0: hediye para verdiler bir ambalajın içinde. Çok güzel bir not bırakmışlar içine. Fotoğraf çekiliyorlar her gelen müşteriyle. Butik çok güzel. Bu dönemde çok görmeye alışık olmadığımız bir mekandı. Rastgele bulmamıza rağmen iyi ki de gittik dediğimiz bir mekan. Yolu güzel düşen olursa Keşan'da, şimdi ismini veremiyorum ama bence bulursunuz. Peki şimdi senin bahsettiğin yorumla alakalı, başkan diye kaydetmişiz dinleyicimizi. Hakem o pozisyonu görmedi, görse Metehan'a sarı kart verildi demiş. Tuğlahan Güller dinleyicimizin ismi, kendi yazmış sonrasında. Genco'ya sorar mısın, penaltı dediği pozisyonda futbolcunun taban girmesi normal mi demiş Metehan Ege.
1: Tamam, onu söylüyorum. Yani ama onu gözden kaçırdı, bitti. Ona da VAR karışamaz. VAR'ın protokolünde o pozisyon yok. Öyle pozisyon yok. Onu görmedi. O hakemin hatası. Ben zaten orta hakemi eleştirmiyorum bu pozisyonda. VAR hakemini eleştiriyorum. Orta hakemin o pozisyonu görmesine imkan yok. Adamın kucağındaki ayağını elleriyle tutup tutmadığını orta hakem nasıl görsün? Alakası yok. Göremez. VAR da tam bu yüzden zaten VAR. VAR'ın olma sebebi bu. Hakemin siyah beyaz hatasını, ki burada siyah beyaz bir hatayı göremez o adam, kucağındaki ayağın tutulup tutulmadığını. Benim kızgınlığım VAR protokolünün, VAR'ın uygulanmaması, çok kötü uygulanması. Ama üzgünüm bana kızan Beşiktaş taraftarına. O pozisyon faul, kabul ediyorum. Ama onu görmedi hakem ve VAR orada devreye giremez. Tamam, onun için de orta hakeme kızayım. Peki, biraz su serpeyim yüreklere. Orada orta hakemi kızayım. Çünkü VAR orada devreye giremez. VAR'ın devreye gireceği bir olay değil bu. Lütfen VAR'ın hangi pozisyonda devreye girip giremeyeceğini artık öğrenin. Ama öbür pozisyonda görmedi. Göremez orta hakem ve VAR devreye girmek zorundaydı burada.
0: Hüseyin abi, şimdi Manuel Graffe var. Eski hakemlerden biri, meşhur da bir hakem. O da Twitter hesabı var ve bazen Almanya'daki Türkler bu Türkiye'deki maçlardaki pozisyonları ona soruyorlarmış. O da Twitter hesabından yorumlarını paylaşıyormuş. Bu pozisyonla alakalı da gelen soruya müdahale olmaması doğru karar demiş Nübel pozisyonu için.
1: Ya mümkün değil ya.
0: Manuel Graffer.
1: Ya ben ya Hüseyin kendi söylesin, Manuel Graffer falan umurumda değil benim. Ya ayağın tutuyor mu? Tutuyor. Şut çekmesini engelliyor mu? Engelliyor. Ne demek devreye girmeyecek var? Başka nerede devreye girecek ya var? Bana geçmez, Manuel Graffer atsın, Anthony Taylor buraya gelsin desin ki pozisyon doğru, bana anlatamaz bunu. Ben gözümle görüyorum, ben kuralcı, hukukçu, bilmem neci değilim. Ama ben de 5 yaşından beri futbol oynuyorum, izliyorum, kuralları takip ediyorum sevgili Hüseyin Özkök. Kaleci adamın ayağını tuttu mu tuttu. Az tuttusu, çok tuttusu yok, tuttu mu tuttu. Ya buna Manuel Graffer'i falan bana örnek vermeyin lütfen. Bu faul. Ve verilecek. Verilecek. VAR protokolünde ne var? Söylüyorum. Siyah beyaz hatası var. Ve hakemin göremeyeceği pozisyonları görmediysen bunu bir çağırayım seni var. Yanlış mı Hüseyin Özkök? Doğru. Ya ben ya vallahi sinirim tepeme çıkıyor ya.
0: Evet, sen bu hakem kararlarının
1: çünkü masum olmadığını ben de inanmaya başladım artık Mert.
0: Ondan mı?
1: Bir şey söyleyemiyorum. Söyleyemem. Bilmiyorum ama Bu kadar göz göre göre de hata yapılmaz çünkü Mert yani. Ben artık bunların masum olmadığını düşünüyorum. Ve başta da söyledim, Galatasaray pozisyonunda da bence iki kırmızı kart görmedi Galatasaray. Hatta orta hakeme diyorum ki nasıl Torreira'nın pozisyonda 2'ye 1 kaleciyle karşı karşıya ya. Ya son adamı nasıl görmüyorsun sen artık ya? Sen nasıl hakemsin yani? Burada VAR'a nasıl ihtiyaç duyuyorsun? Sana utanmıyor musun gittiğinde? Hakikaten ya, 2'ye 1 kaleciyle karşı karşıya kalmış, ben burada kırmızı kart nasıl göstermedim diye hakikaten şey yapmıyor musun yani? Yaptığın işe biraz önem ver ya yani.
0: Hüseyin abi de dediğin gibi seninle benzer düşünüyor. VAR müdahalesi gerekirdi bence de diyor. Ama sonrası da aması da var da.
1: O Manuel Graffer demesin o zaman.
0: Tamam. Peki bir araya gidelim. 14.36. Aradan sonra devam edelim.
2: Mertelan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
0: 14.38 saatlerimiz. Galatasaray yarın kendi evinde Barcelona'yı konuk edecek. Mücadele saat 22'de başlayacak. Genco abi de bir aksilik olmazsa stadyumda karşılaşmayı takip edecek. Galatasaray'ların bu dönem klasik sosyal medyada bayağı video dönüyor galiba. Endişeliler. Maça psikolojik olarak

0: hatta bir hazırlık yapıyorlar hani olası bir kötü sonuca karşılık. Senin öyle bir endişen var mı? Genelde böyle endişeler de boş çıkıyor sonrasında. Biz daha çok özgüvenli olduğumuzda sıkıntı yaşıyoruz. Bu maç beklentin nedir?
1: Valla Okan Hoca'nın basın toplantısını ve yayıncı kuruluşu yaptığı özel açıklamayı izledim. İstatistikleri gördüm. Galatasaray geçen sene evinde 6 maçta 5 gol yemiş Şampiyonlar Ligi'nde. İşte bu sene Barcelona 4 ve üzeri gol atmış ortalama maç başına. Ligde dahil olmak üzere. Rafinha yok, tamam. Ben bir defa maça gideceğimden dolayı çok mutluyum. Şundan dolayı mutluyum. Barcelona, Paris, Klopp'un Liverpool'u, Manchester City, Pep'in bu çok üst düzey futbol oynayan takımların gerçekten televizyon harici bütün sahaya hakim olacağız ya, gidip orada tribünden bakacağım. Nasıl oynadığını çok görmek istiyorum. Ve ben Galatasaray'ın oynadığı oyundan hakikaten bir Barcelona'yı çok izlemek istiyorum. Yani ne yapıyorlar acaba?
0: Savunma hattını ta orta sahaya kadar
1: Savunma hattını orta sahaya alıyorlar.
0: çıkarıyorlar.
1: Hücumda nasıl bu kadar boşluk bulabiliyorlar? Çünkü Barcelona'ya karşı Paris'e oynayan takımlar, Mert, tamamen kapanıyorlar. Hiçbiri ben seninle kafa kafaya oynayacağım demiyor, diyemiyor. Ve çok iyi kapanmalarına rağmen, sadece kapanmalarına rağmen nasıl oluyor da bu kadar pozisyon veriyorlar? Bunu tabii ki Paris yapıyor. Onu şey ve Barcelona yapıyor. Bunu görmek istiyorum çıplak gözle. Endişem var. Çünkü Galatasaray'ın savunması formsuz. Yani var tabii ki endişem. Ama Galatasaray'ın da futbol kulübünün, oyuncuların kendi sahasında seyircileriyle birleşip çok ekstra maçlar çıkartabildiğini de biliyoruz. Ama dediğim gibi, yani böyle bir anda 20 dakikada 2-0 falan olursa seyircinin de direnci kırılabilir. O biraz beni endişelendiriyor. Ama seyirci eminim yine gereğinden fazlasını yapacaktır üzerine düşenin. Okan Hoca'nın bir söylemi çok hoşuma gitti. Biz dedi, evimizde oynarken, Şampiyonlar Ligi'nde topa sahipken çok heyecan, yani iyi yönde heyecanlanıyoruz. Bir şeyler yapmak istiyoruz ve hani çok daha normal hücum organizasyonlarının başarı yüzdesi çok daha üzerine çıkıyoruz Şampiyonlar Ligi'nde. Bunda taraftarımızın da payı çok büyük diyor. Çok ekstra oynuyoruz diyor. Bu sefer savunmada da aynısını yapmalıyız dedi. Yani illa top bizdeyken bir heyecan, bir %100 oynama, en doğruyu yapma değil de istek ve mantık anlamında, taktik anlamında, savunmada da topa sahip değilken de %100'ümüzden fazlasını gerçekleştirmeliyiz ki takımın en önemli kozu hücum hattı, organizasyonu ve bulduğu goller. O hoşuma gitti. Eminim ona göre de bir çalışma vardır. Lemina Torreira da savunmaya çok destek olacaktır diye tahmin ediyorum bu anlamda. Abdülkerim, ona tabii çok iş düşüyor o kadar hızlı oyuncular arasında.
0: Jakobs oynayabilir mi konuştuğumuz gibi?
1: Valla benim düşüncem, Yamal'ı kim durduracak? Yani acaba eski usul, sen bilmiyorum hiç senin döneminde denk geldi mi? Eskiden basketboldaki gibi bir oyuncuya bir oyuncu verilirdi. Hani Yamal'ı öyle biri tutsa mı gerçekten diye düşünüyorum. Yani tak birine Yamal'ın peşine. Top bile alamazsın. Yani ne bileyim, mesela Lemina Torreira ve Sara olsun. Tamam mı? Sara'yı 10 numara gibi düşünüyorsun değil mi? Torreira'yı ya da Lemina'yı, Torreira daha yırtıcı. Torreira'yı ver Yamal'a. O defansif 10 numara olsun Torreira. Anladın mı? Defansif 10 numara. Serbest. Çünkü Yamal neredeyse orada olacak. Ondan boşalan yere de Sara ile Lemina 6 ve 8 gibi oynayacak. Aslında Galatasaray'ın hücum 10 numarası değil, savunma 10 numarası olacak. Ya tabii çok old school bir düşünce bu.
0: Merkezi boşalttın ama.
1: Merkezi boşaltmadım.
0: Yamal'a
1: Hayır.
0: gelince
1: Bak,
0: nasıl? Defansif 10 numara derken nasıl oluyor? Yamal.
1: o Sara 10 numara oynayacak ya normalde.
0: Tamam.
1: Lemina ve Torreira'nın olduğu yerde 10 numara Sara ya. Torreira'yı Yamal'a veriyorum. Sen
0: Yamal ama
1: orada
0: sağ
1: bir
0: kanatta.
1: tamam. Orada sen bir boşluk görüyorsun, değil mi? Ya ben Yamal'ın serbest oynayacağını düşünerek oraya veriyorum. Sara'yı Torreira'nın yerine koyacağım. Lemina ile Sara 6-8 oynayacak. 10 numaran olmayacak. Hı. Çünkü 10 numaran senin, Torreira'nın yerine 6-8 oynayacak. 6-8 oynayan Torreira da Yamal'a yapışacak. Recep Çetin gibi. Recep'in Romario'ya yapıştığı gibi.
0: Ama şey diye yapmıyorsun. Jakobs'u direkt birebir sol beki vermiyorsun Yamal'a. Yamal sağ açık sonuçta kağıt üzerinde.
1: Çünkü neden? Yer değiştirebiliyor Yamal. Ortadan da gelebiliyor. Hı hı. Ortada ben zaten beni korkutan ortadan gelmeleri. Abdülkerim'le Yamal'ın baş başa kalması beni çok korkutuyor. O yüzden böyle bir sistem düşünüyorum. Ya olmayacak tabii. Çok eski bir sistem bu ama.
0: Bir de kenardaki oyuncuya merkezin böyle birebir verildiği örnek çok hatırlamıyorum. Senin dediğin gibi. Ne
1: doğru.
0: Bileyim, Alex'i Hürriyet tutardı o klişe işte. Biri 10 numara, biri 6 numara. Hani birebir böyle evet, aynı evet. pozisyon üst üste binen oyuncular birbirini tutar. Hani seninki kademeli bir anlayış olabilir belki. Hani Torreira yakın oynasın Jakobs'a. Yamal'a ikili sıkıştırma ama işte bu sefer de merkezi boşaltmış oluyorsun. Merkez de çok etkili yani. Rodri, Pedri, Fermin oynar diye tahmin ediyorum. Bu üçünde orada da azalmak. Yani Barcelona'ya karşı bilmiyorum her türlü.
1: Ya bir şey yapmalısın. Yani doğru o gedik geliyor işte. Yani en son oynadıkları maçı izledim. Ya,
0: Getafe maçı mı son hafta?
1: Ya bir attıkları bir golü gördüm. Yani dörtlü savunma var. Dörtlü orta saha var. Yani bloklar arası aralık 5-10 metre ya var ya yok. Bir ara pasla kaleciyle karşı karşıya kaldı adam ya. Bir ara pasla. Savunmanın en oturmuş olduğu an. Ben hani hücuma çıkarken top kaptırırsın, savunma dengesiz yakalanır, o pası kaçırır, anlarım. Ama savunmanın ve orta sahanın en oturmuş olduğu halde o pası atabiliyor ve savunma arkasına ofsayta düşmeden kaçabiliyor. Olağanüstü bir hücum olayı var Barcelona'nın gerçekten.
0: Valla bu haftaki Getafe maçı 1,5 dakikada 1-0 oldu.
1: Hı hı. Belki daha önce bir goldü o atılan araya kaçılan. Yani o kadar çok golünü verdi ki televizyon o sırada Barcelona konuşulurken. Yani onlardan
0: bu
1: bir tanesiydi.
0: İşte Getafe ki çok iyi savunma yapan takımlardan biridir. 1,5 dakikada golü gördü kalesinde. İkinci golde de çıkarken topla Getafe oyuncu çalım attı. Pası Jesus'un ayağına verdi. Jesus da 2 driplingde gol attı. Yani çok rahat gole gidebilen bir takım Barcelona gerçekten. Bu sezon en az gol attıkları maç galiba 2-0'lık Atletik Bilbao mücadelesi. Onun haricinde 3-4-5 diye gidiyor gol sayıları. Bakalım. Roma da buraya çok yüksek şeyle gelmişti Fenerbahçe maçında ama mesela o maçta Roma'yı öyle çok etkin görmemiştik. Umarız benzeri olur burada Barcelona. Bu sezonki etkinliğinin biraz gerisinde kalır ama tabii bu çok düşük bir ihtimal gözüküyor. Peki 14.46 saatlerimiz.
1: Ali'nin sabah şey yorumuna denk geldim. Osimhen yerine
0: ya ne
1: şey, forvet oynasın. Ya. Ya.
0: Linç edilebilirim dedi. Edilir tabii.
1: Yani. Ya ama mesela sen de şunu söylemedin. Ben olsaydım direkt şunu söylerdim. Osimhen'i neden oynatmıyorsun? Yani neden oynatmıyorsun?
0: Bir tık ağır kaldığını düşündüğü için. Geniş
1: hücuma çıkarken ama Osimhen de süratli bir oyuncu.
0: Ben de onu dedim.
1: Pres yapan bir oyuncu.
0: Hani Leo kadar hani belki değil ama.
1: Icardi ile Leo desen anlarım. Ama Osimhen ile Leo arasındaki fizik farkını ve hız farkını ben o kadar da çok yüksek bulmam. Tam tersine Leo ve Osimhen'i beraber ikisini de isterim ki Barcelona Galatasaray en çok nasıl yoracak biliyor musun? Top %70 falan zaten rakipte olacak. Galatasaray'ın yarı sahasına yerleşecek. Galatasaray'ın kontratakları onların takım halinde geri koşmasını sağlayacak. Yani Leo, Osimhen, Sané, Barış, her kim üçlü hücuma bir anda top kapıp çıkarsa onlar takım halinde bir anda bizim 3 oyuncumuzun koşmasına karşılık onların 8 oyuncusu, 7 oyuncusu depar atacak ve kendi karesine gidecek. Galatasaray gol yemediği müddetçe o kontrataklarıyla hem gol atma potansiyeline sahip olacak şansına hem de takımı koşturarak geriye yoracak. Yani en önemli olay burada Galatasaray'ın birçok kaptığı topu böyle yarınlar yokmuşçasına hücuma çıkarak koşarak işte Rodri'si, Dani Olmos'u, Osu Busu hepsi geriye koşacak bir anda. Galatasaray'ın 3 oyuncusu koşuyorken onların 8 oyuncusu koşacak. Öyle yormak olmalı Galatasaray'ın rakibi.
0: Bir de bu hafta Getafe maçında böyle birkaç an gördüm. Böyle defanstan uzun top santrfora doğru. Santrfor genelde orada stoperle birebir kalıyor. Osimhen de birebir kalırsa eğer karşısında da Hani Kubarsi ve Martin olur diye düşünüyorum. Öyle çok fizikli oyuncular da değil. Fizik

0: olarak da Osimhen üstünlük kurup bir uzun topla, o da hani topu alıp kaleye kadar
1: Bir
0: gidebilir.
1: de iki tane arkaya sarkan oyuncu bir tane olmasından daha şey bence tehlikeli. Yani Osimhen'in de koştuğunu, koşabildiğini görecekler. Leao da soldan belki Osimhen'i tutarken kendini unutturabilecek. Ama şimdi burada şu çok önemli bir şey var. Galatasaray'da o ara pası atacak kim var? O savunma arkasına topu atabilecek Lemine ve Torreira o isimler değil. E bunlar da orta sahanda oynuyor.
0: İşte Batrakov 10 numarada. Sara yine 8 numarada oynarsa Sara olur. Sabah İlkay Ali abi dedi herhalde. Aslında tam o profil ama İlkay da işte son maçtan sonra da oynamıyorum ki niye hazır tutayım
1: Valla
0: kendimi
1: ben de
0: demiş.
1: tam Ali'ye Cuma günü sormuştuk, konuşmuştuk. İlkay'a dedim ki ben İlkay'ın oynamamasında İlkay'ı suçlamam, Okan Hoca'yı suçlarım demiştim. Yarın çok merak ediyorum. Onu direkt Ali'ye hemen hatırlatacağım. Ali bak böyle bir isyan da geldi İlkay'dan. Sen
0: Soru
1: mesela...
0: gelmiş bu arada Genç abi. Konuyu bilmiyorum değiştirecek mi
1: Tamam,
0: dedi ama
1: yok.
0: değişmeden Okan Buruk demiş ki ben de futbolculuktan geldim. Hepimiz bunları yaşadık.
1: Evet.
0: Orada bir duygu var. Oyuncular
1: İzledim.
0: robot değil. Hepsi insan. Kenarda ısınıp oyuna girmemiş olsanız, o tecrübede bir insan olsanız üzülürsünüz. Bunu bazen belli edebilirsiniz. Böyle şeylere takılmamak lazım. İlkay her zaman antrenmanda en iyi performansı veriyor. Hazır bekliyor demiş.
1: Yine Sezar'ın hakkı Sezar'a. Okan Hoca'nın bu bakış açısı ve düşüncesi bence 10 numara. Mesela ben bir Alman takımına karşı oynarken Galatasaray çok iyi oynuyordu fakat bir kırmızı kart görmüştü Galatasaray. Bülent Korkmaz'dı teknik direktör ve Lincoln'u çıkarmıştı. Lincoln de kendini Almanya'da en çok ispatlamak isteyen, çünkü Schalke'den gelmişti ya, en çok ispatlamak isteyen oyuncuyken Bülent Hoca'nın onu almasına ve çok da iyi oynuyorken çok sinirlenmişti ve tepki göstermişti. Bülent Hoca da Lincoln'u kadro dışı bırakmıştı. Üniversitedeydim ya da üniversite bitmişti. Demiştim ki arkadaşlarıma, ya arkadaş sen futbolculuktan geldin. Sen Sergenlerle, Hacilerle oynadın. Ne yabancı önemli oyuncular geldi, egolu. Yani burada Lincoln'un bu üzüntüsünü de anlaman lazım. Yani sen kalkıp da nasıl bana böyle bir tavır yaptın diye bu oyuncuyu anlık bir fevri davranışından dolayı kadro dışı bırakırsın. Ne kadar kötü bir teknik direktörsün demiştim. Bu anlamda, bu karar anlamında. Yani burada Okan Hoca'ya 10 numara 5 yıldız hakkını veririm. Böyle fevri çıkışlar, anlık çıkışlar, vay efendim sen benim otoritemi sarsıyorsun, şu bu, hiç değil. Ben de %100 Okan Hoca'nın söylediğinin aynısını söylerdim. Ha bir daha tekrar ederse ama çok kısa bir süre içerisinde, o zaman bir önlem alınır ama bir kerelikten ben de bu davranışı onaylıyorum. Ama İlkay'ın bunca zamandır oynamaması olayında ben sorumluluğu Okan Hoca'ya veririm.
0: Bir fotoğrafta servis edilmiş galiba ya da basın mensupları çekti bilmiyorum Galatasaray tarafından paylaşıldı. Basına çıktı sonuçta antrenman. Okan Buruk'la tokalaşırken bir fotoğrafı da var İlkay'ın. Bakalım İlkay için de özel bir karşılaşma olacak. Sonuçta Barcelona'da bir yıl forma giydi İlkay Gündoğan. Orada birçok oyuncuyu da tanıyordur. Birlikte antrenman yaptığı da çok oyuncu var. Ve İlkay gibi bir tecrübeden de aslında böyle maçlarda faydalanmak lazım ama şu an pek öyle bir hava yok Galatasaray'da. Yani yarın herhalde ilk 11 başlamayacağı %100 ama oyuna girme ihtimali belki duruma göre değişebilir ki orada da hani merkez rotasyonu Galatasaray'ın da bayağı kalabalık. En kalabalık bölgesi yani
1: Evet.
0: Wesley, Niaga bile işte o bölgede oyuncular Lemina, Sara, Torreira kaçırdığım inşallah bir oyuncu yoktur. Bu rotasyonda da işi zor İlkay Gündoğan'ın. Peki son birkaç dakikamız. Gencobay üniversitede olması imkansız gibi o tarihte demiş ama 2007-8 civarı mıydı Lincoln'un oynadığı dönemler?
1: 2003'te mezun oldum demek ki 3 sene sonra.
0: Olabilir. Abi kadromu yorumlar mısınız? Nasıl diye bir mesaj gelmiş. Kalede Uğurcan, Şalay, Davinson, Jakobs, Barış Alper dörtlüsü.
1: Bir daha.
0: Şalay, Davinson, Jakobs, Barış Alper. Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Leao ve Osimhen. Tabii Barış Alper son
1: Kim
0: maç
1: solda oynayacak?
0: Barış'a yazmış. Barış Alper sol bekte oynadı geçmişte.
1: Oynadı.

0: Kaç
1: Şeyde
0: maç?
1: evet. Şalay da oynar. Yani çok yönlü oyuncular. Yamal'ın karşısına böyle bir ismi koymak. Öyle bir plan yapmış dinleyicimiz. Bakalım ben Jakobs'un stoper olacağını ama stoper olsa da Eren'in sol bek oynayacağını düşünüyorum. Yamal'a karşı ama
0: Ya
1: bakalım.
0: şöyle şimdi arkadaşlar anlıyorum Barış Alper sol bek sağ bek oynuyor ama rakibin sağ kanadında dünyanın en durdurulamaz, en oyuncu eksiltmekte bir numara olan oyuncusuna karşı fizik gücü Barış'ın çok iyi ama birebir savunma eğitimi ve alışkanlığı da farklı bir şey. Yani Barış Alper'i herhangi bir sol kanat oyuncusunu, sağ kanat oyuncusunu tutmakla görevlendirebilirsin belki ama Yamal için o pozisyondaki görev bilgin ve alışkanlığının en üst düzeyde olan oyuncuyu oynatman lazım. Yani anlatabiliyorum değil mi? Hani Gaziantep maçında falan Çorum maçında Barış Alper'i sol bek de oynatırsın, sağ bek de oynatırsın. Önemli değil. Rakip senin zaten ne kadar üstüne gelir ve sağ açıkları, sol açıkları ne kadar Yamal'a benzeyen bir oyuncu olabilir. Ama Yamal'a yani ben alışkanlığı daha fazla sağ kanat olduğu için Salah'ı bile vermem oraya. Ters ayağında yakalanabilir diye.
1: Yani şu an işte Jakobs veya Eren ikisinden biri tercih edecek. Jakobs'un stoper oynayıp oynamayacağına göre sola ya Eren geçecek ya da stoper Abdülkerim. Sol beke Jakobs'u göreceğiz. Evet, programın artık sonuna geldik. 14.55 saatlerimiz. Bugünlük etriyi bitiriyoruz. Yarın öğlen tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mertelan ve Genco Boran'la Hattrick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
5: Radyospor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyospor'u seviyorum.
7: Radyospor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.
10: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. X üzerinde yani Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde hattımızda konuğumuz Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı olacak. Ali Çamlı ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Kayseri Spor'u konuşacağız. Kayseri Spor bu hafta sahasında Manisa FK'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Çok güzel bir karşılaşmaydı. Kayseri Spor 2-0 öne geçti. 2-2 eşitlik oldu. Murat Cem Akpınar'ın son dakika golüyle Kayseri Spor karşılaşmayı 3-2 kazandı sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattını da hatırlatalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538-052-1487. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Mesajlarınızı bekliyorum. Radyo Spor WhatsApp hattı üzerine gelen mesajları bekliyorum sevgili dinleyenler. Birazdan hattımızda konuğumuz Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı olacak. Ali Çamlı ile birlikte Kayseri Spor'u konuşacağız. Kayseri Spor şu anda birincilikte lider durumda. Bu hafta birincilikte sürpriz sonuçlar da çıktı. Bunu da paylaşalım sevgili dinleyenler. Birincilikte bu hafta Bursa Spor sahasında Mardin Spor'a mağlup oldu. Bursa Spor kendi sahasında kontrol ettiğimde ilk mağlubiyetini almış oldu. Normal şartlarda Bursa Spor deplasmanlarının zor olduğunu yayınımızda konuşmuştuk. Çok zor deplasmanlardan birisiydi. Bu hafta Bursa Spor sahasında Mardin Spor'a 2-0 mağlup oldu. Sevgili 2-1'lik skorla mağlup oldu sevgili dinleyenler. Süper Lig'de de bugün oynanacak olan maçlar var. Bunları da paylaşalım. Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Süper Lig'de bugün tek maç var. Eyüp Spor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadele saat 20'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumunda oynanacak. Bugün 1. Lig'de maç yok. Sebebini de söyleyelim. Çünkü 1. Lig'de hafta içi programı var. Hafta içi programı olduğu için 1. Lig'de bu hafta pazartesi günü 1. Lig'de maç yok sevgili dinleyenler. Çünkü 1. Lig'de geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk. 10 günlük süreçte 3 maç oynanacak. Bu sıkışık fikstürden dolayı pazartesi günü sadece Süper Lig'de Eyüp Spor Göztepe maçı var. Normal şartlarda aynı saat diliminde 1. Lig'de de 17-20 arasındaki seanslarda 17 ve 20 arasındaki seanslarda sevgili dinleyenler maçlar oynanıyordu. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538-052-1487 mesajlarınızı bekliyoruz sevgili dinleyenler. Ali Bey'i arayabiliriz tekrardan Batıkan. Ali Bey bizlerden telefon bekliyor. Tekrardan arayabiliriz kendisini. Birazdan hattımızda konuklarımız arasında yer alacak Ali Çamlı sevgili dinleyenler. Birazdan Ali Çamlı bizlerle birlikte olacak. Ali Çamlı ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Kayseri Spor'u konuşacağız sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Birazdan hattımızda konuklarımız arasında yer alacak Ali Çamlı sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Sizlerden gelen mesajlar da var. Bunları da okumak istiyorum. Ben Hüseyin Mecit. Hayırlı haftalar, hayırlı yayınlar. Hoş gelmişsiniz Salim abim. Tüm konuklarına, Radyo Spor çalışanlarına, dinleyenlerine, Batıkan kardeşime, Derfin Yunustane'ye çok çok selamlar. Rabbim işinizi gücünüzü rast getirsin. Ayağınıza taş değdirmesin. Ve Rabbim sizleri iyi insanlarla karşılaştırsın demiş. Güzel dileklerini paylaşmış. Batıkan kardeşim de selamını aldı Hüseyin Mecit. Her zaman olduğu gibi Batıkan da selamını aldı. Batıkan da seni direkt Batıkan hemen oradan baktı. Aleyküm selam dedi. Selamını ilettim. Günaydın canlar, mutlu haftalar, sevgiyle kalın demiş Kadir Özkaya. Teşekkür ederim. Kötü bir haber var, üzücü bir haber var. Yunus abi paylaşmış, Derfin Yunustane paylaşmış. Manisa'nın Aksel ilçesinde meydana gelen tır otobüsü ve çekici kazasında 11 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmış. Rabbim yaralılara acil şifalar versin. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Trafikte çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle de uzun yolculuklarda çok dikkat etmek gerekiyor. Buradan da bir kardeşiniz olarak nacizane tavsiyem dikkatli olmanız yönünde. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanlar cennet olsun, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bir an önce sağlıklarına kavuşsunlar. Duam budur. Yekta Tekin yazmış. Salim Baba iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim Yekta. Gelen mesajlar var. Hepsini kontrol ediyorum. GIF göndermiş ama dinleyenimiz. GIF'ler açılmıyor arkadaşlar. GIF'lerle birlikte göndermiş olduğunuz sesli mesajları da dinleyemiyorum. Bunun da altını çizim. Zaman zaman sesli mesajlar da geliyor sizlerden ama o mesajları da dinlediğim zaman takdir edersiniz ki orada sizin gönderdiğiniz ses direkt yayına gidiyor. Bundan dolayı mesajınızı yazarak iletmeniz daha iyi olacaktır. Şimdi kısa bir ara var. Aranın ardından biz buradayız.
8: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
10: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı. Sayın Başkan hoş geldiniz, merhaba, nasılsınız?
11: Sağ ol Salim'cim, hoş bulduk. Sen nasılsın, iyi misin?
10: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Tekrardan başkanlık süreciniz başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Sezon başında önemli bir yapılanma vardı. Teknik direktör Atilla Gerin oldu. Seyit Üçkül sportif direktör oldu. Siz başkan oldunuz tekrardan. Hedef birincilikte şampiyonluktu. Ayrılan oyuncular vardı. Yeni gelen oyuncular vardı. Bu süreç sizler adına nasıl geçti? Şu anda Kayseri Spor 22 puanla lider durumda. Neler söylersiniz Sayın Başkan?
11: Öncelikle bizi dinleyen herkese sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Size de bağlandığınız için çok teşekkür ederim.
10: Rica ederim.
11: Ailesine. Kayseri Spor'da evet ikinci başkanlık dönemi. Yaklaşık 25 yıllık yöneticilik, daha önce Süper Lig'de başkanlık, şimdi tekrardan PTT'de de yönetmek nasipmiş. Yönetiyoruz, başladık. Takımı devraldığımızda tabii biliyorsunuz ligden düşen bir takımın psikolojik ve yapısal olarak hangi şartlarda olduğunu anlatmaya gerek yok. Ama geçen yıldan sadece iki futbolcumuz var. Bir tanesi devre arası gelen Semih Güler, kaptanımız. Bir diğeri de geçen yıl çok az oynama fırsatı bulan Görkem Sağlam. Onun haricinde takım sıfırdan kurulmuş bir takım. Ama futbol tabii bazen şans da gerekiyor. 18 transferin şu anda 18'i de takımına en üst düzeyde katkı sağlıyor. Bizi en çok sevindiren şey bu. Aldığımız bütün oyuncular Allah'a şükür yani son derece faydalı bir şekilde katkı sağlamaya devam ediyor. Onun ötesinde en önemli şey burada bir aile ortamı oluştu. Evet. Aslında Kayserispor'un şu andaki bana göre temel başarısının birinci sebebi iyi bir teknik kadro ve buradaki yakalanan aile ortamı. İnşallah yani bu devam ederse Kayserispor'un başarılı olmaması için bir sebep yok. Kayserispor hep söylüyorum bu ligde olmaması gerekir. Kayserispor, Kayseri şehri her zaman Süper Lig'de olması gereken bir şehir. Bir Kayserispor. Onun için ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Kayserispor layık olduğu şekilde yönetilir. Layık olduğu şekilde de geldiği yani şu anda misafir olduğu yerden ev sahibi olduğu yere de döner. Ama futbol bu. Hiçbir şeyin garantisi yok. Bugün lideriz. Yarın başka bir şey olabilir. Tabii burada iyi niyetle biz bu işleri yapmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Cenab-ı Hak yardım etsin. Ne diyelim? Bütün takımlara da yardım etsin. Bu ligi yönetmek, buraları idare etmek çok zor. İçinden geçtiğimiz ekonomik şartlar hakikaten hiç yani böyle küçümsenecek, yani böyle kolay idare edecek bir durum değil. Özellikle futbol çok pahalı bir spor. Buranın ekonomisini idare etmek çok zor. Ne diyelim, Allah zorumuzu kolay kılsın Salimciğim. Yani burada büyük bir emek var, büyük bir çaba var. İnşallah bu çabalarımızın, emeklerimizin karşılığında sezon sonunda şampiyonluk olarak alırız. Allah yar ve yardımcımız olsun.
10: Özellikle Sayın Başkan, birincilikte şöyle bir durum var. 10 günde 3 maç yapıldığı haftalar çok çok önemli. Siz ilk maçı kazasız bir şekilde atlattınız. Murat Cem'in golüyle 3 puanı hanenize yazdırdınız. Rakip de Manisa FK'ydı. Manisa FK'da iyi bir yapılanması olan kulüp. Bu hafta deplasmanda rakibiniz Antalya Spor. Ardından iç sahada da Batman Petrol Spor maçı var. Bir haftalık süreçte bu maçları oynayacaksınız. Neler söylersiniz Sayın Başkan? Az önce de vurguladınız. Aile ortamı var. Ben de gözlemliyorum. Tribün lideri Dirgen Bey'in paylaşımları, ondan sonra futbolcuların paylaşımları, bir aile havası var. Basın mensuplarıyla da iç içesiniz. Devamlı zaten sizin bir paylaşımınız, sizin bir konuşmanız vardı. Onu da paylaştılar. Hep birlikte buradan çıkacağız demiştiniz. Tüm basın ve tribün liderleriyle birlikte, taraftarlarla birlikte. Bu iki haftalık periyot ve bu aile ortamıyla ilgili neler söylersiniz Sayın Başkan?
11: Şimdi eğer milli arada, bu milli ara da biraz uzun. Yani evet. 21 günlük bir ara. Dönüşler gerçekten çok zor. Evet. Yakaladığınız bir ivme var. O ivmeyi kaybedebiliyorsunuz. Yani bu büyük takımlarda hep gözlemlediğim şeydi bu. Ben Manisa FK bu ligin en iyi takımlarından biri. Evet. Ben Manisa FK maçından önce de sporcu arkadaşlarla konuştuğumda hep şunu söyledim. Bu maç bu sene oynayacağınız en önemli maçlardan bir tanesi dedim. Çünkü milli aradan sonra takımın o şeyi kaybetme olasılığı çok yüksek oluyor. Evet. O yüzden 93'te de atsak önemli olan kazanmaktı. Evet. Biz o maçı da kazansız belasız tamamladık. Antalya maçımız var. Her futbolda 3 sonuç var yani. Bunun 3'üne de hazırlıklı olmanız lazım. Ama Kayserispor her maçına kesinlikle 3 puan parolasıyla çıkıyor. Ya bunu yani insanlar şöyle algılamasın. Yani bir havaya girdiniz, o oldu bu oldu gibi değil. Yani ben hiç bir Galatasaray'la oynasam da kazanmak için çıkıyorum. Fener'le oynasam da kazanmak için çıkıyorum. Zaten böyle çıkmıyorsanız yapmayacaksınız bu işi. Yani benim hedefim, yani ben aslında baktığınız zaman yani Karagümrük maçında hakemin gereksiz bir uzatmasından 1-0 bitecek maçı 1-1 bitirdik. İç sahada oynadığımız, kaybettiğimiz Bursa Spor maçında insanlar diyor ki işte ya işte penaltı değildi falan. Hayır kardeşim, hem Bursa'nınki penaltı değildi hem bizimki penaltı değildi. İkisi de penaltı değildi. Bunu daha önce de açıkladım. Ya benim yani orada futbolun içinde bunlar var ama ben bu işin içinde asla hak niyet aramıyorum. Hakem ikisini de penaltı gibi gördü, penaltı verdi. Saliselik bir mevzu. O yüzden yani orada Bursa'da kaybettiğimiz 3 puan, Karagümrük'te verdiğimiz 2 puanı da ben bu ligde artık bir yol kazası diyorum. O şeyden sonra zaten takımın reaksiyon gösterip hiç şey yapmadan yoluna devam etmiş olması da bizim adımıza çok sevindirici ve takımın artısı. O yüzden inşallah Kayserispor Antalya'da 3 puan için gidecek. İçeride oynayacağı Batman maçında da 3 puan için çıkacak. Ve ben takımın bu işi başaracağından hiç şüphem yok.
10: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı sohbetimiz sürüyor. Ali Bey, ifade ettiğiniz gibi futbol ekonomisini yönetmek çok çok zor. Kayseri Spor'da geçmişe dönük ödemelerini de yapıyor. Transfer tahtasını açtınız sezon başı olmadan. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz Sayın Başkan? Çünkü FIFA'da şöyle oluyor. Mesela bir oyuncu dava açtığı zaman bile farklı bir dosya düşebiliyor.
11: Şimdi Kayserispor'un ben devre aldığımda tüm futbolcuları fesih çekmişti.
10: Evet.
11: Yani ne kadar futbolcusu varsa fesih çekmişti. Şimdi Allah'a şükür bir tane fesihimiz oldu. O da neydi çocuğun adı? Mendes. Bu konuştuk her şeyi anlaşmamıza rağmen gece saat 2'de ne düşündü ne yaptı. Bir o feshetti gitti. Onun haricinde fesih yaptırmadık.
10: Evet.
11: Herkesin parasını kuruşuna kadar ödedik. Transfer yasaklarıyla ilgili de o an için konulan transfer yasaklarının tamamını ödedik. Şimdi futbolcularımıza prim ve maaş borcumuz yok. Kayserispor'un ekonomisini soruyorsanız
10: çok güzel.
11: Kazandıkları her maçın primi ve şu ana kadar hak ettikleri maaşları, peşinatlarının tamamı ödenmiş durumda. Disiplinli bir şekilde burayı götürmeye çalışıyoruz. İnşallah Allah bulmasın. Yani bu büyük bir gayret istiyor. Büyük bir sorumluluk. Şehrin bizden beklentisi yüksek. Yani şimdi bu beklentiye de yani inanın çoğu zaman yani buradan kulüpten gece saat 2'de 3'te gidiyorum eve. Ama bir şey yapmaya çıkmışsanız, şehir de size güvenmişse, bu şehrin büyükleri size güvenmişse, siz de işinizi ciddiyetle takip edeceksiniz. Ve biz de şu anda onu yapmaya çalışıyoruz. Yani dediğim gibi ekonomik manada şu anda takımın kulüpte en ufak bir sıkıntı yok. Böyle gidiyoruz şu anda.
10: Sayın Başkan, özellikle de siz Kayseri Spor olarak, yani Türk futbolunda önemli oyuncular Kayseri Spor'dan yetişti Avrupa'ya. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a transfer oldu. Son olarak da Jakirović Championship'e gitti. Ardından kulübüyle birlikte Premier Lig'e yükseldi. Hull City ile birlikte. Gündemdeki evet. haber, ben de bunun haberini yapmıştım ilk olarak. Deniz Eren Dönmezer Hull City'ye gidiyor mu Sayın Başkan?
11: Yani hadi ilk defa senin programında açıklayayım. Madem bu kadar takip ediyorsun. Evet, Deniz Eren Dönmezer Hull City'ye gidiyor.
10: Hayırlı
11: yani Ocak ayında imzalar atacağız ama yani sözlü olarak her türlü aramızdaki mutabakat sağlandı. İnşallah buradan bir de kaleciyi Hull City'ye gönderiyoruz. Onun haricinde şunu atlamayın. Biz PTT 1. Lig'deyiz. Ama evet. bakın bugün bizde oynayan Seferi Makedon Milli Takımı'nın santroforu. Evet. Bizde oynayan Kamara Gine Milli Takımı'nın 8 numarası. Ve direkt oynuyor. Nijerya 3-0 yendikleri maçta da maçın adamı seçiliyor.
10: Çok güzel.
11: Gürcistan Milli Takımı'nın stoperi Ceval bizde. Yani alt liglerde bir sürü oyuncumuz var. Gine Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü Alex bizde. Adam gidiyor milli maçta. Gidiyor görev yapıyor milli.
10: Bu arada Alex Hoca'nın da Türkçesi gayet iyi Sayın Başkan.
11: Valla benden düzgün olduğu kesin.
10: Yani benim de birebir de muhabbetim var. Atilla Hoca ile birlikte Eyüp Spor'da da çalıştı. Bizleri dinliyorsa selam olsun. Türkçesi gayet iyi. Ben şaşırmıştım.
11: Onun haricinde tabii Salim şimdi burada çok kıymetli sporcular var. Yani her biri birbirinden üstün benim şu andaki takımımın. Yapılan 18 transferin tamamı şu anda Kayseri Spor'a katkı sağlıyor. Allah bozmasın. Dediğim gibi ama Kayseri Spor inşallah bu sene bir tarih yazar. Sporcusuyla, teknik heyetiyle, çalışanlarıyla, yönetimiyle bunun için gayret sarf ediyoruz.
10: Peki Sayın Başkan, benim merak ettiğim olay şu. Ocak ayında oyuncu, sezon başında da zaten sizin görüşmeleriniz olmuştu Hull City ile, gelen teklif de vardı. İngiltere'de vize olayı var ve yaş olayı var. Bundan dolayı Ocak ayında da Deniz Eren 18 yaşından gün alıyor. Sezon sonuna kadar sizde kiralık mı geçirecek, yoksa direkt Ocak ayında gidecek mi yeni kulübüne?
11: Vallahi onu iki kulüp kendi arasında görüşecek. Yani biz de devre arasında transfer dönemi başladığında
10: evet.
11: Gitme imkanı oluşuyor. O prosedürler tamamlanmış oluyor. Ama derlerse ki sezon sonuna kadar sizde kiralık kalsın, onu iki kulüp kendi arasında konuşur.
10: Peki Sayın Başkan, telaffuz edilen, özellikle de dış basında telaffuz edilen miktar var. 1.050.000 pound şeklinde İngiliz medyası yazdı ve sonraki satıştan pay şeklinde. Doğru mu, yansıtıyor mu bu bilgiler gerçeği?
11: Hepsi doğru.
10: Yani peki...
11: Bizim kulübümüzde zaten bak Salim şöyle, Kayseri Spor'da müpem hiçbir olay olmaz.
10: Şef
11: yani
10: bak.
11: Ben kendi adıma konuşuyorum. Yani bunun işte şu kadarını resmi yapalım, bu kadarını gayri resmi yapalım, öyle bir şeylere ben girmem.
10: Evet.
11: Tarzım değil benim. Ben neyse resmi evrakta yazılı olan onu son kuruşuna kadar oraya yazdırırım.
10: Evet.
11: 1.050.000 sterlin doğrudur.
10: Sonraki satıştan pay ne kadar peki Sayın Başkan? 15 yazılır
11: yani,
10: ama.
11: %15'te ikinci satıştan payımız var.
10: Evet. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yani bence çok çok yani önemli bir
11: yani,
10: olay.
11: Yazılanlar İngiltere'de yanlış bir şey yazılmaz yani. Adamlar oradan yaptığı her işlemi benim kafamdaki mantığımdaki bir işleyiş şeye mecburen resmi olarak bildiriyorlar.
10: Evet. Yani direkt siz de zaten bu konuda şeffafsınız. Zaman zaman basın toplantıları da yapıyorsunuz.
11: Ya şeffaf olmak gerekiyor. Benim bildiğimi Kayseri Spor'u seven herkesin bilmesi gerekiyor.
10: Evet.
11: Neyi izleyeceğiz kardeşim? Biz burada yani yasak bir iş yapmıyoruz ki.
10: Evet.
11: Yani benim bildiğimi başkasının bilmesinde bir mahsur yok. Ben neyi biliyorsam Kayseri Spor'u sevenler, Çünkü bu takımın sahibi ben değilim ki. Kayseri şehri.
12: Evet.
11: Onların da doğruyu bilmesi gerekiyor. O yüzden de her şeyi bütün basınla şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz.
12: Evet. Peki Sayın Başkan, Türk futbolunda hep değişimler oluyor. Siz Türk futbolunda uzun yıllardır idarecilik yapıyorsunuz. Genel kaptanlık, başkan yardımcılığı, başkanlık, yöneticilik, futbol şube sorumluluğu, birçok görev üstlendiniz Kayseri Spor bünyesinde. Türk futbolu nasıl düzelir Sayın Başkan? Neler söylersiniz? Yani bu futbolu seven, futbolun içinde yer alan, uzun yıllardır yer alan yönetici olarak.
11: Şimdi Türk futbolu bir kere hiç kimsenin söylediğimi yanlış anlamasın. Süper Lig, TTT, 2, 3, alt ligler hep buraları yöneten başkanlar futbolu bilerek yönetmezse hiçbir şey olmaz. Öncelikle şimdi şimdi bir aile düşünün.
12: Evet.
11: Aile fertleri eğer düzgün değilse o ailede bir huzursuzluk olur. Şimdi herkes federasyona sallıyor değil mi? İşte federasyon, tamam federasyon yönetiyor da altta biz nasıl yönetiyoruz?
12: Evet.
11: Ne yapacak yani şimdi federasyon her kulübün başına işte federasyondan 5 tane bekçi mi koyacak yani buraları doğru yönetin diye. Adam yazıyor bize diyor ki şu kurallar bunlar. Önce biz uyacağız bu kurallara. Madem evet. Bunları söylüyor, soruyorsan ben cevap vereyim, ben hiçbir şey gizli konuşmam.
12: Evet.
11: Şimdi herkes Hacı Osmanoğlu ne yapıyor, Hacı Osmanoğlu ne suçu var? Ne yaptı Hacı Osmanoğlu? Yani Hacı Osmanoğlu yüreğiyle, delikanlılığıyla tertemiz yönetiyor bu şeyi, federasyonu. Ne yaptı Hacı Osmanoğlu? Şimdi federasyon istifa etsin. Tamam, etti diyelim. Ne olacak? Ya biz düzelmediğimiz sürece sen oraya kimi getirsen getir. Önce futbol ailesi, kulüpler, bu işi yönetenler düzgün yönetecekler. Şimdi bu neye benziyor? Şimdi kulüp başkanı gidiyor 20 tane yanlış transfer yapıyor. Kulübü batağa sürüklüyor. Kulübü batırıyor. Kulüp başkanı hiç suçu yok. Yükleniyor hakemlere. Ya kardeşim yani ya dürüstçe şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım ya. Yani şimdi ben yanlış yapayım. Benim yanlışım üst örtülsün ama bir başkasının yanlışından ben kendi yanlışlarımı telafi edeyim mantığıyla bakarsak bu olaylara bu işler olmaz. Şimdi hakemler hata yapıyor mu? Yapıyor.
12: Evet.
11: Ama ben bu işin altında hak niyet aramıyorum. Yetersiz diyebilirsin hakemler için. Ne yapacak yani Hacı Osmanoğlu hakemlerin yanında maça mı çıkacak sahaya?
12: Evet.
11: Olaylara gerçekten dürüst bakmamız gerekiyor. Buradaki ana sorun bu. Oraya federasyon başkanı kim olursa olsun, biz bu işi düzgün yaptığımız zaman federasyon başkanının yapacağı bir şey yok. Federasyon başkanı şunu yapacak kardeşim. Federasyon başkanı yayın gelirlerinin artırılması için çaba sarf edecek. Kulüplerin ekonomisine katkı daha fazla nasıl sağlanır? Buna çaba sarf edecek. Hakemlerin eğitimine çaba sarf edecek. Ama federasyon bunları yaparken biz de buraları iyi yöneteceğiz.
12: Yani Sayın Başkan...
11: Bak ben Kayseri Spor'da yıllardır yöneticilik yapıyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın ama ben söylediğim her cümlemin ve kelimenin arkasında duracak kadar da yüreğim var. Şimdi siz kulüpleri 40-50 milyon euro borçla batağa sürükleyeceksiniz. 60 milyon euro, 70 milyon euro. Sonra döneceksiniz. Ya işte ne yapalım, yanlış oldu kardeşim. Ya bu transferlerin falan sorumluluğunun tamamı yönetime ait. Ya ben istemeden bana kimse bir futbolcuyu aldırttırabilir mi? Aldırttıramaz. Sonra biz birbirlerimizle yarışa giriyoruz. Ben bir futbolcuya 500 lira veriyorum. Sen gel 750 veriyorum diyorsun. Niye yapıyorsunuz bunu? Yapmayın. Yapmayın. Bu paralar posası çıkmış yabancılara... Türk futbol takımlarının paraları arşiv ettiriliyor. Bunu daha önce de söyledim bir sürü yayında.
12: Evet.
11: Bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi hepimiz başlıyoruz işte federasyon istifa etti. Tam etti ne olacak? Federasyon istifa etti ne olacak diyorum ya. Gelenin elinde sihirli bir dinek mi var? Ben düzelmeden bu işler olmaz. Ben derken futbol ailesini kastediyorum. Önce biz kendimizle yaptığımıza bakacağız. Önce futbol ailesi diyecek ki biz şu şu şu yanlışları yapmayalım. Şimdi kardeşim benim parasını ödediğim futbolcu benden bir yıl daha sözleşmesi var. Neymiş? Parasını bir gün geç ödemişsin. Gidiyor hiçbir kulüple asgari ücretle anlaşma yapıyor. O bir senelik fesih bedelini de benden talep ediyor. Öbür taraftan

0: diyeceksin. Kayseri Spor'da bir tane gösterin bunun örneğini ya. Bunları konuşurken abdestimiz sağlam böyle konuşabiliyoruz. Ama Kayseri Spor'a yapılan 4-5 tanesini ben açıklayabilirim bunları.
1: Kimler Sayın Başkan, var mı böyle direkt?
0: Ya bunları ben şimdi niye sana isim vereyim?
1: Evet.
0: Ama soranlarsa federasyon bana, evet bu böyle böyle oldu derim.
1: Evet.
0: Şimdi yani... adam futbolcu buraya açıyor telefonu benim muhasebeme. Ya işte diyor biz diyor gittiğimiz kulübe diyor asgari ücretimizi attık diyor. Sen diyor benim vergimi ödemezsen diyor ben senden diyor asgari ücretle attığın bu bir yıllık transferin farkını da senden tahsil ederim diyor. Bir tane menajer bozuntusu bunu buraya açıp söyleyen. Ya biz bu hale mi düşmemiz gerekiyor Türk futbolunu yöneten koca koca adamlar? Bunlara dikkat etmek lazım.
1: Evet.
0: Giden paralar şehirlerin paraları.
1: Evet. Yani kulüplerimizin ama, parası gidiyor. Doğru.
0: Ama sen tutuyorsun. Yani bu hareketi yapan menajer birçok kıymetli menajeri de lekeliyor böyle yaparak.
1: Evet. Yani Sayın Başkan, özetle siz önce çuvaldızı kendimize batıralım diyorsunuz.
0: Abicim iğneyi batıralım da evet. Sonra çuvaldızı başkasına batıralım.
1: Evet.
0: Oturduğumuz yerden ahkam kesiyoruz. Şimdi kulüpler birliği şeyinde yazılıyor. İşte federasyon gitsin mi kalsın mı? Ya bunu tartışmak bir abesle iştikal ya. Federasyon kendisi bilmiyor mu ne yapacağını ne yapmayacağını?
1: Evet.
0: O zaman şöyle yapalım. Kulüplerin bütün yönetim şekillerini, başarı grafiklerini çıkartalım. Bu başkan burada dursun mu durmasın mı?
1: Evet.
0: Bunu kendimiz için de yapalım. Başarılı mıyız, başarısız mıyız diye. Buradan başlamak lazım işe.
1: Mesela...
0: Onun için Salim'cim bu işlerin düzelmesi için başta kişilerin futbolu bilen, futboldan anlayan, futbolcudan anlayan insanların bu kulüpleri yönetmesi lazım. Sonra... Bak federasyondaki eğer biz buraları iyi yönetirsek federasyonda zaten yanlış bir şey yapılmaz. Çünkü biz federasyondaki yapılan her işten bilgi sahibi oluyoruz. Deriz ki arkadaş şu yaptığınız yanlış, şunları şöyle yapın böyle yapın deme hakkımız doğar. Evet. Ama biz kafayı takmışız her hafta ya ben artık tiksindim ya bu hakem tartışılmasından. Kardeşim ben Karagümrük maçında hakemin iyi niyetle olmadığını düşündüm. Çıktım adam gibi açıkladım.
1: Evet.
0: Varsa bir sıkıntınız bunu ya televizyonlar açıyorsun hakem, kapatıyorsun hakem, yatıyorsun hakem, kalkıyorsun hakem. Ne olacak yani şimdi? Ya bizim çocuklarımız nasıl yetişecek hakemlerimiz ya? Art niyet olmadan hata yapa yapa başarıya gidecekler ya. Yurt dışında inanın ya, hakemlerin yaptığı hatalar bizimkilerin tam 100 katı ya.
1: Yani
0: onun için bak iyi niyetle, samimiyetle hiç kimseye karşı ön yargılı olmadan buraları doğru yönetmek ve futbol kulüplerinin patronluğunu yapan futbol federasyonuna da yaptığı yanlışlar varsa bunları da adam gibi söylemek lazım. Yani ya istifa etsin. Tamam etsin de niye etsin yani? Sebep ne? Ortaya bir sebep koyun. Veya istifa ettiği zaman hangi şartlarda kim nasıl yönetecek onu da yazalım çizelim o zaman.
1: Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Önemli bir transfer gelişmesini de paylaştınız. Bunun da altını çizelim. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Başarılar diliyorum. Kayseri Spor'a Antalya Spor maçı var. Dinleyenlerimizle de paylaşalım. Ardından Batman maçı var. Sıkışık fikstür. Başarılar dilerim. Hak eden kazansın Sayın Başkan. Çok çok sağ olun. Kayseri'ye selamlar.
0: Hem hak eden kazansın hem Kayseri Spor kazansın. İnşallah sonu güzel olsun.
1: Evet.
0: Yani maalesef bu konuda mütevazı olamayacağım. Ben kazanmak istiyorum. Onlar da kazanmak istiyor. Sağdaki 11 tane aslana bırakalım bu işi. Onlar kendi arasında halletsinler. Kim hak ediyorsa onların arasında hak eden kazansın diyelim. Ben de Antalya Spor camiasını çok severim. Başkanını da çok

0: severim. Uzun yıllardır dostluğum var. Onlara da kendi takımıma da başarılar diliyorum. İnşallah kazasız belasız Türk futbolunu seven, Türk futbolunu seyreden herkesin büyük bir zevkle izleyeceği bir maç olsun dileklerimi iletiyor. Kayserispor camiasına, takımına daha çok sahip çıkması için de buradan bir çağrıda bulunuyorum.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Selamlar. Görüşürüz.
1: Selamlar, saygılar. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ydı. Şimdi kısa bir ara.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz teknik direktör Çağdaş Çavuş. Çağdaş Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
3: Hoş bulduk Salim, iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun, nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Hocam, isterseniz birincilikten başlayalım. Çünkü birincilikte biliyorsunuz kader haftaları sıkıştırılmış bir program. 10 günde 3 maç var. 10 günde 3 maçı kazasız belasız atlatan takımlar direkt playoff ya da ilk 2 yapabiliyor. Hatta bugün bizleri de dinliyorsa selam olsun. Ankara Keçiören Gücü teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz'la konuşmuştum. Osman Hoca'yla da normalde bağlantı yapacaktım. Dedi hafta içi programı olduğu için dedi biraz zor olur dedi. Bu haftayı atlatalım yapalım Salim'cim dedi. Ona da aynısını söyledim. Yani bu 3 haftalık periyot, hele milli ara dönüşünde, 21 günlük ara dönüşünde çok evet, çok önemli hocam. Katılır mısınız?
3: Kesinlikle çok doğru. %100 katılıyorum. Yani milli aranın çok fazla uzun olması bu sefer. Takımların ritimlerinin nasıl olacağıyla ilgili bir handikap ister istemez oluşabilir. Ki nitekim hani hem bu haftaki maçlar hem de özellikle de o ilk 7 içerisinde olan takımların gösterdiği reaksiyonlar bunu aslında bir nevi de kırabiliyor. Ve şu özellikle 10 günlük süreç içerisindeki 3 maç periyodu, senin söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Çünkü buradan alınacak çok fazla puan lig sıralamasını biraz daha ritmine ve rayına sokacaktır. Çünkü ortalama 1. ligde 8. haftayı geçtikten sonraki süreç içerisinde 10 ve 12 hafta süreci ligin periyodunu biraz daha çok net belirliyor. Hangi takımların nerelerde biraz daha mücadele edeceğiyle ilgili olan durumu. Ben de senin gibi düşünüyorum. Özellikle de bu hafta içi ve hafta sonu maçları biraz daha ligin rengini belli edecektir diye düşünüyorum.
1: Peki hocam, dünkü maçlara dönüp baktığımızda sürpriz sonuçlar da var. Bursa Spor sahasında Mardin Spor'a mağlup oldu. Maçları izleyebildiniz mi hocam? Öncelikle bununla başlayalım.
3: Evet, hepsini izledim. Hatta bazılarını canlı izledim. Ondan sonra genel anlamdaki bütün maçları takip ettim bu hafta. Ki özellikle de milli ara dönüşü sonrası takımların reaksiyonlarının nasıl olacağını merak ettiğim için de çok yakından takip ettim. Gerçekten evet. Yani bakıldığında Kayseri Spor hem oyuna başladığı zaman hem skoru aldığı andan itibaren ve sonrasında da son anda bile 3 puanı alması. Bursa Spor'un da Mardin'le ilk sahada ilk defa ki çok uzun bir zaman olduğunu hatırlıyorum. Belki de bir yılı bir devirmiş bir süre içerisinde iç sahada bir mağlubiyet aldı. İlk devre onlar için çok durağan bir oyun oldu ki biraz daha oyunun içerisinde olan kısımdaki milli ara sonrası kadro değişikliği, aslında normaldeki şimdiye kadar kadrolarının haricinde bir kadro tercihi. Ama ikinci yarı rakip yarı sahada oynadıkları, ama tabii ki de Mardin takımı bence bu ligdeki en dirençli takımlardan bir tanesi. İşte o özellikle de geçişi düşündükleri noktada en son dakikada attıkları golle de Bursa Spor'u mağlup ettiler. Bursa Spor'un istihadaki bir kaybı var. Fakat sürecin içerisinde özellikle de biraz önce konuştuğumuz gibi bu hafta içi hafta sonu periyodunu doğru geçirebilirlerse onlar da üst basamaklardaki yerini alıp ligin sonuna kadar o ilk sıra özellikle de orayı kovalayabileceklerini düşünüyorum. Ama orada şöyle bir handikap var. İçerideki oyuncuların eğer ilerleyen süreçteki sakatlık ve formsuzluk durumları biraz daha onların nerelere olacağını çok daha net belli edecektir diye düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Çağdaş Çavuş. Çağdaş Hocam,

0: Milli ara dönüşü diyoruz. 21 günlük ara. Normal şartlarda bu ara dönüşlerinde fiziksel anlamda düşüşler olabiliyor. Birincilikte tüm maçlar tamamlandı. Mesela Bodrum FK milli ara öncesine iyi bir şekilde girmişti.
1: Evet.
0: Galibiyetler de almıştı. Önemli galibiyetler de aldı. Kazandı. Bandırma Spor kazanmasını bildi bu ara dönüşünde. Bakıyorum. Iğdır FK dolu dizgin gidiyor. Sizin de eski
1: Evet, iyi.
0: kulübünüz. Antalya Spor
1: Evet,
0: Osman Hoca ile
1: iyi.
0: birlikte kazanmasını bildi. Neler söylersiniz birincilik özelinde? Yani bu sezonun ben çok zor geçeceğini düşünüyorum. Kaldı ki bu hafta olmaz denilen bir şey oldu. Bursaspor iç sahada maç kaybetti.
1: Evet, şimdi şöyle, tabii ki bir yani milli arada ister istemez takımların fiziksel güçleriyle ilgili olan kısımda sahanın içerisindeki antre durumları fazlalaşabiliyor. Çünkü süreç uzun ve bu sürecin içerisinde bunu değerlendiren kulüpler, hatta sakat olan oyuncuların dönüşleriyle ilgili olan kısımda bir nevi süreç belki de bir avantaj da getirebiliyor. Fakat buradaki dezavantaj şu oluyor: o sürecin içerisinde maç ritmiyle ilgili olan ve maç zihinseliği ile ilgili olan kısımda düşüklük olduğu için ister istemez lige başladığı zaman, yani milli ara sonrası maçlar başladığı zaman o handikap yaşanabiliyor. Şimdi özellikle playoff hattının içerisindekiyle konuşabilirsek, senin de söylediğin gibi Iğdır takımı ve hani yakinen bildiğim bir takım ki gerçekten bence son süreçteki en formda takımlardan bir tanesi. Buna keza Keçiören gücünü de dahil edebiliriz. İkisinin de oyun ritmi, saha içerisindeki organizasyonları çok iyi. Burada hem milli maç arası öncesi hem milli maç sonrasına biraz dezavantajla başlayan bir basman takımı oluştu. Onların biraz hem milli ara öncesi hem de milli araya sonrasındaki bir form düşüklükleri var. İster istemez bir iki oyuncunun sakat olması onların da ritmini bozdu. Ve Antalyaspor Osman Hoca ile gerçekten hem geldiği zaman itibaren başlangıçta bir çıkış içerisindeki kadro kalitesi olarak da bence hedefin içerisinde olabilecek takımlardan bir tanesi. Orada sadece yani ligi adapte olma durumunu ne kadar çok çabuk sağlayabilirse bence Antalya takımı, oradaki oyuncuların Süper Lig'den geldikten sonraki reaksiyonları çok önemli. Bunu da Osman Hoca ile biraz yakaladılar. İster istemez Bolu maçında ne kadar da olmuş olsa bir galibiyet onları o playoff hattının içerisine şu anda aldı ve bence devamı da gelebilecektir diye düşünüyorum. Burada senin de söylediğin gibi Bodrum takımı, Esenler Erok takımı sezona kötü başladılar ve milli ara öncesi de aynı durumları yaşadılar ki Bodrum bir galibiyetle oraya girmişti. Fakat geçen seneki resminden biraz daha bir kayıpları var onların da. O süreçte hem oyuncu kaybettiler, değerli oyuncularını göndermek zorunda kaldılar. Tabii ki bir futbol aklı ve kültürü oluşturan bir kulüp yıllardır. Genç oyuncularla beraber devam eden. Onlar da o süreci eğer çabuk atlatabilirlerse o buhanlı durumdan uzaklaşabilirler. Yoksa yine oraların içerisinde kalabilirler. Erok takımı milli ara dönüşü bir galibiyetle başladı. Onların da bu hafta içi ve hafta sonu performansı bence çok önemli. Nerede olabilecekleriyle ilgili durumda. Yani hani o ritimler milli ara sonrasına artı bir de hafta içi ve hafta sonu maçları eklenmesi takımların hani hangi konumlarda olacağını, nerelerde kendilerini konumlandırıp bundan sonraki süreçte hangi pozisyonda devam edeceklerini biraz daha belirler diye düşünüyorum sadece.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Çağdaş Çavuş. Bu bölümde sohbetimiz sürüyor. Hocam, küme düşme hattına da baktığımızda Boluspor teknik direktör değişikliği yaşadı. Vanspor, İstanbulspor teknik direktör
1: Evet.
0: değişikliği yaşayan kulüpler arasında Ümraniyespor, saymış olduğum kulüpler ateş hattında bulunuyor. Birbirine puanlar çok yakın. Bunun da altını çizmiş olalım.
1: Evet.
0: Bu sezon 4 takım küme düşecek. Geçtiğimiz yılı düşündüğümüzde Hatayspor ve Adana Demirspor vardı. Puan silme cezaları almıştı ve bu kulüpler puan silme cezaları aldıkları için tutunamamıştı. Yani 3. ve 4. takım arasında yarış devam ediyordu. Serik erken bir küme düşme yaşadı. Ardından Sakaryaspor küme düştü 4. olarak. Bu sezon özelinde neler söylersin?

0: Hocam şu anda en zayıf halka Boluspor gibi duruyor kağıt üzerinde.
1: Evet, senin aslında o sohbetimize başladığımız noktada söylediğim bir durum içerisinde ben de aynı düşüncedeyim. Yani bu sene ligin hem üst playoff grubunun hem orta hattın ve hem de düşme hattının zorlu ve çetin geçebileceğini çok net düşünüyorum. Ve bununla ki şimdi de ister istemez şu anda o puanların yakın olması bunun biraz daha bir net örneği gibi düşünüyorum. Şimdi geçen seneki takımların özellikle o düşme hattı içerisinde olan iki tane takımın diğer takımlara bir avantaj ve puan avantajı getirdiğini söyleyebiliriz. Ya bu sene o yok. Burada en zayıf halka şu anda ben Bolu takımını görüyorum. Yani o şeyin içerisinde olabilirler ki devreye kadar toplayamayacakları puanlar onların düşmesini çok büyük bir zemin hazırlayacaktır. Ve diğer Van, İstanbul, Ümraniye, Erol normalde şu anda hani o basamağa yakın ama bence oranın üstüne çıkabilecek bir takım zaten. Burada Bodrum, Manisa yine o hat içerisinde devam edebilirler diye düşünüyorum. Çünkü biraz daha ligin o boyu kısaldıkça eğer kazanamama durumu oluşursa onlar da o hat içerisinde oluşurlar. Ki aslında bu şeyi sağlayacak en önemli şeylerden bir tanesi. Oyunu nasıl ve o sürecin içerisindeki geçişleri kulüp olarak nasıl idare edecekleri çok önemli. İşte sen de söyledin, yavaş yavaş o hoca değişikliklerinin çok fazla olduğu dönemler yaklaşıyor. Eğer bunu doğru bir şekilde organize eden kulüpler biraz daha oradan çok daha rahat sıyrılabilirler diye düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Çağdaş Çavuş, sohbetimiz sürüyor. Hocam isterseniz Süper Lig'e de geçelim. Süper
1: Tabii ki
0: Lig'de de
1: lütfen.
0: bugün tek maç var. Eyüpspor kendi sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Eyüpspor'da bir değişim oldu. Özhan Hoca ayrıldı. Yerine Mustafa Dalcı Hoca geldi.
1: Evet.
0: Göztepe sezona istediği gibi başlayamadı. Nasıl bir maç bizi bekliyor hocam?
1: Ya şimdi şöyle, Eyüpspor takımı geçen seneden işte son haftalarda ligde kalması ve geçen seneki oyuncu portföyü veya içeride kalan oyuncularla çok fazla bir sirkülasyonun olması ve bu sene Özhan Hoca ile başladıkları sezonun tamamen yenilenmiş bir kadrosu ve hem genç aynı zamanda çok daha az maliyetli bir bütçeyle lige başlamaları onlar için bir dezavantaj oluşturdu. Tabii ki ligin boyu orada da uzun ve o süreçteki şu andaki oradaki takımlara baktığımızda orada da puanlar birbirine çok yakın bir durumu var. Şimdi Eyüp'ün bu Mustafa Hoca ile beraber göstereceği reaksiyon çok önemli diye düşünüyorum. Diğer taraftan da Göztepe'ye gelince çünkü Göztepe'nin çok harika bir kültürü olduğunu düşünüyorum. Yani kulübün özellikle de hem oluşturduğu vizyonu, oyuncu havuzunun çok doğru oluşu ve bu oyuncu havuzu içerisinde her sene çok düşük maliyetle kurdukları ve çok yüksek rakamlar bonservisler kazandıkları bir şey ve bir oyun kültürünü oluşturdukları hocayla beraber de bir şey oluştu. Ama fakat bu sene bir anda yeni gelen oyuncuların buna adapte olmamasından kaynaklı ister istemez ve ki sezona çok fazla sakat oyuncuyla başlamaları onların da bir şey olarak puan olarak aşağıda kaldıklarını görebiliyoruz. Bugünkü oyunu gelince de ki Göztepe kendi oyunundan sahanın içerisindeki organizasyonlarından vazgeçmeyen bir ekip. Üçlü savunmayla oynayıp daha çok geçişleri ve aynı zamanda çok etkili kullandıkları duran topları eğer onları da bir çok büyük bir avantaj olarak görürsek bugün oyunu çok net belirleyecek işlerden bir tanesi bunlar olacaktır. Ve aynı zamanda fiziksel gücü de çok yüksek bir takım Göztepe takımı. Eyüp takımının buna reaksiyonu onların maçın içerisinde ne kadar kalıp kalmayacağını gösterecek. Bence o fiziksel oyunla beraber sahanın içerisindeki duran toplar ve geçişler oyunun bu akşamki sonucunu etkileyecektir diye düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Sevgili dinleyenler, Çağdaş Çavuş sohbetimiz sürüyor. Çağdaş Hocam, Süper Lig'de de hafta açıldı milli aranın ardından. Önemli maçlar oynandı. Süper Lig'in seyriyle ilgili yorumunuz nedir?
1: Ya, burada da tabii ki milli ara sonrası takımların ritimleri, onlar da kendilerini onu görecekti ki. Çünkü özellikle de büyük takımlar, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, bunları hepsini işin içine dahil edersek çok fazla milli oyuncularının olduğu için ister istemez milli aralarda çok fazla bu oyuncularla çalışma fırsatı bulamıyorlar. Ki hatta bazıları bugün akşamki Beşiktaş'ın örneğinde olduğu gibi maçtan bir gün önce, iki gün önce gelen oyuncuların olduğu bir durumdan sonra lige başlamak tabii ki bazen bir handikap yaratıyor. Fakat hepsi kayıtsız geçerek bir süreci geçirdiler. İşte Galatasaray eksik kalmasına rağmen maçı kazanmasını bildi. Fenerbahçe skoru yakaladı. Sonra Rize'nin gerçekten aslında oyunun içerisinde belki de beraberliği yakalayıp süreci devam ettireceği sondan sonra sonuç aldılar. Beşiktaş'ın iç sahadaki oynadığı müthiş oyunu dün de devam etti. Ve güzel bir galibiyet aldılar ki oyunu belki daha da farklı bir noktaya getirdiler. Trabzon yine aynı şekilde lige galibiyetle başladı. Ve bu süreci şimdi onların Avrupa Kupası maçlarıyla beraber devam edecekleri bir durum var. Diğer takımların onlara ki işte Ahmet takımının geçen sene birincilikten çıkıp bu sene iyi bir performans sergilemesi. Bu Alanya'nın bu sene oyun gücüyle beraber Kocaeli'yi de buna dahil edersek ki o özellikle de ilk 10 içerisindeki sirkülasyonu bu takımların devam edebileceğini düşünüyorum. Yani buna Çorum takımını da dahil edebiliriz. Başakşehir biraz ister istemez lige biraz yavaş start verdi. Devam ediyor. Diğerleri de hemen hemen o aşağı grupta bu şekilde seyredebilir diye düşünüyorum. Yani burada arka arkaya alacak galibiyetler bazılarının yerlerini değiştirebilir diye düşünüyorum. Yukarıda bence yine özellikle biraz önce söylemlerime başladığımdaki Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon'un ilk dört içerisinde bu seneki rekabetinin bence geçen seneden çok daha fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü bu sene biraz daha oyunun şiddeti, biraz daha diğer takımların işte özellikle biraz önce ikinci seride saydığım takımlar Alanya, Kocaeli, Çorum, Kasımpaşa, işte Başakşehir'i buraya dahil edebilirim. Rize'nin oyunu fena değil. O biraz önceki büyükleri, dört büyükleri çok net zorlayabilecek bir yapı oluşacağı için bu sene Süper Lig içinde geçen seneye göre biraz daha zorlu geçeceğini düşünüyorum.
0: Hocam, şimdi bizim aramız olacak. Reklam aramız, saat başımız ve at yarışı bandımız olacak. Ardından Batıkan sizi tekrar arayacak, olur mu hocam?
1: Tabii ki.
0: Teşekkür ederim hocam, çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim, görüşmek üzere.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Normal şartlarda Çağdaş Hoca bizlerle birlikte olacaktı. Tekrardan sohbetimiz sürecekti ancak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Lucas Torreira Barcelona maçı öncesi basın toplantısı düzenleyecek. Birazdan basın toplantısına uzanacağız sevgili dinleyenler. Basın toplantısında Galatasaray'ın yarın çok önemli bir maçı var. Galatasaray'ın rakibi Barcelona, iç sahada Barcelona'yı konuk edecek temsilcimiz. Barcelona maçı öncesinde sevgili dinleyenler, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Lucas Torreira açıklamalarda bulunacak. Galatasaray hafta sonunda oynamış olduğu maçta Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelede Lucas Torreira kırmızı kart görmüştü. Mücadele 1-0 Galatasaray öne geçti, ardından 1-1 oldu. Sonrasında Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra Victor Osimhen hamlesi geldi. Lemina oyuna girdi. Giren oyuncular gol attı. Galatasaray 2-1 kazandı. Temsilcilerimiz bu hafta sevgili dinleyenler Avrupa arenasında sahneye çıkıyor. Galatasaray'ın yarın oynayacağını söyleyelim. Mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Çarşamba günü yine aynı saatte temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Aston Villa'ya konuk oluyor. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi deplasmanda Aston Villa olacak sevgili dinleyenler. Perşembe günü maçlar var. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor sahneye çıkıyor. Beşiktaş saat 22'de deplasmanda Hoffenheim'in konuğu olacak. Trabzonspor ise Hupion takımının 19.45'te konuğu olacak. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a canı yürekten başarılar diliyorum. Avrupa arenasında takımlarımız sahneye çıkıyor demiştim. Birincilikte de maçlar var sevgili dinleyenler. Birincilikte de heyecanın devam ettiğini söyleyelim. Yarın oynanacak olan 3 maç var birincilikte. Saat 14.30'da Bandırma Spor'un rakibi Sivas Spor. Saat 17'de Sarıyer Bodrum FK'ya ağırlıyor. Saat 20'de ise Pendik Spor'un rakibi sevgili dinleyenler. Sizlerle de paylaşalım. Van Spor Futbol Kulübü. Çarşamba günü heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 14.30 kuşağında önemli maçlar var. 17 ve 20'de Perşembe günü de aynı şekilde birincilikte heyecan devam ediyor sevgili dinleyenler. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Lucas Torreira açıklamalarda bulunuyor. Birazdan uzanacağız. Açıklamaları dinleyeceğiz. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Lucas Torreira'yı dinliyoruz. Basın toplantısının ardından ben buradayım.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak ama onun öncesinde paylaşalım. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Lucas Torreira ile birlikte Barcelona maçı öncesinde bu açıklamaları dinledik. Birazdan Galatasaray'ın antrenmanı da başlayacak. Bunu da söyleyelim sevgili dinleyenler. Hansi Flick'in de açıklamaları olacak. Akşam saatlerinde o açıklamaları da Radyo Spor'dan dinleyebilirsiniz. Az önce yayınımızda konuklarımız arasında yer almıştık. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı. Önemli açıklamalarda bulundu. Şu an bu açıklamalar da ulusal basında yer alıyor. Ajans Spor üzerinden tüm açıklamaları okuyabilirsiniz. Paylaşıyorum Başkan Ali Çamlı'nın açıklamalarını. Deniz Dönmezer'in transferi için Hull City ile anlaştık. Ocak ayında resmi imzalar atılacak. 1 milyon 50 bin sterlin bonservis ücreti kazanacağız. Sonraki satıştan ise %15 payımız var dedi. Yapmış olduğu özel açıklamada Başkan Ali Çamlı sevgili dinleyenler. Deniz Eren Dönmezer'in de yolu açık olsun. Premier Lig takımı Hull City'ye transfer oldu. Sevgili dinleyenler, bilindiği üzere Hull City'nin teknik direktörü de Kayseri Spor'un eski teknik direktörü Jakirovic. Acun Bey Hull City'de Championship'te mücadele ettiği dönemde Kayseri Spor'dan transfer etmişti Jakirovic'i. Jakirovic ile birlikte Kayseri Spor ligde kaldı. Ardından Jakirovic Hull City'ye gitti. Hull City'de de playoff maçları sonucunda Premier Lig'e çıkarmayı başardı takımını. Önemli bir başarı. Hull City'nin de şu an kontrol ettiğimde gidişatı gayet iyi. Bu haftada Everton'la İstad'a 2-2 berabere kaldılar. 6 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldılar ve 9. sırada yer alıyorlar. 8. sırada 9 puanla yer alıyor sevgili dinleyenler. Bunu da paylaşmış olalım. Birazdan reklam arasına gideceğiz. Reklam arasının ardından hattımızda önce Çağdaş Çavuş, ardından da Giray Hoca, Giray Bulak Hoca bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Sizlerden gelen mesajlar da var. Bu mesajları da kontrol ediyorum. Hemen kontrol ediyorum. Abdullah Bey yazmış, Abdullah Eken yazmış, mesajını yeni gördüm. Bunun dışında Nedim abinin mesajını yeni gördüm, kusura bakmasın lütfen. Onur Bey'in mesajını yeni gördüm. İyi yayınlar Salim Bey. İzmir Urla'dan selamlar. Ateş ben. Dün Uşak Spor Altay maçı sonunda yaşanan rezillik için ne düşünüyorsunuz? Ben de ne yazık ki o görüntüleri sosyal medyadan izledim. Kontrol ediyorum. Savaş Bey yazmış. Salim'in bir soru sormak... Bir soru sorsam merak ettiğim için soruyorum. Kadrolar belli olduktan sonra, maç başladıktan sonra kadroda değişiklik yapılabiliyor mu? Esame listesinde değişiklik yapılamıyor. maç başlamadan önce ilk 11'de değişiklik yapılabilir. Takımlar ısınmadan önce, yani takımlar ısınırken, herhangi bir sakatlık olduğunda ısınırken ilk 11'lerde değişiklik oluyor. Fakat maç kadrosu maçlardan bir saat önce, özellikle de ligimiz maçlarını düşündüğümüzde, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesine işleniyor. Zaten ilk olarak da tam bir saat kala Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden tüm liglerle ilgili esame listesini, maç kadrosu, hakem kadrosu, gözlemci kadrosunu paylaşmış oluyor. Isınma hareketleri yapılırken 11'de değişiklik olabilir ama mevcut kadro üzerinde, maç kadrosu üzerinde değişiklik yapılamıyor. Birazdan reklam arasına gideceğiz. Onun öncesinde kontrol ediyorum gelen mesajları. Twitter üzerinden gelen mesajlar var. Instagram üzerinden gelen mesajlar var. Radyo Spor WhatsApp hattını da hatırlatalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487, sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattımız. Çağdaş Hoca'yla yarın yapabiliriz bağlantı. Çünkü bayağı bir kopukluk oldu basın toplantısına gittiğimiz için. Planladığımız bağlantılar arasında Cafer Elek de var. Adana 01 FK Teknik Direktörü Cafer Elek ve ikinci bölümde, sevgili dinleyenler, Giray Hoca bizlerle birlikte olacak. Bunun da altını çizmiş olalım. Giray Hoca ve Cafer Elek bizlerle birlikte olacak, sevgili dinleyenler. Adana 01 FK'da iyi gidiyor. Kendi grubunda şu anda güzel işlere imza atıyor Cafer Hoca yönetiminde. Grubunda çünkü çok zor takımlar var. Çok zor takımlar var. Özellikle de maddi olarak, bir maddi anlamda yatırım yapan takımlar var. Buna rağmen iyi mücadele ettiğini, iyi puanlar kazandığını söyleyebilirim. Dün de Serik Spor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettiler. Sakarya Spor'un ardından ikinci sıraya yerleşti. Sakarya Spor'un puanı 16, Adana 01 FK'nın puanı ise 13, sevgili dinleyenler. Grubun favorilerinden olan takım Erzincan toparlanmaya başladı. Son iki haftada kazandı. Bunu belirtelim. Bu gruptan maliyet fayda anlamında baktığımda ben Adana 01 FK ve Karacabey Belediyespor iyi işlere imza atıyor. Oynanan oyun anlamında. Oyun gücü güçlü iki takım. Sakarya Spor zaten bu hafta berabere kaldılar İskenderun Spor'la. Onun öncesinde Ümit Bozkurt yönetiminde 5'te 5 yapmışlardı. Şimdi bir araya gidelim. Aranın ardından Cafer Elek ve Giray Bulak bizlerle birlikte olacak, sevgili dinleyenler.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Cafer Elek olacak. Cafer Elek'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Ardından Giray Bulak bizlerle birlikte olacak, sevgili dinleyenler. Samsun Spor Teknik Direktör Fink'le yollarını ayırdı. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Samsun Spor'da Fink dönemi sona erdi, sevgili dinleyenler. Samsun Spor'da bilindiği üzere kötü bir gidişattan geçiyordu. Son haftada sahasında, sevgili dinleyenler, son haftada sahasında Trabzonspor'a mağlup olmuştu 3-0'lık skorla. Hattımızda konuğumuz Adana 01 FK Teknik Direktörü Cafer Elek. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız Cafer Hocam?
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar Salim Bey. Siz nasılsınız? İyi misiniz?
0: Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederim hocam. Biraz geç bağlantı oldu. Basın toplantısına uzandık. Okan Hoca ve Lucas Torreira konuştu. Sizi de tebrik ediyorum hocam. Çok önemli işlere imza atıyorsunuz. Maliyet fayda anlamında oluşturulan bir kadroydu. İlk andan itibaren Sayın Başkan Menderes Kutlu ve sizler bu kadronun genç bir kadro olduğunu, ancak potansiyelli olduğunu vurguladınız. Şu anda da ikinci sıradasınız Sakarya Spor'un ardından. Neler söylersiniz hocam?
3: Şimdi evet, dediğin gibi çok sert bir grupta olduğumuzu daha önceki bağlandığım yayında da söylemiştim.
0: Evet.
3: Dengeli bir grup değil maalesef. Herkesten puan aldı. Ama bizim hedefimiz belliydi. Tabii ki bunu, istikrarı korumak lazım. Biz şu an bu grubun maalesef favorisi değiliz. Favorisi olmadığımız bir grupta sadece kulübün sürdürülebilir yapısını geliştirmeye çalışıyoruz. İnşallah da Adana FK'ya bu konuda daha iyi konuma getirebilmek için yoğun bir çaba sarf edeceğiz. Dediğim gibi skorlara bakıldığında her hafta maç maç oynayacağımız haftayı doğru planlayarak, doğru analiz ederek, ki ekibim çok iyi bir ekibe sahibim, doğru bir analiz sistemiyle hem rakibi hem kendimizi tekrar tekrar analiz ederek gelişmekte olan genç oyuncularımızın oyun modülünün içerisine yerleştirmeye çalışıyoruz. Onları oyun gücüne, oyun gücünün içerisine almaya çalışıyoruz. Dediğim gibi hedefimiz ligi en iyi yerde bitirebilmek. Onun dışında 3-4 tane çok kaliteli genç oyuncularımız var. Şimdiden Süper Lig'den, birincilikten takip edilmeye başlandı. Bu oyuncuları iyi seviyeye taşıyıp bundan sonraki süreçte Adana TK'ya para da kazandırmak istiyoruz Salim Bey.
0: Yani hocam ifade ettiğiniz gibi Adana 01 FK'da bu oyunculardan zaten Yiğit Efe'den bir bonservis ücreti geldi. Eyüp Spor'a transfer oldu. Yiğit, evet, Demir. Evet.
3: Onu da biz 3. lige çıktığımızda,
0: evet, hatırlıyorum hocam. Evet. Siz sportif direktörken almıştınız Sayın Başkan'la birlikte.
3: Evet, evet, evet. O zaman da böyle bir genç repertuarı kurmuştum. Şimdi daha iyisini kurduk. Onlardan bir tık daha böyle daha hazır pozisyonda olan oyuncuları bir araya getirdik. İkincilik biraz 3. lige göre zor tabii. Dün Ege Araç oynattık. Ali Süleyman Demirel oynuyor. Mehmet Ali Büyüksayar oynuyor. Tuna Sezen oynuyor. İnşallah Talha dün oyuna girdi. Erkan Sasa oynuyor. Erdem oynuyor. İşte kaleci Engin Can Biterge, Doğukan Tuzcu, Ali Emirhan Akçay, yani çok iyi altyapıdan Hasan var. Genç çocuğumuz süre bulacak inşallah. Yani bunları biraz daha kadronun içerisine yerleştirip oturtabilirsek hedefimiz bir sonraki senenin ilk 11'inde en az 21 yaş altı oyuncu olması. 6-7 tane.
0: Peki hocam şunu da size sormak istiyorum. Adana 0 FK olarak hem tesisleşme anlamında hem altyapı hem daha takım anlamında önemli bir yapılanma var. Geçtiğimiz günlerde zaten siz birkaç kere Adana futboluyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundunuz. Adana futbolu acı çekiyor. Adana 0 FK kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyor. Neler söylersiniz? Taraftarın ilgisi artıyor mu hocam?
3: Hayır, taraftarın maalesef Adana'da bir ölü toprağı var. Adana'da kimse maça gelmiyor. Kimse çok da önemsemiyor. Yani spor sever olarak da çok destek vermiyorlar. İnsanları anlıyorum, hayal kırıklıklarını anlıyorum. Adana Spor'dan ve Deniz Spor'dan dolayı ama önemli olan kötü günde spor sever olabilmek, kötü günde destekleyebilmek. Bizim ona ihtiyacımız var. Yani Adana futbolunun çok gittiği yol beni maalesef endişelendiriyor, Adana'daki futbolun gidişatı. İnşallah yeni çıkan Adalet Gücü takımı ve 5 yıldır ülke futboluna gerçek anlamda iyi şeyler yapan Adana FK bu anlamda umut ışığı olacaktır diye hayal ediyoruz ama tabii ki Demirspor çok büyük bir camia. Ben Demirspor'la ilgili çok yorum yapma haddine sahip değilim. Onların malum tüm durumu ortada. Adana Spor da yine çok büyük bir camia ama şimdi bugün Adana FK'yı da görmezden gelmek tamamen körlük diye tabiri caizse affına mahsuben seyircilerimizin. Körlük diye tabir ederim. Yani Adana FK 4-5 senedir ciddi anlamda önemli işler yapıyor. Sonuçta bir şehrin takımı. Şehrin çocukları buradan ekmek kazanıyor. Şehrin çocukları oynuyor altyapısında. A takımda şehrin çocukları zaman zaman yer buluyor. Adana futbolunun gidişatını çok iyi görmüyorum. İnşallah yine diğer Bursa'nın, Kocaeli'nin, işte ne bileyim diğer daha önceki takımlarımızın düştüğü durumlardan nasıl silkenelim çıktıysa Adana futbolda böyle çıkacaktır ama Adana FK'ya gerekli desteğin verildiğini düşünmüyorum.
0: Peki hocam bu hafta da önemli bir maç var. Karacabey Belediyespor'la oynayacaksınız.
3: Evet.
0: Maç öncesinde neler söylersiniz? Öngörüleriniz nelerdir?
3: Karacabey bu ligin gediklisi biliyorsun. Evet. Bu ligin tecrübeli takımlarından bir tanesi. Başında da çok değerli teknik adam var, Adanalı. Benim de kardeşim. Çok iyi bir arkadaşım. İnşallah o da kazanmak isteyecek, biz de kazanmak isteyeceğiz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum ama bu ligde dediğim gibi dünkü Salim Bey, siz yıllardır sporun içerisindesiniz. Sakarya İskenderun maçını da gördüğünüz üzere bu ligde o gün iyi konsantre olmadığında doğru işleri kim daha fazla yapıyorsa puan alıyor. Çok sert ve değişik bir gruptayız. Hafta sonu iki maçta bizim için büyük stat da olacak zaten. Çok zor bir maç olacağını düşünüyorum bizim için.
0: Hocam dün Ramazan Hoca ile de sohbet ediyordum. O da sizden çok güzel sözlerle bahsetti. Son dönemde dikkat ediyorum. Adanalı teknik adamlar da adım adım geliyorlar hocam. Ne dersiniz?
3: Yani ben gurur duyuyorum. Bugün Ahmet Çingöz'den, Ramazan Çelik'ten, Adana Demirspor'un başındaki Volkan Öztürk, Volkan Bekiroğlu, Volkan abiden Demirspor'un başındaki, Adana Spor'da Volkan Öztürk'ten, yine şu an görev almasa da ne olursa olsun İlker Avcıbay, İlker abi yani Bitlis'teydi, iyi bir takım başındaydı. Daha önceki senelerde Kütahya'daydı. Ama bu anlamda Ramazan Hoca'nın, Ahmet Çingöz Hoca'nın gidişatı gayet iyi. Onlar bizden önce başladılar bu işe. Bizler de onlara her zaman destek olduk. İçeride, dışarıda, futbolcuyken ve içeride ve dışarıda. Adanalı hocaların çoğalması lazım. Salim, buna ihtiyacımız var. Arkadan gelenler de var. Mesela benim yardımcılarımdan bir tanesi Ali Osman Antep. İnşallah çok iyi bir teknik direktör olacak ileride. Ve diğer tarafta altyapıda çalışan birkaç tane arkadaşımız var. Adana Demir'den çıkma ve sağda solda çalışan arkadaşlarımız var. İsimlerini çok telaffuz etmeyeyim. Bunların da çoğalması lazım. Biz bunlara doğru rol model olmalıyız. Sanki geçmişte bizde de çok doğru rol model olunmadığı kanaatindeyim. Ama gelişen dünya ile beraber biz doğru farklı rol modelleri seçerek bence teknik direktörlerimizin gelişmesini buna bağlıyorum. Ve şu an Adanalı teknik direktörler gayet iyi yolda. İnşallah herkes içimizden yine bir tanesi Fatih Terim Hoca gibi. Belki o seviyeyi yakalar mıyız bilmiyorum ama içimizden bir tanesinin o seviyeye gelmesi hepimiz için gurur verici olacaktır yani.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Zamanınızı ayırdınız. Çok çok sağ olun. Kırmadınız. Yayınımıza bağlandınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın hocam.
3: İyi yayınlar diliyorum. Selamlar Fahri.
0: Selamlar, saygılar hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Cafer Elekti. Birazdan müsait olursa Giray Bulak bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Giray Hoca ile birlikte de yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Önemli maçlar var demiştim hafta içi programında. Birincilikte heyecan devam ediyor. Birincilik dışında temsilcilerimizin Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde de maçları var. Bunu da paylaşmış olalım. Birazdan Giray Hoca bizlerle olacak sevgili dinleyenler. Bu arada zaman zaman yayınımıza sesler gelebilir. Çünkü bir tadilat var. Bundan dolayı da özür diliyorum. Yayına çıkmaması için bu seslerin, özellikle de Batıkan çok mücadele ediyor. Emeklerine sağlık. Eğer bu sesler yayına geliyorsa özür dilerim sevgili dinleyenler. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı lütfen kusura bakmayın. Aydın Bey bir mesaj göndermiş ama bir link atmış. Teşekkür ederim. Ama genellikle Aydın Bey linklere tıklayamıyoruz. Virüs olabiliyor. Sıkıntı olabiliyor. Teşekkür ederim mesajınız için. Yani bu tarz mesajlar paylaşmazsanız daha mutlu olurum. Birazdan hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler Giray Bulak olacak. Giray Bulak'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Süper Ligi ve milli takımımızı konuşacağız. Milli takımımızda ayrılık oldu. Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı sevgili dinleyenler. Yerine gelecek isim konusunda da şu anda tek bir aday var. O da Shakhtar Donetsk'i çalıştıran teknik direktör Arda Turan. Arda Hoca ile görüşmeler yapıldığına dair çok güçlü bilgiler var. Arda Hoca'nın sevgili dinleyenler Shakhtar Donetsk yönetimiyle görüşeceği belirtiliyor haberlerde. Bendeki bilgi ise hocanın şu an için Shakhtar'la görüştüğü fakat ayrılığına çok fazla müsaade etmediği yönünde. Hatta bir haber var. Bugün Sabah gazetesinde yer aldı. Kulübüm ayrılmamı istemez. Ben de savaş varken yarı yolda bırakamam dediği aktarılmış. Zafer Şahin yazmış. İyi çalışmalar Salim Bey. İyi yayınlar. Anadolu'nun farklı noktalarına her yere bağlanıp herkesle görüşebiliyorsunuz. Merak ediyorum. Rehberinizdeki en ünlü kişi kimdir? Rehberimdeki en ünlü kişi kim? Fatih Terim olabilir. Fatih Hoca. Şu an için aklıma gelen, yani birebir de mesajlaşıp konuştuğum kişiler. Onun dışında yurt dışından da var. Zaman zaman transfer dönemlerinde teknik direktörler olabiliyor, sportif direktörler olabiliyor. Ufuk abi var mesela, Ufuk Demir var. Şu anda ben de senin rehberinde kayıtlıyım diyor. Giray Hoca birazdan müsait olursa bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Bunu belirtelim. Müsait değil mi Giray Hoca? Giray Hoca müsait değilse şöyle yapalım. Son 4-5 dakika yayınımızda. Telefon hattını açalım mı Batıkan? Çok zaman, yani çok çok nadir açıyorum ben telefon hattını, biliyorsunuz. Sizlerden ricam, çok kısa tutalım. Çünkü sıradaki dinleyenlerimiz de Radyo Spor'da düşüncelerini dile getirsinler. 0212 363 04 34 telefon hattımız sevgili dinleyenler. Zafer Şahin'e de çok teşekkür ederim mesajı için. Çok çok sağ olun Zafer Bey. Hemen kontrol ediyorum soruları. Radyo Spor WhatsApp hattımız da 0538 052 14 87. Yarın Avrupa Arenası Galatasaray Barcelona maçıyla başlıyor. Ardından Aston Villa Fenerbahçe maçıyla devam ediyor. Çarşamba günü oynanacak bu maç. Perşembe günü yine temsilcilerimizin önemli maçları var sevgili dinleyenler. Temsilcilerimiz Avrupa Arenası'nda sahneye çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde bu hafta umarım 4'te 4 yaparız. 4 takımımız da kazanır. Perşembe günü Hoffenheim Beşiktaş maçı var. Kupion Trabzonspor maçı var. Onun öncesinde de çarşamba Aston Villa Fenerbahçe. Salı günü ise yarınsa Galatasaray Barcelona maçı var. 4 temsilcimize de canı yürekten başarılar diliyorum. Olabiliyorsa 3 puan, 3 puan olamıyorsa 1 puan. Hani derler ya halk arasında, ne koparırsak kar. Bunu düşünüyorum. Düşüncem bu. Canı yürekten de 4 takımımıza başarılar diliyorum. Bir dinleyenimiz hattımızda. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Salim abi. Kolay gelsin.
0: Teşekkür hayırlı ederim. Hayırlı günler. Sizleri tanıyabilir miyim?
4: Hakan benim adım.
0: Hoş geldin Hakan. Evet.
4: Yaklaşık 10 senedir Radyo Spor'u dinliyorum. Her gün bir fiil dinliyorum. Bu yayınlar için size teşekkür etmek istedim.
0: Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için.
4: Galatasaray taraftarıyım. Şu andaki yönetimle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Bu seneki transfer politikasını hiç beğenmedim. Ve Okan Hoca'nın üstüne kadro kurmada çok büyük baskı olduğunu düşünüyorum. Hocanın da istediği oyuncuların gelmediğini düşünüyorum. Kesinlikle transferi yönetimin yaptığını düşünüyorum.
0: Yani ben transfer döneminde de özellikle transfer ateşinde hep anlatmıştım. Bruno Fernandes, Camavinga deyip ardından Oguchukwu geliyorsa sıkıntı.
4: Evet Salim Bey.
0: Icardi'yi göndermek için, o süreci yumuşatmak için Jon Duran haberleri gündeme geldi. Ardından Deniz Gül potansiyeline saygı duyuyorum. Deniz Gül direkt ikinci santrafor olamaz. Hatırlıyorum. İspanya milli takımının oyuncusu Morata Galatasaray'da yedek santrafordu. Üçüncü santrafordu. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Transfer yapılanmasının yanlış olduğunu düşünüyorum.
4: Yani Drogba'lardan, Snyder'lerden, Burak Yılmaz'lardan forvet hattına bir, Osimhen'in arkasına bir forvet bulamıyorsa Galatasaray gerçekten çok düşündürücü.
0: Evet. Sizinle aynı fikirdeyim. Çok teşekkür ederim.
4: Teşekkür ederim Salim Bey yayına bağladığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Çok çok sağ olun.
4: Ali Erim'e, Genco Baran'a ve öbür arkadaşın adı neydi?
0: Mert Elam.
4: Mert Elam'a çok selam söyleyin. Her sabah severek geliyorum.
0: Aleyküm selam, ileteceğim.
4: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çekmeköy'den Hakan ben.
0: Hakan Bey görüşmek üzere. Çekmeköy'e selamlar. Bu arada Çekmeköy'ün avantajı şudur. Çekmeköy, Kurtköy. Direkt mesela bayram tatillerinde Anadolu'ya gidiyorsanız trafik kaygısı olmaz. Onu da söyleyeyim. Yani İstanbul'da yaşayanlar bilir. Sarıyer'den Adana'ya gitmek mi, Kurtköy'den Adana'ya gitmek mi, Çekmeköy'den. Rahat böyle trafiğin olduğu saatte 1,5-2 saat fark eder. Çekmeköy'e Hakan Bey'e de selamlarımızı gönderelim. 0212 363 0434 telefon numaramız. Bir dinleyenimiz hattımızda. Hoş geldiniz. Sizi tanıyalım.
5: Hoş bulduk. Salim Bey merhaba. Kadir merhaba. Ben.
0: İstanbul'dan. Hoş geldiniz Kadir Bey.
5: Nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız?
5: Teşekkür ederim. Uzun zamandır radyo dinlemiyordum. Bugün bakın açtım. Baktım canlı yayında var. Hemen şansımı denedim, düşürdüm.
0: İyi yaptınız.
5: Sabah programlarını dinliyordum. Allah rahmet eylesin. Abimiz vardı.
0: Sabri abi.
5: Heyecandan unuttum. Sabri abi zaman.
0: Mekanı cennet olsun.
5: Amin amin. Barış abileri falan dinliyordum sabahleyin. Bu saatte de böyle biraz şaşırdım. Sizin yayınınız bu saate mi alındı?
0: Benim saatim hep yani şöyle.
5: Sabahleyin ben sizi dinliyordum. Çünkü bayağı evet. Dinlemiyorum.
0: Ya daha şöyleydi.
5: Sonraydınız sanırım.
0: Şöyleydi hemen söyleyelim. Benim yayın sabit 12-13 arasında. Pazartesi ve çarşamba günleri 12-14 arasında. Transfer döneminde ise perşembe cuma haricinde hep 12-14 arasında fix değişmiyor.
5: Anladım. Ben o zaman biraz bayağı eskide kalmışım. Sabri abiden önce ve sonra çıkıyordunuz sanırım sabahları. Evet. Saat 10.30'da falan.
0: 11-30-12 arası doğru. Bayağı eski.
5: Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Siz 4. Murat'ta kalmışsınız abi yani.
5: Sizi ben açıkçası sizi de ayrıldı biliyordum. Ben sizi
0: yok ben buradayım.
5: Da izledim. Bayağı geceleri falan takip ediyordum.
0: Evet.
5: Şu anda kanal ismi de vermeyin. Evet. Girmesin. Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Evet.
5: Belli bir konu var mıydı bilmiyorum ama bazı şeyler böyle söyleyeceğim Fenerbahçe ile alakalı müsaade varsa.
0: Tabii ki.
5: Aston Villa maçında ben Fenerbahçe'nin kesin kazanacağını düşünüyorum. Bazı arkadaşlar bana şimdi gülebilir, polyanacılık falan zannedebilir ama ben orada en kötü beraberlik bekliyorum. Bir de size bir şey soracağım. Fenerbahçe'nin şu anki kadrosu size göre yeterli mi? Bana göre Fenerbahçe yönetimi nokta transferler yaptı ama 2-3 bölgeye en az eksik tamamladık diyeyim ben. Bu sizce
0: katılıyorum.
5: Tamamlanır mı yoksa hani böyle gider mi? Bu kadro şampiyonluk için yeterli mi? Bence değil ama devre arasına kadar belli bir puan farkıyla gidersek devre arasından sonra yapılacak takviyelerle de Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünüyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
0: Size çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hemen şunu söyleyebilirim bu konuyla alakalı. Düşüncem şu. Fenerbahçe'nin kadrosu yeterli mi? Fenerbahçe'nin özellikle de 6 numaraları ligine niye 6 numaralarından 6 numaralar arasında Kante ve Gendouzi. Bu takım kolay kolay deplasmanda gol yemez. Fakat 2. bölgeden 3. bölgeye topu taşıyacak oyuncular noktasında sıkıntı var. Asensio bu hafta forma şansı buldu. Bu hafta hem Galatasaray hem Fenerbahçe kazandı ama ben her iki takımın da oynadığı futbolu beğenmedim. Oyun gücü güçlü takımlarımız yok. Ben bek takviyesiyle birlikte orta sahaya 2. bölgeden 3. bölgeye gidebilecek, dikine oynayabilecek, hani derler ya dikine gidebilen orta saha bekliyorum. Bu transferler yapılırsa olur. Lukaku bu hafta gol atmadı ama sonradan oyuna girdiğinde sırtı dönük oynaması, ceza sahasına koşuları, atılan gollerde mesela dikkat edin. Orada mesela atılan gollerde bile dolaylı yoldan faydası var. Önemli bir santrafor olduğunu düşünüyorum. Düşüncem bu şekilde. Saatlerimiz de 13.55'i gösteriyor. Yavaş yavaş yayınımızda noktalayacağız. Bugün konuklarımız sevgili dinleyenler sizlerle de paylaşalım. Sevgili dinleyenler Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı, Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ve Adana 01 FK Teknik Direktörü Cafer Elek'ti. Yarın Giray Hoca ile bağlantı sağlarız. Giray Hoca normal şartlarda bugün konuklarımız arasında yer alacaktı. Ancak bugün bilindiği üzere basın toplantısını da yayınladık. Basın toplantısını yayınladığımız için biraz telefon bağlantılarında azalmalar oldu. Bunu da belirtelim. Şimdi hemen zaten konuklarımıza da geri dönüş yapacağım. Kendilerini için yani durumu izah edeceğim. Sevgili dinleyenler. Kontrol ediyorum. Dinleyenlerimizden gelen sorular var. Deniz Galatasaray'da ikinci santrafor olamaz diyorsun. Milli takımda oynamadığından dolayı eleştiriyorsun demiş dinleyenimiz Neco Bey. Neco Bey ben Montella'nın tek tipe yani tek düze oluşturulmuş sistemini eleştiriyorum. Bir milli takım geçiş oyunu oynamaz devamlı. Büyük takımlara karşı bunu oynayabilirsin. Yani günümüzde de hızlı kontratağın adı geçiş futbolu oldu. Yollar ayrıldı. Şunu da söyleyeyim net bir şekilde. Sonuçta Vincenzo Montella bu takımı Avrupa Şampiyonası'na götürdü. Çeyrek final oynadı. Dünya Kupası'na katıldı bu takım. jenerasyon diyoruz. Önemli isimler vardı. Öyle bir veda da olmaz. Yani öyle bir veda da olmaz. Vedaları beceremiyoruz. Ben umarım bugün beceririm. Çünkü Batıkan da uyardı. Bitirmemiz gerektiğini söyledi. Vedaları beceremiyoruz. Bugünlük de bizden bu kadar. Benden hemen sonra Genco Boran, Ali Erim, Mert Elam Hattrick programında sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12-13 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
6: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
7: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
6: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
8: Herkese mutlu günler, iyi haftalar. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi spor gündemini konuşacağız. Ercan abi, iyi haftalar, hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk, iyi haftalar. Çok teşekkür ederim.
8: Nasılsınız, iyisiniz?
9: İyi abi, sen nasılsın, iyi misin?
8: Gayet iyiyim. Ben tabii yine güzel bir hafta sonu geçirdim. Ve aynı zamanda ligler başladığı için de çok mutluyum. Çok güzel maçlar da izledim bu sayede. Milli maç arası maalesef bize kötü geçtiği için sonrasında tekrar liglerin başlaması hem ülkemizde hem de Avrupa'da çok sayıda maç izleme şansına da sahip oldum. Keyifli bir hafta sonuydu. Konuşacağız, detayları da konuşacağız. Aynı zamanda tabii ki hafta sonundaki maçları konuştuktan sonra da Avrupa'dan da biraz bahsederiz. Avrupa'da neler oldu, neler bitti, hangi liglerde nasıl sonuçlar alındı ki önemli, şöyle önemli. Yarın Galatasaray temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacak. Çarşamba günü de Fenerbahçe yine Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile karşılaşacak. Bu iki karşılaşmayla alakalı da ilerleyen bölümlerde birkaç cümle kullanabiliriz. Ama Salı ve Çarşamba günkü yayınlarımızda daha detaylı da bu maçları da konuşacağız. Bunu da aktarmış olalım. Barcelona yine kazandı. Aston Villa berabere kaldı. Onu da aktarmış olalım. Tüm dinleyenlerimize, aynı zamanda tabii ki dinleyenlerimizin soru, görüş ve önerilerini de paylaşacağız. Ercan abiye ileteceğim soru, görüş, önerilerinizi. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Artık ligler milli maç arasından sonra başladı. Bu arada tabii ki federasyonda kararlar var. İşte Montella'nın veda var. Yani hafta sonu böyle durumlar da vardı. Zaten beklenilen durumlardı açıkçası bu durumlar. Ama federasyonda hala kaynayan bir durum söz konusu. Bugün de istifa eden bir federasyon yönetim kurulu üyesi vardı. Onunla alakalı yine bazı haber başlıkları vardı. Hakemler yine çok fazla konuşuldu. Özellikle hem dün akşamki karşılaşma, Beşiktaş karşılaşmasında, hem Galatasaray karşılaşmasındaki bazı kararlar çok konuşuldu. Fenerbahçe oyun olarak çok istenilen seviyede değildi ki dört büyüklerde bence haftanın en önemli kazananı, en iyi oynayanı hatta diyebiliriz Trabzonspor'du ki net bir skor aldı. 3-0'lık galibiyet aldı Trabzonspor. Bir de kırmızı kart var Trabzonspor'da. Ahmet ne yapacak acaba diye konuşuluyordu. Ahmet son dakika yediği golde, son dakikalarda yenilen golle 2-2 berabere kaldı Gençler Birliği. Ki Gençler Birliği teknik direktör değişimine gitmişti. Alman bir teknik direktörle anlaşıldı ve acaba ne olacak diye konuşuluyordu.
9: Alman derken bir Alman teknik direktöre de yollar ayrıldı Ahmet. Fink, Thorsten Fink, Samsunspor teknik direktörü ile kulüp yolları ayırdığını resmi olarak açıkladı. 25 maçlık bir karne, 10 mağlubiyeti var bu 25 maçta. Diğer kalanlar beraberlik ve Fink'in 11 galibiyeti olarak değerlendirilmiş durumda. Bunu da bir haber olarak vereyim dedim. Kendisi ile Samsunspor yollara ayırdı.
8: Perşembe günü konuştuğumuzda Ercan abi yayında şunu, Samsunspor için artık son maçlar, yani ciddi durumu kötü ve bir çıkış yakalaması lazım diye konuşmuştuk. Trabzonspor maçı için bence artık son virajlı onlar için. O virajı dönemediler. Çok ciddi bir kayıpla tamamladılar ki bir teknik direktör değişimi gerekiyordu açık açık.
9: Doğru. Net. Çok kolay gol yiyen, ikili mücadeleleri maçta kaybeden Yani Melihken o kafa hareketini yapmasa Trabzonsporlu, maç çok daha farklı sona erebilirdi. Hı hı.
8: Maç ciddi manada farklı bir skorla bitebilirdi. Ama Trabzonspor istediğini aldı ki...

0: konuşuyor. Tabii ki Ederson'un performansı çok önemliydi ama aynı zamanda Škriniar'la Ake'nin de çok ciddi bir performansı vardı. Özellikle ilk yarıda Rize Spor ataklarını savuşturma konusunda Fenerbahçe defansı iyi işler yaptı.
1: Ya şimdi lig maçlarından sonra şu konuşuluyor ya, oyun şöyle, oyun böyle. Lig maçlarında benim özellikle baktığım bir husus vardır. 3 puanı kim aldı? Fenerbahçe. Kaç golle aldı? 3 golle. Buradan şöyle bakalım. 7 hafta sonra Rize Spor Fenerbahçe maçını oyun olarak kim hatırlayacak? Hiç kimse. Neye bakacak? Sadece skora bakacak. Ne yazıyor skorda? Rize Spor 0, Fenerbahçe 3. Bu yüzden lig maçları böyle. Ya işte Fenerbahçe'nin oyunu acaba sorun olur mu, şu bu oyunla nere? Lig maçlarında kazanmak ve net bir skorla kazanmak. Onu söyleyeyim. Net skorla Fenerbahçe kazandı.
0: Deplasman, bir de Rize Spor deplasmanı öyle kolay bir deplasman değil. Aynı puana sahiplerdi hafta başında. Evet. Maçları oynanmadan Rize Spor'la Fenerbahçe. Rize Spor iyi bir kadroya sahip. Oyun anlamında evet eleştirilebilir. Ciddi manada eleştirilebilir ama bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Milli maçlar sonrası bu takımlarımız, özellikle işte Fenerbahçe'de, Galatasaray'da ve Beşiktaş'ta çok sayıda milli oyuncu var. Beraber antrenman yapamadı takımlar. Çünkü milli takımlara gitti oyuncular ve geç geldiler. Geç geldikleri için de çok az antrenmanla tekrar bu maçlara çıktılar.
1: Hiç antrenman, bir antrenmanla maça çıkan oyuncular var. Olayı tam mesela Arjantin benim maçını oynamış. Bir kıtadan Avrupa kıtasına geliyor. Şöyle değerlendirelim. Oyuna bile giremedi haklı olarak. Bu oyuncular tabii gittiği zaman kayıp oluyor takımlar için. Antrenmanda beraber oynama pratiğini, çalışma pratiğini 21 günlük çok inanılmaz uzun bir süre kaybediyorsun. Tekrar bir araya geliyorsun. Başka bir kıtadan, başka bir ülkeden geliyorsun. Ve gelir gelmez tekrar antrenman ve maça çıkıyorsun. Yabancı oyuncuların, her takım için bunu değerlendirebiliriz. Milli takım oyuncu gönderen performanslarını beğenmedim. Bu her takım için geçerli, onu söyleyeyim.
0: Ciddi sıkıntı yani milli maç sonrası, özellikle bu 3 haftalık ara bence çoğu futbol sever hiç memnun kalmadılar bu 3 haftalık aradan.
1: Antrenörler de memnun değil.
0: Antrenörler memnun değil. Oyuncuların da ben memnun kaldıklarını düşünmüyorum. 3 hafta bir anda tekrardan lige ara verilmesi. Kasım'da bir milli ara daha var.
1: Galiba 3 hafta değil.
0: O 2 hafta. 2 maç olacak bildiğim kadarıyla.
1: Çünkü şöyle 3 hafta o playoff olursa olur. Onu söyleyeyim.
0: O yüzden de 2 haftayla bitirilecek diye biliyorum Kasım ayında. Kasım'a kadar da çok ciddi bu arada.
1: Esasına bakmamız da lazım.
0: Kasım ayına kadar da çok ciddi maçlar var. Yani özellikle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupaları mesaisinde olan takımlarımızın çok sayıda maçı var. Ve çok ciddi bir fikstür var. Kendi aralarında oynayacaklar bu arada, onu da belirtmiş olalım. Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması var yine Ekim ayında. Yani evet. Çok ciddi karşılaşmalar oynanacak ve bir anda her an her şey olabilir. Bu arada sizin kulaklarınızı çınlattım dün akşamki karşılaşma sonrası Ercan abi. Perşembe yayında şunu demiştiniz. Lig normale döner. Özellikle bu milli ara sonrası. Evet. Özellikle üst kısım ve alt kısım normale döner demiştiniz. Aynen dediğiniz gibi oldu. Normale dönüyor. Bütün lig kendini bulmaya başladı diyebiliriz bu hafta.
1: Şu anda 21 günden daha farklı. Ben hemen bilgi olarak da söyleyeyim Ahmet. Bütün yine maçlara ara verilecek. 9 Kasım 2026 pazartesi günü başlıyor milli ara. 17 Kasım 2026 salı günü sona eriyor. Yani 9 günlük bir milli ara var.
0: Kısa bir milli ara.
1: En fazla 2 resmi maç var.
0: İki maç var. Zaten 2 maç kaldı. Hemen hemen bütün grupların 2 maçı kaldı. Türkiye olarak da bakalım nasıl bir teknik direktörle gidilecek, hangi teknik direktör gelecek. Açıkçası şu anda merak da konusu bir taraftan. Bu federasyon devam edecek mi, etmeyecek mi, bu konuları artık konuşmak. Çünkü 3 hafta boyunca bu konular konuşuldu ve gerçekten artık konuşmak daha istemiyorum bu konuları. İyi ki lig başladı dedim değerli Ercan abi. Ama lig de maalesef tartışmalarla da başladı.
1: Ya, federasyon şimdi milli hoca arıyor ya. Arda Turan ismi konuşuluyor. Seçim var. Haziranda. Teknik direktöre sen 6 aylık mı sözleşme imzalatacaksın? Belki başka bir ekip başka bir projeyle gelmek istiyor. Ve o ekip de gelip seçimi kazanırsa o zaman ne olacak? Şu andaki teknik direktöre yine bir tazminat verilecek. Yollar ayrılacak. Bunları

0: iyi düşünmek ve ona göre plan yapmak lazım. Ya şimdi herkes zannediyor ki milli takıma gelen teknik direktör işte Montella gibi 4 yıl yakın görev alacak. Öyle bir şey yok. Çünkü seçim var.
1: Aslında yani seçimle bu arada sene sonu yani sezon bittikten sonra Mayıs ayında, Haziran ayında seçim yapılacak.
0: Evet.
1: Yani bunu milli takım mı bir sonraki işte yönetime bırakmak acaba bu yönetim? Bence bu yönetim milli takım hocasını da belirleyip işte yayın ihalesine de girip seçime de girmek istiyor. Benim anladığım bu Ercan abi. Benim artık yani baktığım şöyle
0: Ya
1: uzaktan
0: tamam.
1: şöyle ne oluyor ne bitiyor diye şöyle bir sakin kafayla bir baktığımda gördüğüm manzara bu. Çünkü bir sürü ya başkan yardımcısı istifa etti Cuma günü. Herhangi bir durum oldu mu? Olmadı. Yani ikinci adam. Mecnunot Odyakmaz
0: Evet.
1: federasyonun ikinci adamıydı.
0: 5 kişiyle beraber istifa ettiler.
1: İstifa etti. Yani bir sürü insan istifa etti ve bir sürü insanın yerine yedek üyelerle yola devam edilmesi ve bazı açıklamalar yapılması biz işte devam edeceğiz denmesi ne kadar doğru ama artık bu doğruluk kısmı da ortadan kalktı. Yani bence devam edecekler ve seçime de girecekler. Benim düşüncem o yönde. Diyelim isterseniz bir ara verelim. Ara sonrası bu konuları da konuşacağız ama asıl maçları da konuşmamız gerekiyor. Özellikle dün akşamki Beşiktaş maçında konuşmamız gerekiyor. Bir kısa aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ı konuşmaya başlayalım Ercan abi. Milli takımı zaten sonra yine konuşuruz.
0: Tabii canım.
1: Yine
0: O konu
1: konuşulacak.
0: açıldı diye bir not olarak söyledim.
1: Yani hafta sonu neler oldu? İşte
0: Evet.
1: bu durumlar oldu ama hafta sonu maçlar da başladı ki imdadımıza da yetişti. Türk futbolu açısından gerçekten güzel bir zaman dilimi geçirmiyoruz. Ama maçlarla beraber biraz daha sakinleyen bir ortam var. Bazı konularda yine
0: Evet.
1: hakem konuları tartışmalar devam ediyor. Maalesef devam ediyor ki biz aradayken de konuştuk. İşte programa girmeden önce de konuşuyoruz. İnsanlar konuşuyorlar, futbol severler konuşuyorlar, herkes konuşuyor. Dün akşam çok enteresan kararlar vardı. Bazılarını destekliyorum kararların, bazılarını neden vermedin diye kendime soruyorum. Neden mesela VAR müdahale etmedi diye kendime soruyorum. Ama işin içerisinden çıkamıyorum. Yine dün öyle bir karşılaşma oldu. Beşiktaş zorlandı. Özellikle ilk yarıda bulduğu gollerle beraber Beşiktaş kazandı. İkinci yarıda pozisyonlar var. Tartışmalı çok pozisyon var ki
0: Direkten dönen toplar var.
1: direkten dönen toplar var. Enteresan bir karşılaşmaydı baktığımda. Beşiktaş 1-0'a kadar ki Orkun'un çok güzel bir golünü izledik. Yani dün gerçekten çok güzel bir gol
0: Klas bir gol
1: attı.
0: attı,
1: Çok
0: doğru.
1: klas bir goldü. Hazırlanış itibariyle de güzel bir goldü benim gördüğüm kadarıyla. Ve keyifli bir goldü Beşiktaş açısından ama sonrasında Beşiktaş durdu ve Kocaelispor oynamaya başladı ki ilk gole kadar Kocaelispor sahada yoktu. Enteresan bir karşılaşma
0: Kapanmıştı.
1: kapanmıştı. Enteresan bir karşılaşma başlangıcı olmuştu. Ve sonrasında işte Nübel'in hatası 1-1'lik skor oldu. Kocaelispor eşitliği yakaladı. Sonra bir penaltı pozisyonu var. Şimdi penaltı bu arada. Tartışılmayacak cinsten bir penaltı pozisyonu. Fakat Türkiye'de öyle bir hava var ki yani maalesef bunları da yaşadık. Daha hafiflerine çalınmadı ya da daha ağırlarına çalınmadı. Şimdi bu pozisyon çalındı. İkinci yarıda bazı pozisyonlar var. Çalınmadı. Yani o yüzden bir istikrar da sağlanamadığı için bu durumda ciddi manada tartışmalarda devam ediyor. Ve Nübel'in işte pozisyonu, penaltı pozisyonu, Kocaelisporlu oyuncunun ayağını çekme pozisyonu, sonrasında işte başka görüntüler, Kocaelisporlu oyuncunun taban göstermesi gibi gibi gibi çok sayıda tartışmada haliyle devam ediyor. Ve konuşulmaya da devam ediyor. Öncelikli olarak nasıl bir maç izlediniz Ercan abi? Hemen sözü size bırakıyorum.
0: Ben şöyle söyleyeyim, başlangıç iyi ama İtalyano'nun da dediği gibi bu maçta zorlanacağız dedi maçtan önce. Ve ikinci yarıda maçtan sonra yaptığı açıklamada evet ikinci yarıda acı çektik dedi. Bunu kabul ediyorum dedi. Bu zorlanması tabii milli takıma çok oyuncular gitti. Ülkemizden Beşiktaş'tan da bayağı oyuncu gitti. Bu oyuncuların gelip çalışamamasıyla Beşiktaş Kocaelispor maçına çıktı. Rakip iyi hazırlanmış, iyi analiz etmiş. Topu tuttuğu anda Beşiktaş savunmasının arkasına tek pasta uzun toplarla çıkma planları vardı ve bunu ikinci yarıda uygulamayı başardılar. Çok adamla Kocaelispor yarı sahasında kaldığında hemen top kaybında tek topla topu ileri attığında Beşiktaş takımı tabii ki geriye koşmakta o anlarda zorlandı. Bunu kabul edebiliriz. Şunu söyleyeyim yalnız, maçın tartışmalı pozisyonları. Nübel'in pozisyonunu ilk anda gördüğümde ben de dedim ki acaba penaltı niye verilmedi? Ama başka bir açıdan net olarak gördüm ki bugün bayağı bunu başka yorumcular da söylemişler. Kayarak yapılan bir müdahale var. O da direkt kalecinin göğsüne geliyor. Tabanla gelen bir müdahale. O açıyı hemen ilk açıda vereceksin. Ya bunun bu kadar çok tartışmanın büyümesini engellemek için en güzel açı hangisi ise onu vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Onu da böylece eklemek istedim. Verilen penaltı senle az önce de konuştuk Beşiktaş lehine. Her maçta bu pozisyonlar oluşuyor ve bunun o zaman penaltı olarak değerlendirilmesi lazım. Çünkü pozisyon faul bir pozisyon ve bu pozisyonlara diğer hakemlerin de dikkat etmesi gerekiyor. Her maçta verilmeli. Geçtiğimiz sezonda da bu pozisyonlar çok oldu. Bu sezonda çok oluyor. Bunların ama penaltı olarak değerlendirilmesi lazım diye onu da ben kendi görüşüm olarak söyleyeyim. Üçüncü olarak iki haftadır Beşiktaş'ın ataklarında bir Trossard tokat yedi. Bir de dün Blauş yine bir yumruk yedi. Tokat yumruk arası böyle gidiyor işler. Buna bir çare bulunması gerekiyor. Şöyle bir çare bulunabilir. Şimdi Anthony Taylor bu işin başında. Herhalde bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapacaktır. Ya Türkiye'de bazı topsuz alanlarda ya da toplu alanlarda oyuncuların böyle davranışları cezasız kaldığı sürece bu hareketler artar. Hı hı. Bunu engellemenin tek yolu bu hareket olduğu anda kartın rengi bellidir. Rakibe vurmak kırmızı kartı gerektirir.
1: Ben de
0: toplu ya da topsuz oyunda.
1: Yani
0: rakibe vurmak hatta şöyledir kural kitabında. Bu da benim ya da senin uydurduğun bir şey değil. Kural kitabında şöyle yazar. Vurmak veya vurmaya teşebbüs kart gerektirir. Ya vurmayı bıraktım, vurmaya teşebbüs kart gerektirir diye bir bölüm vardır futbol oyun kural kitabında. Bunların bence uygulanması gerekiyor. Bunu da belirtmeden edemeyeceğim. Beşiktaş'ın tabii problemi evinde kazandığı maçlar değil. Beşiktaş'ın ana problemi deplasmanda maç kazanamama ve oyunu tutamama. Şu ana kadar Avrupa Kupası dahil bir Avrupa maçı da kaybetti. İşte Midland maçı değil. Çok kolay bir rakibe kaybetti. Zalgiris'e kaybetti. Ama lig maçlarında Ahmet'e kaybetti. Alanya'ya kaybetti. Ve Avrupa dönüşü ligin gerçekten hoca değişiminden sonra da toparlanmış gözüken Trabzonspor'la deplasmanda oynaması Beşiktaş adına çok zor bir maç olacağını gösteriyor. Çünkü deplasmanda takım oyununu bir türlü oturtamadı. Ben de merakla hem Avrupa Kupası maçı oynayacak Hoffenheim'la hem de daha sonra Trabzon'a gidecek. Bu maçta ortaya nasıl bir oyun çıkacak çok merak ediyorum. Onu söyleyeyim.
1: Ercan abi ben aynı zamanda şuna da dikkat çekmek istiyorum. Kaleci dahil olmak üzere Beşiktaş defansı bireysel hata yapıyor.
0: Böyle bir bravo. Ya şimdi hata yapmayan kaleci bulamaz. Hı hı. Dün ama Nübel gibi Alman milli takımının kalesini koruyan bir kaleci net bir hata yaptı. Kontrol edebileceği bir topu kontrol edemedi. Acayip bir tek yumruk denedi. Hı hı. Onda da başarılı olamadı. Rakibin önüne düşürdü ve gol oldu. Her kaleci hata yapar. Şimdi iki haftadır Nübel bir Ahmet maçında da ortaya bıraktı topu. Hı hı. Top kaybı yaşandı. Ve o top ağlara gitti. Şimdi bu hatalar olabilir. Fakat Nübel'in de tabii konsantrasyon anlamında biraz daha dikkatli olması lazım. Onu belirtmeden edemeyeceğim.
1: Takım olarak değil ama bireysel olarak hata yapıyor. Özellikle defans ve kaleci anlamında söyledim. Bireysel olarak hata yapabiliyorlar.
0: Bir eleştirim var o konuda. Şimdi savunmanın ortası, iki stoperin artık oturması lazım. Sezonun ortasına geldik. Devamlı bir rotasyon hissediyorum orada. Agbadu, Calo, Emirhan arasında orada bir dönüş var. Biri sakatlanıyor, çıkıyor ya da biri ikisi 11 başlıyor, sonra 11 bir sonraki maçta değişiyor. Savunmanın ortasıyla bu kadar çok oynamanın bir anlamı yok futbolda. Çünkü o ikilinin net olarak birbirine alışması gerekiyor. O ikili birbirine alıştığı zaman defans da biraz daha rahatlar, kaleci de rahatlar. Onu söyleyeyim. Kalecilerin bazen yaptığı hatalar tedirginlikten de ortaya çıkar. Nübel de ister istemez o tedirginliği bana göre 2 haftadır yaşıyor. Rıdvan dün kötü oynadı. Böyle giderse Rıdvan da yedek kulübesinde oturabilir. Dün beklemediğim şekilde o Rıdvan'ın olduğu kanattan çok atak yedi Beşiktaş. Onu kabul edelim.
1: Trossard'ın da çok geriye doğru koşmasını ve defans yapmasını çok beklemiyoruz. Yani baktığımızda
0: yine koşan oyuncudur.
1: Koşuyor ama yani çok işte defans yapmasını beklemediğimiz oyuncular var Beşiktaş'ta da. Yani büyük takımların çoğunda böyle oyuncular evet. var. Ve haliyle çok çok da fazla tabii ki bekliyoruz. Adamını takip etmesini bekliyoruz ama ya,
0: genelde de yapmaya çalışıyor zaten.
1: Ama işte kaçırabiliyorlar genelde. Hücumda kalıp kaçırabiliyorlar. Özellikle beklerin bu konuda çok daha defansif anlamda
0: daha fedakar olması lazım.
1: Daha fedakar olması gerekiyor.
0: Öyle değerlendirme yapalım. Rıdvan'ın savunma anlamında formunu iyi bulmadım. Zaten ucuma da fazla çıkamadı. Onu da net olarak gördük. Kocaelispor savunmasında eksik oyuncuları ya sakat oyuncuları olmasına rağmen bir takım deplasmanda nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadı. Bunu da söyleyeyim. Ben beğendim Kocaelispor'u. Düne kadar 4 gol yemeleri tesadüf değilmiş. Ya sadece oynadıkları bu karşılaşmalarda.
1: Selçuk Hoca, Selçuk İnan bence çok iyi bir kadro kurmuş yine.
0: Ya yani ben oyun olarak maça da çok iyi hazırlanmışlar. Onu da söyleyeyim.
1: Tesadüf değil yani şu andaki pozisyonları tesadüf değil.
0: Evet, Galatasaray maçında biraz daha fazla otobüs çekmişlerdi. Ama bu karşılaşmaya gerçekten iyi hazırlanmışlar. Beşiktaş'ta Miretti'yi de fena bulmadım.
1: Onu soracaktım Ercan abi.
0: Çoğu kişinin aksine yani, ben beğendim Miretti'yi.
1: Ama şöyle gireyim o zaman soruya. Orkun Miretti Salih orta sahasının üretkenliği mi? Olaytan Orkun ve Salih orta sahasının üretkenliği mi?
0: Tabii ki Olaytan'la orta saha.
1: Daha üretken yani tabii. Baktığınızda daha üretken diyelim. İsterseniz Vincenzo Italiano'nun basın toplantısını bir dinleyelim. Sonrasında çok kısa aramız olacak. Ara sonrası yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Çok sayıda da mesaj geldi özellikle bu tartışmalı pozisyonlarla alakalı da mesajlar geldi. Ağırlıklı olarak pozisyonun faul olduğunu, işte Nübel'e yapılanın faul olduğu konusunda dinleyicilerimizden gelen mesajlar var. Hayır, faul değil. Nübel'in yaptığı hareket penaltı, aynı zamanda kırmızı kart diyen yine dinleyicilerimiz var. Yani tartışmalar da devam ediyor. Hakem kararları maalesef tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bu arada yine Galatasaraylılar özellikle Beşiktaş'ın aldığı penaltı sonrası Osimhen'e yapılan Kasımpaşa maçında evet. yapılan hareketleri
0: yine
1: gönderiyorlar. Şu anda bize de dinleyenlerimiz sağ olsunlar o pozisyonların fotoğraflarını gönderiyorlar. Yani tartışmalar da haliyle devam ediyor. Biz hakem konuşmuyoruz. Konuşmamaya da devam edeceğiz.
0: Dinleyicilerimiz ama haklı. Şöyle kendilerine teşekkür ederiz. Herkes burada kendi görüşünü tabii söylemekte. Gayet özgür, onu söyleyeyim bu platformda. İkincisi, biz de ondan bahsettik. Neden bahsettik? Bir maçta penaltı, bir maçta penaltı değil. Bir maçta kırmızı kart, bir maçta kart bile yok. Mesele bundan ibaret. Bu yüzden de bu konuyla ilgilenen ve bizleri dinleyen her zaman değerli dinleyicilerimize eleştirileriyle de yorumlarıyla da yaptıkları katkılardan dolayı bir kez daha teşekkür etmek isterim. Onu söyleyeyim.
1: Bütün dinleyenlerimize de teşekkürler. Soru, görüş, önerilerinizi yine bizimle de paylaşabilirsiniz. 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. WhatsApp üzerinden de paylaşabilirsiniz. Beşiktaş kayıpsız geçti bu haftayı. Önemli karşılaşmaydı ki Kocaelispor'la aynı puana sahipti Beşiktaş haftaya başlarken. Ve Kocaelispor'un da üstüne çıktı. Biraz geçen perşembe günkü yayında onu söylemiştiniz. Yani özellikle bu milli ara sonrası normale döner. Ligin gidişatı da evet. normale döner demiştiniz. Aynen dediğiniz gibi oldu özellikle bu haftaki karşılaşmalarda. Beni işte ilk başta konuştuğumuz gibi şaşırtan Ahmet'in son dakikalarda kaybettiği puan, açıkçası ciddi manada bir puan kaybı oldu Ahmet için. Son dakikalarda yediği golle beraber Gençler Birliği 2-2'lik beraber beraberliği yakaladı. Bu da bu haftanın şaşırtıcı sonuçlarından bir tanesiydi. Eryaman'a bazı arkadaşlarım da maçı izlemeye gittiler. Onlar da söylediler son dakikada gelen golle yıkıldı Ahmet diye söylediler. Ama bakalım neler olacak, neler bitecek, ilerleyen haftalarda da göreceğiz diyelim. Yavaş yavaş isterseniz fazla vakit kaybetmeden zaten Beşiktaş'ı da konuşuruz. Gelen mesajlara baktığımızda ağırlıklı olarak Beşiktaş taraftarları mesaj gönderiyorlar pozisyonları için. Sıralama gidelim. Fenerbahçe maçını konuşalım. Sonra Trabzonspor ve en sonunda Galatasaray karşılaşmasında konuşuruz. Galatasaray maçında da özellikle tartışmalı pozisyonlar vardı. Fenerbahçe Rize deplasmanına gitti. Fenerbahçe Rizespor karşısında deplasmanda oyun anlamında çok istenilen seviyede olmadığı özellikle konuşuldu. Çok fazla sosyal medyada da basında da bunlar tartışıldı ama siz ilk bölümde söylediniz. Yani sonuçta net bir skorla Fenerbahçe galip geldi. Haftalar geçtikten sonra Rizespor'la oynanan oyun değil, skor konuşulacak, skor hatırlanacak ve Fenerbahçe'nin 3-0 gibi net bir skorla kazanması konuşulacak dediniz. Ben de aynı fikirdeyim, hemen hemen siz de aynı fikirdeyim. Sadece şunu söylemem lazım. Fenerbahçe'de bir sıkıntı vardı. Özellikle defansın uyumsuzluğu konuşuluyordu. Skriniar ve Ake'nin uyumsuzluğu konuşuluyordu. Maçta dikkat ettim, toparlamış durumdalar. Özellikle Skriniar hava toplarını net olarak aldı. Rize Spor ilk yarıda özellikle yakalamaya çalıştığı uzun topları Skriniar'la önledi Fenerbahçe. Ake ile beraber bir uyum gözüktü. Ve Ederson konsantrasyon sıkıntıları var. Özellikle geçen sezon diye konuşuluyordu. Taraftarla bağları koptu deniyordu. Fakat bu sezonun flash transferi gibi geldi.
0: Doğru.
1: Ve Ederson özellikle 77. dakikadaki pozisyon, 70'lerdeki pozisyonu çıkardı. Çok önemli bir pozisyondur Rizespor için ki o dakikalarda 1-1 olduğu zaman maç her noktaya gebe olabilirdi. Ama o pozisyonu çıkardı ve sonrasında Fenerbahçe'nin iki önemli golü ki İrfan Can'ın o klasik İrfan Can golünü izledik Rize'de Fenerbahçe açısından ve sonrasında Oğuz Aydın'ın golüyle beraber maç bir anda 3-0'a geldi ve Fenerbahçe zaten ondan sonra da rahatlamış oldu ve maçı da kazandı, 3 puanı aldı. Nasıl bir karşılaşma gördünüz, izlediniz? Ercan abi size sorayım.
0: Ya şunu söyleyeyim, maçın kader anıydı senin bahsettiğin. Bu çok önemli bir husus. Bunu rahatlıkla vurgulayabiliriz. Ederson o topu çıkaramazsa başka bir hikaye yazılabilirdi. Maçta bazı anlar vardır. Onları şöyle adlandırabiliriz. Maç döndüren hareket. Maçın gidişatında olumlu yönde çok büyük katkı sağlamak. Ederson'un o mükemmel kurtarışı Fenerbahçe'nin üstünlüğünü korumasına yol açtı. Ve bahsettiğim gibi de Fenerbahçe daha sonra bulduğu gollerle son bölümde karşılaşmayı 3-0 kazandı. Şimdi bunlar o kadar önemli ki. Diyorlar ki işte Fenerbahçe'nin oyunu şöyle, yayını açarken de konuştuk. Bu oyun acaba ilerisi için umut veriyor mu, vermiyor mu? Lig maçında en önemli husus kazanmak. Deplasmanda çıktın, 3 tane attın. Bazı maçlarda ki bu uzun sürede devam edebilir. Gelecek şimdi Aston Villa ile oynayacak. Sonra tekrar lig maçına çıkacak. Bunu Türk takımları uzun süredir her sene yaşayamıyor. Fenerbahçe'de şimdi en zor ligde, Şampiyonlar Ligi'nde Birmingham'a gidecek.
1: Çok zor maç bu arada.
0: Ya 4 saatten fazla işte diyelim uçak yolculuğu. Oradan çıkacak, maçını oynayacak. Aston Villa maçında iyi de oynasan, elinden gelen her şeyi de yapsan, yıpranacaksın oyun olarak. Yani fizik olarak yıpranacaksın. Geleceksin sonra tekrar lig maçı oynayacaksın. Yani bu yüzden Fenerbahçe'nin işte düzeltilmesi gereken hususlar şöyle olmalı, böyle olmalı. Tabii ki o fikirler doğru olabilir, değerlendirilir. Ama şu anda kayıpsız nasıl atlatırız düşüncesini her takımda birinci madde olarak yer alması gerekiyor. Mesele buralarda kayıpsız çıkabilmek. Bunu zaten başardığınız anda moral motivasyon gücünüz hep yüksek kalacak ve gayet de iyi oynayacaksınız.
1: Moralle beraber iyi oynanacak. Yeter ki bu
0: mesele karşılaşmaları... ama bu karşılaşmaları kayıpsız atlatabilmek.
1: Zaten işte ilk başta da söyledik, milli maç araları sonrası gerçekten çok zor. Özellikle çok sayıda oyuncuyu milli takımlara gönderen takımlar ciddi zorlanıyorlar. Avrupa'da da bu böyle. Avrupa'da da çok zorlanan takım vardı bu hafta özelinde, ligler onlarda da başladığı için. Bizde de aynı durum vardı. Özellikle büyük takımlar çok sayıda oyuncu gönderdikleri için milli takımlara, sadece bizim milli takım değil, yabancı oyuncular da kendi ülkelerinin milli takımlarına gittiler. Haliyle bu da ciddi manada sıkıntı yarattı. Fenerbahçe'de de net olarak vardı. Beşiktaş'ta net olarak vardı.

0: Galatasaray'da net olarak vardı. Bunlar vardı ki Okan Hoca bugün onu da ilerleyen bölümlerde programımızda dinleyeceğiz. Bugün Barcelona maçı öncesi basın toplantısı düzenledi ve orada da söyledi yani Torreira 3 gün önce maç yaptı dedi. Davinson Sanchez 2 gün önce maç yaptı geldi burada oynadılar dedi.
1: Hayır maçı da İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da yapmadılar. Başka bir kıtada yaptılar. Uruguay Hindistan'a gitti. Torreira kadrodaydı. Kolombiyalı
0: Güney Amerika'ya gitti.
1: Güney Amerika'ya gitti. Ne olacak? Bu oyuncular jet lag denilen bir anda uçak yolculuğu, günler birbirini sabahken bir anda iniyorsun, öğleden sonra değil, gecenin acayip bir saati. Ya da yine sabah iniyorsun, yine sabah iniyorsun. Vücut tabii ki bunlara şaşırıyor. Bu oyuncuların oynaması bile önemli bir mesele.
0: Bu oyuncuların bir o ya ben bu arada konuştuk oynamaz diye düşünüyordum Ercan abi.
1: Ben de öyle düşünüyordum.
0: Davinson Sanchez ve Torreira'nın bu karşılaşmada formalarını diğer arkadaşlarına vermesi ne düşünüyordum ben ya öyle olur diye tahmin ediyordum. Direkt banko oynadılar. Direkt banko kadrolardı 11 olarak çıktılar. Osimhen'i oynamaz diye düşünüyordum. Orada tutturduk. Osimhen oynamadı ki onu zaten doktoru geçen haftaki programda konuşmuştuk. Net olarak açıkladı. Belli süreler vereceğiz. Barcelona maçı hedefimiz diye konuşuldu. Aynen öyle oldu Galatasaray'a bağlamında. Fenerbahçe'de merak edilen ki Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Oyundan ziyade bazı oyuncuların performansı ki Asensio bunlardan bir tanesi. Asensio golle döndü. Rakibe çarparak giren bir gol pozisyonu.
1: Ama gol.
0: Ama gol. O da moral anlamında Asensio'ya ve takıma bence çok büyük etki
1: tabii,
0: sağladı.
1: Tabii Asensio konusunda düşünceni ben de merak ediyorum ama şu anda formunun zirvesinde değil.
0: Değil. Hatta çok geride bence şu anda. Onu konuşalım. Yani, maç eksiği net olarak belli.
1: Maç eksiği var. Maç eksiği de oynayarak aşılacak bir durum. Oynadıkça Asensio'nun bu problemini aşacağını tahmin ediyorum. Tabii ki Fenerbahçe için en önemli oyunculardan biri. İrfan oyuna girdi. Elinden geleni yaptı ama onda da şunu söyleyeyim. 31 yaş işte fena bir yaş değil. Ama o çabukluk, o etki en fazla 2 sezon daha götürür. Ondan sonra ne olacak? O bir soru işareti.
0: Fenerbahçe'de bu arada
1: Oğuz'un sanki biraz daha fazla şans bulması ve banko oynaması lazım diye düşünenlerin içindeyim ben Fenerbahçe'de.
0: Ben de ama işte bazı maçlarda gerçekten kayboluyor ama bazı maçlarda çok önemli katkıda bulunuyor ki sezon başından beri bu katkıyı aslında veriyor işte Lyon karşılaşmasını söyleyebiliriz. Fransa'daki karşılaşma, Şampiyonlar Ligi'ne gidecek
1: evet,
0: karşılaşma orada çok iyiydi. Ligde yine önemli karşılaşmalarda süre aldı ve aldığı süreleri bence iyi değerlendirdi. Ve sonrasında bu karşılaşma, Rizespor karşılaşmasında da golü buldu. Bence de oynatılması gerekiyor. Benim artık normalde bir bakmak lazım dediğim, bir özellikle ciddi santraforla beraber bir izlemek lazım dediğim, Kerem her geçen gün daha da kötüye gidiyor Ercan abi.
1: O konu çok önemli. Neden kötüye gidiyor? Bunu tabii teknik direktör değerlendirecek. Ama şu var. Kerem'e verdiği şanslarla sen benim bu konuda vazgeçilmez oyuncularımdan birisin mesajı var Ahmet. Buna ne kadar devam edecek? Bunu göreceğiz. Çünkü Kerem geçen seneki golcülüğü ve asisti anlamında geride. Sezona süper bir başlangıç yapamadı.
0: Hatta söyleyelim Ercan abi kötü başlangıç.
1: Evet yaptı. Doğru. Teknik direktör de bu konuda mutlaka bir değerlendirme yapacaktır diye düşünüyorum.
0: Yani baktığınızda şimdi Kerem, Asensio, Vedat ve Greenwood la oynadı Fenerbahçe. Hücum anlamında bu 4 oyuncu. Asensio'yu da dahil ettiğimizde orta sahada 10 numara pozisyonunda bu 4 oyuncu ile beraber bu 4 oyuncu aynı zamanda çok da koşan, geriye gelen, rakibini takip eden oyuncular değil.
1: Katılıyorum. Greenwood da Rize'de o oyunun fazla içinde var mıydı tartışılır.
0: Şöyle diyeyim maçın bence yıldızı Fenerbahçe adına Kante. Haftalardır Kante'yi konuşuyoruz Ercan abi. Kante'yi izliyoruz haftalardır. Ve bence Fenerbahçe adına özellikle ilk 80 dakika diyeyim Kante. Yani
1: ya Gendouzi'nin bile yanında oynadığı Gendouzi'nin bile bazı top kayıplarını, açıklarını kapatan bir Kante izliyoruz. Yani Fenerbahçeli bazı oyuncuların saha içinde koşan, açıkları kapatan, topu rakipten almaya çalışan, arkadaşlarıyla topla birlikte gittiği zaman, rakip yarı sahada, ceza sahasına yaklaştığında gol pası verebilecek kalite ve klasa sahip olan Kante'yi ve profesyonelliğini çok örnek almaları ve benimsemeleri lazım. Kante bir başka. Bunu kabul edelim.
0: Yani Türkiye'de Kante'yi izlemek de çok değişik oldu Ercan abi. Gerçekten profesyonellik anlamında net olarak o yaşta o karakteri koyup o şekilde oynaması ve hiç eksik yok. Yani Arabistan'a gitti. Evet, fiziksel olarak hem yaşlandı hem Arabistan'a gitti. Tempo biraz düşmüş olabilir ama yani Chelsea'de neyse aynı etkiyi gösteriyor maçlarda. Ben öyle
1: bence
0: görüyorum.
1: Bence gösteriyor. Bizim ligde hele gayet başarılı bence.
0: Net başarılı. Net başarılı.
1: Bunu kabul edelim.
0: Ve yani bence dediğiniz doğru, örnek alınması gereken bir oyuncu. Profesyonelliği de örnek alınması gereken bir oyuncu. Genç arkadaşlarımızın futbola ilgi gösteren ve ileride futbolcu olacak gençlerimizin, küçüklerimizin net olarak gözlemlemesi gereken oyuncuların başında geliyor. Her hafta Kante konuşuyoruz. Her hafta. Fenerbahçe adına Kante. Bu hafta bir de ekstra tekrar bunu söyleyeceğim. Kante ile beraber takım savunmasında bireysel olarak da çok iyi gözüken Skriniar, özellikle
1: bu hafta iyiydi.
0: Bu hafta hava toplarında net olarak hiç geçirmedi. İlk yarı özelinde söylüyorum. Hiç hava topu geçirmedi. Ake ile beraber uyumu çok iyiydi. Ederson, yani Fenerbahçe günündeyse bu oyuncular çok zor gol yer.
1: Şimdi Kante defansif ve ofansif anlamda kusursuz. Yanında oynayan Guendouzi defansif ve ofansif anlamda vasat. Bunu kabul edelim. Bana vasat geldi bu hafta.
0: Bir süredir düşüş var. Var.
1: Vasat.
0: İlk geldiği gibi değil.
1: Hep Türkçemizde kullanılan bir cümle var ya. Bal yapmayan arı deriz futbolda ilgili olarak. Oyuna o tarz oyuncuların hücum bölgesinde de katkı sunması gerekiyor. Fenerbahçe'de oynuyorsun. Belirli bir tecrüben var. Arsenal'de oynamışsın. Daha sonra Lazio'ya gitmişsin, İtalya'ya. İki tane önemli ligde oynamışsın.
0: Marsilya var öncesinde.
1: Öncesinde Marsilya var. Oynamışsın. Ve tekrar belirteyim, biraz daha katkıda bulunması gerekiyor. Ya olay sadece Kante değil. O katkıyı ben vasat olarak değerlendiriyorum.
0: İlk geldiğinde daha fazla hücuma katkı veriyordu. Bence biraz o konuda biraz gerileme
1: var kalmış.
0: Ciddi manada tabii Kante ile beraber oynayınca da Kante'nin farkları ortaya çıkıyor Ercan abi.
1: Kante ile oynadığın
0: kimle
1: zaman
0: Kante'nin farkı ortaya çıkıyor.
1: Kante ile oynadığında iyi değilsen net olarak seni görürler.
0: Görüyorlar zaten Kante'nin.
1: Ya Kante'yi görüyorlar. Kante Guendouzi değil mi ikili? Kante bayağı seviye atlamış oynuyor.
0: Vasatı yok Kante'nin bu arada. Yok, vasat yok yani.
1: Ya öyle bir şey yok. Yanındaki oyuncu iyi değilse hemen ortaya çıkıyor. Bu konuda herhalde İsmail Kartal da bir karar verecektir.
0: Vedat'ı bu karşılaşmada biraz daha durgun gördüm. Mini normal. Maçtan sonra ben Lukaku ile başlar diye tahmin ediyordum. Ama başlamadı. Bakalım Aston Villa karşılaşmasında belki Lukaku ile de başlayabilir. Ona hazırlık yapabilir.
1: Bir pozisyon var. Vedat'ın yorgunluğunu şöyle söyleyeceğim. Çok iyi bir top aldı önüne. Gol pozisyonu. Orada çalımı tercih etti biliyorsun ve ağır kaldı. Vedat Muriç yorulmuş.
0: Milli takım arası biraz yormuş.
1: Fizik dönüşü iyi olmamış. Yorgun. Yani Lukaku'nun tabii son fiziksel durumu ne? O da yorgun mu? Değil mi?
0: Yani bir tabii o da milli takıma gitti geldi ama şöyle de bir durum var. Biraz da geç girdi bence. Daha erken de girebilirdi Lukaku. Girdikten sonra da diri gözüktü Lukaku bu arada. Onu da
1: tabii.
0: Söyleyelim. Fiziksel olarak oynadığında durdurulması çok zor bir oyuncu. Ki kendini bulmaya başladığını söylüyoruz. Milli maç arasında da milli takımda yaptığı antrenmanlarla da Lukaku'nun kendisini bulmaya başladığını çok basında da çok fazla sıklıkla haber yapıldı. Hem yurt içi hem yurt dışı basında yapıldı bu haberler. O yüzden de bakalım Aston Villa karşılaşmasında oynar mı oynamaz mı? Greenwood yoktu. Bunu da söyleyelim yani. Rizes karşısında oyunda çok fazla yoktu. Çok etkili olamadı.
1: Deplasmanlarda özellikle Ahmet Greenwood'un daha etkili olmasını bekliyorum. Maçları izlediğimde Fenerbahçe maçlarını. Ya beklentim o yönde. Sadece içeride Kadıköy'de değil. Deplasmanda da oyunun şeklini her zaman değiştirebilecek bir yetenek ve kapasitesi olan bir futbolcu Greenwood. Bunu deplasmanda da yansıtması gerekiyor. Ya senin bu yorumuna %100 katılıyorum. Onu söyleyeyim.
0: Bekler fena değildi iki bek Fenerbahçe'de ama işte oyun anlamında şöyle kazanılan bir 3-0 kazanılan maçtan sonra oyun konuşmak çok doğru değil ama Aston Villa karşılaşması olduğu için biraz deplasmanda Aston Villa karşılaşması olduğu için Fenerbahçe taraftarı özellikle oyun anlamında biraz mutsuz oldu. Çünkü ciddi bir Rizespor baskısı da deplasmanda yediler. Şimdi Aston Villa ile oynayacaklar Fenerbahçe. İngiltere'de Birmingham'da oynayacak. Aston Villa'da bir ligde istenilen seviyeyi bir türlü yakalayamamış bir takım hüviyetinde ki geri döndüler aslında karşılaşmada. Hafta sonu oynanan karşılaşmada geri döndüler fakat sonrasında yedikleri golle beraber 2-2'lik bir skorla ayrıldılar karşılaşmadan. Karşılaşmanın da çok uzunca bir bölümünü izledim ve ona göre de Aston Villa konusunda da ilerleyen günlerde özellikle çarşamba günü net olarak da analizlerimizi yaparız. Ama çok zor bir karşılaşma olarak söyleyebilirim. Yani geri de dönebiliyorlar ve çok tehlikeli oyuncuları var Aston Villa'nın. Bu oyun yeterli mi? Bence yeterli değil. Ki Galatasaray'ı konuştuğumuz zaman da konuşacağız. Barcelona için, Şampiyonlar Ligi için yeterli bir oyun mu? Hayır değil. Milli maç sonrası evet yorgun oyuncular milli takımlardan dönen ve beraber antrenman yapamama hikayesi takımları etkilemiş durumda. Ama Şampiyonlar Ligi tabii ki farklıdır. Tabii ki futbol bu. Her an her şey olabilir ama bu oyunlar yeterli mi? Hayır. Yeterli değil. Rakiplerinize bakıyorsunuz. Çok daha iyi oynayan rakipler var. Özellikle Barcelona üzerinde. Yine kayıpsız geçtiler. İzledim karşılaşmayı. 3-0'la net olarak kazandılar. Bir anda Rafinha oynamaz. Oynamıyor ki. Getirilmedi bu arada. İstanbul'a da getirilmedi. 17.45'te Hans Flick'in basın toplantısı var bu arada onu da söyleyelim. Eğer imkan olursa Radyo Spor'dan da canlı olarak da sizlerle de paylaşıyor olacağız bu basın toplantısını. Rafinha olmayacak Galatasaray maçında İstanbul'a getirilmedi ama onun yerine Gabriel Jesus alındı. Bir başka Brezilyalı gol atıyor, asist yapıyor, o da yapıyor.
1: Şimdi Barcelona konusunu açtın. Rahat bir galibiyet. Etafe karşısında. Çok rahat. Fazla yıpranmadılar bile. Zaten oyunları öyle. Daha geniş bir şekilde reklam aramız gelmeden bu konuya girmek istemedim. Çünkü Barcelona ve Galatasaray'ın nasıl konuşabileceği, Okan Buruk'un da tahmin ediyorum açıklamalarını değerlendireceğiz. Sahaya, yalnız şunu söyleyeyim. Sahaya tamamen ya yani Barcelona bizden iyi yapacak bir şeyimiz yok diye çıkmak olmaz.
0: Şampiyonlar Ligi Ercan abi böyle asla çıkmamak lazım. Yani direkt ben de kazanmayı oynuyorum diye çıkmak lazım ama şimdi bazı güvenlik tedbirlerini de bırakmamak lazım elden. Çünkü
1: Evet tabii.
0: rakip çok özellikle bu sezon çok farklı bir rakip. Bu sezon çok farklı. Yani geçtiğimiz sezonlardan ziyade bu sezon çok daha farklı oynuyorlar. Mesela işte bir önceki milli maç öncesi moral çöküntüsü yaşayan Gordon 11'de oynuyor. Golünü atıyor. Yine tekrardan motive olmuş durumda. Adeyemi bu karşılaşmada yoktu. Gibi gibi gibi durumlar söz konusu. Baktığınızda Lamine Yamal bazen işte şans yanında olmuyor. İstenileni yapamıyor görüntüsünde. Sonra bir bakıyorsunuz iki asistle bitirmiş karşılaşmayı. Yani gol atamamış ama iki asist yapmış gibi gibi gibi ilerleyen bölümlerde Galatasaray'ı konuşurken detaylı bir şekilde konuşuruz. Barcelona'yı da konuşuruz. Yarın özellikle Barcelona'yı çok daha detaylı bir şekilde analiz ederiz. Ama zor bir karşılaşma özellikle temsilcimiz Galatasaray'ı bekliyor. Zor bir karşılaşma.
1: Kolay maç yok tabii canım.
0: Çarşamba günü
1: Çok klasik.
0: Fenerbahçe'yi bekliyor deplasmanda. Aston Villa öyle yabana atılan bir takım, ya atılacak bir takım değil. Özellikle Rizespor deplasmanındaki oyunu gördükten sonra Şampiyonlar Ligi'nde biraz daha farklı oynamak gerekiyor. Ben biraz onu algıladım Ercan abi.
1: Ya şimdi o maç her maçın senaryosu farklı. Rizespor maçı geldi geçti 3-0. Fenerbahçe kazandı. Şimdi Aston Villa maçı. Aston Villa maçındaki gibi o oyun anlayışında olmayacağı kesin. Hı hı. Ne Aston Villa öyle bir takım ne de Fenerbahçe. Maçına göre bazen iyi oynamadan da dediğim gibi ya futbol olarak harika bir maç oldu. Nefis seyrettik. Öyle bir maç olmadan da 3 tane attı ama Fenerbahçe. Bunu da unutmayalım.
0: Özellikle İsmail Hoca'nın maçta yaptığı değişikliklerin biraz geç gelmesi. Biraz bunlar da konuşuldu. Ne dersiniz biraz geç?
1: Şimdi her türlü şey konuşuluyor artık Ahmet.
0: Her şey konuşuluyor her şey abi.
1: Yani hoca geç yaptı. Nereden biliyorsun geç yaptığını?
0: Yani bir öyle bir...
1: Yok sana demiyorum. Yani niye? Hoca bilmiyor mu bu oyuncunun durumunun nasıl olduğu, ne olduğu... Ya da biraz daha şans vereyim, biraz kendine gelsin. Ben teknik direktörlerin bu kararlarında biraz konuyu teknik direktöre bırakma taraftarıyım. Çünkü o takımla 24 saat birlikte olan kamplar için söylüyorum bunu teknik direktör. Antrenmanlarda o oyuncuların performansını çok yakından takip eden teknik direktör ve yardımcıları. Ona göre maçın içinde de ya ben bu oyuncuyu biraz daha fazla tutacağım diye düşünen yine teknik direktör. Yani bunlar bence çok önemli Ahmet.
0: Ya Fenerbahçe cephesinde biraz böyle bir durum var. Çok özür dilerim. Yani Fenerbahçe'de çok böyle tartışmalar var. Bu arada basın yine soru sormadı İsmail Hoca'ya. Sadece bir dakikalık bir konuşma var. İlerleyen bölümde de ona bakarız. Yine kısa bir maç sonrası basın toplantısı oldu. Hiç soru da sorulmadı. Ben soru sorulmasını beklerdim. Ama şimdi işte
1: yarın deplasmanlara İstanbul'dan kimse gitmiyor. Bir tek yayıncı kuruluş var. Onlar da maç sonu röportaj yapıyorlar. Ya deplasmanlar sanki orada yerel basın var. Yerel basında Rizeli. Fenerbahçe ile ilgili ne soracaklar?
0: Ben olsam sorardım Ercan abi.
1: Hayır sen olsan sorardın. Ama şimdi yerel basın tamamıyla Rize Spor'u konuşup yazan basın. Yerel basın olduğu için. Rize Spor orada. Ana konu.
0: İsmail Hoca'ya da niye iyi yaptınız, Rize Spor niye kötü yaptı diye sorardım mesela.
1: Mesela? Yani.
0: Rize Spor'u da mesela analiz etmesini isterdim. Ben seviyorum rakip teknik direktörlerin maçta rakip oldukları takımı analiz etmelerini açıkçası seviyorum. Şampiyonlar Ligi'nde mesela Avrupa'da çok yapılıyor bu, çok soruluyor. Rakip analizi önemli hem maç öncesi hem maç sonrası. Ama bizde maalesef yani sorular da yorum içerikli olduğu için ciddi sıkıntı yaratabiliyor. Ama şaşırdım yani hiç soru sorulmaması bana çok enteresan geldi.
1: Ben de işte olayın altyapısını sana söyledim.
0: Gitmiyorlar artık.
1: Artık böyle ekonomik anlamda biliyorsun ülkemizde çok medya kuruluşu var yazılı sözlü ama artık o seyahatlerin olmadığını görüyoruz.
0: Bu da sıkıntı diyelim. Şu gelen mesajlara da şöyle bir bakalım. Dinleyenlerimiz sağ olsunlar mesaj gönderdiler. Bir dinleyicimiz Yalçın Bey Nübel'in pozisyonunda ayak tutmasından bahsediliyor da otoban kaleciye gelse nere olur? Kimse bahsetmiyor anlamış değilim diye Yalçın Bey yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Dün bir Beşiktaş nasıl oynadığını anlatmanın anlamının olmadığını düşünüyorum diyor Lütfi Bey. Bu yapı bitmeden ligler başlamamalıydı bence diye yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz Bundesliga'yı Ercan abi yorumlarsa çok memnun olurum diye. Hem Bayern Münih hem de Borussia Dortmund çok iyi gelmediler milli maç arasından. Onlar da çok iyi dönmediler.
1: Beklenen oldu tabii. Daha 5. saniyede Augsburg maçında gol yedi Bayern Münih mesela.
0: Böyle
1: bir 5 saniye olmuş gol yediler.
0: Ciddi manada sıkıntı yani Bundesliga'da da öyle milli maç arası problemli bir şekilde geçildi. Yine bir başka dinleyicimiz milli takım için Arda Turan ilk başlarda biraz konuşmuştuk ama yani bu isimleri öne atmak ne kadar doğru bilmiyorum. Arda Turan Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü. Shakhtar izin verecek mi bir kere? Yani sonuçta Shakhtar savaşla mücadele eden, maçlarının çoğunu dışarıda oynayan, kendi sahasında maç yapmakta çok zorlanan, özellikle Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını İngiltere'de oynayan, kendi evindeki karşılaşmaları İngiltere'de oynayan, geçen sezon daha farklı yerlerde maç oynayan ve o maçlar için trenle seyahat etmek zorunda kalan, çok ciddi mesafeler kat eden ve sıkıntılı bir takım. ve sıkıntılı takımda çok güzel işler yapıyor bu arada Arda Turan. Ve bir de üzerine milli takımın teknik direktörü olması orada bir soru işareti var. Artı bir de Arda Turan isminde herkes mutabık mı? Ben o konuda emin değilim. Bazı takım taraftarları çok da fazla istemiyorlar açıkçası Arda Turan'ın milli takımın başına geçmesini. Böyle de bir durum var çünkü yaşananlar var daha öncesinde. Milli takım oyuncusuyken bazı sıkıntılar vardı işte. Hatırlarsınız maalesef öyle problemler de oldu. Haliyle bunlar da hatırlatılacak Arda Turan'a. Doğru mudur, yanlış mıdır? Açıkçası bunları iyi karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum diyelim. Mehmet Bey de yazmış aynı, hemen hemen aynı durumları. Bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yarış sonrası tekrar spor kazanıyla sizlerleyiz. Gelen mesajları da bir taraftan eritmeye çalışıyorum. Özellikle geçtiğimiz saat 20'de Beşiktaş'ı ve Fenerbahçe'yi konuştuk. Beşiktaşlı taraftarlar, ciddi manada dinleyicilerimiz dünkü karşılaşmadaki pozisyonları konuşuyorlar, yazıyorlar, soruyorlar. Kenan Bey, ben Beşiktaş taraftarıyım. Dün akşamki maçı izledikten sonra Türkiye Ligi'ni izlememe kararı aldım. Vlahovic Emir pozisyonu net penaltı ve kırmızı kart. Nubel Melih pozisyonu net penaltı ve kırmızı kart olmalıydı diye yazmış dinleyicimiz. Hakemlerin kötü niyetli olduğunu düşünüyorum demiş. Ben kötü niyetli demeyeyim de yetersiz olduğunu düşünüyorum ben hakemlerimizin. Nasıl olacak? İşte biliyorsunuz artık Anthony Taylor bu işin başında diyebiliriz. Anthony Taylor neler yapacak? Bir beklemek lazım, bir görmek lazım. Ama gidişat iyi değil maalesef. Yine çok sayıda tartışmada oluyor dünkü karşılaşmayla beraber. Anthony Taylor'a kalsa bu bazı pozisyonlar penaltı değil. İngiltere'de çünkü çalınmıyor o pozisyonlar Ercan abi. O çekmeler, o itmeler hiçbir şekilde çalınmıyor o pozisyonlar.
1: Birçok pozisyon çalınmıyor. Dün birkaç maçta gördüm. Arka arkaya faul bizde, bizim ligde olsa sarı kart bile çıkabilecek pozisyonlarda oyun devam etti.
0: Aslında sizle şu karşılaşmayı konuşmak isterim. Liverpool Manchester City karşılaşması, Beşiktaş
1: Liverpool
0: maçıyla beraber.
1: Liverpool tam bir ayak kırıklığı değil mi?
0: Liverpool bu arada fena oynamadı ilk yarı ve ikinci yarının bir bölümü kırmızı karta kadar.
1: Gravenberg'in kırmızı kartı sonrası teslim oldu.
0: Ama ben Alak mesela
1: golü attı, geçmiş olsun.
0: Ben çok daha farklı bir atmosfer bekliyordum Ercan abi. Çok daha baskılı bir Liverpool atmosferi bekliyordum.
1: Liverpool zor.
0: Bu Manchester City'nin yaşadığı 114-115 soruşturmadan, evet. 115'inden
1: hiç etkilenmemişler.
0: Yani Manchester City etkilenmemiş, Liverpool etkilenmiş Ercan abi. Ben
1: evet,
0: öyle
1: tam
0: gördüm.
1: Tersi.
0: Yani taraftar da mesela bu baskıyı yapamadılar.
1: Hiçbir şey yapamadılar. Şaşırdılar. Manchester City gayet Maresca takımı iyi hazırlamış. Yani o maçı ben baktım. Liverpool'la sanki kendi evinde oynarmışçasına rahat, hata yapmayan bir Manchester City izledik. Ha ben haftanın en güzel maçlarından birini izleyeceğiz diye düşünürken Manchester City'nin şovunu izledik.
0: Özellikle ikinci yarı kırmızı karttan sonra Doku'nun şovunu izledik Ercan abi. Yani çok özel bir futbolcu olduğunu net olarak bir kez daha belli etti. Sonra işte diğer oyuncular, Cherki olsun, işte Haaland biraz kendini toparladı. Haaland'ın ayağına doğru düzgün top gelmedi. Gelini de zaten kaleye gönderiyor rahatlıkla. Golünü de atıyor, yine attı golünü. Ama Liverpool'da maalesef özellikle defansif anlamda çok ciddi sıkıntılar var. Defansif anlamda nasıl toparlayacaklar? Maça ilk yarı ve ikinci yarının ilk 10 dakikası kırmızı karta kadar ortak olmaya çalıştılar ama defansif anlamda ciddi problemleri var. Takım olarak belki iyi savunma yapıyorlar ama bireysel olarak çok hata yapıyorlar. Kırmızı karttan sonra da dağılmış bir Liverpool gördük ki ben bunu devam ettirsinler diyorum. Fenerbahçe ile oynayacak çünkü Liverpool, İstanbul'a gelecekler. Bu oyunu devam ettirsinler, bu kötü durumu devam ettirsinler diyorum.
1: Çok klasik bir şey söyleyeceğim. Hatlar arası derler ya sevgili Ömer Üründül der, bloklar arası. Liverpool'da o bloklar yok.
0: Yok. Ya mesela işte formda dediğimiz İshak yine sakatlandı, yok. Evet. Baktığınızda Barcola yok. Yani Barcola Paris Saint Germain'den çok ciddi paraya transfer edildi. Yok. Yani bu dünkü karşılaşmada yoktu. Wirtz hiç yok Ercan abi. Ya Wirtz nasıl?
1: Geldiğinden beri yok.
0: Yok
1: öyle diyelim.
0: Yani çok enteresan bir şekilde çok ciddi paralarla transfer edildi ama maalesef yok. Yani sanki İngiltere'ye uyum sağlayamamış gibi gözüküyor oyun anlamında. Nasıl olacak bilmiyorum. Bundesliga'da 20 gol ortalaması tutturmuş bir oyuncudan bahsediyoruz. Öyle gitti Liverpool'a.
1: Evet.
0: Ama yok. Yani çok enteresan bir şekilde, ama işte diğer taraftan City'ye bakıyorsunuz. Çıkan giren oyuncular, çıkan oyuncular yani oyuncu çıkıyor, tamam diyorsunuz, oyun düşer, daha da iyi bir oyuna evriliyor bir anda. Ki siz sezon başından beri City en büyük şampiyonluk adaylarından bir tanesi demiştiniz. Evet. Öyle oynuyorlar demiştiniz. Gerçekten öyle. Sanki hiç kayıpsız bir şekilde şampiyon olacaklar gibi gözüküyor. Tabii ligden düşürülmezse. Ama
1: ben ligden düşüleceklerini zannetmiyorum. Çünkü geçen hafta da sana bunu söyledim. Tam 15 takım karşı çıkmış Ahmet. Bunu da Premier Lig temsilcisi açıkladı. Burada tabii Premier Lig bir şirket olduğu için orada çoğunluğun sesine kulak verecekler. Onu belirteyim. Ya yani dışarıdan hiçbir şekilde kimse karışamıyor. Şöyle olsun böyle olsun değil. O bir şirket ve uzun vadede bu şirket ne kadar zarar eder, ne olur buna karar verecekler.
0: Yani enteresan bir durum var. Ben mesela daha farklı bir o baskıyı kurmaları lazımdı bu olaylardan sonra.
1: Doğru.
0: Ama o baskıyı da kurmadılar Ercan abi. Çok enteresan bir şekilde devam eden bir durum söz konusu. İlerleyen bölümlerde de konuşuruz diyelim. Gelen mesajları şöyle yine eritmeye çalışıyorum. Çok sayıda Beşiktaşlı dinleyenimiz sağ olsunlar. Mesaj gönderdiler. O ciddi manada Vlahovic'in pozisyonuyla alakalı. Var neden devreye girmedi deniyor Ercan abi. Vlahovic'in o yumruk pozisyonunda.
1: Bilmiyorum.
0: Yani orada var girmesi gerekiyor mu? Yoksa yani ben onu da tam olarak çözebilmiş değilim. Öyle pozisyonlara karışması gerekiyor mu? Gerekmiyor mu protokol?
1: Esas o pozisyonlara karışması gerekiyor. Değil mi? Hakem ve yardımcıları onu görmedikten sonra VAR bunu görebiliyorsa ki çekmişler. Televizyondan maçı naklen veren çekti pozisyonu. Biz de gördük. Biz de başka türlü nasıl göreceğiz zaten maça gitmeyenler? Bu net görüldü. Ben şeyi merak ediyorum esas. Bu kuralda korner top mesela rakibe çarpıyor. Hakem out veriyor. Yardım ben diyor out. VAR niye uyarmıyor Türkiye Ligi'nde? Mesela net korner pozisyon. Niye uyarmıyor? Bu konuda çok büyük eksiklik yok mu? Dikkat ediyor musun? Ya da Türkiye'de bu kural uygulanmıyor mu? Kural bu çünkü. Sen kaçırabilirsin hakem olarak.
0: Ama VAR'ın uyarması gerekiyor bu pozisyona.
1: Ya pozisyon korner ya da korner veriyorsun. Hakem VAR diyor ki hayır korner verdin ama out pozisyon diyor. Bizde bu niye uygulanmıyor? Ben gerçekten çok merak ettim.
0: Dün İngiltere maçlarında gördüm. İspanya'da gördüm Ercan abi bu hafta.
1: Bizde niye uygulanmıyor?
0: Hemen uyardılar. Hemen VAR'dan hayır pozisyon böyle değil dediler. Ve uyardılar. Değişti. Hakemin kararı değişti. Bizde neden yapılmıyor? Enteresan. Ya da hakeme bırakılıyor. O da enteresan ya. Böyle pozisyonlara girilecek
1: dendi. Ama bu kural.
0: Bu sezon girilecek dendi bu pozisyonlara. Ama yok.
1: Ben gözümle görüyorum, seyrediyorum. Ya da bunu hemen VAR'ın önüne getirmek lazım. O pozisyonda itiraz olmadan ya hakem o kararı verdi anında VAR'ın bunu görmesi gerekmiyor mu? Orada bir gecikme mi var? Bunları merak ettiğim için soruyorum.
0: Korner out uyarılıyor ama out korner uyarılmıyor diye yazmış dinleyicimiz bu arada. Dünya Kupası'nda böyle açıklandı diye devam etmiş.
1: Evet.
0: Yine gelen şöyle bir mesajlara baktığımda bir dinleyicimiz Ali Bey yazmış. İsmail Hoca'nın Kerem ısrarı neden diye soruyor.
1: Kazanmak istiyordu ondan. Bir yere kadardır ama o.
0: Bir başka dinleyicimiz de Kerem ısrarı yüzünden İsmail Hoca'ya Fenerbahçe taraftarı tepki koymaya başladı diye yazmış. Yani Kerem ısrarı ciddi manada sıkıntı yaratmaya başladı Fenerbahçe'de. Özellikle İsmail Kartal'a doğru da bir tepki oluşmaya başladı. Oğuz Aydın'ın gol sonrası yüz ifadesini görebildiniz mi? İrfan Can gol atmış olabilir ama şimdiki Fenerbahçe'nin oyuncusu kesinlikle değil. Takımın en iyisi geçen sezon çok eleştirdiğim Ederson. İnanılmaz konsantre ile oynuyor. İnşallah devamı gelir diye yazmış Ali Bey. Onu da bir kez daha aktarmış olalım. Yine gelen başka mesajları da şöyle bir kontrol ediyorum. Bakmaya çalışıyorum. Nübel pozisyonuna itiraz etmesin, adam aylarca futboldan uzak kalabilme ihtimaline karşı kendini korudu diye yazmış. Yine bir başka dinleyici Reşat Bey yazmış. Galip Bey Beşiktaş maçında Nübel'in pozisyonunda çok kişi kırmızı kart aldı dedi. Ancak yurt dışı FIFA kokartlı eski hakemlerin hepsi devam kararını doğru buldu.
1: Doğru.
0: Nedense gördüğüm çünkü rakip oyuncuların tabanla gelişi onun karşısındaki Nübel'in etkisi. Ya bu pozisyonu tabana bakmadan kesin penaltı, kırmızı kart diyen insanların olduğu bir ülkede futbol çok gitmeyeceği belli zaten. Bunu da bir kez daha aktarmış olalım. Galip Bey yazmış mesajı. Yine bir başka dinleyicimiz Blaovic'in pozisyonunu yazan var. Çok sayıda Beşiktaşlı dinleyicilerimiz sağ olsunlar yazmışlar. Yavaş yavaş Trabzon'a da geçelim Ercan abi. Trabzon maçını da konuşalım. Trabzonspor 3-0'lık net bir skor aldı ve kırmızı kart pozisyonu var ki ben neden o kırmızı kart görüldüğünü çok anlamadım. Yani pozisyonu hiç takip ettim. Yani niye öyle kafa kafaya geldiler ve kafa atmaya ihtiyacı duydum eli? Ben açıkçası...
1: Profesyonellik dışı bir davranış. Amatörce bir davranış. O amatör davranışın herhalde teknik direktör Thomas Reis bu konuyla ilgili tahmin ediyorum oyuncuyla bir konuşma yapmıştır.
0: Bu arada Ali hocamız Ali Kunak bizi dinliyormuş. Sevgilerini iletmiş. Çok teşekkürler Ali hocaya da. Ali Kunak genelde bağlantı alırız genelde. Var hatalı korneri out'a çevirebiliyor. Hatalı out'u kornere çeviremiyor. Protokol tamam. Böyle diye Ali hoca da.
1: Bu protokolleri kötü bir protokol bence. Ali hocaya da teşekkür ederim. Selam yollayalım.
0: Sevgilerimizi iletelim Ali Hoca'ya da. Cuma günleri özellikle Aygün Özüpe'ye bağlanıyor. Takip de ediyoruz
1: ne
0: kendisini.
1: Ne protokolmüş ya?
0: Evet yani enteresan. Dünya Kupası'nda böyle bir protokol olmuş. Enteresan bir durum söz konusu. Çok değişik yani. Yani out, korner kararlarında korneri, hatalı korneri out'a çevirebiliyor ama hatalı out'u kornere çeviremiyor. Yani o da enteresan. Bence ikisi de olması lazım ama işte...
1: Olması lazım tabii.
0: Bu tartışmışlardır Ercan abi kendi aralarında ve ona göre de bir karar vermişlerdir. Hatalı avutun da kornere döndürülmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben.
1: Aynı kanaat.
0: Bu arada bir dakika işte oyuncuların dışarı çıkması o biraz sanki sünmeye başladı gibi çok yine durmaya başladı bence bizim maçlarda oyun. Yani Avrupa'da bravo. Değil ama bizim maçlarda oyun çok durmaya başladı.
1: Çok. Oyuncu yerde kalıyor. Hakem yanına gidiyor. Sonra başında bakıyor. Sağlık görevlisi gelmiyor ama oyuncu yine o istediğini elde etmiş durumda bence. Oyuncu kalkamayacak durumdaysa hemen orada iş bence hakeme düşüyor. Hemen çağıracağız sağlık görevlilerini. Yanlış mı düşünüyorum? Hemen çağıracağım. O zaman oyuncu zaten tedavi olacak. Sonra da bekleyecek.
0: Bence yere birkaç hatta bir 5 saniye 10 saniye yerde duran oyuncuyu hemen çağrılması gerektiğini düşünüyorum. Sağlık sağlıkçıların sahaya girmesi hakem tarafından izin verilip sahaya girmesini çünkü bekleniyor ondan sonra gidiyor soruyor istiyor musun diye
1: geçiyor da süre
0: bence bunların
1: iyi yakalanırsın bunu
0: hızlanması lazım yani ilk başlarda fena değildi ama sonrasında ciddi manada sıkıntılı olmaya başladı
1: ya oyuncu kalkmıyorsa sen hemen sağlık görevlerini çağır oyuncunun yanına git de ki ben çağırıyorum sen kalkamadın de oyuncuya, ayağa. Ben çağırıyorum diyeceksin. Demek ki bir şey oldu. Bir ağrısı var. Öyle değil mi?
0: Bir dinleyicimiz işte yazmış. Hemen Seattle'dan dinleyicimiz sağ olsun yazmış. Yayıncı kuruluş pozisyonları her açıdan vermemekle hakemleri de zor duruma sokuyor diyorum diyor. Yani her açıdan vermesi gerekiyor yayıncı kuruluşunda.
1: Hakem ne değil varı.
0: Varın yani var pozisyonları net olarak süzmesi gerekiyor, bakması gerekiyor. Bir sürü ekran var. Hep her pozisyonu da oradan çözmeleri gerekiyor. Bir dinleyicimiz Cihangir Bey, varın müdahale edeceği kriterler var. Müdahale edemez var diye yazmış. Yine hangi pozisyon için acaba?
1: Out olayı.
0: Out olayı. Yine Bir başka dinleyicimiz, onu daha Galatasaray bölümümüzde daha net olarak konuşuruz. Galatasaray'la, özellikle Galatasaraylı dinleyenlerimiz Barcelona maçını artık konuşmak istiyorlar. Yorumlar, sorular Barcelona maçı üzerine. Hatta umutlu olan dinleyicilerimiz var bu arada. Onu da belirtmiş olalım. Ciddi manada umutla olan dinleyenlerimiz var. Yine bir başka mesaj var. Bir dinleyicimiz sormuş, Mustafa Bey. Ercan abi, 180 kilometre hızla vurulan bir top oyuncunun suratına gelmek üzereyken kendini korumak adına elini yüzüne götürürse, top eline çarpsa penaltı olur mu diye sormuş. Bence çarpma, o penaltı olmaz.
1: Mesafeye bağlı. Değil mi?
0: Ayağı kendisine gelmek üzere olan bir oyuncunun ayağını tutmak da penaltıdır diyor dinleyicimiz. Ama şimdi şöyle de bir durum var. Yani taban giren bir pozisyon da var.
1: Göğüse
0: yani.
1: Doğru bir başka açı daha var. Yani şimdi öyle bir şey ki.

0: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Trabzonspor'u konuşacağız ama Trabzonspor'un teknik direktörü Thomas Reis'in basın toplantısı vardı. Maçtan sonra isterseniz o basın toplantısını bir dinleyelim. Sonrasında Trabzonspor konuşmaya başlayalım ve sonrasında tabii ki Galatasaray'ın Kasımpaşa karşılaşmasında konuşacağız. Thomas Reis'i dinledik. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü ikinci karşılaşmasına çıktı. Hikayesi olan bir karşılaşma demiştik Perşembe günü konuşurken Spor Kazanı'nda bu karşılaşma için. Gerçekten öyle, çünkü Samsunspor'un eski teknik direktörüydü Thomas Reis ve Samsunspor'la karşılaştı ikinci karşılaşma olarak ve 3-0'lık net bir skorla Trabzonspor evine döndü. Karadeniz derbisiydi, büyük karşılaşmaydı ve önemli bir galibiyeti aldı ki Samsunspor'un düşüşü çok enteresan. Artık teknik direktörleri de değiştirdiler. Bir neşter vurdular. Samsunspor başkanı özellikle işte önlemlerimizi alacağız, ona göre dersimizi aldık, ona göre hareket edeceğiz tarzında minvalinde bir açıklama yaptı. Ama özellikle Samsunspor'da ne denir? Biraz amiyane tabir olacak ama paraşütsüz bir düşüş halinde Samsunspor. Bakalım nasıl kurtaracaklar. O bildiğimiz zor deplasman dediğimiz Samsunspor'un kadrosu da tamamen değişmiş durumda. Yeni bir kadro, çok genç bir kadro, gençlere önem veren bir kadro ama açıkçası çok güzel bir durum değil Samsunspor açısından baktığınızda. Sezon başlangıcı ve sonrasında devam eden oyun, ligin dibine doğru bir iniş söz konusu. Bu akşam ligin dibindeki iki takım karşılaşacak. Eyüpspor'la Göztepe, ki Göztepe de benzer bir durumla karşılaşmıştı. Bakalım onlar nasıl toparlayacaklar.
2: Göztepe'nin de şiddetle galibiyete ihtiyacı var. Dediğim gibi Trabzonspor bu hafta Beşiktaş'la yine üst sıraları ilgilendiren çok zor bir maç oynayacak ama arada, kendi evinde.
1: Arada bu arada Avrupa Kupası maçlarına çıkacak hem Beşiktaş hem Trabzonspor. Yani onların bir de Avrupa mesaisi var ve sonrasında birbirleriyle oynayacaklar. Beşiktaş Trabzonspor deplasmanına gidecek. Her iki takımı da aslında konuşmamız gerekiyor. Trabzonspor'u daha ağırlıklı konuşacağız Beşiktaş'ı konuştuğumuz için ama her iki takımın o maçını da düşünerek konuşmamız gerekiyor. Avrupa Kupaları maçı da var. Zor karşılaşma her iki takım içinde. Tabii ki Trabzonspor deplasmanda düzeltiyorum, kendi evinde Galatasaray'ı yendi. Aynı şekilde Beşiktaş'ı da yenmek isteyecek. Öyle de bir durum var ve önemli ayaklarıyla da Beşiktaş karşısında gol bulmak isteyecek. Beşiktaş'ın Kocaeli Spor maçına baktığımızda arkaya adam kaçırma durumu, defans hattının sıkıntı. Trabzonspor'da bu konuda ligin çok üstünde bir oyuncusu var Trabzonspor'un, Muhammed Salah. Yani çok enteresan bir karşılaşma bekliyor bizi diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
2: Ya ben şunu söylerim. Beşiktaş'ın deplasmanlardaki problemi devam ediyor. Bu senede oluşan bir problem değil. Yıllardır İstanbul dışına çıktığında bayağı zorlandığını görüyoruz Beşiktaş'ın. Öncelikle bunu halletmeye çalışıyor teknik direktör Italiano. O maçlardan biri mi? Bunu göreceğiz. Ama nasıl oynayacak? Çünkü Ahmet maçı gibi oynarsa Trabzonspor çok rahat kazanır. Mesela. Çok rahat kazanır. Ahmet Spor maçındaki seyirci, Amespor'a destek, o maç gözümüzün önünde gelsin. Trabzon taraftarının da takımını nasıl coşturduğunu, nasıl desteklediğini gayet iyi biliyoruz. Beşiktaş bundan etkileniyor gördüğüm kadarıyla oyuncular. Ahmet maçında etkilendiler. Bu maçta da aynı etkilenme devam ederse Trabzonspor kazanır. Çünkü Trabzonspor da baskı yapacak, pres yapacak, kendi evinde oynuyor. Nefes aldırmamaya çalışıyor.
1: İki takımın Avrupa maçlarını oynaması nasıl etkiler Ercan abi? Hem milli takımdan yorgun geldiler, üzerine maç oynadılar, üzerine Avrupa Kupası, üzerine bir de çok büyük karşılaşma.
2: Zor. Bayağı etkileyecek. İki takım da etkiler esasında. Ve bunun sahaya nasıl yansıyacağını ben de merakla beklemekteyim. Yani belki Hoffenheim maçında bazı oyuncular kulübede oturur.
1: Trabzonspor'da Kups'la oynayacak. Onlarda da bir değişiklik olabilir mi diye düşünüyorum.
2: Yapabilir. Çünkü bu arka arkaya büyük maçlar, stres demek zaten. İster istemez oyuncuların üstüne binen yük demek zaten.

0: Ya bunu da böyle değerlendirdiğinde bazı oyuncular kulübede oturursa ben şaşırmam. Çünkü şu gözüktü. Beşiktaş'ta da Trabzonspor'da nasıl etkilenecek bilmiyorum. Marsilya maçından sonra Ahmet maçında hiç arada dağlar kadar fark vardı.
1: İlk
0: Bayağı
1: yarı
0: bir etkilenmişler.
1: özelinde çok ciddi fark vardı. Ahmet maçında da yani Avrupa Kupası dönüşü Beşiktaş ciddi deplasmanda sıkıntı yaşadı. Bakalım Trabzonspor maçı ne olacak? Trabzon cephesinde de ilk yarıdan maçı bitirdiler zaten. İkinci yarı teknik direktör Thomas Reis de onu söyledi. Defans yaptık dedi yani. Maç boyunca
0: Evet.
1: ikinci yarıda defans yaptık kırmızı kart sonrası dedi. Francolino yine gol attı. Yeni transferlerden bu sezon transfer yapan Mucci gol attı. Yani Embiwou çok tartışılıyordu defansı olarak. Embiwou da gol attı. Trabzon'da bir moraller yerinde. Galatasaray'ı 4-0 yendiler. Üzerine Samsunspor'u ki Trabzonspor için, Karadeniz için önemli maçlar bunlar.
0: Tabii canım. Ya Samsunspor eksik kalan Trabzonspor'a yine gol pozisyonu yakaladı. Direkten dönen topları var. Fakat Trabzonspor da elinden geleni şöyle savunma anlamında yaptı. Ve maçı bana göre 40 dakikada kazandı.
1: 40 dakikada 3-0'ı bulup bitirdi maçı Trabzonspor.
0: Yani bunu rahatlıkla söyle. Melih'inki büyük hata. Tam bir amatörlük. Bunun tabii tekrar etmemesi için de teknik direktör yardımcılarıyla beraber Meli ile konuşacaktır.
1: Yine bir başka dinleyenlerimizin gelen mesajlara bakıyorum. Şöyle Samsunsporluyum ama Trabzonspor'u tutuyorum. Samsunluyum ama düzelteyim. Samsunluyum ama Trabzonspor'u tutuyorum. Samsunspor'un şu durumda da gerçekten çok üzülüyorum. İnşallah bir an evvel toparlar diye yazmış Yusuf Bey. Ömer Bey Samsunspor bu sene değilse seneye kesin düşer diye yazmış. Yine dinleyenlerimiz sağ olsunlar. Satılmış Bey Beşiktaş taraftarı aynı zamanda Çorumlu. Hem Çorum'un kazanması ki Çorum'da son dönemde toparladı, iyice toparladılar. Kazanıyorlar. Bazı karşılaşmaları farklı kaybediyorlar ama genelde kazanıyorlar. Satılmış Bey de Çorum'da kazandı, Beşiktaş'ta kazandı hem futbolda hem basketbolda Euroleague'de. O yüzden keyfim dört köşe diye yazmış. Kocaeli maçına özel İtalyano'nun hakem açıklamasını tasvip etmiyorum demiş Ali Bey. Yine Vlahovic'e yapılan sarı ve penaltı net. Nübel'in hareketi kırmızı. İşte tartışma devam ediyor. Hatta bir başka dinleyicimiz Cenk Bey zannedersem koca bir mesaj göndermiş. Bayağı bir bize de çok sert ifadelerde bulunmuş kendisi. Aradayken bakacağım mesaja da. Yine bir başka dinleyicimiz Beşiktaş'ın Alanya-Bamet maçları büyük hakem hataları yüzünden gitti. Hakemler ne zaman ortada maç yönetir ise Beşiktaş kazanır. Ankara'dan Tuğluhan Bey yazmış. Böyle hakemle alakalı çok sayıda mesaj yine geldi. Trabzonspor cephesi bir kez daha söyleyelim. Son iki karşılaşmayı kazandıkları için gayet iyi durumdalar. Moral motivasyon
0: Tabii
1: olarak
0: canım
1: iyiler.
0: yükseldi. Bir anda o kötü oyunda bitti.
1: Beşiktaş özellikle Ahmet sonrası, deplasmanı sonrası kazanması gereken Kocaelispor karşılaşmasını kazandı. Onlar da moral motivasyon olarak iyiler. Avrupa mesaileri var iki takımında ki Avrupa kupalarındaki karşılaşmaları da kazanırlarsa iki takımda çok çekişmeli ve keyifli bir karşılaşma bizi bekliyor olacak hafta sonu
0: Ya
1: özellikle.
0: Beşiktaş'ın dezavantajı az önce vurguladığımız gibi bizim ligde deplasmanda İstanbul'da oynadığı oyunu sergileyemiyor. Bu bence büyük problem.
1: Bir yarış aramız var Ercan abi. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Kayseri'den Murat Bey yazmış. Türkiye'de maçlar hala faul sakatlık bahanesiyle çok duruyor. Konuştuk bunları. Bu konuda bir aksiyon görmüyorum. Maçları izlerken çok sıkılıyorum diye yazmış. Söyledik ki bir yarım saat önce
0: Ya maç
1: söyledik.
0: seyrederken ne bekliyoruz? Güzel hareketler, iyi pozisyonlar, kaleci kurtarışları,
1: Güzel futbol
0: güzel
1: bekliyoruz.
0: futbol bekliyoruz. Birçok maçta Süper Lig'de maalesef bunları göremiyoruz. Hayat sadece maçı kazanarak futbol oynamadan soyunma odasına gitmek değil. Burada oyunculara da bence teknik direktörlere de çok büyük işler

0: Üşüyor. Bence.
1: Alışkanlıklar var Ercan abi. Maalesef alışkanlıklar
0: Ya
1: var.
0: şimdi
1: Bu alışkanlıkları
0: oyunculardaki
1: da doğru
0: alışkanlıklar.
1: düzgün yani bırakamıyorlar. Özellikle futbolcuların işte o yere atmaları, kendilerini yere atmaları ve işte sağlıkçı beklemeleri, zamanı oynamaları o maalesef hala devam ediyor. O alışkanlıklar da öyle kolay kolay da üzerimizden atılmayacak. Şimdi bizim en büyük sıkıntımız tempo. Avrupa ile aramızdaki en büyük sıkıntı tempo. Avrupa tempo yapabiliyor, özellikle İngiltere'ye bakıyorsunuz. Hadi İngiltere'yi ayrı tutuyorum, o çünkü artık uzay futbolu diyorum
0: Evet.
1: ona. Bambaşka bir noktaya evrildiler. Diğer liglere bakıyorsunuz. İspanya'da mesela La Liga'nın alt sırasındaki takımlar bile tempo yapabiliyorlar. Ya da işte Fransa Ligi'ne bakıyorsunuz. Bu sene kötü durumdalar diyorsunuz ekonomik anlamda. Tempo yapabiliyorlar. Ama biz o tempoları yapamıyoruz. Bize biraz daha yakın dediğimiz İtalya bile tempo yapabiliyor. Ve Avrupa Kupaları maçlarında net olarak görebiliyoruz bunları. O temponun farkını anlayabiliyoruz.
0: Nerelere yansıdığını milli maçlarda gördük işte biraz ya bu takımlar güçlü dediğimiz bizden iyi dediğimiz takımlar maalesef bizi üzdü Ahmet. Bunu gördük. Bu yüzden ligdeki takımların ki şampiyonluğa oynayan takımların Avrupa liglerine yakın oynaması lazım.
1: Tempo yapmaları lazım. O tempoları yakalamaları lazım. Hızlı oynamaları lazım. Yani futbolun artık günümüz futbolu buna evrilmiş durumda. Hız çok önemli futbolda. Hızlı bir şekilde oynamak, hızlı bir şekilde hücum etmek, savunmayı iyi yapmak yani günümüz futbolunun temellerini oluşturuyor ve tempoya karşılık vermek, rakibin de karşılık vermesi ve ona göre de seyir zevki yüksek oyunu göstermek ki yeni jenerasyon teknik direktörler de bunu oynatmaya çalışıyor. Eski kurt dediğimiz teknik direktörler de artık günümüz futbol olarak bunu oynatmaya çalışıyorlar. Ha, bizim de artık çok da geri kalmamamız gerekiyor.
0: Ha.
1: Kaldığımızda milli takımda da problem
0: O
1: yaşıyoruz.
0: eski kurt teknik direktörler diyorsun da şunu söylemem lazım. Şu an itibariyle çok önemli bir takımdan bahsedeceğim ki bizi de ilgilendiriyor Jose Mourinho'dan dolayı. Real Madrid mesela göze hoş gelen oyun oynayamıyor. Real Madrid'i izlediğim zaman ben futbol
1: Sıkılıyorsunuz değil mi
0: adına
1: Ercan
0: zevk
1: abi?
0: alamıyorum. Evet. Göze hoş gelen oyunu oynayan orada Barcelona. Göze hoş gelen oyunu oynayan İngiltere'de Manchester City. Göze hoş gelen oyun bu. Böyle
1: Artık
0: oynayan takımların artık bayağı reytingi yüksek oluyor.
1: dinleyicimiz Tuğlan Bey, tempo artınca da hakem oyuna yetişemiyor, hemen düdük çalıyorlar çünkü kondisyonları yok diye yazmış. Artık ona
0: O
1: göre
0: da bilemem. Bu tabii hakem hocalarının değerlendireceği bir konu.
1: yani oyunu bir şekilde hızlandırmamız gerekiyor çünkü rakipler çok hızlı oynuyorlar ve ona da ayak uydurmamız gerekiyor. Artık bunu da kaçırmamamız gerekiyor çünkü her yeniliği kaçırıyoruz. Sonra biz
0: O yeniliğe
1: kendimizi
0: uymaya başladığımızda başka bir yenilik çıkıyor, onu da kaçırıyoruz.
1: kaçırıyoruz. Adapte olmak konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz.
0: Doğru
1: Sonra da
0: söylüyorsun.
1: diyoruz ki biz yaparız, ederiz, Avrupa'ya bir çıkıyoruz. Maalesef çok özür dilerim bu lafım için, boyumuzun ölçüsünü alıyoruz maalesef.
0: Maalesef.
1: Galatasaray ile konuşmaya başlayalım. Galatasaraylı dinleyicilerimiz Barcelona maçını söylüyorlar ama Kasımpaşa maçıyla başlayalım. Ben işte mini maç ve ben Kasımpaşa maçının büyük bir bölümünü, Galatasaray'ın oyununu beğenmedim Ercan abi. Kasımpaşa biraz daha derli toplu oynamaya çalışan takım
0: Ya
1: hüviyetindeydi.
0: Kasımpaşa'da bu Emre Belezoğlu da bahsetti. Oyuncu değişiklikleri Kasımpaşa'nın maçı kaybetmesine yol açtı. Ben onu söyleyeyim. Giren oyuncular Emre Belezoğlu'nun belki istediği pozisyonları değerlendiremediler. Nasıl neyi değerlendiremediler? Orta alanda 3 pası iyi yapsa gol pozisyonuna girecek. Orta alanda çıkarken çok top kaybettiler. 10 kişi kalmış Galatasaray. Osimhen girdikten sonra işte Osimhen farkı diyoruz ya. Osimhen oyuna gelince rakipler nasıl çekiniyor? Dikkat ettin mi? Yapılan hatalara, top kayıplarına. Kasımpaşa'nın yediği bir gol var. Barış'ın attığı goldü. 3 top 3 oyuncunun kontrol edebileceği mesafeden edemedikleri mesafeye doğru gitti. Barış'ın önüne düştü.
1: Birbirlerini bıraktılar Ercan abi.
0: Ya ben böyle bir hatalar zinciri görmedim.
1: Süper Lig
0: Süper Lig
1: seviyesinde
0: seviyesinde olmaz. Komik.
1: Hatta yani bir alt lig seviyesinde de olmaz yani. Çok çok komik bir gol yendi Kasımpaşa
0: tarafında. Ya ondan sonra da iş bitti.
1: Emre Belezoğlu'nun söylediği aldığım oyuncular, oyunu aldığım

0: oyuncular istenilen performansı veremedi cümlesi zaten maçı özetliyor. Galatasaray'da beğendiğim bazı oyuncular var. Barış Alper Yılmaz bek oynadı. Bence onun mevkii bek diyeceğim. Kızacak bazı dinleyenlerimiz bana Galatasaray'la.
1: O mevkiyi iyi oynuyor.
0: Kızacak belki ama şimdi çok enteresan da bir durum oldu. Yaklaşık bir hafta önce son karşılaşmayı oynamadı kart cezalısı olarak. Ama 3 karşılaşmada forvet olarak milli takımımızda oynadı. Evet. Bu karşılaşmada bek olarak oynadı. Bence asıl mevkisi bek. Geniş alan oyuncusu bence Barış. Ve geniş alanı bulduğu zaman performansı daha da artıyor. Geriye geldiği zaman da bence savunma yönü de ağırlıklı olarak olduğu zaman oynayabiliyor.
1: Şöyle bir handikap var. Şimdi hücum oyuncusu olduğu için zaman zaman Şalay'da da aynı şeyi görüyorduk. Bazı pozisyonları karşılamada basit faule yol açıyorlar. Hı hı. Orijinal yerleri forvet olan oyuncular. Savunma görevi aldıklarında basit faule yol açtıklarında bu takımları aleyhine gol pozisyonları doğurabilecek serbest vuruşlara neden oluyor. Bunları aşarsa Barış ama kolay değil mi? Forvet çünkü. Şalay da öyle. Ama Barış'ın ucuma katılması ve saha içi kuvvetini göstermesi, patlama anlamında söylüyorum bunu, Şalay'dan daha iyi.
0: Yani bence
1: Barış da onu görüyor.
0: Barış direkt sağ bek. Yani bek oynamalı bence. O gidip gelmeli. Geniş alan hücum yani basınca koşmaya başlamalı ve hızlanmalı.
1: Gidip
0: yani
1: gelmeli oyunda çok önemli bir stratejik bir oyuncu haline geliyor.
0: Ve sonuçta fiziksel olarak da güçlü olduğu için Barış bu fiziği de kaldırabiliyor. Maçın sonlarına tabii kadar da diri olarak gözükebiliyor ki Kasımpaşa maçı tabii ki belki gösterge olarak olmayabilir. Galatasaray ile Kasımpaşa arasında ciddi oyuncu anlamında, performans anlamında farklılıklar fazlasıyla var. Ama Barış bu konuda maçın sonlarına doğru da fiziksel olarak da etkili olduğunu gösterdi. Bir dinleyicimiz yazmış. Osimhen gerçekten Galatasaray da en büyük katkı yaratan oyuncu. Devamlı hareketlilik, baskı, ceza sahası içinde top tutma, istasyon olma, takımın bütün enerjisini anında değiştirebiliyor diye Mustafa Bey yazmış. Yine baktığınızda ben de aynı fikirdeyim. Yani oyunu tamamen Osimhen'de değiştirebiliyor. Öyle bir forvet oyuncusu. Fiziksel olarak oynadığı zaman, o baskılığı yaptığı zaman, o presi yaptığı zaman ve takımı da ona göre çağırdığı zaman, kendiyle beraber sonuçta hücum oyuncunuz prese gittiği zaman siz de otomatik olarak pres yapmaya doğru evriliyorsunuz, gidiyorsunuz. Siz de o prese destek olmak için gidiyorsunuz. Haliyle takımı da çekiyor ve rakip sahada oynamaya başlıyor Galatasaray. O zaman çok daha etkili oluyor ki Okan Hoca'nın, Okan Buruk'un futbolu da biraz aslında böyle. Son dönemde Galatasaray'a oynattığı futbol da biraz böyle. Galatasaray topu beklemiyor. Hücum pres yapıp topu alıp ona göre oynamaya çalışan bir Galatasaray var.
1: Aynı kanaatteyim. Bu maçta en başta konuştuğumuz gibi Galatasaray'ın oyunu tamam çok iyi değil. Fakat şunu da unutmayalım. Galatasaray da milli takıma çok oyuncu gönderdi.
0: Batrakov bile gitmiş Rus milli takımına.
1: Batrakov tabii. Ben Rus milli takımını takip ettim. Onlar da özel maçlar yaptılar. Batrakov da o maçların hepsinde forma giydi.
0: Yakında sanki gelecekler gibi bir his var içimde Ercan abi.
1: Bazı dallarda geldiler zaten.
0: Her dalda gelecekler gibi bir his var.
1: Öyle bakalım. Yani UEFA ve FIFA'nın bu konuda alacağı kararı ben de merakla bekliyorum. Ama onlar da her an gelecekmiş gibi hazırlık maçlarına devam ediyorlar. Ve Batrakov Galatasaray'a, şöyle bir düşünüyorum, maçı da izlerken baktım, kalite katabilecek bir oyuncu olduğunu bence ispatlıyor.
0: İlk yarıda fena değildi. Özellikle bazı pozisyonlar var. Araya verdiği, araya attığı, evet, gol pozisyonuna soktu. Leao'yu gol pozisyonuna
1: İnce
0: soktu.
1: İnce pas verme yeteneğine kesinlikle sahip bir oyuncu.
0: Ama daha tam anlamıyla alışmamış durumda benim de gördüğüm.
1: O da normal.
0: Özellikle ilk maç demiştiniz biraz kesik kesik oynuyor demiştiniz. Hala o kesiklik var. Hala o üzerindeki o bir durgunluğu var. Yani ya atamamış durumda.
1: Rus ligiyle hem bizim lig, bir de Avrupa Kupası oynuyor. Batrakov başladı. Aynı şekilde milli takıma gitti geldi. Rus ligi tabii uluslararası anlamda maç oynayamadığı için o zaman zaman durmaları ben gayet olumlu karşılarım. Olumsuz karşılamam. Alışacak çünkü. Senelerdir Rusya Avrupa Kupalarında yok. Kendi liglerinde oynamaya çalışıyorlar. Kendi ligleri var, kendi kupaları var. E tabii ki o oyuncu uluslararası tecrübeye doğru çıktığında ayrı bir dünyaya gelmiş oluyor.
0: O durgunluğu attığı zaman iyi bir transfer olduğunu gösterecek ama bence sanki iyi. Emareler o yönde. Yani benim de gördüm. Özellikle Kasımpaşa maçında da dikkatli izledim. Özellikle ilk yarı Batrakov özelinde biraz izlemeye çalıştım karşılaşmayı. Ve o etkisini biraz göstermeye başladı.
1: Gerek
0: ama...
1: senle gerek Mehmet'le de konuştuğumuz konuda işte Leao savunmaya fazla gelmiyor diyorlar. Tekrar bunu belirtmeden edemeyeceğim. Leao bu arkadaşlar. Leao'nun oyun tarzı bu. Leao'dan öyle %100 savunma desteği bekleyemezsiniz. Hiçbir yerde o desteği yapmadı çünkü. Leao'yu bu haliyle kabul edeceksiniz. Ya niye gelmiyor? İşte olur mu, insan bir yardım eder diye bir sürü yazan adam var biliyorsun. Ama Leao'nun bu olduğunu daha Türkiye'ye gelmeden hem bizler hem de birçok arkadaşımız zaten söyledi. Leao bu. Böyle kabul edeceksiniz Leao'yu. Gider, adam geçer. Ceza sahası içine top atar. Şut atar. Ama iş takım savunmasına geldiğinde Leao'dan çok şey bekleyemezsiniz. Bunu tekrar hatırlatmak istedim.
0: Batrakov'la alakalı bazı mesajlar var. Yine Mustafa Bey Osimhen'le alakalı son vuruş oyuncusu değil ama hiç durmuyor. Hep hareketli, bence o yüzden de sakatlık yaşıyor ekseriyetle diyor. Yine Kaan Bey diyor ki Osimhen olduğunu yarınki Barcelona maçında göreceğiz. Etkili mi etkisiz mi diye yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz, benim çekincelerim var açıkçası. Galatasaray'ın Barcelona maçıyla alakalı diye yazmış.
1: Herkesin var canım. Şu anda Avrupa'nın en formda takımı.
0: Yine bir başka dinleyicimiz Barış'la alakalı, sağ bekte Dumfries gibi kariyere ulaşabilir, hücum bekte başarılı diye yazmış. Yine
1: hücum anlamında değil mi?
0: Hücum anlamında. Talip Bey, Barış'ın her sağ bek oynadıktan sonra bu adam sürekli bek, neden oynamıyor tartışması. Bence 3-5-2'nin sağında oynayabilir Barış ama keşke pozisyon bilgisini geliştirse de sürekli keşke sağ bek oynasa. Özellikle kanat oyuncuları karşısında çok zorlanır. İyi kanat oyuncuları karşısında çok zorlanır ve kart görme riski var Barış'ın diye Talip Bey yazmış. Ama işte yani Kasım, tabii ki dedim işte ona anlatırken, Kasımpaşa çok bir örnek değil ama yani sağ bek bence tam hücum bek yani. İşte 3-5-2'nin hatta 5-3-2'nin bekleri işte hücum bek olarak gidecek gelecek o alanı bulacak. Barış bence biraz o alanı istiyor yani, forvette, evet, santrafor mevkiinde ya da açıkta oynadığı zaman o istenilen alanları tam anlamıyla bulamıyor ya, ama olabilir. Geriden gelince çok daha iyi bulabiliyor.
1: Forvet oynuyor. Geçtiğimiz sene attığı goller, gol sayısı, yaptığı asistler orada da başarısız değil ki. Ama bek olunca enteresan bir Barış izliyoruz.
0: Enteresan bir
1: Barış. Olumlu anlamda söylüyorum bunu.
0: Yani ben de o konuda Barış'a biraz bek oynaması gerektiğini düşünüyorum. Çok eleştirildi, özellikle milli takım maçlarında da, milli takımda da çok eleştirildi.
1: Eleştirilmeyen yoktu milli takımda. Teknik direktör de gitti zaten. Öyle değil mi? Eleştirilmeyen var mıydı? Kaleciler dahildir buna.
0: Herkes eleştirildi. Montella da gitti. Vincenzo Montella dönemi de bitti. Onu da zaten bir bölümde konuştuk. Yeni teknik direktör belli olduğu zaman da konuşuruz. Mustafa Bey, çekincem bu yüzden diye özellikle Rus oyuncu oynatıyor hakem, Galatasaray. Hakemler bu konuda sıkıntı yaratır mı diye
1: yok,
0: söylemiş.
1: Ya,
0: yok, hiç zannetmiyorum. Rus oyuncular oynuyor bu arada. İşte Paris Saint Germain'in kalecisi Rus.
1: Rus kaleciyle Avrupa şampiyonu oldu Paris Saint Germain. Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.
0: Diyelim ve bir ara verelim. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray'ı da konuştuk. Dört büyük takımımızı konuştuk. Ligde beni şaşırtan takımlardan bir tanesi Çorum Futbol Kulübü. Ve Çorum Futbol Kulübü Gaziantep karşısında
1: çok rahat kazandı.
0: Çok rahat kazandılar. Çok iyi bir kadroya sahipler.
1: Bence de iyi kadro.
0: Ve bakalım yani Çorum'la alakalı zorlayabilir Bazı işte Avrupa'yı zorlar mı? Soru işaretlerim var ama deplasman oyunu çünkü çok istenilen seviyede değil bazı takımlara karşı, büyük takımlara karşı özellikle, ama ilerleyen haftalarda Çorum'la alakalı

0: alakalı çok daha farklı konuşabiliriz. Ahmet kendi evinde kazanır. Bu hemen hemen bütün karşılaşmaları kazanır diye düşünüyorum. Ama deplasmanda ciddi sıkıntı yaşıyor.
1: Kolay gol yiyor değil mi?
0: Çok kolay gol yiyor.
1: Dün iki duran toptan gol yediler mesela. Gençler Birliği karşısında kazanabilecekleri. Oyun olarak da iyiydi. Onu söyleyebilirim. Ama olmadı. Bu tabii bunlar önemli kayıplar. Bunu da kendileri adına. Gençler Birliği'nin bu oyun sistemi yeni teknik direktörle nasıl düzelecek onu merak ediyorum.
0: Alman teknik direktör.
1: Alman teknik direktörle Gençler Birliği rakibin karşısında pozisyon çok pozisyon veriyor.
0: Metin Diyadin'le neden ayrıldılar? Neden
1: kendi bıraktı?
0: Kendi bıraktı. Yani Metin Hoca neden
1: kendi bıraktı?
0: Bıraktı sonra. Yani bir enteresan ya Gençler Birliği.
1: Bu sefer kendi bıraktı. Kulüp bir şey yapmadı.
0: Gençler Birliği tam yani yılların Gençler Birliği'ne düşündüğümde hiç böyle durumlar tabii ki olurdu. Eski dönemlerinde de teknik direktör değişimleri olurdu, şu olurdu, bu olurdu ama bu kadar böyle uçlarda yaşamazdı Gençler Birliği diye düşünüyorum. Bakıyorum Ankara'nın Güzide Kulübü ama enteresan. Yine de yeni teknik direktörleriyle lig lideriydi maça başlarken Ahmet.
1: Evet, doğru.
0: Ve puan aldılar. Yani o yüzden de Gençler Birliği'ni çok da kötü diyemem. Son dakikalarda puanı da kurtardılar. Enteresan bir durum söz konusu onlar için. Bakalım yani ligi nerede bitirecekler merak ediyorum. Çok merak ettiğim takımlardan da bir tanesi.
1: Ama bu oyun tarzını mutlaka değiştirmeleri lazım. Onu söyleyeyim.
0: Bu oyun tarzını değiştirmeleri lazım. Bir dinleyicimiz Bursa Spor'u sormuş Ercan abi. Bursa Spor'un durumu dün Mardin
1: arka Büyükşehir. Arkaya maçlar olunca ben dün bir baktım şaşırdım hatta. Bursa Spor gerideydi. Yine maçın son bölümü çünkü hem gazeteye de yazı yazıyorum. Sonra o iş bittikten sonra maçın son bölümlerini seyrettim. Bütün hatlarıyla yüklenen ama tabii yeterli bir süre yoktu. İki atakta iki gol yemişler. Sonra golleri gördüm.
0: Mardin'de kırmızı kartlar var bu arada.
1: Yakalanmışlar. Evet. Savunmada. Yapacak bir şey yok. Yani lig böyle. O çok zor bir ligden bahsediyoruz. Türkiye TFF birinci de çok zor bir lig.
0: Yani şu anda o ligle alakalı Kayseri Spor'un durumu iyi. Yani 3 puan farkla
1: oluştu.
0: Onlar
1: da zorlandı esasında Manisa Spor karşısında. Ama kazanmayı başardılar. 3-2.
0: 3-2 kazanmayı başardılar. Iğdır
1: düzelmeye başladı.
0: Iğdır düzelmeye başladı. Keçiören Gücü 16 puanda bu arada 4. sıradalar.
1: Evet.
0: Batman ben ilk 3'te olur diye tahmin ediyordum. Onlar da 16 puanla 5. sıradalar.
1: O bir formsuzluk dönemine girmiş durumda. Batman evet.
0: Mardin Büyükşehir 15 puan yaptı. Antalya Spor 15 puanda. Yine Sarıyer 15 puanda. Sarıyer de böyle karşı karşıya
1: İmraniye
0: kaçırdı.
1: Maçı vardı.
0: Ümraniye'de kazanma bir ihtimali bitti. Vardı. 1-1 bitti o karşılaşma. Yine Bandırma Spor ve Karagümrük 13'er puandalar. 9 ve 10. sıradalar. Yani enteresan bir lig. Zor da bir lig açıkçası bu lig. Van Spor dinleyicimiz Necati Bey sormuş. 4 puandalar. Ligin son sırasını
1: demir attılar. Van Spor'un stadı yapılacak. Şu anda Aksar'da oynuyor. Zaten dinleyicimiz gayet iyi biliyordur. Fakat bu puan farkı açılırsa stat bitmeye yakın ligde kalır mı kalmaz mı düşünülmesi gereken husus bu. Ya işi zor Van Spor'un.
0: Bolu Spor'un çok zor işi.
1: Çok.
0: Yine 3 İstanbul takımı Erok Spor, Ümraniye Spor, İstanbul Spor 3'ün de zor. Erok Spor yine 8 puanda. Bodrum'la aynı puandalar ama onlar da yine zorlanabilirler.
1: Bodrum Spor da şaşırttı. İstanbul Spor da yine kaybetti. Hı-hı. Böyle giderse tutunamayabilir İstanbul Spor'da.
0: Sivas Spor beni şaşırtıyor Ercan abi. Sivas istenilen seviyede değil ki.
1: İlk galibiyetini bu hafta aldı biliyorsun. Evindeki ilk galibiyetini. Onu demek istiyorum. O da farklı bir galibiyet oldu. 4 gol attılar. Ama Sivasspor'un durumu zor.
0: 12 öyle puandalar gözüküyor. Yani lig lideri Kayseri Spor'la 10 puan fark oluşmuş durumda. Onlar için de zor. Yani baktığınızda zor bir lig. zor bir ligin zor takımları üst sıralarda olmasını bekliyorduk ama çok üst sıralarda değiller. Antalyaspor mesela dinleyicimiz yazmış, Doğukan seni kendini bulmaya başladı diye. Antalyaspor istenilen seviyede değil. Yani enteresan, enteresan bir lig. Eski günlerine dönerse Antalyaspor kafaya oynar demiş Önder Bey Ankara'dan. İlerleyen haftalarda tabii her an her şey olabilir ama zor bir lig ve zor ligde

0: Zor sonuçlar alınıyor. Şu anda iyi diyebileceğimiz Bursaspor ve Kayserispor diyelim. Bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Gelen bazı mesajları da şöyle bir bakıyorum. Bir dinleyicimiz Mardin yenebilir, yenemez mi Bursaspor'u diye yazmış.
2: Yenebilir tabii.
0: Yenebilir. Süreyya Bey yazmış. 35 düzeltiyorum. Mardin Spor yaban atılacak bir takım değil gibi görünüyor. Sezon sonu çekişmenin içinde olur gibi diye yazmış.
2: Türkiye'nin turizmde şöyle söyleyeyim. Çok ayrı bir yeri vardır ve mutfakta da öyle. Mardin'in mimari yapısı tartışılmaz. Mükemmel bir yer Mardin. Futbolda da istediği yere gelirse, ki ben Mardinspor'un kendi evinde oynadığı iki maçı görme şansına sahip oldum. Televizyondan maç naklen veriliyordu. O hava var. Umarım daha iyi sonuçlar alırlar.
0: Mardin güzel bir şehir. Hem turizm açısından da çok özel bir şehir. Bu arada
2: Ya,
0: Mardinli iş
2: tarihi bir
0: adamlarının
2: şehir.
0: turizme
2: Evet.
0: yaptıkları yatırımlar da sadece Mardin'de değil, ülkenin diğer noktalarına da yaptığı yatırımlar var. Oradan da biliyorum. Mutfak konusunda bir Güneydoğulu olarak evet katılıyorum size, ama tabii Güneydoğullar kendi illerini daha çok tercih
2: Her
0: ederler.
2: ilin mutfağı çok güzel. Onu söyleyelim.
0: Kimseyi
2: Değil
0: de
2: mi?
0: üzmeyelim tabii. Her ilin kendine has özel mutfağı var.
2: Her çok lezzetli yemekleri ve sahip.
0: Kimseyi de üzmeyelim diyelim. Gelen şöyle bir iki mesaj daha var. İsterseniz yavaş yavaş onlara da geçelim. Biraz Real Madrid'i konuştuk aslında. Real Madrid'le alakalı bir dinleyicimiz bayağı bir soru sormuş. Onu da ilerleyen bölümde sorarım. Ama Kayseri'den Hakan Bey'in bir mesajı geldi. Hafta sonu Kayserispor'umuzun maçındaydım. Buradan bütün Kayseri'ye siz de benim aracılığımla seslenin lütfen. Tribünleri dolduralım. Takımımıza destek olalım. Bize yakışmıyor boş tribünlerde oynamak diye yazmış. Bursaspor'la alakalı da yine bir dinleyicimiz tribünleri doldurduk ama etki etmedi diye yazmış. Yani böyle alt ligde de tribünler...
2: Olabilir ya, bazı maçları her maçı kazanacaksın diye bir kural yok.
0: Mesela...
2: Bazı maçlarda da olmadı işte, uğraştı. Mardinspor da çok iyi hazırlanmış. Yani maçın ben önemli anlarını izlediğimde özetini, Mardinspor'un da maça bayağı iyi hazırlandığını gördük. Ve bence büyük başarı.
0: Batman'da düşüş var. Ben daha farklı bekliyordum. Hatta Batman daha üstlerde olur diye tahmin ediyordum. Onlarda da düşüş var. Sarıyer'i daha üstte bekliyordum. Onlarda da istenilen seviye değil.
2: Seviye yok, evet.
0: Sivasspor, ki biraz önce de konuşmuştuk zaten ara öncesi. Sivasspor da istenilen seviyede değil. Antalyaspor öyle. Yani hiç istenilen seviyede değil. İstanbul takımları zaten biraz Pendikspor'da bir hareket vardı ama onlar da çok istenilen seviyede değiller.
2: Bu hafta 4 yediler.
0: 4
2: Sivaslar.
0: yediler. O yüzden de bakalım ya, zor bir lig dediğimiz gibi, Ercan abin de söylediği gibi, bakalım ilerleyen haftalarda neler olacak. İyi çekişme var ama bu sezon özelinde bayağı iyi bir çekişme var.
2: Onu söyleyebiliriz.
0: Yine bu Kayseri'den başka bir dinleyicimiz Tuna Bey yazmış. Ben de maçtaydım. Manisalı oyuncular centilmenliğe aykırı davrandılar diye yazmış. Olaylar çıktı sakatlıktan dolayı,
2: Ben
0: topu
2: tabii hepsini
0: dışarı
2: 90 dakika
0: attık.
2: izleyemedim.
0: Geri bize vermediler. Gol attılar o pozisyonu diye yazmış. Ben de bir bakmam lazım pozisyona, bir bakacağım. Onu da bir kez daha paylaşırız ilerleyen günlerde. Hafta sonu bir düğün için Bursa'daydım. Kadın erkek genç yaşlı herkes Bursaspor formasını giyip stada doğru yürüyordu. Bu şehir gerçekten Süper Lig'de olmayı hak ediyor. İnşallah bu sene çıkarlar diye Doğan Bey yazmış.
2: Ve Bursaspor'un her zaman en önemli gücü taraftarı. Ya
0: Bir
2: o stadın her maçta dolması geçen sene de doldu. Bu sene de devam ediyor. O destek olduğu sürece bazen kötü sonuçlar olabilir. Bunları da doğal karşılamak lazım. Ama Bursaspor'un bu büyük taraftar gücüyle yine şampiyonluğa oynamaya devam edeceği kesin. Onu söyleyebiliriz.
0: 90'ların Edirnespor'undan sonra Süper Lig'i zorlayacak bir takım çıkaramadı hiçbir Trakya'yla. Bu konuyu irdelediğiniz bir
2: Edirne
0: program.
2: mi, Lüleburgaz mı?
0: 90'ların Edirnespor'u Süper Lig'i zorlayacak bir kadrosu var mıydı?
2: Ya ben
0: Lüleburgaz.
2: şimdi 90'lara olabilir de Lüleburgazspor'un kupada büyük iş yaptığını hatırlıyorum Türk futbol tarihinde.
0: Bu sene kötü.
2: Beşiktaş ve Fenerbahçe elemişti.
0: Lüleburgaz bu sene kötü. Evet. Biraz daha işte Kırklareli Spor daha iyi durumdaydı bu sezon özelinde baktığımızda. Ama bakalım ne olacak ne bitecek. Evet, dediğiniz doğru dinleyicimiz. Hak veriyorum. Yani Trakya'dan bir program yapmamızı istiyor. İlerleyen haftalarda yaparız o programı da. Anne tarafından Trakyalıyım ben. Arada da gidiyorum Trakya'ya, Burgaz'a gidiyorum. O yüzden o programı da yaparız. Daha detaylı bir analiz yaparım. Daha iyi olur. Çalışarak gelirim. Daha iyi olur. O programı da yaparız diyelim. Mardin kozmopolitik bir yer. Her ırktan insanın sorun yaşamadığı, bir de mutfakları çok iyi demiş Süreyya Bey.
2: Doğru.
0: Sizin gibi aynen. Söylediği gibi. İşte Tuna Bey özellikle bu Kayseri'deki olaylara, Manisa sporlu olaylara aktarmış. Vardan oyuncuyu atmışlar. 9 numara Manisalı uykunsuz hareket yapmış tribüne. Ondan dolayı böyle bir durum olmuş.
2: İlerleyen, ben seyredemedim.
0: Ben de açıkçası izleyemedim. Bir bakmak lazım.
2: Özetten golleri gördüm.
0: Ben de gollere baktım sadece. Detaylara bir bakacağım. Ne olmuş ne bitmiş. Bakacağım tabii ki haliyle. Hem Avrupa hem Süper Lig maçları olunca alt lig maçlarını bazen izleyemeyebiliyoruz. Hatta sezon başındaki programları dinleyenler, dinleyicilerimiz hatırlarlar. Ben hiç takip etmiyorum demiştim. Takip etmediğim hal bu işte. Ne olduğunu az çok biliyorum aslında. Neler olduğunu.
2: Ya ister istemez ben bakıp takip ediyorsun tabii de. Ama oturup her maçı takip etme ihtimali zaten yok. Bunu Avrupa ve bizim maçlarımız da dahil.
0: Ayrı bir lig yani orası. İyice konsantre olup takip etmek gerekiyor o ligi de. Tabii ki şehir takımları çok daha farklı. Özellikle tribünleri olan şehir takımları çok daha farklı o ligde diyelim. Ve alt lig değerlendirmemizi de yaptıktan sonra biraz da bir ara verelim. Batıkan'la göz göze geldim. Ara sonrası biraz da Avrupa konuşalım.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son Avrupa konuşacağız demiştik. Şanlı Brighton'ımızı konuşun diyen Brighton taraftarı bir dinleyicimiz var. Ramazan Bey bekliyor, sabırsızlıkla bekliyor. Galip geldiler, üçüncü oldular Premier Lig'de. Hull City berabere kaldı. Hull City de yine puan aldı. Yani Premier Lig bir enteresan hale geldi. Manchester United Tottenham karşılaşması hayal kırıklığı.
2: Ya, Tottenham eksik. Manchester United Tottenham'ı yenemiyor. 1-1 bitti. Tottenham sondan 3. sırada. Manchester United'ın geçen sene Kerry'e inandılar şimdi. Kerry'le de olmuyor şu anda.
0: Hiç olmuyor hem de. Hiç.
2: Düşünebiliyor musun? Ya bir iyi karar verememek sizin bazen sezonlarınıza mal oluyor maalesef. Onlardan da birini yaşıyor şu anda Manchester United. Yine.
0: City'yi konuştuk. City bambaşka bir takım. Yine galip geldiler. Liverpool gerçekten iyi değil. Maalesef iyi değiller bu sezon. Yani daha farklı bir oyun bekliyordum Liverpool'dan ama çok böyle istenilen seviyede değil maalesef.
2: Ya kadro da yeterli değil gibi şu anda.
0: İşte Barcola istenilen seviyede değil. Wirtz istenilen seviyede değil. Orta sahada tamam. Orta sahada böyle nasıl anlatayım Ercan abi? Saman Alevi gibi bir parlıyorlar bir düşüyorlar. Bir parlıyorlar bir düşüyorlar.
2: Van Dijk'ın olduğu bölge ağır artık.
0: Defansif anlamda hem takım savunmasında hem de defansta bireysel olarak çok hata yapıyorlar. Yani Liverpool eski Liverpool değil.
2: Ya bu sene onlar erken kontak kapatır gibi bir havaları var. Öyle görüyorum şu anda.
0: Bu moral bozukluğuyla bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak. İstanbul'a gelecekler Kadıköy'e. Umarım o karşılaşma.
2: Bu hafta değil ama.
0: Bu hafta değil. Bu hafta Fenerbahçe Aston Villa ile oynayacak. Aston Villa ligde 15. sırada.
2: 2-2 kaldı onlar da Burnley ile.
0: Brentford 4. sırada. Yani
2: evet. Enteresan. Onlar da iyi bir takım değil mi?
0: Çok iyi takımlar. Baktığınızda bireysel olarak da çok iyi takımlar. Oyuncu kalitesi iyi. Yani takım olarak da iyi oynuyorlar. Yani enteresan bir kadroya sahipler. Liverpool'la alakalı Isak son dönemin Liverpool adına formda oyuncusuydu. Onlar Isak'ı kaybetmiş.
2: Çok sakatlanıyor. Yine sakatlandı.
0: Sakatlandı. İsveçli oyuncu. Chelsea 6. sırada. Chelsea istenilen seviyede değil.
2: Ama 5 attı bu hafta.
0: Bu hafta 5 attılar. Everton 10 puanda 5. sıradalar. Onlar için çok enteresan yani
2: böyle bir... Everton ya şöyle diyelim fena değil. Esas başarı Hull City'nin.
0: Hull City Everton'ı bu arada tekrar satılığa çıkardılar. Yine yeniden satılacak bir yatırım şirkete satın almıştı. Tekrardan satılığa çıkarmış durumdalar. Bayağı teklif bekliyorlarmış. Öyle bir haber başlığı
2: oldu. İşler okudum. Eskisi gibi gitmiyor değil mi İngiltere'de de bazı takımlarda?
0: Arsenal bir maç

0: Kaybetmişti. 15 puandalar. İkinci sıradalar. Manchester City kayıpsız gidiyor. Ve sanki hiç kayıpsız devam edecekler gibi
1: Öyle
0: geliyor.
1: havaları öyle.
0: Leeds United 7. sırada 9 puanda. Hull City 9 puanda. 8. sırada ki rüya gibi bir sezon Hull City için.
1: Gelir gelmez puanları almaları önemli.
0: Yine baktığımızda Manchester United 6 puanda 13. sırada. Tottenham 18. sırada 3 puanda. Hadi Coventry'yi anlayabiliyorum. Fulham'ı hiç anlayamıyorum. Arbeloa'yı getirdiler. Ama
1: Son
0: hiç
1: sırada.
0: son sıradalar. Hiç istenilen seviyede de değiller. Yani Coventry hadi geçen sezon Championship'teydi. Bir alt ligdeydi.
1: Evet.
0: Onları bir derece anlayabiliyorum ama Coventry'yi de aslında anlayamıyorum. Çünkü gerçekten sanayisi olan mesela önemli İngiliz araba markalarını çıkartmış bir bölgeden bahsediyoruz. Şehirden bahsediyoruz.
1: Gelir
0: Zengin
1: düzeyi yüksek.
0: çok önemli şirketleri var ama maalesef istenilen seviyede değiller ve Brighton 3. sırada dinleyicimiz Ramazan Bey'e de onu da söyleyelim. Şampiyonlar Ligi'ne hedefliyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz diye yazmış
1: Ya şu
0: mesajda.
1: var, Brighton 3-4 yıllık kadro yatırımının karşılığını alıyor şu anda. Bu başarılı transferler ve iyi yatırım karşılığı, sonuç böyle oluyor. Brighton'da bunu sağlamak için bayağı kadroda çok iyi seçimler yaptı. Ve iyi kadrosuyla da
0: Sessiz sakin bir şehirdir bu arada Brighton.
1: evet.
0: Öğrenciler çok gider Brighton'ın Hove. Çok gider oraya.
1: Bu yüzden
0: İngilizce öğrenmek isteyen
1: Brighton'ın bu
0: öğrenciler.
1: başarısı tesadüf değil.
0: Yıllardır bildiğim yerlerden bir tanesi. Premier Lig'de de bayağı iyi işler yapıyorlar. Genç bir teknik direktörleri vardı ve yatırım yapıyorlar her şeyden önce. Yatırım yapıp karşılığında alıyorlar. İşte başarı öyküsü böyle çıkıyor ortaya. Alper Bey yazmış. İngiltere'de altı büyükler konuşuluyordu. Bundan 5 sene öncesine kadar. Şimdi sanki orada bu altı büyükler dönemi kapandı. Premier Lig'de bundan sonraki 5-6 yıl bambaşka bir dönem açıldı gibi geliyor bana. Takımların yaptığı yatırımlar ve oyuncu kalitesi olarak baktığımız zaman. Big Six evet biraz farklılaştı.
1: Ya çok para harcamaya devam eden Liverpool'un aldığı sonuçlar başarısız. Yine transferde her zaman yüksek meblağlar harcayan Manchester United'ın aldığı sonuçlar başarısız. 400 milyon sterlin transfer harcaması yapan Tottenham'ın sondan üçüncü olması başarısız.
0: Tottenham çok kötü durumda yani hiç.
1: Bu hafta aldıkları puana sevindiler. Eksik
0: Yani
1: kalmalarına
0: Dezerbi'yi tamam geçen sezon ligde tuttu Dezerbi de Dezerbi futbolu da kurtarmaz yani. Dezerbi'ye çoğu takım gönderdikten sonra resmen taraftarları göbek atıyor Ercan abi Dezerbi'yi gönderdikten sonra.
1: evet.
0: Dezerbi o noktaya gelmiş durumda artık. Yani
1: Böyle
0: oyunculardan
1: bir problem var şu anda.
0: çok farklı şeyler istiyor. Bakalım ne olacak, ne bitecek göreceğiz. Tuncay Bey yazmış. La Liga'da Real Madrid Vinicius Junior gol attı. VAR iptaliyle rakibin saçını çektiği için kırmızı kart gördü. Gol iptal edildi. Sizce karar doğru mu? Aynı pozisyon bizde dört büyüklerden birine denk gelse bizim hakemler aynı kararı verebilir mi?
1: Ben seyredemedim.
0: Ben izledim maçı Ercan abi.
1: Sen izlediysen sen söyle.
0: Yani maçta şimdi o pozisyonu gördükten sonra dedim gol. Yani Vini güzel gol attı. Vini bir de yedekti. Sonradan oyuna girdi. Ha kendini toparlar bu golle. Zaten çok eleştiriliyor. Kendini toparlaması için iyi olur. Sonra bir anda işler değişti. Bu arada golde enteresan bir şekilde Mourinho da koştu. Gol sevincine. Biz de önce yani bugün öyle haberler de okudum. Daha doğrusu öyle yorumlar da okudum. Gol için değil yaptığı hareket için koştu deniyor. Yani o saç çekmeyi Mourinho gördü ve kırmızı kartla oyundan atılacak bildiği için koştu deniyor. Ama bir taraftan biz onu sevinmesi yani Vini'nin de kazanmak için koştu onunla beraber koştu diye sevinmesi için koştu diye düşündük. Ama pozisyonu VAR'dan hakem görmedi çünkü baya baya çekmiş.
1: Şöyle
0: Yani çekip bırakmış.
1: bir gerçek var. Şimdi Barcelona El Clasico var. Bir maçtan fazla ceza alırsa ki alır saç çekmeden dolayı. Rakibe yapılmış bir hareket olarak değerlendiriliyor. El Clasico'da oynayamayacak. Öyle
0: Bakalım.
1: gözüküyor.
0: Öyle gözüküyor. Yani ceza iyi işlem var
1: Onu
0: gibi.
1: okudum. Rakibe yapılmış hareket dolayısıyla.
0: Raporda öyle yazıyorsa evet yani iki maç alacağı zaman El Clasico'da oynamama ihtimali var.
1: Öyle
0: İşte bir tehlike
1: gözükebilir.
0: yani bizde mesela bizde de var gördüğü anda var bunu direkt söyler. Yani golden önceki bu pozisyonu çekme pozisyonu Çünkü bir
1: varın söylemesi gerekir.
0: Şöyle

0: de tartışmalar var. Rakip bunu hissetmedi bile diye diyenler var. Ya çekip bıraktı çünkü Vini. Rakip dönmüyor. Yani sen ne yapıyorsun işte, rakip bir tepki vermiyor öyle. Beklenen bir tepkiyi vermiyor. Yani insanın saçını çekerseniz o koşma pozisyonuna bir tepki verir deniyor. O tepkiyi vermiyor, pozisyonu devam ettiriyor. Yani koşuyor.
1: Evet.
0: O yüzden de acaba o kuvvetli mi değil mi, o tartışmalar da yapıldı. Bizde de
1: Ama
0: yapılırdı.
1: bir çekme var. Bir orada rakip oyuncuya karşı gerçekleştirilmiş centilmenlik dışı bir hareket.
0: Ama hızının düşmesini sağlıyor çünkü rakip daha hızlı koşabilirdi.
1: Evet.
0: Yani Vini orada daha hızlı.
1: Bir de hareketin aslı
0: Rakip daha
1: centilmenlik
0: hızlı.
1: dışı. Öyle ya, yani öyle gözüküyor.
0: Real Madrid bu arada ben izlediğim için söyleyebilirim, kötüydü. Yani ilk bölümde de konuştuk zaten, bir geçtiğimiz saat dilimi içerisinde konuştuk. Real Madrid kötü oynuyor, Mourinho ile de kötü oynuyor. Mourinho ile de olmadı. Belki son dönemde gol yemez, işte bu karşılaşmada gol yemediler. Ama sıkıntılı bir durum söz konusu onlar için de. Oyun anlamında mesela Mbappe istenilen seviyede değil. Sakatlıktan yeni çıktı ve bu maçta oynadı. Mesela bu maçta Bellingham hiç yoktu. Arda biraz bir
1: Evet.
0: şeyler yapmaya çalıştı. Fakat rakip sonuçta Şampiyonlar Ligi Villarreal ekibi ve ona göre oynadılar. Kendilerini bilerek oynadı Villarreal. İkinci yarıda bir değişiklik yaptı. İşte Mourinho değişikliğini oradan anlayabiliyoruz. Arda'yı daha ortaya doğru getirdi sağ kanattan. Sağ kanadı biraz daha Valverde'ye vermeye çalıştı. O bu değişiklik biraz işe yaradı. Daha derli toplu gözüktü Real Madrid baktığınızda. Yine sol tarafta Diomande'yi oynattı. Adam eksiltiyor, çalım atıyor ama attığı toplar hep başka yerlere gidiyor. Yani çok genç oyuncu olmasının vermiş olduğu çok ciddi sıkıntılar var. Yani Real Madrid'de böyle problemler var. Bu arada benim anlamadığım herhalde anlaşılmış. Trent, ben işte soldaki kornerleri ben kullanacağım, Arda sağdaki kornerleri sen kullanacaksın diye. Ama her pozisyonda her topa gidiyor Trent. Arda'ya vermemeye çalışıyor, Arda'ya pas atmamaya çalışıyor diye gördüm. Ama
1: Allah Allah.
0: ya biraz öyle gördüm yani, bu karşılaşma üzerinde olabilir. Yani biraz sanki böyle bir durum var ama gerçekten Real Madrid'in yıldızı Arda. Yani bunu her fırsatta da söyleyeceğim, her izlediğim maçta da gördüğümü söyleyeceğim. Çünkü bunu görüyorum. Gerçekten Arda farklı, yani diğer oyunculara göre çok daha farklı. Oyunu açması, oyunu görmesi, pasları, ara topları, işte çalım, bir pozisyon var, çalımı yaptı. Bence taş değildi, taç verdi hakem. Hakemler bu arada Real Madrid'in üzerine biraz oynuyorlar gibi geliyor bana Ercan abi. O konuda Mourinho'ya çok da kızamıyorum.
1: Yani Real Madrid'in üzerine oynamak, o da enteresan değil mi?
0: Yani
1: Dünyanın en güçlü takımından bahsediyoruz şu anda. Hem ekonomik olarak hem de lobi olarak.
0: böyle bir hissiyatım var. Bu sezon özellikle hakemlere de bakıyorum. Biraz sanki var, yani biraz var gibi geliyor bana. Dün biraz futbolu izlemek için Manchester City maçını seyrettim diye Serdar Bey yazmış. Süper değil, 3. gol seyretmelisiniz. Çerkin'in golü mü? Doku'nun golü daha güzel, 2. gol. Çok daha güzel bir gol attı bence Doku. Yani çok estetik tabii. Çerkin'in golünde bu arada bütün takım ayağına değdi top.
1: Bir de şöyle bir olay var. Sanki daha kolay bir rakiple oynuyorsun. Karşısında Liverpool yok. Değil mi? O havayı verdi.
0: Verdiler. Hele kırmızı karttan sonra
1: Liverpool'a geçmiş olsun.
0: çok net oynadılar. İlk ya Liverpool savunma yönü iyiydi. Ya yani hücum yönü kötüydü ama savunma yönü iyiydi karşılaşmada. Yani baktığımda biraz onu tabii Beşiktaş maçıyla beraber çift ekran izledim. Ama ben mesela işte daha önce başladığı için o baskıyı, taraftar baskısını merak ettim. Çünkü öyle konuşuluyordu. Ligden düşürülmesi lazım, düşürülmedi. Ligden gitmesi gerekiyor. Taraftar olarak biz tepkimizi koyacağız. Birkaç pankart haricinde öyle yoğun bir baskı da yoktu. Biraz şey, yuvalama vardı, sık vardı. O kadar. Ama ikinci yarı o da kayboldu.
1: Tabii 3 olunca ister istemez kayboluyor değil mi?
0: Diyelim ve artık bitirelim. Batıkan'da uyardık. Eklemek istediğiniz var mı? Son bir cümle Ercan
1: Herkese
0: abi.
1: iyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz.
0: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Haftayı açtık. Bu hafta Ercan abiyle salı ve çarşamba günleri de ben yayında olacağım. Perşembe ve cuma günleri Mehmet'le beraber Ercan abi yayında olacak. Özellikle yarın itibariyle artık Şampiyonlar Ligi'ni, önce Galatasaray'ı ve Barcelona'yı, sonra Fenerbahçe'yi ve Aston Villa'yı yarın itibariyle detaylı bir şekilde analiz edeceğiz, konuşacağız. Tabii ki diğer haber başlıkları ve diğer takımlarımızı da konuşmaya devam edeceğiz. Batıkan'a çok teşekkürler. Herkese mutlu akşamlar.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor.
2: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
4: Radyo Spor.

olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Gündemi özetleme, dün akşam oynanan maçlarla başlayacağım. Süper Lig'de milli ara dönüşü 7. hafta dün itibariyle tamamlandı. Eyüpspor'la Göztepe karşı karşıya geldi. Göztepe deplasmanda mücadeleyi 4-0'la kazanmayı başardı ve bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde etmiş oldu. Bu galibiyetle birlikte puanını 6 yapan Göztepe haftayı küme düşme hattının hemen bir basamak üzerinde 15. basamakta tamamladı. Eyüpspor ise ligde tek galibiyeti ve 3 puanı vardı. Son basamakta onlar da haftayı tamamladılar. Maçın henüz başında bir duran topta Abdullahi rakibine yaptığı müdahale sebebiyle kırmızı kart gördü ve penaltı kazandı Göztepe. Huan'la 1-0 öne geçti İzmir ekibi. İlk yarı 1-0 bitti. İkinci yarıda da oyuna giren 46'da Henrique'nin hat-trick ile 4-0 Göztepe rahat bir galibiyet aldı diyebiliriz. Bu Süper Lig'de haftanın kapanış maçıydı. Premier Lig'de Coventry ile Newcastle United oynadılar. Coventry 4-1 kazanmayı başardı. Fenerbahçe'den transfer edilen Sidiki Şerif ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Coventry formasıyla ve ilk golde penaltıyı aldıran isim oldu. İkinci golü de atan isim oldu ki ikinci golündeki vuruş gerçekten çok güzel. Ceza sahası yayının oradan hemen uzak köşeye yerden plaseyle golü attı. Sidiki Şerif 78 dakika sahada kaldı. O sahadayken 2-1'lik bir skor üstünlüğü vardı Coventry'nin. O çıktıktan sonra da 4-1'e gitti. Coventry ligde ikinci galibiyetini aldı. Newcastle United ise onlar da pek iyi bir dönemden geçmiyorlar. 4-1'lik ikinci mağlubiyetleri oldu son 3 karşılaşmada. Öncesinde de Leeds'e 4-1 kaybetmişlerdi. Şimdi de Coventry önünde ağır bir mağlubiyet geldi. Dün La Liga'da bol gollü bir maç. Levante-Sevilla 3-3 bitti karşılaşma. 90. dakikaya 2-1 Sevilla üstünlüğüyle girildi. Fakat 90+2'de Levante 2-2 buldu. Sevilla 90+5'te 3-2 buldu. Sonra kırmızı kart gördü golü atan Isaac. 90+10'da da Levante'nin beraberlik golü geldi ve taraflar sağdan birer puanla ayrıldılar. İtalya Serie A'da Atalanta Venezia'yı 3-1, Torino'da Udinese'yi 2-1 mağlup etti. Torino'da Emirhan İlkan, o da ikinci yarıda 54'te oyuna girdi. Onu da ek bir bilgi olarak paylaşayım. Dün Asya Şampiyonlar Ligi'nde de karşılaşmalar vardı. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr Neftçi ile oynadı. Özbek ekibiyle karşı karşıya geldi. Al Nassr 3-1 kazanmayı başardı. Gollerden biri Cristiano Ronaldo'dan geldi ve o da gol sayısını 981'e yükseltti. 1000 gol için geriye kaldı 19 gol. Adım adım Cristiano Ronaldo da 1000 gole doğru ilerliyor. Dün aynı zamanda voleybolda da önemli bir karşılaşma vardı. Galatasaray Erkekler Şampiyonlar Kupası'nda Ziraat Bankart'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı ve şampiyonluğa ulaştı. Sezona kupayla başladı Galatasaray Erkek Voleybol takımı. Ve bugün de Galatasaray'ın erkek futbol takımı Şampiyonlar Ligi'nde ikinci karşılaşmasına çıkacak. Çok da zorlu bir rakip var karşısında. La Liga'nın lideri sezona fırtına gibi başlayan Barcelona ile Galatasaray kendi stadında Ramspark'ta karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak mücadele. Dün Okan Buruk'la Lucas Torreira Galatasaray'da basın toplantısına çıktılar. Öğle saatlerinde öğleden sonra Barcelona'da Hansi Flick ve Pau Cubarsí takımın genç ve önemli stoperi çıktılar. Açıklamalarda bulundular. Özellikle tabii atmosfer vurgusu Barcelona cephesinden geldi Galatasaray. Özellikle bu tarz Avrupa karşılaşmalarında çok iyi bir atmosfer yaratıyor. Birçok yabancı futbolcu da bu atmosfere hayran kalarak İstanbul'dan ayrılıyor. Bakalım bugün nasıl bir atmosfer olacak ama aşağı yukarı tahmin ediyorsunuzdur. Tabii o atmosferin nasıl başlayacağı önemli ama nasıl devam edeceği de önemli. Bu da biraz Galatasaray'ın oyunuyla belli olacak. Galatasaray eğer kafa kafaya oynayabilirse, skorda da yakın mesafede kalabilirse atmosfer maç sonuna kadar iyi olabilir. Ama olası bir kötü skorda
yenen gollerde ki Barcelona bu sezon çok rahat gole gidebilen bir takım.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 13 Ekim 2026 Salı günündeyiz. Saatlerimizde tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte

O zaman atmosfer biraz daha tabii düşük tonda kalabilir. Bakalım nasıl bir karşılaşma olacak. Biz de masa yatıracağız karşılaşmaya. Galatasaray'da Singo olmayacak. Günay zaten bir süreden beri sakatlığı vardı ama artık takımla birlikte çalışmasına rağmen o da olmayacak. Onun haricinde tam kadro bir Galatasaray. Göreceğiz nasıl bir 11 çıkar, ne olmalı, neler yapılmalı. Barcelona'da nasıl bir 11 bekleniyor ki Barcelona'da Rafinha bu sezon takımın açık ara en golcü oyuncusu, o sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Bu Galatasaray açısından bir avantaj ama Barcelona'da hani santrfora başka bir ismi de koysanız ondan da iyi bir katkı gelebilir. Takım oyunu çok üst seviyede Katalan temsilcisinin, o yüzden her türlü zor bir karşılaşma olacak Galatasaray adına. Bugün bu maçla beraber 8 karşılaşma daha var. Günün maçlarında da Atletico Madrid, Manchester United günün öne çıkan bir diğer karşılaşması. Arsenal, Lille, Inter, Kulüp Brüj, Leipzig, PSV, Viking, Bayern Münih, Villarreal, Napoli, Sabah, Slavia Prag ve Lens Sporting karşılaşmaları günün diğer maçları. Birincilikte de yeni haftada bugün 3 karşılaşma oynanacak. Onu da aktarmış olayım. Hafta sonu Süper Lig'de önemli bir karşılaşma var. Trabzonspor'la Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Dün iki takımdan da deplasman yasağıyla alakalı paylaşımlar, açıklamalar geldi. Deplasman yasakları kaldırılsın dendi. Bu çağrıya bakalım ilgili kurumlar karşılık verecek mi? Yasak kalkacak mı? Onu da ya bugün ya yarın artık öğrenmiş olacağız ama kulüplerin bu tavrıyla birlikte kalkma ihtimalini de ben yüksek görüyorum. Bu hafta tabii pek konuşamadık ama Türkiye Futbol Federasyonu milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile yolları ayırmıştı. Montella'ya bir veda edildi. Montella yazılı bir veda etti Türkiye'ye. Şimdi yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyor ve haliyle birçok haberde yapılıyor bu konuyla alakalı olarak. Şu anda basın mensuplarından gördüğüm kadarıyla en ciddi aday Arda Turan gözüküyor. Ama onun da zorluğu tabii hali hazırda bir kulüp takımı çalıştırıyor olması. Şu sıralarda o da Londra'da Şampiyonlar Ligi maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Shakhtar Donetsk, onların da maçı yarın olması lazım. Yarın Ajax'te oynayacaklar Stamford Bridge'de. Arda Turan'la da bir görüşme yapılacağı, Arda Turan'la anlaşma sağlanmak istendiği söyleniyor. Ama bir taraftan tabii dediğim gibi takım çalıştırdığı için bu işte kolay değil. Bakalım nereye varacak bu görüşmeler. Arda Turan haricinde tabii doğal adaylar da var. Genelde yerli isimler üzerinden gidildi şu ana kadar basına yansıyan kadarıyla. Aykut Kocaman, Abdullah Avcı, Şenol Güneş gibi isimler de zikrediliyor. Bakalım İbrahim Hacı Osmanlı yönetimi, ki görevde kalma niyetleri olduğunu anlıyoruz. Halihazırda yeter sayıda asil üye de var Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda. Nasıl bir karar verecekler onu da hep birlikte göreceğiz. Beşiktaş'tan dün bir sakatlık açıklaması geldi. Vaclav Černý son karşılaşmada sakatlanmış. Oyuna devam edememişti. İlhan Fakıl'ı girmişti yerine. Onun da sol uyluk arka adalede gerilme ve ödemi oluşmuş. Bu hafta onun da Hoffenheim deplasmanında görev alması beklenmiyor. Trabzonspor maçında da oynamasının düşük ihtimal olduğu söyleniyor ama son bir kez bakılacakmış durumuna. Ama kolay değil iki maçta forma giymesi Çek oyuncunun. Onun yerine de İlhan tabii en doğal aday şu aşamada. Diyelim Samsunspor ve Konyaspor'dan birer haberle de özet kısmını tamamlayayım. Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink de yollar resmen ayrıldı. Milli ara dönüşü ilk maç Samsun için gerçekten önemliydi. Hem bir Karadeniz derbisi olması hem son dönemde alınan kötü sonuçlar ama bir şey değişmedi. 3-0'lık mağlubiyet geldi karşılaşmada ve Fink'le de yollar ayrıldı. Dün ona bir teşekkür mesajı paylaştı Samsunspor kulübü. Şimdi yeni hoca arayışları olacak Samsunspor'da. Şu ana kadar hep Alman ekolünden gitti Yüksel Yıldırım ve yönetimi. Bakalım yine aynı ekol mü, bu sefer farklı bir isme mi gidecekler? Onu da herhalde yakın zamanda öğrenmiş olacağız. Ve Konya'da da Adil Demirbağ daha yeni milli takıma seçilmişti. Büyük bir mutluluk yaşamıştı ama

O da sadiz ön çapraz bağından sakatlandı. Bir yırtık tespit edilmiş. Eğer ameliyat olursa da sezonu kapama ihtimalinden bahsediliyor. Ameliyatsız çözümde de yine birkaç ay sahalardan uzak kalabileceği ama sakatlığında sonrasında nüksedebileceği dile getiriliyor. Bakalım. O da Konyaspor için tabii önemli bir isimdi. Onun yokluğunu arayacaktır yeşil beyazlı ekip. Evet. Benim günün özeti olarak aktaracaklarım bunlar. Şimdi şarkı ve reklam aramıza gidelim. Aradan dönüşte önce Eyüpspor Göztepe maçını konuşuruz. Sonrasında diğer gündemlere geçeriz.

0: Reklam.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: ve aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next. Umran Oto
1: Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.16 saatlerimiz sabah sporunda. Şimdi gündemi değerlendirmeye başlayacağız Ali abiyle beraber. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Herkese iyi salılar.
0: İnşallah. Uzun bir salı olacak.
1: Evet. Bugün. Şeyde yalnız son zamanlardaki en güzel, en keyif aldığım aktivite ne biliyor musun?
0: Aktivite.
1: Evet.
0: En keyif aldığın aktiviteler senin...
1: Pasif bir aktivite ama.
0: Sosyal medya takip.
1: Yok, sabah Mert Elam'dan özetleri dinlemek Radyo Spor'da. En çok ondan keyif alıyorum son zamanlarda.
0: Vallahi,
1: müthiş. Bugün de çok güzel bir özet yaptın. Ondan sonra ben mesela programa katılmak istemiyorum. Sen özeti yaptıktan sonra.
0: O zaman seni programa...
1: Benim için orada bitiyor olay mesela. Sen bütün için... her şeyi söylüyorsun. Hı-hı. Ondan sonra tamam, o kadar yani. Sporla mesela o kadar ilgimiz olmalı diye düşünüyorum.
0: 10 dakika.
1: 10 dakika. Özetledin her şeyi. Her şeyden haberimiz var. Eğer detaylandırmak istersek sonra şey ne derler, açıp bak neler olduğuna, detaylara. Konu kapansın diye düşünüyorum. O yüzden çok keyifli sabahları işte geliyorum yukarıda, açıyorum Radyo Spor'un uygulamasını, senin özetini dinliyorum. Sonra sen şarkı arasına gittiğin zaman da buraya iniyorum. Güzel bir rutin oldu benim için. Çok hoşuma gidiyor. Ağzına sağlık.
0: Eyvallah. Bir
1: teşekkür. Adile de çok geçmiş olsun. Ona çok üzüldüm dün. Ben de okudum haberi. Bu kadar hani uğraşmışken, formu yükselmişken, milli takım geniş kadrosuna girmişken ve büyükler için de adı geçerken ağır bir sakatlık. Çok geçmiş olsun. Çok hırslı bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Umarız güçlü bir şekilde geri döner. Üzüldüm ama gerçekten yani bu kadar uğraşan bir sporcu olarak bu dönemde, çok iyi olduğu bir dönemde böyle bir sakatlık yaşaması üzücü oldu. Ama dediğim gibi yani sporda bunlar var. Umarım daha iyi bir şekilde geri döner.
0: Evet, zor sakatlıklar bunlar ama dediğin gibi oluyor. O süreçte sporcular için çok zor geçiyor. Yani futbol takımından, o antrenmanlardan ayrı tek başlarına o rehabilitasyon dönemini geçirmek ne kadar zor olduğunu sonrasında röportajlardan hep okuduk yani bugüne kadar. Yabancı futbolcularda da benzer şeyler oluyor. Söylemesi bize kolay ama yaşayan için gerçekten çok zor bir dönem. Şimdi hoca da değişecek. Yeni bir hoca gelecek. Büyük ihtimalle yerli bir hoca olacak. Ve o yerli hocanın da herhalde radarında olacaktı Adil. Şimdi Samet Montella döneminde çok çağrıldı ama mesela yeni hoca ile birlikte Samet çağrılır mı? Ben emin değilim. Oradan bir kişi eksilecek. Adil düzenli de oynayan bir oyuncu. İşte performansı belli bir seviyenin üzerinde ve yerli stoper konusunda da alternatiflerimiz kısıtlı. Formda oyuncu sayımız kısıtlı. O yüzden öyle bir fırsat da vardı Kasım ayındaki milli ara içinde ama olmadı. Her şeyde vardır bir hayır demek lazım.
1: Adil de 97'li. Bir şey. Yani stoper olarak daha önünde şey var. Bir süre var, uzun bir süre var. Böyle düşünmek lazım yani. Sonuçta stoperler 31-32'de de çok iyi performanslar ortaya koyabiliyorlar. 34-35'e kadar da rahatlıkla oynayabiliyorlar. Daha önünde çok uzun yıllar var. Enseyi karartacak bir durum yok. Sadece üzücü tabii.
0: Yani evet, çok üzücü ama dediğim gibi yani bunda da bir şey çıkarmak gerekir belki. Pazar günü döndük ya biz. Sınırda bayağı bekledik işte 3 saat kadar. Ben sevmiyorum beklemeyi. Ama hani orada da bir pozitif taraf bulur muyum diye düşündüm. İşte önümüzdeki arabadaki hanımefendiyle işte Gizem çok sohbet etti. Orada vakit güzel geçti. Sonrasında işte Keşan uğradık. Orada güzel bir yemek yedik dün öğlen. Bayağı bahsettim. Belki hani sınırda o kadar beklemesek hani o şeyleri de tatmayacaktık. En azından hani bir artısı da oldu bize. Bir katkısı da oldu diye düşünmek istiyorum. Çünkü öbür türlü sadece olumsuz

0: taraf odaklanınca da gerçekten hayat çekilmez oluyor.
1: Öyle, doğru tabii, ama bazen de yapabileceğim bir şey yok. Yani orada sadece bekleyen sen değilsin ya.
0: Evet.
1: Ben de mesela öyle yaklaşıyorum.
0: Melis Sezen bile, ünlü oyuncu, o da beklemiş. Evet. Sosyal medya hesabında paylaşmış.
1: Ben de o durumlara o şekilde yaklaşıyorum. Yani eğer sadece seninle alakalı bir durum değilse, herkesin yaptığı bir şeyse, onu katlanmak zorundasın. Yani yeter ki şey olmasın. Trafik için de öyle mesela. İstanbul'daki trafik için de öyle. Yani herkesin beklediği bir noktada bence bir sıkıntı olmaz, ama herkes birbirinin hakkını yemeye çalıştığı noktada insanların sinirleri bozuluyor diye düşünüyorum.
0: Evet, herkesin beklediğinde bir sıkıntı yok, ama herkes beklerken biri dan diye en öne, evet, girerse orada, aynen, sıkıntı oluşuyor.
1: Sıkıntı orada yani. Diğerinin hakkına saygı göstermemek. Yani o orada beklemiş. 10 kişi bekliyor. Bir kişi o düzeni bozmaya çalışıyor. Problem o bir kişide. Yani 10 kişide bir problem yok.
0: Evet.
1: Belki 10 kişiden de fazla bekleyen, sesini çıkarmayan. Ama işte o bir şey, bir kötü davranış herkesin gününü mahvetmeye yetiyor. Nereden geldik bilmiyorum bu konuya, ama adil açısından da dediğim gibi, yani adil geri döner, bir problem yok.
0: Bir anekdot daha aklıma geldi. Bir yayında söylemiştim çok önce. Böyle nehirde bir tekne geçiyor bir köprünün yanından. İçinde de işte kaç kişi olsun, 10 kişi olmuş olsun. O köprüden de biri teknedekilere doğru su sıkıyor. Önce hani herkese sıkıyor diye düşünülüyor. Ama tek bir adama sıkılınca adam ilk başta keyif alırken, hani herkese sıkıyor zannedildiğinde keyif alıyor gibi, ama sonra bakıyor kimseye sıkılmıyor, sadece ona doğru sıkıldığını anladığında adam sinirlenmeye başlıyor.
1: Tabii.
0: Hani birine şahsi bir şeyse o sinirlendiriyor, ama randomsa, yani rastgeleyse, herkesi etkiliyorsa o daha katlanabilir oluyor, hatta eğlenceli bile gelebiliyor dönemde de, ama şahsi olduğunda insan üzerine alınıyor, sinirleniyor. Burada da işte tabii şahsılanacak bir şey yok bizim adımıza. Dediğin gibi trafikte herkes bekliyor. Peki maça dönelim. Dün Eyüpspor Göztepe mücadelesi. Son iki basamaktaki takımlardı. Haftaya girerken Göztepe'nin ilk 6 haftada galibiyeti yoktu. Eyüpspor'da da Fenerbahçe maçındaki oyun, skor, hoca değişimiyle birlikte bir şeylerin yolunda gitmediği ortaya çıkmıştı. Bir hoca değişikliğiyle beraber acaba bir toparlanma olur mu diye düşünebilirdi hoca etkisiyle birlikte. Mustafa Dalcı göreve geldi Eyüpspor'da, ama yani dün maç öyle bir başladı ki Eyüpspor'un gördüğü kırmızı kart durduk yere açıkçası görünmüş bir kırmızı kart. Rakibinin boğazını sıktı duran topta Abdullah ve haklı olarak VAR uyarısıyla birlikte, hakem süzemedi, VAR uyarısıyla birlikte kırmızı kart gördü ve penaltı oldu. Zaten 1-0 başladı Göztepe karşılaşmaya Juan'ın golüyle. Bir kişi fazla oynamasa hemen ilk yarıda öyle çok büyük bir üstünü kuramadı Göztepe. Ama ikinci yarı Henrique'nin girişiyle birlikte yine hatalar Eyüpspor'da. Kendi hataları, yani verdiği hatalı geri pas, penaltı yaptırılan felaket. Eyüpspor kendi elleriyle Göztepe'ye maçı adeta verdi ve Göztepe de hani güle oynaya bir galibiyet aldı. Onlar için de ilaç oldu tabii ki bu galibiyet. Hoca gerçi yine memnun değil oynandığı oyundan, haklı olarak. Böyle bir rakibe karşı bir kişi fazla, daha İyi bir oyun da ortaya koymalıydı Göztepe. Onu büyük oranda gösteremedi, ama sonuç olarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. İlk galibiyeti geldi Göztepe'nin. O açıdan Göztepe adına önemliydi bu maç.
1: Ya öyle, fakat yani herhalde maçı açıp şöyle bir bakanlar fark etmiştir. Gerçekten maçta izlenesi hiçbir şey yok. Yani bu tabii Süper Lig için çok kötü. Şimdi ben dün mesela biraz merak ediyordum karşılaşmayı. Neden merak ediyordum? İşte sağında solunda başka bizi çok ilgilendiren bir mücadele yok. Premier Lig maçı 22'de başlayacak. Ondan sonra şöyle bir açayım bakayım dedim karşılaşmaya. Ya açıyorsun, hani stadın fiziki şartları, ondan sonra olmayan seyirci, artı üstüne hani maçın işte 10. 11. dakikasında böyle bir olay yaşanınca hani nasıl konsantre olup izleyeceksin bir seyirci olarak, çok zor. Yani ben 10. 15. dakikada tamamen daldım açıkçası karşılaşmada. Hani sen dedin ya, Göztepe'li işte teknik direktör, Göztepe'nin teknik direktörü çok mutlu değil oyundan. Ama oyuncular açısından da gerçekten böyle hani hazırlık maçından hallice bir karşılaşma gibi gözüküyor. Yani orada maç 1-0'a geldiğinde penaltıyla kırmızı kartla artık oranın dönmeyeceğini herhalde sahadaki herkes biliyordu. Stadyumdaki herkes de biliyordu. Büyük ihtimalle

0: hani şöyle bir maça bakan da herkes biliyordu. Öyle olunca çok zor hani iyi oyun beklentisi milli ara sonrası üstelik. Dolayısıyla hani ikinci yarıda açıkçası maç açıktı ama yani sadece gollerde böyle kafamı kaldırıp baktım. Öyle çok fazla bir şey söyleyebileceğim bir mücadele değil kendi adıma. Biraz daha Coventry Newcastle'ı merak ettim, onu izledim. Oraya döndüm. Ama Göztepe açısından zaten kazanılması gereken bir karşılaşmaydı. Ama diğer tarafta daha 7. haftada Eyüpspor'un böyle bir görüntü ortaya koyması. Hani yeni teknik direktör gelmiş, 10. dakika takımdan bir oyuncu bu şekilde kırmızı kart görüyor. Yani bu aslında çok şey anlatmıyor mu? Disiplinsizlik. Yani bu yeni teknik direktöre saygısızlık, takım arkadaşlarına saygısızlık, kulübe saygısızlık, taraftara saygısızlık. Sonuçta yeni teknik direktör ilk karşılaşmasını öyle ya da böyle kendi sahasında oynuyor. Bir direnç göstermek isteyecektir. Hani oynadığı rakip de Göztepe de bu sezon ilk kez bir maçta gol yemedi galiba, değil mi?
1: Evet.
0: Hani savunma olarak ligde geçen seneyle pek alakası olmayan bir görüntü çiziyordu. Hani Göztepe öyle çok güçlü, çok kuvvetli, özgüveni çok yüksek bir takım değil. Dolayısıyla ne yaparsın? Orada mücadelenin içinde kalmak istersin ama daha 10. dakikada o hareketle aslında maçı bitirdi. Eyüpsporlu oyuncu. O bakımdan da hani Eyüp'ün böyle bir görüntü içerisinde olması lig açısından sıkıntılı. Çok erken bir takım çok farklı bir şekilde kopacak gibi gözüküyor. Yani Eyüp'te o inanç hani bu takım ligde kalabilir duygusu geçen sene bir sürprizi beraberinde getirmişti, kabul etmek gerekiyor. Ama bu sene bence oradan çok uzaktalar. 7 maç 20 gol. Son 2 maç 12 gol. Neredeyse maç başına 3 gol ortalamayla. Nasıl zaten maç kazanacaksın? Artı 7 maçta atabildiği gol sayısı da 2 Eyüp.
1: Evet, sadece bir maçta atabildi.
0: Evet. Alanya maçını attılar. 6 maçı boş geçti Eyüp Spor.
1: Aynen.
0: Çok erken bir kopmaya lig için ben çok kötü olduğunu düşünüyorum. Böyle bir durumun, bu kadar erken bir takımın böylesine zayıf gözükmesinin.
1: Maçın başındaki o boğaz sıkma pozisyonunda da tabii sonra hemen yayıncı kuruluş yakın çekimde ekrana getirdi. Net şekilde tespit ediliyor ama bu hafta Vlahovic'e o müdahaleye verilmeyen Emir'in müdahalesi, Trossard, Aliti pozisyonu düşündüğümde acaba bunda da herhangi bir uyarı gelmez mi diye düşünmedim değil. Ama geldi. Varda da yerli bir var vardı bu arada. Onur Özütoprak vardı. Doğru olarak çağırdı. Atilla Karaoğlan'da izledikten sonra kırmızı kart penaltıya hükmetti. Sonra komplo teorisi olarak şunu düşündüm. Dün Genç abi böyle komplo teorisi söylüyordu. Acaba hani yabancı varlara böyle bilerek hatalı yaptırıp da yerlileri mi öne çıkarmak istiyorlar? Yerlilerin algısını düzeltmek istiyorlar. Böyle değildir de aklıma bu geldi. Böyle olmayacağını biliyorum, tekrar söyleyeyim. Biraz da işin şakası ama hani dün doğru bir var uygulaması oldu. Yerli varda.
0: Olması gereken gibi oldu, evet.
1: Evet, yabancı var olsaydı mesela İspanyol Munera son karşılaşmadaki Beşiktaş maçındaki, acaba burada çağırır mıydı? Emin değilim. Yani gördüklerimden sonra.
0: Tabii bir şey söyleyemiyoruz. Mesela Galatasaray'ın Sporting deplasmanında ki müdahale de bize göre şeydi. VAR'ın evet, çağırması gereken bir kırmızı kartlık müdahaleydi. Ama ben çok da kamuoyunun yanıldığını düşünmüyorum bu pozisyonlarda. Yani Beşiktaş-Alanya maçı, Beşiktaş-Kocaeli Spor maçı, Sporting Galatasaray maçı. Hani Sporting Galatasaray maçı zaten seviyenin daha üst ve daha kaliteli olması gereken hakem yönetimi açısından bir mücadele. Diğer karşılaşmalarda da yabancı varlar vardı. Gelmedi ama ben genel olarak kamuoyunun oradaki itirazını ve kart beklentisini haklı görüyorum.
1: Kamuoyu bir tek şeyde yanıldı. Taylor'a göre, Anton Taylor'a göre o Mert Müldür pozisyonunda, Mert Müldür'ün penaltı beklediği pozisyonunda evet, bütün hakem yorumcuların aksine bir görüş belirtmişti Taylor. En çok orada terse düştük. Şimdi Eylül ayındaki maçlardan da herhalde tartışmalı pozisyonları bir videolu analize
0: yapabilir,
1: izleriz. Çünkü yapabilir. Ağustos'ta ilk 4 haftayı izledik.
0: Ama o zaman biraz daha rahattı. Şimdi başında çok iş var.
1: Evet, evet ya, doğru. Hakemleri de atıyor.
0: Görev tanımı değişti. Acaba onunla uğraşır mı? Ama normalde onu tekrar yapabilir. Fakat ben mesela bu tarz durumlarda o istikrarın devam etmesinden yanayım. Hani az önce espri yaptım. Sonuçta bu işi yapması Anthony Taylor'ın şu anki hani günlük rutininde çok büyük bir sıkıntı yaratmayacaktır. Yaparsa daha iyi olur görev tanımı değişmesine rağmen. En azından orada bir istikrar yakalarız.
1: Sonuçta bir önceki video 10 dakikalık bir video.
0: Tabii, o kadar
1: hazırlığıyla yani falan hani yarım saatte çıkartırsın.
0: Zaten yani hani adam adı gibi bildiği için yani o pozisyonlar ekstra bir çalışmasına da gerek yok. Bence. Yani orada izleyip zaten kararını vermiş oluyor. Yani olay aslında toplasan bütün çekimiyle beraber onun için bir saatlik bir olay. Yapabilir.
1: Evet, bakalım göreceğiz mi böyle bir paylaşım bir kez daha olması. Yani gerçi Türk futbolunda hani Anthony Taylor o yorumları yaptı da bir şey kattı mı onu da tartışırız ayrı ya, ama en azından başlamışken de.
0: Bir de MHK cephesinden nasıl yorumladıklarını da anlatması bakımından iyi. Çünkü Anthony Taylor yani yayıncı kuruluş için çalışan, bir YouTube kanalı için çalışan eski bir hakem değil. Şu an Türkiye'de herhalde hakemliğin bir numarası demek yanlış olmaz. Değil mi? Evet. Son yaşananlardan sonra. Şimdi hakemliğin bir numarasının da hem MHK'de kendi gözünden pozisyonları anlatması bence iyi bir şey, olumlu bir şey.
1: Evet, yani bence de fena değil ama işte yine de ne katacak, ne katıyor? Günün bir şey sonunda katmıyor. Bir şey değiştiriyor bir şey mu katmıyor. Bu yorumlar?
0: Yani bir şey katmasına gerek yok ama bakalım hani ne düşünüyorlar, nasıl yorumluyorlar. Belki bir kamuoyu hatalı. Belki kamuoyunda bazı pozisyonlarda hata var.
1: Ama mesela kamuoyu örnek veriyorum. Mert Müldür pozisyonda Taylor'ın söylediklerine, açıklamalarına o videodaki ikna oldu mu? Emin değilim mesela ne geçti elimize. O da bence tartışmalı. Hani bir şey de katıyor mu? Sonuçta olan oluyor. Biz o gün tartışıyoruz. Birkaç gün tartışıyoruz. Taylor iki hafta sonra o pozisyon diyor ki yok öyle değil. Ne geçti elimize mesela? Taraftarların düşüncesi değişti mi? Yani bir sonraki pozisyonda farklı
0: mı? Yok ama şey oluyor. Bir de örnek pozisyon oluyor. Çünkü biliyorsun pozisyonlar birbirleriyle de kıyaslanarak da değerlendiriliyor. Şimdi Mert'in pozisyonu oldu. Yarın öbür gün Ali'nin pozisyonu olduğu zaman beklenti o zaman Mert'in pozisyonundaki gibi karar verin olacak kamuoyunda. Bence öyle bir yararı var.
1: Peki
0: her pozisyon birbirinden içinde bağımsız olsa da
1: doğru.
0: Yine de yakın pozisyonlar görebiliyoruz futbolda. O zaman insanlar diyecek ki ya sevgili Anthony Taylor sen Mert Müldür'ün pozisyonunda burada hakemin kararının doğru olduğunu söyledin. Devam dedin. Kamuoyu penaltı bekliyordu. Şimdi benzer bir pozisyon Ali'ye oldu. Aynı şeyi söyle. Ya da en azından bize farkını anlat. Hani ne olduğunu. Bu bakımdan bence bir şeyi var. Bir faydası var.
1: Güzel. Peki Trossard pozisyonu oldu Aliti ile. Kırmızı kart çıkmadı. Çıkması gerek dedi galiba Anthony Taylor. Şimdi Vlahovic pozisyonu oldu. Trossard pozisyonunda yerli bir VAR vardı. Bülent Birincioğlu vardı. O uyarmamıştı. Şimdi burada yabancı bir VAR var. Mesela biz getirdiğimiz yabancı VAR'lara Taylor'ın bakış açısını mı sunuyoruz? Yoksa onlar İspanya'dan, UEFA'dan aldıkları bakış açısıyla mı bizim VAR'lara müdahale ediyorlar?
0: Büyük ihtimalle İspanya'dan ve UEFA'dan aldıkları bakış açısıyla.
1: O zaman Taylor'ın da bize bunları aktarmasında çok bir anlamı yok. Çünkü Türkiye'dekiyle İspanya'nınki ya da Türkiye'dekiyle Macaristan'ın VAR'ın arasında ufak tefek de olsa farklar oluyor yorum konusunda.
0: Oluyor ama burada nasıl söyleyeyim? Bir de evrensel doğruları var işin. Hani bunu hakem hatası olarak da görebiliriz. Bakış açısından ziyade. Bunu bir hakem hatası olarak da yorumlayabilirsin. Belki Beşiktaş-Kocaeli maçında görev alan VAR hakemi pozisyonu tekrar izlediğinde hata yaptığını da düşünüyor olabilir. Bakış açısından ziyade. Hani bunu İspanya'da verirler, vermezler, Türkiye'de verirlerden ziyade. Belki hata yaptı. O da olabilir. Mesela bunlar da zaman zaman pozisyonlarda arada Anthony Taylor'ın söyleyeceği yorumlarda, tespitlerde bize verilebilir, kamuoyuna sunulabilir. Yani İspanyol muydu?
1: İspanyol
0: var hakem hata yaptı. Burada hata yapmış. Hani bunun çünkü pek İspanya'sı, Türkiye'si bazı pozisyonlarda bence ayrılmıyor futbolda. Bazı pozisyonlar tabii ki dediğin gibi ama şimdi rakibin suratına doğru bir hamle yaptığın zaman bunun İspanya'sı, Türkiye'si, Macaristan'ı bence pek yok. Hakem hatası olarak görüyorum ben.
1: Peki birkaç dinleyici mesajı okuyalım. Öyle de reklam arasına gidelim. Ömer Macit, Kocaeli Spor'un açıklaması vardı. Gördünüz mü hakem hatasıyla ilgili demiş. Daha önceki bir boğaz sıkma hareketi Endid'in herhalde. Onu paylaştı Kocaeli'nin. Onu mu kastediyor dinleyici?
0: Boğaz sıkma değil. Gene bir böyle şey gibi.
1: Boğaz sıkma değil miydi o?
0: Böyle
1: şey yani
0: elini

0: savuruyor. Şey. Böyle üzerine geliyor şeyin, Kocaeli sporlu oyuncunun. Biz yumruk atmasını biliriz. Yumruk öyle bir şeyle paylaştılar onu. Ama tabii çok yani ben anlamadım Kocaeli Spor'un orada ne yapmaya çalıştığını. Çok da doğru bir bence yaklaşım değil. Çünkü o Endine'nin pozisyonuyla Kocaeli sporlu oyuncunun pozisyonunu bir tutmak pek mantıklı olmamış. Açıkçası. Hani Endidi'nin niyetiyle şeyi unuttum da kusura bakma ya. Şeyle Kocaeli sporlu.
1: Small çeşit herhalde.
0: Hayır. Son maçta yapan.
1: Emir mi?
0: Emir'in pozisyonunu sanki birebir böyle aynıymış gibi değerlendirmiş. Kocaeli Spor'u attığı posta. Bence pek doğru bir yaklaşım olmamış. Kocaeli Spor'un yaptığı. Hani Kocaeli Spor belki Nübel'in Metehan'la pozisyonunda belki onun üzerinden bir şey yapabilirdi, bir paylaşım yapabilirdi ama öteki bana çok mantıklı gelmedi.
1: Hakan Bey, o da Eyüp Spor'un daha maçın başında iki oyuncu arasında tansiyon daha yükselmemişken boğazını sıkarak penaltıya sebebiyet vermesi burnuma kötü kokular gelmesine sebep oldu demiş. Eyüp Spor benim bu ligde ne işim var der gibi sahadaydı demiş. İzlediklerinden böyle bir şey çıkarmış. Erdem Bey, o da dün Yunanistan'la ilgili bir şey sormuştu ama yorumladınız mı demiş. Yunanistan'a vize gerekiyor bu arada. Böyle dümdüz giremiyorsunuz. Onu sormuşlar herhalde dinleyicimiz. Kısaca cevaplamış olayım. Hamza Beyli'den geçtik demiş Yunanistan dönüşü Taylan Bey. Bir de plakalara dikkat edin. Söküyorlar Yunan polisi yanlış park durumunda. Onu gördün mü hiç? Yunanistan'da bir hata yaptığında, yanlış yere park ettiğinde direkt plakanı alıp götürüyorlar. Sen işte emniyete mi artık, karakola gidip parayı ödeyip plakanı teslim alıp öyle tekrar monte ediyorsun arabanı.
0: Bu herkese yapılan bir şey mi?
1: Dedaş'ta yapılmıyor herhalde ama Selanik, Atina taraflarında tahminen belki de yabancı plaka araçları da olabilir. Bilmiyorum.
0: Ha, Yunan vatandaşlarına da böyle bir şey mi yapılıyor?
1: Onu bilmiyorum. İşte onu bilmiyorum. Ama Türklerin başına çok geldiğini gördüm.
0: Saçma.
1: Araştırırken Yunanistan'da neler var neler yok diye dinleyicimin söylediği gibi videolar önümüze düşmüştü. Plaka acaba sökme. Hiç Türkiye'de duymadım ben böyle bir şey.
0: Yok canım. İlginçmiş.
1: Sedat Berk dinleyicimiz iyi yayınlar demiş. Çok rafine zevkleriniz var Ali Bey demiş senin girişteki söylediğin için.
0: Mert Hanım'ı dinlemek rafine bir zevktir, evet.
1: Evet, rafine bir zevkten bahsetmiş. Kahraman Bey, bence ligden düşecek 3 takım şimdiden belli oldu demiş. Eyüp Spor, Gençler Birliği ve Gaziantep. Bu da ligin seviyesini, rekabet seviyesini olumsuz anlamda etkileyecek bu durum demiş. Bu 3 takımın görüntüsü şu anda pek iç açıcı değil. Bakayım bu takımlar eklenecek bir takım. Yani Samsun, Konya, Göztepe, Erzurum da şu anda potaya yakın takımlar. Ama dinleyicimiz diğer 3 takımı öne çıkarmış. Serdal Şen, o da Kastamonu'dan bizleri dinliyor. Tartan Pist'ten bir fotoğraf göndermiş. Spor her yerde demiş. Kastamonu'da sabah sporunu yapıyor, koşusunu. Selamlar gönderelim. Kendisine güzel de yapıyor. Evet, mesajlar bu şekilde. Bir araya gidelim şimdi, 7.39, aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Radyo Spor.
5: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
6: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
7: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
6: Borusan Next.
3: Umran Auto Expertiz.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Aslan evinde İspanyol devi Barcelona'yı konuk ediyor, Şampiyonlar Ligi'nin nabzı Nesine'de atıyor. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam saat 22'de evinde Barcelona'yı ağırlıyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede.

0: Yaşa.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.41 saatlerimiz dün Süper Lig'den sonra, Süper Lig maçından sonra Premier Lig'de de Coventry City Newcastle United mücadelesi vardı. Ali abi de merak edip maçı izlemiş. Sediki Şerif'i görünce mi bir merak ettin, yoksa oynamasa da merak ettiğin bir karşılaşma mıydı?
1: Yok, genel olarak karşısında onun da bir şey yoktu. Hani vardı da yoktu benim için. Ondan sonra Coventry'yi de çok fazla takip edememiştim bu sezon. Onu merak ediyordum. Newcastle'da yine benim hani sevdiğim, takip ettiğim takımlardan bir tanesi. Dün Sidiki Şerif şov yaptı yalnız karşılaşmada. Onu söylemek gerekiyor. İlk penaltıyı aldı. Ondan sonra güzel bir gol attı. Zor bir gol attı. Artı bir tane de attığı golden çok daha kolayını kaçırdı. Sidiki Şerif bunların hepsini üst üste yaptı. Hatta şöyle söyleyeyim. Golü attıktan önce miydi sonra mıydı? Neyse çok önemli değil. Bir tane pozisyonda driplingle kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kötü bir vuruşla kalecinin üzerine vurdu. Tamam, o zaman şey yoktu. Daha gol yoktu. Şimdi hatırladım. Sonra daha zor bir pozisyonda golü attı. Ardından bu iki pozisyondan daha kolay bir pozisyonda golü kaçırdı. Yani dün aslında biraz gününde olsa hat-trick bile yapabilirdi Sidiki Şerif. Coventry açısından tabii çok önemli bir galibiyet. Dün böyle tam güzel bir Premier Lig akşamıydı. Hani hava güzel, böyle havada yağmur yok, bir şey yok. Tribünler bayağı istekli. Bayağı arzuluydu. Takımların da müthiş ittiler. Dün hani karşılaşmayı izlerken radyoda ne söylerim diye düşünürken aklıma o geldi. Böyle maçın içinde olan seyirci, takımını iten seyirci, oyuncuları iten, destekleyen seyirci çok hoşuma gidiyor. Dün böyle Coventry'de hem takım hem de taraftar bu maça bayağı böyle bir konsantre olmuş. Bayağı birbirlerini ittiler yani. Takımın sahadaki oyunu seyirciyi etkiledi. Seyircinin tribündeki performansı takımı etkiledi. O çok hoşuma gitti. İyiydi.
0: Coventry bu sezon iç sahada Hull City'ye 1-0, Brighton'a 5-0 kaybetmiş.
1: Evet, evet, evet.
0: Golü yokmuş daha iç sahada.
1: Ya işte böyle şeyi ortaya koyuyorlar. O çok güzel bir şey. O mücadeleyi ortaya koyuyorlar. Mesela ilk 4 maçta galibiyetleri yok. Ya da 5 maçta galibiyetleri 4. yok. 4 maç 4 değil mi?
0: 4 maçında mağlubiyet.
1: Sonra 2 maç üst üste kazanıyorlar. O direnci görebiliyorsun. Mesela 1-0'dı. Bir tane top çizgiden çıktı falan. Böyle tribünler çıldırdı. Acayip böyle şey yaptılar. Hani neticede Newcastle daha kaliteli oyunculardan oluşan daha iyi bir takım. Ama o mücadeleyi görüyorsun. O yüzden dün keyifliydi. Hani bir daha sezon boyunca böyle 4-1'lik bir galibiyet alırlar mı bilmiyorum, emin değilim ama dün keyifli bir karşılaşmaydı. Sidiki Şerif de bayağı etkiliydi. Bakalım bundan sonraki performansı, gelişimi nasıl olacak? Çünkü fiziksel olarak hani Premier Lig standartını rahatlıkla karşılayabilecek bir oyuncu. Oynadığı takım biraz da kendi profiline uygun bir takım. Çünkü dün mesela kendi sahasında oynamasına rağmen Coventry, Sidiki Şerif'in bulduğu ilk pozisyon tam onun isteyeceği pozisyon. Yani geride bekleyen bir takım, onun önüne atılan bir top ve driplingle rakip kaleye akmaya çalışan bir oyuncu. Tabii Fenerbahçe'de bunları çok kolay bulamıyorsunuz. Özellikle Süper Lig'de. Ama mesela Premier Lig'de özellikle bitiricilikleriyle alakalı olarak biraz bu tarz kanat forvetler çalışırsa çok iyi iş yapabiliyorlar. Belli sınıf takımlarda. Yani Sidiki Şerif'in kalkıp büyük bir takıma transfer olacağını söylemiyorum ama hani Premier Lig'de bir tık daha yukarı gidebilecek bir oyuncu gibi gözüküyor. Çok da genç. Dün o bakımdan güzel bir karşılaşmaydı. Diğer tarafta hani Newcastle için kadro bilmiyorum ya. Yani şeye bayağı bir yıprandı.
0: Tonali gitti.
1: Bruno Guimaraes gitti.
0: Ya
1: bunlar çok önemli oyuncular. Özellikle merkezi çok kuvvetliydi. Öyle olunca tabii biraz daha şey bir takım haline geldi. Kırılgan bir takım haline geldi. Onlarda da bu Hall biliyorsun
0: Sol bek.
1: Aynen, İngiltere milli takımında da bayağı bir şey yaptı. Ön plana çıktı. Uluslar Ligi'ndeki son 3 maçta ilk 11 başladı. Onu izlemek de keyifli. Dün onun için de çok iyi bir gün olmasa da onu da futbol severler takip etsin. O da henüz 22 yaşında bir oyuncu. 2004'lüymüş. Ama o da çok bence kısa sürede, belki bu sene, belki ara transfer döneminde bir büyük takıma, daha büyük bir takıma gidecek.
0: Peki sen tribün atmosferi dedin. Buradan Galatasaray maçına bağlayalım mı?
1: Tabii ki.
0: Galatasaray-Barcelona maçı bugün 22'di. Bugün de pahalı biletlere rağmen, görmüşsündür belki haberlerde, Türk spor tarihinin en pahalı biletleri olduğu söylendi bu karşılaşma için. Ve ona rağmen biletler tükendi. Bugün kapalı gişe bir Galatasaray-Barcelona maçı oynanacak. Eminim ki çok iyi bir tribün atmosferi olacak başlangıçta. Girişte de söyledim. Tabii başlangıçta olacak kesin ama maç içerisinde de o atmosferin devam etmesi biraz da oyun ve skora da bağlı olacak. Galatasaray genelde iç sahada taraftar desteğini arkasına aldığında rakiplerine çok zor anlar yaşatıyor. Bayern Münih'e de, Liverpool'a da, Juventus'a da bunu yapmayı başardı. Hep maçın içinde kaldı. Zaman zaman hatta kazandı. Ama o baskıyı büyük oranda korumayı başarmıştı. Bakalım bugün Barcelona önünde nasıl bir karşılaşma oynayacak Galatasaray? Beklenti bir taraftan düşük olan taraftarlar olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan yüksek olan taraftarlar olduğunu da düşünüyorum. Sonuçta geçmişteki o karşılaşmalara bakıldığında beklentiye girmesi anlaşılabilir. Ama Barcelona'nın bu sezonki form grafiğine bakıldığında da beklentiyi düşük tutmak mantıklı da olabilir. Ben biraz tabii burada ikinci taraftayım. Barcelona gerçekten bu sezon çok başka bir seviyede oyun ortaya koyuyor. Bunu genelde Rafinha'lı yaptı ama Rafinha'sız son Hetafe maçında da çok iyi savunma yapan bir takım Hetafe. İkinci dakikada oyunu, skoru aldı Barcelona ve bir daha da arkasına bakmadı. Gole çok rahat giden bir takım görüntüsünde. Yamal zaten başlı başına müthiş bir hücum tehdidi ama onun yanında Gordon çok iyi bir sezon geçiriyor. Adeyemi oyuna sonradan girip çok iyi katkılar verdi. İlk 11 oynadığında da iyi katkılar verdi. Merkez desen zaten çok güçlü. Sağlıklı olduğunda Rodri, Pedri önlerinde de artık Olmo, Fermin Lopez kim oynarsa oynasın. Bu sezon Fermin biraz daha öne çıktı golleriyle. Olmo'nun henüz golü yok. Ama çok büyük bir hücum tehdidi var Barcelona'nın. Galatasaray'ın da bu tehdide karşı nasıl bir düzenle, nasıl bir anlayışla sahaya çıkacağı da merak ediliyor. Sürekli önde baskı pek kolay değil Barcelona'ya karşı. O yüzden dönem dönem kapanıp da Galatasaray'ın Barcelona'yı sindirmesi gerekebilir. Ama kapandığında etkili olabilir mi? O özellikler var mı Galatasaray takımında? Pek o da gözükmüyor açıkçası bizim takımların genelinde. O yüzden tahmin etmesi zor bir karşılaşma. Yani bugün tabii ki taktik işin en önemli kısmı oyuncu performansları ama tribün atmosferi de o baskı da Galatasaray takımının işini kolaylaştırabilir bu karşılaşmada. Sen de ne dersin bir başlangıç olarak Ali abi?
1: Ya öncelikle Şampiyonlar Ligi'ni mesela bu tarz karşılaşmalar için oynuyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde kulüp Brugge'la oynayıp heyecanlanan bir taraftar yok. Biraz işin o tarafına bakıp yine hani keyif alma, o heyecanlı yaşama kısmını da unutmamak gerekiyor. Tabii ki sonuç almak önemli. Ancak bugün Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da bazı takımlarla kıtanın geri kalanında mücadele eden ekipler arasında ciddi farklar oluştu. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Barcelona'yı da Hansi Flick dönemiyle beraber oraya çok rahatlıkla koyabiliriz. Barcelona farklı bir takım. Barcelona Hansi Flick döneminde Şampiyonlar Ligi'nde 2.96 gol ortalamasıyla oynuyor. Yani buna grup, lig ve eleme turu karşılaşmaları dahil 2.96 gol ortalaması Hansi Flick dönemi Barcelona'sı. Bu böyle kolay baş edebileceğiniz bir durum değil. Ama umutsuz olmaya da gerek yok. Çok umutsuz olmaya da gerek yok. Sonuçta bir plan, bir strateji olacak Galatasaray'da. Ve Galatasaraylı oyuncular da onu yapmaya çalışacaklar, onu uygulamaya çalışacaklar. Yani ne kadar uygularlar, ne kadar yaparlar bunu bilmiyoruz. Bunu göstereceğiz. Dün de biraz konuştuk. Yani bugün Galatasaray Barcelona'ya mağlup olsa yarın sen şok Barcelona Galatasaray'ı mağlup etti diye açmayacaksın yayını. Beklenti zaten Barcelona'nın kazanması. Ama bu noktada sen Barcelona'nın işini ne kadar zorlaştırabiliriz, ne kadar oyunun içinde kalabiliriz, Galatasaray olarak bunu düşünüp bunu uygulamaya çalışacaksın. Ve belki de başarılı olacaksın. Ben biraz öyle bakıyorum. Neticede geçen sene Galatasaray Juventus'u, Liverpool'u kendi sahasında mağlup etmeyi başardı. Atletico ile berabere kaldı. Galatasaray da böyle karşılaşmalarda şey olabiliyor. Ne derler? İyi sonuçlar alabiliyor. Bunu hep beraber göreceğiz. Ama yine geçen hafta seninle konuşurken konuştuğumuz, söylediğimiz bir olay. En azından kendi açımdan. Ben zor buluyorum Barcelona ve Paris Saint Germain karşısında taktiksel olarak ne yapılması gerektiği sorusunun cevabını. Teste çıksa onu boş bırakır. Öteki soruları geçmeye çalışırım kendimce. Çünkü iki öyle takım ki ne yapsan bir karşılığını verebiliyorlar çok rahat bir şekilde. Şimdi Barcelona'nın üzerine gitsen Barcelona iki pasla senin kaleni inebilecek bir takım. Barcelona üzerine gitmedin, geri çekildin, seni gene çözebilen bir takım. Paris Saint Germain de biraz öyle. O yüzden işte zor. Yani teknik direktör için de zor bu tarz karşılaşmaları taktik olarak planlamak ve oynamak. Oyuncular için de zor. Ama mutlaka Okan Buruk bir şeyler anlatacak. Bir şeyler planlayacak. Oyuncular da bir şeyler yapmaya çalışacak. İşte bazen onu yapabiliyorsunuz bu tarz karşılaşmalarda. Bazen de olmuyor. O bakımdan tabii merak uyandırıcı. O bakımdan çok merak ediyorum. Hani Galatasaray'ın taktiksel anlamda nasıl yaklaşacağını ve o taktiği ne kadar uygulayabileceğini çok merak ediyorum. Ancak bir taraftan da maçın heyecanı var. İşte bu da hoşuma gidiyor. Dediğim gibi yani kulüp Bruj maçı için kimse heyecanlanamaz ama bugün bütün Galatasaraylılar heyecanlı. Bu çok güzel bir şey. Şampiyonlar Ligi demek bu tarz karşılaşmalar demek. Zaten bu tarz mücadelelerle tarihe geçiyorsun, tarih yazıyorsun. Hatırlıyor musun o maç vardı diye öyle konuşuluyor. Benim çocukluğumda Trabzonspor Barcelona'yı yenmişti. Trabzon'da Hamdi'nin golüyle. Ben sokaklarda çılgınlar gibi koştuğumuzu hatırlıyorum. Mahallede. Trabzonspor kazanınca Barcelona'da. Sonra revanş 7-2 kaybetmişti mesela. Trabzon. Ama mesela onu çok hatırlamıyorum. O zaman da çocuktum. Mesela o 7-2'yi çok hatırlamıyorum ama Trabzonspor'un 1-0'lık galibiyeti mesela bende iz bırakan bir galibiyet. O yüzden bu tarz karşılaşmalar tarihi mücadeleler. Galatasaray'da kadro olarak, kadro değeri olarak, oyuncu kalitesi olarak iyi seviyede bir takım. Hani böyle direkt olarak üzerine çizebileceğim bir takım değil Galatasaray. Ama işte az önce de bahsettim ya, bazı takımların seviyesi diğerlerinden çok ayrıştı, farklılaştı. Barcelona da bence net olarak oraya koyabileceğim bir takım. O yüzden takım olarak, bireysel olarak ve taktik anlayışı olarak en üst seviyede olman gereken bir mücadele olacak bu. Bir tanesinin eksik kalması demek işte bu tarz maçları kaybedebileceğin anlamına geliyor. Zor duruma düşebileceğin anlamına geliyor. Bakalım hep beraber göreceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Mevduat faizleri her

0: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
1: Bugünden yarına Allianz seninle.
0: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: kazanır.
1: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılık kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
0: Şampiyonla son düzlükte.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti. Ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım, kastım, kastım.
5: 1 milyon TL'ye 12 ay 0 faiz kampanyasıyla Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
6: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
7: Radyo Spor.
6: Saran Holding kuruluşudur.
8: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.59 saatler. Biraz nostalji yaptık bu Trabzonspor Barcelona maçıyla. Ben de bir nostalji yapayım. Galatasaray'ın bugüne kadar Barcelona oynadığı 10 maç var. Kaç galibiyeti var ya da galibiyeti var mı hatırladığın, bildiğin? Tam Genco Buranlık soru da.
1: Galibiyeti var ya. Yok mu?
0: Var.
1: Var. Vardır. Bir iki tane galibiyeti vardır Galatasaray'ın.
0: Bir mi? Bir galibiyeti varmış. 94-95 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nin A grubunda. İç sahada 2-1, deplasmanda 2-1 kaybetmiş Galatasaray. Tek galibiyet. Bu en son eşleşmede de Avrupa Ligi'nde.
1: Öyleymiş ya, ona baktım
0: Galatasaray şimdi ben de. Barcelona. Dominic Torrent Galatasaray'ın teknik direktörü. O maçlar da aslında fena oynanmamıştı. Yani en azından skor olarak Galatasaray. Deplasmanda 0-0 Camp Nou'da. Kendi evinde de öne geçtikten 2-1. Sonra 2-1 kaybediyor. Bir de az önce şeye vurgu yaptın, Galatasaray'ın kadro kalitesi ne kadar üst seviye. Galatasaray'ın 2022'de daha, yani bundan 6 yıl önceki, o yeni yapılanmadan önceki sezondaki kadrosunu bir sayayım. Hmm. O maçlara çıktığı kadro aşağı yukarı şöyle. Kalede Iñaki Peña var. Muslera'nın o sakatlıktan döndüğü dönem. Sağ bek Sacha Boey, ki daha o bildiğimiz Sacha Boey da değil. Bu
1: 1 milyon euroluk Sacha Boey.
0: Evet, gönderilecek Sacha Boey. Stoper ikilisi Nelson Marca o dönem için iyi bir ikiliydi. Sol bekte de Van Aanholt var, Hollandalı. Merkez ikili iki maçta da Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı. Birinde 10 numara Çıkıldağ, diğerinde Feguli oynamış. Kanatlarda da Kerem Aktürkoğlu ve Babel tercih edilmiş. İleri uçta da bir maç Gomis, bir maç Mustafa Muhammed. Galatasaray'ın o dönemki Barcelona ile kafa kafaya oynayan kadrosu. Bu şekilde 4 yıl içinde şu anki kadronun geldiği noktada ne kadar farklı, yani nostaljik bir bakış gibi oldu. 4 sene geçmiş ama bambaşka bir kadro kalitesi yani, şu anda Galatasaray'da.
1: Ondan önce de Mert 2002'ye kadar geri gidiyorsun.
0: Evet.
1: Yani 2022'de senin bu saydığın maç, ondan önce 2002'ye kadar geri gidiyorsun. O tabii iyice nostaljik oluyor. Barcelona Galatasaray maçlarında Barcelona

0: 2 kez 3 gol atabilmiş. O kadar.
1: 4'ü yok yani.
0: 4'ü yok. 3-1 ve 3-0 kazanmışlar. O 3-0 kazandıkları maç 1994. 3-1 kazandıkları maç 2002. Onun dışında maçlar, yani skorlar öyle çok şey değil mi? 2-0, 1-0, 2-2, 2-1, 2-1, 3-0, 0-0. Maçlar hep yakın geçmiş. Tabii bunlar yani çok eski sonuçta, 1993-94, 2001-2002 yılından bahsediyoruz. İki takım arasındaki karşılaşmalarda her maçın farklı bir hikayesi, farklı bir havası oluyor. Ama işte az önce de söyledik, yani bugün her şeyin Galatasaray'da 4-4'lük olması gerekiyor. Galatasaray'ın hiçbir kadrosu, bana sorarsan Barcelona ile karşılaşan hiçbir kadrosu şu anki kadrosundan iyi değildir. Şu anki oyuncu grubundan daha değerli oyuncu grubu yoktur Galatasaray'ın elinde. Ki buna oyuncu yaşlarını da bence eklemek gerekiyor. Yani Galatasaray'da Wesley Sneijder ve Drogba gibi de çok üst düzey, buralarda çok oynamış oyuncular geldi. Ama şu an Galatasaray'da Osimhen'de, Leao'da, Leroy Sané'de, değil mi? 36 yaş grubundalar. Bu da bence önemli. Aslında bir bakıma takımlardaki anlayış değişikliğini de gösteriyor diyebilirsin. O şekilde de bakabilirsin. Yani oyuncular çok yıpranmadan artık Süper Lig'e, bizim kulüplerimize geliyor diye düşünebilirsin. Hani o klasik tabir var ya, oyuncunun prime dönemi. Hani bu oyuncular mesela Leao için, Osimhen için, belki Sané için de bunu söyleyebilirsin. Hani Beşiktaş'ın diyorum, Galatasaray'ın son dönemde böyle İlkay dışında var mı o tarz bir transferi?
1: Mertens.
0: Şu anki şeyde.
1: Şu an kadroda.
0: Şu anki kadroda.
1: Şu anki kadroda.
0: Mesela Davinson Sanchez de 30 yaş altı geldi.
1: Torreira'da 26'da falan geldi. Geldi herhalde.
0: O şekilde.
1: İyi döneminde geldi.
0: Evet. Hani bunlar mesela olumlu şeyler.
1: Jakob söyle, 30'un altına geldi.
0: İşte atmosfer, dün oyuncular bahsetti. Sen girişte bahsettin. Yani atmosferin sertliği de önemli. Neticede deplasman çok şeyi değiştiriyor. İç sahadaki gibi değil takımlar. Eğer o atmosferle beraber rakibi boğma, biraz o, hep söylerim ben, yani deplasmanda olduğunu hissettirme saha içerisinde de topa sertlikle, rakibe değil topa sertlikle, öyle çok kolay bir maç olmayacağını mesajını vermek gerekiyor bu tarz mücadelelerde. Zaten Galatasaray Liverpool ve Juventus maçlarında da bunu yaptı. Bunu gösterdi rakiplerine. O yüzden ben bilmiyorum, öyle çok bir şeyim yok benim ya. Genel gibi düşünmüyorum yani.
1: Müthiş. Ben umut biraz daha.
0: Ben müthiş korkmuyorum öyle. Hani Galatasaray yenilebilir. Tamam, yenilse ne olacak yani Barcelona? Hep öyle düşünürüm ben bu tarz karşılaşma. Ne olacak yani Galatasaray Barcelona yenilse? Aa, herkes şaşıracak mı? Kimse şaşırmayacak.
1: İnsanların korkusu farklı yenilmek. Zaten.
0: Yoksa ya yenilmek var. Bu da, o da var futbolda. İşler çok kötü gitti. Farklı mağlup olabilir.
1: İşte bizim şey maçı gibi, İspanya-Türkiye.
0: Olabilir yani.
1: O maç, bu Konya'daki maç gibi.
0: İşte onun önüne geçebilmek için ama mental olarak kuvvetli takımlara ihtiyacımız var. O çok önemli bence. Biraz orada eksiyiz. Çabuk dağılabiliyoruz mesela. Oyuncu grubu yabancı. Hocalar yabancı ama takımların davranışları biraz böyle bizim toprakların davranışları oluyor bu tarz mücadelelerde. İşin içinde o da var. Ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Tekrar söyleyeyim. Galatasaray kaybedebilir. Ama kaybederken öyle çok çok büyük bir fark olabileceğini pek düşünmüyorum. Umarım olmaz. Umarım yani, hani o konuda yanılmam. Artı kaybederken de nasıl kaybettiğin de önemli. Bu tarz mücadeleleri. Yani bazen çok mücadele edersin, elinden gelen her şeyi yaparsın, kaybedersin. Ama aynı zamanda kazanıp da ayrılırsın o tarz karşılaşmalardan. Zaten taraftar onu hemen anlar, hemen ayırır o tarz mücadeleleri. Ama tabii en korkutucu olanı, anlıyorum hani Galatasaray bazı taraftarları orada ne demek, ne düşünmek istediklerini anlıyorum. Hani böyle mücadele edemeden, maçın içine giremeden çabuk kaybetmek en kötüsü tabii. En istemediğin şey bu tarz mücadelelerde. Umarım o olmaz.

0: Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında farklı mağlubiyetler geldi mesela bu güç dengesinde ama hepsi deplasmanda o mağlubiyetleri aldı. İşte Bodo Glimt mesela Bayern Münih'e deplasmanda
1: 5-0 kaybetti.
0: 5-0 kaybetti. Sabah United'a deplasmanda 4-0 kaybetti. Slovan Bratislava Paris Saint-Germain'e 6-1 kaybetti. Feyenoord da Barcelona yine deplasmanda 5-1 kaybetti ama hepsi deplasman. Yani iç sahada
1: Tabii.
0: ilk hafta itibariyle öyle çok farklı bir mağlubiyet yok. Geçen yıllarda olmuştur. Oluyor çünkü yani bu tarz mağlubiyetler ama geneli deplasman. İç sahada olursa Galatasaray için de pek iyi bir görüntü olmaz. Geçen yıl mesela Atalanta kendi evinde Bayern'e 6-1 kaybetmiş. Ve son 6 turunda bu. Lig aşamasında da değil. Böyle maçlarda çıkabiliyor. İşin doğasında var.
1: Ya bugün
0: Geçen
1: mesela Viking Bayern maçı var. Bayern de deplasmanda. Ama mesela Viking için acayip zor bir karşılaşma. Çünkü zaten ilk Şampiyonlar Ligi maçlarını yeni oynadılar. Stuttgart'a 3-1 kaybettiler. Şimdi bir başka Bundesliga takımı ama Bayern'le oynayacaklar. Ama oynayacaklar. Yani ne olursa olsun çıkacaklar, oynayacaklar. Yapacağım bir şey yok. O mücadeleyi ortaya koyacaksın ki hani Galatasaray ile Viking arasında da yani şey var. Everest
0: Nokta.
1: var. O
0: Evet.
1: kadar çok farklı yani Galatasaray tarihiyle, o suyla bu suyla falan. O yüzden öyle çok fazla şey yapmayın ya. Ne olacak yani?
0: Ben de geçen yıl acaba böyle deplasmanda çok fark atan bir takım çıkmış mı diye tekrar bakıyorum ama Atalanta Bayern Münih'ten başka Leverkusen Paris Saint-Germain 7-2'lik maç Paris Saint-Germain 7-2 kazanmış. Liverpool Frankfurt'u 5-1 yenmiş deplasmanda. Öyle maçlar var ama tabii istisna oluyor.
1: Zaten saydığın takımlar belli. Hani Bayern'i söylüyorsun, Paris Saint-Germain'i söylüyorsun. Az önce o ayırdığımız, farklı bir noktaya koyduğumuz takımlara öyle kötü gününde yakalanırsan öyle sonuçlar ortaya çıkıyor. Artı şimdi bu tarz karşılaşmalarda zaten bir de frene basma da var. Onu da unutmayalım. Yani çok mesela artık 2-0, 3-0 yaptı. Hani çok zorlamasına gerek yok oyuncunun. Çünkü daha önünde 6 tane Şampiyonlar Ligi maçı var. Lig maçı oynayacak.
0: Barcelona'nın bir de bir sonraki hafta El Clasico'su var. Bu
1: Evet.
0: hafta sonu
1: Hani
0: değil, sonraki hafta sonu El Clasico'su var.
1: onları da unutmamak gerekiyor.
0: Bu hafta da Betis'le deplasmanda
1: Evet,
0: oynayacaklar.
1: zorlu.
0: Betis'te zor maç. Formda bir Betis var. Sonra Real Madrid maçı.
1: Zaten Betis ve El Clasico'yu kazanırsa La Liga bitiyor.
0: Evet, en yakın rakipte bir Atletico kalıyor ama o da
1: Yok, Atletico da
0: O da
1: yani
0: zor. Bu arada haftaya da Paris
1: zorlayamaz.
0: Saint-Germain'le direkt Şampiyonlar Ligi
1: Tabii.
0: deplasmanı var. Yani fikstürü Barcelona'nın Galatasaray deplasman. Sonra Betis'le oynayacaklar deplasman.
1: Bayağı
0: Paris
1: zor bir fikstür.
0: Saint-Germain'le deplasman. Üst üste 3 deplasman. Üzerine bir de kendi evlerinde Real Madrid'le
1: Aynen, çok zor.
0: oynayacaklar. Acayip bir fikstürün başlangıcı bu Barcelona açısından. O yüzden o dediğin şey belki yani inşallah yine olmaz da 2-0 3-0 öne geçtiği senaryoda sonraki maçlara da düşünebilir. Hansi Flick sonuçta onlar da ara vermeden oynayacaklar. 3 günde 4 günde bir maç yapacaklar. Peki saha içine döndüğümüzde mesela Mehmet Ünlü'nün sorusundan başlamak istiyorum. Sizce bugün hangi sol stoper seçeneği Galatasaray için en az riskli olur? 3 seçenek var diyor. Abdülkerim oynarsa yavaş kalabilir. Lemina oynarsa orta sahadaki pres ve atak kırıcı gücünden mahrum kalmış oluruz. Jakobs oynarsa da bu sefer Eren sol bekte defansif zaafları tehlike yaratabilir. En doğru seçim hangisi olur diye bir soru gelmiş.
1: Son tercihim ve istemeyeceğim tercih Lemina olur. Lemina dönüşlerde ağır bir oyuncu. Ve bence stoper özelliği anlatıldığı kadar üst seviye değil. Bu da üst seviye bir karşılaşma. Belki Süper Lig'de Lemina'yı stoper oynattığınız zaman Lemina'nın pozisyon hataları artı ağırlığı çok fazla problem yaratmıyor. Fakat Barcelona gibi çok rahat sizi merkezden delebilecek bir takım karşısında Lemina ağır kalabilir. Ağır kaldığı pozisyonlarda faul problemi yaşayabilir. O yüzden de Lemina son tercihim olur. Atletik bir stoper mi? Oyun bilgisi daha yüksek bir stoper mi? Belki Jakobs'la Abdülkerim arasındaki soru da bu. Bunun cevabı işte nasıl bir oyun oynayacağınız. Eğer biraz daha önde oynamak isterseniz, biraz daha önde kalayım diye düşünürseniz Barcelona karşısında, o zaman Jakobs tabii ki daha iyi bir alternatif olur.

0: Ama genel olarak topun Barcelona'da olacağını ve derinde bekleme ihtiyacınız olduğunu düşünürsen, o zaman Abdülkerim'in o korkulan yavaşlığı belki size bu karşılaşmada çok büyük bir problem yaratmaz. Artı Abdülkerim'in hava topu savunması da Jakobs'a göre daha iyi diye düşünüyorum. Belki onun da bir katkısı olabilir Galatasaray'a. Ama kararsızım. Hani böyle siz geçen hafta Genco Boran'la direkt Jakobs dediniz.
1: Evet.
0: İkiniz de Jakobs tarafındasınız. Bilmiyorum, fikrim belki değişmiştir de. Ben çok emin değilim. Fakat tabii bir de bunların yanına oyuncunun form durumunu eklemek gerekiyor. Yani oyuncunun form durumu da yani Abdülkerim bildiğimiz Abdülkerim gibi olmalı. Hani tamam yavaş olsun ama diğer tarafta formu yüksek olsun yani. Çünkü yavaşlığının form durumuyla bir alakası yok ağırlığının. Ama formda bir oyuncu da değil. O beni düşündürürdü. Normalde biraz daha böyle Abdülkerim tarafına giderdim. Ama ya bu adam formsuz şimdi. Formsuz bir adamla oynamak da çok doğru gelmiyor bana.
1: Peki o zaman sol bekte Eren Yamal'ın karşısında olacak mesela. O nasıl geliyor? Şimdi ben de Jakobs birebiri çok daha iyi. Mesela Yamal'ı çok rahat durdurabilir bence. Yani eldekilerden en iyi durdurabilecek
0: Jakobs. O zaman sen Abdülkerim Jakobs olarak.
1: Yani şu an ona daha yakınım sanki. Yani Abdülkerim'in yavaşlığı kabul. Form grafiği düşük ama yani Eren'in birebir de Yamal'a karşı zorlanabileceğini düşünüyorum. Hız olarak zorlanmaz belki ama o konsantrasyon, o bilgi, Jakobs daha sert, yakın oynayabilen bir oyuncu bence. O yüzden Jakobs, Yamal düşünüldüğünde daha mantıklı olabilir.
0: Ya benim düşüncemde Lamin Yamal'ı birebir de kim alsa işi çok zor. Lamin Yamal tarzı ekstra yetenekli oyuncuları birebir de durdurabilmek için çok ekstra bir performansa ihtiyacınız var. O yüzden akla kademeli savunma geliyor.
1: Nuno Mendes lazım bir de.
0: Ya mesela onun gibi. Ya da işte Lamal çok gününde olmayacak.
1: Evet.
0: Partiden yeni gelmiş falan olacak böyle. Konsantrasyonu yüksek olmayacak. Ama o da Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için bayağı istekli. Bunu röportajlarında dile getiriyor. Kademeli bir savunma daha iyi gibime daha iyi olur diye düşünüyorum. Orada da dün bir dinleyicimiz dile getirmişti. Hani acaba üçlü bir savunma, zaman zaman beşliye dönen bir savunma, 5-3-2 gibi bir diziliş, belki 5-4-1 gibi bir diziliş Galatasaray'da olur mu diye. Vallahi olabilir. Ben öyle çok şey değilim, uzak değilim. Galatasaray bunu denerse çok yanlış yaptı diye düşünmem kağıt üzerinde, teoride. Tabii ki pratikte görmek lazım. Fakat mesela sağ stoper orada Davinson olur, değil mi?
1: Hı hı.
0: Abdülkerim merkez, Jakobs sol stoper.
1: Yani dün Lemina merkez, Abdülkerim sol stoper, Jakobs sol kanat beki olur diye düşünen dinleyiciler de vardı.
0: O da olabilir. Ama gene Lemina'yı
1: orta sahaya mı?
0: Lemina'yı biraz daha savunmadan uzaklaştırırım ben Barcelona karşısında. Böyle bir durumda mesela sol kanat beki Eren olabilir. Başka bir oyuncu da olabilir bu arada. Barış Alper'i de koysan mesela sol kanat beki olarak. Ona çok fazla itiraz etmem. O noktada hani böyle Barış Alper'in hırpalamaya çalıştığı bir Lamin Yamal.
1: Arkada da Jakobs.
0: Evet. Barış Alper'den kurtulduğu pozisyonlarda Jakobs'un kademeye girdiği bir savunma kademeli olarak bana daha mantıklı geliyor. Bu noktada sol tarafta Anthony Gordon oynayacağını varsayıyoruz. Eğer Anthony Gordon oynarsa, Anthony Gordon Lamin Yamal kadar birebirlerde etkili bir oyuncu değil. Etkili bir oyuncu ama birebirlerde o kadar etkili değil. Yani durduk yerde sana müthiş tek böyle bir çalım atabilecek, seni bir anda oyundan düşürebilecek bir oyuncu değil. O yüzden mesela or kanattaki Anthony Gordon kanadındaki kanat bekini biraz daha hücuma yönelik bir kanat beki olarak da tercih edebilirsin. Yani hücumlarını onun üzerinden geliştirmeyi, onun biraz daha sol kanat bekine göre özgür olabileceği bir plan olabilir Barcelona karşısında. O yüzden mesela hani Jakobs Eren sol tarafıyla sağ tarafta Barış Alper kanat beki olarak oynadığı bir pozisyon olabilir. Düşünebilirsin bunları. İşte bunlar zaten teknik direktörün planları olacak ve o planları ne kadar uygulayabileceksin. Şimdi kulağa hoş geliyor. Sol tarafta kademeli bir savunma yapayım. Lamine Yamal'ı öyle durdurmaya çalışayım. Güzel. Fena değil. Sağ tarafta biraz daha hücumcu olayım. Çünkü Anthony Gordon o kadar büyük bir tehdit değil. Hepsi tehdit Barcelona oyuncuların ama Lamine Yamal seviyesinde değil tabii ki. Öyle düşünebilirsin. Bakalım hani bunlar teorideki düşünceler. Pratikte nasıl olacak onlara bir şey diyemiyorum. Belki Galatasaray hiç değişiklik yapmadan
1: kendi oyunu, kendi
0: düzeniyle çıkacak. Yani ona da Okan Buruk daha önce yaptı. Daha önce bunu gördük. Bu tarz büyük karşılaşmalarda belki direkt öyle oynamaya çalışacak. O da bir tabii yol.
1: Osman Bey demiş ki dinleyicimiz asıl sağ bek gibi oynayacak. Orası soru işareti demiş. Alain'in de durumu tabii lig maçında göremedik. Barış Alper oynadı. Şimdi bu maç bir anda Şalay'ı atar mı? Tam hazır olmadan.
0: Atabilir.
1: Takıma karşı.
0: Atabilir.
1: İşte ben atmayıp az önce senin söylediğin hani Barış'ı kullanabilir. Kanat bekli. Eren'i sol tarafta kullanabilir. Ya da düz sağ bek olarak Kaan'ı kullanmaz yani. Şalay'a güvenmeyecekse yine Barış Alper kalıyor. Başka bir opsiyon tabii yok. Simo da yok. Kaan da olmaz. Lemina'yı bek yapar mı emin değilim.
0: Yok.
1: Onu da yapmaz. O yüzden hani Barış veya Şalay'dan biri gözüküyor sağ taraf için.
0: Muhtemellerde Şalay'la alakalı bir şey okudun mu?
1: Vallahi Galatasaray'da artık öyle bir muhabirlerden yani Twitter'dan muhtemel paylaşan görmüyorum. Mesela bu konuda Kaya Temel biliyorsun Okan Buruk'ta.
0: Okan Buruk'un en büyük isyanlarından biriydi o.
1: Eleştirmişti. Kaya Temel gece 23.41'de şöyle bir tweet atmış. Okan Hoca Barcelona'yı çok iyi şekilde analiz etti. İlk 11'e bazı dokunuşlar yapacak. Bu kadar bilgi. Yani birkaç değişiklik var ama mesela bu taktiksel mi? Oyuncu mu? Onu bile göstermiyor artık tweetinde. Kaya Temel. O yüzden bilmiyorum. Muhtemeller bugün gazetelerde çıkar ama onlar da çok güvenir olmaz herhalde.
0: Hangi koşucunun olacağı bence çok önemli Galatasaray'da ve o hani sprinter oyuncunun, kanat oyuncusunun, direkt topla kaleye gidebilecek oyuncunun gününde olup olmaması da Galatasaray'ın maçta ne kadar kalacağını bence belirleyecek. Barcelona için hani Okan Buruk Barcelona'yı çok iyi analiz etti demiş Kaya Temel. Fakat Barcelona'nın her maçı aslında bir anlamda kopya gibi, diğerinin kopyası gibi ama pek de rakiplerin çözüm üretemediği bir kopya gibi. Çok farklı değil Barcelona'nın oyunu. Barcelona dün de söyledik özellikle savunma çizgisini inanılmaz öne çıkartan bir takım. Ve arkada yani maşallah böyle boşluklar da hani tarım arazisi gibi uçsuz bucaksız ama olmuyor yani oraya istediğin gibi sarkamıyorsun. Onu gördüğün zaman hani insan diyor ki ya şuraya bir top atın, biri koşsun, bir pas atın diye ama topu kazanma süreleri çok kısa. Topu sana verdikleri anlar çok kısıtlı oyun içerisinde. Bunların da zaten o riskle beraber direkt karşılığını alıyor Barcelona. Artı az önce anlatmaya çalıştık. İşte o mental güç, mesela Barcelona gol yemeyen, savunması çok üst düzey bir takım değil. Fakat gol yediği zaman da oyunları çok bozulmuyor. Gene aynı oyunu oynamaya devam ediyorlar.
1: Peki şunu düşündüm. Bu sezon hiç geriye düştü mü Barcelona?
0: Düşmemiş olabilir.
1: Gol yiyor ama yediği goller acaba bir Sevilla maçını bak ilk tıkladığım maçta düşmüşler.
0: Onu 3-1 kazandılar değil mi?
1: 1-0 geriye düşmüşler. 19'da 22'de 1-1'i bulup 3-1 ikinci yarıdaki gollerle kazanmışlar.
0: 3 dakika geride oynamışlar.
1: 3 dakika geride oynamışlar.
0: 3 dakika geride oynamışlar.
1: Bakıyorum diğer maçlarda yok herhalde öyle bir geriye düşme.
0: Yani savunmayı kademeli olarak yapabildiğimizi düşün Barcelona karşısında. Fakat burada merkezde oynayacak oyuncuların da topu ayağından çıkarma hızı aslında belirleyici oluyor. Çünkü kanat forvetlerin ya da forvet oyuncun topu aldığında zaten rakip kaleye uzaklığı Barcelona çok önde olduğu için 45-50-55 metre oluyor. Şimdi 55 metrede topu topla buluşan bir kanat forvetin o topu bitirme olasılığı çok yüksek değil. Yani seni yakalarlar. Çok ekstra bir şeyin yoksa, hızın yoksa. O yüzden de merkezden zamanlı çıkacak paslar, merkezin o oyuncuları zamanlı kaçırması asıl orada büyük problem oluyor. O merkezde de genelde takımlar boğuluyor işte Barcelona karşısında. Yani sen bugün Barcelona'da merkezini

0: etkisi hale getirebilmek için işte Lemina, Torreira, Sara gibi bir üçlü düşünüyorsun. Diyorsun ki tamam, anca ben bu üçlüyle rakip karşısında bir savunma düzeni kurabilirim. Topa sahip olabilirim, onlara yaklaşabilirim diye düşünüyorsun. Mantıklı, ama topu ayağına aldığında bu kez top senden hücum oyuncularına geçmiyor. Geçmediği noktada da işte o az önce bahsettiğim derin boşlukların bir anlamı kalmıyor. Senin kanat forvetin topla buluştuğu noktada, hani farz et top merkezden çıkmadı, kanattan oyun kurdun. Kanattan oyun kurdun, kanat forvetine top gidiyor. Kaleye adam 60 metre uzaklıkta. Nasıl olacak? O zaman merkezden çok hızlı koşuların olması lazım. Yani az önce söylediğimiz senaryonun tersi olması lazım. Merkezden çıkmayan topu kanat forvetinin merkezden koşu yapan oyunculara atması gerekiyor. O tarz oyuncun var mı?
1: Sarayla yapamazsın.
0: Sarayla yapamazsın. Torreira'yla da yapamazsın.
1: Yapamazsın. Lemina'yla da.
0: Lemina'yla da yapamazsın.
1: Patrakol'la yapabilirsin
0: biraz. Evet. Yani o hızlı koşulara ihtiyacın var. Eğer merkezden o top çıkmıyorsa. Gördüğün gibi yani Barcelona oyun planını, kurgusunu yaparken seni çok zorlayan bir takım. Bakalım işte bunlar güzel sorular ama şu an bende cevapları yok ne yazık ki.
1: Bir araya gidelim, aradan sonra maçı konuşmaya devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
5: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
6: Turbo marş gücü.

0: Akü.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Hyundai Veyon ve i20 Ekim ayın özel ilk taksit peşin %0,59 faizli kredi fırsatıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
6: Büyük rahatlık Paytr.
7: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
8: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.

0: Aslan evinde İspanyol devi Barcelona'yı konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin nabzı Nesine de atıyor. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam saat 22'de evinde Barcelona'yı ağırlıyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.26 saatlerimiz, dinleyici mesajlarıyla devam edeyim. Çok sayıda Messi'yi bir türlü İstanbul'a getiremedik, Barcelona forması giydiği dönemde diye mesaj geldi. Valla kanayan bir yara, kesinlikle katılıyorum. Gittiği sezon mu Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçı oldu o zaman? Herhalde ondan önceki sezon sonunda gitti Paris Saint-Germain.

0: Germain'e ve Barcelona geldi. 2002'de de zaten Messi daha kaç yaşında? 15 yaşında A takıma henüz çıkmamıştı. Onu izleyememek Arjantin milli takımı formasıyla da bize karşı hiç oynamadı. Olmadı. Yani Messi'siz bir dönem geçti. Ronaldo'yu gördük birden fazla kez ama Messi denk gelmedi. Şimdi Yamal denk geldi ama Yamal da bana şu an aktif futbolcu arasında en çok heyecan veren futbolcu ama bir Messi kadar da heyecanlandırmıyor. Yani Messi'yi gördükten sonra Yamal'ın önünde çok daha uzun yıllar var. Belki 5-6 sene sonra o heyecanı yaşarım ama şu aşamada Yamal'da öyle bir heyecan uyandırmıyor. Orkun Bey, Ali Erem'in teste boş bırakacağı nitelikteki takımların tek panzehrini Ömer Ünlüdür abimiz yıllarca söyledi bize demiş, gülmüş.
1: Neymiş?
0: Kolektif futbol. Hep beraber savunma, hep beraber hücum ve takımdaki bloklar arası bütünlük. Dikkat edin, Barcelona'da, Paris Saint-Germain'de böyle oynamıyorlar mı? Demiş.
1: Çok doğru. Aslında hani Ömer Ünlü'nün tespiti de doğru. Dinleyicimizin söylediği de doğru. Fakat bu hani yapmanın çok çok zor olduğu bir şey futbolda. Çok kolay değil. Hele bizim takımlarda ben hatırlamıyorum yani böyle çok etkileyici bir kolektif oynayan takım. Yani Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı hatırlıyorum. En son bence takım olarak çok iyi seviyeye çıkmışlardı.
0: Sen Şampiyonlar Ligi seviyesi için
1: Şampiyonlar
0: söylüyorsun.
1: Ligi için söylüyorum. Ama onun dışında böyle hani o tarif edildiği gibi hep beraber hücum yapan, hep beraber savunma yapan ya da
0: O
1: savunmada yaptığı zaman başarılı olan
0: 2000'deki
1: geride
0: Galatasaray
1: kaldığı
0: için
1: zaman.
0: tabii çok eski oluyor ama
1: Galatasaray için de söyleyebiliriz ama işte
0: Fatih.
1: 30 sene geriye gitmiş
0: Aynen
1: oluyoruz
0: o
1: yani,
0: da.
1: anladın mı? Hani
0: O da
1: o
0: çok
1: kadar da
0: eski ifade.
1: beklemememiz lazım. Yani şifre tamam. Şifreyi çözümü kabul ediyorum. Ama yapabilir miyiz? O dediğimiz tarzda çok kolay değil.
0: Yani
1: Biz beceremiyoruz o işi.
0: Okan Burun 5. yılı aslında kadroda istikrar genel anlamda sağlandı. O kolektif yapıyı daha net görmemiz de aslında beklenebilir Galatasaray'dan.
1: Kesinlikle.
0: O antrenmanlar sonuçta bu Barcelona buraya bir günde ulaşıyor. Bunlar da antrenmanla, pratikte. Onlar tabii avantajlı altyapıdan çıkardıkları oyuncularla bunu da başarıyorlar. Ama Paris Saint-Germain mesela altyapıdan mı çıkardı bu oyuncuları? Hayır. Topladı ve yine bir iyi bir takım da yaratabildi Luis Enrique'de ufak dokunuşlarla. Bu biraz pratikle de olabilecek bir şey. Bol
1: Mesela
0: tekrar.
1: Paris Saint-Germain'de yıllarca çok üst düzey oyuncular aldı. Çok üst düzey oyuncular aldı. Çok üst düzey teknik adamlar getirdi. Ama en etkileyici haline daha önceki takımlarına göre düşük profilli oyuncular, gene çok iyi oyuncular ama daha düşük profilli oyuncular şeye göre kıyaslıyorum. Messi'ye, Neymar'a,
0: Neymar,
1: Mbappe'ye göre kıyaslıyorum. Ha,
0: Mbappe,
1: onu unutmayın. Kıyasladığımız oyuncu onlardan bir tık daha düşük profilli oyuncular ve bir teknik direktör dokunuşuyla o hale getirdiler. Mesela onlar da artık bir yerde anladılar mı öyle olduğunu, yoksa biraz tesadüfler mi onları bu hale getirdi bilmiyorum. Emin değilim o konuda. Fakat yani işte düşünün o sürece gelene kadar ne kadar para harcadıklarını, hangi isimlerle çalıştıklarını. Yani Pochettino çalıştı, Tuchel çalıştı, Ancelotti çalıştı,
0: Emery
1: Emery
0: çalıştı.
1: çalıştı. Yani çalışmayan adam kalmadı en üst seviye olarak Paris Saint-Germain'de. Oyuncu kalitesi olarak keza öyle. Her zaman için iyi takımlar izledik. Ama bu Paris Saint-Germain gibi Paris Saint-Germain izlemedik. Şimdi Paris Saint-Germain 2 senedir Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor. Mesela 2 senedir hak etmiyorlar diyen biri var mı? Yok. O kadar iyi performans, o kadar iyi bir takım. Belli bir noktaya geldiğinde durdurulamaz bir takım oluyor adeta Paris Saint-Germain. Ya biz tamam tabii ki o seviyede yapmayalım ama daha iyi bir kolektif oyun hak ettiğimizi düşünüyorum ben. Büyük takımlar özelinde. Hepsi için söyleyebilirim bunu. Bu kadar para harcayan takımlar daha kolektif bir görüntü, daha organize bir görüntü çizebilirler. Bizde hala yıldız üzerinden giden bir şey var, çözüm var takımlarda.
0: Dün programı yaptın, iddialı bir öneride bulundun, üzerine uyudun, uyandın. Bugün Osimhen'le ilgili düşüncen değişti mi? Böyle kararları da hemen vermemek lazım. Hani üzerine bir uyup uyanmak lazım denir ya. Sen dün acele mi ettin acaba Osimhen konusunda? Bugün aynı noktada mısın yoksa?
1: Ya orada zaten hani böyle çok üzerine basarak hani böyle yapmalı Galatasaray diye savunduğum bir fikir değil. Aklıma geldi. İşte Barcelona'yı nasıl çözersin diye düşünüyoruz ya. Hı hı. İşte ben boşlukları iyi değerlendirebilecek koşuculara ihtiyacın olduğunu düşünüyorum Barcelona karşısında. Hani onları topla buluşturduktan sonra rakip kaleye gittiği noktada Osimhen'in onu pek beceremeyeceğini düşünüyorum. Ama tabii bu doğru değil. Genel olarak.
0: Pek dinlemememiz lazım.
1: Bunu söyleyebilirim yani. Bu böyle hani çok şimdi oturup da böyle yapmalıyız, şöyle yapmalıyız falan filan diye ders verecek halim yok. Ama tekrar söylüyorum yani ön tarafta böyle Galatasaray'da topla buluştuğunda rakip kaleye gidebilecek ve pozisyon bitirebilecek oyuncuya ihtiyacım var. Bugün mesela Galatasaray'ın çok iyi bir Leao ihtiyacı var. Çok iyi bir Sané'ye ihtiyacı var. Çok iyi bir Barış Alper'e ihtiyacı var. Galatasaray pozisyon bulmayacak değil ya da alan bulmayacak değil. Onları nasıl değerlendirdiği, ne kadar değerlendirdiği Galatasaray'ın zaten hücum performansını belirleyecek. Savunmada da işte neler yapabildiği maçı çözecek Galatasaray için ya da çözmeyecek. Yani Galatasaray bugün birkaç gündür söylüyorum ben. Barcelona 2 gol atsa ben yarın şaşırmayacağım. Ama savunmada ne yapacak Galatasaray? Fakat o 2 golü atabilmen için de girdiğin pozisyonları değerlendirmen lazım. O alanları değerlendirebilecek performanslara ihtiyacın var. Eğer Galatasaray önde oynamayı biraz daha Barcelona'nın yarı alanına geçmeyi planlıyorsa zaten o zaman tartışmaya gerek yok. Tabii ki Osimhen. Ama oyun merkezini eğer Okan Buruk geride kabul edecekse daha böyle kontra yönelik bir plan sergiliyorsa o zaman olabilir diye düşündüm vallahi açıkçası. Hala da aynı şeyi düşünüyorum yani. Ama oyun merkezini nerede kuracaksın? Asıl soru o. Yani sen bana dersen ki hani az önce dedik belki Okan Buruk ideal 11 ile çıkacak, düzeniyle çıkacak. O zaman zaten tartışmaya gerek yok. Hı hı. Ama Barcelona öyle boşluklar veriyor ki ben iyi kapanıp iyi vurmaya çalışacağım, yumruklarımı o şekilde atmaya çalışacağım dediğin anda o zaman bence tartışılabilir bir fikir. Böyle çok acayip uzak gelmiyor bana hala.
0: Yani hız olarak tabii ki bir Leao seviyesinde değil Osimhen ama yani o kadar ağır da değil. Hatta yanındaki oyuncuyu fiziğiyle de ekarte edebilecek de bir isim bence Victor Osimhen. Yani illa hızıyla değil mesela Kubarsi ile veya Martin oynayacak herhalde sol stoperde. Mesela fizik olarak ikisinden de güçlü olduğunu düşündüm.
1: Tabii ikisine de ağır basar.
0: Hızı da bence fena değil. O hız fena değil. İşte gücüyle birlikte sırtında ya da yanında taşıyabilir yine Osimhen. Gidebilir olabilir. Yani 30-40 metre.
1: Olabilir.
0: Böyle bir avantajı olacağını düşünüyorum. Leao'dan iyi şeyler bekliyorsun ama karşısında da bugün bir sürpriz olmazsa Kunde olacak. O da en iyi savunma beklerinden birisi. İşi kolay değil.
1: Ama 5-3-2 oynadığın noktada mesela biraz daha Leao'yu merkezileştirebilirsin. Yani o tehditten uzaklaştırabilirsin. İki stoperin arasına konumlayabilirsin. Düzeltiyorum. Stoperle bekin arasına o tarz oraları kovalayacak bir şey yapabilirsin. Hani birebir almalarından ziyade o boşluğu böyle kovalayacak bir oyuncu. Yani 5-3-2'de Leao'nun önde olduğu bir düzen bana çok kötü gelmiyor.
0: Ama solda mesela da Barış Alper'i oynattın diyelim. Yamal'ı takip ettirdin. Soldan ileri çıkman da çizgiden pek mümkün değil. Geride kabul edeceğin için oyunu. Yani orada daha çok sağ tarafı herhalde kanat.
1: İşte bir yerde tıkanıyorsun. Anladın mı? Bu formülde bir yerde tıkanıyorsun. Önce rakibe göre düşünüyorsun. Rakibe göre kendi takımını dizayn etmeye çalışıyorsun. Dizayn ettiğin zaman bazı oyuncuların pozisyonları değişiyor. Bazı oyuncuların avantajlarını kaybediyorsun. O avantajlar sana dezavantaj olarak geri dönüyor.
0: Yani Barış Alper'i mesela geriye koşturdun. 80 metrede topla buluştu Barış Alper. Nasıl taşıyacak tabii ki oradan
1: aynen,
0: topu?
1: Geçmiş yani olsun. Bir de Barış Alper'den o iyi pas da çıkmaz.
0: Bir de evet kazandı topu.
1: Anladın mı? Topu kazandı. Hani gitmeye çalışacak, gidemeyecek ama o pas kalitesi de çok önemli. Yani bitiremediğin atak, kaybettiğin top. Çünkü şöyle düşün. Sen kanatta, sağ ya da sol kanatta topu kazandın. Kanat oyuncun ileri doğru bir hamle yaptı. Bir sana 10 metre takım olarak mesafe kazandırdı. Şimdi 10 metre çıktığı zaman hep beraber sen de takım olarak en azından 3-4 kişiyle bir pozisyonunu değiştiriyorsun. Öne doğru, hücuma doğru bir hamle yapıyorsun. Ama kaybettiği topta da o pozisyonu kaybetmiş oluyorsun. O da çok büyük bir dezavantaj.
0: Evet.
1: Hani zamansız top kaybı, bitiremediğin pozisyon ya da takım olarak 4-5 kişi ileri çıkmaya niyetlendiğin anda bir oyuncunun pas hatası sana çok pahalıya patlayabiliyor. Diyorum ya işte o yüzden hani bu soruyu dolduramıyorum yani. Bu sorunun böyle cevabı tam olarak yok. O yüzden anlatmaya çalıştım. Her şeyin çok üst düzey yapılması gereken karşılaşmalar bunlar. Yani savunmada da çok üst düzey olmak zorundasın. Planın ne olursa olsun, stratejin ne olursa olsun üst düzey olmak zorundasın. Hücumda da aynı şekilde. Yani hücumda örnek veriyorum. Ben dedim ki Leao'yu merkezileştirebilirsin. Evet, merkezileştirebilirsin ama Leao kötü oynadıktan sonra bunun da bir şeyi yok, anlamı yok. Yani Leao'nun gününde olması lazım. Leao kanatta da olsa, sol önde de değerlendirecek olsan, merkeze yakınlaştıracak olsan da iyi bir Leao performansına ihtiyacın var. Bugün öyle bir karşılaşma. Bazı mücadelelerde çok gününde olmasa da oyuncu idare eder bir performans sergilese de sana o karşılaşmayı getirebiliyor. Bu maç öyle bir maç değil.
0: Peki bir araya gidelim. Aradan sonra mesajlarınızla ve maça dair yine notlar var. Konuştukça da konular artıyor. Onlarla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
3: İşine özgürlük kat, işine DIA kat. Umran Oto
4: Ekspertiz. Bas kazan oyunları Milli Piyango güvencesiyle Nesine'de. Şans perisinde bonus satın alma özelliğiyle oyuna devam et, jackpot fırsatıyla milyonlarca lira kazanma şansını yakala. Bas kazan onlarca oyunuyla Nesine'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
7: Büyük rahatlık Paytr.
8: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Borusan
9: Next. Şampiyonla son düzlükte kazanır.
10: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
9: Şampiyonla son düzlükte.
11: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Radyo Spor. Reklam.
12: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.40 saatlerimiz Galatasaray-Barcelona maçını konuşuyoruz. Mesajlar bayağı geldi. Onları bir hızlıca okuyayım. Önce Osimhen'e offside kuralını anlatıp öğretmek lazım demiş bir dinleyicimiz. Bugünle ilgili tabii en büyük endişelerden biri Osimhen'in fazla offside'da kalma ihtimali. Zaten normalde de derinde bekleyen savunmalara karşı özellikle benim hala anlamlandırmakta zorlandığım kanattan yapılan ortalarda dahi offside'da kalan bir Victor Osimhen var. Bu konuda bir gelişme kaydedemedi. Bugün Barcelona da bu işi en iyi yapan takımlardan
1: evet,
0: biri.
1: Evet.
0: O yüzden bugün bilmiyorum daha iddia şeyine bakmadım. Bahisleri açıldı mı neler açıldı ama offside iddiası Osimhen'in de oynayacağını düşünürsek alınabilir gibi geliyor bana. O büyük bir handikap olabilir Galatasaray için ama işte bunu zamanlı şekilde başarabilirse Osimhen de o geniş alanda çok büyük boşluklar bulabilir. Mesela başka bir mesaj Kadir Sökük'ten gelmiş. Galatasaray için kilit nokta Osimhen'e yapılacak iyi ortalar olacaktır diyor. Barça savunmacılarına karşı rahatlıkla kafa vuracaktır. Güzel şey olarak, mantık olarak Kubasi ve Martin'e göre ben de avantajlı olduğunu düşünüyorum fizik olarak ama Galatasaray oyunu rakip yarı sahaya yığıp orta yapabilecek, oyunu bulabilecek mi? Bence daha büyük bir.
1: Zaman zaman bulur. Zaman zaman bulur. Ama tabii ne kadar dediğin gibi hani o fırsat ne kadar ele geçecek? O da güzel bir soru. Fakat bu tarz karşılaşmalarda eğer böyle bir üstünlük olduğunu düşünüyorsanız ki hani dinleyicimizin bence tespiti doğru. Bazı faulleri de uzun mesafeli kullanmakta da bir şey yok. Hani bazı faulleri olur. Hemen başlarsın. Yok hemen başlama. Oraya bir şey yap. Birkaç adam gönder. Ceza sahasına doğru o duran topu kullanmaya çalış. En kötü döneni toparlamaya, vurmaya çalışırsın. Olabilir yani bunlar.
0: Bu hafta Hetafe özette gördüm. İkinci golü sanıyorum geriden böyle driplingde çıkmaya çalışırken bir oyuncu bir pas verdi. Jesus'un ayağına gitti. Geçmiş olsun.
1: Ama orada ne biçim bir pres yaptılar?
0: İşte çok iyi yapıyorlar o presi. İşte Galatasaray'da o presi ben işte pasta kırayım, driplingde kırayım dediği anda geçmiş olsun.
1: Yani böyle o Jesus'un attığı golü işte ben söyledim ya maçı izledim. Jesus'un attığı golde böyle kan kokusu alan köpek balığı gibi Barcelona'lı oyuncular. Yani orada onun kazanacaklarını biliyorlar adeta. Ve 3 kişi böyle akıl almaz bir presle en sonunda hata yaptırıp o topu kazanıp golü de atıyorlar.
0: Aslında oyuncu tam da o presi driplingde kırmışken ileri doğru dripling yapabilecekken yana doğru pas atıyor mesela ama o da herhalde Barcelona'nın baskısının getirdiği bir şey. Oyuncu
1: her yerde
0: tam
1: bir oyuncu var. Her yerde bir oyuncu var. Her yerde bir oyuncu çıkıyor karşına. Onun da belli bir belki paniği oldu oyuncuda ama o kolay değil.
0: Bugün o uzun mesafeli toplarda da Abdülkerim Bardakçı'nın belki farkını görebiliriz. Mesela Barcelona'da Martin bu işleri çok yapıyor. Normalde bir sol bekti benim hatırladığım. Stopere evrildi son 1,5 yılda. Maçlarında hep dikkatimi çekiyor. O da öne doğru gelip Abdülkerim gibi iyi paslar veriyor. Abdülkerim de geriden belki Osimhen'i, Leao'yu işte sağ tarafta kim oynayacaksa onu uzun toplarla kaçırabilir. Bu da bir hücum silahı olabilir Galatasaray adına. Barcelona'da bu maç sol bekte kim oynayacak bilemiyorum ama ligde Xavi Espart diye genç bir oyuncu çıkardı yine Barcelona. Yani her sene böyle daha önce adını duymadığımız bir isim Barcelona A takımının bir parçası oluyor. Bu sezonda o isim Xavi Espart oldu. Sol bek ama sağ ayaklı bir sol bek. Biraz şeye benzetmişler. Philipp Lahm tarzı bir bek olarak benzetmişler tabii. Yani fizik olarak da benziyor. Sağ ayaklı olması, sol tarafta oynaması. Genç bir oyuncu ama ilk Şampiyonlar Ligi maçında da bu sezon Feyenoord karşısında Cancelo oynamış. İki oyuncu da benzer profillerin yani sağ ayaklı oyuncular. Ama fizik olarak da öyle çok iyi seviyede olan oyuncular değil. Yani onların karşısında oynayacak ismin de fizik olarak belki bir avantajı olabilir. Galatasaray'ın bugün kullanabileceği şeylerden biri o fizik gücü avantajı. Burada olabilir.
1: Eric Garcia sağ bek, Cancelo sol bek olarak yazılmış bende.
0: Kunde de mi yok sağ bekte?
1: Yok.
0: Merkezde Kubarsi ve Martin mi?
1: Martin var. Fermin, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Gabriel Jesus ve Adeyemi yazmışlar mesela. Gordon'u da yazmamışlar.
0: Çünkü Adeyemi de ilk Şampiyonlar Ligi maçında Gordon'un yerine sol önünde başlamış.
1: Burada bir şey gibi gözüküyor, tercih gibi gözüküyor. Çünkü herhangi bir sakatlık yok bu söylediğimiz oyuncularda.
0: Yok. Barcelona'da eksik olarak Frankie de Jong yok. Zaten o bir süreden beri sakattı. Christensen yok. Bununla birlikte Rafinha zaten yok, söylemiştik. Bir de Barci, sağ kanadın yedeği. O dört isim yok, dünkü kafilede gelmediler. Doğru. Ama geri kalan takımda zaten hali hazırda çok çok iyi gözüküyor. Peki tekrar mesajlara ben döneyim. Mustafa Dürüst, bir yerde tıkandığın anda risk faktörü giriyor işin içine. Hayatın her anında olduğu gibi futbolda da başarı için bir yerde risk alman lazım demiş. Evet, yani sürekli önlem bir yerde bir risk alman lazım sonuçta. Hayat sadece önlem olarak da geçmez. Galatasaray'da bakalım o riski nereden alacak? Belki oyun planı olarak o riski alacak. Önde oynamaya çalışacak. O bir risk. Bakalım nasıl bir şekilde durdurmaya çalışacak Okan Buruk'u. Ben de merakla bekliyorum. Sabahtan beri Barcelona övüyorsunuz haklı olarak ama hiçbir futbolcusu Osimhen kadar kazanmıyor. Tuhaf değil mi demiş. Biz yanlış yoldayız ülke olarak. Bundan emin değilim bu arada. Osimhen kadar kazanabilir oyuncular ama demeye çalıştığı şeyi anlıyorum tabii ki. Yani Barcelona açıdan oyun olarak en azından altyapıdan da çok sayıda isim çıkardığı için farklı bir örnek. Bir ara onlar da raydan çıktılar ekonomi konusunda. Sürekli transfer, yanlış transferler ama son 4-5 yılda tekrar eski sisteme döndü Barcelona. Xavi Espart mesela kaç para kazanıyordur? Bizim oyunculardan çok çok düşüktür yani Xavi Espart'ın, ne bileyim.
1: Kubarsi de öyledir, Eric Garcia da öyledir, kaleci Garcia da öyledir, Martin de öyledir. Aldığı rakamlar olarak, yıllık sözleşme olarak. Ya bu takımın geçen sene santraforu kimdi?
0: Lewandowski'ydi.
1: Bu sene santraforu kim?
0: Rafinha.
1: Yani Rafinha takım içinden santrafor ama hani yaptıkları transfer Gabriel Jesus. Hı hı. Mesela. Yani o bakımdan
0: biz buru kırdığımız bir isim Gabriel Jesus. Bugün Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye gelse.
1: O yüzden atmaya çalıştım. Bir de hani normalde Gabriel Jesus tabii ki iyi bir santrafor fakat öyle ağır sakatlıklar da geçirdi ki. Hani bu kadar ağır sakatlıklar geçiren bir oyuncu almaya da tereddüt edersin normalde. Adam iki kere çok ciddi sakatlık geçirdi. Fakat işte Rafinha'nın pozisyonunu değiştirerek çok farklı bir noktaya getirdiler. Evet, yatırımı Gordon'a yaptılar gibi gözüküyor ağırlıklı olarak. Mesela Rashford vardı bu takımda geçen sene. Rashford'tan çıkıp bir başka İngiliz Gordon'u getirdiler.
0: Rodri yine aslında iyi bir yatırımla aldılar.
1: Rodri zaten çok istiyorlardı. Onu getirdiler. Adeyemi'yi aldılar. Ama hani bu takımda mesela böyle bir sezon başlangıcı, geçen seneki oyun düşündüğün zaman santrafor olmaması ya da beklenilen seviyede bir santrafor olmaması bile çok ilginç. Ama çözebiliyorlar işte takım oyunuyla. Senin dediğin gibi altyapıdan getirdikleri oyuncularla beraber, o kültürle beraber. Çok farklı bir noktada Barcelona. Artı tabii bir de kulübün cazibesi, oyuncular için cazibesi, o da var. Teknik direktörün de çok büyük bir uyum yakaladığını görüyoruz. Özellikle yaptırdığı antrenmanlar Hansi Flick'in anladığım kadarıyla efsanevi. Barcelona'nın çalışma temposu, antrenman temposu efsanevi gibi gözüküyor. O da oyuncu, bütün oyuncuların hemen hemen gelişim sağlamasını beraberinde getiriyor. Ancak ne olursa olsun şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani Adeyemi ve Gabriel Jesus'u ben düşünmem yani Barcelona gibi bir takım.
0: Ben Adeyemi'ye anlam veremedim. Adeyemi
1: i̇şte
0: ne alakası?
1: Düşünmem ama işte bizim gibi düşünmüyorlar. Ve bizim gibi düşünmedikleri için de başarılı oldukları ortada. O da bizim hatamız. Bu kesin.
0: Yani ama bizim düşüncemiz de bu düzende hani çok anormal değil mesela. Onlar Adeyemi'nin bu oyuna uyum sağlayabileceğini düşünüyorlar. Biz Adeyemi'den her şeyi yapmasını bekliyoruz. Ama adam burada Adeyemi her şeyi yapmıyor ki Barcelona'da. Zaten yapılan bir sürü şey var orta sahada. Adeyemi son dokunuşu yapıyor ama biz burada o bölgede oynattığımız oyuncudan her şeyin yapmasını bekliyoruz. Bugün Leao'yu Barcelona'ya koy. Mesela Galatasaray'daki gibi gözükmez bence. Çok daha iyi gözükür diye düşünüyorum.
1: Olabilir. Olabilir. Doğru.
0: Biz her şeyi beklediğimiz için oyunculardan oyuncu her şeyi çözsün. Barcelona'da bir şey yok ki. Yani santrforu bile dediğin gibi yani adamlar Jesus'u getiriyor. Rafinha'ya kaydırıyor. Yine aynı düzen devam ediyor. Yani her şeyimi santrfor çözsün. Hani bizde atanın da tutanın iyi olacak. Santrforundan çok gol katkısı gelmesi lazım. Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasını hep santrforun iyi olmamasına bağlıyoruz yıllardır. Çünkü bu topraklarda bu geçerli ama Barcelona'da geçen yıl bu arada Lewandowski 1 miydi 2 miydi o da tartışılır. Ferran Torres daha çok oynuyordu.
1: Sonrasında o da gitti.
0: O da gitti.
1: O da gitti yani.
0: O da net bir santrfor değildi ama. Yani. O da saç baş yolduran bir oyuncu bazı pozisyonlarda ama öyle bir düzen var ki çok ihtiyaçta kalmıyor.
1: Artı mesela bir dinleyici Livakovic'i hatırlatmış.
0: Evet Livakovic. Yedek kaleci.
1: Livakovic'i aldılar mesela.
0: Ama onlar yedek için.
1: Ya yedek için
0: aldı ama
1: yani,
0: aldılar bir şekilde.
1: Yani Livakovic burada yüzüne bakılmayan bir kaleci durumuna gelmişti. Ya Fenerbahçe Livakovic üstüne Ederson aldı. Düşün. Böyle bir şey. Böyle bir transfer yapıldı. Ama diğer tarafta Livakovic adam alabiliyor. Bakıyor yani hani Şezni mi Livakovic mi? Tamam diyor Livakovic benim ikinci kalecim olsun diyor.
0: Cancelo'yu da Suudi Arabistan'dan getirdiler evet. Değil mi? Evet. Oradan geldi. Aynen. Bir daha da dönmedi. O da enteresan
1: sonra
0: bir
1: tercih. Sonra şey yaptı işte tekrar sözleşme yaptı.
0: Sonra bir daha geldi işte kiralıktı. Sonra tekrar geldi değil mi? Bakış açıları farklı. İlkay Gündoğan da aslında tam da bakayım hangi dönem gitmiş. O da Flick gelmeden önceki sezon Barcelona'ya gitmiş. Aslında bir sezon bekleseymiş belki Barcelona daha farklı bir şey olabilirdi. O da çünkü Barcelona'daki oyuncu grubundan pek memnun değildi değil mi? Tek geçirdiği sezonda. Ben öyle hatırlıyorum. Oyuncuların
1: yani aslında Barcelona performansı iyi bir performans İlkay'ın. Başarılı bir performans. Ama takım olarak dediğin gibi hani çok istenilen performansı vermemişti. Bu Hansi Flick'le beraber işte az önce anlatmaya çalıştım. Genelde böyle gözüme çarpıyor Barcelona antrenmanlarının seviyesi, yoğunluğu ve oyuncuları getirdiği nokta fiziksel olarak. Şimdi az önce neden bahsediyoruz? Barcelona'nın ön alan baskısından, ön alan presinden bahsediyoruz. Hemen ardından söylediğimiz klasik bir şey vardır. İşte o oyunu çok fazla oynayamazsın. Hani onu sürekli oynayamazsın. Oynuyorlar. Herhalde o önde oynama konusunda, öndeki fiziksel baskı konusunda ya da önde çok adamla kalabilme diyelim buna. O konuda herhalde dünyadaki en iyi takım Barcelona. Bunun da bir antrenmandan geçmesi, bir süzgeçten geçmesi gerekiyor. Yani biz şöyle bir dünya yok futbolda. Ya biz önde oynayalım, önde kalalım. Ya kal da kalamıyorsun fiziksel olarak. Yani onu düşünceni fiziksel olarak da desteklemen lazım. Ya da fiziğinin düşünceni taşıyor olması lazım. Bu da Hansi Flick'e yazıyor genelde. Gördüğüm en büyük övgü orada alıyor.
0: O da evet yani kariyerini tekrar canlandırdı. Emre bir ara biçim. Düşüşe geçmişti ama Barcelona'yı da mesela Xavi daha büyük heyecan yaratıyordu bence geldiğinde. Sonuçta kulübün bir efsanesi ama Xavi ile o beklenen şey olmadı. Flick de oldu. Bu da işin bir diğer boyutu. Peki Barcelona'nın bu sezon La Liga'daki istatistiklerine dün bir bakayım dedim. Neredeyse her alanda hem bireysel olarak oyuncu bazlı hem takım bazlı liderler haliyle.
1: 8'de 8 değil mi?
0: Zaten evet. Ligdeki performansları 8'de 8. En yakın rakipleri Atletico'ya 5 puanlık fark atmışlar Betis'te. Atletico'ya Real'in de 6 puan öndeler. Topa sahip olmada %70 ile zirvedeler. %60 ile Villarreal geliyor. Arada %10'luk bir fark var. Real Madrid bu arada ilk 5'te yok La Liga'da. Elche'nin bile topa sahip olması Real Madrid'den iyi. %52.
1: Mourinho şeyi çok Mourinho. Garip değil.
0: Pas başarı yüzdesi %91'e 90. Barcelona Real Madrid yine Barcelona lider. Maç başı korner, maç başı başarılı pas, isabetli şut. Şut Barcelona bu alanların hepsinde La Liga'da lider. Gol krallığında Rafinha 12 golle ligde. Açık ara lider en yakın rakibi 7 golle. Yamal ve Mbappe ve birkaç isim daha geliyor. Ama bugün Rafinha olmaması o açıdan bir avantaj. Başka bir oyuncunun geçebildiği bir şut istatistiği var. Mbappe'nin maç başına şut ve isabetli şutta Yamal'ı ve Rafinha'yı geride bırakabilmiş. Ama onun haricinde neredeyse bütün alanlarda Barcelona'lı oyuncular ve takım olarak lider durumda bulunuyorlar. Bugün de bakalım ne ölçüde bunu yansıtabilecekler.
1: Geçen sene iç sahada 19'da 19. Bu sene gene iç sahadaki tüm karşılaşmaları kazanan bir Barcelona. Orada da galiba kendi rekorlarına yaklaşmışlar. Öyle bir şey okudum da tam rakamları bilmediğim için söylemeyeyim. Yani iki sezondur çok çok üst düzey bir performans Barcelona'da.
0: Peki bir araya gidelim. Bayağı da konuştuk mücadeleyi. Bakalım mesajlara bakacağım. Ona göre belki ya biraz daha devam ederiz ya da bugün ben Montella konusunu, TF konusunu da konuşmak istiyorum. O da önemliydi ama bu yoğun gündemde kaynadı. Bundan sonra onu devam ederiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Opel Combo 750 bin TL'ye varan sıfır faiz ve takas desteği.

0: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam saat 22'de evinde Barcelona'yı ağırlıyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de nesine de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.58 saatlerimiz. Şimdi Montella konusuyla devam edelim. Türkiye Futbol Federasyonu geçen hafta Cuma günü bir yönetim kurulu toplantısı yaptı. Bu yönetim kurulu toplantısında da istifalar ön plana çıktı. İstifa eden isimler yerine atamalar yapıldı, yazıldı TFF'den yapılan açıklamada. Ve bir paragrafı da Montella'ya ayırmış Türkiye Futbol Federasyonu o gün ve amiri takım teknik direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır. Bundan sonraki cümlede de geçtiğimiz günlerde istifasını yönetim kuruluna sunan Abdullah Ayaz'ın yerine de Sayın Serdar Yıldız atanmıştır falan falan. Böyle laf arasında Montella'nın gönderilme kararını Türkiye Futbol Federasyonu duyurmuştu. Haliyle insanlar da hani Montella'yı herhalde beğenmeyenler, sevmeyenler de dahil olmak üzere ya böyle mi veda edilir bunca yılın emeğine Vincenzo Montella'ya diye düşündüler. Türkiye Futbol Federasyonu da yaptığı hatayı bence anlamış olmalı ki ertesi gün biraz da geç de olsa saat 14.49'da bu sefer tabiri caizse adam akıllı bir veda mesajı paylaştılar. Teşekkürler Vincenzo Montella denerek ve burada da işte Montella'ya İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun teşekkür ettiği gelecek hafta bir araya gelip yüz yüze görüşme yapacakları ve amiri takım için yapmış olduğu çalışmalar için teşekkürlerini ileteceği söylenmişti Vincenzo Montella'ya. Yalnız şeyi bulamadım sonrasında Ali abi. Montella'dan da bir açıklama gelmedi mi yazılı bu şeyden sonra, görevde almadan sonra? Ben mi yanlış hatırlıyorum?
1: Ben hatırlamıyorum.
0: Gelmiş olması lazım. Geldi de TFF'den mi paylaşıldı, milli takım hesabından mı, ikisinde de bulamadım. Bir açıklama geldi ama eğer hafızam beni yanıltmıyorsa inşallah da yanıltmıyordur.
1: Olabilir.
0: Ama o açıklamayı dediğim gibi şeyde bulamadım. TFF'nin ve milli takımların Twitter hesapları da bir farklı. İkisini de göremedim. Belki ben kaçırdım arada ama yazılı olarak sonra haberde buldum Montella'nın veda paylaşımını. Orada da özverili mücadeleleri, emekleri ve bağlılıkları için oyuncularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Teknik direktörlük görevimin sona ermesinin ardından kendilerine aldığım sayısız sevgi dolu mesaj aramızdaki bu güçlü bağın bir kez daha kanıtı oldu. Teknik ekibe, çalışma arkadaşlarına, federasyondaki herkese teşekkür etmiş. Birlikte unutulmaz anlar yaşadık, tarihi başarılara imza attık. Zorlukların üstesinden geldik ve bu ülkenin tarihinde özel bir hikaye yazdık. Tüm bu anıları ve Türk halkını bana hissettirdiği sıcaklığı her zaman kalbimde taşıyacağım. Futbol yalnızca sonuçlardan ve kupalardan ibaret değildir. Bana göre bir teknik adamın bir ülkeden ayrılırken nasıl hatırlandığı, sahada elde ettiği başarılar kadar önemlidir. Oyuncularımla ve teknik ekibimle birlikte yaşattığımız unutulmaz duygular sayesinde Türk halkının beni sevgi ve saygıyla hatırlayacağını umuyorum. Teşekkürler Türkiye, kalbimde her zaman çok özel bir yerin olacak demiş Vincenzo Montella. Veda mesajında dinleyicimiz kendi Instagram hesabından açıklamayı yaptı demiş. Benim aklıma nedense TFF'den veya milli takım hesabından paylaşıldı gibi kalmıştı. İnşallah paylaşmışlardır da ben kaçırmışımdır. Onu da paylaşmaları bence yine şık olurdu. Sonuçta Vincenzo Montella ile ayrılma sebebi sadece sonuçları gözüküyor. Yani son dönemde Uluslararası

0: şekilde Dünya Kupası'nda istediğimiz sonuçları alamadık. Bunlar futbolda var. Daha farklı bir sıkıntı yaşanmadı Vincenzo Montella'yla. Hani bir saygısızlık yaptı, bir suç işledi falan, öyle bir şey yok. O yüzden o veda mesajı da paylaşılabilirdi diye düşünüyorum. Yalnız biz şöyle düşünüyorduk. Vincenzo Montella'yla yolları ayırırlarsa gündemi biraz da değiştirmek için yaparlar. Bu hani bu kadar önemli gündem var. Yönetim kurulunda istifa edene yedek üye sayısı sadece 2 kalmış. 3 istifa daha gelirse galiba yönetim düşüyor. Hani böyle bir dönem Montella'ya karar alınması için uygun bir dönem değil diye düşünüyorduk. Fakat karar aldılar ama mesela gündemi değiştirmek için de bir çabaya girmedi. Acaba bu yüzden mi böyle gözükmesin diye satır arasında geçirdiler? Sadece ana gündemi Montella yapmadılar mesela. Bunu mu düşündüler? Yani çok iyi niyetle bakarak ben böyle yorumluyorum bu satır arasında görevde almayı geçirmelerini.
1: Emin değilim Mert ya. Tam olarak o stratejiyi düşünebilecek bir federasyon yönetimi var mı şu an? Ondan emin değilim. Gerçekten çok inanılmaz günler yaşıyoruz bence Türkiye Futbol Federasyonu açısından. Böyle bir tabloda Montella federasyonun kaçıncı problemi olmalıydı? Ya da problemi olmalı mıydı? Hemen o yapılan toplantıda. Ben emin değilim. Bunu da zaten burada seninle konuştuk. Yani o kadar büyük problemleri var ki Türkiye Futbol Federasyonu'nun şu an. Kasım ayında oynanacak iki tane karşılaşma için Montella'yı hemen göndermek, ilk toplantıda göndermek gerekli miydi? Tabii ki hayır. Zaten onu da beceremediklerini de görüyoruz. Yani sen kronolojik olarak anlattın olayı. Ben dinledim. Radyo Spor dinleyicileri dinledi. Yine istenilen seviyede yapılamayan bir ayrılık. Yani şu olabilir miydi? Toplantı yaparsın. İşte istifalar, asil üyeler, yedek üyeler, yeniden görev dağılımı, içeriden atamalar tamamlandı. İki gün beklersin. Montella'ya şık bir veda yaparsın. Zaten Montella'nın gönderilmesi pek haber değeri de taşımıyordu. Belli. Yani Montella ile beraber Kasım ayındaki maçlara çıkmayacağımız belliydi. Gene bu işi kotaramayan bir bence federasyon görüyoruz. İşte önce öyle bir açıklama, ondan sonra bir iki gün geçiyor, başka bir açıklama daha geliyor Montella ile alakalı olarak. İşte Montella'nın açıklamasını okuyorsun. Bir şeyler yazmış Montella da. Olmadı gene. Gene bence istenilen seviyede bir ayrılık olmadı. Yani Montella konusu artık üzerinde çok fazla konuşmamıza gerek var mı sence? Montella ile alakalı olarak.
0: Montella ile yok. Montella'nın gönderiliş şekli.
1: Gönderiliş şekli. Daha iyisi olabilirdi. Daha iyisini yapabilirlerdi.
0: Montella ile ayrılması çok dediğin gibi haber diye taşımıyor.
1: Evet. Hani daha iyisi olabilirdi. Tabii ki daha iyisi olabilirdi ama bu şartlarda da belki TFF ile alakalı beklentiye girmek de hata olur. Darmadağın bir kurumdan bahsediyoruz. Geleceği tamamen belirsiz bir kurumdan bahsediyoruz. Yani bu kadar zor durumda olan bir kurumda kararları, stratejiyi belirleyecek kişi kim? Kişiler kim? Artı, mesela bu halde olan bir kulübün diyorum, TFF'nin, bana sorarsan yeni teknik direktörümüzü de seçmemesi lazım. Neye göre, kime göre? O seçimi kim yapacak mesela? Ben istemezdim şu federasyonun yeni teknik direktörümüzü seçmesini. Teknik direktör olsam da bu federasyona gitmek istemezdim.
0: Ah mesela bak, o da bu yönetim büyük ihtimal seçecek tabii ki. Görev seçecek başında tabii. Olduğu
1: tabii
0: için
1: canım,
0: de.
1: Seçecekler.
0: Teknik direktör dediğin gibi orada mesela ben böyle bir yönetime
1: istemezdim.
0: Gelmem diyebilir mi?
1: Demez. Demez ama istemezdim teknik direktör olarak. Yani o kadar karışık ki ortam. O kadar dağılmış bir Türkiye Futbol Federasyonu var ki hani ne beklentiyle gideceksin, hangi kararlar hangi seviyede uygulanacak da ne olacak da geleceği belirsiz bir şey. Yani bundan bir hafta 10 gün sonra İbrahim Hacı Osmanoğlu tamam artık ben istifa ediyorum dese şaşırır mıyız?
0: Hiç.
1: Hiç şaşırmaz. Hiç kimse şaşırmaz. İşte bu TFF mesela böyle bir karar alıyor. Ya şöyle bile olabilirdi.

0: yani. Normal şartlarda TFF artık bu işi beceremeyeceğini, bu şekilde devam edemeyeceğini düşünüp istifa edip seçim kararı alıp yeni teknik direktör kararını yeni federasyona da bırakabilirdi. Yani çünkü 4 maçı Montella ile oynamışsın, kalan 2 maçı Montella ile oynadın oynamadın çok büyük fark etmezdi. Ya da Montella'yı görevden alır, geçici bir teknik direktör belirler, 2 karşılaşmayı onunla oynar. Ondan sonra yine yeni teknik direktör kararını şeye bırakabilirdin.
1: Hüseyin Çimşir modeli
0: Trabzon. Yeni federasyona bırakabilirdin. Eğer yeni federasyonun önünü açmak istiyorsan. O yüzden şu an Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılacak herhangi bir açıklama, alınacak herhangi bir karar bence hiçbir sağlıklı tarafı yok. Şimdi o toplantıdan mesela kaos dışında ne çıktı? İstifalar çıktı, o gitti, o geldi. İşte sen söylüyorsun 3 üye daha istifa ederse yönetim düşebilir. 2 tane yedek üye kaldı diyorsun. Hani bütün bu ortamda mesela Türk futbolunun şu anki kaosundan çıkabilecek ne yol haritası gördük? Öyle bir beklenti vardı çünkü bende. Şöyle şöyle olacak, böyle bunu planlıyoruz. Seçim şu tarihte olacak, olmayacak. Yok, hiçbir şey yok, devam. Yani hani bir şey gibi düşün. Bir ordu savaşa girdi. Güçlerinin %70'ini kaybetti. %30'u kaldı. Biz devam ediyoruz yani. Önümüzde devam ediyor. Artık hiçbir şey yok yani. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Geri dönmeyeceğiz artık. Savaş içerisindeyiz. Biz devam ediyoruz kalan %30'la. Onun gibi bir şey oldu TFF'nin. Yani ne söylediler mesela o toplantıdan çıktıktan sonra? Ben bir futbol sever olarak, sen bir futbol sever olarak bir sonraki aşamanın ne olduğunu şu an biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Devam ediyorlar çünkü. Ya büyük fiyasko. Büyük fiyasko. Ve o arada da teknik direktörü gönderdiler mesela. Hani, dur daha bir dakika, bir daha Montella'yı göndermemiz gerekiyordu. Tamam Montella'yı göndereyim. Kim gönderdi? Neye göre karar verdiler gene? Bir sonraki teknik direktörü de neye göre karar verecekler? Hepsi havada.
1: MHK başkanını yine büyük ihtimal seçecekler.
0: Evet.
1: Bu dönem içerisinde. Yani o kararları da verecekler. Görevde oldukları için belki de vermek zorundalar sonuçta. Lig yarışı devam ediyor. Milli takım gibi öyle bekleteceğin de bir
0: yok canım. Tabii yok. Tabii.
1: Mesela şu çarpıcı değil mi? 2024 yılında göreve geliyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Tahir Kum'dan okuyacağım bunu. O dönem seçtiği 14 kişilik yönetim kurulundan 2 yıl sonra bugün görevine devam eden yönetici sayısı sadece 4 kalmış. Yani zaten Bayram Salat birkaç gün içinde
0: gitmişti,
1: istifa etmişti diye hatırlıyorum. 4 isim kalmış işte. Fuat Göktaş, Cengiz Gökay, Zehra Neşe Kavak ve Hasan Surözü. Ural Eküzüm, Ceyhun Kazancı da varmış ilk dönemde mesela, ben hatırlamıyorum. Mevlüt Ak'tan daha yeni. O da istifa edenlerden biri. Yani 14'ün 10'u gitmiş. 4'ü kalmış asillerde ve bu yönetim kurulu devam ediyor ve nasıl devam ediyor gerçekten?
0: Onu diyorum, bir şey yok ya. Hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyorlar yani.
1: Hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyorlar. İnanılır gibi değil.
0: Savaş filmlerinde olduğu gibi beni bırakın siz devam edin diyor arkada kalanlar. Onlar da öne doğru ilerlemeye devam ediyorlar. Ama yani savaşın kaybedildiği ortada. Hani bu yönetimin bittiği, artık devam etmemesi gerektiği, her şey ortada. Bu sadece kişisel bir inat.
1: Evet, bana da öyle geliyor.
0: Öyle, başka bir şey yok.
1: Mesela yeni yönetim kurulunun listesi TFF sitesinde de güncellenmiş. Yani başkan artı 8 asil üye. Mesela şu anki titrele baktığımda milli takımlardan sorumlu bir üye gözükmüyor.
0: İbrahim Hacı Osmanoğlu.
1: Onda da başkan yazıyor sadece ama tabii odur büyük ihtimalle. Fuat Göktaş. Başkan, ikinci başkan vekili gözüküyor. Zehra Hanım başkan vekili gözüküyor ama mesela şu an milli takımlardan sorumlu bir üye yok. Mesela milli takımla ilgili kararı tek başına İbrahim Hacı Osmanoğlu verecek o zaman.
0: Zaten iki kişi veriyorlardı.
1: Mecnun
0: Başkan da vardı. İki kişi veriyorlar. Hani senle konuşuyorduk ya, milli takımla alakalı olarak bu kadar kritik kararları hangi göz neye göre veriyor diyorduk. O sorunun cevabı o zaman da yoktu. Şimdi daha da olmadı. Daha da olmadı.
1: Yani bu şekilde nasıl ilerleyecekler? Ben de merak ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Twitter hesabına gireyim dedim, hani bir gelişme var mı diye. En son paylaşım da 14 saat önce gelmiş, akşam 18.56'da. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı ve Ankara Milletvekili Profesör Doktor Kürşat Zorlu İbrahim Hacı Osmanoğlu makamında ziyaret etmiş ve ortak projeler, işbirliği imkanları üzerine fikir alışverişinde bulunduğu söylenmiş.

0: İşin tabii siyasi boyutu da, dinleyicilerden gelen mesajlara da bakıyorum. MHP Başkanı Devlet Bahçeli'nin o destek çelengi üzerinden okuyanlar da var görevde kalma şeyini, sebebini.
1: Ya eğer öyleyse siyasetin bu kadar etkisi varsa, mesela bence siyaset de yanlış düşünüyor.
0: Buradan ne çıkacağını düşünüyor
1: Evet,
0: mesela,
1: yani
0: değil
1: o
0: mi?
1: da yanlış. Eğer dedikleri gibiyse, farz ederim dedikleri gibi, hani siyasetin artık bu kadar eline yüzüne bulaştıran bir kişiye devam kararı ya da yol vermesi de çok doğru değil. Çok büyük bir güven problemi var Türk futbolunda. Yani sen geçen hafta çok güzel söyledin. Yani asıl problem şu an güven problemi. Hiç kimse, hiçbir kurum, hiç kimse birbirine güvenmiyor. Böyle bir ortamda ligler devam ederken, daha şimdi ilk haftalardayız. Yarın öbür gün derbiler oynanmaya başlayacak. Hakem kararları yine belki tartışmalı olacak. Zaten bitmiyor hakem tartışması. Böyle bir ortamda hiç kimsenin hiç kimseye güvenmediği bir yerden nasıl iyi bir şey çıkmasını bekliyorsunuz? Şu an sokağa çık, anket yap. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ne kadar güvenirsiniz diye. Yani sıradan bir futbol sever evet der mi bu soruya?
0: Peki başkanlar söylem değiştirecek mi acaba? Ben onu merak ediyorum. Yani orada da hani hep MHK başkanı eleştirildi. MHK başkanı şu anda cezaevinde. İbrahim Hacı Osmanoğlu devam ediyor bu şartlarda. Hani hala başkanlar çıkıp şey mi diyecekler? Biz başkanın iyi niyetinden, işte Türk futbolu için çaba harcadığından eminiz, destekliyoruz. Etrafı kötü mü diyecekler yani?
1: Ya onlar da
0: Haksızlık ettiler mi diyecekler?
1: büyük hayal kırıklığı. Geçen hafta uzun uzun konuştuk. Bence büyük hayal kırıklığı şu halde. Yani aynı pozisyonda herhangi bir başka bir kurum görseler ne düşünürlerdi? Burada ne düşünüyorlar? Artı mesela İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun o profil olduğunu, hani kulüplerin anlatmaya çalıştığı profil olduğunu ispat eden hangi kanıt var elimizde? 2024'te göreve geldi diyorsun. Göreve geldikten sonra hangi icraatıyla biz İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun arkasında durmalıyız sorusunun cevabı ne? Öyle bir cevap da yok yani, kusura bakmayın ama en çok güvendiği, benle beraber gelir, benle beraber gider dediği insan, MHK başkanı şu an suçlamalar yüzünden hapiste. En fazla ön plana çıkardığı hakem, FIFA kokartı takamayan Yasin Kol, suçlamalar dolayısıyla şu an hapiste.
0: Bu arada suçlamalar dolayısıyla hapiste olmasalar bile zaten bu isimler çok eleştirildi. Daha hapse
1: Evet.
0: girmene gerek
1: Ama
0: olmadan
1: yani
0: zaten.
1: daha uç bir nokta olarak aklıma gelmiyor.
0: Yok öyle de hani
1: Hani
0: belki şu an suçsuzlar bilemiyoruz da
1: tamam.
0: o yüzden hani.
1: O yüzden dedim. O yüzden suçlamalar yüzünden diyorum zaten. Direkt hapiste kullanmıyorum bak. Direkt hapiste
0: Tamam,
1: kullan.
0: net.
1: Suçlamalar yüzünden hapiste diyorum. Tutuklu yargılanıyor.
0: Aynen.
1: Onu anlatmaya
0: Bir şüphe
1: çalışıyorum.
0: var yani.
1: Boşuna söylemedim onu. Ama ben daha ötesini düşünemiyorum, bir sportif faaliyette daha ne olabilir? Hani bir başkana artık güven oyunu o başkandan geri çekmek için. Daha ne olması lazım? Hep bu soruyu soruyorum. Kendimi sürekli tekrarlıyorum ama gerçekten anlayamıyorum yani. Daha anlayamadığım bir olay azdır. Uçaklar biliyorsun, gemiler.
0: Gemiler
1: İşte bu
0: biliyorsun.
1: işte yani. Ne olması gerekir sorusu bu kadar ortadayken, hani kulüpler büyük hayal kırıklığı. Artı eğer İbrahim Hacı Osmanoğlu bu kadar devam etmek istiyorsa, ya bir olağanüstü genel kurul kararı alır, seçime gider, seçimde bari o şeyi yapsın.
0: Ama
1: Güven oyunu alsın.
0: Ocak'ta bizim yayın ihalemiz var.
1: Ya
0: Çok önemli. Ali
1: Mert,
0: abi
1: lütfen
0: lütfen.
1: ya.
0: Lütfen.
1: Lütfen
0: Sen
1: yani.
0: lütfen yani burada yayın ihalesi
1: Kulüpler
0: varken
1: Birliği de açıklama yapmış, değil mi?
0: dün Başkan Doğan Ertuğrul Doğan yapmış yazılı bir
1: Yani
0: açıklama.
1: akıl alır gibi değil şu Türk futbolunda yaşananlar. Ve buna bir anlamda da, yani kusura bakmayın ama mahkum ediliyoruz. Yani böyle bir ortama. Bunu hak etmiyor kimse Türkiye'de. Tekrar söylüyorum, kişisel hırs olabilir. Yani kişisel hırs eğer öyleyse, bu kadar başkanlık devam edilmesi isteniyorsa bir güven olarak, güven oyu olarak devam edilir. Yani bu kadar zorlamanın anlamı ne? Elinize ne geçecek mesela? Oralar tamamen belirsiz. Şimdi bu kadar büyük bir para, zaman ve emek harcanan bir şeyde, spor dalında da bu şekilde yönetilmeyi kim hak eder? Şimdi diyorsun ki yayın ihalesi var. Yayın ihalesini bu düzen mi
0: 500 milyon euro seviyesine çıkartacak
1: çıkartacak
0: yani.
1: yani? Ya da bu düzen mi hakkıyla bir ihale yapıp istenilen mesela ne deniyor işte yayıncı kuruluşa belli şartlar getirilmesi lazım. Yani siz ona mı inanıyorsunuz şimdi? Bu düzen mi o şartı getirecek yayıncı kuruluşa da insanların yayıncı kuruluşla alakalı olarak, yani yayıncı kuruluş şu an en fazla eleştirilen kurumlardan bir tanesi Türkiye'de. Yani tüm futbol severleri karşısına aldı. Bu düzen mi değiştirecek yaşadıklarımızı, gördüklerimizi, olanları, olmayanları, standartları, her şeyi? Vallahi ne diyeyim ya Mert?
0: Önce sizin güçlü olmanız, güçlü durmanız lazım. Şu an yönetim kuruluna baksa yayıncı kuruluş. Bu adamın ilk başta başladı 14 ismin 10'u gitmiş. Geriye kalmış 8 asil üye, 2 de yedek üye. Hani 3 dedim ama 4 istifa ederse galiba düşüyor yönetim kurulu. Bu kurumla mı pazarlık yapacak mesela? Bu kurum mu o süreci
1: Sen bu kurumla pazarlık yapmak istersin.
0: Ha, ben isterim
1: işte. Sen
0: yani.
1: İstersin yayıncı kuruluş olsan.
0: Güçsüz istersin karşındakini.
1: Aynen, yayıncı kuruluş olsan istersin.
0: Sağ kolun gitmiş senin. Evet. Mecnun Otyakmaz gitmiş, ayrılmış. Ayrılan ayrılığından.
1: Ama biz yayıncı kuruluş tarafında değiliz ki. Biz futbol severler olarak federasyon tarafında olmamız lazım. Yani federasyon bu elindeki içeriği nasıl daha değerli hale getirebilir? Nasıl bazı şartları ihaleye koyup kaliteyi yükseltebilir her alanda? Onun beklentisi içerisindeyiz. Yani bizim tarafımız farklı burada. Ama bizim olduğumuz taraf, yani sen de şey yapmazsın yani. Hani hiçbir şey yapmak istemezsin. Bir adım atmak istemezsin beraber.
0: Peki bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
5: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
6: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
7: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.

0: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Turbo Marş.

0: Akü.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
1: Radyo Spor.
3: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
4: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda Bitcoin'in fiyatı 83.594 dolar. Düne kıyasla hani fiyat çok sert bir hareket yaşamadı. Aslında gece 3'ten sonra sabaha karşı 81.000 dolara bir ufak iğne atıp oradan bir tepki alıp tekrar 83.500 bandına fiyat geri geldi. TL olarak da 4.121.470'te.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: 9.23 saatlerimiz Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki durumu konuşuyorduk. Şu an aslında en alakasız diyeceğim ya da en gereksiz tartışmalardan biri bana kalırsa yeni teknik direktörün kim olacağı konusu değil mi? Yani benim mesela çok konuşasım yok bu konu. Haberler var, girişte de okudum. Yine haber olarak söyleyeceğim ama şu aşamada bunun önemi var mı? Yeni teknik direktörümüzün kim olacağının.
1: Şey yanıyor, ışığı yanıyor.
0: Özellikle. Her şey mi yanıyor? Hı. Pardon. Allah.
1: Yeni teknik direktörün şu aşamada önemi hem var hem yok. Sonuçta bir taraftan da hayat devam ediyor. Bir seçim yapmak durumunda, yapmak durumundayız. Ve doğru bir seçim yapmak durumundayız. Şimdi Montella ile alakalı olarak iyi şeyler de söyledik, kötü şeyler de söyledik ama belli bir standarta oturttuğunu unutmayalım. Bence yarın öbür gün Montella'yı konuşurken iyi yönde bence benim söyleyeceğim şey o işte belli rakiplere karşı skor ve oyun standartını oturtmamız oldu. Şimdi onun aşağısına tekrar düşmememiz gerekiyor. O standartta en azından milli takımın kalıp elindeki potansiyeli daha iyi noktaya getirebilecek bir teknik direktör bulması gerekiyor. Ama burada işte siyaseten güçlü, ondan sonra sadece Türk, böyle bir seçim olmaması lazım. Daha akla yatkın, milli takım potansiyeline uygun, milli takımı daha da geliştirebilecek bir hocaya gitmemiz gerekiyor. Şimdi o bakımdan da bu seçimin işte sağlıklı gözler, sağlıklı düşünceler tarafından yapılması lazım. Ama öyle bir şu an havuz olduğunu düşünmüyorum ben. Milli takım aday adaylarıyla masaya oturacakların neye göre değerlendirme yaptığından emin değilim. O bakımdan şu an seçilmese iyi olur diye düşünenlerdenim milli takım teknik direktörünü. Ama bir taraftan da tabii ki seçilmesi lazım. Çünkü şimdi Kasım'ın ortasında karşılaşmalar. Kasım'ın 12'sinde galiba değil mi? Öyle bir tabii şey olması lazım.
0: Kasım. Sen tatil bakan sen, sen
1: daha o tarihlerde tatil bakan. 9'unun pazartesi olduğunu biliyorum da eğer 12'si perşembe ise 12'sinde ilk maçımız. Onu biliyorum, doğru söylüyorsun.
0: Milli araları sen hakimsin.
1: En azından şunu bilmemiz lazım. Yani milli takım yeni teknik direktörü o karşılaşmalarda olacak mı? Yoksa biz acele etmeden o iki karşılaşmayı geçici bir teknik direktörle oynayıp ondan sonra işte ne geliyor? Avrupa Şampiyonası elemeleri geliyor.
0: Mart ayı
1: işte playofflar var. Hı-hı. Avrupa Şampiyonası elemelerinde mi yeni teknik direktörümüzle başlayacağız? Ama genelde acele ediyoruz biz bu konularda. Hani geçici teknik direktör bizde çok fazla düşünülen bir şey değildir. Fakat mevcut şartlarda ben bu iki karşılaşmanın yeni teknik direktör olmadan da oynanabileceğini düşünüyorum. O yüzden de istersen acele etmezsin. İstersen daha sakin kalabilirsin şu an. Yaparlar ama mı emin değilim.
0: Bu yönetim görevde kalacağını düşündüğü için en tabii azından sezon sonuna kadar, yani seçim dönemine kadar bu yönetim yapar. Bekleyeyim ben işte Kasım ayına da bir bakalım, görevde devam etmeyebilirim diye pek bir düşüncesi olduğunu görmüyoruz.
1: %100 haklısın.
0: O yüzden
1: pat diye bir teknik direktör getirebilirler.
0: Getirirler diye düşünüyorum. Uzun vadeli de bağlarlar. 3 yıl.

0: 4 yıl neyse. Genelde şampiyonun sonlarına kadar sözleşme imzalanıyor. 2028 sonuna kadar ya da işte o.
1: Artı şimdi sen konuşurken kadar aklıma geldi. Bir de zafere ihtiyaçları da var. Bir çıkışa da ihtiyaçları var. Hı-hı. Değil mi?
0: Var. Nereden yapacak onu? Milli takım.
1: Tabii bence milli takımlar olabilir. Yani milli takım son iki maçta Fransa ve Belçika'yı oldu ya, yendi ya da 4 puan aldı. Biraz tabii oradan güç devşirirsin. Öyle bir beklenti de olabilir. Ama benim dediğim gibi hani geçici teknik direktörle o iki maç oynasan aslında bu bir anlamda oyunculara da çok geçmeyebilir. Yani oyuncular da o karşılaşmalarda beklenen performansları vermeyebilir. Geçici teknik direktörle istenilen sonuç alınmayabilir. O zaman daha da zor durumda kalabilirsin. O yüzden sesli düşününce iş biraz senin dediğin noktaya geliyor. Yani yeni teknik direktörü çok uzatmadan seçebilirler. Seçsinler yani. Ne diyeyim şimdi? O kadar umudum yok ki bu şeyle.
0: Çok önemli değil şu aşamada. Bu
1: federasyonla alakalı olarak yani. O kadar kapattım ki kendimi. Bir şey olmayacağına dair.
0: Şakayla karışık şunu da söyleyeyim. Hani sen kim seçecek dedin ya. Şu an İbrahim Hacı Osman olduğundan başka bir isim yok. Gelmiyor değil mi aklına? Şakayla karışık o zaman diyeyim. Hakan Çağanoğlu da herhalde süreçte kesin fikri alınacaktır.
1: Kesin.
0: Belki onun önerebileceği isim ya da isimler üzerinden de federasyon bir liste oluşturabilir. Şu aşamada en çok Arda Turan konuşuluyor. Yani şöyle yazanlar var. TFF'den bir isim Londra'ya gitti görüşmek için. Bu konuda iddialı olanlar var. Galatasaraylı muhabirler de o Arda Turan'la yakın olduklarını düşündü. Hani böyle bir görüşme yok. Arda Turan'ın da görevi böyle kabul etme gibi bir düşüncesi yok. Şu aşamada Shakhtar'la bir projeye başlamışken deniyor ama iki farklı tonda haberler var. Bilemiyorum. Bana çok gerçekçi gelmiyor Arda Turan'ın bu aşamada kabul etmesi. Şu an aktif olarak hem kulüp hem milli takım çalıştıran bir isim olduğunu da zannetmiyorum bu kadar üst düzey liglerde. Belki düşük liglerde, düşük seviye milli takımlarda vardır ama bu seviye bence mümkün değil. O yüzden Arda Turan ismi dediğim gibi bana gerçekçi gelmiyor ama Arda Turan'dan başka mesela şu an kamuoyuna öyle heyecan getirecek, verecek bir isimimiz de yok. Ne yazık ki. Yani yazan isimler çok bence heyecan getirecek isimler. Aykut Kocaman, Abdullah Avcı, Şenol Güneş. Ben bunları okuyorum. Hı hı. Var mı kaçırdığım başka?
1: Yeah.
0: Tedesco yazan var. Ama o da sağ içinde gösterdiklerinden çok açıklamalarıyla gönüllerde taht kurdu. O yüzden sağ içine dair çok heyecanlandıran bir adayımızın olmaması da bir dezavantaj. Fatih Terim denmiyor çünkü hani onu söyleyebilirsiniz. İbrahim Hacı Osmanoğlu getirmez Fatih Terim'le yaşadığı sıkıntıdan sonra. O yüzden adaylar bunlar şimdilik.
1: Haklısın. Haklısın. Yani öyle net olarak ön plana çıkartabileceğim bir teknik adam yok bence.
0: Hatta Fatih Tekke'yi de ekleyeyim. Pardon.
1: Arda Turan için bence erken bir kere. Orada başka geçmişte yaşananlardan dolayı zaaflar olduğunu da düşünüyorum. Onlar da geldi sosyal medyaya. Ben de çok farklı düşünmüyorum açıkçası oradan.
0: Milli takımda yaşadıklarından mı?
1: Tabii yani milli takımda yaşananlar işte uçaktaki olay, ondan sonra şey olayı, hastane olayı, yani bunlar ciddi zaaflar. Şu an erken Arda Turan için. Belki biraz daha zaman geçtikten sonra.
0: Şu an ama Arda ile ilgili, Arda Turan'la ilgili o şeyler geçmedi mi? Yani sende öyle bir şey var mı mesela Arda Turan'la ilgili? Yani geçen bir röportajı öyleme düştü. Çünkü hani daha ne kadar bu konuyla ilgili özür dileyeceğim ki diyor hani hadi yaptık bir hata. Ben de önüme bakıyorum diyor. Ve son yıllarda da Arda Turan hiç böyle şeylerle de gündeme gelmedi. Eyüp Spor döneminden beri değil mi? Şey duymadık yani.
1: Doğru.
0: Genelde hep olumlu, sahaya konsantre olan, çok kafa yoran, Ukrayna gibi bir ülkeyi tercih eden, kendi kariyeri için o riski de göze alan biri yani. Şu an geçmişte yaşadıkları kötü ama artık o da bir yere kadar yani. Onun da ömrü boyunca arkasından gelmesine kadar doğru.
1: İşte ben pek hala şey değilim. Hani orası böyle tam geçti diye düşünenlerden değilim. Haklısın söylediklerinde. Fakat bunun yanında bir de hani teknik direktör olarak başardıkları başarmadıkları da bence önemli. Orada da daha yolun başında olduğunu düşünüyorum. Milli takım için Arda Turan erken. Daha çok genç bir teknik adam Arda Turan. Hani daha çalıştırdığı kulüp profili, çalıştırdığı takım sayısı artı teknik direktörlükle geçirdiği yılların da hani milli takım için çok erken olduğu düşünenlerdenim. Aday mıdır? Adaydır tabii ki. Ama daha vakti var. Ben öyle düşünüyorum. Ama Arda Turan'ı da denklemden çıkardığı zaman ötekilerin hepsine de hayır gene.
0: Değil mi yani öyle bir evet. Şu olsun diyebileceğin yok. Bir isim ortak nokta yok. Mesela bir dinleyicimiz bana sitem etmiş Mert Bey'in Sergen Yalçın antipati devam ediyor sanırım diye. Benim öyle bir antipatim yok ama Sergen Yalçın'ın ben milli takım hocası olacağına hiç inanmıyorum. Yani o yüzden söylemedim. Bir önceki dönemde konuşuluyordu ama şu an bilmiyorum ben gerçekçi bulmuyorum Sergen Yalçın'ın da. Bu açıklamalar o programlardan sonra değil mi? Yani Sergen Yalçın olmaz diye düşünüyorum. Hadi ama sizin yüz altınızı söyleyeyim. Adaylardan biri ama mesela aday olarak da ben hiç okumadım bu dönemde Montella sonrasında. Hani saydığım isimleri okudum. Fatih Tekke, Arda Turan, Şenol Güneş, Abdullah Avcı. Aykut Kocaman dedim mi işte? Dedim. Dediysem Aykut de. İşte onlar bu isimler. Tedesco yakıştırılıyor bu. Sergi Yalçın diyeni de ben pek görmedim. Ama şu an için çok önemli değil zaten. Muzaffer Bey, Abdullah Avcı'nın geleceği o kadar belli ki diye bir mesaj göndermiş.
1: Öyle mi?
0: Bilmiyorum ama belli mi? Emin değilim ben belli o kadar. Hani şu an mesela daha çok ben oy hakkım olsa Fatih Tekke ve Şenol Güneş'ten yana kullanırdım. Trabzonlu olmaları sebebiyle İbrahim Hacı Osmanoğlu'na da yakın olabileceklerini düşündüğümden. Enver Sinan Bardak o da Ali Bey herkesi veto ediyor ama adayı kim demiş.
1: Adayım yok.
0: Adayı olmadı zaten anlaşılıyor bence de. Yok öyle bir aday.
1: Yok olsa söylerim zaten. Ama hani adayım yok diye de dayatılanlardan birini seçmek zorunda da değilim. Hı hı.
0: Ama senin adayın yabancı olacak belli ki.
1: Evet yabancı da bana daha mantıklı geliyor.
0: Yerli de seni ikna etmemiz mümkün değil. Yerli de havuz zaten aşağı yukarı bu. Bunun dışına hani Okan Buruk bırakacak yani, falan öyle.
1: Artık milli takımda kaç Şenol Güneş dönemi, kaç Fatih Terim dönemi. Artı mesela hani Fatih Tekke deniyor. Neden Fatih Tekke mesela? Ya Trabzonspor'da çok iyi futbol mu oynattı Fatih Tekke de Fatih Tekke şu an milli takım teknik direktör adayı. Yani Fatih Tekke ağzına şampiyonluk kelimesini alamadı geçen sene. Bu sene de Trabzonspor'un kurduğu kadro adeta Fatih Tekke'nin gözünü korkuttu. Sebep ne mesela Fatih Tekke için? Yani bir sebep göremiyorum. Şimdi o yüzden de hani evet bir adayım yok. Ama mevcut adaylar içerisinde de bir seçim yapmak zorunda değilim. Yani öyle bir dünyada yok. Biraz kafanızı kaldırırsınız. Araştırma yaparsınız. Bir teknik direktörü bulursunuz. Bakalım. Eğer şey oysa, niyetiniz oysa. Hı
0: hı. Bizim de şeye bakacağım. Şimdi teknik direktörlük geçmişi ne? Montella'dan önceki ismi hatırlarsın tabii.
1: Kuntz.
0: Kuntz. Kuntz'la biz bayağı 2 yıl geçirmişiz ya.
1: Evet.
0: Eylül 2021, Eylül 2023. Tam 20 Eylül, 20 Eylül görevden alınmış. Ondan önce Şenol Güneş, ondan önce Lucescu tabii hayatını kaybetti ama mesela espriyle karışık Lucescu'ya gelir mi diyenler olmuş. Razvan'dan bahsetmişler. Ama Razvan da bildiğim kadarıyla yeni bir transfer yaptı. Fatih Terim, Abdullah Avcı, Gusedink, Oğuz Çetin dönemi var. Fatih Terim, Ersun Yanal, Ünal Karaman diye gidiyor. Teknik direktör geçmişimiz. Yani son 4 hocanın biz 3'ünü yabancı seçmişiz. Arada bir tek Şenol Güneş dönemi var. O da 2,5 yıl sürmüş. Bana yine yabancı daha yakın gözüküyor. Bana. Ama adaylarda henüz okuduğum yabancı bir isim de yok.
1: Şu bir tek Tedesco var işte.
0: O da yani halkın şeyi.
1: Söyledi.
0: Değil mi? Yani federasyonun Tedesco'yu düşündüğüne dair herhangi bir şey görmedik. Gün doğdu diye kaydetmişiz dinleyicimizi. Milli takım teknik direktörlüğü için tekrardan Montella olmaz mı diye bir mesaj göndermiş. Valla bu federasyondan beklenebilir böyle bir hamle. Ama acayip de gündem olur. Evet neyse bu konudaki mesajları okumayayım çok fazla çünkü.
1: Mesela ilk kriter ne olmalı? Milli takım teknik direktörlüğü için. İlk kriterimizin ne olması gerekiyor? Nasıl bir anlayış istiyoruz? Bunlar üzerinde tartışma aslında dönmesi lazım. Çünkü biz tartışmayı ne yazık ki, ya buna kendimi ayırarak söylemiyorum. İsimler ve o isimlerin geçmişte yaptıkları üzerinden konuşuyoruz. Ya da geçmişte işte milli takımda görev almaları olmuş olabilir. Ben mesela tekrarlara karşıyım. Şenol Güneş'i ben beğenirim, sevinirim biliyorsun.
0: Tabii.
1: Ama istemiyorum artık yani yeni bir Şenol Güneş dönemi de milli takımda. Yani biz seninle az önce Barcelona Galatasaray maçlarından bahsediyorduk. Barcelona Galatasaray maçlarında sen 2022 dedin. Ben ondan önceki sene 2002'de oynamışlar dedim. Ondan sonra iş döndü dolaştı. İyi takım organize takıma geldi. Ben bir işte Beşiktaş örneği verdim. Sen de Galatasaray örneği olamaz mı dedin. E dedim 30 sene öncesine gittik. Şenol Güneş 2002'de milli takımın teknik direktörüydü. Yani niye 30 sene öncesine sarıyoruz? Yani Fatih Terim'in ilk gelişi milli takıma 96 Avrupa Şampiyonası'nda götürdüğüne göre 94 ya da 95 olması lazım. Hani Sepp Piontek'le beraber düşünürsen Fatih Hoca'yı 91-92'ye kadar gidiyorsun. Yani niye bu hikayeleri tekrar yaşıyoruz? Buna karşıyım. Fakat milli takım teknik direktörünü de seçerken bir kere belli başlı bir hani nasıl şirketler bir pozisyon için iş ilanı çıktığında aranan nitelikleri yazıyorlar. Biz mesela aradığımız ilk nitelik ne? Hücum futbolu oynatan bir teknik direktör mü? Ya da Aykut Kocaman gibi daha temkinli, ondan sonra işte eleme turlarında başarılı olabilecek bir anlayış mı milli takım seviyesinde? Mesela bu da çok yanlış bir düşünce değildir. Çünkü milli takımda sürekli olarak puanı oynuyorsun. Puanı oynadıktan sonra, o puanları topladıktan sonra da tur geçmeye oynuyorsun. Değil mi? Hı hı. Bunu isteyebilirsin mesela. Böyle bir düşünce isteyebilirsin. Ya da diyebilirsin ki ya böyle çok analiz şeyi kuvvetli, rakipleri iyi analiz eden, kendi oyuncularını iyi analiz eden, taktik anlayışı çok yüksek bir teknik direktör. Bir kriterimiz ne? O bir kriter de yok.
0: Mesela Montella'nın seçiminde sanki şöyle bir kriter vardı Ali abi. Türk olmasın ki kulüp tartışmaları olmasın.
1: %100.
0: Mesela.
1: %100 öyleydi. Bir dinleyici yazmış. Demiş ki Montella ne yapmıştık yani. Ben dedim ya Arda Turan için henüz erken. O da demiş ki Montella ne başarısı vardı milli takıma geldi. Soru haklı ama o zamanki konjektür unutmuş ne derler dinleyicimiz. Çünkü tam olarak o zamanki tartışmada işte Fatih Terim gelmesi. Çünkü Fatih Terim geldiği zaman milli takım bölünüyor. O gelmesin zaten pek sevilmiyor. Şunu bunlar sevmiyor. O geldiği zaman böyle tartışma olur. O zaman bir dakika yerli olmasın yabancı olsun. Yabancı olsun ama aynı zamanda ülkeyi de bilsin. Biraz da karizmatik olsun. Biraz da bir şeyler göstersin. Kusura bakmayın ama kriterler buydu. Montella seçilirken. Ve bütün kriterlere uyuyordu. Adana Demirspor'da iyi futbol oynatmıştı. Karizması vardı. Ülkeyi biliyordu. Yabancıydı. Var mı itirazı olan?
0: Yok. Bu bir önceki yönetimin bu arada seçtiği evet. Ama mevcut yönetiminde devam etme kararı verdiği bir isim evet. Montella. Bu yönetimin kendi seçtiği ilk teknik direktör olacak eğer seçerlerse.
1: Evet. Evet.
0: Bakalım kriterleri mevcut şeyden farklı olacak mı? Mevcut Montella tercihinden. Onu da görmek lazım.
1: Tabii ki bazı şeyleri düşünmek gerekiyor. Yani bu işte milli takım huzurlu olsun, tartışmalardan uzak kalsın kriteri çok yanlış bir kriter değil ama ilk kriter olmaması lazım. İlk kriter olmaması gerekiyor. Yani bunu koyarsın listeye. 6. 7. sıraya koy. Tartışmalarda bu olmayalım. Polemik olmasın. Mantıklı mı? Mantıklı bu ülkede. Ama bizim elimizdeki madem potansiyelden sürekli bahsediyoruz. Madem bu takımın çok daha iyisini yapabileceğini düşünüyoruz. O zaman o potansiyeli öyle ya da böyle devreye sokacak bir kriterimizin olması lazım. O kriter konuşuluyor mu tartışılıyor mu dersen hayır. Ya o Galatasaraylı o Fenerbahçeli. Yok Fenerbahçeli teknik direktörler milli takıma istenmiyor mu? İşte Sergen Yalçın niye olmuyor? Bak çok kısır bir tartışma. Sadece gene isimler üzerinden giden bir tartışma. Ama işin diğer tarafı diğer tarafında talebimiz ne? Yok bir talebimiz yok. Eğer milli takım kadrosunda, milli takım yönetiminde, federasyon yönetiminde bu gözlerle bakacak insanları bulamazsak başarılarımız ne sürekli olacak ne de istenilen seviyede olacak. Üzgünüm ama bir kere daha söyleyeceğim. Önder Özen gibi gözlere ihtiyaç var. Var. Yani senden benden farklı bakacak. dışarıdaki sokaktaki sıradan futbol severden farklı bakacak, farklı şeyler talep edecek kişilere ihtiyacımız var. Ve bunu da yöneticilerine kabul ettirecek kişilere ihtiyacımız var. Eğer o kriterleri istediğimiz seviyeye çekemezsek tartışırız. Yani o Galatasaraylı olduğu için öyle, o Beşiktaşlı olduğu için öyle, o ona yakın, bu buna yakın, o onu istedi. Bu çok boş, kısır ve bizi bir adım ileri götürmeyecek tartışmalar. Ondan çok korkuyorum bak. En büyük korkum o. Bu yönetimin çünkü öyle bir şey yok. Vizyonu yok, durumu yok. İnsan kaynağı yok. Ve bu yönetim milli takım hocasını seçecek. Biz de diyeceğiz ki işte milli takım çok potansiyelli ama olmuyor. Neden olmuyor acaba? Hep buralarda aslında hatayı yapıyoruz. İşte yani neden Uğur Melek'e farklılaşıyor? Uğur Melek'e bir şeyler söylüyor. Bir fikir ortaya atıyor. O fikir illa doğru olması önemli değil ama insan değil, fikir tartışılıyor. Fikirleri tartışmaya başladığın noktada ileri gidebiliyorsun. İnsanları değil. Bir şey söyler derken şey olarak, Türk futbol olarak bunu böyle yapalım. Ya sen dersin ki çok doğru değil, olmayabilir. Bakarsın senin dediğin olur, bakarsın onun dediği olur ama fikri tartışıyorsundur. Ahmet'i Mehmet'i tartıştığın sürece böyleyiz işte.
0: Son aramız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.45 saatlerimiz programın son bölümüne geldik. Son bölümde de biraz farklı konulardan bahsedelim. Bugün not aldığım ve girişte de paylaştığım haberler vardı. Onlara biraz bakalım. Dün Trabzonspor ve Beşiktaş cephesinden yazılı açıklamalar geldi deplasman yasağının kaldırılmasına dair. İki takım da aynı başlığı kullandı. Deplasmana yasak kaldırılsın. Önce Trabzonspor kulübü yaptı açıklamayı. Trabzonspor ve Beşiktaş camiaları arasında taraftarlarımızın karşılıklı olarak tribünlerde yalmasına engel teşkil edecek herhangi bir sorun bulunmamaktadır. 19 Ekim Pazartesi günü sahamızda oynayacağımız karşılaşmada Beşiktaş taraftarlarının Trabzon'da, Trabzonspor taraftarlarının da İstanbul'da oynanacak karşılaşmada takımlarını destekleyebilmelerini arzu ediyoruz. Futbolun ve tribünlerin ruhuna yakışmayan deplasman yasaklarının Türk futbolundan tamamen kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda Trabzon Valiliğimiz başta olmak üzere ilgili tüm yetkililerden gerekli adımların atılması konusunda destek bekliyoruz dedi Trabzonspor kulübü yaptığı yazılı açıklamada. Ki yazılı açıklama yapılana kadar zaten Trabzonspor kulübü valilik ve ilgili kurumlarla da görüşmelerini yapmıştır. Bir de kamuoyu üzerinde önünde bir baskı oluşturma niyeti seziyorum bunda. Sanki o görüşmelerden çok istediklerini alamadılar. Sosyal medyayı işin içine kattılar gibi geldi açıkçası. Öyle düşündüm açıklamaları gördüğümde. Beşiktaş'ta yine aynı başlıkta Trabzonspor'un paylaştığı çağrıya yürekten katılıyoruz dedi ve taraftarlar futbolun en önemli unsurlarından biridir. Başta taraftarlarımız olmak üzere her renkten futbol sever gönül verdiği takımını ülkemizin her yerindeki deplasman tribününde destekleyebilmelidir. Beşiktaş olarak deplasmanda oynayacağımız müsabakada taraftarlarımızın deplasman tribününde bulunmalarını arzuluyor. Evimizde oynayacağımız karşılaşmada da Trabzonspor taraftarlarını deplasman tribününde ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtiyoruz. Ülkemize yakışmadığına inandığımız deplasman yasa uygulamasının bu çağrıların ardından son bulmasını temenni ediyoruz dedi. Gayet metinler güzel, çağrı güzel, ana fikir, vurgu güzel. Bakalım bir karşılık bulacak mı ilgili yetkili kurumlar tarafından? Genelde bu tarz uygulamalar kulüplerin de desteğiyle diyeyim bence yapılıyordu. Kulüplerin de zaman zaman o gerginliklerde deplasman taraftarı istemediğini duyuyorduk. Ama şimdi kulüplerden de net şekilde böyle açıklamalar gelmişken ve hani Beşiktaş'la Trabzon arasında gerçekten hani bir ara Uğurcan'la ilgili sıkıntı vardı değil mi? Bireysi olarak ama o da gitti artık. O da tabii olsa bile ne olacak yani Uğurcan'la ilgili deplasman yasağını getirecek bir şey yok. Biraz işin tabii o şakası. Hani şu an bir gerginlikte yokken umarız o yönde bir karar çıkar. Sonuçta deplasmana gitmek de o duygu yaşamak da ayrı bir keyif. Futbol taraftarları için önemli. Ondan mahrum bırakmak da bana da çok doğru gelmiyor. Sonuçta tamam iç sahadaki maçlara hep gidiyor tarafta ama deplasman atmosferi. O işte Trabzon'a gittik. Yok Trabzon'dakiler buraya geldi. Onun keyfi eminim başkadır. Gidenler anlatıyor. Ben hiç hayatımda gitmedim öyle deplasman tribününe ama o farklı bir duygu. Orada daha da bütünleşiyorsun, daha da kenetleniyorsun. Sonuçta azınlıksın. Karşında senin 10 katın, 20 katın sayıda taraftar var. Sen orada bir avuç sesini zaman zaman onlardan fazla duyuruyorsun. Bir etki bırakıyorsun. Destek veriyorsun takımına. Onlara bir motivasyon sağlıyorsun. Yani her türlü olması gerektiğini ben de düşünüyorum. Umarım bu yönde karar gelir. Zaten artık hani maç pazartesi günü, bugün yarın bununla ilgili nihai kararında çıkması gerekiyor. Çünkü bir toplantı yapılıyor bu tarz karşılaşma öncesi. O zamana kadar da o karar çıkabilir diyeyim. Ali abi sana pası atayım. Herhalde sen de aşağı yukarı
1: tabii. Yani iki kulüp de istiyor. İki kulüpten de açıklamalar geldi. Metinler güzel dediğin gibi. Artık iş karar verici mevkilerde, pozisyonlarda artı taraftarlarda, taraftarlarında.
0: Ha bir de evet doğru.
1: Hemen bir anda şey yapmaması gerekiyor. Boşa harcamaması gerekiyor. Eğer öyle olursa problem olmaz. Zaten hep konuşuyoruz yani. 2000-3000 kişinin maça gitmesini maçta güvenliğini sağlamak zor işler değil. Fakat oraya gidecek taraftarlara da çile yapılmasın. Yani o da çok doğru değil. Şimdi bu sene Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynandı. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanırken yayıncı kuruluş sağ kenarından yayın yaptı. Maç sonu. Şimdi yayın yapıyorlar. Bir taraftan da bangır bangır müzik çalıyor. Ne müziği çalıyor? Beşiktaşlı taraftarlara rahatsız etmek için müzik çalınıyor yani. Artık statta bir tane şey kalmamış.
0: Fenerbahçeli.
1: Fenerbahçeli kalmamış. Hala bas bas Fenerbahçe maçları çalınıyor. Neden? Oradaki giden insanları rahatsız etmek için. Şimdi bu da yapılmasın yani. Hani taraftar gitsin, deplasman taraftarı tabii olsun. Ama deplasman taraftarına da insan gibi muamele yapılsın. Bu çok ayıp bir şey yani. Orada bir süre sonra pat diye ışıkları kapattılar. Bein Sports'un yayını sırasında. Bütün stadın ışıkları söndü yani. Bunlar yapılmasın. Eğer bunları yapacaksanız zaten hiç almayın taraftar daha iyi. İşte zaten ligin kalitesini, federasyonun kalitesini bu tarz şeyler belirliyor. Durumlar belirliyor. Tamam maç bitti. Hani maç bitti. 3-5 dakika çaldın şeyini. Kendi marşını. Ama onun bir sınırı olması lazım. Artık orada içeride senin bir tane taraftarın yokken orada kalan 2000-3000 kişiye yüksek sesle önlerine hoparlör konularak müzik dinletilmez. Ya bu işkencedir. Başka bir şey yok. Sözlükteki karşılığı işkence. Ama bunlar da yapılıyor işte. Ondan sonra diyorlar ki bu lige 500 milyon dolar verilecek. Ya verilmeyecek. Kusura bakmayın. Verilmez. Bu şartlarda verilmez. Bunlar detay gibi gözüküyor ama kaliteyi belirliyor. Standartını belirliyor işte.
0: Bu arada çok konudan alakası olacak ama içimde de kalmasın. Bence zaten bu lige 500 milyon dolar da verilmesin abi.
1: Katılıyorum.
0: Bu, şey olarak bu kulüplere fazla para verilmesin. Yani bu kulüplere ne kadar az verilirse bence o kadar iyi. Ne oldu? Biz 500 milyonluk o ilk yayın ihalesinden sonra
1: elimizi
0: bizim
1: yüzümüze bulaştırdık.
0: Harcadığımız paralar arttı ve hani kurun dalgalanması birlikte ya borçlar
1: bak, işte
0: da
1: bak,
0: arttı.
1: Neden, bak neden düzelmiyor biliyor musun? Bak çok affedersin ben de farklı bir konu. Mesaj geldi diye. Bak bu zihniyetten dolayı düzelmiyor. Tim için Osman Akkaya dinleyicimizin adı. Bu söyledikleriniz Galatasaray ve Fenerbahçe statlarında yapılmadığında lig düzelir. Her şeyi Fenerbahçe'den beklemeyin. Örneği hepsinden verin lütfen. Yani neden o örneği verdim? Bu sene o maç oynandığı için. O derbi oynandığı için o örneği verdim.
0: Ve sen de izlediğin için o an canlı yayında
1: yani
0: denk geldiğin
1: için. Onu gördüğüm
0: için
1: yani. Verdim yani. Bak zihniyet bu anladın mı? Yani bundan kurtulamıyoruz. Bir örnek veriyorsun diyor ki ötekini de örnek ver. Ya bir örnek verildiği zaman hepsini örnek vermek zorunda mıyım ben ya? Böyle bir zorunluluk var mı? İlla şeyi bekliyorlar. İlla şunu bekliyorlar. Yani bu Fenerbahçe standında oluyor ama Galatasaray ve Beşiktaş standında oluyor. Onu da dememi istiyorlar yani. Ya herkes biliyor zaten nerelerde ne olduğunu. Hani bu alınganlık ne? Anladın mı? Ya da bu hani fanatiklik neden? Niye kabul etmiyorsun yani? Olmadı mı? Söylediklerim olmadı mı? Açın izleyin yayını. Açın bakın yayına. Anladın mı? İşte bu yüzden olmuyor yani. İlerleyemiyoruz Türk futbolunda. Başka bir örnek veriyorsun. Ya onu da söylesene. Penaltı diyorsun. Ötekinin penaltısını da söylesene. Ya nasıl ilerleyeceğiz ya? Nasıl bir şey konuşacağız yani? Hep böyle mi konuşmak lazım? Yani işte Galatasaray maçında haksız bir penaltı oldu ama Fenerbahçe maçında da haksız bir penaltı olmuştu Fenerbahçe aleyhine. Beşiktaş lehine penaltı verildi ama Fenerbahçe ve Galatasaray lehine de bir penaltı. Böyle mi ilerleyeceğiz yani? Bu mu istediğiniz? Delirirsiniz ben öyle konuşsam burada bak.
0: Tabii canım sürekli.
1: Ha, onu da söyleyeyim yani.
0: Başka örnekler uzata uzata.
1: Onu da söyleyeyim yani.
0: Hayat geçmez. Peki 9.55 yapmışız. Saatlerimizi Ali abi programı bitirdik. Daha birkaç konu vardı ama onları da artık başka bir zamana konuşuruz. Şimdilik bitiriyoruz. Galatasaray'a bu akşam başarılar diliyoruz Barcelona karşısında. Yarın da ana gündem tabii ki Barcelona maçı yansıması olacak. Onu değerlendireceğiz diyelim. Şimdilik veda edelim. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Opel Corsa Ekim ayına özel 1 milyon 335 bin TL'den başlayan fiyatlarla Odak Opel'de sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
8: Hyundai Beyon ve i20 Ekim ayına özel ilk taksit peşin %0,59 faizli kredi fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
3: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
1: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
0: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
1: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hoca istemiyor.
0: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Öğle kuşağında keyifli bir sohbet arıyorsanız, içinde futbolda, sporda olsun istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Hat-Trick.
2: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-Trick'e hoş geldiniz.
0: Sohbetin nereden başlayıp nereye gideceğini kimsenin bilmediği Hat-Trick, 2012'den beri öğle kuşağının vazgeçilmez programı olarak Radyo Spor'da sizlerle buluşuyor.
3: Yani Ali Yerim, sırf senin gözün bizim üzerimizde değil, bizim de gözümüz senin üzerinde.
4: Evet.
3: Biz de deriniz.
0: Mert Elam, Genco Boran ve Ali Erim'in hazırlayıp sunduğu Hat-Trick hafta içi her gün 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Radyo Spor.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.

0: Günaydın. Ben Aygün Üsbek. Saatlerimiz şu anda 10.02 gösteriyor. Saat 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Biliyorsunuz hafta içi her sabah olduğu gibi biliyorsunuz gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceler için 0212 363 0434 0212 363 0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Üsbek Twitter, Aygün Üsbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni içerisinde okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp'ımıza zaten mesajlar gelmeye başladı. Şu an tabii stüdyomuzda yalnız değilim. Çok değerli spor yazarı sevgili Haldun Erkal'la beraberiz. Bir yandan dinleyici alacağız, bir yandan yorumlar yapacağız. Haldun abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Aygün. Çok güzel bir ortam. Çok merak ediyordum senin bu radyo yayınlarını.
0: Evet.
1: Beni davet ettiğiniz ve kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten heyecanlıyım yani, öyle söyleyeyim.
0: Haldun abi şöyle anlatayım. Haldun Erkal uzunca bir süre BBC'ye Türkiye'den de haberlere geçen özellikle Premier Ligi çok yakından takip. Evet. Ligi de çok yakından takip ediyoruz. Premier Ligi yakından takip ediyorsun. Tabii Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı var. Onu da zaten konuşacağız. Galatasaray'ın Barcelona maçı var.
1: Birmingham'daki arkadaşlardan bayağı bir bilgi
0: alacağız. Bilgi geldi mi?
1: Maç öncesi ben bazı şeyleri söyleyebilirim.
0: Sonra. Tamam yavaş yavaş.
1: Evet. Yayın akışına göre bakarız.
0: Aynen. Tabii her zaman olduğu gibi ne dedik? WhatsApp'ımıza bakacağız dedik. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında saat 22'de Rams Park'ta Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Biliyorsunuz ilk maçta Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu Sarı Kırmızılar. İspanyol temsilcisi karşısında organizasyondaki ilk puanlarını almayı hedefliyor Galatasaray. İnşallah Galatasaray bugün ilk puanını alacak. Barcelona'da biliyorsunuz Feyenoord'u 5-1 yenerek başladığı turnuvada ikinci galibiyetin peşinde olacak bu akşam. Singo sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini söyleyelim. Öte yandan tabii Kaan Ayan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Cem Armando Güner de UEFA'ya bildiren kadroda yer almadığını söyleyelim. Saat 22'de başlayacak olan maç TRT1'den canlı olarak yayınlanacak. Muhtemel 11'i vermek istiyorum dinleyicilerimize. Kalede Uğurcan Çakır gözüküyor. Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Batrakov, Yunus Akgün, Leo ve Osimhen 11 ile çıkması bekleniyor Galatasaray'ın. Günaydın.
2: Günaydın Aygun Bey.
0: Kimle görüşüyoruz?
2: Deniz'den İbrahim.
0: İbrahim Bey hoş geldiniz, buyurun. Hoş geldiniz.
2: Nasılsınız Aygun abi?
0: İyiyim İbrahim Bey, siz nasılsınız? Hoş geldiniz.
2: İyi valla, bir arkadaşımla yolculuktayız. Şey soracaktık, bu Barcelona arkadaşım Galatasaraylı, koyu Galatasaraylı. Kaç gol atar diye sordu. Ben şeyi merak ettim Aygun abi. Barcelona'nın çoğu oyuncusu altyapıdan gelme ve Osimhen'in maaşı bunların hepsinden fazladır diye düşünüyorum. Arkadaşlar Yamal'ın maaşı yüksektir dedi.
0: Yani biz bir şey söyleyeyim. Arap takımlar. Bir şey söyleyeyim sana. Yanındaki arkadaşına de ki bu akşam Barcelona'nın kaç atacağını değil, bu akşam Barcelona'nın kaç yiyeceğini görecek o arkadaş. Onu da sana söyleyeyim.
2: Onun gönlünden zaten Galatasaray geçiyor da tabii Barça'da çok iyi başladı. 8'de 8 yaptı liginde.
0: Yani 9'da 8 olmayacak ki demek ki.
2: Abi inşallah Aygun abi.
0: Peki.
2: Seviliyorsun abi.
0: Sağ ol, kendine çok iyi bak.
2: Saygılar.
0: Görüşmek üzere. Evet, Barcelona'da Barça şey vardı ya İbrahim Hacı Osman, Barça eski Barça değil. Bu akşam da Galatasaray o Barcelona'yı ne olduğunu gösterecek Rams Park'ta. Ne diyorsun?
1: Şimdi okey.
0: Konuş abi,
1: telefon alırız. Telefon geldi zannettim.
0: Yok,
1: pardon.
0: Telefon alırız.
1: Valla zor maç. Çok zor maç. Sevgili Aygün. Yani şu anda Barcelona öyle bir durumda ki formunun zirvesinde.
0: İstim yakalamış diyorsun ha?
1: Yani ben Galatasaray'ın işinin hiç kolay olduğunu düşünmüyorum.
0: Abi bir yandan da Barça'nın da işi kolay değil diyelim. Günaydın. Alo, günaydın.
2: Günaydın. Günaydın Haldun Bey. Hoş geldiniz. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Çok mersi. Kimle görüşüyoruz?
2: İzmir'den Sercan ben.
0: Buyurun Sercan Bey, dinliyoruz sizi.
2: Şimdi birkaç zamandır bağlanmaya çalışıyorum. Öncelikle bugün Galatasaray'ımıza başarılar diliyorum. İnşallah güzel mücadele ederler.
0: Evet.
2: Çünkü karşımızda dünya devlerinden bir tanesi var. Biz içeride daha önce Real Madrid'den, Barcelona'dan, Chelsea'den hezimet denecek skorlarla karşılaştık. Bu da onlara benzer bir maç ama umudumuzu kaybetmiyoruz. Futboldu, her şey olabilir. Burada mantalite farkı çok fazla. Futbolcu bir yere baktığınızda futbolcular eşdeğer değil ama hani yakın futbolcularımız var bizim de. İşte bir Torreira'mız, bir Osimhen'imiz, Sané'miz, Leo'muz. Yani bunlar

0: üst segment oyuncular ama Türkiye'deki mantalite maalesef bu oyuncuları da değiştiriyor. Zaten kusurlarımızdan bir tanesi de Türkiye olarak bu. İkincisi, bugüne dair bunu söyledikten sonra geçen haftanın gündemine dair sizle konuşamadım, ona bir değinmek
1: istiyorum. Hangi gündem? Çok her dakika gündem değişiyor biliyorsun Türkiye'de.
0: Ya şimdi Aygün Bey, Haldun abi de burada. Biz sizinle radyo programlarını yıllardır devam ettiriyoruz. Biz dinleyeceğiz siz de program sahibi olarak. Yani programlarınızı çok iyi analiz ediyorum ben. Yani bizler Galatasaray taraftarı ve Galatasaray yöneticileri İbrahim Hacı Osmanoğlu ya bu ilkokul mezunudur bundan başka olmaz derken sizler işte ya üniversite mezunları bilmem yüksek lisans doktora sahipleri oldu da ne oldu dediniz.
1: Ben ama ilk günden şimdi, beri İbrahim Hacı Osmanoğlu'ya ne dedim? Hakemleri takı.
0: Döndük Yasin Kol da aynı.
1: Yasin bak ama Kol bir şey o araya ben gireyim Ben ilk günden beri İbrahim
0: ben
1: Hacı Osman'ı...
0: Ben bitireyim Aygün abi.
1: Hayır ama tek tek gidelim. Bak tek tek gidelim. Ama sizler dediğiniz zaman bana cevap hakkı doyuyor. Ben İbrahim tamam, Hacı Osmanoğlu'ya ilgili ilkokul mezunu bile olmamış birinin olmaması gerek. Hatta hakemleri kapatan birinin olmaması gerektiğini hep söyledim. Her yerde her dakikada söylüyorum. İkinci konu MHK dedin galiba.
0: İkinci konu şu Aygün abi. Daha geçen sene sıcağı sıcağına açın kayıtlara bakın. Yasin Kol bu derbiyi yönetemez arkadaş. Dili yok bu adamın derken.
1: Evet.
0: Dili olan hakem geldi de ne oldu dediniz.
1: Ben demedim ama dediniz diyerek hep beni
0: 22 oyuncunun 18'i yabancıyken derbiye Yasin Kol atadı bu adam.
1: Maalesef.
0: Yani şimdi maalesef. Bazı şeyleri tüketince, bitirince biz toplum olarak affedersiniz.
1: Senin hani, federasyon başkanı İngilizce bilmiyor. Federasyon İngilizce bilmiyor. UEFA'nın şeylerine gidiyor. Seferlerine yan yana oturuyor. Yani düşün ne demek istediğinizi.
0: Bu adam hakemlerin başarı notlarını, sınav notlarını değiştirmedi mi? Bunlar patlamadı mı?
1: Patladı.
0: Bunlar neden infial yaratılmıyor? Neden bunlar olay olmuyor?
1: Bir şey söyleyeyim yani mi?
0: Bizim
1: bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Bunu en çok konuşan kim?
0: Ya bu programda çok konuşuluyor. Yani
1: tamam o zaman demek ki ben üzerime düşeni yapıyorum doğru mu? Yok, ben üzerime düşeni yapıyorum. Ben çok konuştuğum için bak Ferhat Gündoğdu ve Ahmet Şahin beni mahkemeye verdi bunları konuşuyorum diye.
0: Yani Aygün abi totalde Aygün abi şunu dememiz gerekmiyor mu Aygün abi?
1: Ne diyelim söyle.
0: Hani ya hani bir yapı Galatasaray'la paralel bir şekilde konuşuluyor ya Galatasaray'da yapı. Hep böyle yapı deyince artık insanlara algıyla bu hatırlatılıyor ya. Ya yapı Galatasaray'ın elinde olsa Galatasaray yani 10 yıllık dominasyonlar yaratır.
1: Peki.
0: Takımlar skor görmez. Skor görmez. Maçları 11 kişi bitiremez.
1: Peki.
0: Averajlı
1: şampiyonluk toparlayalım. Reklama gitmem lazım. Sevgili kardeşim toparlayalım hızlı hızlı.
0: Averajlı şampiyonluğu kaybetti Galatasaray. Beşiktaş'a kaybetti.
1: Evet.
0: Açın o sezonu bakın. Galatasaray böyle bir yapının sahibi olsaydı zaten. Neler olabilirdi diye
1: peki
0: düşünüyorum.
1: Kendine çok iyi tamam bak. Gene de söylediğim gibi. Sağ ol. Gene de söylediğim gibi en çok bu konularda konuşan kişi benim. Yıllardır konuşuyorum. Ben burada her şeyi anlatıyorum. Bunu söylüyorum. Hatta bazı dinleyiciler de bana isyan ediyor. MHK niye konuşuyorsun diye. Sonra WhatsApp'tan ne geldi Yücel? Haklıymışsın. Özür dileriz senden mesajları geldi. Onu da söyleyelim. Haldun abi kısa bir aramız var. Aradan sonra ters köşe tutumuz ile devam edecek. Telefon almaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Kısa bir araya gidelim.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.

0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Mesajlara bakalım arkadaşlar. Şu anda mesajlar yağmaya başladı. Teşekkür ederiz, her zaman olduğu gibi diyelim. Şimdi mesaj nereye gitti? Sinan kardeşimiz. Günaydın Aygün abi. Haldun abiye de çok selamlar demiş. Sinan, ben bir Fenerbahçe olarak bu akşam Galatasaray'a başarılar dilerim. Bugün Barcelona değil Avrupa futbolunun temposu ve kalitesi olacak demiş. Taraftar desteği önemli ama kazanmak için sahaya daha sahaya doğru oyun, taktik, disiplin ve mücadele gerekiyor. Peki Galatasaray bugün tarih mi yazacak yoksa futbolun gerçekleriyle mi yüzleşecek? Beşiktaş bugün tarih mi yazacak? Sen ne diyorsun? Galatasaray pardon.
2: Bugün tarih yazması biraz zor. Bana göre zor.
1: Futbolun ya, gerçekleriyle.
2: Futbol, şimdi bir dakika bak. Futbolun gerçeklerini konuşalım.
1: Biraz daha yüzleşecek
2: tamam
1: diyorsun.
2: Tamam mı? Hmm. Tamam. Tabii ki bir Türk takımının Avrupa'da başarılı olmasını şimdi hepimiz her isteriz. Şeyi bir tarafa bırakalım. Hepimiz isteriz. Ama bir de karşımızda bir Barcelona gerçeği var sevgili Aygün.
1: Kolay değil.
2: Yani. Kolay değil yani. Kolay değil. Bugün tarih yazması. Ha Barcelona değil başka bir Avrupa takımı olsaydı. Çünkü şu anda Barcelona tam top vaziyette en üstte.
1: Hmm.
2: Yani hani derler ya istim üzerindenin
1: tam, bir tık daha evet. Mı altı bir tık daha mı üstü?
2: Bir tık üstü.
1: Bir tık daha
2: bana
1: üstü.
2: Soruyorsan bir tık üstü.
1: Bir tık üstü.
2: Özellikle forvetleri. Yani şu son zamanlarda seyrettiğimiz Galatasaray defansının çok dikkatli olması gerekiyor.
1: Kolay gelsin Aygün abi, İzmir'den Kral 49. Bugün günlerden Galatasaray, inancım tam, içimden bir ses bugün kaybetmeyeceğiz diyor. İnşallah 1-0 olsun, bizim olsun. Bizim de isteğimiz zaten Galatasaray'ımızın kazanması arkadaşlar. Cani gönülden bütün iyi niyetimizi Rams Park'a gönderiyoruz. Dinleyici varmış. Günaydın. Alo.
3: Günaydın.
1: Kimle görüşüyoruz?
3: Alo. Ben İzmir'den Sonucu Ahmet.
1: Ahmet hoş geldin. Sonucu.
3: Hoş bulduk.
1: Tekstil sektöründe çalışıyor Ahmet. Evet.
2: Hoş geldiler.
1: Abi Ahmet kilit adam.
3: Ahmet
1: Bey kilit adam. Neden kilit adam?
2: Öyle mi?
1: Eğer İTÜ yapmazsa bütün şey boşa gidiyor. Doğru mu abi? İyi bir şekilde malzeme çıkmazsa. Doğru mu söylüyorum Ahmet abi? Doğru mu?
3: Abi son ütü.
1: Yani bu pırıl pırıl gelmesini sağlayan kişi.
2: Son dokunuş yapıyor.
1: Son dokunuş yapıyor.
2: Golcü o zaman kendisi.
1: Abi golcü. Golcü.
2: Fırsatçı golcü.
1: Fırsatçı golcü. Buyur Ahmet abi. Saygılar tekrar. Abim benim söyle.
3: Aygün abime çok çok selamlar söylüyorum ona.
2: Bir mukabele. Bir mukabele. Sağ olun.
3: Aygün abi demin bir arkadaş bağlandı ya. Yok işte biz Yasin Kola şöyle dedik. Yok federasyona böyle dedik. Yok şöyle dedik. Yok böyle dedik. Ya abi ben şimdi anlayamıyorum. Tamam her şeyi böyle şikayet ediyorsunuz da. Sanki bu biraz danışma dövüşe benziyor. Ya arkadaş 4 sene şampiyon olmuşsun. Bu itiraz için hakemlerle itiraz etmeniz federasyonla yok. Ben anlayamıyorum. Ne bekliyorsunuz siz ya? Her şey diyorlar biz söyledik. Ya ne söylediniz? Söylediniz ama 4 sene üstesinde şampiyon oldunuz. Bu kadar itiraz edilen bir ülkede bu kadar federasyona hakemler itiraz ediyor. Ya bence şöyle abi. Acı biz söyledik. Ya neyi söylediniz? Söylüyorsunuz ama siz şampiyon oluyorsunuz. Hiç mağdur oldunuz mu? Evet. Abi şu Türkiye liglerinde, Türkiye liglerinde yani Galatasaray kadar mağdur olmayan bir takım yok bence. Olmuyorlar abi. Kimse bana küsünler desen ki falan maçta biz hakem yüzünden, federasyon yüzünden puan kaybettik. Yok öyle bir şey yani. Ben buna inanmıyorum. Sadece danışlı dövüş yapıyorlar. İşte biz söylemiştik desinler. Bak şimdi olay patladı. Şimdi biz söylemiştik diyorlar. Abi bir de milli takım başına kim gelir size? Teşekkür ederim.
1: Milli takım başına sen kim gelsin diyorsun Ahmet?
3: Abi bence Yılmaz Vural istiyorum ben abi.
1: Oo, ben ilk kez duydum Yılmaz Hoca'nın ismini.
2: Bence bugünün abi, bombasını yaptı.
1: Ben sana bugünün manşetini verdim. Çünkü herkes farklı isimler konuşurken.
2: Abi, sıra dışı bir isim verdi bu, kardeşimiz.
3: Aynen abi. O adam da bu toprakların evladı değil mi?
1: Evladı.
2: Ya evladı tabii ki.
3: O insan da gitmiş Almanya'da onun okulunu okumuş, üniversitesini bitirmiş. Neden o insana bir şans vermiyoruz biz?
1: Doğru söylüyor. Peki Ahmet herkes teşekkürler. Geldi. Doğru söylüyor. Doğru. Doğru.
3: Kimdir ya? Kunt bile geldi yani.
1: Doğru. Peki teşekkürler. Doğru söylüyor. Kunt geldi ya buraya. Teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Bugün 13 Ekim 1923 Ankara'nın başkent oluşunun kutlu olsun diyelim. Bütün Ankara'lara sevgilerimizi iletelim. Dursun Türkiye'de de bu hatırlatmasından dolayı teşekkür edelim. Köln Akademisi'ni birincilikle bitirdi. İkinci kim biliyor musun?
2: Daum. Christoph Daum.
1: Christoph Daum.
2: Evet.
1: Biliyorum. Aslında dediği doğru. Ama tabii bu kulübedeki hareketleri yani anladım demek istedim. Haldun abi yani o diyalogları biraz tabii Yılmaz Hoca'nın böyle birazdan insanları böyle bir uzak baktırıyor.
2: Ya bazı konularda yaklaşım olarak.
1: Yapmasa
2: bazı
1: belki.
2: Bazı şeyleri yani şöyle söyleyeyim. oyuncularla olan ilişkilerinde bir lavallik var.
1: İşte ben onu diyorum
2: sana. Onu görüyorum. Aynen. Biliyorsun fazla lavallik de ciddiyeti, mesafeyi ortadan kaldırır. Aynen, onun içinde belki bu veya buna benzer şeylerden, futbol bilgisinden asla o benim haddim de değil zaten. Belki de bu tip davranış biçimlerinden dolayı da pek kendisine şans verilmedi yani.
1: Aygün abi geliyor, yarele yarele, Ferhat yüzünü saklıyor, yareleli yareleli demiş. Güzel. Bülent kardeşimize sevgilerimizi iletelim. Alo, günaydın, günaydın.
4: Alo, günaydın Aygün Bey.
1: Kimle görüşüyoruz?
4: Osman Timuçin Akkaya, Antalya'dan arıyorum. Nasılsınız?
1: İyiyim, nasılsınız? Keyifler nasıl?
4: Teşekkür.
1: Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Dinliyoruz sizi.
4: Çok sağ olun. Aygün Bey, ben bir şey soracağım. Şimdi biz burada taraftar olarak Radyo Spor'u ben yaklaşık 7-8 senedir dinliyorum. Sizi, sizden önceki program yapan arkadaşları, sizden sonraki program yapan arkadaşları. Şimdi sizler çeşitli kulüplerin tabii ki tutuyorsunuz ve bunlarla ilgili fikirlerinizi beyan ediyorsunuz, söylüyorsunuz. Ama ne hikmettir sizin dışınızdaki program yapan arkadaşlar kendi takımları üzerinden hiçbir kötü örneği örnek vermiyorlar. Varsa yoksa Fenerbahçe üzerinden örnek veriyorlar. Biz de taraftar olarak şimdi WhatsApp mesaj hattınızdan mesaj yazdığımızda bir de adımızı verip ondan sonra bizim zihniyetimizin kötü olduğu ile ilgili yorum yapıyorlar. Hani ikili program yapılırken rica etsem bir üçüncü bir programcı koyup da Fenerbahçeli denk hale getirebilir misiniz? Çünkü ben gerçekten son bir haftadır sürekli Fenerbahçe üzerinden kötü örnek verilmesinden yoruldum ve üzülüyorum. Yani biz
1: vallahi ben de öyle bir şey olmadı. Benden öncekileri sonrakileri hakikaten bilmiyorum. Bir şey de diyemiyorum sevgili
4: abi,
1: kardeşim.
4: Ha, söyle. Şöyle söyleyeyim. Yani federasyonla ilgili eleştirdik. Şimdi sessiz kalıyoruz diye. Vay Fenerbahçe sessiz kalıyor. Ya konuşurken dalga geçiyordu bütün ülke.
1: Ama hadi şunu sana söyleyeyim. Ben de aynı görüşteyim. Şimdi bak. Fenerbahçe'nin sessiz kalmaması gerektiğini söylüyorum. Ben de aynı görüşteyim değil mi Aydın abi? Sen de aynı görüştesin.
2: Yayınlarımızda her türlü dile getiriyoruz. Sen her gün radyoda
4: dile getiriyorsun. Tamam, haklısınız. Haklısınız. Ses verirken bütün ülke dalga geçiyordu Fenerbahçe'ye.
1: O anlamda söylüyorsun. O anlamda
2: söylüyorsun.
4: Bilmem ne mi varmış diyordu. Hı. O zaman niye destek vermediler de şimdi sessiz diyorlar.
1: Anladım Enek'sin. Çok iyi anladım. Doğru söylüyorsun.
4: Yani lütfen
1: doğru.
4: Zamanında Fenerbahçe'nin söylediklerini şu an söyleyenler dönüp hala Fenerbahçe'yi kötülemeyi becerebiliyorlar ve biz bunu ülke olarak yiyoruz. Bu beni gerçekten çok rahatsız ediyor.
1: Peki.
4: Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
4: İlk defa da bağlanabildim. Çok sevindim.
1: Her zaman biliyorsun.
4: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sana özel bir numara vermiştim. Kimseye söyleme. Oradan niye aramıyorsun?
4: Vallahi abi açtım yayını direkt numarayı söyledim. Direkt çevirdim yani direkt bağlandı. Teşekkür ediyorum.
1: Kendine bak, görüşürüz. Şimdi biz burada yapı var dediğimiz zaman bize tepki gösteriyorlar. Ne yapısı falan diyorlardı. Doğru mu? Şimdi ortaya çıktı işte, herkes gördü. WhatsApp yazışmaları, telefon kayıtları. Doğru
2: sevgili
1: mu?
2: Aygün, sen bu rüzgarın devam edeceğini, ben rüzgar olarak görüyorum. Başladı bir rüzgar biliyorsun.
1: Sağlam sen başladı.
2: Sağlam başladı. Sen bu rüzgarın devam edeceğine inanıyor musun?
1: İnanıyorum abi. Çünkü düğmeye basıldı.
2: 10 üzerinden kaç verirsin?
1: Şu anki mi?
2: İnancına, kendi inancına.
1: 8,5-9 veririm.
2: 8,5-9 iyi.
1: Yüksek veriyorum.
2: Yüksek bir oran.
1: Yüksek.
2: Ben senin kadar şey değilim. Açık
1: ya söyleyeyim. Gene şey gibi diyorsun o TFF'deki
2: abi,
1: hakemleri.
2: Bir buçuk sene oldu bahis başlayalı ya.
1: O anlamda söylüyorsun.
2: Bir buçuk sene. İkinci senemize giriyoruz abi bahis başlayalı.
1: O anlamda diyorsun.
2: Kusura bakmasın ya.
1: Hayır ama orada federasyon sessiz kaldı şimdi.
2: Şimdi savcılıktan Adalet Bakanlığı... sonra şu anda Adalet Bakanlığı'na gelen Sayın Bakanımız eğer bu kararlılıkla devam ederse.
1: Ama açıklamaları var işte.
2: Ben 10 üzerinden 9 değil 10 üzerinden 10 veririm.
1: Ama açıklamaları var işte, diyor ki sonuna kadar gideceğiz
2: tamam
1: diyor.
2: Tamam ama işte bu da bir süreç yani.
1: Bak bir şey sana söyleyeyim mi?
2: Bizim
1: eğer bir yerde.
2: Fenerbahçe'mizin hakları ne olacak?
1: Bak bir yerde yaprak döküm başlamışsa demek ki orada bir korku var.
2: Katılıyorum, tam da sonbahara denk geldi. Yani.
1: Anladın mı? Yapraklar dökülüyorsa demek ki orada bir korku var. Oraya doğru gidildiğinden korkuyorlar belki de. Günaydın.
5: Günaydın Aygün Bey. İstanbul'dan taksici Kenan.
1: Kenan Bey hoş geldiniz. Diliyorum. Merhabalar, sağ olun Kenan Bey.
5: Merhaba.
1: Buyurun.
5: Aygün Bey, bu federasyon hakkında konuşacağım.
1: Tabii
5: şimdi,
1: ki Kenan Bey, buyurun.
5: Bu daha önce seçilenler işte hemen hemen hepsi gitti. 4 tane, 5 tane kaldı. Kendine kafasına göre yedeklerden falan şey yaptı.
1: Evet.
5: Bu federasyonun güvenirliği kalmadı. Bu
1: kalmadı.
5: Neden koltuğa yapışır?
1: Vallahi onu ilk toplantıda hani beni çağırsa ben Riva'ya yasaklayayım biliyorsun, gidemiyorum.
5: Seni yok, senin göz götürmez. Çünkü
1: ben zaten bu, biliyorsun.
5: Bu işi zaten bu duruma getiren sensin.
1: Her yerde söyleme.
5: Ama gerçekten. Bir de Fenerbahçe'mizin ve diğer takımlarımıza
1: Avrupa
5: falanında başarılar diliyorum.
1: Teşekkür ederim.
5: İnşallah şey olur. Bir de bir ricam var ya. Arada ben çünkü kendim bildim bileli eski Barış Ertuğrul kardeşim.
1: Ya bir Barış anda çok gitti. Yoğun ya.
5: Arada
1: hayır
5: böyle
1: gitmedi.
5: Konuk olarak katılsın çünkü
1: söyledim.
5: Şu federasyon
1: inan söyledim.
5: Olayında...
1: Bak söyledim, inan söyledim. Aygün diyor hakikaten

0: Sayın yönetim kurulunda biliyorsun şimdi sevgili Barış.
1: Doğru doğru biliyorum biliyorum.
0: Biliyorsun inanılmaz yoğun. Yani şöyle sana söyleyeyim, ben ayda bir bazen 3 ayda bir görüyorum. Yemin ediyorum sana yemekhanede bak yemek o yemeğin yanının oturmasıyla kalkması bir oluyor. Ya insan o kadar kısa sürede bile öyle bir yemeği nasıl yer diye merak ediyorum. Çünkü o kadar yoğun ki. Ama söyledim, hakikaten söyledim. İnan, bir gün almak istedim, söyledim. Fırsat olduğu zaman yapacağız, merak etme. Ama çok yoğun olduğunu söyleyeyim.
1: Buradan selam gönderiyorum. Hepinizi seviyorum. İyi yayınlar.
0: Kendine çok iyi bak.
1: Fenerbahçe'mize ve Beşiktaş'a, Trabzon'a başarılar diliyorum.
0: Pek teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Evet, hakikaten. Ya çok enteresan ya. Yani senin sağ kolun istifa etmiş, sol kolun istifa etmiş, sırtına dayadığın amcanın oğlu istifa etmiş, kuzenin gitmiş, halanın oğlu gitmiş. Aileyi doldurduğu için sana söyleyeyim. Tabii örnek veriyorum, tabii ironi yapıyorum birazdan.
2: Yok, ironi değil, gerçekleri söylüyorum.
0: Hala orada ya.
2: Maalesef, maalesef. Neyi bekliyor? Şimdi bak, bunu yayınlarımıza da hep dile getirdik. Zaten sen yani 7-24 işin içindesin. Bu biliyorsun atamayla geldi. Ne kadar seçim bana göre.
0: Yo, bak, bana bir şey söyleyeyim. Tamam, Mehmet Büyükekşi ile beraber girdi yarışa. Tamam. Orada normalde Mehmet Büyükekşi bekleniyordu. Onu sana söyleyeyim. Bu bir anda çıktı. Son anda var bile giremedi işin içine.
2: Ne oldu da çıktı, hangi biz biliyoruz.
0: Tabii o son anda bazı pazarlıklar işte yapıldı orada. Söylüyoruz tabii.
2: Türkiye Futbol Federasyonu bu ya. Gözünü seveyim senin. Bu yıllardır aynı düzen devam ediyor. Bu geldiğimiz nokta, yani sayın... TFF Başkanımız da şu an
0: İbrahim Hacı Osmanoğlu.
2: Hacı Osmanoğlu ile geldiğimiz nokta ya gerçekten bilmiyorum, Türk futbolu adına benim yüzüm kızarıyor. Çok samimi söylüyorum. Yüzüm kızarıyor. Yani bırakın eğitim durumunu geçiyorum. Ya insan bu kadar şeyden sonra nasıl hala orada durabiliyor?
0: Enteresan.
2: Ve bakın bundan sonraki maçlara çok dikkat edelim. Çok dikkat edelim.
0: Ben aynı şeyi söylüyorum arkadaşlar.
2: Bakın
0: siz...
2: bu böyle geçiştirilemez yani.
0: Bu hafta gördün neler yaşanıyor. İşte tokat yiyenler bilmem neler var bu hafta gördün.
2: Dünkü televizyon yayında dinledin işte.
0: Neler oluyor?
2: Gittikleri zaman hakemlere neler söylüyorlar. Evet. Deplasmanlarda falan yani.
0: Ya evet abi.
2: Bahis oynasana oldu.
0: Şike yapsana, bahis yapsana diye hakemlere bağırıyorlar.
2: Şike yapsana, bahis oynasana oldu. Evet. Bu daha başlangıç.
0: Ve ben şunu söylüyorum, bakın operasyon yapılmadı MHK'de. Aynı adamlar devam ediyor. Yani Ferhat Gündoğan'ın yanındakiler şu an görevde. Onu söyleyeyim.
2: Yedek kulübesinden bakın, birkaç kişi gitti yani, o kadar.
0: Kulüp başkanları uyanık olun.
2: Evet.
0: Uyarıyorum aynen. Sizi. Demin tweet de attım bunu yayından lütfen. Önce. Uyanık olun. Dinleyicimiz var. Günaydın. Alo, günaydın.
3: Günaydın beklettik.
0: Kusura bakmayın, günaydın. Beklettik sizi. Kimle görüşüyoruz?
3: Estağfurullah. Ben Yener Arıtmacı'yım.
0: Yener, hoş geldin.
3: Evet, abi dediklerine katılıyorum. Tokat atanlar, ayağa basanlar.
0: Her şey var.
2: Bravo.
3: Her şey var. Şimdi Aygün abi, öncelikle misafirinize de merhaba
0: Aydın
3: diyorum.
0: Aydın Bey.
3: Hı-hı. Merhaba diyorum kendisine.
2: Merhaba.
3: Abi merhaba. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim Aygün abi. Şimdi bu abi, ben yine diyorum belki sen artık benden sıkılacaksın. Ya şu Fenerbahçe son ütücü yok Berhan Bey ya.
0: Abi şimdi bak yani onlar da aynısını bir şey söyleyeyim. Herkesin bir görüşü var. Bunu sana 50 kez söylemeye çalışıyorum. Bugün 51 olsun. Bak nasıl senin bir görüşün var? Saygıdır, dinliyoruz. Onlar da dinliyor. Onların da bir görüşü var. Herkesin bir görüşü var. Söyle.
3: Ama görüş hep aynı olmasın ya. Şimdi hep keseri alıp kendine doğru yontmasın abi. Biraz o tarafa doğru yontsun ya. Peki. Şimdi ben örnek vereyim size. Bu hafta Fenerbahçe 3-0 yendi Rizespor. Doğru mu abi?
0: Evet.
3: Bak Galatasaray Rizespor 3-0 yendi bu şekilde. Arşi Buran bizim topçumuz olsaydı. Bir tane cezalan içinde bastı. Bir tane orada attı. Adam makas aldılar. Şey yaptı. Onu Galatasaray bir topçu alsaydı. Şimdi Berhan Bey olsun ütücü. İşte cezalan içinde ayağına bastı.
0: Aynısını sen, Ahmet, sevgili kardeşim. Bak aynısını sen de yapıyorsun.
3: Barış Alper'e de bu hafta tokat attılar. Biz dedik mi Barış Alper'e tokat attılar, şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Abi şimdi bizim maçın hakemi de rezildi. Olmayan sarı kartları verdi. Olan sarı kartları vermedi. Ama tabii değil mi? Şimdi Fenerbahçe maçı mesela Arşi Buran'ın mesela 3-4 tane sarı kartı hareketi vardı, vermedi. Yani bunlar yok, Galatasaray koruyor. Ya bir tane örnek versin hadi. Son ütücü Ahmet Bey neredeyse gelsin, ben ona... Fenerbahçe maçta 50 tane ona göstereyim.
0: Peki.
3: 50 tane göstereyim.
0: Peki abi, kendine... Tamam saygılar. Kendine abi. Çok iyi bak. Hayırlı görüşmek üzere. Şimdi bizim... şunu söyleyeyim. Teşekkürler tekrar. Bizim şimdi Haldun abi... Görüşlere saygılı olmamız lazım.
2: Tabii
0: şimdi
2: ki.
0: Sonuçta Ahmet Bey'in bir görüşü var. Senin bir görüşün var. Benim bir görüşüm var. İşte Yener Bey'in bir... Ama yani... Anladım demek istedim. Görüş bu ya.
2: Saygının olmadığı yerde yani, nasıl katma değer çıkartabiliriz?
0: Herkes kendi açısından bakıyor. Ya bakın, ben bir şey söyleyeyim mi? Kulüp başkanları aslında çıkıp, ya arkadaş mesela şey, şimdi mesela Sayın Serdar Adalı mesela çıksaydı deseydi, ya evet bizim bir tane tokat vuruldu futbolcumuza.
2: Evet.

0: öbür taraftan da Nübel yaptığı hareket kırmızı karttı. Veya ne bileyim dön öbür tarafa Galatasaray'a dön. Ya Torreira'ya sarı karttı. Normalde kırmızı vermesi lazım. Hakem niye var gitti dese yöneticilerimiz bugün biz bu noktaya gelmeyiz.
1: Hatta şöyle herkes bir kendi açısından yaptı. Dedi ki hakemler yerine boks hakemlerini çağıracağız bundan sonra herhalde bizim maçlara dedi.
0: Yani ama bir şey sana söyleyeyim. Ya, hakikaten abi ya. Ya inanır gibi değil ya. Ya adamlar sahada dövülüyor ya futbolcular.
1: Maalesef.
0: Ve
1: maalesef.
0: Görmüyorlar. Ya da görmek istemiyorlar. Ya
1: biraz evvel bahsettiğimiz şeyler. Gidişatın ne kadar kötü olduğunu kötü. Hep beraber görüyoruz ama biraz evvel çok güzel bir şey değindin sevgili Aygün. Hemen kısa geçeceğim. Kulüpler Birliği nerede abi ya?
0: Neredesiniz abi? Nerede çıkın abi? Açıklama yapın
1: ancak
0: konuşun.
1: Ancak kendi canları yandığı zaman ortaya çıkıyorlar. Böyle bir Kulüpler Birliği'ni ben kabul etmek
0: vergi
1: istemiyorum.
0: Vergi affı istiyorum. Yok onu istiyorum. Evet. Yapılandırmada maalesef. Bana destek ol. Stadımı yapamıyorum. Sahamı yapamıyorum. Tamam da gel. Sağ içine gel. Taraftar isyanda. Bak ortalık yangın yeri. Ortalık yangın yeri ya.
1: İsmi Kulüpler Birliği ama hiç inandırıcı bir
0: evet hiç yok inandırıcılığı yok yani. Yok. Dinici var galiba. Günaydın. Alo günaydın.
2: Günaydın Aygün abi. Kimle İstanbul'dan. Görüşürüz? İstanbul'dan Fırat tır şoförüyüm. Daha önce de çok kez
0: evet
2: almıştım.
0: Fırat nasılsın iyi misin?
2: Teşekkür ederim abim iyiyim.
0: Aman dikkat edin ya. Geçen gün bir abi. Kaza da gördüm Allah korusun ya.
2: Ya otobüs Serdar taşıyın. Hocamla yaptığınız programlarda hep şeyden bahsedersiniz ya liyakattan.
0: Liyakattan bahsediyoruz.
2: Gerçekten şoförlük de liyakat isteyen bir şey. Ben 22 yıldır şoförüm. Yani yay geçidinde yaya 30 tonluk tırı durdurup yol verdiğimde küfür yiyorum abi maalesef.
0: Ha maalesef dedi doğru söylüyor.
2: Yani maalesef. İnsanlar kurallara uymayı pek sevmiyor. Aldun Bey de hoş gelmişler. Değer
1: çok,
2: kattılar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz.
2: Serdar hocamla hepsi şeyden bahsediyorsunuz ya liyakattan. Evet. Zaten ben 15 Mayıs 2005'ten beri Radyo Spor'u dinlerim. Kurulduğu günden beri. Daha önce de Hakan abiyi, Hakan Can'ı da evine çok kez bırakmışımdır. Daha
0: öyle
2: önce
0: mi?
2: Doğan Medya'da çalışıyordum ben şoför olarak. Şu an tır şoförlüğü yapıyorum. Kendisini çok kez bırakmışımdır. Onunla da sohbet etmişiz. Tabii o hatırlamaz çünkü sayısız şoför vardı orada da.
0: Evet.
2: Şimdi abi ben şunu düşünüyorum kaç gündür de yani bu bahis olayı Türkiye'ye geldiğinden beri Türk futbolu gerilemeye doğru gidiyor. Neden? Çünkü ortada büyük bir pasta var ve bu pastadan herkes
0: pay almaya çalışıyor.
2: Bir şeyler kapmak istiyor. Ve bunun yanı sıra da bir de illegal bahis çıktı ondan bayağı bir süre sonra ama.
0: Doğru.
2: İşte bunlar maalesef futbolumuzun içine bomba gibi düştü ve şu an ülkemiz bu durumda. Ben eskiden Şampiyonlar Ligi Star TV'de yayınlandığı dönemlerde Fenerbahçe taraftarı olmama rağmen Galatasaraylı arkadaşlarımın evine gidip Galatasaray'ın maçlarında onlar kadar heyecanlanarak maçları izlerdim. Aynı şekilde onlar da bizim evimize gelip Fenerbahçe maçlarını ya da Beşiktaş evet. maçlarını izlerdi.
0: Evet. Evet.
2: Ama şu anda bunu ortadan kaldırdılar. Çünkü toplum kaosla besleniyor şu an maalesef. Bu kaosla da işte beslendiklerinden dolayı bir türlü bunun ardı arkası kesilmiyor. İşte yaklaşık 1,5-2 aydır biz MHK'nın soruşturmasıyla, tutuklanmasıyla falan onlarla uğraşıyoruz. Ama değişen bir şey var mı ya da bir ilerleme var mı bilmiyoruz.
0: Yani şu toparlayalım an
2: Sayın Akın Gürlek, Gürlek nasıl bir yol izliyor ya da işte Sayın Cumhuriyet Başsavcılarımız nasıl bir yol izliyor bilmiyoruz. Zaman bunu bize gösterecek. Umarım Türk futbolunun üzerindeki kara leke kalkar.
0: İnşallah.
2: Ve eski günlerdeki gibi yan yana omuz omuza Avrupa maçlarımızı beraber
0: i̇nşallah,
2: izler.
0: İnşallah.
2: Türkiye maçlarında da birbirimize işte tatlı şakalarla kızdırarak yine o eski günlere dönmeyi arzu
0: Peki.
2: ediyorum abi gerçekten.
0: Peki. Çok teşekkürler.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar
0: Kendine
2: diliyorum.
0: Kendine çok iyi bak.
2: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Şimdi bak abi bir iki mesaj okuyalım. Ne diyeyim? İyi yayınlar abi demiş. Ortalıkta acayip salgın var abi. Hastalardan biri de benim demiş dinleyicimiz. Doktora gittim. Aygün Özübek verdi ama hangi bölüm doktoru söylemem abi demiş.
1: Bu da güzeldi.
0: Aç karnı alacaksın demiş. 1000 miligram etkili demiş. 1000 mi? Diyelim. Kısa bir araya gidelim.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
4: Reklam.
5: Aslan evinde İspanyol devi Barcelona'yı konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin nabzı Nesine'de atıyor. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam saat 22'de evinde Barcelona'yı ağırlıyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
6: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Alo, günaydın. Hadi bugün günaydın uzattık. Haldun abi dedi ki uzatalım dedi telefonu. Haldun abiyi kırmadık. Bugün telefonu uzattık arkadaşlar. Günaydın, kimle görüşüyoruz?
2: Günaydın, Sultan Gazi'den Ünal.
0: Ünal Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Haldun Bey'e de biz dinleyiciler olarak hoş geldin diyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ ol.
2: Takip ediyorum devamlı. Şimdi arkadaşlar, herkes konuşuyor. Çok güzel konuşuyor. Çünkü dediğiniz gibi herkes kendini yönetmeye çalışıyor ama Aygün Bey, biliyorsunuz ben yani konuşurken objektif konuşmaya çalışıyorum her zaman. Evet. Gerçekten en baştan beri diyorum, bu hakemlerle bu iş olmaz.
0: Doğru.
2: Diyordum yani. Şimdi bu akşam maçımız var. Ben Galatasaray'da olduğumu biliyorsunuz.
0: Evet.
2: Haldun Bey'e de aslı Haldun Bey'e de söylüyorum. En sonunda bir Haldun Erkal Bey'e de bir sorum olacak. Bugün bize beraberlik çok iyi sonuç. Açık açık konuşalım. Yani Galatasaray bugün beraber kalırsa yani artı bir puandır bana göre.
0: Hı
2: hı. 8'de 8 yapmış. Hatta bu sene bence Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu Barcelona. Haldun Bey'e de şunu soracağım. Soruma gireyim, hem kısa keseyim. Premier Ligi çok iyi takip ettiğini bildiğim için bir Hull City'yi soracağım, bu sene ne yapar? Bir de bu Şampiyonlar Ligi'nde diğer şeylerde kupalar alıyor mu? İki senedir Paris Saint Germain şampiyon oluyor. Bu sene de Barcelona diyorum ama İngilizler finali çıkarsa da bu kazanamamanın sebebi nedir? Teşekkür ediyorum Haldun Bey'e de geldikleri için. Çok sağ olun. Cevaplarsa sevinirim. Türk takımlarına başarılar dilerim. Sağ olun.
0: Kolay gelsin. Ayfet abi, seni
1: ben de kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun bir defa takip ettiği için. Şimdi öncelikle Hull City'den başlayalım. Hull City'ninki biliyorsunuz bir destan gibi. Böyle ilmek ilmek işlendi.
0: Evet.
1: Sayın Acun Ilıcalı tarafından. Ve şu ana kadar da göstermiş oldukları performans bana göre bu sene...
0: Seni şaşırttın biraz.
1: Beni şaşırttı. Direkt cevap vereyim. Şaşırttı.
0: İlk giriş maçı Manchester'ı galiba, değil mi?
1: Şimdi kolay değil. Alt ligden gelip bir anda Premier Lig'de şu anda
0: orta
1: sıralarda. Ve ben Hull City'nin özellikle hocasıyla birlikte ve Sayın Acun Ilıcalı'nın da ciddi bir şekilde mesai vermesiyle artık o liman şehrinin çok güzel bir şekilde bir kompak hale geldiğini, tabii yani maçlara da dikkat ederseniz full çekiyorlar şu anda. En son işte 2-1 mağlupken de son dakikalarda attıkları golle gidip 2-2 berabere kaldılar son hafta. Hull City, uzatmayayım, Hull City ligde kalır. Böyle giderse, bu istikrarla giderse Premier Lig'de kalır.
0: Zaten hedef onun galiba büyük ihtimalle ligde tutmak,
1: kalıcı olmak.
0: Daha sonra da yavaş yavaş yukarı çıkmak. Kolay değil.
1: İleriye dönük belki ilk 10, ilk 6 gibi hedefleri vardır. Mutlaka vardır.
0: Vardır
1: Acun Ilıcalı'nın her zaman hedefleri olan birisi. Gelelim Şampiyonlar Ligi'ne. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain biraz kısa süreli de olsa bir ambargo koydu. Doğru söylüyorsunuz. Premier Lig'de şimdi biliyorsunuz Manchester City'nin bir hukuksal konuları var. Onlarla ilgileniyorlar. Onun dışında da bir tek Arsenal'i ben şu anda yani Premier Lig'in üst takımlarından biri olarak görüyorum. Genelde biliyorsunuz geçen sene zaten Arsenal bir kupa aldı. Şimdi Şampiyonlar Ligi kolay bir şey değil. Orası bambaşka bir arena.
0: Tabii, doğru.
1: Oraya gelmek ayrı bir şey. Orada o finali oynamak özür dilerim. Ayrı bir şey. Haliyle İngiliz takımları bu konuda mutlaka bir final oynayacaktır ama şimdiden bunu söylemek zor. Fakat benim de sizin gibi belirttiğiniz üzere bu seneki yegane gördüğüm yani Şampiyonlar Ligi'nde takım Barcelona. Gerçekten oynadıkları futbolla, sistemle ve onun içinde bu akşam oynanacak maçta Galatasaray'a özellikle defans bloğuna çok dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. İnanılmaz eksiltici oyunları var. İnanılmaz top teknikleri var. Ve inanılmaz bir
0: ceza sahasını çok etkiler ya.
1: Ya bildiğin gibi değil. Hani seyredenler, izleyenler zaten herkes bu konuda bayağı bir bilinçli. Çok da hani detayına girmek istemiyorum. Bir şekilde akşam bakacağız, göreceğiz. Hayırlısı olsun diyorum.
0: Günaydın Aygün abi. Adana'dan Yılmaz ben. Bir şey soracağım. Doğru mu? Yayıncı kuruluş kameraları eski model diyor. Evet, maalesef arkadaşlar. Maalesef. çok eski demode söyleyeyim. O

0: yüzden diyor maç kaliteleri biraz düşük diyor. Yani doğru maalesef. Alo, günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Günaydın.
1: Aygün Bey.
0: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
1: Ben Antalya'dan Aslan.
0: Aslan Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş gördük. Sağ olun. Haldun Bey'e de selamlar söylüyorum.
0: Aleyküm selam. Buyurun efendim.
1: Geçen ay sizinle biz bir görüşmüştük. Bu Ferhat Gündoğdu'nun arkasındaki güç kim? Reis bunu görmüyor mu? Onu tutan kim diye ben konuşmuştum.
0: Ama gördüğün gibi her şeyin görüldüğü ortaya çıktı. Akın Gürlek operasyonu yaptı. Bütün ekip tamamen dağıtılmış vaziyette ve sonuna kadar da gidiliyor. Sonuna kadar da gidecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sayın Adalet Bakanı'na sonuna kadar güveniyorum. Bu işin sonuna kadar gidecekler çünkü. Buyurun efendim.
1: Şöyle Aydın Bey, biz yanılmışız. Aslında var ya, Ferhat Gündoğdu ve MHK artı TFF buzdağının görünen kısmı yani.
0: Ha, görünmeyen kısmı da var diyorsun.
1: Ya aşırı bir
0: buzun
1: şekilde
0: arkası, anladım.
1: Kesinlikle mühim olan oraya inilmesi lazım. Ferhat Gündoğdu sadece bir piyonmuş. Onu fark ettik yani. Çünkü değişen bir şey yok. Yine bütün hakemlerimiz bildiğini yapıyor. Onların esas talimat aldığı yer Ferhat Gündoğdu değilmiş. Bunu zaman gösterecek. Şunu merak ediyorum. Belki biraz ağır bir tabir olacak ama bizim futbolumuzun imamı kim?
0: Bırak o konulara girmeyelim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.
1: Görüşürüz. Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Evet, gelen sorular var. Yusuf Tutar diyor ki, Aygün abi, madem İngiltere'den uzman gelmiş diyor, sorabilir misin diyor. Sana soruyor abi. William West Ham maçlarında taraftara deplasman yasağı var mı diyor. Var mı öyle bir şey?
2: Yok.
0: Yokmuş.
2: Yani Millwall'la West Ham en son biliyorsunuz maçları oldu. Hatta onların bir kavga noktaları var. Belirli kavga noktaları var. Birbirlerine lokasyon ve mesaj atıyorlar. Hadi burada buluşalım. İşte ondan sonra da maalesef yani ölümlere varan kavgalar oluyor. Fakat bu sefer İngiliz polisi çok erken önlem aldı. Özellikle West Ham taraftarlarının bulunduğu yerleri daha evvelden revize edip toplantı yani kavga toplantısı tam başlayacağı zaman
0: dağıtıyor oraları.
2: Ciddi bir baskın yaptılar ve önlettiler.
0: Güzel. Aygün abi, beni şaşırtıyorsun demiş, sonu 0-2 ile biten. Niye şaşırtıyorum seni sevgili kardeşim? O gün söyle bakayım. Sen de beni şaşırtıyorsun bu mesajında. Bir de anlatsan, gülücük atmışsın ama nedenini bir sor. Nedenini bir sorayım sana kardeşim. Neden şaşırtıyorum ben seni? Alo, günaydın. Günaydın.
1: Günaydın Aygün abi. Müdavimi Serdar, nasılsın?
0: Serdar, hoş geldin. İyiyim, sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Aydın Bey, size de merhaba.
2: Merhabalar efendim.
1: Aygün abi, tam şu deplasman yasayla alakalı gerçekten konuşmak isteyip bağlanmak istediğimde bu konuyu açtınız. Çok güzel oldu. Şimdi başka bir şehre 2000 kişilik bir grup gidiyor değil mi?
0: Evet, yani bin, bu 2000 stat kapasitesine göre bazen 1000 gidiyor, bazen 800 bazen gidiyor, bazen 2000 gidiyor. Evet, doğru.
1: Evet. Şimdi bu deplasman yasanda eğer oraya giden taraftarları korumak kimi? Valinin görevi değil mi?
0: Valinin görevi tabii ki.
1: Yani şimdi vali
0: emniyetle
1: bence,
0: vali.
1: Bence emniyetin ve valiliğin hani şimdi tabir biraz yanlış olacak belki ama hani acizlik gibi görüyorum yani. Gelmeyin demek çok kolaylarına geliyor. Ya bu haktır ya. İnsani hak değil mi abi bu? Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Ben Trabzonlu kardeşlerimi Kadıköy'e beklerim. Ben de Trabzon'a gidip Fenerbahçe'yi desteklemek istiyorum mesela. Bu neden alınıyor abi bizim elimizden? Hiç sorgusuz sualsiz. Bir vali karar veriyor. Gelmeyin.
0: Orada tabii bak iki kulüp, bak şimdi ben Türkiye Spor Özelleri'nin yönetimdeyim ben. Ben İstanbul Vali'nin bu toplantılarına ben de bir ara katılıyordum. Orada mesela vali tek başına karar almıyor. Soruyor kulüplere de. Diyor ki ne düşünüyorsunuz diyor. Gelsin mi gelmesinler mi diyor. Orada kulüplerin görüş de çok önemli. Onu da sana söyleyeyim. Sadece vali beye veya emniyete bu şeyi atmamız yanlış olur. Mesela emniyet diyor ki ben sana efendim diyor işte bu maç diyor riskli bir maç diyor işte atıyorum tabii 3200 tane özel güvenlik işte 500 çevik şu kadar polis koymamız lazım diye, anladın mı? Bu tip konuşmalar yapılıyor, kulüplere de soruluyor, kulüpler gelmesin dediği zaman oluyor. Bak şimdi mesela Beşiktaş ve Trabzonspor dün açıklama yaptılar, bu yasağın kalkması yönünde büyük ihtimalle kalkacak, onu da sana söyleyeyim. Ya ben de yasağa karşıyım zaten, onu da sana söyleyeyim.
1: İnşallah da kalksın ama bu arada kulüp başkanlarımız bu kararları alacaklarına oturup da şu paso lige nasıl bir çözüm buluruz, bu insanlar nasıl bilete ulaşırlar, onu derdine düşsünler.
0: Sonuna bir kadar katılıyorum. Toparlayalım, akşam haberleri nasıl kaldı? Söyle canım.
1: Hemen toparlıyorum abi. Şampiyonlar Ligi haftası, bu kadar yoğun bir maç trafiğinde futbol konuşamıyoruz. Bize bunları konuşulanlara yazıklar olsun.
0: Peki, teşekkürler, sağ ol. Şeyle ilgili işte bu olaylar molaylar, TFF, MFF falan hikayeleri var. Doğru. Ya. Onunla alakalı. Haldun abi Ederson'daki bu çıkışı nasıl değerlendiriyorsun?
2: Ederson'daki bu çıkışı valla işte biliyorsun son maçta da.
0: Konudan konuya atlıyorum ama.
2: Rica ederim. Kumanda sende, telefon.

0: var herhalde şu anda.
1: Alo, günaydın. Alo.
2: Alo.
1: Günaydın.
2: Günaydın Aygün abi. Günaydın, iyi günler. Konumuza merhabalar diliyorum. Hoş gelmiş kendileri. Kendimi şu an Aygün abi, kendimi şu an Hırvatistan'da atılan bir gol gibi, Semih'imizin attığı gol gibi, son dakikada uzatmalarda atılan gol gibi görüyorum.
1: 2008 Avrupa Şampiyonası.
2: Evet, programı uzattınız ya, ben de o anlamda bir...
1: O anlamda söyledin sen, çok güzel bağladın ya.
2: Son dakikada atılan bir gol gibi.
1: O maçtaydım ya, ne heyecandı ya. Valla makine abi, falan bıraktım inşallah. Kenarda, ben de ağlıyorum yemin ediyorum, o mutluluk sevincini yaşıyordum. Söyle
2: evet,
1: kardeşim.
2: Evet abi, yani biz bitmeden...
1: Biz bitmeden lafını, bitirmeyiz, bitmez.
2: Ya son noktayı işte, biz koyarız. Bitiriyorlar işte Aygün abi, bitiriyorlar. Aygün abicim, ben bir şey demek istiyorum. Ben bu konu öncelikle bir Fenerbahçeli olarak sen Galatasaray'ımıza gerçekten canı gönülden başarılar diyorum. İnanıyorum ki Galatasaray bu zorlu maçı üstesinden gelecektir.
1: Evet.
2: Benim demek istediğim şey abicim, benim anlamadığım şey, neden bizim İsmail Kartal hocamız konusunda bu kadar ısrar ediyor.
1: Kerem Aktürkoğlu'm.
2: Evet, neden konu?
1: Onu sorun şimdi.
2: Neden bu kadar ısrar ediliyor? Yani ben bunu anlamış değilim. Yani bizim elimizde
1: Kerem'i de taraftan önüne atmış oluyor. Doğru söylüyorsun aslında.
2: Yani biz Kerem'e iyilik yapalım derken harbiden gerçekten Kerem'e kötülük yapıyoruz biz. Yani Kerem'e kötülük bir şey yapıyoruz. Yani elimizde çok güzel bir pırlanta var. Oğuz'umuz var. Çok güzel o kanatta oyuncularımız var ama hele
1: nene gibi
2: Oğuz'umuz var. Biz ondan faydalanamıyoruz. Yani bu gerçekten çok çok şey bir durum.
1: Şimdi Haldun abi bunu cevaplayacak, merak etme. Ekleyeceğim başka bir şey var mı?
2: Teşekkür ederim.
1: Kendine çok iyi bak. Sağ ol.
2: Teşekkür ederim.
1: Evet, Kerem hakikaten son dönemde inanılmaz bir performans düşüyor ve tepki de almaya başladı. Yani oynattıkça aslında futbolcu kazanmıyor, futbolcu kaybediyor. Oğuz Aydın ve Nene de şu anda
3: formda.
1: Oğuz çok formda, ne dersin?
3: Nene zaman alamıyor zaten.
1: Nene zaman alamıyor.
3: Oğuz çok formda sezon başından beri. Yani
1: sen Kerem'i kesip Oğuz'u mu oynatmak?
3: Ben kesme kelimesinden ziyade şunu söyleyebilirim sevgili Aygün.
1: Söyle abi.
3: Şimdi bir oyuncuyu kazanmak istiyorsak, tamam mı? Bir oyuncuyu kazanmak istiyorsak yapılacak şeyler, bence ben de amatör sporculuktan gelen bir insanım. Şunu söylüyorum. Ya bir süre Kerem'i al, dinlendir. Gerekiyorsa 60-70'e kadar, hani kendisinin bir belirli takılı olduğu süreler var Sayın İsmail Kartal'ın.
1: Bazen
3: dakika 80'e kadar bekliyor. Ben bilmiyorum tabii, kendi takdiridir, ona fazla bir şey diyemem. 70. dakikada, 65. dakikada hamle oyuncusu olarak kullanmaya, yani gayret etsin bence.
1: İlk 11 koyma diyorsun.
3: Ben ilk 11'i atıp, çünkü Kerem'de ben şunu görüyorum. Daha birinci veya ikinci kaybettiği toptan veya pozisyondan sonra Kerem bir anda oyundan düşüyor. Oyundan düştükten sonra da maalesef kendi kontrolünü de kaybediyor. Ne yaptığını pek bilmeyen davranışlar içerisine giriyor. Futbol anlamında söylüyorum tabii ki. Haliyle bu tip durumlarda yani teknik direktörün veya teknik ekibin Kerem Aktürkoğlu'nu biraz daha böyle bir
1: dinlendirip
3: terapi yapıp ondan sonra da hani kendilerine göre bir sürü motivasyon şeyleri var, kuralları var bu işin. Ondan sonra da hamle oyuncusu olarak kullanıp yavaş yavaş tekrar ilk 11'e dönmesini sağlamasında fayda var diye düşünüyorum ben. Dediğiniz doğru. Tarafta yarın öbür gün Kadıköy'de böyle bir şey olursa
1: tabii
3: bu İsmail Kartal'a yazar.
1: Doğru.
3: Bakın ben bunu söyleyeyim.
1: Kazanmak istiyor. Ha diyor ya işte, bir gol atsa kendine gelecek istiyor ama şu an kaybediyor.
3: Şu anda bizim Fenerbahçe'mizin puan kaybetmeye veya maç kaybetmeye opsiyonumuz yok. Böyle bir lüksümüz yok.
1: Anladım. Günaydın. Alo, günaydın.
4: Günaydın Aygün abicim. Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
4: Adana'dan Cihan ben.
1: Cihan hoş geldin.
4: Hoş bulduk Aygün abicim. Haldun abi de hoş geldi.
3: Hoş bulduk.
4: Şöyle mecazi tabii bunu söylüyorum. Sizin bir ikinizin yaptığı program var Fener'le alakalı. Mesela o programa bazen denk geliyorum. O programdaki dinlediklerimle mesela sokakta sizle karşılaşsam mecazi söylüyorum, kavga ederim yani sözlü olarak mecazi. Ama burada sizi dinleyince sarılasım geliyor. Bundan mecazi söylüyorum.
1: Sen bir türlü karar veremiyorsun. Biz öyleyiz. Kararsız bırakırız insanı. Anladın mı? Biz adamı kararsız bırakırız.
4: Evet, o çok
1: düşünürsün saatlerce. Sevsen mi sevmesen mi diye.
4: O çok güzel bir şey. O konuda sizi çok takdir ediyorum.
1: Teşekkürler. Burası ulusal yayın. Onu sana söyleyeyim.
4: Abi şöyle sorum olacak. Şimdi hani milli takımla alakalı teknik direktörlerden bahsediyorlar ya. İşte
1: senin favorin kim?
4: Efendim?
1: Senin favorin kim?
4: Şöyle abi, benim favorim yok. Onu da niye söyleyeceğim size? Şimdi Fatih Tekke'den, Şenol Güneşler'den bahsediyor. Eski işte Abdullah Avcı'dan bahsediyor. Ya ben şu soruyu soruyorum. Bunu herkese soruyordur. Bu teknik direktörlerin geçmiş yani şu son dönemlerdeki başarıları ne olmuş da bu adamlar
1: oraya getirilmeye çalışıyor.
4: Ha getirilmeye çalışıyor abi. Yani tamam. Şenol Güneş'e de bakalım. Fatih Tekke geçen sene şampiyonluğu şeysini ağzında söyleyemedi. Abdülhamit'e bakıyorsunuz Beşiktaş'tan fark yani hep bir son dönemlerde bir başarısız var ama milli takıma bu kadar önemli bir şeye yine bu adamların ismi geçiyor abi.
1: Doğru.
4: Ya bunun
1: bir B planı bulmamız lazım. Peki, peki. Teşekkürler bu kendine çok buydu. İyi bak. Ha, tamam daha hemen şimdi cevap vereceğiz merak etme.
4: Tamam. Daha...
1: İşte diyoruz ya adamları var ya bazıların. İşte anladın mı abi? Tamam,
3: çok iyi anlıyorum. Tabii yani, ki. Tabii ki.
1: Hemen devreye sokuyorlar. Doğru mu?
3: PR başlıyor.
1: PR başlıyor.
3: Evet.
1: Şimdi bir tanesi var. İsmini vermeyeceğim. Sosyal medyada çok hakim. Anında çeviriyor rüzgarı. Çok iyi. Çok hakim yani. Öyle böyle değil. Bir tanesi var. Sağa sola arayarak bir şeylere gelmeye çalışıyor. Hak eden kim dersen şu anda baktığın zaman hak eden kim sence?
3: Bana göre Aykut Kocaman.
1: Sana göre Aykut Kocaman. Evet. Ben mesela Aykut Hoca'nın şöyle bir dezavantajı var. Var. Uzun süredir takım çalıştırmam.
3: Dezavantajını ne söyleyeceksin? Ona mutlaka aynı yerde buluşacağız gibi.
1: Uzun süredir takım çalıştırmaması.
3: Ben ona katılmıyorum.
1: Sence ne dezavantajı var?
3: Sosyal ilişkilerinde zayıf.
1: Zayıf olması. Evet. Ha, bu tip olaylarda zayıf olması.
3: Evet.
1: Tamam.
3: Hiçbir zaman PR'ının yapıldığını gördün mü?
1: Yok.
3: Bizler dışında yani Aykut Kocaman fanları dışında hiçbir zaman PR'ına girmedi kimse.
1: Doğru. Fatih Tekke ismi bana gelmişti. Belki şimdi tabii Trabzon eski başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu, TFF, Arda Turan ismi gündemde.
3: Arda için de Fatih için de çok erken.
1: Çok erken değil mi? Evet,
3: İkisi çok için. Erken. Milli takımın şu anda içinde bulunduğu durum için çok erken. Abdullah Avcı ismi biraz ön plana çıkmaya başladı bugünlerde. Evet. Sen de takip ediyorsun zaten sevgili Aygün. Ama ben şu anda milli takımın başına aynı zamanda Fransa milli takımından ayrılan Didier Deschamps var biliyorsun.
1: Ha Deschamps.
3: Deschamps.
1: Kesin getiririm diyorsun.
3: Neden olmasın? Neden olmasın? Fransa'yı son zamanlarda mükemmel futbol oynatıp şampiyon olmuş bir teknik direktör ama biz herhalde
1: yabancı... Yerli ve milli olarak içeceğimizden dolayı.
3: Şimdi ben onu diyecektim. Biz herhalde yabancı istemiyoruz. Yabancı ile yapamıyoruz.
1: Yapamıyoruz.
3: Evet.
1: Yücel dinleyicim var. Dinleyici varmış. Günaydın. Alo.
0: Günaydın Aygün abi.
1: Kimle görüşüyoruz? Günaydın.
0: İzmir'den Metehan ben. Göztepe'li.
1: Metehan hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Göztepe'li.
0: Sağ olun. Teşekkürler hocam. Ben şöyle hatırlatayım kendimi hemen kısaca. Sen ben Yücel abi bir köy metaforu yapmıştık Hasan Arat'ın boşluğuyla alakalı. Belki hatırlarsın bir buçuk
1: şimdi hatırladım. Yücel diyor ki hatırladım diyor.
0: Bravo. Oradan belki hatırlarsın bayağı şikayetim vardı. O boşlarla alakalı. Öyle hatırlatayım kendimi.
1: Şimdi hatırladık. Dinliyorum seni kardeşim.
0: Abi ben şeyi başka tarafı çevireyim hemen.
1: Konuyu değiştireyim diyorsun.
0: Alakalı bir soru soracağım. Hazır Haldun abi de senin yanında. Ya ben Montella'nın gitmesini ben de istiyordum açıkçası. Yani şimdi son 4 maçı baktığımızda bana kalırsa kötü sonuçlara rağmen ara ara yani milli takım hücumda iyi sinyaller verdi. Sesiyle ne olurdu diye düşünüyorum. Ha, defansta bireysel hatalar da tabii ki yani. Var. Bu sonuçların üzerine gitmesi çok normal. Ama gidince karşılığında kim gelecek yani Montella ne olacak yani? Yani ben orasına biraz takılmıştım. Yani hani kovduk tamam.
1: Senin peki kafandaki isim ne? Mesela Haldun abi dedi ki Deschamps dedi mesela. Bak işte bir dinleyicimiz bağlandı Yılmaz Vural dedi. Mesela.
0: Abi benim işte sıkıntım orada. Yani benim karşılığında bulabileceğim bir isim yok. Yani gönderdik kimi getireceğiz ne olacak? Ben 4-6-0'ı sevmiyorum o ayrı bir konu. Ama yani şimdi forvet konusu geliyor bir yandan. Yani biz ne öğrettik de forvette yani Türkiye 1. Ligi'ne bakıyorum 18 tane takımda bir tane yani yedek forvet bile yani ikinci forvet ikinci opsiyon bile Türk değil abi hiçbir takımda. Yani Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy'u var 3. opsiyon. Trabzon mesela yeni bir tane arkadaş aldı. Ali Habeşoğlu genç alt takım şeyden alt ligden. Yani yok kimsenin 3. şey yok. Bir tek Deniz Gül geldi şeye. Galatasaray'a. O da yani Osimhen izin verirse oynayacak. Şimdi ben bakıyorum ya gerçekten elimizde bir forvet yok. Forvet
1: devşirme yapalım. Gülme devşirme zamanında çok yaptık biz. Niye gülüyorsun? Mert Nobre'lere falan devşirmeydi.
0: İşte bilmiyorum. Ben çok doğru mu sizce abi? Bilmiyorum.
1: Çıkmıyorsa yani, yapacaksın.
0: Enes Ünal'a ne kadar güvenebiliriz?
1: Güvenemezsin.
0: İşte yani Semih Kılıçsoy daha vakti var diyoruz.
1: Çok daha forvetsiz, evet.
0: Forvetsiz diye çok kızdık Montella'ya ama yani sizin de fikriniz olursa özellikle Aldın abi varken nasıl bir forvet bir oyuncu var mı yani böyle yerleştirebileceğimiz bir zaman mı lazım? Ben bu sistemi sevmiyorum açık söyleyeyim. Yani
1: peki.
0: Çok
1: ısınamadım. 4-6-0'ı sevmiyorum diyorsun peki.
0: Aynen yani o konuda şey.

0: yaparsınız, yorum yaparsınız.
1: Tamam, teşekkürler.
2: Şimdi biraz evvel sevgili kardeşimiz Santrifor'da Deniz Gül'den bahsetti ama çok da güzel bir noktaya değindi. Osimhen dedi, izin verdiği zaman dedi.
1: Yani oynamadığı zaman oynatılmadı.
2: Oynadığı takdirde Deniz Gül'ün ben yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Santrifor mevkiini
1: kapatıp... Ama milli takım hazır olmaz ama işte. Milli takım
2: işte
1: çok az maç.
2: Yani milli takım için yeterli mi değil. Ama mutlaka şans verilmeli. Mutlaka şans verilmeli.
1: O zaman şöyle yapacaksın.
2: Potansiyeli
1: abi.
2: Potansiyeli olan birisi yani.
1: O zaman şöyle yapacaksın. Yabancı kuralını değiştireceksin. Yani... 8+3 yapacaksın. Diyeceksin 8 yabancı 3 yerli oynatmak zorunda mecburiyet getireceksin. Veya 6+5 diyeceksin. 6 yabancı 5 yerli diyeceksin.
2: Zaten diğer...
1: O zaman çıkar abi.
2: Diğer milli takımlara bakmıyor musun? Almanya milli takımında geçen gün saydım ben 8 tanesi siyahi atletik oyuncuları.
1: Evet. Aynı.
2: Yani görmüşsündür.
1: Tabii.
2: Ben Almanya'da şaşırdım açıkçası yani.
1: Ben de aynı şey. Devşirme yapma ihtimalimiz daha yüksek bizim.
2: Yani onun için bizim burada devşirme daha kolay diye düşünüyorum.
1: Bence de. Allah'tan Montella'ya biz Türk vatandaşı yapmadık ya. Bir yer öyle bir niyet vardı biliyorsun.
2: Şimdi benim bir büyüğümün tavsiyesi vardı. En iyisini yapamıyorsan en iyisini kopyala derlerdi.
1: Bu da aynı şekilde. Yapamadığımıza göre
2: o zaman devşirme yapacağız.
1: Kısa aramız varmış. Kısa bir ara.
2: Okey.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam. Bas kazan oyunları Milli Piyango güvencesiyle Nesine'de. Şans perisinde bonus satın alma özelliğiyle oyuna devam et. Jackpot fırsatıyla milyonlarca lira kazanma şansını yakala. Bas kazan onlarca oyunuyla Nesine'de.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe tüm hızıyla devam ediyor. Saatlerimiz şu anda 10.55'i gösteriyor. 11'e kadar dinleyici alacağız dedik. Herkes diyor ki şaşırttın bizi diyor. Evet, şaşırttık sizi bugün diyelim. Haldun abi ara ara tabii Galatasaray maçıyla ufak tefek konuştuk. Birazdan sevgili Tuğba Hacı Bayramoğlu, 11'den sonra Tuğba Hacı Bayramoğlu bizlerle beraber olacak. Hem Galatasaray maçını konuşacağız hem tabii ki Beşiktaş'ta da bazı gelişmeler, hepsini konuşacağız diyelim. TFF MHK'ye konuşmaya devam edeceğiz. O konu zaten benim gündemimde, asla bırakmam o konuyu, hiç merak etmeyin. Günaydın. Alo.
6: Günaydın Aygün Bey.
1: Kimle görüşüyoruz?
6: Nedim Küçük ben.
1: Nedim Bey, hoş geldiniz. Diyorum. Hoş geldiniz.
6: Konuğumuza da hoş geldiniz diyorum. Kendisini ve sizinle beraber yaptığı yayınları zevkle izliyorum.
1: Çok teşekkür
6: ederim. Son derece kaliteli yayınlar olduğunu düşünüyorum.
1: Teşekkür ederiz Nedim Bey.
6: Kesintisiz olarak da devamını diliyorum her şeyden önce.
1: Teşekkürler.
2: Çok teşekkürler.
6: İşte futbolun içinde bulunduğu durum maalesef bugün mesela Şampiyonlar Ligi Avrupa haftası başlıyor ama onların hiçbirine değinemiyoruz. Maalesef. Evet, futbolun içinde bulunduğu çöküntü. Yani buna artık bir hani dediğiniz gibi Adalet Bakanı bu işe el attı. Savcılık el attı.
1: Evet, doğru.
6: İnşallah sonuna kadar gidecekler. Zaten yani TFF Başkanı'nın da o koltukta oturmasının yani bir anlamı yok. Yani bunu zaten hani bir zaman önce bu olaylar patlak vermeden önce bir haber kanalında bazı yandaş gazetecilerin de sunduğu programda kendisine sunulan çanak sorular içerisinde ağzından bazı şeyler kaçırdı Türk futboluyla ilgili. Özellikle hani UEFA'nın kulağına giderse,
1: kulağına giderse sıkıntı yaşarız
6: maalesef. Evet. Yani sırf bu sebep yani o koltukta oturmasını engelliyor bu söyledikleri.

0: gibi. Onlardaki durum holiganizmdi. Evet. Bizdeki durum maalesef ahlaki.
1: Doğru.
0: Ya, doğru. Bizdeki durum ahlaki. Yani spor ahlaki bir çöküntü içine girmiş durumda ülkede. Ve Sayın Adalet Bakanı tarafından da futbolun başına bir spor adamı başkanlığında kendisinin güvendiği insanlardan oluşan bir kayyum heyetinin atanmasını isterim. Bu ortalıktaki kötü durum temizlenene kadar.
1: Anladım. Peki.
0: Yani başka türlü düzelmez. Ben o şekilde düşünüyorum. Peki. Benim düşüncem bu.
1: Çok teşekkürler Nedim Bey.
0: İyi yayınlar diliyorum. Kendinize bakın, görüşmek üzere. Sevgili Haldun Bey de iyi günler, iyi yayınlar diliyorum kendisine de.
2: Çok teşekkürler.
0: Zevkle seyrediyorum kendilerini.
1: Sağ olun, teşekkürler.
0: İyi günler.
1: Sağ olun. Seyfi Öz Irmaktepe demiş ki Twitter'dan gelen mesajlara da bakayım ara ara arkadaşlar. Milli takıma neden oyuncu devşirmiyoruz? Voleybolda ve basketbolda var diyor. Doğru söylüyor.
2: Doğru söylüyor.
1: Aslında demin ne dedim bak. Konuştuk işte devşirme yapabiliriz, evet, edebiliriz, evet, muhabbeti evet, var ya. Evet. Biz de yapabiliriz yani. Yoksa kesinlikle. Ne dedin demin, çok güzel bir şey söyledin, bir büyüm dedin. Olmuyorsa evet. Dedin.
2: Ya orijinalini yapamıyorsan
1: aynen.
2: En iyisini kopyala.
1: En iyisini kopyalayacağız.
2: Yani.
1: Bak bu da güzel bir mesaj. Çok arkadaşlar şu an okumaya bekleyen 52'nin üzerinde mesaj var. Daha dakikalar hala 10.09 mesajlarını okuyorum. Ahmet Duyar diyor ki. Aygün abi merak etme diyor. Ben Barcelona otelindeyim diyor. İşim burada diyor. Ben okudum üfledim merak etme. İşlem tamam diyor. Akşam için okumuş üflemiş.
2: Amin diyoruz.
1: Amin kardeşim benim. Canım kardeşim benim. Amin diyoruz. Son bir dinleyici alacağız. Ondan sonra yavaş yavaş programın ikinci bölümüne geçeceğimizi söyleyelim. Son dinleyicimiz Yücel. Değil mi? Güzel bitirelim. Bak bugün 11'e kadar dinleyici aldık. Haldun abinin isteği doğrultusunda. Bugün rekoru kırdık arkadaşlar. Günaydın Aygün abi, İstanbul'dan Cemil ben. Fenerbahçe taraftan Galatasaray 1-0 veya 2-1 kazanacak yönünde bir his var içimde demiş. İnşallah sevgili kardeşim. Ya 1-0 olsun bizim olsun. Yarım 0 olsun bizim olsun ya. Öyle derdi Mustafa Denizli hocam. Yarım 0 olsun bizim olsun. 3 puan gelsin derdi. 3 de atsan 3 puan alıyorsun. 5 de atsan 3 puan alıyorsun, doğru mu? 4 de kazansın 3 puan alıyorsun. Günaydın. Alo günaydın.
3: Günaydın.
1: Kimle görüşüyoruz?
3: Hakem Mustafa Çulcu.
1: Ha, bu hakem Mustafa Çulcu isim benzerliği abi. Hemen ha, şey yapma.
2: Tamam. Yok ben de Mustafa Çulcu şaşırdı. Değil de bir anda dedim, şaşırdı. Hayırdır yani. Hoş geldiniz Mustafa
1: Hoş geldin
2: Bey.
1: Mustafa Bey. Buyurun.
3: Haldun abiye şaka yaptım dedim. O siz diyorsunuz Haldun abi de.
1: Hoş geldin Mustafa.
3: Hoş bulduk hocam. Günaydın.
1: Dinliyorum seni.
3: Abi şöyle. Herkes yapı yapı diyor. İşte ben birkaç defa bunu tekrar ediyorum. Şimdi hakem konuşmalarında vesaire falan Galatasaray ile ilgili bir şey çıktı mı?
1: Hiçbir takımla ilgili yani bir şey çıkmadı Mustafa.
3: Hayır.
1: Yani isim şey içinde sadece, diyor. Galatasaray ismi çıkması, şeyde, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon hiçbir şeyle ilgili çıkmadı. Sadece atamalarla ilgili. Biz ne dedik tamam. Sevgili Mustafa? Ben ne diyordum hatırlıyor musun? Benim cümlem neydi?
3: Doğrusun.
1: Ne diyordum hocam, ben? Ben sahadaki futbolcuların alın terlerine laf söyletmem dedim. Doğru mu?
2: Doğru.
3: Peki bu bazı barbarlar çıkıp diyor ki yok Galatasaray'ın son 5 yılı indirilmeli. Niye son 5 yılı?
1: Onlara yani soracaksın. Niye son?
3: Onlara ben soracaksın. Onlara cevap veririm. Onlar şu anda
1: ben şimdi onlar ben böyle bir şey söylemediğim için onun cevabını ben veremem Mustafa. Bunu
3: ben ona
1: söyleyenlere söyleyeceksin sevgili kardeşim.
2: Doğru, ben zaten onlara çalışıyorum.
1: Benim vasıtamla sesini duymaya çalışıyor da benim üzerimden gidiyor işte Mustafa Çılcı.
2: Ama Aygün'ü yedirtmeyiz yani.
3: Mustafa, Aygün abi söyle kardeşim. Bir şey rica edeceğim. Bu artık Adalet Bakanlığı'ndan mı olur Sayın Akın Güllek'ten veya yetkiliden bir tanesi şu şeyden stadyumun önündeki röportajları kaldırsınlar abi.
1: Neyi kaldırsınlar duyamadım.
3: Stadyumun önünde bir röportaj yapıyorlar ya böyle şey.
1: Ha seyredin anladım. Stat röportajlarını. Onlarla alakalı değil o biliyorsun. Yayıncı kuruluş belli bir dakikaya kadar izin vermiyor. Belli bir dakikadan sonra izin var. Ondan sonra stat etrafında. Niye bu seni niye rahatsız etti? Onu anlamadım. Mustafa.
3: Ya şimdi Okan Hoca'ya Okan diye bağırmalar. Ya çok yakışıklı.
1: Ha dışarıdaki insanların diyorsun. O anlamda bağırmalar anlamında. Tabii, tabii. Taraftar anlamı. Anladım ne demek istedim.
2: Ağır hakaret tamam. Küfürler oluyor onun için.
1: Doğru söylüyor.
3: Yani çok. Şimdi geçenlerde küçücük mikrofonu uzatmışlar. Çocuk ne olduğunu bilmiyor.
1: Anladım ne demek istediğini. Anladım. Çok iyi anladım. Yani, Ertuğrul Başkan da geçen de dışarıda bir konuşma yapıyordu. Dışarıdan bağıranlar oldu. Röportajı kesen. Burada ya haklısın. Çok, doğru söylüyorsun. Doğru Mustafa
3: çok
1: doğru.
3: Çok saygısızca. Yani Okan Buruk şu anda bana göre ben Galatasaray'ı uğraştıramıyorum. Son yıllarda kendini Akhisar'da olsun, Rize'de olsun.
1: Toparlayalım Mustafa'cığım.
3: Sen tanış ki hocam.
1: Doğru yani, söylüyorsun. Biraz saygı gösterilmesi gerektiğini söylüyorsun. Doğru söylüyorsun
3: tabii,
1: kardeşim.
3: Tabii yani. Tamam. İsmail Hoca da mesela, İsmail Kartal da.
1: Hepsi için genel anlamda söylüyorsun.

0: Doğru söylüyorsun.
1: Tabii yani, tabii. Hayır. Tamam. Yok bir takım yakıştırmalar yapıyor. Çok ayıp. Yani yok kalorifeciymiş. Yok. Ya çok ayıp. Gerçekten de çok ayıp. Okan Burak, Okan geliyoruz. Selektörü. Ne yaptı Okan Burak? Nasıl selektörü ne yaptı size? Yani çok ayıp. Gerçekten de çok ayıp. Yani Okan Buruk olsun, İsmail Hocam olsun. Bunlar bizim değerlerimiz. Bence bunlara saygı göstermemiz gerekiyor.
0: Peki. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak.
1: Abi iyi günler. Kolay gelsin.
0: Görüşmek üzere. Biz demin şeyi konuştuk. Oğuz Aydın hikayesini konuştuk. Kerem Meren muhabbetini konuştuk. Ederson'u konuşuyorduk. O sırada bir karambole gitti.
2: Ederson'la ilgili söyleyeceklerim, yani sizin de yapmış olduğunuz yayınlarda da söylemiştim. Ederson'u en başta sezon başında, hatta sezon başlamadan önce kaleci konusu, kaleci transferi konusu gündeme geldiği zaman Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım, Dünya Kupası'ndan sonra ben kendisiyle konuşacağım. Biz bu fiyatlara böyle bir kaleci bulamayız şeklinde ifadesi vardı. Hani tabiri caizse bir Aziz Sil'in oldu diye düşünüyorum.
0: Oldu. Şimdi sevgili kardeşim Sarı Bey diyor ki, bak abi bak, bir resim göndermişim. Bak, bu Kürt böreği pudra şekersiz yenmez.
2: Resim mi göndermiş?
0: Resim göndermiş abi. Yapmayın bunu ya. Yani sabah sabah yapmayın bunu. Günaydın Aygün'üm. Sabah sabah süper gidiyor. Buyur gel abim demiş. Sade Kürt böreği. Yanında tavşan çayını
2: kan. Pudrasız olmaz o.
0: Abi pudra şekersiz olmaz o iş. Evet. Yani. Pudra şekersiz olmaz arkadaşlar. Yani baksana abi şunun resmini atmış bir de ya. Hiç de şey yok ya. Yemin ediyorum sana var ya. Bir baba, porsiyon da almış yemin ediyorum.
2: Yani baba biz stüdyodayız şu anda. Buna yapacak bir müdahalemiz yok yani.
0: Evet, şu an attığımızda MK Haber TV yorumcusu sevgili Tuğba Hacı Bayramoğlu var. Tuğba hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Kürt böreğinin de ilk başlatan kişinin Cemil İpekçi'nin dedesi olduğunu biliyor muydun?
0: Aa, bilmiyordum. Meydan Larus biraz... gibisin yemin ediyorum. Her sayfanda bir ayrı bir konu var senin Tuğba. Meydan Larus gibi yemin ediyorum ya.
3: Karaköy'de böbürçülük açıyor o zamanlarda, işte liman tarafı tabii, ameleler, işçiler geliyor falan. Ucuz olsun diye. İlk soğuk olmuyor. Hani düz sade börek, sonra bir şeker ekleme.
2: Ama bizim okul orada da tüneldeydi. Onun ismi Karaköy böreğidir.
0: Aa, asıl diyor evet. Haldun abi. Haldun Erkal'la beraberiz sevgili Tuğba.
3: Duydum evet.
0: Asıl diyor Karaköy.
2: Karaköy böreğidir onun ismi.
0: Yani evet, şeydir, tabii, kurt böreği demez diyorlar.
2: Ben tünelde okudum çünkü Beyoğlu'nda okudum, Tarhan Koleji'nde. Biz oralarda bu böreği, yani ismi genelde Karaköy böreği diye geçer.
0: Tuğba, yavaş yavaş şeye geçelim, konulara geçelim. Bugün Galatasaray'ın hakikaten çok önemli maçı var. Barcelona. Bu hafta zaten takımlarımızın Avrupa maçları var. Oradan başlayalım istersen. Neler söylersin Galatasaray maçıyla ilgili? Tabii ki zor maç. Kolay değil.
3: Kolay. Yani sonuçta Barcelona Barcelona'dır. Kolay bir maç değil ama kendi evinde oynayacak. Mesela Liverpool maçı için kesin Galatasaray yener diyorum ama şu anda öyle çok net bir maçla ilgili bir skor tahmininde bulunamayacağım açıkçası.
0: Tahmin anlamında skor tahmini sormadım. Yani zorluğu veya şeyi anlamında. Zorlu. Zorlu çok zor geçecek diyorsun.
3: Zorlu bir maç. Evinde ama evinde oynaması. Beraber bitebilir diye bu maç düşünüyorum.
0: Berabere bite. Bence bir puan çok önemli, ben sana söyleyeyim.
3: Evet, önemli bir şey.
0: Barcelona'dan puan almak önemli.
3: Aynen
0: ha, bir
3: öyle.
0: De galip gelirsen o havayla, ben sana söyleyeyim, Şampiyonlar Ligi'nde çok farklı. Ya bir de şöyle sana söyleyeyim. Yani şimdi bak, ligle Avrupa'ya baktığımız zaman, sen de belki katılıyor musun Aydın abi bilmiyorum ama Galatasaray Avrupa'da biraz farklı oynuyor abi ya.
2: Farklı oynuyor da bu sefer rakibi Barcelona.
0: Hayır, rakip anlamında sana söylemiyorum. Yani şimdi mesela bu hafta Galatasaray... Yani
2: bugünkü maçtan bağımsızsa...
0: Genel evet, anlamda evet, söylüyorum. Çok farklı oynuyor abi. Yani.
2: Evet, farklı oynuyorlar.
0: Bir bakıyorsun çok değişik bir oyunla bir anda skoru 2-0, 3-0 yapmış ama noktaya
2: kadro
0: getiriyor.
2: Kadro anlamında bakarsan da oynamaları gerekmiyor mu? Çok iyi kadro. 75 milyon euro verdikleri bir oyuncu var. Var yani. Osimhen takımın var. %51'i bence.
0: Aynen. Çok önemli.
2: Osimhen olmadığı zaman Galatasaray'ın nasıl bir futbol sergilediğini evet, hep beraber izliyoruz.
0: Evet, yani. Oyuncuya bağlı bir sistem yani var orada.
2: Peki Tuğba, bu beraberliği bir puan derken tamamen taraftarlığından bağımsız fair play adına mı söyledi yoksa gerçekten beraberliğe inandığı için mi?
3: Yo, beraber kalabilir diye düşünüyorum yani Barcelona.
2: Çok zor. Çok zor. Çok ben zor. Söyleyeyim. Sen Barcelona'nın son maçlarını bir izlersen, belki de izlemişsindir, özür dilerim. Ama yani şu anda form grafikleri çok yüksekte. Tabii ki dediği gibi sevgili Aygün'ün, eğer puan alırsa büyük başarı.
0: Evet. İnşallah puan veya puanlar alacağız diyelim. Sevgili Tuğba, Türkiye Futbol Federasyonu'nda sen de sık sık yayınlar yapıyorsun. Önemli konukları alıyorsun. Ne diyorsun federasyonla ilgili sevgili Tuğba Hacıbayramoğlu?
3: Federasyonun geçen hafta biz de Umut'la...

0: Umut'tan önce ben Profesör Sabahattin Hoca'yla bir yayın yapmıştım. Orada da söyledik yani aslında İbrahim Hacı Osmanoğlu görevine devam edecek diye. Biraz gerekçelerini bir kez hızlıca geçeyim üzerinden. Şimdi biliyorsunuz Ocak ayında naklen yeni nihayesi var ve rakamları artması bekleniyor. Yani şu anda da çok düşük. Mart ayında UEFA'nın, Nisan ayında da FIFA'nın kongreleri var ve İbrahim Hacı Osmanoğlu bu kongrelerde spor kullanabilecek. Dolayısıyla da bu ve buna benzer gerekçelerden dolayı federasyon görevine devam edecek demiştik ve devam ediyor. Ancak Montella'ya göndermeleri gerekiyordu. Montella'ya da gönderildi.
1: Fatura şu mu acaba ya, başarısızlıklarını biraz daha geri plana tutmak adına Montella'yı mı harcadılar?
0: Yani,
1: faturayı Montella'ya mı çıkardılar? Yani konuyu biraz daha Montella üzerine mi yoğunlaştırıyorlar? Son dönemde şimdi bakıyorsun, yok Arda Turan isimleri çıkıyor. Farklı isimler çıkarak sanki MHK üzerindeki kara bulutları biraz da buraya mı doğru çevirmeye çalışıyor? Ne diyorsun sevgili Tuğba ve Haldun abi? Tuğba senden alan önce.
0: Gündemi değiştirebilirsiniz. Doğru. MHK hakemler bu kadar konuşulurken. Şimdi örneğin biz milli takımın hocasını konuşmaya başlayacağız. Kaldı ki konuşmak zorundayız. Kasım ayında yine milli takım maçları var. Yani Ekim'in ortasındayız ve yani yeni hoca gelecek ve 15-20 gün sonra tekrardan ligi ara verecek ve siz artık o süreçte yeni hocanızla birlikte milli takımı toplamanız gerekiyor. Dolayısıyla da biz şimdi önümüzdeki haftadan itibaren, bu hafta Avrupa Kupası maçları var ama önümüzdeki haftadan itibaren biz bir hafta boyunca gündem sürekli milli takım hocası kim olacağız dönecek, sonrasında da yeni gelen hocayı konuşacağız. Veya tartışacağız.
1: Sen böyle yerliden yana mısın, yabancıdan yana mısın hoca anlamı?
0: Kesinlikle yerli biliyorsun. Annem yoksa res çekecek, ekranlara çıkacak yani. Milli takım hocası yabancı olmamalı diye. Bu koçları yabancı yapmayın diyor. He. Yani yok olmadı, maya da tutmadı. Zaten Türkiye'de yabancı hoca.
1: Yabancı hoca senden Riva'ya mı gidecek anlamadım.
0: Yabancı hoca zaten bizim takımlarımızda şampiyon olamıyor Türkiye'de. Üstüne bir de milli takımda hiç olacak şey değil.
1: Ama yabancıyla C'den A'ya çıktık, onu da söyleyelim. Haldun abi ne diyorsun?
2: Ya şimdi olaya eğer milli takım için kısa vadeli bakarsak bu çözüm değil. Yerli veya yabancı.
1: Hı.
2: Tamam mı? Ama ben yerli şu anda dünkü televizyon yayınımızda da söyledim. Aykut Kocaman dışında bu görevi hak eden bir kimse olduğunu düşünmüyorum.
1: Hı hı.
2: Sayın Arda Turan Bey. Fatih Tekke için de erken olduğunu düşünüyorum. Çok şu anda kaoslu bir dönem.
1: Federasyonun harcanırlar durumu, diyorsun.
2: Federasyonun durumu ortada. İşte neler yaşıyoruz şu anda futbol adına. Allah'ını seviyorsanız. Yani tamam Tuğba Hanım doğru söylüyor. Çok yakın bir tarihte maçımız var Kasım'da.
1: Evet, Kasım'da maçlar var.
2: Ama kim gelecek düzeltecek bunu? Ben artık çok samimi söylüyorum. Fatih Terim ve Şenol Güneş'in ismini duymaktan yoruldum.
1: Onlar tahmin ediyorum Şenol Güneş üst akıl, Fatih Terim de TFF başkanlığı falan filan diye konuşuluyor.
2: Bilemiyorum.
1: O öyle kadar, yani o kadar Fatih Hoca olarak düşünülmediği konuşuluyor, onu söyleyeyim yani.
2: Belki hani benim aklıma geçenlerde şöyle bir fantezi demeyeyim de böyle bir şey de geldi. Hani belki de Fatih Terim başında
1: Arda Turan
2: yardımcısı gibi de aklıma gelmedi değil. Bunda,
1: ama çok farklı isim dolaşıyor orayla ilgili. Kısa bir araya gidelim, aradan sonra ters köşe tımız ile devam edecek. Kısa bir reklam aramız var.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde.
6: Bugünden yarına Allianz seninle.
5: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
7: Aslan evinde İspanyol devi Barcelona'yı konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin nabzı Nesine'de atıyor. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam saat 22'de evinde Barcelona'yı ağırlıyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
8: Hafızanız ne kadar güçlü?

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Öğle kuşağında keyifli bir sohbet arıyorsanız, içinde futbolda, sporda olsun istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Hat-Trick.
3: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-Trick'e hoş geldiniz.
2: Sohbetin nereden başlayıp nereye gideceğini kimsenin bilmediği Hat-Trick, 2012'den beri öğle kuşağının vazgeçilmez programı olarak Radyo Spor'da sizlerle buluşuyor.
4: Yani Ali Yerim, sırf senin gözün bizim üzerimizde değil, bizim de gözümüz senin üzerinde.
5: Evet.
4: Biz de deriniz.
2: Mert Elam, Genco Boran ve Ali Erim'in hazırlayıp sunduğu Hat-Trick hafta içi her gün 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
6: Radyo Spor.
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
7: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak, değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
2: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor, zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
7: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hoca istemiyor.
2: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
8: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Stüdyo konuğumuz Haldun Erkal ve şu anda canlı yayında da tabii telefonla bağlantımız. Sevgili Tuğba Cemarov, Hacı Bayramoğlu'la sohbetimiz devam ediyor. Milli takım hocasını konuşuyor. Okan Buruk ismini söylemedik sevgili Ali kardeşim. Okan, hayır. Mesaj geldi, sevgili Ali kardeşimizden gelmiş, Bursa'dan. Okan Hoca'yı söylemedik, onu söyleyelim. Biz farklı isimler söyledik. Okan Hoca zaten benim bildiğim kadarıyla Okan Hoca yurt dışı falan düşünüyor diye geliyor bana. Okan
9: öyle,
8: Buruk.
9: Öyle söylentiler.
8: Galatasaray var. Muhabir arkadaşlar da
10: evet,
8: çünkü ona
10: göre. Galatasaray'dan sonra yurt dışına girer.
8: Evet.
10: Ama sana bir şey diyeyim. Bak, kızacak şimdi dinleyiciler. Beşiktaş'ı hala konuşmuyor diye.
8: Abi konuşacağız Tuba. Birazdan Beşiktaş'a geçeceğiz. Sen merak etme. Hakemler üzerinden geçeceğim birazdan Beşiktaş'a. Onu sana söyleyeyim. Hadi geçelim Beşiktaş'a. Peki tamam, Tuğba'yı şey yapalım. Devam mı? Tuğba, Sayın Başkan bir açıklaması vardı. Boksörlerin giydiği şeyle çıkacağız evet, artık diye. Oradan başlayalım istersen.
10: Yani biliyorsun özellikle ya belli oyunculara da yapılıyor ama Duşan konusunda ben artık çok fazla sıkıntıya düşüyor Beşiktaş. Yani her maçta bir taraf ya çok yoğun pres altında oynuyor ve her seferinde de şey yapılıyor. Yani indiriyorlar, bindiriyorlar, tokat atılıyor vesaire. Trossard yapılan Alanya maçındaki tokatı da biliyoruz. Şimdi bu maçta da mesela Duşan'ın yine yüzüne bir darbe geldi. Penaltı verilmedi. Şimdi Kocaeli'lerin çok tepki gösterdi kalecinin Nübel'in pozisyonuyla ilgili. Ancak şeye niye kimse tepki göstermiyor? Duşan'a yapılan vurma eylemi için.
8: Tepki gösteren herkes söylüyor zaten.
10: Yani böyle de bir sorun var. Yani burada
8: orada hani senin tepki göstermen gereken medya zaten söylüyor. Taraftarla senin tepki göstermen gereken kurum belli. Yani VAR'daki niye görmüyor diyor. Hakem niye dikkat etmiyor diyor. Bu

0: kurumun kuruma tepki göstermesi gerekiyor 5 yaşında.
1: Var. Siz o akşam Umut'la yayında da ben de Umut'la yaptım yayında. Şimdi mesela var hakemi getiriyorsun yurt dışından. İşte yarı otomatik ofsayt sistemini bilmiyor. Ya da kendi mesela şey bile var biliyorsun.
0: Dün akşam Umut'un söylediği ben, neydi biliyor musun? Evet. Bak dün akşam ben sana onun detayını söyleyeyim. Yarı otomatik ofsayt sistemini falan bazı kuralları bilmiyorlar. Maçtan yarım saat önce orada eğitim veriliyor bu yabancılar hocam.
1: Evet.
0: Eğitim veriyorlar. Yarım saat önce. Varı nasıl kullanacağı bir şeyle alakalı.
1: Kendi ülkesine var hakemliği yapmamış ya da sadece tek bir kere var hakemliği yapmış isimler de getirildi.
0: Doğru.
1: Yani şimdi yabancı diyorsun ama yetersizse neyin yabancısı?
0: Abi yani, yeterliği zaten sana niye versin adam?
1: Yeterliği de...
0: Kendi liginde kullanacağı hakemi sana niye versin? Sana kullanmadıklarını gönderiyor.
1: Aynen. Kullanmadıklarını gönderdiği için de yabancı vardı çok açıkçası çare olamadı. Ve ben hala bu ısrarımı sürdürüyorum.
0: Beşiktaş Kulübü zaten, bununla ilgili nasıl bir yaptırımı uygulayacak?
1: Beşiktaş Kulübü zaten var kayıtlarının incelenmesini istemişti. Bununla ilgili savcılar suç duyurusu da bulunmuştu. Ve Umut'la yaptığımız yayında da 3 gün önce biz bundan bahsettik. Savcılık bu görüntüleri talepte bulunmuş. TFF yönetimi de görüntüleri verdik demiş. Dolayısıyla da şimdi...
0: Oradan nasıl bir beklentisi var Beşiktaş Kulübü'ne?
1: Oradan...
0: Hayır bak Tuğba bir şey sana soruyorum. Beşiktaş Kulübü'ne gelen ne bilgi ki o görüntüleri mutlak surette istiyor? Tamam, ne görüntü var orada?
1: Ben de söylüyorum. Serdar Adalı Başkan bir ihbar almadan böyle bir talepte bulunur muydu?
0: Hayır o başka zaman... bir şey söyleyeyim. Ne varmış? O ihbar olan ne? Neymiş yani? Onu sana sormaya çalışıyorum.
1: Birilerinin var odasına girip müdahale ettiği... Açıklaması vardı başkanın da. Hemen arkasından Yaşar, yani bakın bu Yaşar Kemal Uğurlu'nun da istifa etmesi kafalarda soru işaretleri doğurabilir. Var odasında müdahale oluyor. Var odasında müdahale oluyor diye Beşiktaş Kulübü zaten talepte bulunmuştu. Ve görüntüler verilmiş TFF yönetimi tarafından. Şimdi tabii bu işler böyle bir günde iki günde incelenmiyor. Hani hukuksal süreçler biliyorsun. Görüntüleri alacaksınız. Aylar süren o görüntüleri tek tek ayıklayacaksınız, edeceksiniz vesaire. Ama velakin bu çok önemli bir gelişme. Çünkü savcılığın bu görüntüleri istemesi, görüntülerin savcılığa gönderilmesi belki önümüzdeki günlerde hakemlerle ilgili soruşturmanın dengini daha farklı bir boyuta da taşıyabilir. Var kayıtları nerede diye tekdir açmıştı Beşiktaş taraftarları da uzun süre. Hatta bakın dünya gündemin 3. sıraya kadar yükselmişti o var kayıtları nerede tegi. Şimdi bir kez daha soruyoruz var kayıtları nerede? Var kayıtları verilmiş bakalım şimdi var kayıtlarında ne var? Bunu merak ediyorum ne var ya?
0: Yani? Belki bir Ediz yurt over diyor ki yurt dışından milli takımı Joachim Löw niye olmasın diyor.
1: Lönmör falan yok yani yabancı
0: İskoçya'dan İskoçya'dan yazmış o da. İskoçya'ya sevgilerimizi iletelim.
1: Yani yabancı değil şu anda yerli bir hoca olması kanaatindeyim. Sonrasında bilemeyiz ama şu süreç gelecekte Türkiye'ye uyum sağlayacak. İki hafta sonra adamın maça çıkartacaksın bir hafta sonra.
2: O zaman kısa vadede düşünüyorsunuz o zaman yerli düşünüyorsanız. Çünkü yerli de...
1: Türkiye'de bütün her plan...
0: Ama gelen kısa vadede niye gelsin abi? Bir yapılanmayla en az 2 yıl, 3 yıl geliyor.
2: Hayır ben eğer yerli düşünülüyorsa yine kısa vadede düşünülüyor o zaman. Yani çünkü yerlinin ben...
0: Yardımcısı Egemen miydi?
2: Kimin?
1: Yardımcısıyla falan devam etmez.
0: Milli takımda şeyin yardımcısı.
2: Egemen Korkmaz'ın falan yapacağı işler değil bunlar hocam.
0: İki maç kaldı abi zaten.
2: Yok yani bunlar belki iki maçlık pansuman olarak olabilir.
0: Yani devam ediyor. Zaten gelen bir şey yapamaz ki abi iki maçta.
2: Yok.
1: Yani bu arada dördüncü de olsanız devam edebiliyorsunuz.
0: Hayır o dördüncü ama en iyilerin arasına baktığın zaman şimdi Türkiye'nin averaj anlamında durumu iyi değil. Onu sana söyleyeyim. Averajlar hesaplarına baktığın zaman işi zor.
2: Oyuncular
0: en iyi dörtlerde de averaja girmen gerekiyor.
2: Sevgili Aygün özür dilerim sözüne girdim. Oyuncular karakter koyacaklar bu iki maç için. Her şey teknik direktörde bitmiyor. Oyuncuların karakterleri de çok önemli burada. Çıkıp oynayacaklar hocam. Bunun başka bir yolu yok.
0: Abdullah Bey diyor ki Haldun abim çok doğru diyor. Selamlar diyor.
2: Çok teşekkür ediyorum sağ olsun.
0: Tuğba başka ekleyeceğim bir şey var mı?
1: Milli takımla ilgili yok. Beşiktaş'la ilgili var tabii.
0: Tabii ki dinliyoruz seni. Seni dinliyoruz işte. Sen de top şu anda.
2: Top sizde zaten. Yani.
0: Tuğba'm sen konuşuyorsun zaten.
2: Ben hiç Fenerbahçe'yi konuşuyor muyum?
0: Dinliyoruz seni.
1: Tamam. Şimdi önemli bir

0: uzun bir yolculuğa çıkıyor Beşiktaş. Şöyle uzun. Almanya'ya gidiyor. Hoffenheim maçı var. Dönüyor. Trabzon deplasmanına çıkıyor. Yani Perşembe günü Beşiktaş'ın maçı. Saat 22'de Türkiye saatiyle. Yani Cuma sabah İstanbul'da olacak. Öyle düşünün. Maç bitti. Hazırlandınız. Ettiniz. Uçağa bindiniz. 3-3,5 saat yolculuk geldiniz. Cumartesi ve pazar günü tekrardan Trabzon'a gidiyor. O maç bir yandan iyi pazartesi. Ama belki önümüzdeki hafta Perşembe'de tekrar Beşiktaş'ın maçı var. Yine o
1: Tuba araya girebilir miyim?
0: Buyurun.
1: Aynısını Fenerbahçe ve Galatasaray'da yaşıyor.
0: Evet. Aynısını yaşıyor tamam ha. Ama mesela Fenerbahçe lig maçı kiminle bu hafta?
1: Alanya ile içte. Deplasman değil.
0: Alanya ile içte.
1: Ama Beşiktaş, deplasman Trabzon'a... da olabilirdi. Yani deplasman
0: hayır,
1: da olabilirdi.
0: Ama Beşiktaş Trabzon'a deplasmana gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Sen diyorsun ki Alanya Spor'la içte Beşiktaş Trabzon'a deplasmana gidiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Yani. Bir şey de diyemiyorum. Aynı, yani aynı şeyi hepsi yaşıyorlar çünkü.
0: Aynı şey mi? Alanya Spor'la kendi sahanda oynamakla tekrardan uçağa binip Trabzon deplasmana gitmek aynı şey mi?
1: Aygün abicim yayınlar. Haldun abi de selamlar. Çok şükür bugün de 70 kere aradım, bağlanamadım. Madem milli takım için adaylar kim diye konuşuyorsun, ilk Radyo Spor mikrofonunda paylaşmak istiyorum. Benim adayım Nagelsmann.
2: Nagelsmann.
1: Mustafa Demirkaya. Evet Tuba, Beşiktaş'ı konuşuyorduk.
0: Evet, Beşiktaş zorlu bir şeyin içerisine giriyor dedik ama...
1: Bu taraftarların yasağa kalkması yönünde iki kulübün de açıklamaları var. Onunla ilgili neler söylersin?
0: Şimdi Trabzonspor Kulübü dün açıklama yaptı. Taraftar yasağı kaldırılsın diye. Arkadan Beşiktaş Kulübü de aynı açıklamayı yaptı. Dolayısıyla ben İl Güvenlik Kurulu'nun valiliğin artık herhalde bu maç için bu yasağı kaldıracağını düşünüyorum. Zaten taraftarlar arasında, iki takım taraftarlar arasında da şu anda herhangi bir gerilim, herhangi bir sıkıntı da yok.
1: Yok tabii canım.
0: Artık kalktım bu yasaklar yani. Beklerse de bir yere kaldırılacaktı. Son anda olmadı. Ama bu sefer kulüpler erken davrandı. O yüzden valiliğim ben Cuma günü muhtemelen taraftar yasağını kaldıracağına dair bir karar aldım. Düşünüyorum. 7 sene oldu yaklaşık.
1: Doğru, doğru. Bana da saçma geliyor. Bir önce kalksın. Doğru. Almanya Oberhausen'dan Güngör Gülmez diyor ki Haldun abiye selamlar saygılar diyor. Abi Cuma günü bağlandığı sormayı unuttum. Mert Hakan ne zaman ilk 11'e girecek diyor. Maç eksiği var zaten söylersin. İsmail ve Bartu'ya yazık olur diyor. Ne dersin abi?
2: Şimdi Mert Hakan için tabii takıma yani girmesi zaman tabii ki. Yani biliyorsunuz çok büyük badireler atlattı.
1: Uzunca bir süre antrenman maç da yapmadı yani. Maç
2: yani cezaevi koşullarında yaşadı. Ondan sonra antrenmanlara başladı. Mert Hakan'ın ben bu sene ancak maçların gidişatına göre ve maçına göre belki zaman zaman İsmail Kartal tarafından süre verilebileceğini düşünüyorum, ümit ediyorum. Ama İsmail yani orta sahada bizim İsmail Yüksek varken Mert Hakan'ın işi biraz kolay değil. Zaten form tutması da zaman alacak. Maç bir de tabii maç şeyi var, alışkanlığı var. Çok eksiği var. Çok eksiği var daha. Yani görüntüde çok eksiği var. Tabii bunu en iyi teknik ekip ve Sayın İsmail Kartal biliyor. Şu anda herhalde takımda bulunması, genel arkadaşlık ve moral motivasyon açısından işte Rize'de de gördük. Maç sonu kutlamalarda falan kulübün eski oyuncularından olduğu için takımın içinde bulunduruluyor. Benim görüşüm böyle Mert Hakan'la ilgili.
1: Ben de onun uzunca bir süre yani çok uzun süre maç eksiği çok maç çok şeyi fazla, yok abi yani fazla. Antrenmana
2: yani
1: çıkması önemli değil de.
2: Geçirdikleri kolay şeyler değil, büyük bir travma atlattı yani. Öyle değil mi?
1: Ya bir şey sana söyleyeceğim Haldun abi. Yanlış anlama ya. Allah aşkına. Ya Mert Hakan yandaş geldiğin günden beri ne yaptı abi ya?
2: Ben Fenerbahçe'ye çok büyük şey kattığını düşünmüyorum.
1: Yemin ediyorum sana ya.
2: Bak direkt yani, cevap veriyorum ben.
1: Hiçbir şey katmadı. Yok, devam yani, her olayın içinde. Ya kulübede şey, kırmızı kart gördü
2: hiçbir
1: ya.
2: Hiçbir şey deyip çok ezmek istemiyorum ama yani çok şey katmadı. Geldiğinden beri...
1: Takımın ahengini bozdu.
2: Biraz fazla tribüncülük yaptı. O tribünlerde tamamen bir tribün sevgi kazandı. Yani onun için... Yani atlattığı travmadan dolayı da fazla üstüne bir şey söylemek istemiyorum. Herhalde bu son senesidir. Bundan sonraki dönemde büyük ihtimal alt liglere falan transfer olabilir diye düşünüyorum.
1: Son soru Ali İncekara'dan sana geliyor Tuğba. Diyor ki sevgili Tuğba diyor Vlahovic'in futbolu çok mu temiz diyor. Yorulmayabilir mi diyor.
0: Vlahovic'in futbolu bakın şimdi Vlahovic'i birebir yakından görseniz iri yarı bir çocuk. Tamam şimdi boylu toslu yani iri bir çocuk. Ve böyle... agresif de futbol oynayan yani agresif de futbol oynayan biri. Dolayısıyla da Yani temiz mi dediği nedir? Ne yapıyor mesela bu oyun?
2: Ya şimdi temaslı oyunda, bak,

0: Temaslı oyun. Bak, temaslı
1: oyunda.
0: Şimdi siz dediniz ki pozisyonlarda çok darbe alıyor. Şimdi biraz evvel fiziğinden bahsettiniz. Şimdi o fizikte, o kuvvette, o dinamizmde olan bir oyuncuyu hangi defans elemanı rahat bırakmak ister? Hiç kimse bırakmak istemez. Çünkü golcü bir adam.
2: Aynen.
0: Yakaladığı anda biliyorsunuz işi bitiren bir adam. Yani doğru. Golcülüğüne hangimiz bir şey söyleyebiliriz? Temaslı oyunda o da karşı tarafı tahrik eden hareketler yapıyor. Bunları da göz ardı etmeyelim diye düşünüyorum. Yoksa Vlahović'in kendisine özel de çok büyük saygım var. Ta Juventus'tan beri takip ediyorum. Kendisi de biraz kendisine bu tip maçlarda çeki düzen vermesinde fayda var.
3: Tuğba, yavaş yavaş sona geldik. Son cümleni alalım. Programı kapatacağız çünkü.
1: Son cümleyi söylüyorum. Programı hala bana Beşiktaş konuşturmadı vallahi bildiğin.
0: Sana özel televizyonda veya YouTube'da yapalım.
3: Peki. Evet. Son cümlen Tuğba'cığım.
1: Sevgili Tuğba. Evet. Kocaeli maçı biraz şeydi. İstediği futbol oynayamadı Beşiktaş. Ama velakin bunun tabii ki puan kazanmak önemliydi. Bakalım. Yani ben Hoffenheim maçında Beşiktaş'ın 3 puanla döneceğini düşünüyorum. Çünkü Hoffenheim Bundesliga'da sondan ikinci sırada. Dolayısıyla çok da kuvvetli bir rakip değil gibi. Çok önemli bir dönmece giriyor. Dönecek Beşiktaş, yine evinde Avrupa Kupası maçı var. Bu sefer Crystal Palace'ı ağırlıyor. Bakalım. Göreceğiz.
3: Peki. Çok teşekkürler Tuğba, yerimize bağlandığın için.
0: Çok teşekkürler Tuğba Hanım.
3: Evet, bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Sevgili Haldun Erkal bizlerle beraber. Haldun abi çok teşekkürler. Yerimize verdiğiniz katkılardan dolayı.
0: Ben de sana
3: çok
0: teşekkür ediyorum. Katılanlara, herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir deneyim oldu benim için.
3: Teşekkürler. Evet, bugün Galatasaray'ımızın maçı var. Galatasaray'ımıza da başarılar diyorum. İnşallah yarın sabah programımızı açtığımızda zaferle açarız diyoruz. Tekrar Galatasaray'a başarılar diyoruz. Bugün de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte.
8: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
5: Radyo Spor.
7: Reklam.
9: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
10: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
11: Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
12: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Taşın. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
11: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
12: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor. Bu başkan hoca istemiyor.
11: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
9: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
10: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: Efendim herkese günaydın sevgili dinleyenler. Bugün günlerden salı, tarih ise 13 Ekim. Sevgili dinleyenler, son düzgün sunmuş olduğu foto finish an itibariyle başladı. Evet, bugün baktığımız zaman iki yarış programı var. Birincisi öncelikle Adana'da saatler 14.00'ı gösterdiğinde günün ilk koşusu start alacak ve mücadele şartlı 5 koşuyla başlayacak. Sonrasında Kocaeli'ye gideceğiz, Kartepe'ye. Kocaeli yarışlarını da oradan Kartepe'den sevgili dostlarımızın da aldığımız, sevgili dostlarımızdan aldığımız duyum neticesinde son dakika bilgilerini de sizlere vereceğiz. Baktığımız zaman bugün demiştik Adana'da toplamda kalabalık bir koşu programı bizleri bekliyor ki özellikle günün 5. koşusu Maiden mücadelelerde zor bir koşu programı var. Gene Kocaeli'de de bugün paraya gidecek bir altılı var. İstersen sevgili yönetmenim biz Kocaeli'den başlayalım, devam edelim. Aykut'a şu an itibariyle ulaşamadık. Ulaştık mı? Tamam, süper. Aykut hattımızdaymış sevgili dinleyenler. Aykut Balcı'ya bağlanalım. Günaydın sevgili Aykut.
1: Günaydın. Ufukcum nasılsın, iyi misin?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sen de iyi misin?
1: Ya işte idare ediyoruz, işte normal, güzel. Sen nasılsın? Bekliyoruz abi, yarışları bekliyoruz.
0: Evet. Aykut, bugün baktığımız zaman Adana'da kalabalık bir yarış programı bizleri bekliyor. 9 koşuda bir yarış programı var. Günün ilk koşusu şartlı 5 mücadeleyle start alacak. Neler söylersin, günün ilk koşusundan başlayalım.
1: Ufuk, Kocaeli değil miydi?
0: Kocaeli'yi yorumlayacağım. Sen Adana'yı yorumlayacaksın.
1: Yanlışlık olmasın.
0: Anladım. Yani istersen biz Kocaeli'yi yorumlayalım. Sonrasında tekrardan bağlanabiliriz. Problem değil. Notların karıştırılmadığı kadarıyla.
1: Adana'da da alakalı bilgi duyumlarımı alabilirim ama Kocaeli'yi yorumladığım için söylüyorum.
0: Tamam. Kocaeli'yi o zaman senden alalım. Evet. Günün ilk koşusuyla başlayalım. Şartlı 5 mücadele. Yamak 2 statüde aprantilerin mücadelesi. Neler söylersin?
1: Şimdi son yarışında ikinci ayrıdan bir Tizona var ki o viraj dönürken arada kalmıştı. Ben mesafeden biraz endişe ediyordum ama bugün yarı süratli gidecek. Sonlarda kuvvetli gelmesini bekliyorum Tizano'yu. Sprint mesafesini kısaltırsa bugün kazanmasını bekliyorum. Net bank olarak yarı severleri 4 numara Tizano'yu banko vereceğim.
0: Evet, günün ilk koşusunda 4 numaralı Tizona Banco tercihi geldi sevgili Aykut'tan. 4 numaralı Tizona Banco. Geldik günün ikinci koşusuna. Günün ikinci koşusu da şartlı 4 mücadele, 4 yukarı Araplar 1900 metre.
1: Evet, son Ankara yarışlarını ölçü aldığım isimler bir arada burada koşuyor ama dışarıdan o gün için söylüyorum, baba çok rahat bir şekilde gelmişti. Sanki böyle kazandığı izlenimleri veriyordu ama sonlarını getiremedi. Bence bugün kondisyon açığını da kapattı. Ben kazanmasını bekliyorum. Ufak bütçeler banko yazabilir. Geniş oynayanlar, sonlarda yine etkili gelecek olan bir 5 numara Balkıtay, 4 numara, onda 4 numara Bertuhan, Adana'da hazır gelen A Talip, 6 numara A Talip yeterli olacaktır. 1 numara babanın kazanmasını bekliyorum. Geniş oynayanlar 5, 4 ve 6 değerlendirebilirler.
0: Evet, günün ikinci koşusunda 1 numaralı Baka Baba alternatif banko olarak değerlendirebilir ama rakip hanesine 5 numaralı Balkıtay, 6 numaralı A Talip yazılabilir dedi. Burada sevgili dinleyenler 1-5-6 sıralaması var sevgili Aykut Balcı'nın. Geldik günün üçüncü koşusuna. Handikap 15 mücadele, 3 yukarı İngilizler, 1500 metre kum pist.
1: Son yarışını şart 19 koşup kazanan bir 10 numara Mystery Bounty var ki aldığı dilbağı takısı çok yaramış safkana. Bugün yine önlere çok rahat bir şekilde geleceğini düşünüyorum. İdman pistinde de çok çok iyiydi. Ben düzlük yarışı yapacağına inanıyorum. Artan formuyla Mystery Bounty net bankom benim.
0: Evet sevgili dinleyenler, günün üçüncü koşusunda bir banko geldi. O banko ise Bounty, Mr. Bounty. 10 numaralı isim. Doğrudur değil mi sevgili Aykut?
1: Evet.
0: 10 numaralı Mr. Bounty günün üçüncü koşusunda banko dedi. Kocaeli'de geldik günün dördüncü koşusuna. Handikap 15 mücadele, 4 yukarı Araplar, 1500 metre kum pist.
1: Ya, günün en zor yarışı bana göre Ufuk. Yarış da çok kalabalık. Takibimde olan bir isim var. Geçen yarış ölçü değil benim için. 6 numara Semen Dümgüncü. Muhakkak benim net favorim. Formundan uzak olsa da sevdiği piste geri dönen 10 numara Alseher. Bir türlü istenilen yarışları yapamasa da idmanlarında çok iyi gözlemlediğim 4 numara Damla Suyu. Kondisyon açığını kapatan ne kadar da meydan olsa 12 numara Konaklı. Takı değişikliğine giden 7 numara Ersel Efe. Koştuğu yarışta tabela yakın gözüken 2 numara Saf Derinoğlu. Son yarış fena olmayan 3 numara Sar Şövalye. Yine arası olsa da kondisyon açığını kapatan bir 5 numara Sert Hükümdar. Sürprizde ise 13 numara Kurtça Kız. 1 numara Has Tarkan ve 9 numara Semendinoğlu diyeceğim. Çok kalabalık tuttum bu yarışı. Günün sürprizini bekliyorum. Sıralamamı vereyim. 6, 10, 4, 12, 7, 2, 3, 5, 13, 1 ve 9.
0: Evet sevgili

0: Dinleyenler günün zor koşusu günün dördüncü koşusunda sıralaması sevgili Aykut'un 6 numaralı Semend'in gücü 10 numaralı Al Seher 4 numaralı Damla Suyu 12 numaralı Konaklı 7 numaralı Ersel Efe 2 numaralı Safterunoğlu 3 numaralı Ser Şövalye 5 numaralı Sert Hükümdar 13 numaralı Kurtça Kız, 1 numaralı Has Tarkan ve 9 numaralı Semend'in oğlu. O 6, 10, 4, 12, 7, 2, 3, 5, 13, 1 ve 9 günün 4. koşusunda sıralama. 5. koşuya geldik. Şartlı 19 mücadele, 2 yaş İngilizler 1200 metre.
1: Evet, arası olsa da İstanbul'dan çok hazır gelen bir 3 numara Stakers Winner var. Çok iyi durumda. Net favorim. Yine Ankara'dan çok iyi durumda gelen bir numara Caprono var. Muhakkak kuponlarda bulunmalı. Son yarışını beğendiğim 2 numara Dragon Fuse. İdmanlarında uçan, bugün çok etkili koşmasını beklediğim 6 numara My Black Boy. Bence ufak bütçeler için yeterli. Geniş oynayanlar 5 numara Hard Drink, 4 numara Erquico, takı değişikliğine giden 8 numara Toruna. İlk defa kuma çıkacak olan da 9 numara Secret Insider yeterli olacaktır. Yani benim önceliğim 3-1-2-6, geniş oynayanlar 5-4-8-9 değerlendirebilirler.
0: Evet, günün 5. koşusunda 3 numaralı Stakes Winner, 1 numaralı Caprano, 2 numaralı Dragon Furious ve 6 numaralı My Black Boy. Sevgili dinleyenler, 4 isim önerdi. 3-1-2-6 Aykut Balcı, ama daha geniş oynuyorsanız 5 numaralı Hard Drink, 4 numaralı El Kiki, 8 numaralı Toranaga ve 9 numaralı Secret Insider. Evet, sıralaması 3-1-2-6 öncelikli, sonrasında 5-4-8 ve 9, 5. koşuda Kocaeli'de. 6. koşuya geldik. Şartlı 19 mücadele, 2 yaş İngilizler 1200 metre kompiste.
1: Evet, son yarışında kazanacak izlenim veren, sonlarını arttıramayan, o yarıştan sonra 1000 metre galibunda akışlı gördüğüm 3 numara Noble Big Time. Ben koşuyu kazanmasını bekliyorum. Benim bankom yani 1. 6'da yerim olduğu için 2. 6'da geniş oynayanlara sırasıyla 5 numara Bastarini, 2 numara Hasta Final, 1 numara Prenses Şeyma, son olarak da 4 numara ZZ diyeceğim, ama ben bugün Noble Big Time'ın kazanmasını bekliyorum Ufuk.
0: Evet, 3 numaralı Noble Big Time son 3 yarışından da 3.lükle ayrıldı. Bugün kazanmasını bekliyorum dedi bu ismin. 6. koşuda 3 numaralı Noble Big Time Banco tercihi var. Sevgili Aykut Balcı'nın kazanmasını beklediği bir isim. Ama daha geniş oynuyorsanız 5 numaralı Batterin, 2 numaralı Hasta Final, 1 numaralı Prenses Şeyma ve 4 numaralı Zeyzey yazabilirsiniz. Ama 3 numaralı Noble Big Time Banco. 7. koşu şartlı 5 mücadele, 2 yaşlı İngilizler 1400 metre.
1: Evet, 5 isim koşu Ufuk. Bana göre hepsinin geliri var. Bu yarışı hepsi yazalım çünkü son ayağı tek yazacağım. Sıralamamı vereyim. 3 numara Dragon Victory serisi, 4 numara Breve Athena, 1 numara Fortissimo, 2 numara Rapid Shot, son olarak da 5 numara Let's Go diyeceğim.
0: Evet, günün 7. koşusu hepsi tercihini ön planda tuttuğunu söyledi Aykut. Rakamsal sıralaması da 3, 4, 1, 2 ve 5 sevgili dinleyenler. 7. koşuda hepsi dedi ama 3, 4, 1, 2 ve 5 sıralamasını ön planda tuttu. Geldik günün son koşusuna, 8. koşu Kocaeli'de. Şartlı 19 mücadele, 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kumpist.
1: Evet Ufuk, takibimde bir isim var. Ne zaman koşarsa tek yazacağım demiştim. En son yarışında Gökhan Kocakaya binmişti. Belki etkili kalmış gözükebilir ama sonlarda hiç elini bile oynatmadı. Ankara'dan çok hazır geliyor. İdmanlarında adeta uçuyor. Ben 15 numara Undefeatable, son 400'de viraj dönüldükten sonra son 400'de rakiplerine hakim olup kazanmasını bekliyorum. Netbank olarak yarış severlere öneriyorum.
0: Evet, günün 8. koşusunda 15 numaralı isim Undefeatable Banco tercihi var sevgili Aykut'un. Günün 8. koşusunda 15 numaralı Undefeatable Banco tercihi. Aykut, teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Bir karışıklık olmadı umarım.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. Değerli vaktini bizler için aldın. Şimdi Adana için de sevgili Ufuk Çakır'a bağlanacağız. Tekrardan görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Evet sevgili dinleyenler, son düzün sunmuş olduğu foto finish devam ediyor. İkinci bölümde sevgili Ufuk Çakır'a bağlanacağız. Adana yarışlarını kendisi bizler için yorumlayacak ve Adana yarışlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Eğer radyolarınızı yeni açtıysanız sevgili dinleyenler,

0: Yapmanız gereken işlem çok basit. Son düzey üye olmanız gerekecek. Aplikasyonlardan ya da sondüzük.com adresini adresine üye olarak sevgili dinleyenler sistemden oyunlarınızı oynayabileceksiniz. Uzman yazarlar ve hazır kuponları da buradan tekrardan kontrol edebileceksiniz. Sevgili dinleyenler, Ufuk Çakır'a bağlanıyoruz. Adana'da bakalım bizlere neler söyleyecek. Günaydın Ufuk Çakır.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyi, sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olun, ben de iyiyim. Evet, bugün Adana'yı senden dinleyeceğiz. Günün evet, ilk koşusuyla başlayalım istersen. Şartlı 5 mücadele, 4 yukarı Araplar, 1400 metre kumpist.
1: Evet, Adana ekibi bugün bize bazı bilgiler aktardı. Ben de buradan sizlere onları aktaracağım ki son dakika bilgileriyle gelişen bir altın kuponu oldu. Onu değerlendirmekte fayda var. İlk ayağı bir numaralı kayaların çağıyla başlayacağız. Son iki yarışında üst üste ikincilikler elde etti. İstikrarlı performanslı oyuncu ama bu koca Efes sahanın herkesin dilinde bu kez daha uygun rakipler yanında Adana'da iyi performanslar gösteren bir isim, ciddi rakip. 1-6 geçilebilir. Sağdan duyduğum isim 2 numaralı Safkan Orçuntay oldu. Serhat Çelik'le koşuya katılacak. Çelik ailesinin Safkan'a bir sürpriz yapabilir. Ben 5 numaralı Kacer Gücük, 1 numaralı Pak Elif'te tutuyordum ama 1-6 ufak kuponlara yeterli diyelim. Daha sonra yazarsak 2-5-7.
0: Evet, günün birinci koşusunda 1 numaralı Kayaların Şahı, 6 numaralı Koca Efe öncelikli isimler ama daha geniş oynuyorsanız 2 numaralı Orçun Tay, 5 numaralı Kader Gücü ve 7 numaralı Pak Elif yazarak bu koşuyu geçebiliriz dedi. 1-6 öncelikli günün birinci koşusunda, sonrasında 2, 5 ve 7. Geldik günün ikinci koşusuna, Maiden mücadele, 3 yaşlı Araplar, 1300 metre sentetik pist.
1: Evet, Selim abinin, Selim Özekici'nin sevgili abimizin Safkan'ı bembeyaz adam. Bugün benim kazanırda tuttuğum isim. 3 aylık aranın ardından çıktığı son yarışında da etkili ataklarıyla geldi. İkinci oldu, azıcık hazır döndüğünü gösterdi. Bu mesafedeki 3 yarışında da 2 ikincilik elde etti zaten. Uygun başlangıç yeri. Maiden'da kolay rakipler yanında bence kazanacaktır. Bembeyaz adamı ben banko olarak önereceğim.
0: Evet, bir numaralı bembeyaz adam, %41'lik oynanma oranına sahip bir isim. Bugün bakalım ilk birinciliğine ulaşabilecek mi? Maiden mücadelede koşmuş olduğu yarışlarda hep dereceler almış. Aslında baktığımız zaman istikrarlı da bir isim ama bugün bakalım birinciliğe uzanacak mı? %41'lik oynanma oranı var an itibariyle. Bir numaralı bembeyaz adam, ikinci koşuda Adana'da banko. Üçüncü koşuya geldik. Şartlı 4 mücadele, 2 yaş İngilizler, 1300 metre kompisti.
1: Burada sağ bu toryum üzerine yoğunlaşmış Ayhan Koç'un ilk defa biniyor. İlk yarışını kazanmış bir Saturn RS temsilcisi. Çok iddialılar, kazanacağını düşünüyorlar ama ben yine sabah Lady Brown duydum. Bir numaralı Safkan'ı çok ciddi rakip olacak diye konuşuluyor. Ben de öncelikli Lady Brown tutuyordum. Onu tutunca da hemen başa yine Lady Brown yazdım. 1-5 numaralı toryumlu en ciddi rakip. 1-5 ufak kuponlara yeterli. Geniş kuponlar 3 numaralı Asanslar. Düşük kilosunun sağlayacağı avantajla 53 kilo Enes Atlamaz'la bir bomba yapabilir diye düşünüyorum. 1-5 yeterli gelir benim için. Geniş kuponlar 3 numara Asanslar ilave edebilir.
0: Evet, günün 3. koşusunda sevgili dinleyenler, 7'li Plase ve 7'li Ganyan'da başlangıç ayağını oluşturuyor mücadele. 1 numaralı Lady Brown, 5 numaralı Toryumlu öncelikli isimler ama 3 numaralı Aşan Star'ı da yazarak günün 3. koşusunu geçebiliriz. Sıralama 1-5 öncelikli, sonrasında 3. Evet, 4. koşu Handikap 15 mücadele, 3 yukarı İngilizler, 2200 metre sentetik pist. Burada da 12 isim var sevgili Ufuk Çakır, neler söylersin?
1: Burası biraz zor. Ben uzun mesafelerde istikrarlı sonuçlar alan ve son yarışında da 2100 metrede ikinci olan 4 numaralı Aslan Saim'i başa yazdım. 2200 metreye uzayan, aynı tabii yaklaşık bir mesafe, en başta değerlendirilmesi gereken isim olur. Bu mesafelerde iyi koşuyor Safkan. 4 numaralı Aslan Saim. Daha sonra 7 numaralı Thunder Horse. Son yarışında aynı mesafede az farkla ikinci kaldı. Bugün yine uygun kilosuyla Thunder Horse 56 kilo Vedat Abiş var üzerinde. İddi rakip 4 numaralı Aslan Saime. Öncelikle rakip 1 numaralı Thunder Horse. Sonra 1 numaralı Sırat yazacağım. 1900 metrede ikinci oldu. Artık toparlandı. Ağır kilosuna rağmen mesafe tecrübesiyle geniş kuponlarda, yani normal kuponlarda da olması gereken bir isim 1 numaralı Sırat. İkincilik elde ettiği son yarışında beğendiğim 8 numaralı Borga. İlk kez deneyeceği uzun mesafede sürprizi yapabilir. Yine kuponlarda olması gereken bir isim. 4-7-1-8 öncelikli olarak 4 isim olarak buraya yazdım. Sonra 13-6 gibi bir sıralamam var. 10 numaralı Shrink Warrior. Nizamettin Demir ilk defa üstünde ama bu çocuk kazanmamış Maiden bir safkanla bir bombayı yapabilir. Sonra Les Lever ve Akın belirleyeceğim. Yani başta 4 isim, 4-7-1-8 sonra 13-6.
0: Evet, günün dördüncü koşusunda 4 numaralı Aslan Saim, 7 numaralı Thunder Horse, 1 numaralı Sır At, 8 numaralı Borga. 4 isim ön planda olduğunu söyledi sevgili Ufuk Çakır duyumlarda ama 10 numaralı Shrin Warrior, 3 numaralı Last Level ve 6 numaralı Akın Beyli de ihmale gelmeyecek diğer isimler. 4-7-1-8 öncelikli sonrasında 10, 3 ve 6 günün dördüncü koşu sıralaması. 5. koşuya geldik. Bölünen Maiden'ın diğer ayağı 3 yaşlı Araplar 1300 metre sentetik pistte.
1: Burada da son 2 yaşında üst üste ikincilik elde eden 2 numaralı Serpençe yüksek kilosuna rağmen devam eden formuyla ilk tercih olacak ki dinlenerek gelen bir 9 numaralı Gondar var. Kilo olarak avantajlı, geçmiş yarışlarındaki başarılarıyla en ciddi rakip durumunda. Salam Cahirettin ara sonrasında hazır dönmesi diye söyleniyor. Çok güveniliyor. Salam Cahirettin'i 3. sıraya koydum. İstikrarlı yarışları olan 8 numaralı Umut Ser. Küçük kuponlarda mutlaka olması gereken isim. 2-9-3-8 benim öncelikli 4 ismim ki bu 4 safkanı ufak kupona yazdım. Geniş kuponda son yarışlarında ikincilik, dördüncülük elde eden 1 numaralı Koca Sabri ve ara sonrasında çıktığı yarışta nefes gören 3. nefes açan 3. olan 10 numaralı Nergis Liktay diyeceğim. Başta 2-9-3-8 daha sonra geniş kuponlar 1 ve 10 ilave.
0: Evet, günün 5. koşusunda 2 numaralı Aslan'ın Rüzgarı, 9 numaralı Öldürmeyen Güçlendirir, 3 numaralı Bay Ormancı, 8 numaralı Malatya Çapkını. Evet, güzel ve değişik bir isim. 2, 9, 3 ve 8 öncelikli günün 5. koşusunda ama 1 numaralı Kır Zincirlerini ve 10 numaralı Saroz Bey'i, koşuya da zaten ekürü olarak katılıyorlar. Çok at yazarsak 11 numaralı Güzel Defne'yi de yazabiliriz bu koşuda. Evet, sıralamam 2, 9, 3, 8, 1, 10, 11. Bugün maşallah Allah hayrına çevirsin bugün.
1: Evet,
0: günün 6. koşusuna geldik. Handikap 16 mücadele 4 yaşlı Araplar 1900 metre sentetik pist.
1: Evet, burada da Reflektif Glory 9 numaralı Safkan. Çıktım ama bir dakika hemen. Evet, 9 numaralı. 7. koşudayız değil mi?
0: Evet, 7. evet.
1: 9 numaralı.
0: 6. koşudayız.
1: Ha, 6. koşudayız. Konuştuğumuz koşu işte.
0: Evet.
1: 6. koşuya geldiğimizde
0: Serpençe, evet. Koca Sabri evet. O koşuda ön planda.
1: Bir olayı koşuyu, demin 6. koşuyu anlattık. 2 numaralı Serpençe ile başladık. Deminki koşumuzun sıralaması 2.
0: Zaten evet, orada 2 ekürü. Şimdi bir saniye dur bir saniye. Yarı severlerin de aklı karışmasın. Şöyle yapacağım. 4. koşudan başlayacağım. 4. koşuya kadar not almışlardı. Sıralamam 4. koşuda 4, 7, 1, 7, 8. Evet. Handikap 15 mücadelede. Tamam. Geniş kurgular 10, 3 ve 6. Şimdi 5. koşuyu rakamsal olarak alayım. Maiden mücadele 3 evet. Yaşlı Araplar.
1: 11. 11 Güzel Defne başta. 11, 1, 7, 6 ve 3.
0: Tamam, şimdi oldu. Günün 5. koşusunda sevgili dinleyenler Maiden mücadelede 11, 1, 7, 6 ve 3. 5. koşuda sıralama. 6. koşuyu da hemen tekrar edeyim. 2, 9, 3, 8 öncelikli sonrasında 1, 10, 11 günün 6. koşusunda da sıralama böyle. 7. Evet. koşuya geldik şimdi. Kısa vade 8, 3 yukarı İngilizler 1300 metre sentetik pist.
1: Evet, burada Reflected Glory'dek. Biz arada bir koşuyu atlamışız. 5. koşu yerine 6. koşuyu yorumlamışız. Burada Reflected Glory'dek. Burada Vedat Abiş'in bineceği Safkan son 2 yarışını kazandı. Bugün de yine kazanmaya çok yakın 1300 metreye olan uyumu ve güçlü rakip arasında son 2 yarışındaki başarılı performansını bugün de sürdürecek. Reflected Glory kazanacak diye düşünüyorum. Banko olarak yazdım.
0: Evet, günün 7. koşusunda Adana'da 9 numaralı Reflected Glory Banco dedi. Evet, müthiş de bir performans, form yakaladı bu isim. 9 numaralı Reflected...

0: Glory Banco sentetik pistte çıktı. 3 yarışın ikisini kazandı bu isim. 9 numaralı Reflected. Sevgili dinleyenler, Glory. Evet, geldik 8. koşuya. Maiden mücadele 3 yaşlı Araplar 1300 metre.
1: Evet, burada da 4 numaralı Ağa Sabri'nin zaferi var. Edindiği tecrübeyle bu kez birinciliğe çok yakın gördüğüm isim. İlk yarışında ikinci olmuştu. Zaten AGF'de bayağı ön plana çıkmış. Ama sahada konuşulan bir isim 2 numaralı Abad Bey. Son 2 yarışında ikincilik, dördüncülük elde etti. Maiden gruba, Maiden'de bu rakipler yanında Abad Bey şanslı. Çok yarış koştu. Fatih Rüsten Bebek var ki Fatih Rüsten Bebek de ters yarışlar yapıyor, kazanabiliyor. Öncelikli rakip 2 numaralı Safkan olacak. Sonra 1 numaralı Arkanberg ve Astakos 1 ve 10 geniş kuponlara değerlendirilebilir.
0: Evet, 4 numaralı A Sabri'nin zaferi sevgili dinleyenler. Öncelikli ama 2 numaralı Abad Bey en ciddi rakibi dedi. 4-2 öncelikli sonrasında 1 Arkanberg ve 10 Astakos. 4-2 öncelik sonrasında 1 ve 10. Evet, geldik Adana'da Yeşilova Hipodromu'nda kapanışa. 18 isim var. Neler söylersin sentetik pistte 15 handikap dişi mücadelede?
1: Evet, 1900 metrede ikinci kaldı, sonra 1400'e döndü. Orada da fazla geride kalmadı, iyi bir yarış yaptı. Kısalan mesafede Alcoba 3 numaralı Safkan kötü koşmadı. Bugün 1500 metrede çok da cazip çıkmışken Velat Demirler kapanışta bombayı yapabilir diye düşünüyorum. 3 numaralı Malcoba başta. Sonra 12 numaralı Fruhling yazacağız. Bu Safkan'ın da 1400 metrede bir ikinciliği var ki o başarılıydı. 1500 metre uygun Safkan için. Queen Seçil eski kısa mesafe performanslarını yaklaşırsa bugün kazanabilir. Ve dinlenerek gelen bu pistte iki birinciliği bulunan 1 numaralı Prenses Belbus diyeceğiz. 3-12-4-1 kapanış ayağındaki salamamız.
0: Evet, günün 9. koşusunda 3 numaralı Malcoba, 12 numaralı Fruhling, 4 numaralı Queen Seçil ve 1 numaralı Prenses Belbus. 3-12-4-1 sıralamasını ön planda tuttu sevgili Ufuk Çakır. Evet, çok teşekkür ederiz, değerli vaktini bizler için ayırdın.
1: Evet, tüm yarış yorumlarımızı daha detaylı bir şekilde sonucu.com'da okuyabilirsiniz diyelim. Herkese bol şanslar diyelim.
0: Evet sevgili dinleyenler, Kocaeli'yi yorumlayamadım ben çünkü son dakika bilgisi bekliyorum. Hafif yağan bir yağmur var. Eğer Kocaeli tahminlerime ulaşmak istiyorsanız sondüzük.com adresine girip oradan ücretsiz olarak kontrol edebilirsiniz. Ya da Ufukhan 2734 Twitter adresimden de son dakika duyumları kontrol edebilirsiniz. Bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
5: Şampiyonla son düzlükte.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Radyo Spor. Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
2: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
3: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
4: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
6: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyununu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
0: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
6: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hoca istemiyor.
0: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
7: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.

Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı programımıza. Hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Dün bilindiği üzere Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Lucas Torreira'nın basın toplantısını yayınlamıştık. Bundan dolayı bağlantılarımızda çok kısa sürenler oldu. Yarıda kesilen bağlantılarımız oldu. Bağlantı yapamadığımız isimler oldu. Bugün için ilk konuğumuz Çağdaş Çavuş olacak. Çağdaş Çavuş'la birlikte sevgili dinleyenler. Dün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sohbet yarıda kesilmişti. Kendisine de ben bugün geri dönüş yaptım. Bugünkü sohbetimde de söyledim hocam böyle böyle oldu diye. Olabiliyor zaman zaman. Birazdan bizlerle bir

0: birlikte olacak Çağdaş Hoca. Sevgili dinleyenler, Çağdaş Hoca ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Samsun Spor'da teknik direktör Fink ile yollar ayrıldı. Tedesco'ya teklif yapıldı ancak Tedesco teklifi nazik bir şekilde reddetti. Bunu söyleyelim. Tedesco'ya Samsun Spor teklif yaptı sevgili dinleyenler. Tedesco geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de çalışmıştı. Sezon başındaysa Bologna'ya gitmişti. Bologna'dan ayrıldı. Bunun altını çizmiş olalım. Ve Radyo Spor WhatsApp hattını hatırlatalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0500 38 052 14 87. Hemen kontrol ediyorum soruları. Benden önceki programla ilgili gelen mesajlar var. Bu mesajları görüldü yapıyorum. Yani direkt mesaj kaçırmamak için, yanlış anlaşılmasın. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar, hayırlı günler Salim abi. Tüm Radyo Spor çalışanlarına, dinleyenlerine, Batıkan kardeşime, Derfin Yunus Dağın abime, Mustafa abime ve tüm dinleyenlerinize kucak dolusu sevgiler, selamlar demiş. Merhaba, ben Erkan. Barcelona ile oynamak evinde veya deplasmanda bence çok fark etmiyor. Keşke Barcelona maçı deplasmanda olsaydı, kendi evinde oynayacağı maçın hakkını daha kolay bir takıma karşı kullansaydı Galatasaray demiş. Dinleyenimiz yazmış. Teşekkür ederim mesaj için. Selamun aleyküm Anadolu Ateşi'ne Salim Manav kardeşim. Hoş geldin. Sabah seni yayında izledim demiş televizyonda. Teşekkür ediyorum. Akşam en çok ne istiyorum Salim biliyor musun? Maç sonu Galatasaray yenilecek. Fark da yese her iki takımı tribünlerin alkışlamasını ve bunun ülkemde sürdürülebilmesini diliyorum. Zaten çok zor günler yaşıyoruz futbolumuzda. Sevgiler, saygılar. Mustafa Demirkaya, Hüseyin Mecit'e, Batıkan'a ayrıca selamlar demiş Yunus abi. Teşekkürler. İyi yayınlar abi, ben Turgut. 3 haftadır Batman Petrolspor yeniliyor. Bağlantı yapar mısın? Bu düşüşün sebebi nedir? Turgut Bey kardeşim, selamlar öncelikle. Ben sezon başı itibariyle de ifade etmiştim. Batman Petrolspor peş peşe galibiyetlerle başladı ama bu ligin başlangıcında elde edilen puanlar sonrasında bir veri oluşturmuyor. Yani ben Batman Petrolspor kadrosunun Bursaspor ve Kayserispor kadrosuna göre daha geride olduğunu düşünüyorum. Bağlantı demişsin. Geçtiğimiz hafta içerisinde Abidin Bey ile temas sağladım fakat bir toplantıda olduğunu ifade etti. Bundan dolayı bağlantı yapamamıştık. Tekrardan bağlantı için kendisine yazacağım. Bunu da söyleyeyim. Kendisiyle bağlantı sağlayacağım. Hattımızda konuğumuz teknik direktör Çağdaş Çavuş. Çağdaş hocam, hoş geldiniz. Dün sohbetimiz yarıda kesilmişti. Kusura bakmayın. Nasılsınız hocam?
1: Estağfurullah. Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Hocam, dün isterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Dün birinci ligi konuşuyorduk. Birinci ligde de hafta içerisinde maçlar oynanacağını ifade ettik. Bugün evet, de önemli maçlar var. Ben de aksilik olmazsa Sarıyer-Bodrum maçına gideceğim. Ardından Galatasaray-Barcelona maçını takip edeceğim. Güzel maçlar var. 14.30. 14.30'dan sonra 17 ve 20'de seanslar var. Güzel maçlar. Birbirinden heyecanlı maçlar. Dinleyenlerimizle de paylaşalım. Bugün sevgili dinleyenler, Bandırma Spor Sivas Spor maçıyla hafta açılıyor. Ardından Sarıyer Bodrum maçı ve son olarak Pendik Van Spor maçı. Ne dersiniz hocam?
1: Evet, güzel maçlar var ki dün de zaten sohbetimizde ki söylediğimiz gibi bu hafta içinin mesaisi genelde ligin biraz daha aslında yavaş yavaş şekillenme stratejilerini oluşturacaktır diye düşünüyorum ki bugün işte Bandırma Sivas'ın, Sarıyer Bodrum'un ve Pendik Van maçları. Onları da aslında biraz daha hem yukarı yaklaşma hem de kendi bulundukları sıralamaları koruma adına oynayacakları maçlar. Bunlar içerisindeki bir Van'ı biraz daha ve Bodrum'u biraz daha tabii ki farklı bir konuma koyabiliriz. Ki onlar özellikle de o düşme hattının üstünde var olma adına maçları oynayacaklardı ki bundan sonraki süreçte de aynısı geçerli. Hemen hemen aslında bugün maçların ve takım

0: insanların birbirine yapısal olarak denklikleri daha fazla takımlar. Bugünkü özellikle Bandırma ve Sarıyer'in o galibiyetleri, ulaşabilecekleri onları biraz daha playoff'a yaklaştırma adına avantaj sağlayacak. Diğerleri de oraya yakın olacak şekilde ki Sivas son dönemde hem milli ara öncesi hem milli ara sonrası toparlanmış hocam. Toparlanmış bir şekilde tekrardan lige devam ediyor ki geçen hafta Pendik maçını çok güzel iç sahada galibiyetle kapattılar. Onlar da güzel bir maç olacaktır Bandırma Sivas maçı da. Sarıyer Bodrum maçı da yine aynı Sarıyer için playoff hattında var olma adına önemli maçlar bunlar. Çünkü ilk başta lige başladıkları zaman o playoff'un içerisinde oluşu şimdi milli ara sonrası oradan düştüler. Tekrardan oraya tutunmak isteyecekler. Pendik de yukarı hatta yaklaşmak isteyecek. Bu hafta yani salıdan başlayıp çarşamba perşembe günü güzel bir birincilik maçları olacaktır diye düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Çağdaş Çavuş sohbetimiz sürüyor. Hocam, diğer maçları da konuşalım isterseniz. Fakat tabii onun öncesinde çok kısa bir ara var. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Ardından devam edelim. Olur mu hocam?
0: Tabii ki bekliyorum.
1: Sağ olun hocam.
0: Tamam.
1: Sağ olun hocam.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam.

0: Ödül törenine gitti, ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım, kastım, kastım.
1: 1 milyon TL'ye 12 ay 0 faiz kampanyasıyla Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Çağdaş Çavuş sohbetimiz sürüyor. Hocam tekrardan merhaba.
1: Merhabalar.
0: Hocam bugün önemli maçlar var. İfade ettiğiniz gibi milli ara öncesinde performansı düşüşte olan takımlar tekrardan toparlandı. Bunun için bir fırsat doğdu. Bunun altını çizelim. Bununla birlikte performansı yükselişte olan takımlar da takıldı. Bunun da altını çizelim. Evet. Mesela az önce bir dinleyenimiz yazmış. Batman Petrolspor'daki düşüşün sebebini sormuş. Ne dersiniz hocam? Lige çok iyi başlamıştı.
1: Evet. Ya Batman Petrol'de şöyle bir şey. Aslında bakıldığında o özellikle de hedefin içerisinde daha çok ilk 3'teki, 4'teki olacak takımlar içerisindeki kadro itibariyle bence biraz daha diğerlerine göre düşük olduğunu düşünüyorum. Ve son dönemdeki oynadıkları maçlarda da, son 3 haftada kaybettiği maçlarda da sahanın içerisinde yeteri kadar o ilk sezona başladıkları enerjileri, sahanın içerisindeki organizasyonları ve sahanın içerisindeki özellikle dirençleri mi görmedim. Ki son maçta da tamamen öyleydi. Yani Iğdır maçında da

0: canlı da izlediğim bir takımdı. Tabii ki biraz da eksik kalınca maçın seyri de değişti, boyutu da değişti ama öncesinde de sezona başladıkları gibi ön alan baskısını yaptıkları bir oyun anlayışı falan vardı. Bundan biraz daha feragat edip şimdi biraz daha ikinci bölgeye çekilip bekleyip daha çok hızlı hücumları deneyen, yani ligin aslında kendi ayarlarına döndürmeye çalışılan bir takım olduğu için bence performans düşüklüğünün nedeni bu. O kadronun canlılığını tam özellikle son 3 maçta alamadılar. İster istemez de ön hattan, ilk 3 hattından biraz daha uzaklaştılar. Tabii ki şu anda ligin başı diyebileceğimiz bir noktadayız ama bu aradaki durumu ve bu pazar çarşamba maçlarını geçirecekleri süreç, alacakları puanlar onları biraz daha, yani ilk iki için mi yoksa orayı zorlayabilecek bir takım olacaklarını mı gösterecektir diye düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Çağdaş Çavuş sohbetimiz sürüyor. Çağdaş Hocam, hemen şunu da sormak istiyorum size. Bu noktada yani bu ifade ettiğiniz gibi hemen şunu da sormak istiyorum. Batman Petrolspor'da düşüş var. Bu sezon ligde kalmak çok çok zor. Çünkü geçtiğimiz yıl, dün de kısa bir bölümde bahsetmiştim, Hatay Spor ve Adana Demirspor vardı. Bu sezon Bolu Spor kötü başladı lige. Yani tarihin en zorlu birinci ligi diyebilir miyiz hocam bu sezon için?
0: Tabii son dönemin bence en zorlu ligi olacaktır diye düşünüyorum. Yani geçen sene, ondan önceki senede biraz önce söylediğim Hatay ve Adana Demir gibi takımlar vardı. Ama bu sene tamamen ondan uzaklaşmış bir yapı var. Şimdi Bolu Spor diyoruz ama son 2-3 maçını da onlar aslında yavaş yavaş da bir şey bulmaya başlayarak devam eden bir durum. Onlar lige kötü başladılar ama ligi Hatay ve Adana Demir gibi olacaklarını çok düşünmüyorum ama tabii ki kötü başladıkları için şu anda oranın en büyük adayı onlar gibi gözüküyor. Ama diğer takımlar tamamen birbirine eşit kadrolar, birbirine yakın oyun anlayışları ve bu nedenle de özellikle yukarıdakilerin o orta başı altı takımlarınla oynadıkları maçlar daha da zor geçmeye başladı ki işte geçen hafta Kayseri'nin son dakikada Manisa'ya attığı etki, bir oyun anlayışı olan, oyun kültürü olan bir takımla yani maçı son anda kurtarmaları, işte Bursaspor içeride Mardin takımına kaybetmesi, bunlar artık yavaş yavaş oluşmaya başlayacak. Takımlar da ister istemez özellikle milli aradan sonra birbirlerini çözümleme içgüdüleri çok daha fazlalaştı. Ve buna da çok daha fazla reaksiyon alacak takımlar. Bu nedenle ligin zorluk derecesi daha da artacaktır diye düşünüyorum.
1: Hocam, ligin zorluk seviyesi artacak haftalar geçtikçe. Mesela az önce Batman Petrolspor bölümünde de konuştuk. Lige bazen iyi başlayan takımlar bu süreçlerde sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Lige iyi başlamalarının sebebi de iyi bir hazırlık kampı olduğunu düşünüyorum. Katılır mısınız hocam?
0: O çok önemli. Zaten yani hazırlık süreci, sezon şöyle düşünebilirsin aslında. Futbolda bence çok önemli bir durum. Çünkü lig içerisinde ister istemez hazırlık dönemindeki antrenman sekanslarını geçirmiyorsun. Orada sadece onu korumak yönelik antrenmanlar yapıyorsunuz. Bu nedenle sezon başı hazırlık kampı çok değerli. Bir futbolcunun sakatlanmaması adına, bir oyunun ortaya çıkması adına bunlar önemli. Bunu da orayı iyi başlayıp ve sezona da iyi giren, ki o dönemde sakatlık vermeden tam kadro giren takımlar ister istemez sezonu da iyi başlıyorlar. Fakat süreç devam ettikçe içerideki bazı önemli oyuncuların sakatlanması, kart cezalı olması ister istemez bu sefer de takım performansını da aşağı çekmeye başlıyor. Ve bunu da içeride tam böyle bir organize edemezseniz ister istemez puan kayıpları artmaya başlıyor. Yani sürecin sonrasındaki puan kayıplarının artmasındaki nedenlerin başında da bunlar geliyor zaten sadece.
1: Hocam, Bugün oynanacak olan çok önemli bir maç var. Tarihi maçlardan birisi Türk futbol adına. Galatasaray Barcelona'yı konuk edecek. Zaten bu tarz maçlar 3 yılda bir, 5 yılda bir oluyor. Takımlarımız bu tarz kulüplerle oynayabiliyor. Çok önemli bir maç. Saat 22 itibariyle zaman duracak. Tüm Türkiye'nin, yani ülkemizin büyük bir bölümü bu maça konsantre olacak. Ne dersiniz hocam bu maç özelinde?
0: Tabii kesinlikle. Ben de senin dediğine katılıyorum. Gerçekten de öyle. Yani hani özellikle de Türk futbol kulüplerimiz adına bu tür maçlar bence o ülke futbolunun, ondan sonra ülke futbolunun dünya üzerindeki nerede olduğunu gösterebilecek maçların başında geliyor bu tür maçlar. Neden? Çünkü bu tür maçlarda takımlarımızın göstereceği reaksiyonlar ister istemez nerelere kadar evrilebiliriz'i görüyor insanlar ister istemez. Ki aynı zamanda da Avrupa'nın, dünyanın bu sefer de lige bakış açısını daha çok değiştiriyor. Ve bugünkü maçta öyle bir maç. Ama şöyle bir şey var. Tabii ki Galatasaray'ın da bundan önceki süreçlerde de özellikle iç sahada geçirdiği maçlarda bu tür çok güzel reaksiyonları hatırlıyorum. Yani işte bir Juventus maçı, ondan sonra içerideki hani bu tarz maçları iyi de geçirdiğini biliyoruz. Ama oynayacakları rakip de şu anda dünyanın bence en formda kulüp takımı. Çünkü lige başladılar 8'de 8. Aynı zamanda sadece skor veya puan anlamında 8'de 8 yapmış bir takım değil. İnanılmaz güçlü bir oyunu, inanılmaz güçlü oyuncularının olduğu bir kulüple oynayacaklar. Ve Barcelona tabii ki bildiğimiz getirdiği bir kültür, oyun felsefesi. Bunu teknik direktörleriyle çok daha farklı seviyeye taşıdılar. Bence öncekilerden çok daha farklı bir oyun anlayışıyla rakiplerini ezebiliyorlar. Galatasaray için hani bunu deneyimlemek, bunu görmek çok önemli bir argüman olacaktır diye düşünüyorum. Buna nasıl bir reaksiyon gösterecekler? İşte dün biraz Okan Hoca'nın da basın toplantısını falan da izlemiştim. Ondan sonra orada da dinledim. Tabii ki oyunun bir bölümü var. Ama oyunun diğer bir bölümünde oynamak çok değerli olacak ki burada hücumdan bahsediyorum bunu. Umut ediyorum hani buraya çok güzel bir reaksiyon gösterip o içerideki seyirci coşkusuyla da belki de şu olabilir, bir maç kaybedilebilir, belki de Barcelona maçı. Şu anda kağıt üzerine bakıldığında belki de öyle bir görüntü oluşabiliyor dünyada da hani kağıt üzerinde. Ama o olsa bile oraya çok net cevap gösterebilecek bir oyun, saha içerisindeki o coşku. Umut ediyorum akşam bunu çok net bir şekilde, güzel bir şekilde izler. Galatasaray için de oluşabilecek en iyi şey oluşur diye umut ediyorum. İstiyoruz inşallah.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumu sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Çağdaş Çavuş sohbetimiz sürüyor. Çağdaş Hocam, çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Eklemek istedikleriniz var mı son olarak?
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Umut ediyorum akşam da Galatasaray biraz önce söylediğim gibi o reaksiyonu gösterip şu konuştuklarımızın üzerinde ülkeyi ondan sonra bir sevindirir diye düşünüyorum inşallah.
1: Yani ben de aynı güzel dilekleri paylaşıyorum hocam. Başta Galatasaray bugün oynayacağı için maçı, ardından Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor. 3 takımımız da kazanırlar inşallah hocam.
0: Tabii ki kesinlikle çok önemli. Bence çok önemli. Yani bizim yani bu algıdan veya bu düşünceden artık futbolumuzun içerisindeki zamanları uzaklaştırmak lazım. Yani evet işte Avrupa Kupalarına gideceğiz. Orada ne olacak? Bu tarz takımlar lige odaklansın düşüncesinden uzaklaşmak lazım. Yani Avrupa'daki takımların hepsi bunu aynı anda koordine edebiliyor. Biz de sürecin içerisinde kulüplerimiz olarak bunu çok net koordine etmeliyiz artık. Yani bir yerde var olmak istiyorsak hem Avrupa'nın gerekiyorsa da işte Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'si, Trabzon'u bulundukları liglerde, Avrupa'daki liglerde ilk 8 içerisinde girip bir sonraki tura geçmesi, Galatasaray'ın keza öyle. Yani bunlar değerli şeyler.

0: olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bunu da ligle beraber entegre ederek devam etmek kulüplerin güçlerini arttırmaya başlayacaktır. Böyle de olması lazım aslında. Umut ediyorum ki de bu süreci en kısa zamanda yakalar Türk takımları.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Sağlıcakla. Sevgiler. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere hocam. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Çağdaş Çavuşlu. Çağdaş Çavuşlu'la birlikte gündemi değerlendirdik. Galatasaray-Barcelona maçını da konuştuk. Sizlerden gelen mesajlar var. Bunları da kontrol edeceğim. Birazdan Serhan abi bizlerle birlikte olacak. Serhan Türk. Çok kısa bir bağlantımız olacak. Bu arada da gelen soruları kontrol edelim. Merhaba Salim Bey, Kayseri'den İlker ben. Sizce milli takımda Fatih Terim genel milli takımlar sorumlusu Aykut Kocaman antrenör olsa bu sistem uyar mı? Tutar mı demiş. Yani biraz zor ya bu. Yani bu olur mu? Fatih Hoca'nın ben genel milli takımlar sorumlusu bundan ziyade saha içerisinde olacağını düşünüyorum. Kendisine saha içini istediğini düşünüyorum. 13 Ekim afet riskinin azaltılması günü. Hazırlık evde başlar. Doğru zemin, sağlam bina. Aile afet planı afet risklerini azaltmak için kurtarır demiş. Hayat kurtarır demiş. Günün anlam ve önemini paylaşmış. Her zaman olduğu gibi bizlerle. Derfin Yunus Dağın abi, teşekkür ederim. Salim Bey, iyi yayınlar. Derfin Yunuslan abime, Hüseyin Mecit kardeşime selamlar için teşekkür ederim. Ben de selamlarımı yolluyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum demiş Mustafa Demirkaya. Teşekkür ederim. Bu arada Mustafa Demirkaya'yı ben yaş itibariyle genç bir birey olarak düşünüyordum. Fakat sonrasında Hattrick programından Ali abi ve Mert abi, dedim Mustafa Demirkaya dedim, bizle yaşıt galiba dedim. Sonra ardından benden de büyükmüş bayağı. Direkt profil resminden benim yaş grubu gibi duruyor ama öyle değilmiş. Selamlar Mustafa abi, teşekkürler. Serhan abiyle bağlantı yapabiliriz Batıkan. Serhan abi bizlerden telefon bekliyor, Serhan Türk. Muhtemel 11'i soralım kendisine ve bugün de maç saatinde sevgili dinleyenler, Galatasaray-Barcelona maç saatinde Seyran Tepe civarında, Galatasaray Stadyumu'nun olduğu civarda, Sarıyer bölgesinde, Seyran Tepe bölgesinde yağmur olması da bekleniyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Bugün ben yayına gelirken stadyuma yakın çevrelerden de geçtim. Ayaza, Sarıyer, Hacı Osman civarından geçerken gözlemledim. Yavaş yavaş halk arasındaki tabirle yağmur çileniyordu yani. Böyle yağmur küçük küçük parça parça atıştırıyordu. Bugün maç saatinde de yağmurun olması bekleniyor. Bunu da söyleyelim. Hatta kontrol edelim. Çünkü anlık değişebiliyor. Anlık değişebiliyor durum sevgili dinleyenler. Kontrol ettiğimizde maç saatinde yağmur bekleniyor. Serhan abiyle bağlantı sağlandı mı Batıkan? Ara mı verelim? Tamam. Araya gidelim. Aranın ardından hattımızda konuklarımız olacak.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.

0: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bunu da belirtelim. Birazdan bizlerle birlikte olacak Serhan abi. Serhan abiyle birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bağlantı sağlandı mı Batıkan? Yok mu? Ben kendisine de mesaj atayım. Kendisi zaman zaman toplantılarda olabiliyor. Bunu da söyleyelim. Mesajlarınızı iletebilirsiniz. Serhan abinin ardından da Giray Hoca. Dünkü planladığımız bağlantılar arasındaydı Giray Hoca. Giray Hoca'yla da bağlantı yapamamıştık. Giray Hoca da bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle de Trabzonspor ve milli takımı konuşacağız. Hemen kontrol ediyorum gelen soruları. Merhaba Salim abi. Yeni Bosna'dan Murat ben. Iğdır Spor ne zaman kendi sahasında maçlarını oynayacak? Yani ne zaman oynayacak Murat Bey? Hemen söyleyelim. Bu yıl Ankara'da oynanması planlanıyor maçların. Özellikle de ilk yarıyı Ankara'da geçirecek. Kontrol ediyorum. Yani dinleyenimiz Cemal Bey, muhtemelen adının Cemal olması lazım dinleyenimizin. Burada da dinleyici olarak kayıtlı. Teşekkür ederim Cemal Bey. Ama bu soru sorulmaz yani. Direkt bahsettiğiniz kişiye Instagram'dan, Twitter'dan yazabilirsiniz. Yani iyi niyetli bir soru ama bu burada sorulmaz. Teşekkür ederim. Zaman zaman mesela sorularınıza da cevap vermeye gayret gösteriyorum ben. Yani bu soru burada sorulmaz. Serhan abi bizlerden telefon bekliyor Batıkan. Arayabilirsin. Kendisi mesajla dönüş yaptı. Gelen mesajlar var. Kontrol ediyorum. Hemen kontrol edelim gelen mesajları. Dinleyenimiz yazmış. Hemen kontrol ediyorum. Selamünaleyküm Salim Bey. Hayırlı yayınlar. İstanbul'dan Hadi Güven ben. Milli takım için hoca arayışı sürüyor. Neden hiçbir şekilde Fenerbahçe orijinalli bir teknik direktörün ismi geçmiyor? İsmi geçen teknik direktörlerin içinde Aykut Kocaman'ın ne eksiği var? O teknik direktörlerden neden gündeme gelmiyor? Demiş. Yani mesela şöyle ki bu noktada yani son döneme bakalım. Aykut Hoca önemli bir değer. Kendisi beğendiğim bir isim. Kişilik olarak, karakter olarak beğendiğim bir isim. Yani fakat uzun yıllardır takım çalıştırmıyor Aykut Kocaman'da. Yani önemli bir isim, uzun yıllardır takım çalıştırmıyor. Yani ben bu klişelerden uzağım. İsmi geçen teknik direktörlerin de olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türk futbolunun İspanya modeli gibi bir modele ihtiyacı var. Yerli olur, yabancı olur, hiç fark etmez. Takımla birlikte büyüyecek teknik direktöre ihtiyacımız var. Diğer türlü bunlar pansuman olur. Yani direkt kanayan yaraya pansuman olur. Önemli olan o tedavi sürecini iyi yapabilmek. Diğer türlü yani çok çok zor. Serhan abi hoş geldin. Hoş çok önemli yayınlar, maçlardan birisi. Sen de çok önemli tarihi maçları yerinde takip ettin. Uzun yıllardır da medyadasın. Yıllardır takip ediyorsun Galatasaray ve milli takımı İstad'a deplasmanda. Milli takımla başlayalım. Milli takımla ilgili son durum nedir abi yeni teknik direktör konusunda?
2: Yani şu an biliyorsun yeni ve taze bir ayrılık vardı. Ama beklenen bir ayrılık vardı. İyi ki bir ayrılık oldu diyebiliriz. Çünkü istenileni vermeyen Montella'nın artık hasta tedaviye cevap vermiyordu. O ceza cevap vermemesinde belli bir tedavi yöntemine gitmek lazımdı. Bu anlamda Montella'yla ayrılık gerçekten çok iyi geldi. Bakalım bundan sonrasında nasıl olacak. Çünkü artık A Ligi'nde muhtemelen olamayacağız. B Ligi'ne düşeceğiz. Çünkü Fransa'yı deplasmanda yenip Belçika'yı farklı yenmemiz lazım. Bu da şu an için yeni yapılanma içerisinde olan milli takımımız için biraz zor gibi gözükse de yani imkansız, biraz zaman alır. Bakalım nasıl olacak, göreceğiz. Montenegro'nun ayrılışından sonra tabii ki masada isimler de söz konusu. Ama bu isimlerin kim olacağı, nasıl olacağı, bunlar çok netlik kazanması lazım. Çünkü Futbol Federasyonu 5 üyenin de istifası vardı, sen de biliyorsun.
1: Evet.
2: Bu 5 üyenin istifasından sonra bu üyeler bir de önemli üyelerdi. Ve özellikle milli takımın sorumluluğu olan üyeler de vardı. Başkan yardımcılığı olan üyeler de vardı. Başkan vekili olan üyeler de vardı. Bu anlamda ilk önce ben çarşamba günü bir Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu toplantısı var. Bu toplantıda bu üyeliklerin ve sorumlulukların kimler olacağını açıklanmasını bekliyorum. Yani açıkçası A milli takım sorumlusu, A milli takımdan sorumlu yönetim kurulu üyesinin netleşmesini bekliyorum. Zaten bundan sonra bir yol haritası çizilip masadaki isimlerin de konuşulup ona göre yönlendirme yapılacağını düşünüyorum. Tabii ki şu an masada en önemli isimlerden bir tanesi Arda Turan'mış gibi gözüküyor. Arda Hoca da Şaklar'da görev yapıyor. Bu anlamda bir görüşme olabilir mi? Ben Arda Turan'ın bir görüşme olacağını düşünüyorum. Dün hatta bir tane daha farklı bir isim daha geldi aslında. Yani çok uçuk isimler de geliyor. Ve çok uçuk isimlerle beraber değişik isimler de ön plana çıkıyor. Yerli isimlerin de çok fazla ismi geçiyor. Özellikle yani Abdullah Avcı'nın, Şenol Güneş'in ismi geçiyor.
1: Fatih Tekke'nin ismi yazıldı abi.
2: Fatih Tekke'nin ismi yazıldı. Yani bu geçiş dönemi mi olacak ya da nasıl olacak onları görmek lazım. Yani mesela bana dün gelen bir tane isim daha var ki çok uçuk bir isim. Pep Guardiola. Biliyorsun 30 Haziran 2026'da Manchester'dan görevden ayrılmıştı. Bu isim de uzun süre milli takım çalıştırmayacağım demişti. Bu ismin de ismi geçiyor şu an. Ama ben çok yakın olacağını düşünmüyorum. Yani böyle buçuk bir ismin de olması aslında çok güzel olur. Ama yani nasıl olacak ben de çok merak ediyorum. Bu anlamda yeniden yapılanmaya giren milli takımda bir an önce hocanın belirlenmesi lazım. Çünkü bir ay sonra maçlarımız var ve kime emanet edeceğiz, kim olacağı çok fazla sorgulamak lazım. En önemlisi ise benim hep önümden geçen Türk bir teknik adama emanet etmemiz gerektiğini düşünüyorum milli takımıza.
1: Peki yani Aykut Hoca'nın ismi gündemdeydi. Aykut Kocaman ismi yazıldı. Arda Turan ismi. Onun dışında yazılanlara bakıyorum. Fatih Tekke ismi, Şenol Hoca.
2: Yılmaz Vural.
1: Yılmaz Vural.
2: Yani kim gelirse gelsin mi, geçiş dönemi için mi gelecek yoksa belli bir süre için mi gelecek, bunlar da çok önemli. Aslında 5 bilinmeyenli denklemin içerisindeyiz. Yani bu anlamda federasyon kan kaybetmeye devam ediyor. Hoca olarak da bence geç bir karar alındığını düşünüyorum. Keşke hocayla Dünya Kupası sonrası herkesin böyle hoca değiştirdiği yerde, başarılı olanların bile hoca değiştirdiği yerde. Çünkü bizim grupta bile karşılaştığımız 3 rakibimizin hocası değişmişti biliyorsun. Fransa'da Deschamps'ın yerine Zidane gelmişti. Belçika'da hoca değişikliği olmuştu. İtalya'da Mancini gelmişti. İtalya'da biliyorsun Dünya Kupası'na gidememişti. Bu anlamda ben biraz geç kalındığını düşünüyorum ama her şeyin ayrılırsa inşallah her şey milli takımımız için daha iyi olur diye düşünüyorum.
1: İnşallah yani milli takımımız için her şeyin en iyisi, en güzel olsun. Peki Saran abi, bugünkü maçla ilgili neler söylersin? Yorumun nedir?
2: Bugünkü maç büyük maç. Yani gerçekten bütün dünyanın gözünün kulağının Türkiye'de olacağı ve Galatasaray'ın nasıl bir reaksiyon göstereceğini herkesin merakladığı bir maç. Çünkü Barcelona'nın oyununu herkes biliyor. Barcelona'nın ezici maçını çok iyi biliyor. En önemlisi ise çok skorer bir takım olduğunu, yani 5, 6, 7 goller atan bir takım olduğunu, bu sezon 41 gol, yanılmıyorsam 39 gol, 41 gol 7 golde kalesinde görmüş bir takım. Yani büyük maçlarda büyük oynaman lazım. Büyük oynayabilecek ve daha önce de büyük maçlarda büyük bir reaksiyon gösteren de bir Galatasaray var. Neden olmasın diyelim. Çünkü kendi evinde oynayacak olan Galatasaray oradaki itici gücü olan 12. adamını net bir şekilde kullanmak isteyecektir. O tabii ki Okan Hoca'nın oyuncu seçimleri burada belirleyici olacaktır ama oyuncular için de bir fırsat karşılaşması. Rakip Barcelona. Barcelona'ya karşı oynayacağım büyük oyun. Hem kariyerler açısından hem gelecekler açısından önemli olacağını düşünüyorum. Okan Hoca için de fırsat maçı. Çünkü çok fazla eleştirildi.

0: bir Avrupa macerası var. Ligde tabii 4 sene boyunca şampiyon olan bir takımın teknik direktörünün Avrupa'daki başarısızlıklar nedeniyle çok fazla tepki gördüğü bir dönemden geçiyoruz. Bir de bu sene Galatasaray'da şöyle bir durum söz konusu sevgili Salim. Oyun beni tatmin etmiyor. Muhtemelen Galatasaray taraftarlarını da tatmin etmiyor. Hazırlık maçlarından tut şu anki gelinen süre içerisinde lig maçları ve başlangıç olan Sporting Lisbon maçlarındaki oyun Galatasaray'ın gösterdiği oyun değil. Daha iyisini yapabilmesi için fırsat maçı, Barcelona maçı. Bakalım görelim. İnşallah Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon bu hafta Avrupa'dan alnındakıyla güzel bir şekilde ayrılmasını temenni ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür
1: muhtemelen
0: ederim.
1: Muhtemelen 11 konusunda var mı abi fikrin?
0: Sürprizler olacak Salim. Yani çok güzel sürprizler olacak. Ve çok önemli bir değişiklikler olacak. Bazı oyuncuları farklı mevkilerde görebileceğiz. Bazı oyuncuları da alışık olmadığımız yerlerde göreceğiz. Ama ben şöyle bir prensip yaptım. Arkadaşlarım da o şekilde yapmasını rica ediyorum. Çünkü Avrupa maçlarında kadro paylaşmak biraz sıkıntı olabiliyor rakibin. Ona göre alacağı önlemler açısından. Ama şu bir gerçek. Barcelona'yı biraz sürprizlere sokacak ve oyun anlamında da biraz şaşırtacak. Okan Hoca'nın ufak dokunuşlar olacağını düşünüyorum.
1: Evet. Yani bazı oyuncuların da performansı mesela çok böyle tatmin etmiyor. Sané mesela. Sané ile birlikte yeni transfer Leao.
0: Sané'nin ben burada hamle öncüsü olacağını düşünüyorum. Leao'nun da artık imza maçlarından birisi olması gerekiyor. Çünkü geldiğinden beri istediğini veremeyen, bir anlamda patlama yapmasını bekleyen Leao'nun tam maçı olacağını düşünüyorum. Çünkü büyük oyuncular büyük maçlarda kendini belli eder. Artık eline bir fırsat geçmiş. Leao'nun da aslanın da artık kükremesi gerekiyor. Ya kükreyecek ya da kedi olmaya devam edecek. Bakalım göreceğiz biz de onu.
1: Çok teşekkür ederim değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok sağ ol abi. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
0: Sağ olasın. Salim, yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Serhan Türk'tü. Şimdi birazdan hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler. Giray Bulak olacak. Giray Bulak'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Derfin Yunustane Serhan abiye sevgiler saygılar demiş. Muhtemelen mesaj attığını biliyorum. Direkt mesaj olarak da gönderebilirsin Yunus abi. Kontrol ediyorum gelen soruları sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487, 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Birazdan hattımızda konuğumuz Giray Bulak olacak. Giray Bulak'la birlikte milli takımı konuşacağız. Milli takımla birlikte Trabzonspor'u konuşacağız. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, bugün Galatasaray'ın çok önemli bir maçı var. Yarın da Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında. Perşembe günü Trabzonspor ve Beşiktaş Avrupa sahnesinde direkt vitrine çıkıyor. Beşiktaş ilk maçında Marsilya'yı mağlup etmişti. Fenerbahçe sahasında Roma'yla berabere kaldı. Galatasaray deplasmanda Sporting Lisbon'a mağlup oldu. Trabzonspor'un zaten UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta maçı. Bunu da söyleyelim. İlk hafta maçı olduğu için ilk kez bu arenada boy gösterecek bu sezon için. Perşembe günü de Trabzonspor Kupion takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Ben tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Öncelikle bugünkü maç çok çok zor. Çünkü İspanya milli takımını düşündüğümüzde, Barcelona kadrosunu düşündüğümüzde her iki takım da birbirine çok benziyor. Oyun gücü güçlü bir Barcelona. Genç oyunculara yatırım yaptılar. Bu genç oyuncular takımla birlikte büyüdü. Nitekim de çok çok önemli oyuncular var. Önemli eksik Rafinha bence çok çok önemli eksik. Ancak bugün düşündüğümüzde Galatasaray takımına zorlayacak, temsilcimiz Galatasaray'ı zorlayacak bir takımdan bahsediyoruz.

0: Bunun için bugün tüm maça gidecek birisi olarak söylüyorum. Galatasaray'ın en büyük gücü net bir şekilde taraftarı olacak. Kontrol ettiğimde muhtemel 11'leri de paylaşalım. Sevgi. Rafinha oynamayacak. Uyluk kası gerilmesi sebebiyle sakatlığın açıklamasını da paylaşalım. Christensen yok. De Jong yok. Sevgili dinleyenler. Barcelona'nın muhtemel 11'ini paylaşalım. Garcia, Cancelo, Martin, Kubarsi, Garcia, sağ bek ve kalede iki Garcia'yı izleyeceğiz. Pedri, Rodri, Lopez, Jordan, Ademi, Lamine Yamal. Galatasaray'ın muhtemel 11'i de şu şekilde: Uğurcan, sağ bekte Barış Alper Yılmaz, stoper ikilisi Davinson Sanchez. Davinson Sanchez ile birlikte Abdülkerim Bardakçı, İsmail Jakobs, Lemina Torreira, Batrakov orta saha üçlüsü, Yunus, Rafael Leao, Victor Osimhen. Galatasaray'ın kadrosu bu şekilde. Galatasaray adına çok zor bir maç. Yarın Fenerbahçe adına da bence zorluk seviyesi yüksek bir maç. Fenerbahçe'nin düşündüğüm zaman ikinci bölgedeki güvenlik orta sahası bu tarz maçlarda Guendouzi ve Kante önemli bir avantaj olacaktır takımlar adına. Asensio'nun da geri dönüşünü düşündüğümüzde zor bir maç. Beşiktaş'ı bir nebze olsun Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı şanslı görüyorum. Çünkü Hoffenheim lige istediği gibi başlayamadı. Beşiktaş bu maçta biraz şanslı olan taraf. Trabzonspor'un da kaybedeceğini düşünmüyorum kupon maçında. Tüm temsilcilerimize de canı yürekten başarılar diliyorum. Hattımızda konuğumuz deneyimli teknik direktör Giray Bulak. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk Salim. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hocam çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Normal şartlarda dün bağlanacaktık ama basın toplantıları olduğu için bağlantıyı gerçekleştiremedik. Milli takımın yeni teknik direktörü kim olmalı hocam? Direkt başlıyorum. Çünkü gündemde birçok isim var. Arda Turan hocaya teklif yaptığı söyleniyor. Arda Turan ismi dışında Abdullah Avcı, Fatih Tekke, Aykut Kocaman hoca yazılıyor. Yerli teknik direktör adayları bunlar. Az önce Serhan Türk hattımızdaydı, Serhan abi. Çok dedi uçuk bir isim duydum dedi. Pep Guardiola da dedi listede olduğu söyleniyor ama dedi ben ihtimal vermiyorum dedi. Ne dersiniz hocam?
1: Ya yerli hocaların isimlerinin geçmesi akıl tutulması gibi bir şey. Yani ancak bu federasyon yapar bu işi. Yani söylenen isimlere bakıyorum sanki denenmemiş, kulüp takımlarında denenmemiş, milli takımda denenmemiş insanlar. Şimdi Arda'yı çok ön plana çıkartıyorlar. Tamam, sevdiğimiz bir çocuk. Yani sevmediğimiz kimse yok da. Ya kardeşim, ya daha dündür bugün iki yani Eyüpspor'a Galatasaray camiasından bir şekilde getirilmiş. Oradan Şaktar'a bir şekilde gitmişsiniz. Yani futbol oynamışsınız. Tabii ki çok iyi bir antrenör olacaksınız. O potansiyeliniz var, olabilir. Ama ya bunlar abi sanatçının peşine silahla koşan insanlar değil mi bunlar ya? Böyle şey olur mu ya? Yani milli takıma getiriyorsunuz. Kulüp takımlarına getirin. Nereye getirirseniz getirin. İnsanların bir sürü hatası olabilir, defosu olabilir. Bunları kulüp takımlarına getirebilirsiniz. Ama milli takıma olur mu? Şimdi Futbol Federasyonu'nun başkanı gidip Trabzonspor'a başkan olabilir. Ama o hakemleri içeride tuttuktan sonra, Sivas Dağlı koyduktan sonra Futbol Federasyonu başkanlığına getirilmez. Olmaz. Şimdi Arda kulüp takımına getirebilirsin. Olmaz. Ama sen şimdi silahla bir sanatçıyı kovalamışsın. Olur mu öyle şey? Diğerleri zaten denenmiş. Milli takımda denenmiş. Kulüp takımlarında denenmiş. Git bir kenarda otur, işte istediğin rakamları söyle, o olursa takım çalıştırırım de. Ama helal olsun, bu kulüp başkanları olduğu müddetçe böyle olacaktır bu çocuk. Yabancı olmalı. Bak tekrar ediyorum, yabancının da deneyimlisi ve iyisi olmalı. Kimin gibi mesela? Derval gibi, Piontek gibi, o futbola mesela Pep Guardiola gibi. İşte şimdi Alman milli takımında, İspanya milli takımında, İtalya milli takımında, Fransa milli takımında, Fransa'yı boş ver onu dışarıda tutuyorum. Hocalar gibi hem kulüp takımlarına çok emek vermiş, hem milli takımlara emek vermiş, otorite olmuş isimler. Yani bizim milli takıma ismiyle bile bir şey katabilecek insanlar. Ama bizim hep tespit ettiğimiz isimler milli takıma hoca olsalar da kendilerine isim katabilecek, büyütebilecek hoca tiplemeleri. Bu olmaz. Bize herkesin kabullenebilecek olduğu, yani bütün otoritelerin kabullenebilecek olduğu bir isim olmalı. Bu da bence yabancı olmalı, yerli olmamalı. Yerli de biz bu işleri kıvıramayız abi. Yani yerli de bu işi başaramayız. Çünkü başkanın ne konuşacağı belli olmaz. Yönetimin ne konuşacağı belli olmaz. Yerli hocaların hepsinin bir bağımlı olduğu camialar var. O peşlerinden geliyor. Onun için bence yabancı olmalı.
0: Hocam mesela bir dinleyenimiz yazmış. Salim Bey, iyi yayınlar Giray hocama. Ben bir durum tespitinde bulunacağım. Fenerbahçeli değerli dostlarım yanlış anlamasın. Kamuoyunda Aykut Hoca için uzun zamandır hocalık yapmıyor deniliyor. Milli takım için dudak büküyorlar. Ama uzun zamandır futboldan uzak olan Mert Hakan Yandaş son maçın kadrosunda oluyor. Bana bu bakış tuhaf geliyor. Bence futbolcu olsun, teknik direktör olsun hazır olmalı. Her daim tekrardan şans bulduğunda değerlendirmeli demiş. Ne dersiniz hocam?
1: Doğru,
0: Aykut Hoca için mesela şey var. Uzun zamandır takım çalıştırmıyor algısı var.
1: Doğru, uzun zamandır çalıştırmayabilir. Yani çok uzun oldu gerçi çalıştırmayalı. Ama bence ya, tamam, o da sevdiğimiz bir kardeşimiz ama ben de yabancıdan yanayım. Yani yabancı olmasından yanayım. Çünkü biz başka türlü bu işi çeviremeyiz. Yabancılar belli ki bizden daha donanımlı geliyorlar. Daha farklı geliyorlar. Salim.
0: Evet. Mesela bir dinleyenimiz yazmış. Salim Bey Löw olabilir demiş. Katılır mısınız hocam?
1: Kim?
0: Rahim Löw.
1: Löw yok. Olmaz. Löw Alman milli takımında son dönemlerde başarısızdı. Yani Löw'ün de artık uzun yıllar çalışılmazdı var. Ama Alman milli takımında çok başarılı değildi.
0: Rahim Löw. Yani
1: olmaz.
0: Hocam olmaz. Ben de güncel, yani Löw olacağını ben de düşünmüyorum. Hocam artık ununu eleyip eleğini asmış. Yani 66 yaşında. Bir de çok başarılı süreçler geçirdi Alman milli takımıyla. Olmaz gibi hocam. Ben de aynı fikirdeyim.
1: Yok.
0: Bir de daha önce hocam Löw'ün biliyorsunuz teknik direktörlük denemeleri var. Fenerbahçe var, Adana Spor'da.
1: Adana'da var. Fenerbahçe'de var. Adana'da var. Hatta başarısızlar. O Adana'da çalıştığı zaman ben de Sakarya Spor'daydım. Sakarya Spor'da benim ikinci yarıdaki performansım lig beşinciliğiydi. Küme düştük ama sonra aldım ben takımı. Lig beşinciliğiydi. Ama Löw oradan Alman milli takımına gitti. Biz oradan Süper Lig'de zor takım bulduk yani.
0: Evet. Adana Spor'dan sonra hocam iki takım çalıştırıyor. Tirol ve Avusturya Viyen. Kısa dönemler evet. 25 maç, evet. 31 maç. Evet, sonra evet. Almanya'da yardımcı hocalık yapıyor 2 yıl.
1: Evet.
0: Ardından milli takımda 2006'dan 2021'e kadar teknik direktörlük yapıyor.
1: Asistan hocalar Almanya'da yani koç hocaların yanında çalışırlar. Daha sonra takımı devralırlar. Evet. Alman milli takımının daha Herberger'den beri böyle bir alışkanlığı vardır. İşte Schönler'den Yüpdervallere kadar böyle bir alışkanlığı vardır. İkinci adama sonradan devrederler. Bu alışkanlık devam eder. Böyle Alman milli takımının hocası oldu. Yoksa başka türlü olamaz ya.
0: Yani. Yani orada biraz şey modeli var hocam dediğiniz gibi. Yardımcı hocalık yap ya da Ümit Milli Takımı'nda evet. hocalık yap. Takımla evet. birlikte sen de evet. büyü. İspanya'nın evet. yaptığı gibi.
1: Evet.
0: Hocam bir dinleyenimiz demiş ki ben fanatik Galatasaraylıyım. Bence Aykut Kocaman gelmeli. Saçma sapan gol yememizi önler demiş. Katılır mısınız?
1: Ben aynı şeyi söylüyorum. Ben yerli hocadan yana değilim. Yabancı hocadan yanayım. Yani milli takımda yabancı hocanın olması bize katkı sağlar. Diğer türlü yerli hocaya istediklerini yaptırırlar. Bu federasyon evet. başkanı yöneticileri istediğini yaptırırlar.
0: Hocam bir dinleyenimiz yazmış. Hocama tamamen katılıyorum. Prim meselelerinin çok konuşulduğu milli takımda para hesabı yapılırken aynı kişiler vardı demiş.
1: Ya tabii ya uçakta yapılanlar kamplarda yapılanlar, prim hesapları, istediklerine istedikleri gibi davranma, milli takıma menajerleri sokma, o menajerleri belli hocaların işte damatlarıyla, çocuklarıyla tanıştırma, kendileri oraya kanalize olma ve bir grup oluşturma, o grupla beraber takımları bölüşme, hep bunların döneminde oldu. Hep bu çocukların döneminde oldu. Niye? Başlarındaki adam da aynı şekildeydi. Ve öyle yönlendirdiler onları.
0: Hocam bir dinleyenimiz yazmış. Salim kardeşim merhaba. Seni yıllardır takip ediyorum. Başarılar diliyorum. Ben diyorum ki Fatih Terim bir markadır. Milli takımın başına da bu tecrübeyle Fatih Hoca gelmelidir. İsminin ilk sırada olmaması da Türk medyasına yakışmıyor demiş. Abi yani Türk medyasının görevi milli takıma Fatih Hoca'yı, Giray Hoca'yı, Arda Hoca'yı hoca yapmak mı?
1: Aslında yani, Galatasaray yapsınlar. Niye Galatasaray'ı Okan'ı getirdiler o zaman?
0: Yani anlamıyorum yani. Medyanın görevi olarak addediyorlar yani. Medyadaki insanlar menajer mi yani? Ben bu işler peşinde koşsaydım da çok böyle evim katım yatım olurdu. Çok en çok sevmediğim alınma şey.
1: Alınma Salim. Yani belki soruyu soran arkadaş.
0: Yok, soruyu soran arkadaştan ziyade hocam. Yani bu soruyu sorabilir. Ne yazık ki olay nasıl biliyor musunuz? Sizin yaptığınız iş gibi bizim iş. O işi yapan kişiler, bu gazetecilik için de dahil, teknik direktörlük için de dahil, her meslek için, galericilik için, telefonculuk için, o mesleğin içindeki insanlar ne yazık ki o mesleği itibarsız hale getiriyor. Çok özür diliyorum hocam. Buyurun hocam, öyle ne dersiniz?
1: Çok doğru. Biz de birçok şeyi duyuyoruz. Ya her şey menfaat olmuş. Yani İstanbul'da acımasız bir ortam var. Her şey bölüşülüyor artık. Her şey.
0: Evet. Peki hocam, milli takımla ilgili siz yabancı olmalı diyorsunuz. Sistem olan yabancı bir teknik direktör.
1: Kesinlikle.
0: Bunu ifade ettiniz.
1: Sistem koyabilecek. Ve milli takıma, ülke futboluna bir şey katabilecek,
0: evet,
1: deneyimde bir milli takım hocası olmalı. Kendine katabilecek değil. Bizimkiler habire çalışıyorlar. Yani siyasetçileri devreye sokuyorlar, bürokratları devreye sokuyorlar, olmadık insanları devreye sokuyorlar. Bir yerlere geliyorlar ama sen ben onu bilmiyoruz tabii. İnsanlar diyor ki bak takım çalıştırmaya başladı. İşte gelişiyor. Yani bu işler maalesef ülkemizde böyle gidiyor.
0: Hocam yönetici modelini söyleyebilir miyim? Türkiye'de mesela bir takımda teknik direktör olmak istiyorsanız yönetici modeli her yıl takım çalıştırsın ama başarısız olabilir. Yani bu şekilde bakılıyor. Çok teşekkür ediyorum hocam. Yani olay bu. Çok teşekkürler hocam. Zaman ayırdınız, vakit ayırdınız. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Selamlar, saygılar
1: diliyorum.
0: Sağ ol,
1: sağ olun
0: hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Giray Bulak'tı. Giray Bulak'la birlikte gündemi değerlendirdik. Bugün salı günleri 13-14 arasında Engin Çetin ve Kerem Öztürk Engin Görüş programında sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12-14 arasında Radyo Spor'da Anadolu Ateşi'nde görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam. Aslan evinde İspanyol devi Barcelona'yı konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin nabzı Nesine'de atıyor. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam saat 22'de evinde Barcelona'yı ağırlıyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama

0: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Ettire'ye hoş geldiniz.
1: Sohbetin nereden başlayıp nereye gideceğini kimsenin bilmediği Hattrick 2012'den beri öğle kuşağının vazgeçilmez programı olarak Radyo Spor'da sizlerle buluşuyor.
2: Yani Ali Yerim, sırf senin gözün bizim üzerimizde değil, bizim de gözümüz senin üzerinde.
3: Biz de boş değiliz.
2: Evet. Biz de deriniz.
1: Mert Elam, Genco Boran ve Ali Erim'in hazırlayıp sunduğu Hattrick hafta içi her gün 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Radyo Spor!
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: Mutlu günler değerli Radyo Spor dinleyicileri. Günlerden salı, Adana'da gündüz, yine gece Kocaeli yarışlarını analiz edeceğiz. Adana'da ikinci altılı ganyan dördüncü koşuyla birlikte start alıyor. 15.30'da başlayacak ikinci altılı ganyanın ilk ayağı. 10 numaralı Şirin Warrior. Bu nereden çıktı demeyin. Ben bu safkamdan bu mesafede çok etkili bir yarış bekliyorum ki takip listemde olan bir isimdi. 52 kilo Nizamettin Demir'le günün sürprizine hazırlanıyor, dikkat. 3 numaralı Last Level, 7 numaralı Thunder Horse, 8 numaralı Borga, hatta 1 numaralı Sırat'ta eklenebilir. 10 öncelikli 3, 7, 8 ve 1. 4 numaralı Aslan Saim 46 gün aranın ardından çok iyi hazırlandı. Ekip arkadaşlarım da bu safkan üzerinde dikkat çektiler. 12 numaralı Paskalovic, Eren Aktuğ bugün Adana'yı tercih etti. Dikkat etmek gerekir. Bindiği atlarda Eren Aktuğ da bir çıkış içerisinde, bunu dipnotlarla birlikte ikinci ayağa hemen adımımızı atalım. 8 numaralı Malatya Çapkını, 11 numaralı Güzel Defne, 13 numaralı Uçan Turbocu üçlüsü yine bence avantajlı gördüğüm isimler. 3. ayağa handikap 16 mücadele, 65 handikap puanda. Formda bir isim, güçlü rakiplerle mücadele etti ve 59,5 kilo. Kilo da mantıklı. Ben bir numaralı Koca Sabri diyorum. Zor gibi görünen güne nefes aldıracak isim. 4. ayak 5 numaralı Riyakar benim favorim. 1 numaralı Gökberk bu mesafeleri iyi koşar. 5 ve 1 yine tercih ettiğim 2 isim oldu. Kısa vade 8 keyifli, bir o kadar da zorlu mücadelede. 5. ayak Maiden, 3 yaşlı Arapların safkanlarını start aldığı koşu. Henüz yarış kazanamadılar biliyorsunuz Maiden. 4 numaralı A Sabri'nin zaferi hayatın ilk yarışında ikinci olmuştu. Bu yarış içinde ümit vaat etti. 2 numaralı Abat Bey şanslı olabilecek bir diğer tay. Hızlı Özgün, 6 numaralı Hızlı Özgün. Ben bu safkanın pedigrisine çok güveniyorum. Kötü gidişe dur diyebiliriz Sayın Emre Karayel'in safkanı. Daha sonra 5 numaralı Babilan pedigrisiyle çok dikkat çekiyor. İlk yarışını dikkate almayalım. Bu safkandan da etkili bir performans gelebilir. 3 numaralı Utkan Bey ve 12 numaralı Katı Hanım. Zor bir Maiden. 4, 2, 6, 3, 5 ve 12 sıralamasını öneriyorum. Bence tercihinizi bu 6 at üzerinde gerçekleştirin derim. Son ayakta 12 numaralı Fruing ve 2 numaralı Leader Tulip benim rakiplerimden biraz daha farklı gördüğüm isimler. Bununla birlikte tercih edilecek safkanların başında 16 numaralı Ryan Falls geliyor. 15 numaralı Lucky Angel. 17 numaralı Lalive Al Cielo. Lalive Al Cielo'yu da startı biraz ters. Erkan Tunç'la bakalım neler yapacak. Zor bir koşu, tercihlerinizi. 5 numaralı High Heels yine benim sevdiğim. Mert Gökalp Aslan'la koşuyor. 4 numaralı Queen seçildi. Mehmet Akyoğuz var. Son koşu zor değerli Radyo Spor dinleyici. Ben ama 12 ve 2'yi rakiplerinin bir adım önüne alıyorum. Diğer seçenekler ve detaylar için tercihleri de sizlere bırakıyorum. Adana yorumlarını tamamladık ama Kocaeli'de enfes program bizleri bekliyor. Ekip arkadaşlarımla yine konuşmalarımız devam ediyor. Son dakika gelişmelerini sizlerle paylaşacağız. Bizden ayrılmayın, bizde kalın. Kocaeli programında görüşünceye dek hoşçakalın.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Engin Çetin'le Engin Görüş başlıyor.
3: Değerli dinleyenler, mutlu günler. Salim'e teşekkürler. Anadolu Ateşi'nde Salim Manav sizlerleydi ve

0: Salı günü saat 13'te olduğu üzere sevgili Engin Çetin'le beraberiz. Engin Görüş programında. Engin merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasıl geçti hafta?
1: Çok güzel.
0: Keyifli.
1: Sıkıntı yok, çok şükür.
0: İnşallah bu hafta daha keyifli geçer. Yarın bir mücadele.
1: Evet, bu hafta aslında bakarsan. Yani bu hafta yani nasıl geçti dediğin şöyle güzel geçti dediğim. Oradan alayım. Milli ara vardı biliyorsun.
0: Evet.
1: Yani ligimizi hatta diğer Avrupa liglerini de özlemişiz futbolu. Milli aralar biraz böyle hani çok böyle o eski tatları yakalayamıyor. Milli maç sayısı fazla olduğu için.
0: Bir noktadan sonra kaldırıyor. Heyecanı gidiyor.
1: Heyecanı
0: değil mi?
1: Gidiyor milli maç şeyi. O anlamda liglerin ambiyansı daha başka. Ülkemiz açısından daha hissedilebilir. Hem takımlarımızın oynaması hem diğer liglerin olması futbolla geçen bir hafta sonu oldu. O anlamda güzeldi.
0: Güzel.
1: Bu hafta da Avrupa
0: haftası. Şimdi
1: olacak.
0: Dolu dolu aslında geçtiğimiz hafta oynanan mücadeleleri, işte federasyonu yine istifaların ardı ardı kesilmeyen ama devam kararı alan Hacı Osmanoğlu'nu, MHK'sızlığımızı hala yok. Hepsini konuşacağız ama ben bu haftaya bir Galatasaray-Barcelona mücadelesiyle başlamak istiyorum. Bu akşam saat 22'de Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray Rams Park'ta Barcelona'yı ağırlayacak. Zor bir mücadele. Galatasaray'da bir Singo eksik, bir de Günay aslında takımla antrenmanlara çıktı dedi dün Okan Hoca basın toplantısında ama kadroda yer almayacak dedi. Kalede Uğurcan olacak, yedek Günay olmayacak. Nasıl bakıyorsun olaya? Zor bir mücadele. Barcelona kendi liginde 8'de 8 yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçı geçti. Yani 9 maçtır yenilmeyen bir Barcelona var. Ürkütücü bir oyunu var yani, bana soracak olursan.
1: Net bir şekilde Avrupa'nın şu anda en form takımı diyebiliriz. Sadece bunu bir söylemiyoruz. Bütün futbol piyasasında, piyasasını yakından takip eden herkesin söylediği bir şey zaten bu. Net bir şekilde maçları kopartıyorlar. Kopartmakla kalmıyor, durmuyorlar. Gol anlamında
0: evet.
1: Da yani ligin başlangıcını çok iyi bir formla başladılar. Tabii bu tarz takımların uzun vade hedefi bu sene Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Normal şartlarda transfer de bu kadar yapmıyordu Barcelona. Daha çok alt yapısından, işte La Masa'dan çıkan oyuncuları takıma monte etme.
0: Evet.
1: Onları zaten bu sene
0: onu da yapıyor.
1: Bu sene üstüne üstlük şaşırtıcı bir şekilde nokta atışı transferler de yaptı. Yani kadro genişliğini sağlayacak transferler yaptı ve benim gözlemim yapmış olduğu transferlerin ağırlıklı tarafına Premier Lig tandanslı oyuncuları tercih etti.
0: Hı
1: hı. Biraz daha yani Barcelona ne biliriz? Barcelona'yı pas kalitesi yüksek. Yani kız takımından genç takımına kadar her anlamda Avrupa'da kültür. Hocası değişse dahi o kültürü değişmeyen bir kulüpten bahsediyoruz. Pasla kendini dünyaya tanıtan bir kulüpten bahsediyoruz. Bu anlamda da biraz daha böyle atletizm ve o tempoyu, Şampiyonlar Ligi seviyesinin tempoyu yakalamak açısından transferlerini bu doğrultuda yaptığını gözlemliyorum.
0: Bence orada Flick'in etkisi de çok fazla.
1: Evet hoca, tabii muhakkak. Yani. Bu bağlamdaki hedeflerinin de Şampiyonlar Ligi'nin artık bu sene finali olduğunu görüyorum. Tabii yüksek perden açılış yaptılar. Hem İspanya Ligi'ne hem de Şampiyonlar Ligi'ne. Bir yerde o rolantiyi alma durumu muhakkak olacaktır. Yani sezonun başından sonuna kadar bu form grafiğinde gideceklerini tahmin etmiyorum. Zaten hocasının da isteyeceği bir durum olmayacaktır. Hedef son olduğu için o sonlarda güçlü kalması lazım takımın.
0: Ama ikinci maç olması Galatasaray'ın biraz dezavantajı oldu.
1: Evet,
0: yani
1: milli arada geldi. Bakalım yani Barcelona'daki sezonun en önemli oyuncusu Rafinha'nın olmaması
0: evet,
1: da bence burada.
0: Gelmedi.
1: Sen nasıl Galatasaray'ın eksiklerini saydın? Singo'nun çok böyle
0: etki
1: olduğunu düşünmüyorum.
0: Ben Barcelona'nın eksiklerini de açtım. De Jong yok. Christiansen yok. Barca yok. Ve Rafinha.
1: Tamam, o diğerlerini çok etkileyeceğini
0: çok
1: düşünmüyorum sayesinde. Ama Rafinha direkt etkileyecek.
0: Yanılmıyorsam 8 gol 3 asist olması lazım. Yani
1: çok,
0: o hafıza
1: çok etkili başladı diyebiliriz yani. Nasıl diyoruz Avrupa'nın en formda takımı Barcelona? Avrupa'nın şu anda en formda oyuncularından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Rafinha açısından da. Tabii şimdi bu Barcelona'yı biraz böyle hani ne durumda olduğunu özetleyecek bir şey oldu. Ama Galatasaray'ın da ben bu tarz maçlarda, bu tarz müsabakalarda Avrupa'nın en formda takımı da gelmiş olsa da, yani en sükseli takımı gelmiş olsa da kendi evinde, Şampiyonlar Ligi atmosferinde kendi oyununu oynayabildiğini bazen görüyoruz. İnşallah bugün o günlerden bir tanesi olur.
0: Tam da onu soracaktım. Ne bekliyorsun bugün? Yani Okan Buruk'tan daha böyle Barcelona'yı marke edebilmek adına daha savunmacı, işte 0-0, 1-1 gibi beraberliklerle oyunu tutmaya çalışan bir

0: oyun anlayışı mı, yoksa çünkü muhtemelen 11'i de vereceğim az sonra. Orada da böyle sanki daha orta alanın kalabalık tutulduğu, oyunu orta alanda tutmaya çalışan bir 11 gibi muhtemel 11'ler.
1: Yani
0: İşte ön tarafta Yunus Leao, Osimhen üçlüsüyle hani bir gol arayacak ya da işte kendi oyununu oynamaya çalışacak rakip Barcelona mı?
1: şimdi
0: Hangisi daha
1: Barcelona
0: doğru
1: çok
0: olur bu
1: fazla
0: arada?
1: önlem alabileceğim bir takım değil açık söylemek gerekirse. Yani hem sete yani yerleşik savunmaya da hücum yapabiliyorlar. Hem de geçiş hücumu yapabiliyorlar. Yani sen onu tutmaya çalıştığın ölçüde arkaya biraz önce söyledim ya transferlerini biraz daha ona daha tempo yüksek oyuncularla da kendilerini takviye ettiler. Bu bağlamda iki türlü hücum yapabiliyor. O yüzden çok böyle maçı rölantiye alayım kafasında olacağını sanmıyorum. Tabii ki Lemina'nın iyileşmesi, Kasımpaşa maçının da oyuna sonradan girmesi biraz daha Avrupa düzenine yakın bir Galatasaray göreceğiz. Yani Torreira-Lemina ikilisinin bir arada olacağı.
0: Evet, uzun bir
1: Sen,
0: aradan sonra.
1: evet, ligde tekiyle idare edebiliyorsun. Ligimiz bunu kaldırabiliyor ama Şampiyonlar Ligi seviyesinin bunu kaldırmadığını hep birlikte deneyimledik, gördük. Bu bağlamda ikisinin bir arada olması zaten ister istemez bir Galatasaray'a bir dengeyi sağlayacaktır. Yani Avrupa mücadelesinde nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde sahaya çıkacaktır. Bence Barcelona'nın biraz da çizgi savunması, önde savunmasının arkaya koşularla bazen ofsayta düşeceksindir. Osimhen'le Barış
0: Çok düşüyor
1: çok
0: Osimhen bu arada
1: düşeceksin
0: yani.
1: ama yakaladığında da karşı karşıya bir pozisyonda bulma ihtimalin
0: Bu arada
1: olan bunu zorlayacaktır bence Galatasaray.
0: Sağ bek olarak düşünüyor hoca büyük bir ihtimalle. Çünkü muhtemel 11'leri öyle. Ben söyleyeyim sana muhtemel 11'i de. Uğurcan, Barış, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus, Leao, Osimhen.
1: Şimdi Barış'ın sağ bek konusuna gelince, şimdi Barış'la ilgili benim zaten uzun vade oyuncu yorumlamam şu doğrultuda. Barış'ın hani hep söylüyoruz ya Avrupa transferi ve rakam konuşuyoruz.
0: Evet.
1: O yüksek rakamları işte 40 plus, 50 plusları milyon euro olarak konuşuyorum. Bunları görebilecek mevkisi üçlü savunmanın full
0: Sağ.
1: kanat bek, full
0: Full
1: kanat
0: kanat
1: bek,
0: bekliyor.
1: sağ kanatta oraları görebilir. Fiziksel özellikleriyle birlikte. Ama dünyada hiçbir kulübün Barış'a ön sağ açık, sol açık olarak o paraları vereceğini ben ihtimal görmüyorum. Avrupa kulüplerinden bahsediyorum. Yani Arap Yarımadası'ndan gelir
0: Gidelim
1: verir
0: diyor.
1: olabilir. Oralarda da atar o fizik üstünlüğü de atar. Ama
0: Fizik orada
1: orada koruyabilir. Ama
0: koruyabilirse
1: tabii orada
0: tabii.
1: koruyabilirse. Ama Avrupa takımları Barış'a bence bu mevkilerde o paraları verebilir. Çünkü fiziksel özellikleri bu ligin çok üstünde. Milli takım seviyesinde yani milli takımdaki oyuncu grubumuza da baktığımız zaman Avrupa ile baş edebilecek fiziki değerlere en yakın oyuncunun Barış olduğunu söylüyorum ben.
0: Evet,
1: Yani
0: doğru.
1: formsuz mu? Evet formsuz. Ya formsuzluğu orada çok göze batar zaten. Ön tarafta oynattığın anda Barış'ı bu formsuzluğu
0: Çünkü o
1: çok
0: zaman
1: bariz
0: direkt
1: ortaya
0: golü
1: çıkıyor.
0: arayan, işte birebir de geçebilen, doğru
1: O
0: pas
1: gerekiyor.
0: hamlesini
1: Evet.
0: yapabilen bir
1: Oyun
0: oyuncu
1: içinde
0: olmak
1: olması
0: gerekiyor.
1: gerekiyor. O
0: Evet.
1: formda ama fiziksel olarak hala daha düşmediği için yaşıyla itibariyle orantılı olarak söylüyorum bunu. Geriden hücuma katıldığı anlarda daha etkili olabilir. Çünkü şimdi Leao, Sané topla mesafe kat edebilen oyuncular. Barış topsuz da hızlı olan bir
0: Hızlı
1: oyuncu.
0: olan.
1: Yani diğerleri topla hızlı olan oyuncular. Topla birlikte rakibi geçebilir. Dribling kabiliyeti yüksek.
0: Barış koşar topu
1: Barış koşar
0: yakalar.
1: yakalar. O yüzden bekte olması, ileri geri gidip ileri de hücumda destek verebilecek olması. Kaldı ki bu hafta Kasımpaşa maçında bekten golle
0: Evet.
1: tanıştı, golle buluştu.
0: Ama orada da işte Barcelona karşısında o Kasımpaşa'da olan olur mu kısmı muam. Çünkü 80 metre koşmak, işte birilerini kovalamak
1: Tabii
0: orada.
1: biraz da şimdi şöyle bir olay da var tabii. Barış sağ bekte oynadığı pozisyonda sonuçta hani özelliklerinden olumlu tarafından bahsediyoruz. Koşar, yakalar, fiziksel özellikleri yıkılmaz, etmez diyoruz ama savunma pozisyon alması anlamında da Ali Yavuz Kolak karşı bile bazı pozisyonlarda handikaplar ortaya
0: Hatalı.
1: çıktı.
0: Evet.
1: Şimdi orada karşısında sağ bek oynadığında Gordon oynayacak. Gordon oynadığı senaryoda da hücumu yapmayı bilen oyuncular yani seviye
0: Evet.
1: biraz yükselecek. Orada savunma defoları ortaya çıkabilir.
0: Bir reklam arası
1: Tabii
0: verelim,
1: tabii.
0: ondan sonra devam edelim. Batıkan uyardı. Değerli dinleyenler, devam edeceğiz. Galatasaray Barcelona mücadelesini konuşmaya, ondan sonra da yarınki Fenerbahçe temsilcimiz, o da Aston Villa deplasmanına gidecek. Onun üzerine de konuşacağız. Sonra lige döneriz reklamlardan sonra.
2: Engin Çetin'le Engin Görüş devam edecek.
3: Devam edecek.
4: Reklam.
5: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Engin Çetin'le Engin Görüş devam ediyor. Devam ediyor.
2: Değerli dinleyenler, kaldığımız yerden Engin Görüş'e devam ediyoruz. Kerim Öztürk ben, sevgili Engin Çetin'le beraberiz. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp hattımızın numarası. Soru, görüş, yorum bizimle paylaşabilirsiniz değerli dinleyenler. Şimdi Galatasaray-Barcelona mücadelesini konuşuyorduk. En son Barış Alper'de kalmıştı. Evet. Sağ bek olarak oynayacak. Hafta sonu gol de bulmuştu o pozisyonda. Muhtemel 11'lerde öyle öngörülüyor. Tabii bunların hepsi maça bir saat kala esame listesi yayınlandığında 3 aşağı 5 yukarı belli olur ama ben muhabir arkadaşlarının da çok yanılacağını düşünmüyorum. Kalabalık bir orta saha düşünüyor belli ki hoca. Yani nasıl 4-4-2 gibi mi bir dizilme?
3: Rakibi karşılarken neden
2: 4-5 aynen sonuçta bir gibi bir sisteme geçecek.
3: Osimhen tabii burada fark yaratacak Musa'dan bir tanesi.
2: Evet.
3: Bunu söyleyelim.
2: Osimhen'in en çok korkulan noktası offside. Yani hele ki böyle geçişte.
3: O zorlar bir yerde yakaladığı zaman da golle şey yapabilir. Golle sonuçlandırabilir pozisyonu. Bu bağlamda baktığımız zaman önemli bir unsur. Yani Kasımpaşa maçında oyuna girdiği andan itibaren 10 kişi olmasına rağmen Galatasaray
2: çok zorladı.
3: Çok zorladı ve asistle de taşlandırdı oyununu. Ben Osimhen yani yedekte olmasaydı, girmeseydi Galatasaray'ın 10 kişi maçı alabileceğini düşünmüyorum açıkçası Kasımpaşa karşısında.
2: Zaten yani bir anda 3-1'e döndü maç yani.
3: Hatta girer girmez bir pozisyon buldu. Bir de dediğim gibi Barış'ın bekten sanki zaten sağ açık gibi oynaması, o koridoru komple kapatması fiziksel anlamda da eksikliği
2: ya hissettirmedi. İşte orada şöyle bir durum var. Hani derler ya, rakibin kadar koşmak zorundasın veya rakibini senin kadar koşturmak zorundasın futbolda. Günümüz futbolu bunu söylüyor. İşte Kasımpaşa'nın performansıyla, atletik gücüyle Barcelona'yı da tabii aynı kefeye, yani bırak aynı kefeye, aynı cümle içinde kullanmak bile doğru olmaz. Ben bugün Leao'nun fark yaratabilecek oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Yani Şampiyonlar Ligi gerçekten o seviyeyi çok iyi bilen, o seviyeyi çok oynamış, o seviyede oynayabilecek bir oyuncu Leao. Bugüne kadar Galatasaray beklediğini alamadı. Ama hepimiz biliyoruz ki bu sadece Galatasaray'da da değil ama orada sanki biraz daha fazla gibi. O maç seçen oyuncu profili biraz fazlaca. Yani ligde %100'ünü vermiyor belki oyuncu ama Avrupa arenasına çıktığı zaman o %100 performansını, bunu daha önce başka oyuncularda da gördük. Fenerbahçe'de de gördük bu arada. Leao'nun fark yaratabilecek oyunculardan biri olduğu düşüncesindeyim. Onun performansının fark yaratabileceğini düşünüyorum.
3: Ya vitrin maçı sonuç itibariyle böyle top seviyeyi görmüş son 1-2 yıldır düşüşte olan oyuncuların buraya gelme amaçlarından bir tanesi tekrar kendini Avrupa piyasasına
2: kabul ettirmek.
3: Yani sonuçta Leao neden Galatasaray'ı tercih ediyor? Hem İstanbul gibi bir şehirde yaşayacak. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde hali hazırda olan bir takıma gelecek. Orada banko oynayacak.
2: Çok güzel de para alacak.
3: Çok güzel para alacak. Arap Yarımadası seviyesinde.
2: Leao'nun aldığı paranın para kadar Osimhen'i zaten saymıyorum da Barcelona kadrosunda para alan oyuncu yoktur. Ya
3: işte vergilendirme kısmı da var tabi, orada düşüyor. Vergiler de düşüyor. Net olarak baktığınız zaman ülkemiz biraz futbolcu için cennet. Söyleyebiliriz. Ya bu alanda baktığımız zaman hala yaşı itibariyle oraya kendini göstermek isteyecektir o piyasaya.
2: Tabii,
3: o
2: son bir seviyeli transfer yapabilir.
3: Yani ligdeki maçı ele alış şekliyle Barcelona maçı ele alış şekli başka olacaktır. Yani Barcelona maçında yapacağı olumlu hareketler Avrupa futbol piyasasında gözle görülecektir bu sonuç itibariyle. Bu akşam 7-8 maçtan bir tanesini oynayacaksın. Bu bağlamda da
2: bir de yani dünyanın izlediği bir takıma karşı oynuyor olmanın.
3: Bir de o var, evet. Bir de
2: yani,
3: o var.
2: Yani şimdi Barcelona maçının bugün dünyadaki futbol severlerin her biri bir dönüp bakar maçı izlemese bile kendi takımı.
3: Bunu parantez açayım. Yine zaten Fenerbahçe maçı konuşurken de konuşacağız kuvvetle muhtemelen. Aynı şey için hani yeri geldiği için söylüyorum. Direkt örnek verelim. Greenwood için de düşünüyorum ben.
2: Evet.
3: Greenwood da mesela bu hafta çok etkisizdi. Rize maçında. Son birkaç haftadır da öyle bu arada.
2: Beşiktaş maçından sonra çok düşündü.
3: Hem İngiltere'ye de geri dönecek olması. Biliyorsun yaşadığın olayları. Yani burada tekrar geriye dönmeyelim. Yaşadığı olaylardan dolayı sanki İngiltere milli takım dahi tecrit edilmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve adaya tekrar futbola dönecek bir oyuncudan bahsediyoruz.
2: Önünde burada kimse duramayacak da dönecek aslında biraz da.
3: Leao'dan daha çok ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Kendini göstermeye. Yani içsel bir anlamda da göstermeye ihtiyacı var. Bilmiyorum, bugün basın açıklaması açıklandı mı? Ben hatta basın toplantısında İsmail Kartal'ın yanında da onun olacağını,
2: Greenwood'un olacağını
3: düşünüyorum. Hem İngiltere'ye dönüyor. Bu bağlamda çıkacaktır. Maçta kendi için vitrin olacaktır.
2: Galatasaray'ı konuştuk. Biraz da Fenerbahçe'ye doğru geçelim. Yarın Fenerbahçe'de. Bu arada her iki takım da ligde kazandı. Çok zorlandı.
3: Hafta 4 büyüklerin 4'ü de kazandı.
2: 4'ü de kazandı. Şimdi hakem konuşulmadı. Benim başka göreceğim hafta o. Evet. Konuşayım, evet, başka geleceğim nokta o.
3: Evet evet. Yani sonuçta hakem hata oluyor mu? Oldu ama 4 büyükler kazandığı zaman konuşulmadı. Yani bu ligin sonları olsaydı rakipler üzerinden konuşulurdu. Evet.
2: Şampiyonlar Ligi'ni bir bitirelim. Ondan sonra döneceğim oraya. Fenerbahçe'nin de hafta sonu oynadığı, yani şunu söyleyeyim, Fenerbahçe'yi izlerken yine taraftar tatmin olmadı. Evet, iyi bir galibiyet al, yani baktığınız zaman 3-0.
3: İzlemeyen bir adam 3-0 3 tane gol atmış.
2: Ama maçı izleyenler de her an ne olacak ya, bu
3: 85'te kopsa 85'te yani, Katar ortada olan bir maçtan mı bahsediyoruz?
2: Ya bu maç böyle bitmez denilen bir mücadeleydi. Ne oluyor İsmail Hoca'yı ben ne zaman basın toplantısını dinlesem, izlesem, okusam. Yani İsmail Hoca'nın geçenlerde işte bu Milli Aradayken vermiş olduğu bir basınla bir söyleşi de, bir sohbet toplantısı diyorlar ya adını. Orada da mesela ben şunu yaptım, ben bunu yaptım. Çok mu eskide kalmış hoca? Yani futbol aklı olarak, geçmişe dönük olarak, futbolcu olarak. Uzun süre sonra Mert Hakan mesela kadroya girdi
3: bu sefer.
2: Aday kadroda. Evet,
3: yani, cezası bitti.
2: Cezası bitti. Ya bir buçuk yıl mı oldu Mert Hakan'ın ayağına top değmeyeli? Yani şimdi bunlar çok geçmişte kalmış, geçmişte yaşıyormuş gibi geliyor bana İsmail Hoca.
3: Ya İsmail Hoca'nın, ya İsmail Hoca üzerinden parantez açmak gerekirse, ben biraz geçmişte kalması sebeplerinin kendi yaptıklarının değer görmediğini, hep böyle bir, çünkü taşlandıracak bir başarı, dördüncü kez geliyor Fenerbahçe'ye. Adını koyacağı, hani her taşlandıracak dediğim kupa sonuç itibariyle, bir madalya. Kupa, madalya, bunlar taşlandırılmış şeylerdir, derecedir. Bu anlamda almadığı için ve bunu almadığında yaptıklarının görülmediğini düşünerek kendisi de kendini açıklamak
2: ihtiyacı,
3: gereğinden fazla ihtiyacı duyuyor. Bu da irite ediyor ve bu karikatürize oldu. Yani üzerine yapıştı İsmail Hoca'nın. Artık ne yapsa, yani A dese, A bak,
2: yine A dedi.
3: Evet, yine A dedi oluyor. O yüzden çok fazla üzerine durmanın gerek yok. Onun da bence bunu profesyonel bir destekle bence geçiştirmesi lazım. Daha az konuşup daha çok işine odaklanıp zaten
2: belki bir iletişim ekibi yanında bulunması
3: dediğim
2: gerekiyor hocam.
3: Taşlandırabilecek bir başarı yapabilirse, ki bu sene özelinde Şampiyonlar Ligi'ne 18 sene sonra takımı soktu mu, bu bir başarı, taşlandırılacak bir başarı anlatabileceği. Ama 99 puanla ikinci olmak taşlandırılacak bir başarı olmuyor. Bir yerde günün sonunda seni geçen bir şampiyon takım olmuş oluyor ve tarihte o şampiyonu yazıyor. Bundan sonraki aşamada ligi şampiyonlukla bitirirse, emin ol, bu tarz geriye dönük şeyleri duymayacaksın. Kendisini anlatmak zorunda da kalmayacak
2: zaten. Kendisini ispat etmesi eksikliği var.
3: Peki, çünkü kendisi övülecek bu sefer.
2: Şimdi tekrar dönüyorum Fenerbahçe'nin futboluna. Yani çok tatmin edici bir futbol yoktu hafta sonu. Bunu kabul etmek lazım. Sen de zaten kabul ediyorsun.
3: Yani puan kaybını Ramak'ta uçurumun kenarında gitti geldi. 85'e kadar ortada olan bir maç 3-0 bitti. Tabii burada Fenerbahçe'nin oyunuyla alakalı eleştirilecek hatlar arasının çok
2: ben
3: uzak
2: şunu,
3: olduğunu.
2: Oyunu şampiyon yarınki maçla Feyenoord mücadelesiyle değerlendirmeni.
3: Aston Villa.
2: Aston Villa mücadelesi, özür dilerim. Aston Villa mücadelesiyle değerlendirmeni istiyorum. Yani ne ol, aynı oyun sistemi mi, aynı oyun şablonu mu, oyuncular mı değişir? Yoksa oyun sistemi, aynı oyuncularla farklı bir oyun oynamaya mı çalışır hoca? Çünkü Aston Villa yetmez o oyun. Yani bunu kabul edelim. Oradaki deplasman o oyun yetecek bir oyun
3: tabii
2: değil.
3: Tabii ki. Şampiyonlar Ligi seviyesi her ne kadar Aston Villa geçen seneye göre kabuk değiştiriyor olsa da Şampiyonlar Ligi seviyesi başka. O ligde oynayacağı isimsiz takımla bile mücadele üst seviyede olacaktır. Yani şimdi Fenerbahçe'nin aslına bakarsan sorununu biz burada anlatıyoruz. Hem hatlar arasındaki mesafelerin çok uzak olması, biraz da rakibi karşılarken gereğinden fazla geriye yaslanması kaldı ki, yani ben burada bunları söylüyorum ama aslında Fenerbahçelilere bir tüyo vereyim. Maç sonrası Ake'nin açıklamalarını dinlerlerse benden daha tatmin edici şekilde sahanın içinde olarak da anlatıyor. Yani biz bu kadar

0: geriye yaslamamamız gerekiyor. Yani ben bakıyorum AKEN'in açıklamalarının çok doğru tespitler olduğunu düşünüyorum. E bu da aslında bakarsan o basın toplantısında ya da çıktığı flaşta, röportajda hem takım arkadaşlarının hem de belki de hocaya vermek istediği bir mesaj. Çok geriye yaslanıyoruz.
1: Fenerbahçe demesi, daha önce bunu Şikrinyar da yapmıştı.
0: Şikrinyar da yapmıştı. Demek ki yani hocanın oyun anlayışı oyuncular arasında konuşuluyor. Bunu net bir şekilde dile getirmeleri bazen işte böyle maç sonlarına denk gelebiliyor. Ben orada anlıyorum yani. Benim yapacağım yorum açık söylemek istiyorum. AKE tarafından dile getiriliyor. Oyuncu sağın içinde görüyor onu.
1: Oynarken görüyor.
0: Oynarken zaten. Görüyor evet.
1: Peki.
0: Tabii burada yani tempo yüksek olacak. Yani bir şöyle söyleyeyim. İngiliz takımlarına karşı. Yani ligimizde herhangi bir takım. Yani İngiltere'nin, yani ligimizin en iyi takımının İngiltere'nin orta halli takımı tempo olarak geçeceğine hemfikiriz değil mi yani fikiriz. Sonuç itibariyle.
1: Bana sorarsan tempo, şampiyonşipten takımlar bile geçer ya.
0: Evet ya o da orası da öyle. Bir de adada oynuyorsun yani deplasmanda evet. Oynuyorsun. Yani bazen İngiliz takımları.
1: Ha, futbolun beşi ya bu kadar öyle söyledim.
0: İngiliz
1: futbolun
0: takımları
1: beşi.
0: Mesela İstanbul'a gelirler biraz böyle o rehavette gelir. Kadro rotasyonla gelir. Bunu yaparlar ama kendi evinde oynadığı mücadelelerde biraz daha farklı yaklaşırlar maça. O yüzden o dikkatli olmak gerekiyor. Ama ben Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da bu hafta şimdi Galatasaray 10 kişi kaldı. Bence önemli bir başarı 10 kişi kalmasına ve birbiri yakalanmasına rağmen maçın sonunda dönmüştür. 3 puan almıştır. Fenerbahçe deplasmanına dönmüştür. Ama oyun iki takım içinde tatmin edici seviyede değildi. Bu artık millerden dönüş, oyuncuların takıma katılması. Ya çoğu mesela Galatasaray Cuma günü maç oynadı. Çarşamba sabahında Sanchez maç yapıyordu. Yani evet. Oradan geldiği maça adapte olması. Bu hafta aslında bakarsan biraz kayıpsız geçilmesi gereken hafta. Bundan sonra aslında
1: aynı şeyden Okan Hoca da şikayet evet. etmişti mesela.
0: Çünkü hem
1: bu arada İtalyano da aynı şeyi söyledi.
0: Ama muhakkak herkesin sıkıntısı bu haftayı kayıpsız geçmek üzerineydi. Şimdi Avrupa maçları girecek, yük binecek. Kaldı ki iki Şampiyonlar Ligi oynayacak iki takım. Sonra birbirleriyle oynayacaklar ligde.
1: Evet.
0: Derbi maça çıkacaklar. Bu hafta da arada da bir maçları olacak. Yani maçın zorundan kolayından ziyade artık maça adapte olabilmek, konsantre olabilmek de burada devreye giriyor. Bu bağlamda baktığımızda her iki takım açısından da bu haftaki, geçmiş olduğumuz haftaki oyunun üzerine çıkmazlık gereken bir mücadele olduğunu söyleyebilirim. Ve çıkacaklardır da. Yani bu kadar kötü oyun beklemiyorum açık söylemek gerekirse.
1: Peki. İlginç bir yorum gelmiş Erkan Bey'den. Galatasaray'la alakalı. Barcelona'yla oynamak evinde veya deplasmanda çok fark etmeyecek. Keşke Barcelona maçı deplasmanda olsaydı da kendimizde oynama hakkını daha kolay bir takımda kullanabilsek.
0: Ben genel itibariyle benim bu tarz statü değiştikten sonra içeri dışarıda oynamıyorsun ya. Yani sonuçta bazı takımı seçiyorsun. Bazısı dışarıda, bazısı içeride oynuyorsun. Tek maç yapıyorsun. Benim oradaki görüşüm zaten içerideki maçların daha kolay olması. Yani içeride toplayacağın puanlar seni bir yere götürür. Yani deplasmandan zorlamayacaksın. Deplasmanda kayıp gözüyle bakabileceğin maçlar.
1: 4 yapsan 12 puan zaten bir üste yani geçiyorsun. Yani
0: ama basit. Tabii mecburen birinci topla iki takım çekiyorsun. Biri içeride, biri dışarıda olmak durumunda. Diğer Galatasaray'ın birinci torba takımı da Paris Saint-Germain. Yani Barcelona evet. olmasa Paris Saint-Germain olacak. Yani aslına bakarsan çok fazla değişen de bir şey olmuyor. Her iki takım da stat fark etmeksizin içeride dışarıda oyunlarını dikte ettirebilen takımlar. Karşı tarafa hissettirebilen takımlar. O yüzden bence odaklanılması gereken, her zaman söylüyorum, hani içeri dışarıdan da ziyade takımlarımızın dördüncü torbadan alacakları maksimum puan. Bu 4 olur, 6 olur. Buralarda fire vermemeleri gerekiyor bence.
1: Yine ilginç bir yorum.
0: Yani çok özür diliyorum.
1: Estağfurullah.
0: Barcelona maçından da ziyade Galatasaray'ın bir sonraki hafta oynayacağı Lille maçı bence Şampiyonlar Ligi grubundaki hedef maçı. Deplasmanda evet, olmasına doğru. Rağmen. Bence hedef maçı o maç. Yani Galatasaray'ın kesinlikle oradan
1: 3 puanla dönmesi.
0: 3 puan belki beraber
1: belki
0: bilemiyorum ama.
1: Bugün alınabilecek bir beraberlik durumu
0: değişebilir. Bugünkü maçın
1: sonucu
0: da değişebilir ama bence ama kesinlikle hedef maçı o. Fenerbahçe'nin de öyle. Fenerbahçe'nin Aston Villa deplasmanından ziyade bir sonraki hafta içeride oynayacağız. Slavia
1: Prag maçı
0: daha önemli olduğunu düşünüyorum gruptaki akıbet açısından.
1: Peki ilginç bir yorum gelmiş ama ben anlayamadım Metin Bey. Yani Leo ile Greenwood'u aynı kefeye koyabilmemiz için bence Greenwood'un da gol asist yapmamış olması gerekiyor. Yanlış bir kıyaslama. Fazla göz ya fazla bir şey mi bakıyoruz olaya? Siz senin açından söylüyorum, dinleyicilerimiz açısından söylüyorum. Ya biz Greenwood'la Leo'yu şu oyuncu böyle bu oyuncu böyle diye kıyaslamadık.
0: Ben orada örneği güçlendirmek için söyledim. Kıyaslamadım, karşılaştırmadım.
1: Öyle bir kıyaslama
0: ben yok. Ben son haftaki performansların ikisini de beğendim.

0: beğenmedim. Takımlar için de geçerli bu. Ama Şampiyonlar Ligi arenasında emin ol takımlardan daha çok o seviye.
1: O şimdi seviyeye çıkmış oyuncular konuşulacak. Ya, Osimhen de konuşulacak. Oynanırsa Sané de konuşulacak. Evet. Yani
0: Fenerbahçe ve Galatasaray'da o seviyeyi görmüş. Ya şimdi ben şimdi sayayım. Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş. İlk 11'de 4-5 tane oyuncusu var, evet, zaten. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş. Dünya şampiyonu olmuş oyuncular var. İster istemez, yani hiçbir takım küçümsemek için söylemiyorum ama en son hafta oynandığı için söylüyorum. Rize maçıyla Şampiyonlar Ligi Aston Villa maçını aynı
1: seviyede oynamaz
0: bakmayacak mı zaten.
1: Evet.
0: Sen belki bak şöyle söyleyeyim, hatta biraz daha ileri gideyim. Şunu anlatmak için söylüyorum. Oyuncuların hedefleriyle kulübün hedefi bazen örtüşmeyebilir. Ne demek istiyorum? Fenerbahçe için bu sene öncelikli olan Şampiyonlar Ligi'ne girmekti. Neden? Hem kulübün üzerindeki o ölü toprağını atmak, uzun yıllardır katılamamış turnuvaya katılmak, hem de oradan gelecek paraya gelir. İhtiyacı olduğu için kulübün kasası olarak. Ama Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak ve da ilerlemek mi? Bu sene şampiyon bitirmek mi hedefi? Ve bak bu oyuncu takım dengesini şöyle olur. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı için oyuncular kendini diri tutarlar. Belli sezon boyunca. Elendiğin anda ligde o önemli haftalarda
1: o güçle devam edersin.
0: Bazen de oyuncular şey yapabilir. Ya bozulabilir. Artık Şampiyonlar Ligi'nde yok, biraz salabilirler kendilerini.
1: Ha, o da
0: yani ihtimalle. Bu anlamda
1: söylüyorum. Onu Galatasaray çok iyi yapıyor mesela.
0: Bu anlamda söylüyorum. Evet. Bu anlamda söylüyorum. O yüzden yani Fenerbahçe Aston Villa maçını çok önemseme. Belki Alanya maçı daha önemli. Çünkü haftaya derbiye çıkacak. 3 puanla gitmek isteyecektir. En az minimum Galatasaray'a karşı evet. Eksi 3 puanla gitmek isteyecektir. Alanya maçı daha kritik ama oyuncular varını yoğunu belki de bu maçta verecek Aston Villa maçında. Akabinde Alanya maçında rotasyon da olabilecek pozisyonlardan bir tanesi. Çünkü bir hafta sonrasında Slavia Prag maçı var.
1: Son olarak bir mesaj daha var, onu da vereyim. Bugün bu arada değerli dinleyenler, Beşiktaş'ın maçına girmedim. Yani daha çarşamba günü maç, çok fazla perşembe günü maç. Ona önüne biraz fazla zaman var diye girmedim. Hoffenheim-Beşiktaş mücadelesine. Çünkü lige döneceğim reklam arası sonrasında. Ligde de, aslında ligde demeyelim de Türkiye futbolunda da. Gerçi herkes konuşulanı konuştu. Biz defalarca kez konuştuk ama konuşulacak çok şey var. Senin bu arada geçen hafta söylediklerin tuttu. Ben beklemiyordum. Hacı Osmanoğlu'nun devam, hocanın milli takım evet, hocasını değiştirileceği evet. Şeklinde.
0: O zaman madem öyle,
1: olmaz bu kadar.
0: Yarın da Arda Turan'la anlaşma olur diye tahmin ediyorum.
1: Evet, ona geçeceğim şimdi. Hocayla alakalı sorular var.
0: Tutuyor bu ara. Reklam
1: arasını verelim. Reklamlardan sonra hem milli takımı hem federasyonu hem de Türkiye Ligi'ni konuşacağız.
2: Engin Çetin'le Engin Görüş devam edecek.
3: Devam edecek.
2: Reklam.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Reklam. Engin Çetin'le Engin Görüş devam ediyor. Devam ediyor.
1: Peki şimdi devam ediyoruz Engin Çetin'le Engin Görüş'e. Madem direkt A Milli Takım'la devam edelim Engin. Hı hı. Geçtiğimiz hafta Cuma günü bir federasyonda toplantı yapıldı. Hala 8 artı 1 kişiyle federasyon yönetimi devam
2: ediyor.
1: Bir
2: hakkı kaldı herhalde. Bir hakkı kaldı.
1: Bir istifanın, yok 2 var, 7 artı 1 olması gerekiyor. Bir
2: istifada da 2 istifa olursa düşüyor.
1: Düşüyor yönetim. Sayın Hacı Osmanoğlu devam kararı aldı. Tüm söylentiler işte Süper Lig'in yayın hakkı ihalesini kendisinin yapmak istediğini söylüyor Hacı Osmanoğlu. Belki bununla işte ligin değerini artırarak bir güven tazeleme, sonra belki yeniden adaylık gibi bir düşünce olduğu söyleniyor. O kısmı bilemem. Yani bunların hepsi söylenti. Bana soracak olursan şimdiye çoktan gitmesi gerekirdi. İstifa etmesi gerekirdi daha doğrusu. Ve hatta bana soracak olursan Kulüpler Birliği'nin de şu anda etrafı yıkıyor olması gerekirdi. Yani çıkıp yani bir federasyon başkanı, yönetiminin çok büyük bir kısmı gitmiş. Yedek üye kalmamış neredeyse yönetimde. En güvendiğim hakem dediği hakem
2: tutuklanmış
1: ve tutuklu yargılanıyor. Ben burada olduğum müddetçe başka hiç kimse MYK başkanı olamayacak dediği ve çok güveniyorum dediği Ferhat Gündoğdu tutuklu yargılanıyor. MYK başkanlığından zorunluluktan istifa etmiş neredeyse. Aradan 2 hafta geçmiş, hala bir MHK başkanı bulunamamış, atanamamış, gelmemiş. Belli ki burada da bir
2: kolay değil bu süreçte var. Yani sonuç itibariyle
1: yönetmek. Geçen hafta sormuştum sen kabul olsan eder mi? Ben etmezdim, yalan söylemeyeyim yani. Çok iyi bir kariyerli bir hakem olsam benim ismimi lekelememek için yine de kabul etmezdim. Böyle bir sürecin içerisinde giderken ne Sayın Hacı Osmanoğlu'ndan bir ses soluk çıkıyor, ne de Kulüpler Birliği'nden bir ses soluk çıkıyor. Ne de kulüp başkanlarından bu arada. Bireysel olarak da kardeşim bu yönetimin ne işi var artık demedi hiç kimse. O da devam etti. Milli takımın hocasını değiştirdi. Şimdi kısaca bir yorumunu alayım diyeceğim. Yorumlanacak bir şey yok ortada.
2: Milli takım hocasını zaten
1: hoca konusunu
2: tamamlamıştı. İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yolların ayrılacağını 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorduk. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu tarafından da sene sonu zaten
1: Haziran'da bitiyor iş.
2: Kongre var. Güven oyu tazeleyecek bir durumda değil. Yani olağanüstüye gitme ihtimalini de kaybeder. Onu da biliyor. Belki sene sonundaki seçimde devam edemeyeceğini de biliyor
1: iddia
2: ama.
1: İddia ediyorum şu an olağanüstü kongreye gitsin. İbrahim Hacı Osmanoğlu aday olsun. Ben aday olayım. Benim kazanma ihtimalim daha yüksek.
2: Muhakkak. Yani zaten bir de delegelerin imza toplama gerekiyor. İmza toplama sayısı bile. Yani yönetim kurulunu toplayamıyor. Evet. Yani imza da toplaması zor gözüküyor. Orada benim anlamlandırabileceğim tek şey şu: bu kadar karışıklığın içerisinde istifa etmesi, kendisi de bazı şeyleri kabullenmiş olacak. Belli ki hani senin dediklerinin hepsine katılıyorum. Böyle olmaz dedi, öyle oldu. Büyük konuştuğu konularda hep ters köşe oldu ama.
1: Yani o hakem, yabancı hakem konusuna falan hiç
2: hakim olmadığı
1: zaten
2: taraflar da var. Şu anda yargıya intikal etmiş. O hakim olmadığı taraflardan da kabullenmiş olmamak açısından istifa etmediğini düşünüyorum ben, açık söylemek gerekirse. Ve gemiyi limana, en azından sular durulduktan sonra, burası Türkiye sonuçta, çok hızlı şekilde gündem değişebiliyor, limana öyle yanaştırmak isteyecektir. Ve bu bağlamda da milli takım hocasıyla yollar ayrıldı. Yeni bir milli takım hocası seçilecek. Doğrusu aslında bakarsan bu yönetimin bir milli takım hocası seçmesi veya gelecek olan yönetime bırakması mı bu kararı, tartışılır. Bence ki seçmemesi gerekir.
1: Bence
2: kısa
1: de kesinlikle.
2: Dönemde.
1: Bunun acısını geçen sene Fenerbahçe
2: yaşadı. Ben
1: burada
2: teknik adam seçiminin bu aşamada teknik adam seçimi olacaksa, ki olacak bence.
1: Olmalı Kasım'da bir.
2: Evet. Mart'ta da şey var. Avrupa Şampiyonası elemesi başlıyor. Yani sonra geçtim. Futbol Federasyonu üstü bir seçim olduğunu düşünüyorum. Ya yani Futbol Federasyonu Başkanı'nın üstünde bir seçim
1: yapılması gerekiyor.
2: Yok yok. Teknik adam seçiminin
1: futbol aklı olarak
2: federasyonun oradan. Yani şöyle algılanmasın. Milli takım şimdi son dakika geçti, kuvvetli mutlaka yarın falan geçer haberler. Şampiyon Ligi maçlarından sonra. Yarın perşembe günü geçer. Milli takım şu isimle anlaştı deniliyorsa, emin olun o Hacı Osman'ın sadece kendi başına almış olduğu karar değil. Türkiye milli takımsal düzeyde alınmış bir ortak akıllın kararı olduğunu düşünüyorum. Yani gelecek federasyon başkanının dahi kabul edebileceği bir isim olacak.
1: Bir isim olmalı. Peki.
2: Olacak. Şimdi ve hocayla, devam edecektir. Hocayla, yani 6 ay bu kısa sürede gelecek geçici bir teknik adam olmayacaktır.
1: Hoca ile ismiyle ilgili bir dünya söylenti var.
2: Söyle, sen, dinleyelim. Kimler var söyleyeyim, mesela adaylar?
1: Deschamps konuşuluyor. Olmaz. Hatta yazmış bir tane dinleyicimiz. Yani o Mustafa Bey. Deschamps dinlenmek için zaten milli takımı bıraktı. Ya kötü değildi Fransa bu arada. Yani.
2: Türk milli takımına çok uyacak bir yapısı olduğunu yapısı düşünmüyorum. Değil. Ben işte zaten yabancı şey olacaksa bile Türkiye'ye değmeyen bir teknik adam. Çok tercih edilmedi son yıllarda.
1: İşte, Aykut Kocaman, İsmail Kartal gibi isimler çok konuşulmuştu Fenerbahçe'de. Şimdi İsmail Hoca konuşulmuyor ama Aykut Hoca konuşuluyor milli takım için.
2: Onun gelmesini isteyen kesim tarafından hatırlıyor ama ben yukarıdan onun teklif dahi kolay kolay gelmeyeceğini ve Aykut Hoca da bunu biliyor. Yani bana teklif dahi gelmez diyor.
1: Şimdi Aykut Hoca konuşulan isimler işte Deschamps garip bir şekilde gündeme geldi. Ondan sonra her zamanki gibi doğal adaylar Fatih Terim, Şenol Güneş iki değerli hoca ki ikisinde milli takımda büyük başarıları da var, büyük hezimetleri de var.
2: Ya Fatih Terim'le ilgili Türk futbolunun planı ne? Onu tam kestiremiyorum yani. Ben kendisinin de ne? Ben ya de, da yani federasyon takım başkanlığı şimdi işte teknik adam şu anda bu hangi aydayız?
1: Ekim'de.
2: Ekim'de bir teknik adam seçeceğiz. Haziran'da federasyon başkanı seçeceğiz. Şimdi Fatih Terim Ekim'deki seçime mi aday olacak? Haziran'dakine mi? Orası soru işareti.
1: Yine işte genç hocalardan konuşulanlar
2: biraz önce
1: var.
2: Söylediğimle
1: Arda Hoca.
2: Biraz önce söylediğimle paydaş. Yani işte ama madem öyle Arda Turan diyorsun. Arda Turan gelecekse mesela bu tarz uzun vadeli planın da bir parçası olarak gelir. Yani yeni gelecek

0: federasyon başkanının da onayı alacak.
1: Onu şöyle söyleyebilirim. Evet, yani burada tartışmasız isimlerden bir tanesi Türk futbolunda. Bana sorarsan Arda Turan'dır. Yani herhalde şu anda Türkiye'de futbolla ilgilenen, futbol sever olarak kim olursa olsun, hangi takımla olursa olsun bu arada, onu da ayırt etmiyorum. Uluslararası düzeydeki hocalık kariyeri açısından, başarılısı açısından Arda Turan bir numara yazılır.
2: Ya şu anda yani herkesin tarafından kabul görebilir. Milli takım düzeyinde de önemli
1: iletişimi hizmetleri olmuştur. İletişimi de mükemmel,
2: evet,
1: bu arada.
2: Yani çok iyi bir iletişim. Oraya yakıştırıyorum açıkçası. Mesela Fatih Tekke de.
1: Fatih Hoca da yine.
2: Söyleyecek, evet, söyleyeceksin. Tabii, tabii. Ama ya ben mesela oraya uygun görmüyorum. Aday olarak bile uygun görmüyorum. Yani senin niye görmüyorum? Ya şimdi daha çok kısa zaman önce ya Trabzonspor şampiyonluğu konuşulmaya başladı. Kendisi gitti. Yani, evet. O yük bile ağır geldi. Yani, şampiyonluğun şeysi bu, konuşuldu. Yani, takımda oyuncular gelince abi sen şampiyon mu olacağız acaba? Şampiyonluğa mı oynayacağız? Şehir konuşmaya başladı. Fatih Hoca'ya fazla geldi. Yani, milli takım nasıl olacak? Ya, biz milli takım olarak hedefimizi hep yüksek tutuyoruz ya. A grubunda mıyız?
1: Fatih Hoca ile ilgili ben ne söylemiştim biliyor musun? Burada seninle o işte lig arasında yaz döneminde yayın yapmıyorduk. Burada konuşurken dile getirmiştim. Çok büyük bir futbolcuydu Fatih Tekke. Ama kıymeti Türkiye'de yeteri kadar bilinmeyen çok büyük bir futbolcuydu. Büyük bir hoca olabilir ama büyük hoca olup olmayacağını şimdiki yapılan transferlerden sonra Trabzonspor'da göreceğiz. Çünkü o oyuncuları yönetebilmektir biraz da büyük hocalık. Teknik, taktik, evet, antrenman performansı, evet, hepsine kabulüm bir noktaya kadar ama
2: en önemli ayağı iletişim ayağı.
1: İnsanları yönetebilmek çok önemli. Bambaşka bir
2: durum. O başka bir strateji gerektiriyor. Oralarda eksik. Yani şimdi Arda Turan'a dönecek olursak da şimdi soru şu soruluyor. Arda Turan niye kabul etsin?
1: Ya ben şimdi de aynı şey diyorum. Işte. Şimdi ama orada bir şeyler yapıyor Shakhtar'la. Çok da başarılı işler yapıyor. Kendi evinde hiç maç yapmadan Avrupa'da çok büyük işler yapıyor. Oyuncuların psikolojisi bozuk, her gün bir yerler bombalanıyor, oyuncuların aileleri ya,
2: muhakkak,
1: falan
2: muhakkak,
1: herkes bitmiş. Bence ona rağmen başarılı. Ben Arda Turan hocanın biraz daha Avrupa ya hedeflediği görüşündeyim. Milli takım hocalığıyla bu olabilir mi? Elbette olabilir o da. Ama kendini daha böyle Şampiyonlar Ligi'nde, belki önümüzdeki sezon biraz daha alt kademede UEFA Ligi'nde alınacak bir UEFA şampiyonluğuyla falan bir
2: geçen sene yarı final oynadı.
1: Yarı final oynadı. Bir önce Şampiyonlar Ligi'ne soktu. Bir şeyler yapacak.
2: Sene sonunda ya, bu senenin sonunda zaten Arda Turan'ın Shakhtar'daki misyonu tamamlayacağını düşünüyorum. Kendisinin de o fikirde olduğunu inanıyorum. Bu uzaktan gördüğüm. Yani zaten sene sonundan sonra devam etmez. Başka bir yolculuğa çıkar. Hı. Şimdi ama milli takım sene sonunu bekler mi? Yani sene sonunda başka bir teknik adam tercihinde bulunduktan sonra onunla devam edilir. Belki de fırsat gelmeyecektir. Yani o yüzden fırsat gelmişken Arda Hoca'nın ben kabul edeceğini düşünüyorum. Yani namazın kazası olur, fırsatın kazası olmaz mantığıyla hareket edip direkt o teklifi kabul edeceğini ben açık söylemek gerekirse düşünüyorum. Ha, belki şu olabilir. Shakhtar'la sene sonuna kadar Shakhtar'a vermiş olduğu sözü tutmak açısından o planlama
1: İkisini
2: yapılır.
1: İkisini beraber götürür.
2: Ya zaten dışarıda oynanır. Riva tesislerinde Shakhtar'a antrenman yaptırır.
1: Oradan akşamüstü olur
2: ya.
1: Bir şekilde
2: espri yapıyorum tabii ama ben böyle bir planlamayla sene sonunda hem orayı da bırakmadan hem de milli takımı sene sonunda iki taraflı yönetip sene sonundan sonra da yani Haziran'dan itibaren de tamamıyla milli takım teknik olarak devam edecek formülünü kafama yatıyor açı söylemek gerekirse bunun da olacağını düşünüyorum.
1: Sergen Hoca'yı getirsinler. Yata yata yapılacak iş milli takım hocalığı diyorlar. O da iyiymiş. Batıkan, sen de WhatsApp açıksa bir 37.02'ye bakar mısın? Onu Özgür'e bir iletelim istersen. Sedat Bey, Arda Turan başarılı olur mu bu kadroyla diyor.
2: Ya şimdi kadro kısmında da gerçekleri biraz da konuşmak gerekiyor. Sonuçta işte bizim hep santrafor sorunumuz olduğu konuştu ama savunma ile ilgili sorunlardan da bahsetmiştik. Kadromuzun önemli oyuncuları var ama komple bir takım mıdır? A'dan Z'ye oluşturulması gerekir. O dokunuşa ihtiyaç var gibi gözüküyor. Olabilir gayet tabii. Niye olmasın? Yani milli takım her zaman bir jenerasyon yakalamış. Şu anda takımın önüne çıkacak oyuncularının yaşlarının 21-22 olduğunu unutmayalım. Evet. Yani 3-4 sene sonraki turnuvada en olgun çağında çıkacaklar. Böyle bir hazırlıkla aradan tabii oyuncular da çıkacaktır. Şu anda ismini zikretmediğimiz oyuncular da katılacaktır. Bu alanda ben ona çok takılmıyorum açıkçası demek istedim. Yani milli takım kadrosu yeterli olacaktır.
1: Mesela Hakan Bey de diyor ki bizim forvetimiz yok. Birkaç sene daha da olmayacak gibi duruyor. Bu zamana kadar forvetsiz bir oyunla başarı elde etmiş bir antrenöre gitmeliyiz. Çünkü bizim oyuncu kadromuz bunu gerektiriyor. Düşüncem bu demiş.
2: Ben katılmıyorum.
1: Forvetimiz olmadığı gerçeğiyle dedim. Ben gerçeğine de katılmıyorum. Yani var. O

0: Acaba şey, Montella Hoca yani tercih etmiyordu.
1: Bir şekilde
0: etmiyordu.
1: Organizasyon sağlanır diye düşünüyorum.
0: Ya Deniz, Enes bunlar. Evet. İyi beslendikleri takdirde iyi işler yapabilecek.
1: Ya tekrar bir daha o hani forvetsiz oyunda iyi olan bir hoca tercihi olmayacaktır. Tekrar bir kalasa sürükler Türk futbolunu. O kadar tartıştık artık bu saatten sonra. Gelecek olan da zaten farklı bir şey yapmak durumunda. Tam tersini yapacaktır.
0: Peki. Batı Kambi'de 12.30 lütfen. Sonu 12.30 olan dinleyicimize bakalım. Bir taraftan yayınla ilgili bazı problemler varmış. Da teknik ekibe iletilsin diye Batıkan'dan rica ediyorum. Değerli dinleyenler size niye Batıkan'a yönlendiriyor diye düşünmeyin olayı. Şimdi milli takımda söyleyeceğim başka bir şey var mı? Ben artık
1: yani milli takımla ilgili şu anda çok kısa konu geldi diye söylüyoruz. Bu hafta bazı şeyler netleşecektir diye tahmin ediyorum.
0: Ben de düşünüyorum.
1: Hem de gündemi değiştirmek açısından federasyon içinde bir hamle olmuş olur diyelim.
0: Peki. Doğru, şimdi ligde az önce yayının en başında söyledik, en sonuna kaldı. Dört büyüklerin hepsi kazandı maçlarını. Hiç kimse hiçbir şey konuşmadı. Bir Kocaelispor tarafı, Beşiktaş mücadelesindeki o özellikle kalecinin bir oyuncunun ayağını tutmasıyla alakalı çok tepkilerini dile getirdi. Onun dışında çok öyle yine Beşiktaş maçında atılan bir tokadın görülmemesi. Dile gelen bunlardı sadece. Onun dışında hakem konuşulmadı. Sen de söyledin, ben de söyleyeyim de direkt olarak yine bir ağzından duymak istiyorum. Bunda dört büyüklerin hepsini kazanmış olması herhalde en büyük.
1: Tabii tabii, dört büyüklerin hepsi kazandı. Bu hele bu periyotta kazanırsa kimse konuşmaz. Her rakibi şekillenir, ligin sonu gelir. Mesela atıyorum Beşiktaş maçında Kocaspor'un penaltısı ve kalecinin kırmızı kartı verilmedi diyelim. Tamam mı? Beşiktaş'ta da Galatasaray ya şampiyonluk yarışında.
0: Beşiktaş taraftarı kaleciye yapılmış faal olarak görüyor. Evet. Kocaeli tarafı ve hakem hocalarının büyük bir çoğunluğu.
1: Karşı taraftan bir açıklama gelir. Yine hakem konuşuruz. Şu anda karşı taraftan gelecek açıklama haftaları değil. Şu anda. O yüzden sadece canın yandığında konuşursun. Kazandığında da can yanması çok fazla olmaz bizde. O yüzden oynanmamış hafta gibi geçti.
0: Peki ne kadar devam edecek Engin Bey? Bir MHK başkanı yok yani. Bu ligin yani atamaları Anthony Taylor ekibiyle birlikte yapıyor. Neye göre bu arada kanunda yeri var mı onu da bilmiyorum. Yarın biri itiraz etse ne olur? Hani öyle bir durum, çünkü genelde sekreteryanın yapması gerekiyor ama genel sekreteryanın başında yani
1: danışmanlık olarak şey yapan
0: sekreteryanın başında ya, da aktif bir hakem varmış. O atama yapamıyor. Açıklama yapılıyor Anthony Taylor ve ekibi. İşte seçecek MHK üyeleriyle birlikte diye. Sanki gölge başkan gibi görev yapıyor şu anda.
1: O biraz daha çünkü ismi daha güven duygusu aşıladığı için en azından yabancıdır.
0: Bir de o şey
1: geçmişten gelen bir bagajı yoktur.
0: Şöyle bir şey var.
1: O açıklasın daha iyi.
0: Orada şöyle ben uçuna bağlıyorum. Anthony Taylor Ferhat Gündoğdu döneminde bile yapmış olduğu açıklamalarla yapılan hakem hatalarını evet burada hakem hata yaptı diye çıktı basına açıkladı. O yüzden biraz insanlar güven duyuyor. Demek ki yanlışı gördüğünde söylüyor düşüncesi
1: tabii,
0: var.
1: Tabii.
0: Bu
1: yani
0: güvene de
1: birkaç hafta daha vermek lazım. Eğer bu düzen devam edecekse birkaç hafta daha vermek lazım. Oturacaktır. Kolay değil. Sonuçta hiç bir futbol ikliminin karşılaşmayacağı şeyle karşılaşıldı son 2-3 haftada. Anthony Taylor da görmemiştir böyle bir nereye geldim ben demiştir. O yüzden biraz sabırlı olmakta fayda var diye düşünüyorum.
0: Vallahi ben de sabrın Galatasaray Fenerbahçe maçına kadar gideceğini düşünüyorum. Yani o maç.
1: Tabii o maç yani oraya kadar işte 2-3 hafta.
0: Güzel, 2 hafta.
1: 2 hafta var. Orada tabii tercih ne olacak? Orada hata olmaması gerekiyor. Kaldı ki bu hafta da Trabzonspor Beşiktaş maçı da var.
0: Evet tabii.
1: Sonuç itibariyle. Yani ligin zirvesini ilgilendiren maçlar bunlar. Geçen hafta bir şekilde geçiştirildi. Yani şöyle söyleyeyim. Bu hafta ondan sonraki hafta dört büyüklerin dördü de kazanmayacak. Onu biliyoruz.
0: Mümkün değil.
1: O yüzden problem
0: olacak. Ya hepsi
1: olacak.
0: Beraber kalacak.
1: Şu anda dört büyüklerin dördü de kazandığı için çok fazla hakem konuştuğumuz hafta olmadı.
0: Yabancı hakem gelir mi? Derbiye. Veya Trabzonspor Beşiktaş maçına, Galatasaray Fenerbahçe maçına.
1: Sanmıyorum. Yani o kamuoyu yoklaması gündem şimdiden başlardı. Duymadık. Yani yabancı hakem diye. Bir anda olacağını sanmıyorum.
0: Ben de futbol ikliminin bu maçlarda olabilecek olası çok basit bir hakem hatasıyla dahi çok büyük yaygaraların kopabileceğini düşünen taraftayım. Böyle Anthony Taylor'la oluşturulan güvenin bile bir gecede bir düdükle verilen bir hamleyle verilmeyen bir hamleyle kararla.
1: Hakemlerimiz zaten çok şey oluyor. Vara bırakıyorlar.
0: Bak insani hatayla.
1: Şimdi mesela Nübel'in pozisyonu diyorsun. O biraz VAR'ın müdahale etmesi gereken pozisyon.
0: Evet.
1: VAR'ın çağrılması lazım. Şimdi belki hakem orada süzemeyebilir.
0: Ya hakemin görme ihtimali yok zaten. Çünkü çok
1: orada, orada bir karışıklık yani. Evet, oyuncu kaymış, o mu faul yaptı. Genelde bu tarz pozisyonlarda direkt... Nübel'in yaptığı biraz saçmalık açıkçası. Genelde hücum oyuncusu göğüs kafesine doğru darbesi
0: herkes orada bambaşka şeyleri konuştu. Ben şeyi düşünüyorum yani Nübel bence diğer futbolcunun ayağını aldığının farkında değil. Top diye tuttu. Çünkü daha sonra topu arıyor. Elinde bir şey yok. Top diye ayağı sarıldı.
1: O biraz
0: sarıldı.
1: Zaten
0: fark etti.
1: Yüzüne ilk kere bir top çarptı. O evet. Biraz etkiledi gibi geldi bana.
0: Yani ben şey diye düşünüyorum. Ya topa hamleyi yaptı. Top...
1: Hemen gol yedi farkındaysa. Evet. Boşa çıktı.
0: Hemen kornerde.
1: Boşa çıktı. Biraz dengesini kaybetti diye düşünüyorum açık söylemek gerekirse.
0: Ben şey diye düşünüyorum yani çıktı top diye oyuncunun ayağına sarıldı. Ayağı elindekinin top olmadığını anlayınca şöyle bir top aradı. Ben öyle olduğunu düşünüyorum.
1: Kendine
0: orada
1: değildi bu maç.
0: Değildi bence. Çünkü dediğin gibi bıraksa zaten tabanla giriyor. Kaleciye faul. Belki adam kırmızı kart görecek yani. Direkt kaleciye tabanla girdiği için. O da ayrı bir durumdu. Neyse diğer konuya dönelim. Şimdi VAR'a bırakıyorlar dedin ama VAR'ın da hani çok...
1: VAR'lar da yabancıydı.
0: Yabancıydı. Ama... Şimdi yine Beşiktaş maçından gideceğim. Çok konuşulduğu için o maçta. İşte Vlahovic'e atılan tokat. İnceledi VAR.
1: Evet.
0: İnceledi ve devam
1: ya şimdi
0: dedi.
1: Şimdi orada içeride mi dışarıda mı olarak kanalize oldu galiba penaltı için ama bence penaltı içeride veya dışarıda o zaman kırmızı kart.
0: Sonra zaten kırmızı kart var bir tane.
1: Dışında olan bir hareket yani bunu da artık yani normal şartlarda faulli pozisyonlarda topun içinde olduğu anlarda bazen yoruma açık olabilir. Çağırmak istemeyebilir yani gri olarak yorumla çağırmak istemeyebilir kastım şu karışmak istemeyebilir daha doğrusu ama... Şimdi tokat attığın zaman da futbolun dışında alakası.
0: Dün akşam, sen çağırırsın, kırmızı kartı verirsin, frikikle oyun devam ettirirsin.
1: Dün akşam mesela, dün akşam Eyüpspor gösteri maçı vardı.
0: Hı-hı.
1: Belki
0: ben izlemedim.
1: Arka planda kaldı, gözden kaçmış olabilir. Maçın başında kornerde Eyüpspor oyuncusu gösteri oyuncunun boğazına sarıldı. Top korner atışı, top içeride olduğu için de hem penaltı, var çağırdı, hem penaltı bir de kırmızı kart. Yani boğazına sarılmak. İkili yani formadan çekmeyi anlarım topun olduğu anlarda. Boğaza niye sarılırsın? Sinirlenin. Yani sinirlenirsin.
0: Evet. Ya tahrik olmuşsun.
1: Topun olmadığı anda olacak bir hareket değil mi? Topun olduğu, tabii. Oyunda olduğu anında çok yapılacak hareket değil. Kaldı ki mesela bu hafta Trabzonspor Samspor maçında Melih'in hakemin önünde kafa atması mesela o da takımını yalnız bıraktı. Göstere göstere kırmızı kart gördü. Kaldı ki hem kariyeri açısından hem Trabzonspor'u bu yaşta gördü. Milli takım aday kadrosuna çağrıldı. Aslına bakarsan yapmaması gereken hareket tek büyük şansı Trabzonspor'un rahat kazanması oldu. Skor avantajı vardı. Takımının puan kaybetmesine sebebiyet verse çok daha tartışacak pozisyon düşebilirdi. Kendisi açısından Melih Kabasakal. Yani biraz daha oyuncuların dikkatli olması gerekiyor. Yani dün Eyüpspor oyuncusunun yaptığı hareket çok saçmaydı yani. Ya, maçın başında evet, hani formasından çekersin anlarım tutmak istedin ama boğaza sarılmak çok enteresan.
0: Peki milli takımla ilgili bir soru. Şimdi milli takım ne diyorum? Bugün oynanacak Galatasaray Barcelona mücadelesiyle ilgili bir soru gelmiş. Bakış bu şu ana kadar benim hiç aklıma gelmeyen bir duruma değinmiş Zafer Bey. Bugün havanın bozuk olması zemin konusunda Galatasaray'ın faydalı olur yoksa Barcelona'nın daha iyi veya daha kötü olmasının adı sebep olabilir mi diyor. Galatasaray stadının zemin bozukluğu. Şimdi Barcelona ayağı pasla.
1: Tabii ki her zaman daha oynayan. İyi takım, iyi yani iyi oyunculardan kurulu takım daha iyi zemin ister. Daha iyi zeminde fark yaratır. Galatasaray'ın da zemin yenilendi biliyorsun. Millerde evet. Bir şey oldu. Bilmiyorum yağmurdan nasıl etkilenecek, etkilenmeyecek mi? Orasını bilemiyorum. Görmek lazım. Tabii ki kötü zemin. Oynanmak isteyen takım için handikap olur. Burada tabii Barcelona oynayacakmış gibi kağıt üstünde yorumlanıyor ama hocaların maçı ele alış şekline göre de bu avantaj ve dezavantaj yer değiştirebilir.
0: Peki. Ümit Bey anlamadım ama Nübel'in pozisyonuna penaltı yok diyen isimler saymışsınız bazı hakem hocaları hakemler geçmiyor. Yani
1: başka programda.
0: Benim yani bu konuyu geliştiriyorum. Ya ben şunu söyledim. Beşiktaş tarafı Nübel'e penaltı bir grup insan dedim hatta Nübel'e faul var diyor bir grup insan bazı hakem hocaları da buna dahil Nübel Kocaeli'ye penaltı verilecek, Nübel'e kart verilecek diyor dedim. Dinlerken eksik dinliyoruz bazen galiba. Yok,
1: bazen de WhatsApp mesajı geçmişler. Salim konuşmuştur belki, saymıştır.
0: Olabilir.
1: Bilmiyorum, ben dinleyemedim Salim.
0: Ben de dinlemedim. Ben Salim'in son 10 dakikasında buradaydım. Şunu öğrendim yalnız ben 30 senelik meslek hayatımda. Tam 30. yılımı bitirdim bu meslekte. ne yaparsan yap abi kimseyi mutlu edemiyorsun. Yani bir gün mutlu ediyorsun. Ben seni mutlu ediyorum. Ertesi hafta bir geliyorum. O adam senin, bana sövmeye başlamış.
1: Bu senin meslek hayatınla ilgili bir durum değil. Bu genel hayatın bir kanunu yani. Evdeki çocuğun varsa çocuk mutlu edersin, birini edemezsin yani.
0: Yok, bile tek, tek çocuğu bile mutlu edemiyorsun. Ben de bir tane onu bile mutlu edemiyorsun. Peki yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Ligde bu hafta Trabzonspor'a 5

0: Aktaş konuk olacak. Çok kısa onunla ilgili değerlendirmeni
1: genelde
0: de
1: güzel,
0: alayım.
1: Güzel
0: çok
1: futbol
0: güzel futbol
1: olur.
0: Ve bol gollü.
1: Evet, geçen seneki maçta hafızamda, daha önceki yıllar da hafızamda. Tabii burada kritik bir hafta. Sonuç itibariyle zirvede artık yerler şekilleniyor. Bu hafta, bir sonraki hafta.
0: Evet, yani biraz daha artık.
1: Biraz da artık yerler belli olacak.
0: Ya şöyle olacak bir kere. Senin direkt yarıştığın takımlara karşı ya arayı kapatacaksın ya ara açılacak. Evet. Daha
1: yani Trabzonspor içeride oynayacak. Galatasaray maçında bu avantajını kullandı. Beşiktaş maçında da kullanırsa zirvenin önemli adaylarından bir tanesi olduğunu gösterir. Yani
0: tabii.
1: Burada. Ev sahibi olması avantajı ve Beşiktaş'ın da defansif anlamda sıkıntılarını bu hafta Kocaeli maçında da gördük. Ki ben daha rahat geçmesini bekliyordum Kocaeli maçı. Çok eksiği vardı Kocaeli'nin. Ona rağmen
0: ikinci yarı özellikle evet, çok
1: dengede gitti. Hatta Kocaeli'nin daha üstünde olduğunu söyleyebilirim. Buradan Selçuk Hoca'ya tebrik etmek lazım. Oyunu farklı oyun planlarını sergileyebiliyor.
0: İşletti.
1: O yüzden yani eksiklerine göre nerede nasıl diyeyim sana, eksiklerinin olduğu yerleri göstermemek için o defolu yerleri kapatacak hamleleri yapabiliyor. Başa baş oynayabiliyor. Yani tam kadro bir Kocaelispor olsaydı böyle demezdim ama eksiğine rağmen bu şekilde oynaması, oyunun içinde olması onlar açısından önemli. Ki Beşiktaş deplasmanında böyle oynamak, Beşiktaş coşkuyla oynayan bir takım. Bu coşku bir yerde frene basması gerekebilir. Trabzonspor maçı, yani Trabzonspor'un Galatasaray'la oynadığı maçı kuvvetle muhtemel baz alacaktır Beşiktaş. Ve
0: teknik ekibi
1: ona göre plan yapacaktır. Yani Galatasaray'ın düştüğü hataya düşmemesi
0: peki,
1: gerekir.
0: Ligimizin
1: en tehlikeli oyuncusu arkada boşluk bıraktığında orayı golle sonuçlandıracak Muhammed Salah var. Trabzonspor'un da biraz daha bunu düşünerek başka planla oynayabileceğini düşünüyorum ben. Yani daha sete hücum yapabilecek bir takımla oynayabileceğini Beşiktaş'a karşı.
0: Ben aslında Trabzon-Beşiktaş maçına şu anlamda bakıyorum. Perşembe günü Beşiktaş'ın Hoffenheim deplasmanı var Almanya'da. Bu maçı değiştirir mi? Hoffenheim karşılaşmasını değiştirir mi Trabzon maçı? Yani hoca işte atıyorum Vlahovic'i dinlendireyim. Orkun'u dinlendireyim. Hoffenheim maçında oynatmayayım. Veya işte ben 11'imle buraya çıkayım. Trabzon'a deplasmana biraz daha gerekirse 11'de şu oyuncularla başlamam gibi bir düşünce olur mu? Yoksa Bodoz'da mı artık
1: yok,
0: gideceğiz bir düşüncesi mi olur?
1: Biraz rotasyonla bir Beşiktaş'ta. İlk maçını da kazandı. Sonuç itibariyle Avrupa Ligi'nde Marsilya ile iç sahada. O yüzden biraz deplasman maçı. Yani
0: Hoffenheim maçında zaman.
1: Evet evet, yıpranmasını istemeyecektir. Tabii ki orada kaybetmeye çıkmayacak yani. Ama yıpranmasını, biraz rotasyon bekliyorum ben.
0: Peki.
1: Küçük çaplı.
0: Süremiz dolmuş. Hattrick ekibi de geldi. Sevgili Ali Yerim'i gördüm. Bizden sonra Hattrick var değerli dinleyenler. Haftaya çağ gün olduğu gibi sevgili Engin Çetin'le beraberdik. Engin Görüş programında. Teşekkür ederim Engin.
1: Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
0: Senin de ağzına sağlık. Ben Kerim Öztürk. Haftaya salı yeniden görüşürüz. Hoşça kal.
2: Engin Çetin'le Engin Görüş sona erdi. Sona erdi. Reklam. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Radyo Spor. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor!
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Radyo Spor.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: saatlerimiz yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün günlerden Salı, Şampiyonlar Ligi günü. Galatasaray saat 22'de Barcelona'yı ağırlayacak. Tam kadroyuz. Genco Boran ve Mert Eren bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Genco biraz ıslak geldi.
1: Evet, maalesef çok acayip bir yağmur yakalandım. Tam caddede, Köybaşı Caddesi'nde taksi bekliyordum. Bugün arabam yok. Bir yağmur başladı.
0: Peki, arabanın neden olmadığını bize söyleyebilir misin?
2: Ben ilk defa böyle bir şey duydum bu arada.
0: Arabanın neden olmadığını bize söyleyebilir misin?
2: Hani duydun mu daha önce böyle bir şey?
0: Ben ilk kez duyuyorum. Ve hani eğer şey değilse, söylemek istemiyorsan söyleme tabii.
1: Söylerim de insanlar der ki ne biçim adamsın der hakikaten. Doğru da yani.
0: Onun demeleri için zaten söylemeni istiyorum.
1: Evet, ben arabamı Haziran sonundan beri yıkatmıyorum.
2: Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim'in ortası. 3,5 ay.
1: İşte bir ağacın altına koyunca şey akar ya, ne, reçine midir? Tabii onlar falan aktı etti. Bir götürdüm arabayı aldığım yere, arkadaşım var. Dediler ki arabanı ilaçla yıkamamız lazım ve 24 saat bizde kalmalı. Çünkü zarar görmek üzere arabanın boyası dediler ve o yüzden arabasız kaldım.
0: O yüzden de gelirken yağmura yakalandın.
1: Aynen öyle.
0: Ve büyük ihtimalle hasta olacaksın.
1: Yani umarım olmam ama ya bayağı ciddi ıslandım.
2: Bugün maça da gideceksen saat 22'de.
1: Valla maça gitmek istiyorum.
0: Evet, arabasını uzun süre yıkatmayıp ilaçlı olarak yıkatabilen ilk tanıdığım insan sensin.
2: Valla hayatımda böyle bir şey duymadım ben.
1: Valla ben de duymadım bu arada.
0: Evet, yani boyası artık zarar göreceği için o noktaya gelmiş. Mesela insan Genco'ya futbol takımına emanet etmek istiyor. Hani mesela Galatasaray seninle çalışsa kulübün başına neler gelir acaba?
1: Ya ben çıktım, çok komik gittim. Hani zannediyorum ki arabayı yıkanacak alacağım. Bir geldiler, Genco araban bu gece kalsın burada, ilaçla yıkamamız lazım boya yüzünden dediler.
2: Peki hiç mi yağmur yağmadı da yağmurda araban?
1: Hani yok, o hatta ben mi? Şey bile yaptım.
2: Bak yine bir şey daha çıkıyor. Evet.
1: Benzincide hani arabanın önünü şeyle silerler ya, böyle bir parça vardır. Evet. Onunla motor kaputunu... Hani tek yıkama boydu. O da işe yaramamış. Şeyden ödünç aldım. Bunu alabilir miyim dedim ve motorun kaputunu sildim. Onunla camı değil.
2: Yani, onunla motor
0: kaputu sildim. Ya şu hayatta Gencebor'un arabası olarak gelseydik başımıza gelebilecekleri düşünebiliyor musun? Şey oluyor ya bazen böyle işte Amerika'da falan görüyorum. Genelde tabii kimse alınmasın da kadın sürücüler oluyor. Mesela elektrikli arabaya benzin koymaya falan çalışıyorlar. Hani. Hani o seviyenin bir tık altı seninkinde.
1: Gerçekten
0: bir tık altı,
1: o. Gerçekten o.
0: Evet, araba konusunda Genco'ya danışabilirsiniz. Eğer hani araba alacak olan varsa, arabayla alakalı bir sorununuz varsa, böyle bir zaten biliyorsun hani biz de ağırlıklı olarak erkeklerin dinlediği bir radyoyuz. Sonuçta erkekler için futbol, araba, günlük hayatın en önemli konuşma parçaları. Genco'ya bir otomobil programı da yaptırabiliriz. Düşünsene Genco arabaları test ediyor falan. Çok iyi olmaz mı ya?
2: Genco abiye ne yapsan, ne versen
0: gider
2: çok
0: vallahi,
2: iyi olur
0: çok
2: yani.
0: Çok güzel bir program olur. Evet, girişi böyle yaptık.
1: Ama çok pardon da bir kere yıkamak istedim de hatırlıyor musun? Senin niyetine
0: girdin. Niyetine girdin.
1: Yıkamacı şeydeydi, tadilattaydı, 15 gün sonra açılacağız dedi. Ya bir kere bir niyetlendim.
0: Arabanın da kısmeti yokmuş gerçekten. Vallahi, yani bir kere niyetlenilmiş, orada da olmamış. Peki. Şimdi İstanbul'da hava kapadı. Yağmur başladı.
2: Ben görmedim, ben cama yakın oturuyorum akşama, ama hissetmedim bir şey.
0: Baksana adam nasıl geldi.
2: Yok öyle de ben fark etmedim yani.
0: Akşama ve yarın çok ciddi bir yağış bekleniyor İstanbul'da. Acaba maçın ne kadar etkiler?
2: Sabah geldi biliyor musun öyle mesajlar? Yani hı-hı, fazla yağmur yağması Galatasaray'ın işine gelebilir mi?
0: Barcelona'nın gelir mi? Peki zemin kaldırır mı?
2: Zemin yeni.
0: Zemin yeni. Zeminde direkt böyle bir Bursa Kocaeli milli maçlardaki gibi bir durum ortaya çıkar mı? Ne dersiniz?
2: Valla burası Türkiye. Çıkabilir. Olabilir. Neden olmasın? Yani o zeminlerden ne farkı var? Aşağı yukarı yani benzer
0: son,
2: zeminler.
0: Son maçta Galatasaray'ın
2: Kasımpaşa
0: mücadelesinde zemin fena gözükmedi. Hı hı. Zemin iyi gözüktü ama bir ağır yağışla beraber ne olur ne biter. Valla endişelendim
1: zemin
0: ben.
1: Zemin bozulmasa bile bence yağış Galatasaray'ın işine gelir. Sonuçta şimdi doğruya doğru. Topa çok daha fazla sahip olacak olan takım, Okan Hoca da söyledi, %70'lerde genelde. Barcelona topla oynarken zemin tabii ki bozuk olur.

0: O ayrı, o istisna bir durum ama hani yağışta bile ben açıkçası Barcelona'nın oynamak istediği futbolun olumsuz etkilenebileceğini düşünüyorum en nihayetinde. Ama tabii tek taraflı olmaz bu, çünkü Galatasaray'ın da kontratağa çıkışlarda kuru zemine ve iyi pasa, iyi kontrole ihtiyaç olacak. Tek dokunuşlar önemli olacak. Yani Galatasaray da etkilenecek ama daha fazla Barcelona etkilenir diye düşünüyorum ben.
1: Belki maçın genel gol sayısı az olabilir. Zemin yağışta olabilir, olursa.
0: Doğru,
1: Hani
0: olabilir.
1: Galatasaray'ın da hücumu belki dediğin gibi zorlanır. Barcelona'nınki de zorlanır. Savunmaların işine gelebilir. Yine de Galatasaray'ın ben işine gelebileceğini düşünüyorum.
0: Katılıyorum.
1: Yani
0: Katılıyorum.
1: fazla yağışın, zeminin bozulması.
2: Evet, yani tabii umarız öyle hani böyle oyunun rahat oynanmasını engelleyecek derecede bir sıkıntı yaşanmaz.
1: Ertesi güne sarkacak falan maçın
2: Yani
1: oynanamamasını
2: ne
1: getirecek
2: bileyim,
1: ki bilmem o kadar.
2: durmasını falan, öyle bir şey
1: Evet.
2: olmaz umarız. Bu arada size sormak zorundayım. Önemli bir sorularım var.
1: Biliyorum.
2: Biliyorsun değil
1: Hı
2: mi?
1: hı.
2: Ne sorum?
1: 100 birimin var.
2: Yok. O değil. O değil. O
1: Kaçın?
2: güzel bir soru. O cepte. Onu soracağım ilerleyen dakikalarda. Gence, bu sezon Şampiyonlar Ligi finali nerede?
0: Aa.
1: Biz bunu hep konuşuyoruz. Benim de
0: Evet.
1: aklımdan hep
0: Gitti şu anda.
1: gidiyor da. Ben biliyorum galiba.
0: Vallahi benim gitti.
1: İnşallah doğru hatırlıyorumdur.
0: Paris
1: Bayern Münih
0: miydi?
1: miydi?
2: Eyvah!
1: Değil mi?
2: Eyvah! Eyvah! Mert amca da oldu.
1: Ben amca oldum.
2: Mert amca da
1: Hiç
2: oldu.
1: güvenerek söylemedim zaten de.
2: Mert
1: İlk
2: amca da
1: aklıma o
2: oldu.
1: geldi. Atletico Madrid ya.
2: Bravo. Atletico Madrid.
0: Madrid tabii.
2: İşte bu adamın da bu oyunu seviyorum. Biraz düşündüğü
1: Evet.
2: zaman buluyor.
1: Biraz düşünmem gerekiyor. Acele ettim.
2: Biraz düşündüğü zaman mutlaka buluyor.
0: Atletico Madrid demişken bugün çok iyi değil mi Atletico Madrid galibiyeti? Ve
2: Katılıyorum.
1: oranı? Abi yazdı zaten.
2: Katılıyorum.
1: Ben de yazdım.
2: Konferans Ligi finali?
0: Sofya.
1: Ya abi bir düşün ya.
2: Avrupa'da Avrupa'da herhangi bir şeye
1: Sofya.
2: Sofya olabilir, Helsinki de olabilir.
1: Abi insan biraz
2: Neden
1: düşünür
2: o?
1: ya.
2: Bükreş fena bir yer değil falan dedi. Evet, çok güzel bir cevap. Neyse, doğruyu Mert'ten alalım.
1: Falan düşünmem lazım ama.
2: Düşün, bu çok basit. En basiti buydu.
1: Ha tabii ya, Beşiktaş.
2: Bravo, bak gene düşündü. Gene buldu.
0: Yakınmış.
1: Beşiktaş.
2: Gene buldu.
1: Sofya tabii yakın. Bulgaristan'da.
2: Evet.
1: Avrupa Ligi
2: Gence Avrupa
1: kaldı.
2: Ligi kaldı.
1: Bak onu da
2: Avrupa Ligi'nde bir şeyden yakalamıştık. Bir milli oyuncudan yakalamıştık. Hatırlarsanız.
0: tamam, düşünerek o
1: Ben bir
0: zaman
1: şey
0: söyleyeyim.
1: aklımda da milli oyuncu bulamadım.
2: Milli oyuncu demiştik.
1: Evet, tamam.
2: Hatırladın mı?
1: ben hatırladım.
0: Nasıl ya,
2: Yurt
0: milli
2: dışın,
0: oyuncu
2: yurt
0: nasıl
2: dışında
0: oluyor?
2: oynayan bir milli oyuncu. Oradan yakalarız. Oradan
1: Onun
2: unutmayız
1: takımı yani.
2: demiştik. Onun takımının şehrinde.
0: Bizim
1: Frankfurt.
0: milli oyuncumuz mu?
1: Frankfurt, Can Uzun.
0: Ha, Frankfurt.
1: Frankfurt değil mi?
2: Evet, Frankfurt.
1: Tamam.
2: Evet, bir Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası başlarken, Avrupa Kupalarının ikinci haftası başlarken bir finaller nerede? Onu da hatırlayalım dedik. Evet, İstanbul'da şimdi A-Spor muhabiri de
0: Evet, yine yağış
2: A-Spor'a
0: başladı.
2: bağlandı. O da maçla ilgili bilgilerini veriyor. O da yağmur
1: O bu arada
2: altında.
1: Kemerburgaz'da. Metin Oktay dedi.
2: Evet,
1: Kemerburgaz'daki yeni tesis herhalde değil
2: evet,
1: mi?
2: orada Kemerburgaz'da.
1: Orada. Oradan
2: Oradan
1: döndü.
2: şey yapıyor. Bu arada Sarıyer bölgesine de çok şiddetli yağış düşecekmiş.
1: Hadi.
2: Bayağı şiddetli yağış düşecekmiş. Az önce Barış abiyle beraberdik. Onun da herkese selam var. Radyo Spor
1: Ay güzel.
2: dinleyicilerine. Onunla biraz konuştuk. O bana bir şeyi gösterdi. Bir tweet görmüş o da. İstanbul'da beklenen şeyle alakalı olarak, yağışla alakalı olarak. Tablo karanlık. Özellikle Sarıyer tarafında, onu söyleyeyim.
1: Bugün maç var. Yollar kapatılacak. Yağmur.
2: Evet. Aman dikkat.
1: Trafik
2: Yani
1: felaket
2: İstanbul'a bak,
1: olacak.
2: şu anda az bir yağmur yok yani. Metin Oktay testleri Kemerburgaz'ın orada da.
1: Stada yakın zaten
2: Stada
1: aslında.
2: yakın bir yağmur var. Yağmur tabii karşılaşmada belirleyici olabilir. Yağmura göre stadın zeminin alacağı şekil, durum, zeminin bozulması maçın gidişatını mutlak surette etkileyebilir. Bunları konuşacağız. Muhtemeller üzerinde de dururuz. Klasik 100 birimlik sorumuzu da soracağız. WhatsApp hattımız açık bu arada. 0538 052 14 87. Ama saatlerimiz de 14 14 olmuş. İlk aramıza gidelim. Aradan sonra devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek. Reklam. Bas kazan oyunları Milli Piyango güvencesiyle Nesine'de. Şans perisinde bonus satın alma özelliğiyle oyuna devam et. Jackpot fırsatıyla milyonlarca lira kazanma şansını yakala. Bas kazan onlarca oyunuyla Nesine'de.
4: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela

0: On milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saat 22'de büyük bir karşılaşma, Galatasaray Barcelona'yı ağırlayacak. Sabah Mert beni bayağı bir konuşturdu karşılaşmayla alakalı olarak. Ben de kafamdaki formülleri anlattım ama bir yerde de tıkandığımı hep Mert'e söyledim. Barcelona'ya karşı ne düşünmek lazım, nasıl oynamak lazım? Galatasaray kendi oyununu mu oynamalı, önde mi basmalı? Önde basarsa işin savunma tarafı nasıl olur? Çok kolay değil bu soruların cevapları. Ben sabah bayağı konuştum. Şimdi Mert'le Genco'ya bırakacağım. Ve onların bu karşılaşmayla ilgili öngörülerini dinleyeceğiz. Şöyle başlayayım mesela. İddiada neler yazdınız bu karşılaşmayla alakalı olarak? Ne düşündünüz, ne yazdınız?
1: Ben Galatasaray 5 artı offside.
0: Gerçekten mi?
1: Yüksek bir orandı. 2'nin üzeri. Çok tabii. 4'ün
0: 5 offside ama iddialı bir rakam. Mert.
1: İddialı biliyorum. 4 üzeri de 1.60 küsürdü. O düşük geldi oran. Hani hazır.
0: Bir de benden olsun dedi.
1: Bir de bir tane daha hani 4 olan 5 de olur dedim. Onu önerdim mesela. Bir riskli ama.
2: Offside demişken bir ilginç istatistik vereyim. Arsenal inanılmaz offside'e düşüyor. Premier Lig'de. Son Leeds maçında 7 kere offside'e düştüler. Sırf ilk 14 dakikada 4 kere offside'e düştüler. Yani öyle ekstra bir bilgi vermiş olayım.
1: Ben de hani Barcelona'nın riskli oyun anlayışında rakipleri genelde Barcelona'dan daha fazla offside'a düşüyor. 2, 3, 5, 6 işte maçına göre değişiyor. Burada da Osimhen'in çok offside'a düştüğünü bildiğimden hani Osimhen artı Barcelona'yı düşününce.
0: Onunla bağdaştırdın.
1: Öyle 5 artı en az 5 offside'a düşer Galatasaray dedim. Sadece Galatasaray için baştaki offside.
0: Sen hani 1-0-2'den farklı bir şeye gittin. Offside'e gittin. Genco sen.
2: Evet. Ben gelenekselci bir seçim yaptım. 1.50 küsürden.
0: Elini çek orada.
2: Tamam pardon.
0: Evet.
2: 3.5 üst bekliyorum.
0: 3.5
2: üst bekliyorum. Ama Galatasaray'dan da gol bekliyorum bu arada. Hani aklımdaki sonucu söyleyeyim mi ben? 3-1 yenilecek gibi düşünüyorum ben Galatasaray.
1: Ali abi sen ne yazdın?
0: Ben kaleci kurtarışı yazdım. Ben de Galatasaray'ın pozisyon ve goller bulabileceğini düşünüyorum. Barcelona'ya zaten söylemeye gerek yok. Kalecilerin yoğun bir gün geçirmesini bekliyorum ben.
1: Toplam yani iki takımın kalecilerinin kurtarışı
0: toplamı,
1: için.
0: Onu kaç yazdığımı da söyleyeyim.
2: Şey iyi bu arada iddia anlamında arkadaşlar. Osimhen 2 isabetli şut 2.20. Yani bence denenebilecek bir alternatif gibi geldi bana.
1: Mesela kim? İlker Duralı mı yazmış? Osimhen gol atar veya kart görür. Veya tabii veya kart görür. Hani kart görebilir rakibiyle bir...
2: Ben kart görür oynardım. Çünkü çok hırslı oluyorsun ben bu tip maçlarda.
1: O da fena bir bahis gibi gelmedi.
0: Ben de iki kalecinin toplamı 8 yazmışım.
1: 8.
0: 2.07 oranı var.
2: Total 8 kurtarış mı?
1: Evet.
0: İki kalecinin. Az değil tabii.
2: Az değil.
0: Yüksek bir rakam. Ama bence iki takım da pozisyon bulacağı için denemeye değer diye düşündüm. Peki Mert maça gelelim. Birkaç gündür seninle maçı düşünüyoruz. Artık işte maça da çok fazla bir şey kalmadı. Süre kalmadı. Şu an baktığında taktik olarak en böyle aklına yatan anlayış hangisi? Artı bizim meşhur Galatasaraylı arkadaşımızla konuştum. Yemekte. O diyor ki Okan Buruk değiştirmez diyor.
1: Önde basar.
0: Öyle beşli meşli falan hikaye diyor. Yapmaz
1: evet,
0: diyor.
1: Taktik olarak.
0: Okan Buruk öyle bir taktik anlayışı yapmaz diyor. Kendi bildiğiyle oynar diyor. Onun görüşü bu. O bilgiyi de sana arada vermiş olayım ve sözü sana bırakayım.
1: Valla hangi oyunu oynamalı, önde mi basmalı, geride mi beklemeli ben de bilmiyorum. Ama daha genel bir yorum yapacak olursam Galatasaray Barcelona'yı konfor alanından çıkarmalı. Ezberlerini bozdurmalı. Barcelona'yı daha farklı bir oyuna yöneltmeli derdim ama hani bunun çözümü bende yok. Nasıl yapar bunu Galatasaray o konfor alanının dışına çıkarttı Barcelona bilmiyorum. Çünkü Barcelona'yı bıraktığında adamların oyunu çok ezberden.
0: Mesela burada sertlik olarak mı söylüyorsun?
1: İşte bilmiyorum sertlik olabilir. Atmosfer mesela Barcelona aslında konfor alanının dışında bir atmosfer olacak. Yani Barcelona La Liga'da böyle bir atmosferde oynamıyor. Böyle oynadığı maç sayısı sınırlıdır. Mesela o bir konfor alanının dışı aslında.
0: Real Madrid maçı bile böyle değil.
1: Değil. Atletico maçları da bir tık daha Atletico sert olabilir ama Real Madrid'de bence de değil. İspanya'da öyle bir atmosfer oluşmuyor. O bir kere taraftarı orada iş düşüyor. konforun dışına çıkarma konusunda böyle panikletme. Diğeri de aslında ilk akla gelen tabii ki sertlik oluyor burada. Galatasaray'ın daha sert oynadığı bir karşılaşma. Mesela biz İspanya ile oynadık Konya'da. 6 gol yedik. İlk 30 dakika, 35 dakika faul yapamadık rakibimize. Yani onlar kendi ezberlerini yaptılar. Yani onları ezber dışına çıkartamadık. Bu tarz takımlara karşı da bizim sonuçta ezberimiz Barcelona kadar güçlü değil. Bizim oyunumuz o kadar güçlü değil. Bizim oyuncularımız onlarınki kadar kaliteli değil. Nasıl baş edeceksin? Bir şekilde yaklaşman lazım. İşte zemin kötü olursa yaklaşabilirsin. Hava şartı. Sert oynayarak. Oyunun temposunu belki düşürerek ama artık o da çok mümkün değil. Yeni kurallarla birlikte. O yüzden o devre dışı. Burada da sertlik yani en makul çözüm o gözüküyor. Ve atmosferin birleşimiyle birlikte onları ezberlerinden çıkarmak benim aklıma bu geliyor. Ama hani tabii ki daha detay olarak hoca bunu çözecek. Belki önde basmak onları ezberlerinden çıkarabilir. Mesela kaç takım şu an Barcelona'ya önde basıyordur? Ben zannetmiyorum. Ligde de Real Madrid'de Mourinho ile basmaz. Simeone'de çok basıyor mu emin değilim. Mesela önde basmak belki onları afallatabilir. Ama yani özünde bence onları o ezberin dışına çıkarmak bugün anahtar olur diye düşünüyorum.
0: Genco?
2: Ben Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 yendiği ilk maç, gruplardaki maça Galatasaray açısından çok benzer bir maç bekliyorum. Yani Okan Hoca'nın bir söylemi benim basın toplantısından önce yayıncı kuruluşa yaptığı bir açıklama benim çok hoşuma gitti. Biz Şampiyonlar Ligi'nde evimizde oynarken topu kazandığımızdaki o istek, hücuma çıkarkenki o arzu tabii ki bizim için çok özel. Seyirciyle birleştiğinde herkes ekstradan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Öyle bir rakiple oynuyoruz ki sadece topa sahip olduğumuz anda değil, topa sahip değilken de aynı coşkuyla, sanki topa sahip olmuş ve gole gidiyormuş gibi topsuzken de savunmada o coşkuyu göstermemiz lazım. 90 dakika boyunca dedi. O hoşuma gitti ve dediğim gibi hani Liverpool'a karşı Galatasaray ne yaptı? Topun rakipte olmasını kabul etti. Kalenin önünde oyunu kabul etti ve kontrataklarla gol aradı daha çok.

0: Fakat tabii burada o maçla kıyasla çok ciddi bir dezavantajı var Galatasaray'ın. Rakip Liverpool değil. Ki rakip Liverpool'ken bile McAllister ve Muhammed Salah dinlendirilmişti. Oyuna sonradan girdiler. 1-0'dan sonra. Barcelona tabii ki Liverpool'un o halini geçtim. Salah'lı, McAllister'lı halinden bile çok daha yıpratıcı ve kuvvetli bir takım. Ne kadar başarılı olur onu bilmiyorum. Ama hani benim de aklımda, normalde Galatasaray kendi evinde hiç topu rakipte kabul eder mi? Etmez. Etmez yani. Ama bugün edecek. Ben Barcelona'nın kolay bir galibiyet alacağına inanmıyorum açıkçası. Yani zorlanacağına inanıyorum. Evet, 3-1 dedim skor ama böyle güle oynaya bir 3-1 değil. Yani bir dirençli bir Galatasaray savunması göreceğiz diye düşünüyorum ben. Mesela savunma çok formsuz. Uğurcan formsuz. Onu kabul ediyorum ama bu maçta bu isimler de dahil olmak üzere Lemina ve Torreira'nın da savunmaya desteğiyle iyi bir savunma performansı sergilemesini bekliyorum. Ben mesela Galatasaray'ın Barcelona'dan 3 gol yemesi çok da şaşılacak bir şey değil derim.
1: Bu sene zaten 3-4-5 yiyen normal karşılanıyor.
0: Basın toplantısında da söylendi. Geçen sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı 6 maçta 5 gol yemiş bu arada. Bence güzel bir istatistik.
2: Tabii yüksek bir rakam değil. Yüksek bir rakam değil. Şimdi anlayıştan bahsettik. Bununla beraber tabii bir de oyuncu seçimleri olacak. Mert Sabah, Galatasaray'ı yakından takip eden ismi
1: Kaya Temel.
2: Kaya Temel'di. Kaya Temel arkadaşımız, hani Barcelona'nın analizi yapıldı. O analize göre Okan Buruk'un 1-2 kadroda dokunuşu olacak dedi. Tabii merkez merak ediliyor. Merkez de şöyle merak ediliyor aslında. Lemine ile Torreira garanti gibi. Ama önlerindeki oyuncu kim olacak? Batrakov mu olacak? Sara mı olacak? Yunus olabilir mi?
1: Yunus da olabilir.
2: Yoksa Yunus'u kanata mı koyacak? Genelde Yunus orada da başarılı.
1: Yani Barış Sağbek oynayacaksa
2: Şalay'ın genelde bekleniyor anladığım kadarıyla Mert.
1: Sabah B'nin muhtemelinde Barış
2: Barış
1: Sağbek'ti.
2: mı vardı?
1: Ve sağ önünde de Yunus vardı. Sané yoktu, Şalay da yoktu.
2: Sané'yi beklemiyorum ben de. Ama Şalay'ı oynayabilir gibi gözüküyor. Acaba oradaki işte dokunuş kim olacak? Lemina Torreira önünü sorayım size bir. Çünkü bence en çok orası şey. Yani Leao ve Osimhen garanti gibi. Bence oraya pek dokunmayacaktır. Eğer Galatasaray'da zaten beşli bir savunma görmeyeceksek, yani temel böyle bir değişiklik görmeyeceksek, savunma hattında da zaten tek şey var. Sol stoper şeyi olabilir. Tercih olabilir.
1: Ben sağ beki de hala inşallah iyi Barış Alper değişebilir diye düşünüyorum.
2: İkisi de sağlıklı olursa da mı?
1: Yani şu an
2: Şalay
1: Şalay kesin oynar diyemiyorum ben.
2: Farz et Şalay oynayabilecek durumda.
1: Tamam, o zaman Şalay
2: Şalay
1: oynar.
2: ile oynar. Değil
1: Evet.
2: mi?
1: Ama hani son maç hiç oynamadığı için.
2: Tamam, onu konuşmuyoruz. Hani Şalay oynayabilecekse Şalay oynar orada. Orada hemfikiriz herhalde, değil mi?
0: Valla ben Barış Alper'i çok beğendim son maçta.
2: Barış Alper'i beğendin.
0: O yani o mevkide.
2: Oynatır mı?
0: Valla Okan Hoca genelde şöyle bir şey yapıyor. Benim de hoşuma gidiyor o. Bu da tam o maçlardan biri. Bence Barış Alper'le başlayacak. Solda da Jakobs olacak. Öne geçtiği takdirde skoru korumak için sağ önü ve sol önü değiştiriyor, şöyle değiştiriyor. Öne geçtiği takdirde, favori olmadığı maçlarda Salah'ı alıyor sağ öne. Sola da işte Eren Elmalı'yı alabiliyor ve sağ beki ve sol beki sanki çift oynatıyormuş gibi savunmayı da kalabalıklaştırıp çok iyi hem taze ayak alıyor oraya öndeyken hem de savunmayı çok kuvvetlendiriyor. Ama dediğim gibi öne geçtiğinde favori takıma karşı bunu yapıyor ve benim hoşuma gidiyor bu değişiklik tarzı. Fakat başlangıcı konuşacak olursak ben Barış Alper oynamasından yana olurum. Yani fizik gücü Barış'ın sahada Galatasaray'ın bence daha ihtiyacı var gibi geliyor. Ve öne çıkışlarda da rakibi yıpratabilir. Ali sen dün yoktun. Galatasaray'ın şunu yapması lazım dedim Mert'e.

0: Şimdi Barcelona Galatasaray'ın üzerine gelecek. Galatasaray kontratağa çıktığında Leao'yla, Osimhen'le, işte sağda Yunus'la, önemli değil, 2-3 kişiyle, Barış'la hücuma çıktığında Barcelona'nın en az 7-8 oyuncusu depara kalkacak ve savunmaya koşacak. Galatasaray o ileri hızlı çıkışlarla, Galatasaray'da 2-3 oyuncu hücuma çıkıyorken öyle hızlı, Barcelona'nın 7-8 oyuncusu o depara atacak. Galatasaray bunu yaparak rakibi yormalı diye düşünüyorum ben.
1: Yapabilirse tabii yorar Galatasaray.
0: O yüzden de Barış olmalı bence bek olarak.
1: Barış'ın önünde kim olacak o zaman? Yunus mu olacak?
0: Evet, ben de Sané'yi kullanmazdım.
2: Patrakov
0: Aslında performans olarak da bilmediğimiz için Batrogo'yu tam hala çözemedik değil mi hiçbirimiz tam olarak yani kapasitesini. Sonuçta çok genç yaşta ülkesinin dışında ilk kez oynayan bir oyuncu. Bilmiyorum kabul eder misiniz ama sürpriz olarak tanınmamasından ve sürpriz yapabileceğinden dolayı Batrakov'u denerdim ben. Kaybedecek bir şey yok bence bu maç Okan Hoca'nın. Onu söyleyeyim.
2: Ben de oyuncu profili olarak hani Galatasaray oyunu geride kabul edecek değil mi daha fazla? Mesela Saray'la mı ileride daha çok çoğalabilirsin? Batrakov'la mı? Bence Batrakov'la.
0: Bence de bu
2: Toplu
0: arada.
2: topsuz Saray'a göre daha hızlı bir oyuncu. Saray gibi belki çok inceci değil ama etrafındakilerle iyi alver yapabilen bir oyuncu. O yüzden hani Lemina Torreira yapmışken bir de Sara bence hücuma çıkışlarda daha dezavantaj getirir. Ben Batrakov'u Sara yerine tercih ederdim.
1: Galatasaray'da topu ayağından hızlı çıkaran oyuncu kim?
2: En hızlı çıkaran.
1: Evet.
2: Şu an Batrakov diyebilirim ben.
1: Evet, şimdi ben de onun için söyledim zaten. Şimdi bugün bu akşam Barcelona ile oynarken hem hareketli hem de top ayağından çabuk çıkaran oyuncuya ihtiyacım var. Çünkü top ayağında tuttun, bir saniye, 2 saniye fazla tutman demek zaten topun çok büyük oranda Barcelona'ya geçmesi demek. Aynı zamanda bir hareketliliğe de ihtiyaç var. Şimdi mesela Lemina çok hareketli bir oyuncu değil merkezde. Torreira topu kaparken hareketli. Ama Torreira'ya geldiğinde Torreira pası verdikten sonra genelde duran bir profil. Orada Batrakov diğer oyunculara göre farklılaşıyor. Batrakov hem hareketli hem de zaman zaman top ayağında fazla tutmadan tek toplarla oynayabiliyor. Biraz ona ihtiyaç var. Yani topun daha hızlı olması lazım oyunculardan. Sara da daha garantici bir oyuncu. Özellikle merkezde oynadığında. O da topu ayağında tutmayı seven bir oyuncu. Şimdi oyun nasıl hızlanacak? O Barcelona'nın presinden, Barcelona'nın kalabalığından, Barcelona'nın trafiğinden topu kim çıkartacak sorusu merkezde bence işi biraz Batrakov'a götürüyor. Diğer oyunculara göre. Hani Yunus merkezde olursa olabilir mi? Yani Batrakov'la Yunus'u derdim.
2: Saray'a göre ikisini
1: Saray'a göre
2: tercih ederim
1: ikisini
2: ben tabii.
1: tercih ederdim. Biraz hıza ihtiyaç var. Çünkü benzer bir durum Galatasaray'ın kanatlarına gittiğinde de görüyorsun. Şimdi kanat profilleri mesela Leao böyle bir oyuncu mu? Leao da öyle bir oyuncu değil. Leao da topu ayağına isteyen, ayağında da tutmayı seven bir oyuncu. Alan bulduğu zaman driplike kalkan bir oyuncu. Sané oynasa Sané gene topu bir tutan bir oyuncu.
0: Evet.
1: Hani çok hızlı hareket eden, alıp hemen hareketlenen ya da topu ayağından çıkartıp hareketlenen oyuncular değiller. Orası da bence Barcelona oynarken düşünülmesi gereken bir şey. Yani Barcelona oynamak çok kötü ya. Çok fazla düşündürüyor seni yani.
0: Evet,
1: Ne
0: her
1: yapacaksın,
0: şeyi.
1: neydi, her şeyi düşünmek zorundasın yani. Onu da öyle, dur onu öyle yapmayayım, onu öyle yapayım, şunu böyle yapayım derken hop devreler yanar.
0: Bak mesela dedin ki topu mesela ayağından çabuk çıkaran oyuncu lazım dedin. Mesela Galatasaray'ın topu ayağında tutan oyuncuya da ihtiyacı var bu arada. Hani topun rakipte olmayıp da.
1: Ama o profilin var işte. Hani takımında o profilin var zaten. Orayla alakalı olarak eğer gününde olursa oyuncular senin dediğin anlıyorum ne demek
0: Ha.
1: istediğini ama var. Ama bir taraftan da işin hücum tarafında hızlanmak için, eksik yakalamak için, dengeyi bozabilmek için çabuk da oynaman gerekiyor. O
0: Evet.
1: çabukluğu kim verecek? O pek yok Galatasaray'ın Batrukov dışında. Benim gördüğüm şu anki profilinde. Bakalım. Peki 14.34 devam edeceğiz. Tabii ki sizlerden gelen mesajlara da bakacağız. 0538 052 1487 Radyospor'un WhatsApp hattı. Şimdi ikinci aramıza gidelim, ardından buradayız.

0: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek.
1: Reklam.
2: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Radyo Spor.
4: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
5: Aslan evinde İspanyol devi Barcelona'yı konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin nabzı Nesine'de atıyor. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam saat 22'de evinde Barcelona'yı ağırlıyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Reklam.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Kupalarında ikinci hafta Avrupa Ligi ile beraber tabii. Konferans Ligi'nde de ilk hafta maçları oynanacak hafta içerisinde. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarını lider tamamlayan takımı hatırlayana benden simit ayran.
1: Manchester United.
2: Hayır. 4-0 kazandı onlar. 5-0 Paris Saint-Germain'in galibiyeti var. 6-1.
0: 6-1 Paris Saint-Germain.
2: 6-1 var.
0: 5-0
2: 5-0
0: Bayern
2: Münih.
0: Münih, pardon. 5-1 Barcelona.
2: Aynen.
0: Como pardon.
1: 4-1.
2: Como
1: 4-1.
2: Roma'da bakayım.
0: Çok zor ya.
2: Como. Bu hafta mı oynandı?
0: Bu hafta oynandı. 13.30'da oynandı.
1: Ya
2: Como Roma.
1: Como kaç
2: Roma.
1: Kere Como Roma dedik Como, var ya Como Roma. Şeyle.
0: Demek imkansız ya.
1: Evet. Ulaş'la kaç kere Como Roma dedik.
0: Roma maçları iptal edilsin abi. Böyle bir fikstürü, böyle bir Türkçe yok yani. Çok
2: Roma,
0: zor.
2: Como.
0: Dünyanın en zor fikstürü. Onlar da o takım, Fabregas'ın takımı. Leipzig'i 4-1 yenmişti. Bugün bir şey söyleyeyim parantez içinde. İddia yazarken ufak bir araştırma yaptım. Şimdi Leipzig ilk maçta 4-1 kaybetti ya. Bugün
1: PSV ile oynuyorlar.
0: PSV ile oynuyorlar. PSV yenecekleri düşünüyorum.
1: Ben de.
0: Eğer yenemezlerse bir sonraki maçları Real Madrid, bir sonraki maçları da Manchester City.
1: Oo.
0: Kapatırlar defteri.
1: Tabii tabii.
0: Defteri kapatırlar. O yüzden bugün Leipzig açısından hani böyle sadece fikstüre bakıp ya bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor beyler. Bir karşılaşma gibi gözüküyor. Zaten Milyar'dan da iyi döndüler.
2: Bayağı farklı bir galibiyet aldılar.
0: 6-0 yendiler.
2: 6-0.
0: Eintracht Frankfurt yendiler bir de. Öyle şey bir takımı yenmediler. Artı PSV'nin de savunması sıkıntılı. Bugün normalde pek güvendiğim öyle arkasından gittiğim takımlardan biri değildir Leipzig ama bir Leipzig galibiyeti bekliyorum.
2: Düz mü handikaplı falan o kadar öyle bir konuştun ki handikaplı.
0: 1 ve 1.5 üstü bekliyorum. Hı. Hani böyle 2-1, 3-1, 3-2 gibi olabilir. PSV'de hani savunması kötü ama boş takım değil.
1: Biz
0: güzel bir maç olabilir.
1: Pazar günleri Ulaş'la 14-17 yayını yaptığımız için çok PSV'ye denk geldik. İzledik. Ya Hollanda Ligi takımları güçlü değil artık. Yani mesela bazen çıta çok yüksek olabiliyor Hollanda Ligi'nde. Mesela İskoçya'da Rangers ve Celtic çok kötü. Ajax, PSV, Feyenoord onlar da iyi durumda değiller. Bence de Leipzig yenmeli.
0: Ajax bu
1: ya,
0: sene...
1: Aslında Ajax izlemedim. Yalan söylemeyeyim. Ama PSV ve Feyenoord'u çok izledik ve çok sıradan geldiler bana. Ya Perisic falan var ya kaç yaşında. Ve yapamıyor yani adam artık yani.
0: Evet, onu da hani parantez içinde söyleyeyim dedim. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Barcelona'yı 22'de ağırlıyor ama hep bildiğiniz gibi 19.45 seansı da var ve orada da iki karşılaşma var. Lens Sporting ve Sabah Bakü Azeri temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayacak. Saat 20'de Arsenal Lille, Atletico Madrid Manchester United. Burada da bir Atletico Madrid galibiyeti

0: Bilmiyorum katılır mısınız?
1: Katılırız. %100 katılıyorum.
0: Olası gözüküyor.
1: Hatta en güvendiğim maç benim gerçekten. Hani oran 1.80 olmasına rağmen.
0: United'ın Premier Lig'de son 40 yılın en kötü başlangıcı yaptığını yeni okudum. Hı hı. Son 40 yılın en kötü başlangıcı.
2: Lig kupasına elendiler. Lig'de bir galibiyetleri var. Sabah yıl, maçını yendiler ama.
0: Ne yaptın
2: ama
0: ya? Çok fena. 40 yıl dediğin zaman.
1: Bir de bir şey diyeceğim. Tottenham'ı yenemediler ya. Çok kötü Tottenham'ı yenemediler. Yenemelerini geçtim. İlk yarı Tottenham Old Trafford'da perişan etti Manchester. Yani resmen perişan etti.
0: Inter, Club Brugge, Leipzig, PSV, Viking, Bayern maçı. Viking'in Allah yardımcısı olsun. Benim sevdiğim, beğendiğim bir takım. Ama tabii işleri çok zor Bayern önünde. Yani iki sezondur Bodo'yla şampiyonluk yarışında hep baş başa gidiyorlar. O Bodo Bayern'den 5 yedi.
2: Viking, bir yarıda yedi bir de. Tek yarıda 5 yedi.
0: Viking arttırır. Stuttgart'tan 30-35 dakikada 3 gol yedi ilk karşılaşmada. Yani eğer Bayern bugün böyle bir dikiş tutturursa kötü olabilir ve bana göre gecenin en zor maçı Villarreal-Napoli karşılaşması. Çıkabilirsen işin içinden. O da gene saat 22'de Şampiyonlar Ligi'nde günün programı bu şekilde. Güzel karşılaşmalar var ama tabii hepimizin gözü kulağı, aklı Galatasaray-Barcelona mücadelesinde. Barcelona'da Rafinha yok. Onun olmadığını söyleyelim. Önemli bir eksik Barcelona'da. Galatasaray'da da Şalay'ın durumu belirsiz gibi gözüküyor. Osimhen'le alakalı olarak bir sıkıntı yok gibi. Hemen hemen her yerde Osimhen muhtemellerde 11'de gözüküyor. Osimhen bugün Galatasaray'da başlayacak. Galatasaray-Barcelona maçları Mert sabah söyledi. Galatasaray'ın bir galibiyeti varmış. Ama Barcelona'nın da Galatasaray'a o karşılaşmalar içerisinde 4 gol atmışlığı yok. Genelde maçlar öyle çok uzak geçmemiş. 2-1, 2-0, işte 3-1 var.
1: Hatırlıyorsun değil mi Galatasaray'ın Barcelona'yı yendiği maçı? Busquets topla içeri girmişti.
0: Ya hatırlayamadım inan. Mert söyledi. İşte 2-1 kazanmış dedi.
1: 87'de galiba Busquets Arif'in şutunda topu tutuyor fakat dengesini kaybediyor. Topla içeri giriyor.
0: Galeye 2-1'e mi geliyor maç?
1: Evet. Ha. Evet.
0: Ben vallahi hatırlamadım genco ya. Şeyi hatırlayamadım.
1: İlk maçı hatırlıyorum. 0-0 bitmişti. Galatasaray'ın ilk Şampiyonlar Ligi maçı Barcelona'ydı.
2: Bir önceki sezon o zaman.
1: 0-0 bitti. Rövanşı 3-0 kaybetti. İkinci sene yine Barcelona ile Galatasaray aynı gruptaydı.
0: O zaman yenmiş işte.
1: Evet. Evet, Kubilay ile Galatasaray Old Trafford'lardan çıktı. Nou Camp'ta öne geçiyor. Hatırlamıyorum ya, 2-1 ya 3-1 kaybediyor. 2-1 mi? Sonra işte Arif'in golüyle Busquets kaleye giriyor topla. 2-1 kazanıyor. Galiba son maçtı.
0: Evet. İki takım en son ilginç şekilde Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelmişler. Mesela şöyle bir soru bana bir futbol bilgi yarışmasında çıksa direkt elenirdim.
2: Şampiyonlar Ligi beklersin.
0: Vallahi hani ha falan derdim böyle. Ne kadar, ne kadar
1: hiç aklımda yok o
0: kolay
1: maç.
0: Bir soru. Avrupa Ligi falan diye elip böyle hani rezil olanlar var ya ilk soruda böyle pat diye gidip hani şey diyor işte ben şey uzmanıyım, şu uzmanıyım, bu uzmanıyım. O pat diye bir soru soruyorlar ama o soruyla gidiyor ya. Tabii, bana da böyle olurdu yani. Avrupa Ligi'nde 2022'de bir hafta arayla oynamışlar.
1: Hem de uzakta değil.
2: İşte bu Okan Burun gelmesinden önceki sene. Torrentli Galatasaray. Morutsanlı Çıkıldağlu.
1: Kerem'in çok iyi oynadığı maç hatırladım.
2: Kerem Aktürkoğlu'nun olduğu dönemde.
0: Evet, en son 2022'de iki takım karşı karşıya geliyor. Peki döndük dolaştık. Hayat bizi gene aynı noktaya getirdi. Genco sana 100 birim veriyorum. Bu 100 birimi 1-0-2'de Galatasaray beraberlik ve Barcelona olarak nasıl dağıtıyorsun? Sen Sporting maçında çok emindin.
1: Evet.
0: Çok çok çok emindin. Fazla emindin. Bizim sinirimizi bozdun. Ama dediğinde çıktı. Barcelona maçında nasıl bu dağılımı yaparsın?
1: İstanbul olduğu için tabii hayal görmeyeceğim ama bir İstanbul gerçeğine göre birimleri dağıtacağım. Taraftara göre. 100 Barcelona dermişim.
2: 110 verecektin de 100 verdim.
0: Düşündüm de.
1: 90 Barcelona. 5-5 mi desem, 10 beraberlik mi desem karar veremedim ama galiba 10 beraberlik vereceğim. Galatasaray'ın kazanabileceğini pek zannetmiyorum.
2: Ben de yani, Galatasaray'a yatırmam.
1: Galatasaray öne geçtiğinde arkadaşlar skoru koruyamaz Barcelona karşısında. Ya olmaz. Öyle bir savunması yok çünkü Galatasaray'ın.
0: Ben o zaman öne geçmesin.
1: Ancak nasıl olur biliyor musunuz? Ay, ay.

0: ancak 89'da öne geçerse.
1: Bu mantıkla Galatasaray öne geçmesin.
0: Ya birimlerden öte bir şey sormak istiyorum ben size. Hiç Leo faktörü konuşmadık. Bir Leo'dan bir sürpriz bekliyor musunuz? Yani
2: Ali abi çok şey bekliyor Leo'dan.
0: Bence o sürprizi yapabilecek isimlerden biri Leo ve bu maç hakikaten acayip bir Leo maçı olabilir diye düşünüyorum ben.
1: Yani herkesin kariyer maçı olabilir Barcelona ile oynarken.
0: Arkada boşluk işe yarar Leo için.
1: Tabii sabah onu anlatmaya çalıştım ben. Sonuçta kimse Şampiyonlar Ligi'nde Kulüp Brugge maçında ne yaptığını hatırlamıyor. Kulüp Brugge ile oynasan ne olur, oynamasan ne olur. Ama Barcelona maçıyla tarihe geçebilirsin. Kulüp tarihine geçebilirsin. Şampiyonlar Ligi'nde her zaman hatırlanabilecek bir 90 dakika imza atabilirsin. Torreira da söyledi zaten. Konsantrasyona gerek olmayan maçlardan biri. Bu oyuncuların hepsinin de, yani Galatasaray'da şu an öyle bir kadro var. Yani Leao'da, Osimhen'de, Sané'de, ondan sonra Torreira'da, Lemina'da kapasiteleri çok üst düzey olan oyuncular. Eğer o performansı ortaya koyarlarsa zaten kendiliğinden gelir. Ama aynı zamanda o performansı bu maçlarda bir iki kişinin ortaya koyması yetmiyor. Yani Galatasaray takım ortalaması olarak da belli bir seviyeye yakalamalı ve her şeyi de en üst seviyeden yapmalı. Öyle olursa zaten Galatasaray'da parlayabilecek çok oyuncu var. Yani Lea da olur bu akşam ekstra iş yapacak oyuncu. Sané de olur, Barış Alper de olur, Yunus da olabilir. Ama işte takım olarak da sen ne diyorsun? Neden söylüyorsun? Yani Galatasaray öne geçerse koruyamaz. Neden koruyamasın mesela? Çünkü takım organizasyonu işte o seviyede değil. O yüzden öyle gördüğün için bunu söylüyorsun. Ama bir taraftan da hani Galatasaray öne geçebilir diye de düşündürüyor sana.
0: Evet,
1: değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Yani böyle bir şey de
0: o
1: var.
0: O sürpriz olmaz.
1: Yani.
0: Ama önde bitirmesi sürpriz olur.
1: İşte. Ben de öğlen onu konuştum sevgili arkadaşımızla. Dedi ki Galatasaray önde basar dedi. Tamam dedim, Galatasaray önde bassın. İşler Galatasaray istediği gibi gitsin. Galatasaray golü bulsun. Sonra dedim ne olacak? Sonra ne olacak? Ben de senin gibi düşünüyorum. Çok farklı düşünmüyorum yani Genco'dan. Sonra yani 90 dakika önde kalamazsın ki. Değil mi? Yok. Bir yerde geri çekileceksin. Bir yerde topu vereceksin. İşin doğalı bu. Yani bunu hiçbir takım yapamıyor zaten. İşte o zaman.
0: Hele ki Barcelona ile oynarken.
1: Hep şeyler, soru işaretleri ortaya çıkıyor. İşte o zaman ne olacak? Ha, geri çekilirsin. İşte biraz şansın yaver gider. Kalecin iyi performans gösterir.
0: Derken kontradır iki atarsın.
1: Bir kere daha bir dişini gösterirsin. Aynen. Onu da geçen sene şu maçı hatırlayamadım. Gene bak aynı şeyi söyleyeceğim sana. Deplasmanda yaptılar bunu Barcelona'ya. Yani hani oyunda şey yok. Hiçbir üstünlükleri yok. Kimin oynadığını hatırlayamıyorum. Yani Barcelona karşısında öne geçti ve bir şekilde korumayı başardı. Arada da dişini gösterdi falan. Oluyor, olmayacak şeyler değil de işte o hep beraber bir takım olarak, kolektif olarak o performansın çıkması lazım. Yoksa yani Leo bugün belki Türkiye'de herhangi bir karşılaşmada bulmadığı kadar geniş alan bulacak.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi?
2: Öyle.
1: Öyle bir ihtimal var Leo için. Ya belki o pasları atabilirse Galatasaray Leo'nun önüne, Leo'yu koşturabilirse, yani Leo sıradan bir oyuncu değil ki. Çok önemli bir oyuncu. Şu ana kadar pek iyi gözükmedi ama mesela son Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında ceza sahası içerisinde çok kısa alanda attığı bir çalım var. Vurdu gene kalecinin üzerine gitti. Ama bir topu çekişi var. O full kalite işte. Hı. Onu yapabilecek az oyuncu var. Çok çok kısa bir alanda çok çalımı yaptı. Vurdu kalecinin üzerine geldi.
0: Doğru, kaleci üstüne vurdu. Hatırladım şimdi.
1: Hatırladın mı o pozisyonu?
0: Hatırladım.
1: Sol taraftaki kaleye.
0: Aynen, yakındı.
1: Yakındı. Çok kısa alanda çekti. Müthiş. Yani hareket müthişti. Şut kötüydü gene. Ama o kaliteyi gösteriyor işte oyuncuda. Onlara ihtiyaç var. Bakalım. Yani çok merak ediyorum bu karşılaşmayı ben. Hani bazı maçlar böyle beni çok şey meraklandırıyor. Hani ne yapacak? Nasıl yapacak? Bir şey olursa ona tepkisi nasıl gelişecek? Hep çok merak ediyorum. O da bu maçlardan biri. Ama ben teknik direktör olsam izne çıkardım yani. Barcelona maçı öncesi. Yıllık izin.
0: Tabii sen Barcelona dediğin zaman en Türkiye'nin unutulmaz maçı Beşiktaş-Barcelona maçıydı.
1: Evet.
0: Ne maçtı değil mi Ali?
1: Evet evet, o acayip bir maçtı. O acayip bir maçtı. O da işte bir kere oluyor yani.
2: Ahmet Dursun.
1: Pascal Yılmaz. Aynen. Ali abi niye Kulüp Brugge sevmiyor demiş. Ya
2: bana ben diyecektim çok Kulüp Brugge demedin mi diye de sabah da Kulüp Brugge.
1: Kulüp Brugge. Hayır, sabah ne düşündüm biliyor musun gelirken, bak sana yeminle aklıma şu geldi. Bir tane takım belirle dedim. Tamam mı? Ağzından başka bir şey çıkar. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın rakibi olur. Bir de onunla uğraşırız. Bak yemin ediyorum bunları düşünüyorum yayına gelme. Beni bu hale getirdiniz işte.
2: Allah Allah.
1: Bak yemin ediyorum bak hani dalgınlıktan mesela Aston Villa ile oynamıyorsun. Hani Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynamak için oynamıyorsun dersin. Ondan sonra al başına belayı dedim. Bak yemin ediyorum size.
2: Bunu araştırdın mı böyle fikstüre baktın?
1: Evet, kulüp buruş biriyle oynamasın. Hani rakibimiz olmasın. Allah bir rakibimiz falan çıkar şimdi yanlış bakmışımdır. Hani onu söyleyeyim. O yüzden kulüp buruş diyorum sabahtan beri.
0: Ama şeye bakar mısın? Garanti olsun diye. İşe gelirken ki düşündüğü şeye bakar mısın?
1: Ne yazık ki öyle. Gerçekten bak bunu düşündüm.
0: Bak benim aklıma ne geldi? 20 yıl falan önce Nesine'de çalışıyorken bir sabah rüyamda Harry Redknapp'ı gördüm.
1: Rüyasında Harry Redknapp'ı gören tek insan olabilir.
0: Gerçekten.
1: İhtimalle eşi bile Harry Redknapp'ı görmüyordu rüyasında.
0: İnanılmaz sinirim bozuldu. Yani ne işim var dedim yani Harry Redknapp'la. Ve şirketi arayıp ben 2-3 gün gelmesem olur mu dedim. O kadar moralim bozuldu. Neden dediler. Rüyamda dedim Harry Redknapp'ı gördüm ve çok kötü uyandım dedim. Yani bir insan bu kadar o işin içine girmemeli diye düşündüm. Acayip güldü müdürüm. İnanılmaz güldü. Tamam 3 gün gelme dedi.
1: Evet.
0: Bir şey diyeceğim ama haksız mıyım ya? Harry Redknapp'ı görmek nedir yani?
2: Yani çok Harry Redknapp'la ilgili bir şey okumuşundur herhalde. Aklında kalmıştır. Yani.
0: Ya teknik direktörünü severim bu arada. Portsmouth'u falan çalışırken bence iyi durduk sürpriz bir hocaydı. Durduk
2: gelmemiştir yani rüyana o.
0: Ama yani.
2: Çok ilgilenmişindir bir şey olmuştu. Bir iz bırakmıştın sen de.
1: Evet. İhsan demiş ki Ali Erim bizi övmezse bir ihtimal puan alabiliriz. Yani övmüyorum ama çok da korkmuyorum öyle. Yani genel korkunun aksine öyle müthiş bir korkum yok maçla alakalı olarak benim. Onu daha önceden de söyledim. Genco Boran'a bileceği bir soru sorayım. Galatasaray Barcelona'yı 2-1 yendiğinde Barcelona'nın kalesinde kim vardı?
0: Busquets.
2: İşte az önce zaten golü anlattı. Evet. Genco abi. Doğru.
0: Sergi, Ferrer, Romario onlar vardı.
1: Ben o coşkulu hücum ve toplu coşkulu hücum ve coşkulu savunmayı en son toplu maçında gördüm demiş. Bizim gittiğimiz maç.
2: Statta izlemiştik.
1: Bizim gittiğimiz maç.
2: Icardi'nin sakatlandığı maç değil mi o?
1: O maç 4-3 mü 4-2 mi bitmişti?
0: 3-1 değil miydi ya?
2: 4-3 nerede 4-2
0: mi? Ben 3-1 hatırlıyorum.
2: Ben de 4-3 Ali abinin dediğine daha yakın.
1: Dur bakayım 4-3 ben merak ettim kaldı. Ya o maçı. Kaç.
2: O maçı da Galatasaray çünkü zora sokmuştu. Dönüş yolunda metroda yine Okan Buruk değişikleri eleştiriliyordu.
1: Onlar konuşuluyordu.
2: Hani böyle mi? Bir maç oynamışken nasıl yine maçın sonunda?
1: O maça geçen sene mi gittik Mert?
0: 2 sene önceydi.
2: 2 sene önce. Ben de Avrupa Ligi.
0: Üçümüz beraber izlemiştik.
2: Tabii sen de vardın.
1: 2 sene önceydi.
0: Evet.
1: Şu an çok yaşlı hissettirdiniz beni.
2: Geçen mi?
0: Yoksa 3-2 mi ya? 3-1 mi? Hakikaten zora girdir. Ben de
2: hep
0: şimdi hatırladım.
2: Olması lazım. Çünkü bu kadar iyi oynayıp farkı arttırıp yine son bölümü
0: çok zor geçmişti. Doğru.
2: Geçmişti. Öyle benim de aklımda kaldı da tek fark diye düşünüyorum o yüzden.
1: Şimdi ben onu bulmam lazım.
2: Bulamadım mı ya? Hızlıca bakayım.
1: Bulamadım vallahi. Çünkü tek tek bakıyorum Galatasaray maçlarına. Böyle de bir şeyim.
2: Sen niye tek tek
1: bakıyorsun? Eski toprak.
2: 26.
1: 3-2 bitmiş.
2: 3-2 mi? Tek fark.
1: 3-2 bitmiş.
2: Tamam tek fark olduğunu ben de hatırlıyorum da.
1: 3-2 bitmiş. 2024'teymiş. 7 Kasım 2024'te gitmişiz. Vay be.
2: Bir de
1: 6'da Galatasaray öne geçmiş.
2: Evet.
1: Yunus'la 1-0 çok güzel bir gol atmıştı.
0: Aa, evet hatırladım.
1: Sonra o genç golcü Lankşir 1-1 yapmış. 31 Osimhen 2-1. 39 Osimhen 3-1. Osimhen asistler Mertens.
2: Kırmızı kart görüyor Tottenham 10 kişi. Ona rağmen 3-2 ve sonda 3-2, evet, bir baskı vardı.
1: Evet. Bu da öyleymiş. Evet Galatasaray'a Barcelona karşısında başarılar diliyoruz. Genco Boran maça gidecek. Radyospor adına orada karşılaşmayı takip edecek. Radyospor'a da bağlanır diye düşünüyorum artık burada.
0: Evet.
1: Şimdi bugün Euroleague'de de yeni hafta başlıyor basketbolda. Çift maç haftası bu hafta onu söyleyelim. Euroleague'de 5. hafta karşılaşmaları bugün 20.45'teki Fenerbahçe Zalgiris Kaunas mücadelesiyle başlıyor. Her zaman olduğu gibi temsilcilerimizin maçlarını Radyospor'dan dinleyebileceksiniz. Şimdi Fenerbahçe maçı 20.45. Normalde o maçın bitişi 22.45. Bu ne anlama geliyor? Yani Fenerbahçe'nin basketbol maçı bittiğinde Galatasaray-Barcelona mücadelesinin de ilk yarısı sona ermiş olacak. Demek ki o maçın hemen devre arasında bir Genco'dan Radyo Spor'da ilk yarı yorumu alabiliriz.

0: gibi gözüküyor. Onu da hatırlatmış olalım. Evet Genco, Mert ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah abi,
0: sen teşekkür ediyoruz. Az sonra Spor Kazanır. Radyo Spor'da her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte olacak. Galatasaray'a bir kez daha başarılar dileyip tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
1: Reklam.
2: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti. Ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım, kastım, kastım.
0: 1 milyon TL'ye 12 ay 0 faiz kampanyasıyla Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
1: Herkese mutlu günler. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi spor gündemini konuşacağız. Futbol severlerin bayramı da başladı. Ercan abi hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Çok sağ ol. Sen nasılsın Ahmet?
1: Ben de iyiyim. Şöyle bir açılış yaptım. Futbol severlerin bayramı başladı. Bugün başlıyor diye. Çünkü Şampiyonlar Ligi ikinci haftada
2: Avrupa
1: başlıyor.
2: Avrupa Kupaları haftasına girdik.
1: Avrupa Kupaları haftası artık iki takımımız Şampiyonlar Ligi'nde, bir takımımız UEFA Avrupa Ligi'nde, bir takımımız Konferans Ligi'nde bu hafta karşılaşmalarını oynayacaklar. İkinci hafta karşılaşmaları oynanacak. Milli maç arası sonrası öncelikler başladı. Sonra da Avrupa Kupaları başladı. Tabii ki derin bir şekilde çalıştım. Yine çalıştım Ercan abi. Barcelona'ya analizleri yaparız, konuşuruz, bilgileri paylaşırız. Yine haftanın maçlarını konuşuruz Şampiyonlar Ligi'de bugün için. Yarın da Fenerbahçe'nin karşılaşmasını detaylı bir şekilde konuşuruz. İsterseniz dinleyicilerimize de soralım. Nasıl bir maç bekliyorsunuz bu akşam diye. Galatasaray saat 22'de Barcelona ile oynayacak. Çok önemli bir takımla karşılaşacak temsilcimiz Galatasaray. Kendi evinde oynayacak temsilcimiz. Aslantepe'de Rams Park'ta saat 22'de karşılaşma. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Soru görüş önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu akşamki maçta neler bekliyorsunuz? Nasıl bir skor bekliyorsunuz? Nasıl bir oyun bekliyorsunuz? Bizimle de paylaşabilirsiniz diyelim. WhatsApp'tan mesaj yoluyla bizlerle iletişim halinde olabilirsiniz diyelim. Ve Ercan abi, Barcelona karşılaşması artık Galatasaray için çok önemli karşılaşmalardan bir tanesi. Kendi evinde oynayacak. Bu dönem karşılaşma olmasaydı dediğim rakiplerden bir tanesi açıkçası Barcelona. Neler söylersiniz?
2: Abi, kaçış yok artık ya, böyle her takımla karşılaşabilirsin Şampiyonlar Ligi'nde. Galatasaray'da kura çekimi işte Barcelona geldi lig aşamasında. Önemli olan rakibe karşı nasıl mücadele edeceğin. Maç başlamadan önce ya takım çok güçlü, bunu kabul ediyorum, Barcelona ve şu anda çok formda. Fakat her şey sahada belli olacak. Ben çok merak ediyorum Galatasaray, çünkü iki yönde de Barcelona'nın oyunda üstünlüğü var. Bir, moda tabiriyle geçiş oyununda şu anda Avrupa'nın en iyisi. İki, rakip kapansa bile o kapalı savunma arasından yine gol pozisyonu bulma yönünde gayet başarılı bir takımla karşılaşacak Galatasaray. Önemli olan bunlara nasıl tedbir aldığı. Bunu da maç başladıktan sonra hep beraber göreceğiz saat 22'de. Tabii maçın başlangıcındaki coşku, yani 10 dakika 15 dakika o coşkunun devam etmesi hakikaten önemli. Maç başında Galatasaray o coşkuyla belki bazı atak denemelerinde de bulunacaktır. Bunu da tahmin ediyoruz. Tamamen savunmayla başlar mı? O kafamda şöyle bir soru işareti olarak dünden beri düşünüyorum. Pek sanmıyorum. O taraftar coşkusuyla ister istemez Galatasaray'ın da bazı ataklarını görebileceğimiz kanaatindeyim maçın başında. Sonraki bölümlerde üstünlük, oyun üstünlüğü ve topu geri alma kaptırdıktan sonra Barcelona'da daha fazla gözükebileceği için ondan sonraki bölümde Okan Buruk'un aldığı önlemleri merak ediyorum. Onu söyleyebilirim.
1: Valla Ercan abi, şimdi gerçekten girişte de şunu söylemiştim. Karşılaşmak, bu dönemde karşılaşmak istemediğim rakiplerden bir tanesi. Çünkü gerçekten çok formda bir Barcelona var. Ligde mağlubiyetleri yok. 8 ayda sadece bir kere yenildiler. Atletico Madrid karşılaşması kaybettiler. Ve ciddi manada iyi oynuyorlar. Özellikle hem hücum yönünü çok iyi oynuyorlar. Hem de savunma yönünde şöyle bir artıları var. Bir anda hemen savunmaya geçebiliyorlar. Ve topu kaptırdıkları anda çok hızlı bir şekilde topu kapabiliyorlar. Ya bu konuda da çok başarılılar. Gördüğüm, izlediğim kadarıyla bu sezon özelinde de çok daha iyiler. Ki orta sahada Rodri gibi çok önemli bir oyuncu, ki Dünya Kupası'nın kupanın oyuncusu seçilmiş. İspanya milli takımı

0: Ya Dünya Kupası'nı kaldırmış çok önemli bir oyuncuyu transfer ettiler.
1: Rodri transferiyle La Liga'daki dengeleri de lehine çevirdi Barcelona orta alanda. Dünyanın en iyi orta alanlarından biri. Şu anda Barcelona'da forma giyiyor. Bu tabii ki büyük avantaj. Şunu da değerlendirebiliriz. 10 yılı aşkın bir süredir Şampiyonlar Ligi'nde kupaya ulaşamamış bir ekipten bahsediyoruz. Ve bu sezon hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarıya ulaşmak için kenetlenmiş bir takımla oynayacağız Galatasaray. Bu sebepten dolayı bayağı merak edilecek bir oyun yapısı Galatasaray adına bunu belirttim. Nasıl önlemler almış Okan Buruk teknik anlamda maç başlayınca bunu göreceğiz.
0: Bu arada söylediğiniz gibi 10 sene oldu. En son 2015 senesini 2014-2015 senesinde kazandılar Şampiyonlar Ligi'ni. Haziran ayında oynanan bir karşılaşmaydı. Juventus'u zannedersem 3-1'likli bir skorla notlarımın arasına var ilerleyen dakikalarda aktarırım. 3-1'lik skorla kazandılar. Toplamda 5 kupaya sahipler. 92'den beri 5 tane Şampiyonlar Ligi kupasına sahipler. 10 senedir kazanamadıkları için ciddi bir baskı var üzerlerinde. Ciddi bir problem yaratıyor bu durum. Çünkü ligde şampiyon olabiliyorlar. Ligde kupaları kazanabiliyorlar ama Şampiyonlar Ligi'ne gelince çok da kazanamıyorlar. Son 10 senede Laporta, Galatasaray maçı öncesi Barcelona Başkanı Juan Laporta bazı açıklamalarda bulundu ve bu Şampiyonlar Ligi hedefimiz açıklamasında bulundu. Evet. Ciddi manada onlar da bu sezon özelinde Şampiyonlar Ligi'ni istiyorlar. Ki zaten şu anda baktığımda 4 tane takım var Ercan abi Şampiyonlar Ligi için. Ciddi manada kupanın kulpunu tutan benim fikrime göre yani düşünceme göre 4 tane takım var. Bunlardan bir tanesi Barcelona oynadığı oyuna göre konuşuyorum, söylüyorum. Yine bir Paris Saint-Germain 2 senenin şampiyonu, Bayern Münih ve Manchester City. Avrupa'ya baktığımda 4 tane takım şu anda Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürebilecek kalitede oyun oynayan 4 tane takım. Evet. Diğer takımlar biraz daha geride kaldılar gibi geliyor bana diyelim. Normalde çok da fazla yapmam ama bu karşılaşma için biraz çalışma da yaptım. Şöyle bir çalışma yaptım Ercan abi. Sinema tarihinde kötü kahramanlar vardır. Anti kahraman denilir. En sevilen anti kahramanlar kimlerdir diye bir baktım. Ki bir isim çıktı ortaya. Darth Vader ismi çıktı. Ben biraz Barcelona'yı da Darth Vader'a benzetiyorum. Ve onlar için de bu karşılaşma için de Barcelona adına bir şarkı seçtim. Batıkan hazırladıysa isterseniz o şarkının kısa bir bölümünü girelim. Sonra kısa bir ara vereceğiz. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Darth Vader'ın şarkısı, filmde Star Wars, de Star Wars, Wars Yıldız Savaşları en çok sevilen anti kahramanmış Ercan
1: evet,
0: abi.
1: Evet, evet doğru.
0: Ve Barcelona da biraz öyle bir takım bence. Çünkü Barcelona rakiplerine korku salan, özellikle bu sezon içinde söylüyorum ki genelde de öyledir. Korku salan takımların başında geliyor. Ama baktığınızda Avrupa'daki kime sorsanız ikinci takımın hangisi deseniz Barcelona çok daha önde.
1: Çoğunlukta oluyor. Bunun temel sebebini şöyle değerlendirebiliriz. Göze hoş gelen futbol. Birçok takımda göremediğimiz hücum anında bir anda ceza sahası içinde 8 Barcelona oyuncuyu görmek. Kolabalık bir şekilde. Ceza yayı ve çevresinde çok ince pasların sahne aldığı. Yamal gibi artık gelecekte herhalde dünya tamamıyla onu konuşacak denilen bir yıldıza sahip olması. Rafinha sakatlığından dolayı oynayamıyor ama Adeyemi var, Jesus var, Yamal var ve yine yüksek bir bedelle transfer edilen Gordon var. Bu birçok takımda olmayacak kadar zengin bir forvet akışına sahip olan bir rakiple karşılaşacağız. Ortalarını az önce söyledik zaten. Rodri gibi çok çok önemli bir orta alan oyuncusu. Bu takımlara karşı da analiz olarak çok

0: şarkıya hazırlanabilirsiniz. Kafanızda bazı planlar olabilir. O stratejileri uygulamak istersiniz. Belki başarılı olabilirsiniz. Okan Buruk adına bunları söylüyorum. Ama o da olmazsa fazla üzülmemek gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Rakibin gücü ve kalitesi hakkında zaten diğer programlarda da bu konuşuluyor. İşte İstanbul'da Beşiktaş Barcelona'yı 3-0 mağlup etti. Böyle bir maç var. Galatasaray'ın yendiği yine Barcelona maçları var. O dönemki kadrolarda hiç de kötü değil Barcelona'da. Onu da rahatlıkla vurgulayabiliriz. Fakat o maçlardaki o kadrolar kötü değil derken bugünkü kadro ve teknik direktör de hiç de fena değil. Ya arada biraz fark var.
1: Fark var diyelim. İsterseniz bir ara verelim. Ara sonrası yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
1: Reklam. Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi?
2: Radyo Spor.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor.
1: Reklam.
0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Dinleyenlerimize sorduk, sormaya da devam ediyoruz. Bu akşam nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Galatasaray temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile kendi evinde oynayacak. Bu akşam saat 22'de Rams Park'ta oynanacak karşılaşma. 0538-052-1487. Mesajlar da geliyor bu arada, gelmeye de devam ediyor. Tüm dinleyenlerimize bir kez daha teşekkürler. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz diyelim. Barcelona ile alakalı biraz çalıştım Ercan abi. Bilgileri de paylaşayım. 27 oyuncusu var Barcelona. Onanın yaş ortalaması 25.3, aslında genç bir kadro diyebiliriz.
6: Genç, olgunluğa geçiş.
5: Olgunluğa geçiş. Lejyonerleri, yani yabancıları, 13 tane yabancısı var. Güncel amili oyuncuları 20 oyuncuyu gönderiyor amili takımlara. Transfermarkt değeri 1 milyar 300 milyon avro civarında bir değeri var ki 1 milyarı geçen ender takımlardan bir tanesi kendisi Barcelona. Kaleciler toplam 49.80, yani 50 milyon. Yaş ortalaması 31.3. Defans 320 milyon toplamda, 25.4 yaş ortalaması. Orta saha 475 milyon yaş ortalaması 24.7. Forvetlerde 451 milyon yaş ortalaması 23.4. Bunu da aktaralım. Kalecilerine baktığımızda genelde Juan Garcia ile oynuyor son dönemde. Kaleyi Juan Garcia koruyor. Yedek kalecileri tanıdığımız Livakovic ve diğer tanıdığımız Szczęsny, ki yıllarca zaten Barcelona'nın kalesini korumuş isimler. Bu arada Juan Garcia 25 yaşında ve 45 milyon avroluk bir değeri var. Stoperler kimi oynatır düşüncesine baktım, biraz araştırdım. Christensen sakat, bu karşılaşmada yer alamayacak, İstanbul'a getirilmedi. Danimarkalı 30 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu. Onun yerine Kubarsi zaten oynayacak. Geçen maç dinlendirildi ve bu maç oynayacak, 19 yaşında. İspanya milli takımının da stoperi aynı zamanda. 100 milyon avroluk değeri var. Onun yanına tecrübeli olarak Eric Garcia büyük ihtimal oynayacak ki geçen maç da oynadı. 25 yaşında 45 milyon avroluk bir değeri var. Ya da Gerard Martin, o da oynayabilir. 24 yaşında yine İspanyol, 40 milyon avroluk bir değeri var. Sol bek konusunda kim oynar diye bir düşüncem vardı ki bence Galatasaray'ın denemesi gereken yerlerden bir tanesi o. Arkaya adam kaçırma konusunda Barcelona'nın eksikliklerini tararken o bölge dikkatimi çekti. Orada Cancelo, bildiğimiz El Ahli'den geldi.

0: Portekizli, 7 milyon avro değerinde, 32 yaşında.
1: Deneyimli.
0: Deneyimli. Yine Alejandro Balde 22 yaşında İspanyol, 40 milyon avro değerinde ama tahminim Cancelo oynayacak bu karşılaşmada ki geçen maçta dinlendirildi. Milli maçta da 308 dakika toplamda oynamış Portekiz milli takımında. O yüzden de dinlendirilmiş bir şekilde Cancelo bu karşılaşmaya geldi. Sağ bekte Koundé. Son karşılaşmada da gol attı. Fransız Koundé, evet. Koundé 27 yaşında 55 milyon avro değerinde. Geçen lig maçında Espart'ı sol bek olarak oynattı. Fena da değildi. 19 yaşında İspanyol 25 milyon avro değerinde. İlerleyen dakikalarda belki oynatabilir düşüncem var. Ve orta sahaya geçtiğimizde orta sahada Rodri bank oynayacak. 30 yaşında İspanyol 60 milyon avro değerinde bir değeri var ki bence dünyanın en iyi orta sahası ön libero olarak.
1: Şu anda öyle, evet. Mevkisi olarak.
0: Mevkisi olarak dünyanın doğru. En iyisi. Diğer yanına kim oynar düşüncesi vardı. İşte Pedri oynar. 23 yaşında İspanyol 150 milyon avro değerinde. Ya da Gavi oynar. 22 yaşında 25 milyon avro değerinde. Mark Bernal'ı da arada oynatıyor. 19 yaşında İspanyol 40 milyon avro değerinde. Bu arada Liverpool'la söylentileri var. Arada ya da bir sonraki sene Liverpool'a gidebilir. Onu İngiltere'de de görebiliriz. Frenkie de Jong sakat, Hollandalı 29 yaşında, kadroda değil. Ve Farinas 20 yaşında İspanyol 5 milyon avro değerinde, ilerleyen dakikalarda şans bulacak. Benim soru işaretlerim var. Sizce kimi oynatır, size sormak istiyorum. 10 numara pozisyonunda, yani orta sahanın, Rodri ve oynayacak diğer oyuncunun önünde. Dani Olmo mu oynar yoksa Fermin Lopez mi oynar?
1: Şu ana kadar Olmo'nun bayağı daha fazla şans aldığını gördük. Ben Olmo'nun oynayabilme ihtimalini yüksek görüyorum. Çünkü Olmo bir de hem arkadaşlarını pozisyona sokmada hem de kendisi gol pozisyonlarına girmede ve yeri geldiğinde ceza çevresinden de şut atma yeteneğine sahip. Olmo'nun teknik kapasitesi de tartışılmaz. Ben biraz Olmo taraftarıyım, onu söyleyeyim.
0: Ben de Olmo oynar düşüncem vardı ama biraz İspanya basınını taradığımda Fermin Lopez ismini daha ön plana tutmuşlar gördüğüm kadarıyla.
1: Barcelona'nın bir hedefi var bu maçta. Bu sezon hiç kaybetmedi. Sezon başından bu yana. Hep kazandı. Ve bu akşam ben alternatifli, daha da açayım konuyu, rotasyonlu bir kadro beklemiyorum. Şampiyonlar Ligi'ne başkan da buraya geldi, Laporta. Her deplasmana biliyorsun gitmiyor. Başkanları da buraya geldi. Öyle rotasyonlu, değişik bir kadroyla çıkacağı kanaatinde değilim.
0: Ben de yani Olmo'yu daha önde tutuyorum ama işte Fermin Lopez ismini de İspanya basınında görünce bir acaba dedim. Çünkü Fermin Lopez de 110 milyon avroluk, 23 yaşında 10 numara pozisyonda oynayan ve iyi de oynayan oyunculardan bir tanesi.
1: İkisi de,
0: Dani yani, Olmo da öyle. 28 yaşında 60 milyon avro değerinde. O da çok önemli oyuncu. İki çok önemli oyuncu bu arada. 10 numara pozisyonunda rekabet ediyorlar forma için. Bakalım kim oynayacak, ben de merak ediyorum. Hücum hattında sol kanatta Anthony Gordon mı? Yoksa Karim Adeyemi mi oynayacak? Orada da bir soru işareti var.
1: Bir adım önünde Gordon. Ben onu söyleyeyim.
0: İngiliz 80 milyon avroya transfer edildi Mayıs'ın son gününde.
1: Sezonun rekor transferlerinden biri.
0: Çok iyi transfer bu arada.
1: Ben aynı kanaatteyim tabii. Ben onu daha şanslı görüyorum Gordon'u. Son maçta da gol attığını hatırlatalım.
0: Yine genç Belçikalı Jesse Bissouw var, 8 milyon avro sol kanatta. Sağ kanatta tabii ki Lamine Yamal, banko forması ilk yazılan isimlerin başında geliyor.
1: Ya şu anda İstanbul'a bir dünya yıldızı geldi. Dünya kupası kazanmış, bir La Liga şampiyonlukları ve genç yaşında çok büyük başarılara imza atmış bir dünya yıldızını İstanbul'da spor severler izleyecekler. O da bakalım nasıl bir performans gösterecek bu akşam. Ben de merakla bekliyorum ki dünya yıldızı demişken Messi'nin yolu hiç buraya düşmedi.
0: Hiç düşmedi.
1: Artık bir gün belki turistik seyahate gelirse o zaman görebiliriz. Hava öyle.
0: Tam böyle işte futbolu tamamen bırakmadan Ercan abi bir gelse bir şöyle bir işte artık sadece Miami, Inter Miami'nin Türkiye'ye gelip maç yapması kalıyor. Yani bir tek o kaldı milli takım çünkü artık
1: evet, oynayacak. Evet ama Messi'li gelmesi lazım Miami'nin.
0: Tabii Messi'li gelecek ve evet. Burada da onu göreceğiz böyle bir.
1: Umarım gelir.
0: Dünya Kupası yani Dünya Kupası'na veda edildi ama öyle bir dünyaya veda etmek için Inter Miami'nin dünya turu olabilir mi diye düşünmeden etmedim. Yani bunu da düşündüm bir
1: keşke
0: ara.
1: Keşke gelse.
0: Keşke gelse.
1: Ya Miami takımında yine Messi tabii ki bir numaralı yıldız ama çok önemli oyuncular var. Keşke gelse.
0: Casemiro, işte Suarez'ler, evet. Çok önemli Depoller, önemli bir takım.
1: Yamal bir daha gelecek. İspanya Süper Kupası İstanbul'da.
0: Hı hı.
1: Yine birçok dünya yıldızı İstanbul'a gelecek ama Messi değil tabii.
0: Tabii Messi gelmeyecek. 220 milyon avro değerinde Lamine Yamal bu arada. Karim Adeyemi, Alman 24 yaşında 40 milyon avro. Ah dediğim oyunculardan bir tanesi Ercan abi. Keşke Türkiye'ye getirebilseydik. Çok Borussia Dortmund'dan transfer edilebilir düşüncesi vardı bazı takımlarımız için. Keşke gelseydi diyebileceğim oyuncular. Tabii ki genç ama Barcelona hemen transfer etti ve çok da iyi bir sezon başlangıcı yaptı.
1: Adeyemi'yi Bayern Münih istedi mi? Onu da merak ediyorum. Çünkü Bayern Münih'te de biliyorsun yüksek bir kasa geliri var.
0: Bildiğim her kadarıyla istememişler gençken. O da bir tepki koydu diye öyle bir haber başlığı okumuştum.
1: İstemediyse yani belki Bayern'de oyun yapısında problem olabilir diye istenmemişti. Çünkü Bayern Münih özelliğiyle Almanya'da önce Bayern der oyuncular genelde. Fakat Barcelona tamamdır. Ve Adeyemi de o hayalini gerçekleştirmiş oldu. Düşünüyor Lewandowski bile bir yaştan sonra hava değişiyor Avrupa transfer piyasasında. Ben Barcelona'ya gideceğim deyip Bayern'le kalmadı.
0: Hı hı.
1: Çünkü artık oyuncuların da o görüşleri değişiyor. Oyuncular ben Barcelona'da oynamak istiyorum, Real Madrid'de oynamak istiyorum. Düşüncesine daha fazla sahip oluyor. Ne kadar önemli kulüp olursa olsun Bayern Münih. Öyle bir handikap da yaşamış olabilirler.
0: Yani Türkiye'ye keşke gelseydi dediğim oyuncular
1: zor.
0: Çok hayıflandım artık çok zor yani çok zor bu performansla da gelmesi çok zor. Bir diğer sağ kanat işte sakat olan Rooney Bargi 20 yaşında İsveçli 8 milyon. Yani öyle bir kadro ki hem dengeli kadro hem çok iyi isimlerden oluşan bir kadro. Başarılı da bir kadro. Santrafor forvet mevkiinde Rafinha sakat 29 yaşında en golcü bu sezon oyuncuları.
1: Çok iyi başlamıştı sezon evet.
0: 70 milyon
1: avroluk. Milli takımda sakatlandı.
0: 12 gol atmıştı ama sakat. Onun yerine yine bir başka aynı yaşta başka Brezilyalı yine aynı ülkeden Gabriel Jesus. Onu Arsenal'den transfer ettiler. 17 milyon avro değerinde ve herkes bir şaşırdı ismini görünce. Ben çok şaşırmadım. Beklediğim isimlerden ki geleceği bence Barcelona'nın yakında Katar'da düzenlenecek gençlerin Dünya Kupası'nda U17 Dünya Kupası'nda mı?
1: U18. Dünya Gençler Futbol Şampiyonası.
0: Futbol Şampiyonası'nda bence yıldız adaylarından Barcelona'dan Hamza Abdelkarim Mısırlı 18 düzeltiyorum 8 milyon avro değerinde 18 evet. Yaşında o da kadroda bakalım şans gelecek mi gelmeyecek mi? Barcelona onun için geleceğin yıldızı olarak
1: dikkat edersen,
0: söyleniyor.
1: Bireysel oyuncuları tek tek sayıyoruz ve bu oyuncuların değerine de bakıyoruz. Yaşlarını da söylüyoruz. Değerli dinleyicilerimize öyle Yamal ve Rodri işte Pedri dışında işte Real Madrid'de daha çok yıldız var. Dikkat edersen. Bu şu anlama geliyor. Barcelona ne olursa olsun bir ekol ve teknik direktör takımı.
0: Net.
1: Bunu
0: çok
1: da,
0: doğru söylediniz Ercan abi.
1: Bunu da belirtmemiz lazım. Yani Barcelona'nın tek tek oyuncularına baktığımızda o oyuncu böyle şu var. Xavi, Iniesta, Busquets, Villa o eski takımdan bahsediyoruz. Messi, Suarez. O bir savunmada Pique, Puyol. O bir yıldızlar topluluğuydu. Bu takım henüz öyle bir topluluk haline dönüşmüş değil. Bu takım şu anda bir teknik direktör takımı. Ve onu da bir not olarak söylemem lazım.
0: Çok doğru söylediniz ve teknik direktöre de geçelim artık. Hansi Flick, Alman, 61 yaşında bir teknik direktör ki bence dünyanın en iyi teknik direktörlerinden bir tanesi. Bayern Münih'le Şampiyonlar Ligi kupasına sahip, Almanya'yla Dünya Kupası'na sahip ve iki tane Bundesliga, iki tane İspanya La Liga kupasına sahip, çok sayıda kupaya sahip, kupa canavarı bir teknik direktör, 61 yaşında. Neler söylersiniz Hansi Flick hakkında?
1: Hansi Flick, şöyle söyleyeyim, umarım bir gün yolu Türkiye'ye düşer.

0: hayıflandığım isimlerden bir tanesi.
1: Ya umarım düşer ve Türkiye'de uzun kalır. Çünkü tamamıyla oyunun ve sistemin değişmesinde çok büyük katkısı olan bir teknik direktör. Nasıl Jupp Derwall'in yolu düştüyse, Piontek'in düştüyse, ben Löw'ün de zamanında tekrar önemli bir takıma gelmesini çok arzu ederdim. Olmadı. Ama Hansi Flick konusunda da umarım bir gün yolu tekrar, ya tekrar dediğim, ya Türk futbolunun içinde yer alır. Öğretici anlamda söylüyorum bunu. Kendisi gerçekten bir deha. Futbolun içinde yer alan bir taktiksiyen.
0: Gerçekten önemli bir teknik direktör. Bu arada tercih ettiği diziliş 4-2-3-1 sistem takımı, teknik direktör takımı. Gerçekten bu oyuncular da bu sisteme uyuyorlar. Hansi Flick'in basın toplantısı dün vardı. İsterseniz basın toplantısını bir dinleyelim. Sonrasında yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Öncelikle hazır olmalıyız buradaki sahadaki atmosfere. Dünyanın en iyi atmosferlerinden birisi bu stadyumdaki oluşturulan atmosfer. İnanılmaz seviyede yüksek bir atmosfer var burada. Bazı anlarda, bazı noktalarda özellikle maçın önemli noktalarında buradaki ses seviyesi ve atmosfer inanılmaz noktalara ulaşabiliyor. Büyük takım Galatasaray ve büyük takım gibi oynuyor. Biz de buna uygun oynamalıyız. Galatasaray takım olarak kendilerini çok geliştirdi. Özellikle sizin de bahsettiğiniz gibi hücumda çok iyi oyuncuları var. Bizim için önemli olan şu, takım olarak oynamalıyız. Savunmada tek bir takım olarak hareket etmeliyiz. Birlikte hareket etmeliyiz. Özellikle oyunun savunma tarafında takımımdan bunu görmek istiyorum yarın. Bu bir baskı mı bilmiyorum. Baskı diyebilir miyiz bilmiyorum. Bence bu başarı bizim antrenmanlarımızın ve çok çalışmamızın bir sonucu. Her zaman basın toplantılarında ben şunu söylüyorum. Antrenmandaki çalışmalarımız, sahaya yansıttıklarımızdan çok memnunum. Bunun da sonucu bence bu. Takım olarak soyunma odasındaki atmosferimiz, birlikteliğimiz de çok yüksek. Ama her maç farklı tabii ki. Her maç 0-0 başlıyor. Bu anlamda yarın da tabii ki aynı şey geçerli. Hiç de kolay bir maç olmayacak bizim için. Zor bir maç olacak. Ve bunu sahaya yansıtmamız gerekecek. Aynı performansı sahaya yansıtmamız gerekecek. Burada o anın içinde bulunmak ve onu yaşamak önemli. Futbolda her şey aynı zamanda çok hızlı da değişebiliyor. Odaklı olmalıyız. Konsantre olmalıyız. Takımımdan yarın bunu görmek isteyeceğim. Özellikle bu sahadaki atmosferi düşündüğümüzde onu özellikle sahaya yansıtmamız gerekecek. Daha önce söylediğim gibi bu bir baskı değil. Aslında bir ayrıcalık. Yani böyle bir konumda olmamız çok güzel bir şey. Dediğim gibi her gün çok çalışıyoruz. Sıkı çalışıyoruz. Benim için bu sezonun bitişine çok daha vakit var. Onu da biliyoruz. Uzun vadede bunu devam ettirmek önemli. Tüm sezona odaklanmak önemli. Tüm maçları aynı mentaliteyle oynamak önemli. Bizim için önemli olan bu. Takımın bu tutumu sahaya yansıtması, o mentaliteyi göstermesi, çalışkanlığı, o yüksek tempoyu göstermesi, top bizdeyken özgüvenli oynamamız. Bunu da zaten 9 maçta gösterdik. Sezonun geri kalanında yapmalıyız.
3: Yes, of course he's ready.
2: Tabii ki hazır Gabriel Jesus. Oynayacak mı, oynamayacak mı onu henüz bilmiyoruz. Yarın karar vereceğiz. Tabii ki bugünkü antrenmanımızın da sonucunda bu kararı alacağız. Ama şu anda takımımızda olduğundan çok mutlu olduğum bir oyuncu Gabriel Jesus. Biraz da şaşırtıcı, pozitif anlamda şaşırtıcı oldu bu iyi performansı. Çok aynı zamanda harika birisi. Bizim için çok iyi bir performans ortaya koydu maçlarda. Karakteri de aynı zamanda çok pozitif. Bizim için mükemmel bir oyuncu, harika bir insan ve harika bir oyuncu.
3: Of course, of course there is this hunger. Yes, of course.
2: Tabii ki bu arzu, bu istek var Şampiyonlar Ligi'ni kazanma açısından. Takımda da bu mevcut kesinlikle. Birçok oyuncumuz Dünya Kupası'nda görev aldı. Dünya Kupası'ndan döndüklerinde o açlığı gösterecekler mi, o arzuyu gösterecekler mi diye düşünebilirsiniz ama aynı arzuyu yansıttılar. O şekilde devam ettiler sezon başlangıcında. Ama hiçbir kulvar kolay değil. Her gün çok çalışmalıyız. Takımımız için, taraftarlarımız için, bizi takip eden taraftarlar, aileler

0: için bunu başarmalıyız. Şu anda içinde bulunduğumuz durum bu.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
3: 7 numarada Thunder Horse. Kulvarına yaklaştırılan safkan.

0: Thunder Horse da yerini aldı. Sonat 8 numarada Borga. Borga'da kulvarında hazır. Start verildi ve koşu başladı. Biraz dağınık bir çıkış oldu. 7 numarada Thunder Horse ve 11 numarada Last Islander. 2 şer boy. 2 numarada Double Heart ve 3 numarada Last Devil'da 4'er boy sonra koşuya başlayabildi. Liderdi 9 numarada Mekansız Kral aldı ve 1 boy farklı öne çıktı bu safkan. 8 numarada Borga ikincilikte. Borga'nın 4-5 boy kadar gerisinde. Üçüncülükte 12 numarada Paskalovic var. Paskalovic'in 2 boy kadar gerisinde içeride 5 numarada Palurimen. Hemen dışında 4 numarada Aslan Sayın 5'incilikte. 1,5 boy kadar geride iç kulvara yakın 10 numarada Shrine Warrior. Bu safkanın hemen dışında 7 numarada Thunder Horse. 2 boy kadar geride 1 numarada Sırat. Daha sonra 6 numarada Akın Beyli. 1 boy kadar geride 2 numarada Double Heart. Daha sonra içeride 11 numarada Last Islander. 1 boy kadar geride son sırada 3 numarada Last Level sırasıyla safkanlar 1200 metre start yerine ilerliyor. 9 numarada Mekansız Kral kaçıyor. Fark 1,5 boy. İkincilikte yine 8 numarada Borga var. 1,5 boy kadar geride. İçeride 12 numarada Paskalovic üçüncülükte. Dördüncülükte 7 numarada Thunder Horse. 2 boy kadar geride. 5 numarada Palurimen. Onun dışında 4 numarada Aslan Sayım. En dıştan 3 numarada Last Level da önlere sokuldu. Ve safkanlar bu sırayla son 800'e ilerliyor. 9 numarada Mekansız Kral 1 boy farkla liderliğini sürdürüyor. 8 numarada Borga yine ikincilikte. Takipte 2 boy kadar geriden 3'üncülüğe 7 numarada Thunder Horse girdi. Thunder Horse'un dışında 3 numarada Last Devil var. Daha sonra 12 numarada Paskalovic. Onun dışında 4 numarada Aslan Sayım. 2 boy kadar geride ortada 6 numarada Akın Beyli var. İçeride 5 numarada Palurimen sırasıyla atlar virajı dönüyor. 9 numarada Mekansız Kral. Düzlüğe de lider çıktı. Fark 1 boy. İkincilikte 8 numarada Borga var. İçeriden 7 numaralı Thunder Horse'un da atakları var. Son 200'e yaklaşılırken içeriden yaptığı ataklarda 7 numaralı Thunder Horse dıştaki iki rakibini yakalayıp öne geçti. Son 200'e girildiğinde farkı 2 boya kadar çıkardı bu safkan. İkinciliğe de 6 numaralı Akın Bey'le girdi. Rakibini yakalamaya çalışıyor. 7 numaralı Thunder Horse önde. Fark 2 boy kadar. İkincilikte 6 numaralı Akın Bey'le var. Son meseleler Thunder Horse önde. Akın Bey'le geliyor. Thunder Horse kazanıyor. 6 numaralı Akın Bey'le ikinci oldu. 8 numaralı Borga 3. 1 numarada Sırat 4. 4 numaralı Aslan Sayım da 5. oldu. 7 numarada Thunder Horse Vedat Abiş de kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Drago Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam. Aslan, evinde İspanyol devi Barcelona'yı konuk ediyor, Şampiyonlar Ligi'nin nabzı Nesine de atıyor. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam saat 22'de evinde Barcelona'yı ağırlıyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
7: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
8: Her ürün ucuz.com ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
7: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
8: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
7: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
8: Şimdi tekrar kontrol edin.
7: Yine 399 lira oldu.
8: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
7: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
9: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
8: Cezada indirim olur mu acaba ya?
9: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
10: Radyo Spor. Reklam.
11: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
12: Spor Kazanı aranın ardından devam ediyor. En son Hansi Flick'te kalmıştık. Hansi Flick'in basın toplantısını dinledik. Bir bölümünü dinledik. Bir kısmını da almadım. Özellikle o Real Madrid ve işte Vini Junior'ın yapmış olduğu hareketi sormaya çalıştılar. Ben Galatasaray maçına çıkacağım. Galatasaray'la alakalı sorularınızı istiyorum diye biraz sinirlendi Hansi Flick. Yani Real Madrid maçı daha sonra oynanacak bir karşılaşma. O zaman konuşuruz. Maçtan önce konuşuruz. Şu an değil açıklamasını yaptı. O bölümleri de almadım. Israrla da sormaya çalıştılar o soruları. O bölümleri almadım. Gerek yok çünkü sonrası oynanacak bir karşılaşma. Şu an önemli olan Barcelona için de temsilcimiz Galatasaray için de bu akşam oynanacak karşılaşma. İlk karşılaşmadır her zaman önemli olan. Basın toplantısında da hep bu karşılaşmalar sunulur. Gelecekle alakalı daha farklı bir basın toplantısında konuşulur. Bunu da bir kez daha aktarmış olalım. Dinleyenlerimiz eğer bu bölüm niye yok diye sorarlarsa da cevabı bu şekilde. O bölümü de bilerek almadım açıkçası. Hansi Flick Barcelona'nın başında 126 maça çıktı. 2.39 ortalama. Çok iyi bir ortalama.
13: Çok.
12: Alman milli takımında 1.72 ortalama 25 maç. Bayern Münih'in başında 86 karşılaşma 2.53 ortalama. Çok çok daha iyi bir ortalamaya sahip. Ve genelde 4-2-3-1 biraz önce de bahsetmiştik. Diziliş bu. Şöyle bir baktım Barcelona'da... 95 maçta 4-2-3-1 oynattırmış takımı. 31 maçta da yine 4-2-3-1'e benzer 4-3-3 ofansif öyle oynattırmış Barcelona'yı. Yani 4-2-3-1 bekliyoruz hemen hemen bu karşılaşmada da. Şampiyonlar Ligi ilk karşılaşması, ilk hafta karşılaşmasında Feyenoord'u kendi evinde ağırladı ve 5-1'lik skorla kazandı Barcelona. Yine 4-2-3-1'de diziliş. Orada farklı olarak kim oynadı? Christensen sakat, defansta stoperde ve Rafinha sakat. Bu karşılaşmada olmayacaklar. Onların yerine de işte kim oynayabilir? Biraz önceki bölümümüzde de detaylı bir şekilde anlattık onları da. Yine son lig maçı Hetafe maçında 3-0 kazandılar ama rotasyon yaptılar biraz. Bazı oyuncuları dinlendirdiler işte bu Cancelo gibi bu maç için. Ve aynı zamanda işte stoper hattında ve orta sahada dinlendirdiği oyuncular var. Ama ileriki hatta çok da fazla oynama yapmadı. Lamine Yamal yine kadrodaydı. 11'deydi. Rodri 11'deydi. Golleri de Etafe maçında Koundé, Gordon ve Jesus attı ki bu karşılaşmada da Jesus'u ben Gabriel Jesus'u Rafinha'nın yerine santrofor hattında bekliyorum. Onu da bir kez daha aktarmış olayım. En çok gol atan oyuncusu 12 golle Rafinha, 7 golle Lamine Yamal, 4 golle Fermin Lopez. En çok asist yapan da Lamine Yamal bu arada. Şimdi Galatasaray'a da temsilcimize de geçelim. Barcelona'yı çok ciddi bir şekilde analiz ettik. Barcelona'nın evet artıları çok. Çok iyi oyunculara sahip. Sistem takımı, teknik direktör takımı. Biraz özetle geçiyorum. Geçtiğimiz bölümlerde yaptığımız programın özetini de sizlerle bir kez daha paylaşıyorum. Temsilcimiz Galatasaray ne yapabilir Ercan abi? Önce onu sorayım. Ondan sonra da bir iki benim de notum var teknikle alakalı.
13: Evet, şimdi Galatasaray takımı bu karşılaşmaya nasıl hazırlandı? Önemli olan o ve Galatasaray nasıl başlayacak? Bunları bir değerlendirmemiz gerekiyor bence. Sanchez ve Abdülkerim savunmanın hemen ortasındaki bu iki deneyimli isimden vazgeçeceğini sanmıyorum. Şimdi sağ kanatta Barış mı oynayacak? Barış Alper son maçta oynadı.
12: Ben direkt sağ bek yazdım onu. Ercan evet, abi. Kendi muhtemel 11'imde.
13: Ben de onun için dedim. Sağ kanat savunmada Barış mı oynayacak? Solda Jakobs artık bu maçta 11'de başlar gibi geliyor.

0: bana. Şimdi orta alanda Sara Torreira mı, Lemina Torreira mı diye bir soru var. Herhalde büyük bir ihtimalle Lemina Torreira diye düşünüyorum. Çünkü ikisi Torreira'nın durdurucu özelliği. Lemina'nın biraz daha fazla top tekniğinin yüksek olması ve mücadeleci yönü. Onların hemen önünde hem bu ikiliye yardımcı olacak ve çok koşan bir oyuncu var. Bu oyuncu kim diye tabii merak etti dinleyicilerimiz. Çok koşup çalışan Yunus. Ben Yunus tahmininde bulunuyorum. Onun yanında da Batrakov.
1: 10 numara pozisyonda Yunus mu yoksa sağ tarafta
0: Yunus? Ben biraz kanatta Yunus'u göreceğimizi tahmin ediyorum. Osimhen'e yardımcı olarak hem orta alan hem Osimhen'e yine teknik kapasitesi yüksek Batrakov diyorum. Ve Leao'nun solda başlayacağı kanaatindeyim.
1: Ben de Leao, Osimhen. Yani Leao solda, Osimhen santrafor mevkiinde tabii ki. Bu maç içinde biraz hazırlandı. Bu maç hedef olarak seçildi. Sakatlığından sonra düzelmesi için de biraz zaman oldu. En son Kasımpaşa maçında da sonradan oyuna dahil oldu. 11'de oynatmadı bu karşılaşma için. Hedef karşılaşma Barcelona dendi. 11'de de bekliyorum Osimhen'i. Ama ben sağ taraf için biraz farklı düşünüyorum. Tecrübeye ihtiyaç var diye düşünüyorum. Sané ismini ön planda tutuyorum. Ama dediğiniz doğru, Yunus koşma, geriye gelme, rakibi kovalama gibi düşüncelerde olduğu zaman orta sahaya destek olma anlamında Yunus da olabilir. Aynı zamanda tabii ki sağ bek olarak Barış Alper oynayacaksa Barış Alper'e de destek olmak için oynayabilir düşüncem var.
0: Ya öyle bir düşünceye sahibim. Ama Barcelona'nın da az önce konuştuk. Mesela Adeyemi, Gordon, Yamal 11 ile forvette başlaması da beni şaşırtmaz.
1: Jesus yerine
0: Gordon. Adeyemi, Gordon, Yamal.
1: Yamal.
0: Orta alanda da seninle konuştuk. Pedri, Banco diyorum. Rodri.
1: Rodri, Pedri.
0: Banco. Fermín López'de neden oynamasın diye düşündüğüm bir yayılım olabilir. Onu söyleyeyim.
1: Biraz önce bir soru sordunuz. İşte orta saha kurgusu Galatasaray'da nasıl olmalı diye. Ben direkt Lemina Torreira ikisini 2-6 numara düşünüyorum. Çünkü biraz savunmayı da ön planda tutmak lazım. Barcelona tehlikeli bir takım. Şöyle tehlikeli bir takım. İlk bölümde biraz bir cümle kullandım. Şöyle bir iyice taradığım zaman işte teknik direktörlerin de açıklamaları var. İşte Muhsin Ertuğral'ın sosyal medyasına da baktım. Orada da Barcelona analizi var. İşte İspanya'dan bazı isimlerin Barcelona analizleri var. Hepsine baktım. Hepsinin ortak görüşü şu. Kolektif reaksiyon. Hemen top kaptırıldığı zaman Barcelona topu kapmak için doğru yerleşiyorlar. O yüzden de hemen topu kapıyorlar ve tekrardan hücum atraksiyonuna başlıyorlar. Hücuma başlıyorlar. Bu sebepten dolayı da orta sahada 2-6 numara daha mantıklı olabilir. O işte çabuk kapmalarını engellemek için Galatasaray daha çabuk kapması gerekiyor topları ki ona göre de bir oyun dizayn edebilsin.
0: Ya bu 2-6 numara daha çok Galatasaray'ın daha kontrollü ve kendi yarı sahasında oyunu kabul etme ve kapılan toplarla hücumda belki sonuca gitme taktiğini benimsediğini de gösterebilir. 2-6 numarayla oynadığınız zaman oyunun içinde üretim gücünüz de düşebilir. Bunlar tabii dezavantajları. Avantajları az önce söyledim. Top kapıp ve çabuk girişimle, çabuk atak girişimle dönebilirsiniz. Ama buna her halükarda hazır bir rakiple de karşılaştığınızı unutmamanız gerekiyor. Bu yüzden de stratejiler bazen oyunun içinde de değişebilir. Gidişata göre de bu kadronun içinde tabii yeri geldiğinde Sané sahaya sürülebilir. Ama bunun dışında Barcelona karşısında en ufak hatanın gol olarak da cezalandırılacağını unutmamak gerekiyor.
1: Bir, çok iyi bitiriciye sahipler. Yani baktığınızda tabii. Bütün işte öndeki üçlü diyelim, dörtlü diyelim hatta. Çok iyi bir bitiriciler, çok iyi bitiriyorlar. Aynı zamanda çok iyi, yüksek bir pres gücüne sahipler. Koşuyorlar. Koşan bir takım bu arada Barcelona. Evet. Çok daha dikkatli olmak lazım bu konuda. Özellikle o presi de kırmak lazım. Ama şöyle bir durum var. Galatasaray kendi evinde oynuyor. Ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı karşılaşmalara baktığımızda Galatasaray'da taraftarıyla bütünleşerek özellikle ilk 15 dakika

0: da biraz o atmosferi yaşattırıyor rakip
1: Evet.
0: takımlara ki Barcelona da yaşayacak açıkçası Galatasaray taraftarı ile beraber. İlk 15 dakikada o bütünlüğü sağlarsa takım ve taraftar bütünlüğünü sağlarsa temsilcimiz Galatasaray ve bu sırada da bir gol bulursa ki Şampiyonlar Ligi'nde kendi evinde kazandığı karşılaşmalara baktığımızda hep erken goller var. İlk 15 dakikadaki goller ön plana çıkıyor bu karşılaşmalarda. O yüzden de biraz sarsabilir Barcelona'yı diye düşünüyorum. Yani bence maçın kilit anı ilk 15 dakikalık performans diye düşünüyorum Ercan abi. Sonra maç ilerlemeye başlayınca Barcelona sahaya yayılmaya başlayınca bu sefer daha farklı bir oyuna dönüyor Barcelona. Onları kontrol etmek biraz daha zor olmaya başlıyor.
1: Evet ya, şimdi mesela Yamal geçtiğimiz sezona bakalım. 24 gol 17 asist toplamda. Bu sezondaki giriş çok, 9 maçta 8 gol 7 asist. Geçen seneye oranla bu seneye baktığımızda bayağı form düzeyi yüksek bir Yamal'la karşı karşıyayız. Bu akşamki mücadelede.
0: Ercan abi şöyle bir durum var. Onda da şöyle bir tespitim var benim. Maçta hiç yok gibi duruyor. Bir anda iki asist yapıyor. Hiç yok maçta.
1: Evet.
0: Görmüyorsunuz. Top kaybediyor, top eziyor, üstüne basıyor. Yani bir sanki maçta değil, kafası başka yerde diyorsunuz. Bir anda iki asist birden yapıyor. İşte bir gol atıyor. İşte fantastik bir gol atabiliyor. Öyle bir oyuncudan bahsediyoruz. İşte dünya yıldızı dediğimiz oyuncu bir anda maçı alıp başka yerlere götürebiliyor. O yüzden de çok dikkat edilmesi lazım ama şimdi işte tehlike de burada. Yani Lamine Yamal'ın üzerine dikkat edildiği zaman bu sefer diğer oyunculara biraz boşta kalıyorlar. Diğer oyunculara da çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ya yani Galatasaray savunmasının takım halinde çok çok dikkatli olması gerekiyor. Diğer oyuncuları boş bıraktığınız anda, mesela Olmo'yu boş bıraktığınız anda o da işleri değiştirebiliyor. Ya da işte ne bileyim Gavi oynarsa ya da Pedro oynarsa bu iki oyuncu da işleri değiştirebiliyor. Fermin Lopez oynarsa o da değiştirebiliyor.
1: Doğru.
0: Çok tehlikeliler. O yüzden de bütün işte ki Okan Hoca'ya da soruldu bu. Okan Hoca da biraz bu konuda söyledi. Sadece Lamine Yamal'ı düşünerek savunma yapmayacağız dedi. Yani tüm Barcelona takımını düşünerek savunma yapacağız dedi. Yani o konuda da biraz Galatasaray temsilcimizin dikkat etmesinde fayda var diyorum.
1: Tahmin ediyorum duran topları da Okan Buruk takıma çalıştırmıştır. Kornerleri direkt kullanmıyorlar. Kornerlerde paslaşma var. Ve o paslaşma sonrası ceza sahası içinde bir anda hareketlenen 4 ya da 5 oyuncu görebiliyoruz. Bazı rakiplere karşı bu 8 de olabiliyor. Ve kornerleri paslaşarak kullandıkları anda siz de savunma olarak yerinizde sabit kalamıyorsunuz. Öne doğru çıkmak zorundasınız ki 3. topta ceza sahası içine bir yüksek top geldiğinde bir ofsayt kazanma şansınız olabilir. Ofsayta şu anda La Liga'da düşen, en çok düşen ikinci takım Barcelona. Ama bunları denediği için düşüyor. Ofsayta düşmediği anlarda da gol atıyor zaten. Herhalde bu konuda da bir çalışma yapmışlardır.
0: Bence de bir çalışma yapılmıştır diye tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten duran toplar konusunda da yetenekliler, çok yetenekliler o konuda. Bu arada şimdi Rodri, Pedri veya Gabi gibi oyuncularınız varsa orta sahada haliyle hücum, düzeltiyorum, defans hattını yani stoper ve bek hattını öne doğru çekebiliyor Barcelona.
1: Evet.
0: Yani çok ileride orta sahaya yakın bir stoper hattı, defans hattı kurabiliyor Barcelona ve geride de boşluk bırakabiliyor. Şimdi işte asıl handikapı Barcelona'nın bu noktada. Barcelona gol yiyebilen bir takım. Bunu söyleyebiliriz. Gol yiyebiliyorlar yani.
1: Onu kabul ediyorlar zaten.
0: Biz gol yiyebiliyoruz diyorlar. Yani kendileri de bunu söylüyor. Ama çok daha fazlasını atabiliyorlar. Öyle de bir yapıya sahipler. Haliyle gerideki boşlukları da değerlendirme ihtimali var Galatasaray'ın. Temsilcimiz hızlı ve tek toplarla dikine oynayabilirse yani işte kontratak dediğimiz oyunu iyi oynayabilirse ben gol bulabileceğini düşünüyorum temsilcimizin ya da goller bulabileceğini düşünüyorum. Ve bu konuda biraz iyimserim. Çünkü baktığımda Barcelona gol yiyebilen bir takım. Yani bunu
1: Evet.
0: da söyleyebiliriz ama işte çok daha fazlasını da atabiliyorlar. Zaten maçları da öyle kazanıyorlar genelde.
1: Yani iki yerken bir bakmışsın 5 atmış.
0: Böyle bir istatistikleri var. Çok gol atıyorlar.
1: Evet.
0: Özellikle bu sezon ciddi manada çok gol atıyorlar. İşte Cancelo'nun gerisi bu arada Galatasaray'ın değerlendirebileceği yani sağ Galatasaray için sağ ön değerlendirebileceği noktalar. Orada oynayacak işte Yunus ön plana çıkıyor şu anda, ya da Sané oynayabilir. Yani o bölge kullanılabilir, değerlendirebilir bir

0: bölge olarak görüyorum.
1: Ya şimdi fazla hücum alternatifini düşünmeyecek Galatasaray, öyle anlaşılıyor. O zaman da Sané ile başlamaz.
0: O zaman Yunus kadroda olur diyelim. Galatasaray ile alakalı bu arada Ercan abi yapay zekayı da sordum. Yine biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi maçları öncesi ve Avrupa Kupaları öncesi yapay zekalara da soruyorum. Yapay zeka Barcelona 2-1 dedi kazanır.
1: Evet.
0: Maç için özellikle Jakobsen'ın defansif performansı, Leao'nun adam takip etmesi geriye gelip. İşte biraz önce söylediğimiz Cancelo'nun arkasına atılacak toplar. Veri sağlayıcılar %74.1 Barcelona galibiyeti, %12.1 Galatasaray galibiyeti ve %13.8 beraberlik öngörüyor. Bunu da aktarmış olalım. Bu arada Aston Villa teknik direktörü
1: Unai Emery
0: bir açıklama yapıyor. Bir bakalım, verebilirsek canlı olarak da ilerleyen dakikalarda vermeye çalışacağız diyelim. Bu arada Galatasaray'la alakalı yine hava durumu, birkaç dinleyicimiz de sordu. Yağmur durumu, yağmur olasılığı %60, onu da hemen belirtelim. 16 derecelik bir sıcaklık bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan hafif kuvvetli esecek. Maçın sonlarına doğru yağmurun şiddetini arttırma ihtimali de var. Bunu da bir kez daha aktarmış olalım.
1: Yani maç başlangıcında evet %65 yağmur gösteriyor.
0: Bu arada Unai Emery'nin basın toplantısını hemen sizle paylaşalım. Yarınki Aston Villa Fenerbahçe maçı öncesi basın toplantısında Aston Villa teknik direktörü.
2: Geçen sene evet oynadık. Çok zor bir maç oldu İstanbul'da. Şimdi burada kendi sahamızda oynayacağız. Bazı oyuncular tabii değişti. Farklı antrenör var onlarda da şu anda. Biz şu anda analiz yapıyoruz. Yeni teknik direktörle taktik olarak onların oyunlarını analiz ediyoruz. Ve Roma'da evet kendi sahalarında oynadılar ama Roma'da çok çok iyi bir takımdı. Yarın farklı bir maç, çok farklı bir maç bekliyorum. Olympione'yi yendiler daha önce, elemelerden önce, grup elemesinden önce ve sanıyorum iyi oyunculara sahip olmaları, iyi teknik direktöre sahip olmaları ve yine Avrupa'da iyi bir takım kulüp olmaları. Tabii ki ben oyuncular, bu saydıklarım çok iyi oyuncular, harika yine gol, kaleci ve oyunculara sahipler. Kalite olarak tabii ki oyuncular da çok yüksek. Rekabet edebilme Avrupa içerisinde o seviyede çok iyiler. O yüzden çok saygı duyuyoruz ve yarın için biz de kendi oyun planımızı ve fikirlerimizi ortaya koymaya çalışacağız yarın. Bir
3: Premier Lig'e belki iyi başlayamadınız ama Şampiyonlar Ligi'nde farklı bir oyun oynuyor takımınız. Premier Lig daha mı zor yoksa Avrupa'ya daha iyi odaklanan bir Aston Villa mı var sizce?
2: Sadece bir maç oynadık Şampiyonlar Ligi'nde. Evet, yendik doğru ama yarın tabii yine bir test olacak bizim için. Bir kulüple karşılaşınca Premier Ligi çok zor. Belki de farklı sebeplerle dünyada en zor liglerden birisi. Şu anda tabii değil belki konuşma yeri ama gerçekten cumartesi günü çok zor bir maç vardı. Yani her şey çok çok zor Premier Lig'inde. Çok iyi oyuncular çünkü var, çok iyi taktik fikirleri olan teknik direktörler var. Ama Avrupa çok farklı, çok çok farklı. Premier Ligi Avrupa ve Şampiyon Ligleri ile karşılaştırdığımızda çok fazla Avrupa'da takım var. Premier Lig'de en üst düzeyde oynayabilecek ve Premier Lig için rekabet gösterebilecek. Aynı zamanda onlar da Premier Lig'de çok başarılılar. Sadece 5

0: takım gibi değil ki, Avrupa takımdaki rekabetimiz gibi çok daha tabii ki farklı. Premier Lig'de ve Avrupa Ligi'nde çok farklı rekabetler içerisinde karşısında kalıyorsunuz. Premier Lig'de en üst düzeyde kalabilmek, sıralarda kalabilmek çok zor. En iyi olabilmek, ilk üçte bitirebilmek tabii en iyi sonuç. Gruplar içerisinde bunu başarabilmek gerçekten zor. Nasıl bunu başardık 2 sene önce? İlk 8 içerisinde olmak gerçekten inanılmaz bir başarı bu. Şu anda tabii ki hedef aynı. Biliyoruz, yine 5-6 maçı kazanmamız gerektiğini biliyoruz 8'dense. İlkini kazandık Bruges karşısında, yarın yeni bir test karşısında olacağız, yine bir rekabet içerisinde olacağız. Biz de daha iyiye götürüyoruz ve geliştiriyoruz. Evet, çok kazanmayı umuyoruz ama Fenerbahçe'den de tabii çok fazla beklentiler var ortada. Çünkü onlar da çok deneyimi olan, hem kulüp hem oyuncular yoluyla çok deneyimli bir kulüp. Dolayısıyla Türkiye Ligi'nde de dördüncüler şu anda ama Galatasaray'la Beşiktaş'ta rekabet içerisindeler. Ve her zaman orada da tabii zorluk içerisinde başarmışlar. Günay daha önce söyledi. Daha önce söylediğinizde bu sezonda daha fazla mı zorluk oldu? Yeni oyuncular olması antrenmanlara mı zorluk yarattı? Hayır, daha çok değil aslında, aynı. Ben yine toplantılarımı düzenli, sürekli düzen içerisinde yapıyorum. Teknik direktör olarak 2 sene önce başladığımda, ilk burada başladığımda çalışmaya da yine aynı metotla başlamıştım. Oyunculara nasıl ilerleyebileceğimizi toplantılar, videolar göstererek ve antrenmanlar yaparak sahada göstermiştim. Her şeyi çok derin şekilde analiz ederek yapmıştım. Yine benim ve analizlerim ve yine hocalarından katılımıyla her zaman 4 yıl önce, 3 yıl önce, geçen sene ve bu sene oyuncular hep bu ilerleme ve taktiklere iyi tepki gösterdiler ve metodumuzun ve bu geçen sene nasıl başardığımızın ortaya koyduk ve bunun tek yolunun da daha iyiye gitmek olduğunu biliyorum ve her zaman kendi metotlarımı aynı şekilde koymaya ve uygulamaya çalıştım.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sunar.
5: 20 aldı. Malatya çapkını, koyun evi aslanı ve öldürmeyen güçlendirir

aylardan henüz kulvarına yaklaştırılan bir safkan yok. Şimdi 8 numarada Malatya çapkını hazırlanıyor. Malatya çapkını yerini aldı. 7 numarada koyun evi aslanı ve 9 numarada öldürmeyen güçlendirir. Baksın dışındaki son iki safkan.

Uç da içeride. Koyun evi aslanı ve öldürmeyen güçlendirir. Baksın dışındalar.

Evet, 9 numarada öldürmeyen güçlendirir isimli Safkan veteriner hekim tarafından şu anda kontrol ediliyor. Bu yüzden çok kısa bir gecikme var. Tekrar beyaz kuşağın gerisine alındı. Öldürmeyen güçlendirir isimli Safkan. Numarada koyun evi aslanı ve öldürmeyen güçlendirir isimli taylar dışarıdalar. Evet, Mehmet Kıyak tayından indi ve 9 numarada öldürmeyen güçlendirir isimli Safkan koşudan çıkarıldı. 9 numarada öldürmeyen güçlendirir. Koşudan çıkarıldı. Dışarıda yalnız 7 numarada koyun evi aslanı var.

Oyun Evi Aslanı kulvarına yakın ve Butay'da kulvarındaki yerini aldı. 14 ay içeride beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı değerli izleyenler. Evet, 2 numaralı Aslan'ın Rüzgarı ve 13 numaralı Uçan Turbucu rakiplerinden yaklaşık 3'er boy sonra koşuya başlayabildi. Liderdi 8 numaralı Malatya Çapkını aldı ve 2 boy farklı öne çıktı. Bu Safkan ikincilikte 3 numaralı Bay Ormancı var. Bu Safkan'ın dışından 7 numaralı Koyun Evi Aslan önlere sokuldu. Bunların dışında da 15 numaralı Zümrüt Can var. Safkanlar bu sırayla son 800'e girdiler. 8 numaralı Malatya Çapkını az farklı önde ikincilikte 7 numaralı Koyun Evi Aslanı var. Bu Safkan'ın dışında 15 numarada Zümrüt Can. Zümrüt Can'ın dışında 6 numarada Hayata İnat Gülümse. Bu dörtlü ön plandalar. 2,5-3 boy kadar geride dışta 4 numarada Çelik Kale var. Çelik Kale'nin içinde 5 numarada Harşena. Bu Safkanların içinde de 1 numarada Kır Zincirlerine. Safkanlar bu sırayla düzlüğe çıkmak üzere. 8 numarada Malatya Çapkını. Virajı da 1 boy farklı önde döndü. İkincilikte 7 numaralı Koyun Evi Aslanı var. İçeriden 1 numarada Kır Zincirlerine. Dıştan 6 numarada Hayata İnat Gülümse'nin de atakları var. Son 200'e yaklaşılırken 8 numarada Malatya Çapkını yine 2 boy farkla liderliğini sürdürüyor. İkincilikte 1 numarada Kır Zincirlerini var. Rakibine yaklaşmaya çalışıyor bu Safkan. Son 150 metreye girildiğinde de 8 numarada Malatya Çapkını 1,5 boy farkla liderliğini devam ettiriyor. En dıştan da 11 numarada Güzel Defne geliyor. Güzel Defne geliyor. 11 numarada

0: numaralı Güzel Defne kazanıyor. 8 numaralı Malatya Çapkını ikinci. 1 numaralı Kır Zincirleri de üçüncü. 6 numaralı Hayata İnat dördüncü. 15 numaralı Zümrüt Can da beşinci oldu. 11 numaralı Güzel Defne Ertuğrul Can Kılıç'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay.
4: Radyo Spor.
5: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
6: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bir önceki saat diliminde detaylı bir Barcelona analizi yaptık. Galatasaray'ı temsilcimizi analiz etmeye başladık. Galatasaray'ı da analiz ettik. Muhtemel 11'lere baktığımızda ağırlıklı olarak Yunus'u sağ tarafta görüyoruz Ercan abi. Batrakov yerine de Saray'ı görüyoruz.
7: Ya şimdi o bir orada üretim istiyorsan Batrakov. Mücadele istiyorsan Torreira, Lemina, Sara.
6: Sara.
7: Ya bu oyun başladıktan sonra bu 11'i görürüz. Yani ben evet gireceğim, gol de atabileceğim pozisyonlar bulmak istiyorum diyorsan Batrakov. Yoksa Sara, fakat şu var, üretim olur mu? Önce durdurmak herhalde hedef eğer bu 11'i görürsek. Çünkü net olarak 11 belli değil. Biz sadece muhtemel 11'ler üzerinde yorum ve değerlendirmelerde bulunuyoruz. Maç başladığı zaman ve kadro bir saat önce belli oluyor. Saat 21'de göreceğiz.
6: Bakalım nasıl bir kadro olacak. Sane
7: maçtan bir saat önce açıklanıyor çünkü 20, kadrolar.
6: 21'de göreceğiz. Belki bir 5 dakika daha önce de görebiliyoruz bazen. Özellikle buradaki maçlarda hemen muhabirler önceden kadroyu alıp vermeye çalışıyorlar. Öyle bir tatlı heyecanda oluyor. Yani tam bir saat önce değil de bir saat 5 dakika öncesinden ilk kim verecek diye de öyle bir tatlı bir telaş oluyor. Geçmişten beri gelen bir
7: her
6: durum
7: zaman
6: söz
7: oluyor,
6: konusu.
7: Doğru.
6: Bu arada Atletik'te çok güzel bir Barcelona analizi yazısı vardı. Layla Carvalho Herrero isminde bir yazarın, bir gazetecinin çok güzel bir Barcelona analizi. Özellikle bu sezon için çok iyi oynadıkları Katalan ekibinin, Barcelona'nın ve çok heyecanlandırdığını yazmış. Ve iki tane kelime kullanmış ki Barcelona'yı bir şekilde bu iki kelimenin anlattığını söylemiş. Seyni Rauşa, Seyn ve Rauşa kelimeleri. Evet. Sein, bilgelik, düzgün akıl dengesi, ortak akıl anlamına geliyor. İngilizce ve Türkçe'ye çok da fazla çevirebilen bir kelime değil bu arada. Biraz araştırdım ama bu kelimeler çıktı çevirdiğimiz zaman. Yine Rauşa'da daha fazla eğlence, keyif, tutku, çok fazla düşünmeden spontane hareket etme. Barcelona'yı biraz böyle takımı, futbol takımını biraz böyle analiz ediyorlar. Özellikle Barcelona'da işte yazarlar, spor yazarları, gazeteciler ya da yorumcular biraz bu şekilde analiz etmeye çalışıyorlar.
7: Öyle takımlara karşı ne kadar uğraşırsan uğraş, önlem alma yolunda her an başına bir şey gelebilir. Çünkü spontane gelişen ataklar. Ya biz buna çalışmamıştık dersin ama gol yersin. Ya bunu her takım yapamaz. Bunu yapma yeteneğine sahip oyuncular olduğu için Flick oyuncularını hücum yönünde özgür bırakıyor. Soldan atak beklerken bir anda ani bir pas, sağdan daha fazla tehlikeli bir şekilde gelişen atak ve gol. Şimdi bunu yapabilen bir takıma karşı nasıl, ya arkadaşlar biz buna çalışmadık ama diye bir şey diyemezsin. Çünkü bu atak hiçbir planında olmamış bir şekilde gelişiyor. Futbolun güzel tarafı bu işte. Bunu sağlayan da çok az takım var. Bunlardan biri şu anda Barcelona.
6: Programı açarken de söylemiştim. Şampiyonlar Ligi Kupası'nın kulübünü 4 tane takım tutuyor şu anda gördüğüm performansları, formları itibariyle. Benim şahsi fikrim bu yönde ki o takımlardan bir tanesi Barcelona. Bir diğeri Manchester City ki durumu ne olacak? İşte Premier Lig'deki durumu, ligdeki durumu ne olacak? Ki eğer Premier Lig'de bir ceza alırsa Şampiyonlar Ligi'nde ne olacak ki? Bugün yabancı basında çok sayıda haber başlığı vardı Ercan abi. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'nin durumu ne olacak diye çok çok fazla soruluyor. Orada bir soru işareti var açıkçası ama form anlamında, performans anlamında şu anda da onlar ön plandalar İngiltere'de ve Şampiyonlar Ligi'nde aynı zamanda. Diğer takımlara baktığımızda Bayern Münih doğal aday yine. Geçen sezon da çok istikrarlılardı ama kupayı alamamışlardı. Bu sezon yine kupanın en önemli adaylarından bir tanesi ve tabii ki iki sezondur kupayı alan ve bu sezonda yine kupa için çok önemli bir mücadele verecek olan Paris Saint-Germain.
7: Bir kontenjan adayı da var tabii, Real Madrid.
6: Ben Real Madrid'in kupayı alacağını düşünmüyorum Ercan abi.
7: Ben kontenjandan dedim ama.
6: Yani evet, 30 kupası var, lig kupası var, bir sürü Şampiyonlar Ligi kupası var. Çok önemli bir takım. Dünya futbol tarihinin en önemli takımı bence Real Madrid. Kabul, bunları kabul ediyorum. Ama özellikle bu sezonki performanslarıyla Şampiyonlar Ligi'ne alabilirler mi? Hiç zannetmiyorum.
7: Oynadıkları oyunun gelişmesi ve göze hoş gelmesi gerekiyor. Şu anda buna sahip değiller. La Liga'da da böyle giderse Barcelona'nın bayağı uzağında kalacaklar.
6: Ki arada puan farkı da açılmaya başladı. Barcelona 8'de 8'de gidiyor. Yani 8 galibiyet, 24 puanla devam ediyorlar. 19 puan bildiğim kadarıyla Real Madrid şu anda. Haliyle ciddi bir puan farkı da oluşmaya başladı. Bakalım neler olacak, neler bitecek lig aşamasında. Tabii ki temsilcimiz Arda'nın takımı Real Madrid'in de başarılı olmasını canı gönülden istiyorum. Ama bir de gerçekler var. Yani gerçeklere baktığınızda form durumu olarak Barcelona çok daha üstte ki bu ayı içerisinde El Clasico da var. Ya yani birlikte oynayacaklar, yani karşılıklı oynayacaklar. Evet. Ve Barcelona bir adım daha önde gibi gözüküyor El Clasico'da da.
7: Böyle oynar şimdiden maçın favorisi. Eğer bu oyunda bir gelişme olmazsa Real Madrid.
6: İsterseniz Ercan abi, bugünkü karşılaşmayı çok detaylı konuştuk. Bugün başka hangi Şampiyonlar Ligi'nden karşılaşmalar var? Biraz onlara da bir bakalım. Lens Sporting Lisbon karşılaşması bugün saat 19.45'te oynanacak. Sporting Lisbon geçtiğimiz ilk karşılaşmada Galatasaray'ı 3-1'lik skorla yenmişti kendi evinde. Bu sefer Lens deplasmanına, Fransa'ya
7: gidecek. Evet, Lens deplasmanında, evet. Yani bu maç ortada olan bir karşılaşma olarak gözüküyor.
6: Ben biraz daha Sporting Lisbon'un daha önde olduğunu düşünüyorum, kadro yapısı.
7: Kendi evinde Fransız takımları, kadro yapısı da ne olursa olsun. Bir de Şampiyonlar Ligi maçı bu. Ya banko şu kazanır diyemem. Ya benim şahsi kanaatim tabii ki.
6: Bir diğer karşılaşma Azerbaycan temsilcisi Sabah ve Slavia Prag.
7: Slavia Prag bence.
6: Saat 22'de temsilcimiz Galatasaray Barcelona karşılaşmasını detaylı bir şekilde analiz ettik Ercan abiyle ve bir diğer karşılaşma saat 22'de Leipzig Paris PSV. Düzelteyim. PSV.
7: Leipzig ev sahibi avantajını kullanabilecektir. Diğer maçlara bakarız birazdan. Ara var galiba.
6: İsterseniz bir ara verelim. Ara sonrası diğer karşılaşmaları da, 4 tane karşılaşma kaldı. Onları da konuşuruz.
5: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
8: Bugünden yarına Allianz seninle.
9: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de.
8: Bugünden yarına Allianz seninle.
9: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
10: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.

0: Sertepe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız...

0: Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son bugünkü karşılaşmalarda kalmıştık. Leipzig-PSV karşılaşmasını en son konuşuyorduk Ercan abi. Bir diğer karşılaşma ki bence haftanın yani bu günün önemli karşılaşmaları iki tane hatta üç tane önemli karşılaşması var. Onlardan bir tanesi Arsenal-Lille karşılaşması saat 22'de.
5: Benim banko favorim Arsenal. Onu söyleyeyim. Lille'de tabii Berke'nin performansını merak ediyorum. Bu maçla ilgili notum bu. Gecenin maçı isim olarak baktığımızda Ahmet.
4: Hemen bir sonraki maç.
5: Atletico Madrid-Manchester United. Fakat Manchester United sezona çok kötü başladı. Hayal kırıklığı. Atletico Madrid Simeone ile o sistem takımı ve tamamen Simeone takımı olma özelliğine devam ediyor. Galibiyete daha yakın olarak Atletico Madrid'i görmemiz normal olabilir diye düşünüyorum. Viking Bayern Münih, Norveç'te bu tarz takımlarla oynamak kolay değil. Gerçekten Bayern kağıt üzerinde alır diyorsun ama değişik sonuçlar çıkıyor Norveç'te. Onu söyleyebiliriz. Tabii rakip Bayern olduğu için çıkmayabilir. Ve Villarreal'de Napoli. Ben Napoli kazanır diyorum bu maçı. Ya da berabere biter. Benim öyle tahminim var.
4: Ben Villarreal yenilmez diyorum Ercan abi kendi
5: İşte evine. Ben de berabere dedim.
4: Fena bir takım değil. En son Real Madrid karşılaşmasında da Real Madrid'i evet. Ciddi manada zorladılar. Yani izledim karşılaşmayı. Zorlayan bir ekipti. Bazı pozisyonları üretemiyorlar. Villarreal'de üretme problemi var, sıkıntısı var. Evet. Ama iyi bir takım. Şampiyonlar Ligi takımı haliyle. Napoli'de bakalım yani nasıl bir karşılaşma olacak. Merak ettiğim karşılaşmalardan bir tanesi. Inter Kulüp Brüş karşılaşması var. Bugün aynı zamanda saat 22'de.
5: Favori Inter bence ama Brüş yani ne yapar? Ben ama Inter'in bu maçta galibiyete çok daha yakın bir takım olarak görüyorum.
4: Bu arada Atletico Madrid Manchester United maçında işte biraz önce söylediniz. United'la alakalı Kerik'in ve bazı Kerik'le alakalı haberler var. Şöyle kötü durumda olmak bile keyifli. United'ın her noktası keyifli diye Kerik'in ağzından çıkmış bazı açıklamalar var.
5: Ama ben sana bir haber vereyim. İngiltere'de bazı sitelerde gördüm. İnternet sitelerinde. Conte göreve gelebilir.
4: Gelebilir.
5: Yani, Manchester United'de öyle haberler var.
4: Yani direkt gönderilebilir durumda.
5: Şu anda çünkü takım maç kazanamıyor.
4: Bir kötü oynuyorlar Ercan abi. Yani her şeyi
5: kesinlikle geçtim. Katılıyorum.
4: Çok kötü oynuyorlar ve yani hiç böyle umut var bir oyun da yok. Yani bir kaybedersin, bir iki maç kötü oynarsın ama bir umut vardır. Ama o
5: yine
4: da yok.
5: Acayip para harcadılar. Yine ortada bir sıfır var. Hı-hı. Ya kazanç olarak. Futbol kazancı olarak sıfır var. O yüzden bu sefer ihale yine teknik direktöre çıkacak. Başka kime çıkacak? Kerik.
4: Oyuncuları değiştiremeyeceklerine göre şu evet. Etapta haliyle teknik direktöre çıkacak ki kendi zaten elemanları yani öyle diyeyim. Kendi elemanları. Kerik de eski Manchester United
5: tabii
4: oyuncusu.
5: Tabii eski o takımda yıllarca mücadele etmiş bir isim.
4: Diyelim ve mesajlara da geçelim. Bir önceki saatin başından beri rica etmiştim dinleyicilerimizden bu akşamki maç nasıl sonuçları ne olur diye sormuştum. Şöyle gelen mesajlara da bir bakıyorum. Erdinç Bey, Uğurcan, Salah, Davinson, Apo, Jakob, Zemine, Lucas, Barış, Yunus, Lea, Osimhen'le çıkması gerektiğini düşünüyorum. 15-20 dakika basit bir gol yemezsek maça ortak olabiliriz. Yağmurun yağması avantaj mı değil mi sizce diye sormuş dinleyicimiz.
5: Yağmur futbol oyunu içinde, zemini ise iki takım içinde iyidir.
4: Bu arada Galatasaray zemini milli maç arasında yeniledi.
5: Evet.
4: İyi bir zemin olacak.
5: Zemin var. Ben avantaj olarak görmem. Çünkü kar değil bu. Hı
4: hı. Bir dinleyicimiz de yazmıştı, ilerleyen bölümde okurum. Galatasaray yağmurlu ve karlı havaları sever diye yazmıştı.
5: Evet. Karlı hava ayrı. Juventus maçı herkesin aklına geliyor. O zaman zemin de ayrı. Juventus da ne olduğunu anlamadı. Değil mi? Hı-hı. O karın avantajını hep beraber Galatasaray yaşadı. Fakat bugün
4: İki gün süren maç.
5: Bugün öyle bir hava yok.
4: Ertan Bey çok uzunca bir mesaj göndermiş. İşte nasıl olur bu karşılaşma, işte Galatasaray Barcelona'yı nasıl yener diye. En sonunda benim önerim orta blokta kompakt savunma ve doğru anlarda kısa süreli yoğun pres. Eğer 90 dakika boyunca önde baskı yaparsa Galatasaray Barcelona baskıyı kırıp geniş alanda yener diye de devam etmiş. Son bölümünü okuduk.
5: Yok, 90 dakika mümkün değil pres yapmak.
4: Abdullah Bey yayınlar dileklerini iletmiş. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Bir başka dinleyicimiz maçın iki sonucu var diye yazmış. Barcelona galibiyeti ya da farklı Barcelona galibiyeti diye yazmış.
5: O hiç enteresan bir yorum olmuş.
4: Umutsuz bir dinleyicimiz, evet. Anladığım kadarıyla bu karşılaşma için temsilcimiz Galatasaray'a çok da şans vermemiş yaptığı yorumla. Mustafa Bey, 1994 Kasım ayında askere gittiğim gece 93-94 sezonunda Galatasaray'ın yendiği, ki 10 karşılaşma var Galatasaray'la Barcelona arasında oynanan. O karşılaşmadan sadece bir karşılaşmayı Galatasaray kazandı. 1993-94 sezonu.
5: Evet.
4: O karşılaşmadan bahsetmiş. 2-1 Galatasaray kazanmıştı. Mümkünse bu akşam da aynısından istiyorum demiş Mustafa Bey.
5: Mümkünse herkes istiyor da şu andaki tabii kadro yapılanması ve Barcelona'nın form durumu biraz ibreyi Barcelona'dan yana gösteriyor sanki.
4: Bu arada yani o karşılaşmada Okan Hoca Galatasaray'ın futbolcu kadrosundaydı.
5: Evet.
4: Bu karşılaşmada da teknik direktör olarak sahaya çıkacak. İlerleyen bölümde dünkü basın toplantısında Okan Hoca'nın dinleyenlerimizle paylaşırız.
5: Yalnız Okan Buruk'un da şu krizi, yani kriz olabilecek bir konuyu ben mükemmel yönettiği kanaatindeyim. İlkay Gündoğan'ı, sana İlkay'a sordular ki hazır mısın Barcelona maçına? Oynamıyorum ki niye hazır olayım diye bir cevap verdi. Bu sorular da kendisine tabii soruldu Okan Buruk'a. Ben futbolculuktan geliyorum dedi. Kendisi iyi çalışıyor. Tabii oynamayan oyuncunun sinirlenmesi ya da böyle cevaplar vermesi doğaldır deyip olayı bir kriz haline getirmek isteyenler oldu. Hemen kovun, gönderin, kadro dışı bırakın. Ama teknik direktörün olaya yaklaşımını ben beğendiğimi söyleyebilirim.
4: İlkay da bu arada dış basına açıklamalarda bulunduk. Gitmiyorum bir yere, buradayım dedi. Galatasaray'dayım diye açıklamaları var. Evet. Bir maç arasında da o da dışarıya Avrupa basınına konuştu ve gitmeyeceğini söyledi. Gaziantep'ten Mustafa Bey, takım kim olursa olsun, rakip kim olursa olsun önemli olan girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz. Milli takımda örneğin birçok pozisyona girdik ama bunu neticelendiremedik. Galatasaray eğer girdiği pozisyonları değerlendirirse ben umutluyum diye yazmış. Eğer girdiğimiz pozisyonları değerlendiremezsek yenilmeye mahkumuz maalesef diye de devam etmiş. Gaziantep'e de sevgiler Mustafa Bey göndermiş.
5: Teşekkür ederiz.
4: Bu mesajı da. Çok zor, rakip durdurulamaz bir takım. Barça'yı kızdırmayalım. Edepli edepli 2-3 gol yiyelim yeter diye yazmış bir başka dinleyicimiz Hasan Bey.
5: Maça çıkmadan hemen teslim olmak iyi değil. Ya bu benim tabii diğer dinleyicimizin yorumu ayrı. Benim düşüncem ayrı ya da senin.
4: 15 dakika bence Galatasaray o yoğun baskısını bence taraftarıyla bütünleşmesini yaşatacak Barcelona'ya. Yaşatması da gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde daha önceki diğer rakiplere oynadığı oyun da bu şekildeydi. Yani ben bu akşam aynı durumu bekliyorum. Bir afallamasını bekliyorum Barcelona'nın ilk 15 dakika. Ankara'dan Murat Bey, ben Barcelona'nın oyunun hakimi olduğu, takımımızın da kontratak oyununun oynandığı maç sonucunda Galatasaray 2, Barcelona 1 diye tahmin ediyorum demiş. Murat Bey başarılar Galatasaray diye de yazmış. Yine Muğla'dan Serkan Bey, ben bu maçta farklı yönden bakıyorum. Victor Osimhen sakatlıktan daha yeni çıktı. Bu maçta zorlar ve yine sakatlanırsa en az 3-5 ay oynayamaz ve Galatasaray ligden kopar diye yazmış.
5: Yok o kadar bayağı dinlendi Osimhen. Ya tekrar o sakatlığın kronik hale geleceğini sanmayanlardan.
4: Mehmet Bey yazmış. Mehmet Bey benim o bilgi paylaşımlarımda kadro değerlerini vermemle biraz takılmış. Montella gibi takım değerleri üzerinden değerlendirme yapıyorsunuz demiş. Yo, her türlü değerlendirmeyi yaptık bu arada. Derin analiz yaptık. Evet. Onu da dinlediyseniz anlamışsınızdır. Para değil tabii ki her şey ama önemli bu arada nasıl bir rakiple oynayacağımızı anlatmak anlamında çok önemli bence.
5: Ya, takım 1 milyar euro barajını aşan ender takımlardan biri olduğunu söylemek bilgi anlamında önemli bence.
4: İsterseniz sistem düzen oynar kazanır demiş Mehmet.

0: Ümit Bey, aynı fikirdeyiz bu arada. Sistem düzen oynar kazanır. Okan Hoca'nın basın toplantısı vardı dün, maçtan önce yaptığı basın toplantısı. İsterseniz onu dinleyelim. Sonrasında bir aramız var. Ara sonrası yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Evet, öncelikle tabii ki oyuncularımızla birlikte birincisi Şampiyonlar Ligi maçı oynamaktan dolayı çok heyecanlıyız. İkincisi tabii ki Barcelona'ya karşı oynamaktan dolayı çok heyecanlıyız. Kendi sahamızda oynayacağız. Bir kere her kendi sahamızda oynadığımız maç, şampiyonlar maçı özellikle bizim için çok heyecanlı geçiyor. Motivasyonumuz tabii ki çok fazla yükseliyor. Böyle maçlarda aslında çok fazla bazen oyuncuları en yüksek seviyede hazırlamanız gerekmiyor. Belki lig maçında bunu yaşayabilirdik ama bu maça hazırlanmalar özellikle oyuncuların çok daha farklı oluyor. Şu anda dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız. Bu sene bütün maçlarını kazandılar. Rakibimizin ne kadar önemli olduğunu anlatmamıza gerek yok. Ne oynadığını anlatmamıza gerek yok. Ama karşılarında da tabii ki biz olacağız. Biz en iyimizi yaptığımızda, en iyisini yaptığımızda, kendi en iyimizi yaptığımızda bence oyuncularımla birlikte gerçekten bu statta önemli başarılar imza attık. Bazen maç kazanmasak bile oyun olarak çok iyi işler yaptık. Bazen bu maçları kazandık. Hedefimiz tabii ki her zaman olduğu gibi her çıktığımız maçı kazanmak. Burada da kazanmak için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Ama tabii ki karşımızda çok önemli bir takım var. Maçın favorisini herkes tabii ki Barcelona olarak söyleyecek. Ama dediğim gibi burada da onların karşısında oynayacak, o inancı yaşayacak bir oyuncu grubu var. İnşallah en iyisini yapmaya çalışacağız. Şöyle birincisi tabii ki yani sadece defans yapmayacağız. Hücum da yapacağız. İkisini birden düşünmek lazım. Burada hangi kararı verirsek rakibimize karşı nasıl savunma yapmamız gerekiyorsa üçüncü bölgede olur, ikinci bölgede olur, birinci bölgede olur. Bunları en iyisini yapmanız gerekiyor. Yani burada en şiddetli baskıya yapmanız gerekiyor. Hangi bölgedeyseniz, hangi nerede karşılıyorsanız rakibi en yüksek şiddette yapmanız gerekiyor. Burada da bir şeye tabii ki yani o top rakipteyken de sizin o tutkulu bir şekilde topu rakipten almaya çalışmanız takım halinde bu çok önemli olacak. O yüzden bu tutkuyu göstermemiz lazım bence. Yani sadece yani rakibimize biz nerede bekleyeceğiz, kalemizin önünde mi bekleyeceğiz veya işte en önde mi basacağız? Yani bunların hepsi tabii ki oyun içerisinde birçok şey var, birçok karar var. Ama hangi kararı verirsek bunu en güçlü şekilde yapmamız gerekiyor. Onun yanında da dediğim gibi yani bunun bir de ofansif tarafı var. Ofansif tarafta da hem sakin olup hem topun bizde kalması gerekiyor. Ama rakibimizin de yine onlar da yüksek hatta oynayan bir takım. O yüksek hata karşı da her takım plan yapıyor zaten. Yani bunu geçen sene de birçok maçta bunu gördük. Yani çok fazla gol yediği bir sezondu belki geçen sene Barcelona'nın ama bu sene bu kadar çok gol yemedi. Ama onlar da kendi oyunlarını rakibe diretmeye çalışan bir takım. O yüzden önemli bir takıma karşı oynayacağız. Önemli ayaklara karşı oynayacağız. O yüzden az hata yapmamız gerekiyor. Çünkü hata yaptığınızda daha kolay cezalandıracak bir takım var. Tabii ki aslında en zor maçımız belki Kasımpaşa maçıydı. Çünkü milli takım dönüşü, Lucas uzaktan geldi, 3 gün önce oynadı. Davinson uzaktan geldi, 2 gün önce maç oynamıştı. Batrakov 3 gün önce maç oynamıştı, 3 tane maç oynamıştı. Yani hepsi çok fazla maç oynadı. Bizim de milli takımdan dönen oyuncularımızı saydığımızda yani Türk milli takımının da aslında yani belki en yorgun dönen oyuncular Türk milli takımdaki oyunculardı. Çünkü
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: İp öne geçti. İkinciliğe de dıştan 13 numaralı Çetin Yel girme çabasında. İçinde de 11 numaralı Tosfer var. 2,5 boy kadar girdi. 8 numaralı Umut Ser. Umut Ser'in dışında 10 numaralı Nergis Liktay. Ortalarında 3 numaralı Salamcı Hayrettin. 2,5 boy kadar girdi. 7 numaralı Çeşmebaşı. Dışında 4 numaralı Özgün Vera. 3 boy kadar girdi. 14 numaralı Külünçe Bey'i. Dışında 5 numaralı Terken Hatun. 3 boy kadar girdi. 12 numaralı Prenses Koşkoşum var. Yanında hemen Bu metrelerde 15 numarada Çelik, Baron 2 boy kadar girdi. 2 numarada Serpençe, dışında 9 numarada Gondar, 5-6 boy kadar girdi.

0: 6 numarada Dodokan, 7-8 boy kadar geride. Son sırada 1 numarada Koca Sabri sırasıyla safkanlar son 800'e ilerliyor. 13 numaralı Çetin Yer liderliğini sürdürüyor. Fark yaklaşık 4-5 boy kadar. İkincilikte 16 numaralı Tumbul Yahya Reis var. Bu safkanın yaklaşık 4 boy kadar gerisinden üçüncülüğe içeriden yaptığı ataklarda 8 numarada Umut Ser girdi. Hemen dışında 11 numarada Tosfer var. Daha sonra 5.likte 10 numarada Nergis Liktay. İçeride 3 numarada Salamcı Hayrettin. Bu safkanın 1 boy kadar gerisinde 4 numarada Özgün Vera. İçinde 7 numarada Çeşmebaşı sırasıyla atlar virajı dönüyor. 13 numarada Çetin Yel düzlüğe de 2 boy farklı önde çıktı. İkincilikte yine 16 numarada Tumbul Yahya Reis var. İçeride 8 numarada Umut Ser sırasıyla safkanlar son 300'e yaklaşıyor. 13 numarada Çetin Yel şimdi yakalandı. İçeriden gelen 8 numarada Umut Ser liderliği aldı. İndiştan'da 4 numaralı Özgün Vera'nın atakları var. Özgün Vera şimdi yaptığı ataklarda rakiplerinden liderliği aldı. Daha geriden 7 numarada Çeşmebaşı'nın, İndiştan'da 9 numaralı Gondar'ın atakları var. Son 100'e girildi. 4 numaralı Özgün Vera önde. Dışarıdan 7 numaralı Çeşmebaşı geliyor. Özgün Vera önde. Çeşmebaşı geliyor. Rakibini yakalıyor. 9 numaralı Gondar 3. 8 numaralı Umut Ser 4. 14 numaralı Külünçe Bey'i de 5. oldu. Son ataklarıyla dıştan gelen 7 numaralı Çeşmebaşı içindeki rakibini yakaladı. 7 numaralı Çeşmebaşı ve 4 numaralı Özgün Vera birincilik için potayı birlikte geçti.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Bas kazan oyunları Milli Piyango güvencesiyle Nesine'de. Şans perisinde bonus satın alma özelliğiyle oyuna devam et, jackpot fırsatıyla milyonlarca lira kazanma şansını yakala. Bas kazan onlarca oyunuyla Nesine'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
9: Radyo Spor!
10: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
11: Benim bankam iş bankası.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
4: Radyo Spor.
12: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
13: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son mesajları okuyorduk. Kalan birkaç değil, bayağı bir mesajımız var. Yavaş yavaş onları da eritmek istiyorum. Gaziantep'ten Hasan Bey, Barcelona'dan çekiniyorsa Türk takımları Şampiyonlar Ligi'nde ne işimiz var diye yazmış.
14: Tabii yani bu gayet mantıklı bir bakış açısı. Şampiyonlar Ligi'nde her türlü zor rakiple karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek.
13: her sonuçta var Şampiyonlar Ligi'nde.
14: Yapacak bir şey yok.
13: Ve Galatasaray'da uzun yıllardır zaten Şampiyonlar Ligi oynayan takımlardan bir tanesi. Hem grup aşamasında oynadı hem şu anda lig aşamasında oynuyor. Yani böyle bir durum söz konusu. Ankara'dan Ramazan Bey, ben bugünkü maç için Leão'nun maçı olacak diye görüyorum. Ve beklendiği gibi kolay maç olmayacak. Galatasaray çok zorlayacaktır Barcelona'yı.
14: Umarım öyle bir maç olur.
13: Hanover'dan, Almanya'dan selamlar. Beşiktaşlıyım. İstanbul'dan bir de Dünya Yıldızı çıktı. Abiler diye yazmış. Arda zannedersem Dünya Yıldızı. Evet, çıkardık. Yine Hakan Bey yazmış İstanbul'dan. Muhammed Demirci Türkiye'nin Messi'si dediğimiz bir futbolcuydu. Barcelona altyapısına gidip de geri gelen bir yıldızdı bizim için. Öyle gözüküyordu ama neden tutulmadığı belli. Zaten Barcelona ekolüne göre futbol yapısı var. Ona göre futbolcu seçiyor Barcelona diye. Ki bu biraz doğru. Özellikle işte Cruyff'la beraber bir sistem takımı oldu Barcelona. Bir sistemleri var. Ona göre oyuncular geliyor. Ona göre yatırım yapıyorlar. Ona göre işte altyapı sistemlerini oturtuyorlar. Yani Cruyff'la beraber süre gelen bir durum söz konusu.
14: Dünyanın her yerinden oyuncu alıyor altyapı. Ve Barcelona'da oynama kabiliyetine sahip olduğunuza karar verirlerse devam ediyorsunuz. Eğer değilseniz de olmuyor.
13: Yine bir dinleyicimiz, hatta iki dinleyicimiz yazmış. Hemen teknik birimimize aktaracağız. Bursa ile alakalı bir yayında problem varmış galiba. Teknik birimlerimize hemen aktaracağız. Bu sıkıntıyı diyelim. İsmail Bey de yazmış. Hemen paylaşacağız. Leão Koundé'yi kovalar mı diye yazmış bir dinleyicimiz. Musa Bey.
14: Leão kimseyi pek kovalamıyor. Onu biliyoruz. Bu konuyu dün de açtık. Defansif anlamda 4-4'lük bir oyuncu olmadığını zaten hem seyredenler görüyorlar hem de daha önceden biz de yorumlarımızda söyledik. %100 defans kapasitesi olan bir forvet değil.
13: O zaman Jakobsa bek olarak çok iş düşüyor. Hem Yamal ve hem de gerideki Koundé geldiği zaman bence Torreira biraz daha kanada doğru daha savunma yönelik olacak.
14: O zaman göbek boş kalıyor.
13: Lemine o zaman oynayacak. Yani Lemine oynar mı oynamaz mı?
14: Tek kişi kalıyor.
13: Soru işaretleri vardı.
14: İşte dediğim gibi Torreira, Lemine, Sara o zaman. Ya yani defansif biraz daha üretimden uzak bir orta sahayla oyun başlayabilir.
13: Yani performansları merakla beklenilen oyuncular işte Jakobs, Torreira, Leão'nun çünkü çok fazla defansif bir katkısı olacağını ben de düşünmüyorum. Yani
14: yok. Oyun yapısında o yok.
13: Yok.
14: Öyle bir şey yok.
13: Ama hücum anlamında da maçı değiştirebilecek oyunculardan bir tanesi. Serkan Bey, bence taktiksel konuşmalar maalesef maç için boşa gidiyor. Şu anda Barcelona'nın hücum gücüne önlem alınabilecek bir takım dünyada yok diye yazmış.
14: Evet, bunu yayınımızın başında zaten belirtmiştik.
13: Farklı bir takım. Şarkı bile
14: çaldı. İstediğiniz kadar stratejiniz, çalışmanız, her şeyiniz olsun. Beklenmedik, anda beklenmedik pozisyonlar bulabilen belki de tek takım şu an itibariyle.
13: Maç saatinde yağacak yağmur Galatasaray'ın avantajına mı olur sizce? Bu konuda ne dersiniz demiş Önder Bey.
14: Yağmur devam ediyor İstanbul'da. Zemin yapıldığı için pek olacağını sanmıyorum.
13: İlk 15 dakika Barca 2 tane atar diye Mesut Bey yazmış. Gördüğüm kadarıyla hiç kimse olaya Barcelona gözüyle bakmıyor. Flea'nin yerinde olsanız İstanbul'a 8-10 gol atmaya mı gelirsiniz? İlk önce galibiyeti garanti altına almak ve rahat oynamak için 1-2 gol atıp geri kalanı gidişata göre oynayacaklar. Yani Barca'nın Galatasaray'a bir düzine gol atmak gibi bir niyetin olduğunu sanmıyorum. Yoksa ben yanlış mı düşünüyorum diye yazmış dinleyicimiz.
14: Kimsenin öyle bir niyeti olmaz ya. Biz çıkacağız 10 tane atacağız diye maça başlamaz.
13: Ama biraz Barcelona
14: gol atan bir takım, onu hatırlatmak isterim.
13: Açlar biraz gol, evet. atalım bir sürü gol atalım, pozisyona girelim, her pozisyonu değerlendirelim, biraz o konuda aç bir takım maalesef ve zevk alarak oynuyorlar. İşte sıkıntı bu yani. Baktığınızda doymuş bir takım değil, doymamış bir takımdan bahsediyoruz ve Şampiyonlar Ligi'ni istiyorlar bu sezon. Açık ve net evet. Başkanından en malzemecisine kadar diye bir laf vardır ya, aynen öyle istiyorlar Şampiyonlar Ligi'ni. Çünkü 10 senedir kazanamıyorlar. Haliyle şanssızlığımız maalesef böyle bir Barcelona ile temsilcimiz Galatasaray oynayacak. Ve bu kadar formda olduğu bir dönemde. Biraz düşüş olsa anlarım ama formda bir Barcelona var. Bu arada dinleyicimize de teşekkürler Mustafa Bey'e. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Galatasaray Sanchez'i sağ bek, Lemine Abdülkerim Jakobsen'de defansı oluşturup ortada ise Torreira, Uguçuku ve Yunus ileride Barış Osimhen, Leao ile çıkabilir diye yazmış.
14: Evet.
13: Dinleyicimiz Vesti'yi de yazmış. Yani muhtemel 11'lerde farklılıklar var tabii ki. Erol Bey, Galatasaray takımının hiçbir şekilde Barcelona takımına özel bir çalışma yapmış olduğunu düşünmüyorum diye yazmış.
14: Yok canım, yapmışlardır.
13: Galatasaray 5-3-2 ya da 5-4-1 dizilişle sahaya çıkmış.

0: kontratak oynamazsa 5 gollü mağlubiyetle maçı bitirir diye devam etmiş Erol Bey. Yağmurlu ve karlı havaları sever ki biraz önce demiştim böyle bir mesaj var diye. Olcay Bey yazmış Galatasaray yağmurlu ve karlı havaları sever diye. Hangi yapay zeka diye Seattle'daki dinleyicimiz sormuş. Bir yapay zeka kullanıyorum ben de, yani bir marka ismi vermeyeyim ama işte kodla yazılabilen bir yapay zeka kullanıyorum, öyle diyeyim. Galatasaray'ın tek şansı rakibine temaslı sert oyunla Barca'nın oyununu bozabildiği kadar bozmak ve ekstra efor göstermek, fiziksel olarak ayakta kalmak. Bozkurt Bey yazmış mesajı.
1: Mesele o.
0: Yenal Bey, anladığım kadarıyla Unai Emery'nin basın toplantısını vermiştik. İngilizce tercümesi niye bu kadar zor anlamıyorum diye yazmış. Herhalde oraya ile alakalı yazmıştır. İbrahim Hakkı Bey, bugün Galatasaray'ın maçının 1-1 biteceğini düşünüyorum. Profesyonel geçiş liginde kaç hafta maç oynanacak, görüşürüz, bekliyorum diye yazmış. Anlamadım son bölümü ama çok teşekkürler bu mesaj için de. Kayseri'den Hakan Bey, Galatasaray'a başarılar diliyorum. Kağıt üstünde tabii ki favori Barcelona ama Galatasaray çok favori gösterilen takımları mağlup etmişliği vardır. Umarım puan ya da puanlar alır. Bu arada ben bir Fenerbahçeliyim, yarın da Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum diye yazmış. Yarın detaylı Fenerbahçe'yi de, hem Galatasaray maçını hem de Fenerbahçe maçını detaylı bir şekilde konuşacağız. Alper Bey, hizmet olur diye yazmış bu karşılaşma için. Yine Sefaköy'den Satılmış Bey, kabus gibi, öncesi düzeltiyorum, önce yazmış yine mesaj. 3-1, 4-1 Barcelona kazanır. Bu arada müziği de çok beğendim diye yazmış. Yine bir kabus geçen mini maçlardan sonra çok güzel bir hafta içi Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Euro Lig, tüm takımlarımıza başarılar dilerim. Futbol, basketbol fark etmez diye yazmış. 3-1, 4-1 kazanır diye de belirtmiş. Çok teşekkürler. Rafinha olsaydı 5-0 biterdi ama bu akşam 3-0 biter. Keşke ben yanılırım diye yazmış Fırat Bey. Bu Barcelona'yı nasıl durduracaksın? Saygılar, siz de hak verin bir zahmet diye yazmış bir dinleyicimiz. Zannedersem.
1: Dinleyicimizin söylediği bizimle değindiğimiz konu. Kolay değil.
0: Zor yani. Gerçekten zor. Galatasaray orta saha Lesti, Torreira, Lemina çıkar mı diye sormuş.
1: Olabilir.
0: Yani ben 2-6 bekliyorum işte. Lemina, Torreira bekliyorum ama
1: yaratıcılık... Ya ama Leicester'in şu oynadığı anlardaki form durumuna baktığımızda bence zor. Sen nasıl görüyorsun? Ya olmadı.
0: Ben bir de şimdi 3 tane de kesici 6 numarayla oynadığınız zaman bu sefer...
1: Orta sahayı tamamen bırakmış oluyorsun.
0: Yani yaratıcılık konusu tamamen devreden çıkıyor. Yani ilerideki oyunculara nasıl, sadece uzun top mu düşüneceksiniz? Bu da sıkıntı. Yani tamam, evet,
1: hem defansı, sıkıntı hem de sıkıcı.
0: Defansı Barcelona biraz önde tutuyor ki bunu bir önceki saatte biraz aktardık. Rodri, Pedri ya da Rodri, Gavi gibi oyuncularla oynadığınızda zaten stoperler otomatik olarak o defans çizgisi orta sahaya yaklaşıyor. Çünkü öyle oyuncular. Defansif yönü de çok kuvvetli oyunculardan bahsediyoruz rakip Barcelona'da. Ve geride boşluklar var. İşte evet. Galatasaray uzun topla bunları değerlendirir mi? Bir tercih olabilir ama bütün maçı da böyle değerlendirmemesi gerektiğini düşünüyorum.
1: 90 dakika böyle geçmez.
0: Farkındaysanız biz daha 2027 model Galatasaray'ı izlemedik. Sakat cezalı vardı, şimdi tam olacak. Maalesef Singo yok, onu da söyleyelim.
1: Devam ediyor sakatlığı.
0: Şalai bu arada maç saati belli olacak, onu da belirtelim. Yani Günay bu arada sakat hala.
1: Ben Barış'ın oynama ihtimalini, Şalai iyi de olsa, daha yüksek görüyorum.
0: Ben de Barış, yani özellikle son karşılaşmada da iyi bir performans gösterdi. O yüzden de hatta dünkü yayınımızı takip edenler dinlemişlerdir. Barış mevkisini buldu dedim. Yani açık açık da bunu dile getirdim.
1: Geniş alanı buldu mu? Hakikaten fiziği de çok iyi durumda. Bayağı faydalı oluyor.
0: Çok faydalı oldu. Yani Kasımpaşa maçında Galatasaray adına en iyi oyuncuydu. Onu da belirtmeden geçemeyeceğim. Yılmaz Bey yazmış. Farklı geçmesi beklenen maçlar genelde farklı bitmiyor diye yazmış. Yine içimden bir ses 3-2 Galatasaray kazanacak diyor. Ama
1: o
0: bakalım.
1: Zaman nefis bir maç olur değil mi?
0: Çok güzel maç olur.
1: İyi skor verdi dinleyicimiz.
0: Mehmet Bey Bursa'dan yazmış bu arada. Çok teşekkürler bu mesaj için de. Gaziantep'ten Aykut Bey, 33 yaşındayım. Bir gün Barcelona karşısında bir Türk takımı ağır favori olarak maça çıkar mı diye yazmış.
1: Böyle giderse

0: çıkamaz.
1: Çok zor.
0: Böyle yani, giderse zor. Bunu kabul edelim. Gerçekse gerçek değil mi Ahmet?
1: yani böyle gittiğimiz sürece çok zor. Maalesef çok zor. Yani şimdi bir tane girsem mi Oktopa'ya girmesem mi diye de düşünüyorum. Bir Anadolu Ajansı'nda haber vardı. Neyse bu mesajları ileteyim de sonra konuşalım. Bir rakam dört büyüklerin toplam bir rakamı çıktı ortaya. Çok güzel bir haber. İleriki saat diliminde okurum o haberi de. Ama işler hiç iyi değil. Onu da belirtmeden geçemeyeceğim. Maltepe'den Ahmet Bey yazmış. Herkes farklı bir Galatasaray görebilir. Galatasaray bu turnuvanın takımı. Galatasaray fark yemez. Ben öyle düşünüyorum. Üstelik galip gelme ihtimali de yüksek. Çünkü Galatasaray'ın bir adı var diye yazmış dinleyicimiz. Maltepe'den Ahmet Bey, İstanbul Maltepe'den. Yine Bursa ile alakalı Gökhan Bey yayınlarda problem var diye yazmış. Hemen teknik birimimizlere aktarıyoruz bu sıkıntıyı. Kadir Bey İstanbul'dan, Leo'muz var, Sanem'iz var, Osimhen'imiz var, son maçtaki oyunuyla barışımız var, hızlıyla Yunus'umuz, aklıyla Batrakov'umuz var, kulakları sağır eden tribünde taraftarımız var. Peki bizim onlardan neyimiz eksik? Birazcık inanmışlık, biraz da sakinlik puan ya da puanları getirir. Dünya devlerinde yaptık, yine yapabiliriz diye Kadir Bey böyle umut dolu bir mesaj göndermiş.
0: Böyle olmak çok güzel. Böyle düşünmek.
1: Mustafa Bey, Icardi Barcelona Akademisi'nde yetişti ama orada hiç oynamadı diye yazmış.
0: Öyle
1: Barcelona çok
0: yetişen ve
1: oyuncu var.
0: oynamayan, işte Bayern Münih'te de öyle. Mesela Kenan Yıldız. Bayern Münih'ten yetişme. Ama A takıma gelemedi. Öyle ilk aklıma o geldi. Öyle çok oyuncu var.
1: Burhan Bey, Barcelona çok güçlü ama Şampiyonlar Ligi'nde finale gelemeyecek demiş.
0: Daha çok var.
1: Yine bir başka Burhan Bey, yani iki Burhan üst üste mesaj göndermiş. Burhan da babamın adıdır. O yüzden de iki Burhan işte böyle denk geldi, güzel oldu. Hislerim kuvvetli. İşte bu Burhan Bey genelde bize mesaj atar, hislerim kuvvetli
0: Evet.
1: diye. Yanal sakatlanır, barca 10 kişi kalır diye yazmış.
0: Ya kırmızı kart görür demek istedi herhalde. Değil
1: Yani bir
0: mi?
1: Barcelona'da oyuncu kırmızı kart görür, Lamine Yamal'da sakatlanır diye yazmış. Rafinha'nın olmaması Barcelona'yı sizce yüzde kaç etkiler diye sormuş bir dinleyicimiz.
0: Oynadığı maçlara göre
1: Mehmet Bey.
0: etkilemedi. Olmadığı maçta yine kazandılar. Yine gol pozisyonuna girdiler.
1: Bu sezonun flash ismi Barcelona'da Rafinha. Takım kaptanı bu arada.
0: Ama etkilenmediler.
1: Etkilenmediler çünkü onun yerine Gabriel Jesus girdi. Golünü attı. Bu arada
0: Evet.
1: yedekten giriyor, gol atıyor. Lamine Yamal üstüne güç alıyor, oyunu alıyor. Kendisi asistler yapıyor, gol atıyor. İşte Adeyemi bir anda parlıyor, goller atıyor, asistler yapıyor. Gordon gol atamıyordu ama asist sayısı yüksekti. Anthony Gordon'un. O da son maç gol attı.
0: O
1: Yani
0: zaten golcüdür Gordon. Bunu kabul
1: enteresan,
0: edelim.
1: enteresan yani çok enteresan bir takım. Dengeli de bir takım bu arada benim gördüğüm Barcelona.
0: Evet.
1: Çok dengeliler, çok yıldız dediğiniz gibi çok yıldızlardan oluşan bir kadro yok ama dengeli bir kadroya da sahipler. Ama tabii ki etkiliyor bence Rafinha'nın olmaması ama onun yerine oynayan oyuncular da iyi oynuyorlar. Bence bugün Torreira, Lemina, İlkay orta sahası ile çıkmalıyız. İkinci yarı Batrakov girmeli. İlkay'ın sakinliğine ve tecrübesine ihtiyaç var.
0: Ama
1: İlk
0: fiziki durumunu
1: Liverpool maçı
0: bilmiyoruz
1: gibi
0: ki.
1: diye.
0: Çok iyi çalıştığını söyledi Okan Buruk da maç eksiği olduğu kesin bence. Sence değil mi?
1: Fazlasıyla maç eksiği var İlkay'ın ama sonuçta tecrübe de önemli. Ben biraz işte Sané'yi düşünürken tecrübeyi ön plana koyarak Sané'yi düşündüm ve o boşlukları değerlendirmesi işte Cancelo'nun arkasında bırakacağı boşluklar onu değerlendirebilir diye düşündüm. Bakalım Yunus da oynar orada. Bir reklam aramız var. Reklam sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
9: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık bu saatin sonuna kadar da şu mesajları da eritelim, bitirelim. Yeni saatle beraber daha farklı konu başlıkları da açarız. Utku Bey yazmış, Antalya'dan Utku Bey. Bu maç Barcelona'nın fazlasıyla ofansif oynayacağını herkes gibi ben de tahmin ediyorum. Leao'nun maçı olabilir, hızlı ataklarla etkili olabilir diyorum.
0: Olabilir.
1: Ercan abiye çok selamlar, seviyoruz onu diye yazmış. Ben de hemen ilettim. Yine Ercan abi bugün Galatasaray Barcelona'yı yenecek. Yarın size hatırlatacağım 3-2 bitecektir diye yazmış Erkan Bey.
0: Evet, 3-2 diyen başka bir dinleyicimiz daha var. Galatasaray kazanacak diye.
1: Galatasaray kazanacak diye 3-2 biter diye bir başka dinleyicimiz de yazdı. Bence Galatasaray Barcelona'ya karşı 4-2-3-1 dizilişiyle kompakt savunma yapmalı. Orta sahayı kalabalık tutmalı ve kazandığı toplarla hızlı kanat oyuncularını kullanarak kontratak geliştirmeli. Şenol Bey yazmış. Şenol Bey'e de teşekkürlerimizi iletelim. Barcelona sadece gol atarak durdurulabilir. Onlar 3 atıyorsa siz 4 atacaksınız diye yazmış bir başka dinleyicimiz Mesut Bey.
0: Barcelona'nın gol yemek hiç problem olarak algılamıyor Barcelona. Ya oyun yapıları öyle. Ya ben gol yersem de atarım, daha fazlasını atarım diyor.
1: İlkay Bey bir Pendik'ten İlkay Bey İstanbul'dan bir rahatsızlığını dile getirmiş. Var ya buraya öyle garip mesajlar da geliyor ki İlkay Bey ben koyu bir Galatasaray taraftarıyım. Sosyal medyaya bakıyorum rakip takım taraftarları hepsi değil tabii ki ama çok yoğun bir şekilde Barca'yı destekliyor. Oysa ki ben tüm takımlarımızı Avrupa'da destekliyorum. Neden bu kadar kutuplaştık diye. Maalesef öyle yani bize de öyle mesajlar geliyor ki yani şu anda bazı mesajları eliyorum. Sanki böyle sınıftan bir arkadaşına çocuk gibi mesaj atanlar mı ararsınız? Saçma sapan böyle yazanlar mı ararsınız? Var maalesef. Var yani, bunları böyle hiç görmezlikten gelip devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu arada işte rakip takım taraftarı olup Galatasaray'ı burada kutlayanları da paylaşıyorum. Genelde çoğu mesajı da paylaşıyorum yani.

0: farklı olarak tüm mesajları da paylaşıyorum. İçinde hakaret unsuru olmayan mesajları da paylaşıyorum. Ama işte bazı mesajları da paylaşamıyorum. Maalesef durum bu. Var böyle çok insan var maalesef diyelim. Aynı sıkıntıyı biz de yaşıyoruz. Pendik'ten İlk abiye göndermiş. Aynı durumu biz de yaşıyoruz diyelim. Bence Galatasaray 90 dakikayı 11 kişi tamamlayamaz. Eksik kalır. Sonrasını düşünmek bile istemiyorum. Yine İstanbul Anadolu Hisarı'ndan Levent Bey yazmış. Bir başka dinleyicimiz Bağcan'ın bir Osimhen'i var mı? En büyük artımız Osimhen. Golünü de atacak inşallah diye yazmış İzmir'den Cüneyt Bey. Yine bir başka dinleyicimiz Barış Alper sağ bekte Dumfries gibi kariyere ulaşabilir diye yazmış.
1: Evet, dün de aynı dinleyicimiz.
0: Aynı dinleyicimiz paylaşmış mesajı, evet. Yine paylaşmış.
1: Aynı dinleyicimiz.
0: Aynı dinleyicimiz. Dün de yorumlamıştık o mesajı. Bakalım ya, ben Barış Alper'in sağ bekte iyi olduğunu düşünüyorum. Özellikle son karşılaşmada bayağı iyiydi. Galatasaray'ın sıkıntısı çok basit gol yiyor. Büyük ihtimalle akşam da öyle olacak. Önce basit gol yemeyi önlemesi gerekiyor diye yazmış bir dinleyicimiz Kenan Bey. Bu sezon evet, yani Galatasaray gol yiyor ama gol atma konusunda da sıkıntı çekmedi.
1: Şu ana kadar öyle. Onu bundan kabul edelim.
0: Yani gol yeme evet ama gol de atıyor. Bu akşam Barcelona karşısında Abdülkerim'le oynayacağız diye yazmış bir dinleyicimiz. Lukaku'yu yakalayamayan Abdülkerim'le oynayacağız diye yazmış hatta. Yani öyle de bir mini maçta o sıkıntıyı görmüştük. Ama bu kadar bence ileride defans hattını Galatasaray kurgulamayacak diye düşünüyorum ben.
1: Hiç sanmıyorum.
0: Bir dinleyicimiz maçı 2 saat kala Galatasaraylı futbolculara bol sarımsaklı kelle paça içirsinler. Barca yaklaşamaz diye yazmış Adem Bey. Komik de bir mesaj olmuş. Paylaşmak istedim. Bayağı da bir komik olmuş. Rakip de yerse ne olacak? Sıkıntı o zaman olur. Rakibe de tavsiye edilirse ne olacak? Problem olur yani. O yüzden bence bu toplara da girmeyelim. Lisbon maçında olduğu gibi Gabriel Sara ile başlarsak fark yeriz. Kayseri'den Mehmet Efe Bey yazmış. Antalya'dan Selim Bey, Okan Hoca umarım Sané ve Leao gibi hızlı oyuncuları skor 0-0 iken maç başı oynatır diye yazmış. Skor 2-0 olduktan sonra rakip yaslanıp daha az boşluk verdikten sonra oyunu almanın bir anlamı yok diye Selim Bey paylaşmış Antalya'dan
1: ben
0: Selim Bey.
1: Barcelona öyle oynamıyor ki zaten. Yaslamalı. Ben hiç görmedim. Yani ruhunda yok. Öyle çok yaslanayım, kapanayım.
0: Bu sezon öyle hiç öyle geride bekleyeyim işte biraz şey yapayım. Zorlantide oynayayım. Şey hoş şöyle bir şey var yani Galatasaraylı bazı basın mensupları, arkadaşlarımız, işte meslektaşlarımız yazarken dikkat ettim. İşte onlar biraz umutlular. Şöyle umutlular. Barcelona'nın fikstürü konusunda çok sayıda zor karşılaşmaya çıkacak işte. Paris Saint Germain'le oynayacak Ekim ayında. Aynı zamanda Real Madrid'de oynayacak. Evet. Ligde Atletico ile oynayacak yine Real Madrid'le beraber. Yani çok sayıda zor karşılaşması var ve sıkıntılı karşılaşmalar. O yüzden de bu karşılaşmada skoru bulduktan sonra rölantiyi alır mı düşüncesi ön plana çıkıyor. Ya da
1: Barcelona ekolünde rölanti yok ki.
0: Rotasyon yapar, farklı oyuncularla oynar diyen var.
1: Olabilir.
0: Galatasaray basınından okuduklarımı paylaşıyorum bu arada. Yani böyle haber başlıkları da okudum. 6-1 Barcelona alır diye. Sabah buradayım, tebrik edersiniz diye Mesut Bey yazmış. Türk futbolu olarak kendimizi dev aynasında görmeyi bıraktığımız zaman gelişecek Türk futbolu hem milli takımlarımız için hem kulüp takımları için diye. Umut dolu mesajlar milli maçlarda da vardı, sıfır çektik. Gerçekleri görmek lazım. Gazlama ile olmaz bu işler. Barcelona 2-3 farkla rahat alır diye Ali Bey yazmış bu iki mesajı da. Yine Suat Bey, ben Galatasaraylıyım, koyu Galatasaraylıyım ama Barcelona 4-0 yener diye yazmış. Bir dinleyicimiz arkanızdayız kim ne derse desin, tarafsız yayıncılıkta tek geçerim sizi, Allah kolaylık versin, yardımcınız olsun diye çok teşekkürler. İşte işimiz bu yani, işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu arada gelen mesajların büyük bir kısmını da ben paylaşıyorum yani. Herhangi bir filtreden geçirmeden de paylaşıyorum bu arada yani. Tabii ki bir hakaret varsa eliyorum onları ama genelde her mesajı, bize yöneltilen mesajları da paylaşıyorum. Yağmur bu şekilde devam ederse her şey farklı olabilir diye yazmış Aykut Bey. Bu arada onu da aktarmış olalım. Bir Fenerbahçeli olarak Galatasaray'ın en kötü skoru beraberlik olsun. Galatasaray kazanacaktır. Aydın'dan Kaan Bey diye yazmış. Kaan Bey göndermiş. Sevgiler ve saygılar dileklerini de iletmiş. Çok teşekkürler. Galatasaray'ın 1-0 yeneceğini düşünüyorum. Bayram Bey yazmış yine. Kürşat Bey... Lukaku

0: maçal bayisi bir talih sunar.
1: Farklı öne çıktı bu Safkan. 8 numarada Night Flyers ikincilikte. Dışında 6 numarada Görkem Kaptan var içeride. 4 numarada Inevitable. Bir boy kadar geride bariyer dibine yakın. 7 numarada King Ova dışında. 2 numarada Altın Sima. 2 boy kadar geride. 9 numarada Reflected Glory. İçinde 10 numarada Touch the Moon. Daha sonra 5 numarada Riyakar. 3 boy kadar geride. 3 numarada Black Pablo. Sırasıyla atlar son 600'e ilerliyor. 1 numarada Gökberk. Yarım boy farklı önde ikincilikte. Dışta 6 numarada Görkem Kaptan var. Üçüncülükte iç kulvara yakın 4 numarada Inevitable. Dördüncülükte 8 numarada Night Flyers var. İçeride 7 numarada King Ova. Daha sonra 2 numarada Altın Sima. Daha sonra 9 numarada Reflected Glory sırasıyla viraj dönüldü. Son 400'e girildiğinde de 1 numarada Gökberk liderliğini sürdürüyor. Fark 1,5 boy. İçeriden yaptığı ataklarla 4 numarada Inevitable ikinciliğe girme çabasında. En dıştan da 9 numarada Reflected Glory'nin atakları var. Dışarıdan gelen 9 numarada Reflected Glory. İçerideki 1 numarada Gökberk'i kolay yakalayıp geçti. Farkı açmaya başladı 9 numarada Reflected Glory. Çok kolay tempoda 9 numarada Reflected Glory kazanıyor. 1 numarada Gökberk ikinci, 5 numarada Riyakar üçüncü, dördüncülük için 6 numarada Görkem Kaptan ve 8 numarada Night Flyers ikilisi potayı birlikte geçti. 9 numarada Reflected Glory Vedat Abiş de kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
4: Kocaeli programı için bir kez daha birlikteyiz. Üçüncü koşuyla birlikte Kocaeli'de ikinci Altılgayan 19'da start alacak. 10 numaralı Mr. Bounty. Sayın Hakan Boyav'ın safkanı ki 12 yarışında sohbetimizde bu safkanın çok iyi bir performans göstereceğini, bu beklenti içerisinde olduğunu söylemişti ki her geçen gün daha da iyiye gitti dediği de çıktı. 4 numaralı Crown of Honor bu safkanda iyi koşacak. 5 numaralı Ele Alakran ve 6 numaralı Mercia tercih edilebilir. 10 öncelikli 4-5-6 sıralamasını öneriyorum. Bu ayağın sürprizini ise 12 numaralı Killen'dan bekliyorum. İkinci ayakta 12 numaralı Konaklı benim favorim. 6 numaralı Semendin Gücü rakip olacak. Daha sonra 9 numaralı Semendinoğlu. 12, 9 ve 6. Üçüncü ayakta bankomuz 6 numaralı My Black Boy. Bu safkan gözlük ilavesi aldı. İdman pistinde uçuyor. Bugün ilişman çizik 55 kiloyla. Şartlı 19 demek henüz yarış kazanamayan 2 yaşlı İngilizlerin buluştuğu mücadele. Artık 2 yaşlı İngilizler de yılın sonuna doğru geldikçe bu tür yarışlarda sık sık göreceğiz onları. Çünkü henüz kazanamayan isimler olunca kalabalıklaşarak devam edecek. Ben bu anlamda 6 numaralı My Black Boy'un bu idman görüntüsü ve kapalı gözlük ilavesiyle meydana veda etmesini bekliyorum. Dördüncü ayakta iki isim, 2 numaralı Hasta Final ve 1 numaralı Prenses Şeyma. İkisi de hazırlıklarını tamamen toparladı. 1 numaralı Prenses Şeyma'nın pedigrisi güzel, 30 gün içerisinde iyi hazırlandı. 2 numaralı Hasta Final'da yine 69 gün aranın ardından geliyor olmasına rağmen etkili koşmasını beklediğim isimlerin başında. 2 ve 1. Beşinci ayakta 2 numaralı Rapid Show Shot ve 1 numaralı Fortissimo. 2 numaralı Rapid Shot'ı önermemin sebeplerinden birisi dereceli idman görüntüleri. Açıkçası 1 numaralı Fortissimo ile birlikte dikkate alınabilir. Altılgayan'ın son ayağında ise 4 numaralı No More Sorrow benim bankom değerli Radyospor dinleyicileri. Bu anlamda da son ayakta da bu safkanın performansına güveniyorum. Ama tabii ki bir beşli bahis isterseniz cazip isimler var. 1 numaralı Legacy of Henry, 2 numaralı Aslan Kan, 15 numaralı Undefeatable ve 3 numaralı Final Idil dikkat edilecek isimler. Ama 4 numaralı No More Sorrow için her şey lehine gibi görünüyor. Bu şekilde günü tamamladık. Yarın İstanbul ve Elazığ programlarında görüşünceye dek hoşçakalın.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da. Reklam.
5: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Radyo Spor.
7: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
8: Büyünlünün 20.

0: Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti, ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım.
1: 1 milyon TL'ye 12 ay 0 faiz kampanyasıyla Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de. Hyundai Beyon ve i20 Ekim ayına özel ilk taksit peşin %0,59 faizli kredi fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de. Opel Frontera GS hibrit motoru, maceracı enerjisi ve 1 milyon 895 bin TL'den başlayan Ekim ayı özel fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
2: Aslan evinde İspanyol devi Barcelona'yı konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin nabzı Nesine'de atıyor. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam saat 22'de evinde Barcelona'yı ağırlıyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
3: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
4: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
5: Tep o kadar iyi ki Tep.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
9: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Çok sayıda mesaj geldi. Hala gelmeye de devam ediyor. Tüm dinleyenlerimize de çok teşekkürler. Adem Bey bir mesaj göndermiş. Türk futbolundan haber verin. İlk cümlelerini okumuyorum ama Türk futbolundan haber verin diye bir mesaj göndermiş. Hemen vereyim haberi. O zaman şöyle vereyim. Dört büyüklerin toplam borcu 108 milyarı aştı. Anadolu Ajansı'nın haberi. Bugünkü haber başlığı Ercan abi.
10: 108 milyar.
9: Evet. Eyüp Karakuş Anadolu Ajansı'ndan. Dört büyük kulübümüzün dört büyük kulüp işte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor borçlarını kamuoyu aydınlatma platformu yani KAPA gönderilen finansal durum raporlarından derleyerek Anadolu Ajansı muhabirlerinin hazırlamış olduğu haber. Hemen Türk futbolu ile alakalı haber vermemizi istemiş Adem Bey. Verelim. Türk futbolu şu anda bu halde. Yani Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray maçını konuştuk ama Türk futbolundan da dinleyicilerimiz haber beklediler. 8, bu haberi
10: ya 1 milyar 953 milyon 180 bin euro
9: borcu var kulüplerimizin. Hemen söyleyelim. Galatasaray 34.82 milyar Türk Lirası ile en yüksek borca sahip kulüp. İkinci sırada Fenerbahçe 27.95 milyar lira ile düzeltiyorum. 31.1 milyar lira ile Fenerbahçe, 27.95 milyar lira ile Beşiktaş ve 14.23 milyar lira ile Trabzonspor bu arada dördüncü sırayı alıyor. Fakat şöyle tablolar var. Nasıl tablolar var? Bir de gelirleri var. Gelirlerde geliri oranla en yüksek borç Beşiktaş'ta bu arada.
10: Evet.
9: Geliri Beşiktaş'ın 12.24 milyar yıllık geliri. 2.28 katı borcu var. 27.95 milyar bu arada. Yine baktığımızda diğer takımlara Fenerbahçe 31.1 milyarlık borcu var. 17.23 milyar liralık geliri var. 1.8 katı gelirinin üzerinde borcu var. Galatasaray evet en yüksek borç oranına sahip ki ama geliri 21.75 milyarlık gelirle de 4 kulüp arasında en düşük borç gelir oranına sahip kulüp bu arada. Evet. Onu da belirtmiş olalım. Böyle bir durum söz konusu. Trabzonspor'un geliri 6.62 milyar. Gideri 14.23 milyar, 2.15 kat daha fazla. Beşiktaş şu an sonra ikinci sırada Trabzonspor var. Yani rakamlar bu şekilde Türk futbolunun durumunu net olarak anlatan rakamlar Ercan abi. Şimdi konuşuyoruz, federasyon şöyle, federasyon böyle, işte kulüpler böyle, şöyle, şu, bu. İşin gerçeklerini dinleyicimiz sormuş. Ben de için gerçeklerini haber başlığıyla paylaştım. Yani 108

0: 8 milyar
1: borç 2 milyar toplamda 2 milyar euroluk borç. Yani borç yiğidin kamçısıdır diye bir şey vardı. Ama kamçı da biliyorsun can yakıyor.
0: Bu arada Buru Borca 31 Ağustos 2026 tarihinden sonraki dönemlerde ödeyecekleri garanti ücretleri henüz borç olarak kaydedilmeyen kısmı bu tutara dahil değil. Yani kadroda yaptığı sözleşmeler oyuncuya işte 31 Ağustos 2026 sonrası ödeyecekleri paralar dahil değil. Daha bunlar da var.
1: Bu da hoş bir şey değil tabii.
0: Hiç değil Ercan abi. Yani işte baktığınızda Anadolu Ajansı'nın haberini Eyüp Karakuş çok güzel bir haber derdi.
1: Bence de güzel bir haber. İyi bir araştırma.
0: İyi bir araştırma. Anadolu Ajansı muhabirleri kulüp işte kamuoyu aydınlatma platformunun finansal durumunu raporlamışlar. Evet işte gerçek bu. Türk futboluyla alakalı konuşulması istenen bence durum bu. Bunları konuşmamızı istiyorlar.
1: Doğru.
0: İşte durum bu. Başka konular işte milli takım teknik direktörü konuşuluyor. Yine şu olsun bu olsun. Yabancı yine konuşuluyor. Milli takım için teknik direktör. İlk sırada bir isim var ama kulübü hatta vereyim Arda Turan ki telaffuz etmiştik daha önce de.
1: Tabii.
0: Ama kulübü izin verir mi vermez mi noktasında. İkinci sırada yabancı teknik direktörler var. İşin vahim kısmı onu da söyleyeyim. Menajerler milli takım teknik direktörlüğü için öneride bulunuyorlar.
1: Ya şimdi herkes dönem değişti ya herkes öneride bulunuyor. Menajerler de bulunabilir. Olayın şu yüzüne bakalım. Haziranda kongre var seçimli. Bu yüzden gelecek olan teknik direktörle 6 aylık sözleşme yapacak haliniz yok. O gelecek olan teknik direktör de sözleşmemi feshederseniz şu kadarlık tazminat maddesi koydurur. Yine para gider. Çok zor bir karar öncesindeyiz. Olayı ben açıklayayım da. Çünkü Haziran'da hiç kimse ben garanti kongreyi kazanacağım diye bir şey söyleyemez.
0: Yani iç açıcı değil ama şöyle de bir durum söz konusu. Yani ben kongreye gidilecek çok sayıda federasyon üyesi daha doğrusu yönetim kurulu üyesi istifa etti. Ama işte yedeklerle beraber
1: devam ediyor.
0: 7 artı başkan olması gerekiyor diye okudum.
1: Evet.
0: Yani
1: devam ediyor şu anda.
0: O yüzden de devam ediyor. İşte 15 Ocak'ta yayın ihalesi var. O yayın ihalesini yapmak. 13 Ocak yayın ihalesini yapalım deniyor. Çok ciddi bir para bekleniyor ama nasıl olacak o da ayrı bir konu.
1: Bence zor ama bakalım belki başarırlar.
0: Aynı zamanda işte Haziran ayında seçim olacak. O seçime katılınacak mı katılmayacak mı? Yani bir sürü bilinmeyen denklem konuşalım da nereye kadar konuşalım? Ya yani öyle de bir durum söz konusu. O yüzden saha içini konuşmak saha dışını konuşmaktan çok daha iyi. Saha içinde hiç değilse belli taktikle konuşabiliyorsunuz. Ve açık konuşayım.
1: Saha içi belli değil mi?
0: Belli ve benim daha çok ilgimi çekiyor saha içi. Ya mesela ben bugün çok keyifli bir şekilde Barcelona'yı analiz ettim, konuştuk. Araştırdım. Ercan abiye sordum. Ercan abi çok güzel konu başlıklarıyla detaylı analizle yaptı ve bilgilendirdi. Güzel yorumlar yaptı. Yani ben bunları seviyorum ama işte bazen de bunlar konuşuluyor. Futbolun dışı. Yani futbolun dışı konuşuluyor. Nereye kadar? Maalesef nereye kadar yani? Bir sonuca da varamıyoruz. Maalesef durum bu. Her şey kötü Türk futbolunda. İşte biraz önce haber başlığını aktardık. Sadece 4 büyüğün 108 milyarı aşan bir borcu var. Sadece 4 büyüğün.
1: Evet. Taraftar borçlara değil transfere bakar yalnız. Onu da
0: istiyor. Taraftar işte iyi futbolcu istiyor, iyi transfer istiyor, eksik kadro diyor. Çok sayıda transfer yapılmış. 6 tane, 5 tane transfer yapmış Galatasaray. Eksik kadro diyen Galatasaraylı gördüm. Eleştiren Galatasaraylı gördüm.
1: Ama yok yapacak bir şey yok. Taraftar böyle
0: mesela,
1: alıştırıldı.
0: Örnek veriyorum.
1: Bütün Türkiye'deki taraftarlar böyle alıştırıldı.
0: 6 tane Fenerbahçe transfer
1: borç
0: yapmış.
1: Borç ödenir. Ben borca değil transfere bakarım diyen bir anlayış var. Bu da tabii ki kulüpler için iyi değil.
0: Sıkıntılı durumlar. Şimdi gelen mesajları da bir kez daha bakalım. Okumadığım işte Ankara'dan Yusuf Bey beraberlik diyorum Galatasaray'ın defansından çok korkuyorum. Sanchez hatayı çok yapıyor. Kendine çok güveniyor. Abdülkerim de çok ağır kalıyor. Kalecimiz de fazla güven vermiyor. Çok hata yapıyor. Topları hiç tutmuyor. Direkt topları ortaya atıyor. Tek pas oynamaları lazım defansta diye Yusuf Bey yazmış. Deniz Bey enteresan. Biraz önce işte bir İK Bey'di zannedersem. Pendik'ten İK Bey yazmıştı bu farklı.

0: takım taraftarlarının yabancı takımı desteklemesi konusunda yorumu vardı. Deniz Bey, Avrupa'da rakip kulübü desteklemenin mantığını anlıyorum açıkçası. Ligdeki rakibin Avrupa'da kazandıkça geliri artacak. Yani o başka bir bakış açısından bakmış.
1: Başka pencereden bakıyor tabii.
0: İşte sonuçta rekabet yine rekabettir. Dolaylı da olsa İtalya'da bir Juve taraftarının Lazio'yu desteklediğini sanmıyorum. Neden bizde mini mesele haline geliyor ki? Profesyonel futbolcu diyebiliyorsak diğer konularda da profesyonel bakabilmek gerekiyor.
1: Evet, böyle düşünenler de var tabii.
0: Ama Ercan abi, şimdi ben burada bir araya girmek durumundayım. Tamam ama biz bir Juventus değiliz. Biz bir Lazio değiliz. Biz bir Manchester United değiliz. City değiliz. Bir başarımız maalesef Avrupa'da yok. Yani en son Galatasaray 25-26 sene önce kupa aldı. Onun haricinde bir başarımız yok.
1: Ama bunu konuşan da yok.
0: Yani konuşan da yok. Ama işte yani tamam, başarımız olsa, işte ise çeyrek finaller, yarı finaller görsek, kupaya arada uzansak tamam diyeceğim. Ama o da yok yani takımlarımızda.
1: Ya biz başarı görüyoruz bak, çeyrek finali, yarı finali. Çünkü hiç çok az çıkmışız. Bayern Münih'te ya da diğer işte Manchester City olsun, Real olsun, başarısızlık olarak görüyor. Şimdi Real Madrid çeyrek finalde elense başarısız diyecekler. Öyle değil mi? Ya da Paris Saint Germain. Geçen iki senenin şampiyonu çeyrek finalde kupaya veda etti. Ama biz Türk takımı olarak çıksak, herhangi bir Türk takımı, ya olsun bak Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar takımın arasında çeyrek finale yükseldik değil mi?
0: Yani işte yok, öyle bir başarı yok. Öyle bir başarı gelmeyince işte ister istemez de o zaman ya bu başarıları istiyoruz. Yani ben bir Türk futbol sever olarak bu başarıları istiyorum. Hangi takım getiriyorsa o başarıları. Yani böyle de bir durum var. Bir Türk futbol sever olarak bakıyorum olaya. Herhangi bir kulüp formasıyla bakmıyorum. Tabii ki dinleyicilerimiz taraftardır. Taraftar formasıyla bakıyordur. Farklı bakıyordur. Rakibinin yükselmesini istemiyordur. Çok anlayışla karşılıyorum bunları ama ben geneline bakıyorum.
1: Ya toplamına. Böyle düşünenler var artık. Bunu, bu da futbol hayatımızın bir gerçeği.
0: Gerçi.
1: Ben de tanık oluyorum buna. Sen de az önce vurguladın. Böyle bir düşünce var. Yapacak bir şey yok.
0: Yok. Trabzon'un 4 attığına Barcelona 8 atar demiş bir dinleyicimiz, yazmış. Bu arada bir başka dinleyicimiz de işte Bayern Münih, düzeltiyorum, Barcelona iyiyken Beşiktaş attı 3 tane. Trabzonspor attı, Galatasaray da atacak diye mesajı var. Yani evet. Karşılıklı olarak her mesajı da okumaya çalışıyorum. Galatasaray Barcelona'ya yenilmesi olası bir şey. Fakat eğer ki Galatasaray Barcelona'dan puan veya puanları alırsa Galatasaray için inanılmaz bir doping olur bu diye yazmış.
1: Büyük moral olur. Evet. Bunu kabul etmemiz lazım.
0: Kuzey Bey yazmış zannedersem.
1: Kuzey Bey doğru söylüyor. Hakikaten büyük moral olur.
0: Kayseri'den Cem Bey, akşam maçı alırız Yağmur'la beraber. Allah'ın izniyle, sıkıntı yok. İyi yayınlar dileklerini iletmiş. Çok teşekkürler. Barış Sane önlü arkalı oynarsa bence o kanat iyi olabilir, iyi çalışır diye yazmış. Oktay
1: o da
0: Bey.
1: Bir düşünce.
0: İlkay Bey, okudum mesajınızı bu arada, yorumladık da hatta, tekrar yayında takip edebilirsiniz diyelim. Yine bir başka dinleyicimiz, ben Barcelona'nın kaldığı oteldeyim, işim gereği ben onları okudum, üfledim, işlem tamam diye yazmış bir dinleyicimiz. Dün yine bir görüntü vardı, gece saat 2'de Barcelona'nın kaldığı otelin önünde havai fişekler atıldı diye, evet, haber başlığı vardı.
1: Bir klasik.
0: Bir Fenerbahçeli olarak Galatasaray'a başarılar diliyorum diye yazmış bir başka dinleyicimiz. Maçı da Galatasaray en kötü beraberlikle bitirir diye Fikret Bey paylaşmış. Yine Beylikdüzü'nden Yüksel Bey, ben Fenerbahçeliyim, Galatasaray'ın kazanacağına inanıyorum diye yazmış. Hı hı. Kasımpaşa maçında ve milli takımlarda Abdülkerim çok kötüydü. Milli ara dönüşü Sanchez de çok kötüydü. Yine Kasımpaşa maçında bu maçta yine aynı performansları sergilerlerse Barcelona bize 3-5 atabilir diye yazmış dinleyicimiz.
1: Abdülkerim bu sezona
0: Halil Bey.
1: Evet, Abdülkerim bu sezona çok iyi başlamadı. Bu da bir gerçek. Bunu ben kabul ediyorum. Sence?
0: Bence de yani biraz var, ağırlık var ama mesela gol attı Kasımpaşa maçında.
1: Orada bayağı bir moral oldu.
0: Moralli bence diye düşünüyorum. Kanada'dan Ahmet Bey adaşım yazmış. Bu arada Kanada'ya selamlar. Ercan Bey'e de çok selamlar.
1: Teşekkür ederiz.
0: Gönül ister ki Galatasaray puan alsın ama bir de hayatın gerçekleri var. Bence kötü bitecek, farklı olacak diye yazmış dinleyicimiz. Yine bir başka dinleyicimiz, Galatasaray maçı 0-0'da tutabildiği kadar tutmalı ve gol atmayı düşünmeyip Barca'yı unutmalı. Galatasaray ilk golü atarsa, hele de erken atarsa Barca'yı tutamayız. Dalga dalga gelirler diye Tunç Bey yazmış.
1: Oyun yapıları genelde dalga dalga gelmeye Tunç Bey'in yazdığı gibi çok uygun. Yani gol atsan da atmasan da oyun tarzı o zaten.
0: Ali Bey en önemli detay hakemlerin yönetimi olacak diye yazmış bu akşamki karşılaşma için. Adana'dan Özgür Bey, Barca son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde puan kaybetmiştir. Mesela geçen yıl Kulüp Brugge deplasmanı gibi 3-3 berabere bitmiştir. Hava durumu Galatasaray'dan yana, burada Şampiyonlar Ligi Galatasaray bunu bilerek ve korkmayarak oynarsa puan alabilir. Burası Şampiyonlar evet. Ligi diye de Adana'dan Özgür Bey yazmış. Barcelona orijinal olarak yağmurlu havada koşmaz diye gülümse Ziya Bey göndermiş. Beşiktaş taraftarı olarak Galatasaray'ımıza başarılar diye de devam etmiş. Galatasaraylıyım. Avrupa maçlarında bence rakip takımların ülke takımını tutmak gibi bir durumu olmamalı.
1: Bugün bence de olmamalı ama hayat öyle değil artık dediğimiz gibi.
0: Bugün Fenerbahçelilerin bizim farklı yenilmemizi istemesi gayet normal. Bu durum tüm dünyada böyle bence. Ben de Fenerbahçe'nin Avrupa'da farklı yenilmesini isterim. İhsan Bey yazmış bunu. Ama işte buna girdiğimiz anda bu gider yani. Bu tartışmalar böyle devam ediyor. Ali Bey beni işte eski Kral TV'lerden Jess'in sesine benzetmiş ki Jess çok iyi Türkçe konuşurdu bu arada. Ona benzetmeniz de çok hoşuma gitti. Çok başarılıdır Türkçesi. Kendisini bilirim. Çok başarılı bir Türkçe'ye de sahiptir. Çok teşekkürler bu arada Ali Bey. Yayın ihalesinden yüksek gelir beklentisi olan kulüpler o kadar bizim lige değer vermiyor ki diye yazmış bir dinleyicimiz. Yine bir başka dinleyicimiz.
1: Vermeleri gerekiyor.
0: Bence de. Avrupa'da Türk takımları desteklemek durumundayız. Çünkü ülke puanının neticesinde daha fazla takım Avrupa'ya gidecek diye yazmış. Evet. Ali Bey hak veriyorum. Kesinlikle hak veriyorum buna. 5-2 Galatasaray kaybeder demiş Caner Bey ve işte yabancı takımları tutma fikrini Galatasaray sokmuştur diye yazmış. Şimdi üzülmesin kimse diye de devam etmiş Caner Bey. Yamal'dan hat-trick bekliyoruz diye yazmış. Beşiktaşlı olarak Barcalıyız bu akşam diye yazmış Mesut Bey. Yine bir başka dinleyicimiz. Geçen sene 16'ya kaldı Okan Buruk. Bizde de başarısız dediler diye Mustafa Bey yazmış.
1: Evet.
0: Deniz Bey nazik yorumlarınız için teşekkür ederim diye devam etmiş. Çok teşekkürler. Aydın Bey Avrupa'da galibiyet oranı yüksek olsa da orada da rekabet olsa diye de devam etmiş.
1: Keşke olsa.
0: Burada profesyonel yaklaşalım ama ülke puanı diye bir gerçek var diye de devam etmiş. Evet, ülke puanı önemli. Galatasaray'ın en zayıf tarafı defansıdır. Gelen her top tehlikeli oluyor. Okan Hoca buna bir çare bulamadı. Bir Galatasaraylı olarak Okan Hoca'nın gitmesi gerektiğini düşünüyorum diye yazmış. Böyle mesajlar da geldi.
1: Biraz kadroyla ilişkili. Yani kadronun oluşumuyla ilgili.
0: Çok sayıda yine mesaj akıyor ya bu arada. Dinleyicilerimiz sağ olsunlar mesaj göndermeye de devam ediyorlar. Sağ olsunlar. Tüm mesajları da okumaya çalışıyorum ama herhalde zannedersem bazı mesajları okuyamayacağım. Şimdiden hemen özür dileyim. Birazdan yayınımız sona erecek haliyle mesajları okuyamayacağım. Okuyamadığım dinleyicilerimiz lütfen gönül koymasınlar. Yarın da programdayız. Yarın ağırlıklı Fenerbahçe'yi konuşacağız.
1: Tabii maçı da değerlendireceğiz.
0: Maçı da tabii ki değerlendireceğiz. İlk bölüm Galatasaray'ın maçını değerlendireceğiz. Sonra da aynı zamanda Fenerbahçe'nin Aston Villa karşılaşmasını detaylı bir şekilde konuşacağız. İzmir'den Ercan Bey demiş, Avrupa'da iddiası kalmayınca ülke puanını düşünmeyip rotasyon yapan kulüpler varken taraftarlar ne der milli maç gibi baksın olaya diye yazmış. Bu da başka bir bakış açısı. Bunu da paylaşmış olduk. Milli takım için İtalyano gibi bir adam bulsak milli takımı ihya eder diye yazmış bir dinleyicimiz.
1: Yani milli takımlarda işte o tarz teknik direktörler genelde daha çok kulüp takımlarının heyecanını tercih ediyorlar. Milli takım teknik direktörlüğü biraz daha futbolda oturmuş kimliklerden oluşuyor. Bu yüzden bilmiyorum. Seçim çok önemli. Teknik direktör seçimi.
0: Boz Bey diye bir dinleyicimiz Pep Guardiola milli takımın başına geçse olmaz mı diye sormuş.
1: Bu sene çalışmayacağını söyledi. O yüzden biraz zor.
0: Ahmet Sporlu bu arada dinleyicimiz. Galatasaray'da evet. Başarılar dileklerini iletmiş. Vahdet Bey kötü hava şartları ve ıslak zemin Barca'yı frenler mi diye yazmış.
1: Bilemem.
0: Onlar da bu arada yani onların zeminleri çok iyi. Yani Barcelona'nın geçen işte çok 7-2 biten karşılaşmadaki yağmur çoktu. Çok yağmur yağıyordu.
1: Evet. Hatta bir de yağmurlu havada da Barcelona'da yağmur mevsimi de var. Orada da

0: nasıl oynanması gerektiğini bilen bir ekip.
1: Barca'yı Paris'i yenemezsek Şampiyonlar Ligi'nde olma amacımız nedir diye Osman Bey yazmış. İşte Serdar Bey Galatasaray'ın resmi sitesine yazdığı bir durum nedeniyle ben Galatasaray'ı desteklemiyorum. Beşiktaşlı dinleyicimiz Beşiktaş Lyon'a elenince böyle yaptı diye ben Galatasaray'ı desteklemiyorum diye yazmış. Trabzonspor taraftarı var. Ahmet Bey yazmış. Bir Trabzonspor taraftarı olarak Türkiye'de ellerinden gelse bir kaşık suda boğacak olan İstanbul takımlarını niye destekleyeyim diye yazmış. Demiş, evet. Var ya her mesajı işte paylaşmaya çalışıyorum, okumaya çalışıyorum. Avrupa'dayken yapılan maçlarda kimse takımın ismini söylemiyor. Türkler diye bahsediyor. O yüzden bizim Avrupa'ya çıktığımızda karşı tarafı destekleme gibi bir lüksümüz yok diye yazmış Levent Bey. Bu arada sosyal medyada...
0: Yok ama işte öyle olmuyor.
1: Sosyal medyada bu son dönemde son geçen hafta sonuyla beraber bayağı bir işte Türk karşıtlığı ile alakalı da çok sayıda paylaşım var, yorum var. İşte bir kız grubumuz, müzik grubumuz İngiltere'de bir şarkı çıkardı diye çok ciddi bir tepkiyle de karşılaştı bazı kesimler tarafından. Var yani maalesef ırkçılık çok, Avrupa'da da çok fazla. Maalesef var yani dünyada da çok fazla, Avrupa'da da çok fazla ve bize karşı da farklı baktıkları da olabiliyor. Yani bunu da görüyoruz ama işte oraya gittiğinizde, bir turist olarak gittiğinizde çok daha sıcakkanlı da yaklaşıyor. Yaklaşabiliyorlar.
0: Ya bu ortamına göre diyelim.
1: Ve Vedat uyarıyor artık, bitirelim. Ercan abi eklemek istediğin son bir cümle var mı?
0: Bütün takımlarımıza başarılar, iyi akşamlar.
1: Ağzınıza sağlık, çok teşekkürler. Yine çok keyifli bir yayın oldu. Dol dolu da bir yayın olduğunu düşünüyorum ben. Ercan Taner'le beraber yarın yine Spor Kazanı'nda hem Galatasaray'ın maçının yorumlayacağız hem de Fenerbahçe'nin yarın oynayacağı Aston Villa karşılaşmasını analiz edeceğiz. Vedat Parlak'a da çok teşekkürler. Ben Ahmet Özölçer. Galatasaray'a başarılar şimdiden. Yarın tekrar görüşmek üzere.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi. Reklam. Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Radyo Spor. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
5: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
6: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursa Next.
7: Umran Oto Ekspertiz. Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
8: Umran Oto Ekspertiz. At yarışı oynayın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

Efe Sultan yerini aldı. Dışarıdaki Sontay 7 numarada koca yürekli. İçeride dışarıda yalnız 7 numarada koca yürekli var. Utay'ın yerini almasını bekliyoruz.

koca yürekli, henüz kulvarına yaklaştırılamadı. Apprentice Murat Aptağ'da. Tayın üzerinde değil şu anda.

tekrar kulvarına yaklaştırılıyor. Çok iyisiz bir şekilde koca yürekli ve bu kez koca yürekli de yerini aldı. 15'te içeride

0: beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı değerli izleyenler. 3 numarada Utkan Bey yaklaşık 8-10 boy sonra koşuya başlayabildi, liderdi. 4 numarada A Sabri'nin zaferi aldı, az farklı öne geçti ikinciliğe. 14 numarada O Bir Kraliçe girdi bu safkanın dışında. 6 numarada Hızlı Özgün üçüncülükte bu safkanın hemen içinde. Bu meselelerde 1 numarada Arkan Berk var. Arkan Berk'in 1,5 boy kadar gerisinde içeride 12 numaralı Katı Hanım. Bu safkanın dışında 11 numarada Efe Sultan. 2 boy kadar geride 2 numarada Abat Bey. Daha sonra içeride 15 numarada Reyna Kızı sırasıyla safkanlar son 600'e ilerliyor. 4 numarada A Sabri'nin zaferi az farklı önde ikincilikte yine 14 numarada O Bir Kraliçe var. Üçüncülüğe içeriden 1 numarada Arkan Berk sokuldu. Dördüncülükte 6 numarada Hızlı Özgün. Dışlarında 11 numarada Efe Sultan sırasıyla viraj dönüldü. 4 numarada A Sabri'nin zaferi son 400'e girildiğinde de 2 boy farkla liderliğini sürdürüyor. İkinciliğe bu metrelerde 1 numarada Arkan Berk girdi. Rakibine yaklaşmaya çalışıyor Arkan Berk. Son 200'e yaklaşılırken 4 numarada A Sabri'nin zaferi yine az farklı önde. Dışarıdan da 12 numarada Katı Hanım'ın atakları var. 1 numarada Arkan Berk'le birlikte 4 numarada A Sabri'nin zaferi az farkla liderliğini sürdürüyor. Dışarıdan 12 numarada Katı Hanım geliyor. Son meteler 12 numaralı Katı Hanım dışarıda içeride 4 numaralı A Sabri'nin zaferi. A Sabri'nin zaferi kazanıyor. 12 numaralı Katı Hanım ikinci, 10 numaralı Astakoz üçüncü, dördüncülük için 1 numaralı Arkan Berk ve 13 numaralı Mahparem ikilisi potayı birlikte geçti. 4 numaralı A Sabri'nin zaferi Mehmet Akyavuz'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Drago Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Nesine saatlerine hepiniz hoş geldiniz. Nesine saatlerinde ben Özer Çeliksüngü sizlere eşlik ediyorum. Artık kulüplere döndük, liglere döndük. Şampiyonlar Ligi de bugün başlıyor. Avrupa'ya tekrar gözümüzü çevireceğiz. Heyecan verici mücadeleler var tabii ki, bunların başında da temsilcimiz Galatasaray'ın Barcelona'yı ağırlaması geliyor. Bütün maçları konuşacağız sevgili Mertcan Bulca bizlerle birlikte. Mertcan hoş geldin.
1: Merhaba sevgili Özer, hoş bulduk.
0: Abi tabii bugün artık Şampiyonlar Ligi diyeceğiz seninle beraber. Milli takım defterini kapattık. Şampiyonlar Ligi'nde de oldukça yoğun bir maç bülteniyle tabii ki karşı karşıyayız. Burada istersen önce herkesin en merak edeceği mücadeleyle başlayalım biraz daha ülkemizden. O da Galatasaray-Barcelona mücadelesi olacak. Yani Mertcan, herhalde milli ara öncesi seninle bunu konuştuysak da Barcelona'yı herhalde milli araya gidilirken en formda takım olarak göstermişizdir. Milli ara dönüşü bu takım Rafinha'yı sakatlığa kaybetti, fakat buna rağmen de hız kaybetmediler. Getafe karşısında 3-0'lık yine çok kolay gol bularak galibiyeti aldılar. Yani bu takım için şu ana kadar sezonda gol atmak, kazanmak, peynir ekmek tarzı kolaylıkta geldi desek belki de yeridir. Galatasaray ise milli ara öncesi aslında kötü bir sonuç almıştı ama onlar da milli aradan iyi bir galibiyetle döndüler. Osimhen yeniden sahne aldı. Bugün de 11'de başlaması bekleniyor kendisinin. Sen neler beklersin bu karşılaşmada?
1: Abi dediklerine sonuna kadar katılıyorum ki yani şu anda dünyanın belki de en formlu takımı. 9-9, 39 gol ve sadece 2-0 biten Bilbao maçı var. Onun dışında her maçta minimum 3 gol. Yani bu gerçekten standart dışı bir performans. Son yıllarda hiç alışık olmadığımız derecede bir baskın başlangıç. Ve söylediğin gibi sakatlıklar ya da sezon başındaki transfer karmaşası, forvetlerin, iki önemli forvetin ayrılığından sonra oraya takviye konusunda kimilerine göre yetersiz kalıp eleştirilen bir noktadan bu performansın çıkması tam bir Flick başarısı. Zaten biliyorsun birçok oyuncuyu inanılmaz noktaya dönüştürdü. Tam bir antrenörlük becerisi gösteriyor. Ve bugün Rafinha'nın yokluğu, düşünsene yani Xavi dönemindeki Rafinha'yı yani hep örneğe veriyorum. Olmasa kimin uğrunda olurdu. Ama bugün Rafinha öyle bir noktada ki acayip bir 9 numaraya dönüştü. Ve yokluğu çok büyük bir handikap gibi gözüküyor. Ama işte öyle de bir takım oluştu ki abi. Rafinha'nın yokluğunda kendi içinde telafi edebiliyor. Çünkü ön tarafta gerçekten birbirinden önemli isimler var. Yani Fermín López sakatlık sonrasında kaçırdığı Dünya Kupası'nın ardından muazzam başladı. Gordon yani bana göre daha iyi bir transfer. Diğer oyuncuya nazaran. Bence çok kısa sürede etkili. Aynen öyle. Ademi olarak değil de şeyle karıştım pardon. Yani United'daki oyuncu da mesela o kadar ayak uyduramamıştı. Bence. Zaten biliyorsun bonservisini de almadılar.
0: Evet, Rashford için diyorsun sen.
1: Rashford. Doğru, kesinlikle.
0: Ya abi ben hani bu Anthony Gordon'a girdin. Orada yani hayranlığımı şöyle ifade etmek istiyorum Gordon için. Bu yabancıların hani bir terimi vardır işte, eldiven gibi oturdu diye hele. Hakikaten bence o Barcelona takımına o şekilde oturuyor. Çünkü kanatta da oynatabiliyorsunuz. 9 numarayı da devşirebiliyorsunuz. Newcastle'da geçtiğimiz sene Isaksız Newcastle'da çok fazla sahte 9 gibi de oynadı. Ve yani Flick'in ne kadar baskılı bir futbol oynadığını biliyoruz. Tam bir pres makinesi.
1: Evet ya, burada Rashford mesela biliyorsun oyun tarzı olarak hep böyle içe evrilip vurmayı seven ve arka koşularını seven bir oyuncu. Ama Barcelona'ya karşı Barcelona'ya karşı bir de takımlar çok derinde savunma yaptığı için haliyle de Rashford'un o fırsatları yakalaması çok kolay olmuyor. Rakipler dağılmadığı sürece ya da fark artmadığı sürece. Bu da yine hatırlarsınız sürelerini kısa tutmasına ulaşmıştı. Ama Gordon dediğin gibi yönlülüğü, pres oyunundaki etkinliği derken tam Flick'in istediği bir adam zaten. Şu ana kadar bonservisin hakkında bence fazlasıyla verdi. Yavaş yavaş işte bahsettiğin gibi Adeyemi'nin alışımı. Gabriel Jesus'un da ben sisteme bir şekilde adapte olacağını düşünüyorum. Zaten kısa süreleri her zaman iyi değerlendiren bir oyuncu. Burada da bir sakatlık yaşamazsa muhtemelen onunla çift tane ulaştığını göreceğiz sezon sonunda. Yani tam bir makine düzeninde bir takım var. Ve tabii ki Rodri'nin transferi sonrasında Pedri'nin de artan performansı. Kanat beklerin etkinliği derken Barcelona gerçekten bilinmez bir oyun oynuyor. Yani bunu çok rahatlıkla söylemek lazım. Haliyle temsilcimizin bugün işi kolay olmayacak. Bir de biliyorsun Galatasaray'ın Barcelona maçları her ne kadar torrent zamanında dirençli bir Galatasaray vardı ama 94-95'teki Şampiyonlar Ligi grup serüveninden beri 10 maçta bir galibiyet var. Yani çok uzun süredir kazanamıyor. Bugün gerçekten zor bir maç olacak. İşin şu tarafı da tabii önemli. Galatasaray evinde 20 resmi maçta, son 20 resmi maçta bir kez kaybetti. O da hatırlayacağınız üzere kupadaki Gençler Birliği mücadelesiydi, rotasyon yapılan. Ya ben bu maçta zaten herkes gibi abi gol tercihlerini tabii ki öne çıkartıyorum. İki yarıda 1.5 gol üstü. Totalde 3.5, 4.5. Yani bu baremlerin aşılmama ihtimali bana biraz zor geliyor. Yani hak verirsin ki Galatasaray'ın da bence bugün gol atma ihtimali epey yüksek. Bu kadar sıkıntılı bir Barcelona savunması ve Garcia'nın olmadığı bir kaledeki güven vermeyen Barcelona'dan ötürü de diyeceğim bunu. Haliyle de ya ben gol bahislerini burada öne çıkartacağım. Açıkçası bilmiyorum yani 3.5 üst çok düşük gördüğün gibi. 4.5 üst mü denemek lazım ya da 2 yarıda 1.5 gol üstü mü? Orada biraz çok ikilemde kaldım. Ama sanki biraz daha 4.5 gol üstü böyle ideal olabilir. Çünkü bildiğin gibi Yamal adına da yine önemli bir maç olacak. Ballon d'Or için artık 15 günlük bir süre kaldığı için açıklanmasına kazanacak ismin. Orası için de çekilirken haliyle onun için de her maç çok büyük bir final niteliğinde.
0: Ya kesinlikle ben burada hani Rafinha'nın formundan bahsettik. Bu takım yazın elinde 9 numara olarak gözüken aslında 2 oyuncuyu da sattı. Önce önce Lewandowski ile sözleşme yenilemedi. Sonra da Ferran Torres'i Paris Saint-Germain'e bıraktı. Rafinha şu anda o pozisyonda hani 1 numaralı oyuncuya evrildi ve öyle bir performans gösterdi ki hani bu sezonda şu ana kadar milli araya gidilene kadarki arada oynadığı performansla hani ya bu sezon Ballon d'Or'da yeterince konuşmadık mı dedirtmeye başladı kendisi hakkında. O kadar büyük bir performanstı ve böyle bir performansçıyı siz 11'den çekiyor olmanıza rağmen de gidiyorsunuz

0: Getafe gibi hani La Liga'nın kapanma konusunda en mahir takımlarından birine 3 gol birden atıyorsunuz. Ya bu takımın da gerçekten ne kadar hücumda yok edici bir kadro olduğunu göstermiş oldu bu durum bize. Senin söylediğin gibi burada gollere bakmak o yüzden son derece mantıklı ama iyi de bir oran sunmuyor. Bundan ötürü de ne olacak bakmak lazım. Ya Juan Garcia'nın yokluğu dedin. Hani orada da tabii çok ilginç bir haber var. Oyuncu aslında deplasman turnesine ekiple kafileyle beraber geldi. Ama yanlış bilmiyorsam burada olduğu sırada Barcelona'daki evi, mülkü soyguna uğradı. Ve bundan ötürü galiba şu anda kamptan ayrılıp dönmesi konuşuluyordu Barcelona'ya. Bu durum belirsizliğini koruyor tabii ki. Yani akşam oynayıp oynamayacağı şu anda Barcelona'nın ilk 11 kalecisinin biraz muamma ama buna rağmen işte baktığımız zaman da hakikaten iyi bir hücum performansı var Barcelona'nın. Ben burada handikapla Barcelona galibiyetini de burada öne çıkartıyorum. Yani 2-0 handikaptan bir Barcelona galibiyeti de 2-18 gibi hani bugün gollerden oran çıkarmanın zor olduğu bir yerde bence fena olmayan bir oran sağlıyor. Yine bir dinleyicimiz yazmış. Barcelona galibiyeti ve karşılıklı gol varı kombinlemek de mantıklı demiş. Onun da 1.79 gibi bir oranı var. Bence bu da hani yine gollerden oran çıkarmanın zor olduğu bir yerde tercih edilebilir gibi. Öte yandan istiyorsan çok az da seninle 11'leri konuşalım istiyorum. Ben çünkü tabii keza bugün sağ bek pozisyonu Galatasaray'da çok fazla tartışma konusu. Barış Alper'in sağ beke doğru çekilmesi ihtimali Şallahi yerine konuşuluyor. Yine ileri hatta Osimhen, Yunus, Osimhen, Leao bunların yanına Sané değil de Yunus gibi bir beklenti de var. Batrakov'un da keza 11'de başlaması bekleniyor. Sen ne düşünürsün temsilcimiz adına?
1: Batrakov'u ben de bugün bekliyorum. Yani son maçın en önemli isimlerinden birisiydi. Sadece golün asistini yaptığı için söylemeyeceğim. Oyun olarak da bir ahenk getirdi Galatasaray'a. Yani topu taşıma ve efektif bir şekilde kullanma noktasında. Çünkü diğer oyuncuların genel olarak nasıl diyeyim, yani performans dalgalanmaları bu sezon daha keskin olduğu için bu kadar istekli bir oyuncunun kendini göstermek adına bu maçta da ilk 11 başlaması bana mantıklı geliyor. Barış Alper tercihi de aslında normal abi. Çünkü Salah'a dikkat edersen hem mevkisini hem de rakibini çok kolay kaçırabilen bir oyuncu ve hamle zamanlaması çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliyor. En yüksek örnek bu Sporting maçında işte yaptığı hamle ve devamında frikikten yenen gol. O yüzden bu tercih mantıklı olabilir. Çünkü fullback noktasında da Barış Alper oldukça inisiyatif kullanan bir oyuncu. Fakat şu var. Yani o kadar yerleşik iyi hücum eden bir Barcelona var ki beklerin de bu kadar desteğinin yüksek olması haliyle kim oynarsa oynasın işi gerçekten bugün çok zor olacak. Bu çok net. Bu da aslında bizde şunu da bana bir anlamdan düşündürdü. Kartları da getirebilir. Yani sağ bekte bugün kim başlar bilmiyorum ama işte önünde Cancelo oynayacak muhtemelen. Diğer tarafta sol tarafta kim oynatır hoca emin değilim. Çünkü bazen Fermin'i de oynatıyor bildiğin gibi. Gordon'u da oynatıyor. Yani çok değişmeli oynattığı için oradaki ikili oyunlarda da sorunlar yaşatabilecekler düşüncesindeyim ben. Bu anlamda hani ilk 11'de kim çıkar bilmiyorum ama 11'i gördükten sonra abi sağ bekte oynayan oyuncu özelinde bir karta da gidilebilir düşüncesindeyim. Yani çünkü Barış Alper de oynasa, Sallai de oynasa bildiğin gibi karta yatkın oyuncular.
0: Fiziksel evet, oyuncular. Sallai zaten o anlamda hep
1: sağlıklı bir oyuncu. Ya bu anlamda hani beklentim benim de hani kartlar öyleyik olur. Sen bu anda güzel hatırlattın. Teşekkür ediyorum. Ve savunma hattı da yani Galatasaray'ın bu sene biliyorsun çok kırılgan ve Oğuzhan gerçekten formsuz dönemde şu anda. Aynen öyle ve uyum da gerçekten çok sıkıntılı. Yani bugün ne kadar önde oynamayı düşünmese bile temsilcimiz yine zaaflar yaşayacaktır düşüncesinde. Çünkü bu kadar savunma arkası topları inanılmaz yapan ve herkesin full koşu yaptığı bir ön tarafta durdurulması güç bir Barcelona karşısında gerçekten sıkıntı yaşamamız yüksek. Yani Sporting maçı bile hani gerçekten ciddi bir doneydi bu anlamda. Sadece forvetler üzerinde de söylemeyeceğim. Ioannidis ve Suarez mesela o maç çok iyiydi ama kenarlarla beraber Salazar'ın etkinliği düşün. Yani çok deliciydi. Gerçekten o yüzden Barcelona bir tık daha üst bir takım olduğu için bu anlamda ezber oyun noktasında. Bu da sanki kartları yine Galatasaray aleyhine de ön planı çıkartabilir gibi geliyor. Atmosferin etkisi tabii ki bilemem ama bu anlamda Galatasaray için hani temsilcimizin kart bareminde şu anda abi kaç bilmiyorum da belki bir 3.5 üst tarzı bir noktayı da görebiliriz düşüncesindeyim.
0: Bence de mantıklı. Bir dinleyicimizin de şöyle bir yorumu olmuş. Golleri konuşuyorsunuz güzel ama 6 maçta Galatasaray kendi sahasında geçen sezon sadece 5 gol yedi bilemedim demiş. Ya ben bu sezona gelirken Galatasaray'ın defansif anlamda net bir geri adım attığını düşünüyorum. Şu ana kadarki performanslara bakılırsa. Öte yandan da hani Galatasaray'ın çok alan kapatma anlamında yani bir derin blok savunması olarak da çözülmeyecek bir bloğu ortaya koyması için çok elit aynı anda ama yani tek tek hani birinden biri değil yani çok elit bir üçlü aynı anda Lemina, Torreira, Sanchez performansına ihtiyacı var. Artık hani üçünden de aynı anda o elit performansı görebilir miyiz?

0: Ben şüpheliyim doğrusu.
1: Yani Lemina biliyorsun sakatlıktan da yeni çıktı. Ne kadar net %100'üyle oynayabilecek mi bilmiyoruz. Burada dediğin gibi kestilik rolünde Torreira dışındaki seçenekler konusunda ciddi sıkıntılar var. Çünkü Sara'nın bildiğin üzere Tolstoy'un etkinliği çok iyi değil. Haliyle de yük Torreira'ya çok binerse Lemina ne kadar hazır olur bunu da bilmiyoruz. Burada abi sana net şekilde katılıyorum.
0: Bugün 11'de başlamasını bekler misin Lemina'nın?
1: Ya olması da gerekiyor bence abi. Çünkü yani diğer seçenekleri bir kafandan
0: bence
1: geçir.
0: Bence Sara değil Lemina yapıyor.
1: Mecbursun yani biraz yani o konuda. Çünkü söylediğin gibi kesicilik noktasında ve yıldırıcılık politikası noktasında en önemli figürlerden birisi. Ve Okan Buruk gerçekten her zaman güveniyor Lemina'ya. Yani bunu gösteriyor. Ya bence de başlaması gerekiyor. Çünkü daha nasıl diyeyim statik bir oyuncuyla başlarsan sıkıntı olabilir. Çünkü topa hakim olma konusunda bugün ya Galatasaray'ın sen %45'leri bulabileceğini, daha özür dilerim %50'yi bulabileceğini düşünür müsün? Ben çok gerçekçi bulmuyorum.
0: Yok, haliyle bence
1: daha %40'lar olursa anca.
0: Evet, yani Lemina'nın hani derine gelip savunmayı beşlemesi ihtimali
1: beşle bile olur. Aynen öyle.
0: O yüzden de dediğin gibi yani bunu da yapacak tek oyuncu Lemina bu kadroda.
1: Yani pasör oyuncu konusunda bir tane kırılma yaşayacak Galatasaray. Ama işte orada kimden vazgeçer o da ayrı bir soru işareti. Yani burada haliyle dediğin gibi abi beşli gibi dizileceğiz muhtemelen savunmada. Dörtlü karşılayıp Osimhen de tek blok halinde forvet olacaktır. Ben 5-4-1 bekliyorum topsuz oyunda kendi adıma. Yani dinleyenimizin tercihine saygı duyuyorum. Ama hatırlarsın yani geçen sezonki kadar kompakt bir Galatasaray yok. Ve Barcelona istim üzerinde çok net gidiyor.
0: Evet.
1: Ve bu standardın hani çok böyle düşmeye meyili yok gibi duruyor ya. Ben böyle görüyorum şahsen çünkü seninle de yani konuşmuştuk. Rakip hocalar, rakip futbolcular bile değerlendirirken yani çok net şekilde şunu söylüyorlar. Biz bu takımın hızına yetişemiyoruz. Yani o kadar net ve hazır yapıyorlar ki her şeyi sahada bizim başımız dönüyor diyorlar. Gerçekten de böyle. Haliyle de Galatasaray'ın bugün temaslı oyun dışında rakibiyle baş etmesi çok kolay olmayacağı için burada biraz hakemin toleransına da bence ihtiyacı var abi. Bu anlamda sanki burada yıldırma politikası yapamazsak çok zorlanırız. Muhtemelen sen de katılacaksındır. Barcelona ilk 15'lere çok iyi başlayıp kolay gol bulduğu için orayı 0-0 geçebilirse temsilcimiz biraz da işin rengi de belki değişebilir olumlu anlamda.
0: Ben de seninle hemfikirim bu anlamda. Son olarak bu maçla ilgili bir dinleyicimizin güzel bir sorusu olmuş. Onu da konuşalım. Kötü hava koşulları Galatasaray adına yararlı olur mu?
1: Ya olabilir. Biliyorsunuz zemin yenilendi. Şu anda %100 ne kadar iyi bilmiyorum. Son maçta da hani evet biraz daha iyi gözükse de bu tabii ki Barcelona'nın olumlu avantajına sebep olabilir. Ya olumsuz hava noktasında şundan dolayı muhtemelen dinleyenimiz bekliyor. Uzun toplara daha fazla yönelebilirler mi? Yerden pas ritimleri bozulabilir mi düşüncesi var ama ya merkezde abi öyle iki oyuncu var ki yani inanılmaz üç takılı oyuncular. Yani birisi Rodri, evet. Birisi Pedri. Ya acayip düşünce hızına sahipler ve çok kolay alanları bulabilen isimler olduğu için yani burada gerçekten işimiz çok zor olacak. Hava şartları bir avantaja dönüşür mü bilmiyorum. Çünkü herkesin aklına tabii ki Juventus eşleşmesi geliyor. 12-13 yıl önceki. Ama o günkü şartlarla bugünkü şartlar, o büyük Galatasaray'la bugünkü arasında belli farklar olması, Barcelona'nın daha farklı bir takıma dönüşmesi haliyle zorlaştırıyor. Yani inşallah şans bugün yanımızda olur düşüncesindeyim. Çünkü sen de biliyorsun geçen sezon Galatasaray bunları yaptı büyük takımlara karşı. Umarız böyle bir günün ne olur ve Barcelona'nın ilk puan kaybı İstanbul'da gelir. Temennim bu yönde.
0: Keşke ama ben açıkçası burada farklı bir Barcelona galibiyeti bekliyorum. Yani Barcelona'nın şu an ulaşmış olduğu form eşi benzeri olmayan bir seviyede. Ve hani hava koşullarının falan da ben çok etken olabileceğinden emin de değilim. O kadar bozacak seviyede bir etken de olacağını düşünmüyorum. Bir iki dinleyicimiz yine biz konuşurken Galatasaray'ın ön attığının çabukluğunun fark yaratabileceğinden bahsetmiş ama bence orada şunu hatırlamak gerekiyor. Yani Barcelona savunma hattını baskı sırasında en öne çıkartan takım belki de şu anda bütün dünyadaki ve bunu yaparken de bunu Mbappe gibi, Vinicius gibi, Giuliano Simeone gibi oyuncuların, işte Julian Alvarez'lerin olduğu oyuncuların olduğu takımlara karşı da yapıyorlar. Yani bunları yapma konusunda çok avantajlılar. Yani çok bilgililer. Evet, Osimhen çok önemli bir atlet. Leao keza yine öyle. Sané, ben bugün 11'de başlamasını beklemiyorum ama süre alacak olursa onun da böyle bir ihtimali var ama yani Barcelona savunması bu tarz oyunculara rağmen o riskleri almayı çok iyi bilen bir takım konumuna geldi ve bence hava topları anlamında da yani çok hakkı verilmiyor yeri geldiğinde ama Kubarsi falan bence hava toplarında da çok gelişti. Yani Osimhen'le bugün mücadele de edebilir. Yani ben Galatasaray'ın hücum hattını burada küçümsemiyorum ama Barcelona'ya ters gelecek nitelikte bir şeyin ortaya çıkmasını da sadece Galatasaray'ın hücum üçlüsünden beklememek lazım. Yani bugün bir şeyler olacaksa bu tek başına bir Osimhen Leao'dan değil biraz daha takım halinde olabilecek bir şeyden gelir diye beklerim.
1: Ya, bugün abi muhtemelen çok fazla dış şutu önlenecek Galatasaray. Yani bu çok net. Özellikle Yunus'la Sara'nın başladığı bir formülde olursa.
0: Ya bütün o ikinciyle.
1: Aynen öyle yani, ikinci üçüncü bölge arasındaki hatlarda kazanılan topların muhtemelen şutlarla bitirme ihtimali çok yüksek. Çünkü burada katılıyorum yani, Barcelona'nın kalecisi de çok önde kaldığı için bu tarz pozisyonlarda bu fırsatlar yakalamaya çalışacağız. Ya dediğine çok bariz de katılıyorum bu arada. Barcelona en önde birinci bölgeyi kuran takım. Ve hatırlayalım abi, geçen son Elche ile bir maçları vardı. Yani ikisi de o kadar önde blokta kurdular ki gol beklentisi 12-13 olmuştu maçta. Evet. Yani acayip bir maçtı. Şimdi bugün böyle bir maç bekler miyiz? Ben düşünmüyorum.
0: Sanmam abi.
1: Çünkü Galatasaray'ın o kadar önde bloğu kuracak bir savunma hattı yok. Ya çünkü Davinson'un hızına hani hep en güvendiği pozisyon deriz ama o kadar çok garip hatalar yaptı ki bu sezon. Haliyle o bile cesaret edemez düşüncesindeyim. O yüzden de ben de sana katılıyorum. Yani bu anlamda temsilcimizin işi hiç kolay olmayacak. Ya buralarda çok sürpriz ekstrem gol çıkartmamız gerekecek. Yani ya duran top ya da dış şutörler. Bunlar dışında hakikaten etki yutmamız çok çok zor. Tek başına Osimhen'in ya ne kadar ne yapabileceğini kestirmek bu tarz bir maç için kolay değil.
0: Katılıyorum abi ben de sana. İstersen o zaman buradan hani kronolojik olarak gidelim biraz daha Şampiyonlar Ligi'ne. Tekrar başlangıca dönelim. 19.45 seansında bugün sabahla Slavia Prag, Lens'ta da Sporting Lisbon karşı karşıya gelecek. İstersen burada sabah Slavia Prag maçından başlayalım. Bu sene Azerbaycan'ı temsil eden tek takım Sabah. Onlar da alışık oldukları stadyumda oynamayacaklar. Nasıl bir karşılaşma beklersin?
1: Dediğine katılıyorum. Bu sezon iç saha maçlarında 7-7 yaptılar. Ama aslında hani buradaki rakip seviyeleri hatırlarsın. Şampiyonlar Ligi önelemesinde kendi ayarında bir tık daha düşük seviye takımlardı. Ama her şeye rağmen ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne gelen bir takım olarak o tarihi geri dönüşlerle bunu yapmış olması inanılmaz bir işti. Fakat abi ilk maçta gördük ki 11 ayrı milliyetten oyuncunun oynadığı United deplasmanında yani ne yeterli sertliği gösterebildiler ne oyuna girebildiler. Çok kolay dağıldılar. Bu sezonki United'ı sen de iyi takip ediyorsun. Bu kadar kırılgan olmalarını ben beklemiyordum. Yani İsviçre Town kadar bile oynayamadılar diyebiliriz. Şimdi ilk saha maçı yanlış bilmiyorsam 45-50 bin bilet satılmış. Ciddi bir destek görecekler. Ama diğer taraftan Slavia Prag da enteresan bir ekip. Yani bilmiyorum ne kadar katılırsın da son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde bir gelenek yaratsa da performans noktasında istediğini veremiyor. Yani o ilk 24'e girme konusunda hep bir eksik. Normalde çok iyi kurulan bir takım. Uzun yıllardır sen de biliyorsun aynı antrenör ekibiyle çalışıyorlar. Kadroda değişiklikler olsa bile oyun tiplemesi hep aynı. Birebir baskılar. İnanılmaz duran toplar. Yani Avrupa'nın son 2 yılda taçlardan en çok gol bulan takımı. Bence bu çok ciddi bir detay. Bunun sebebi de şu abi. Zaten merkez forvetleri Çorey pivot santrafor. Bir de stoperi çıkartıp kafa vurdurtmaya meyilliler. Bu da aslında oyun orada karambole yaratmak isteyen bir takım. Yine kornerleri çok iyi kullanıyor ve sertlik düzeyi yüksek bir ekip. Ya ben bu maçta aslında şu iki senaryo üzerinden gittim. Slavia'nın oyunu son bölümlerinin iyi oynama becerisi var. Kulübenin zenginliği ve yüksek fiziksel kalite. Bu anlamda deplasman en çok gollü ikinci yarı atara öncelik tutuyorum. Aynı zamanda bu kez ev sahibinin yani temsilcimiz Sabah'ın da biraz daha nasıl diyeyim daha agresif bir oyun sergilemesini bekliyorum rakibine. Bu anlamda başa baş mücadele etmek adına. Sanki abi orada da 4.5 üst kart baremi de Slavia'nın da bu agresif tutumundan dolayı mantıklı gelebilir. Ama hani önceliğin ne dersen ben deplasman daha çok gollü ikinci yarı atar alacağım. Oranı da çok cezbedici buldum Slavia adına.
0: Evet güzel yani biraz daha yavaş bir başlangıçtan çıkıp oraya doğru tırmandırabiliriz maçı. Görmek lazım. Buradan o zaman Lens Sporting diyelim istersen.
1: Hı hı. Yani Lens gerçekten anlamak çok garip bu takımı. Evet. Bildiğin gibi yani sezona çok ciddi bir değişimle başladılar. Önemli oyuncuların neredeyse tamamı ayrıldı iskeletten. Top Müller'le başlıyorsunuz. Gerçekten doğru bir antrenör. Frankfurt yaptıklarından ötürü bu takımın yapısıyla çok uyuşuyordu. Süper Kupayı kazanırsınız. Lige fena başlamıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçı kazanmışsınız. Garip şekilde fikir ayrılığından dolayı yollar ayrılıyor Alman hocayla. Ve yerine altyapı teknik direktörü geliyor. İlk maçta hatırla Monaco'yu kaybettiler. Hafta sonunda Lyon'u yendiler ama son bölüm gerçekten ölüm gibiydi onlar adına. Yani maçın bitmesini her şeyden çok istediler. Çünkü çok yorulmuşlardı, yıpranmışlardı. Ve çok sakatı var abi. Sıkıntı bu. Yani şimdi maç sayısı artacak bildiğin gibi. Yoğun bir aylık süreç var. Ve
0: yani bu ayda 8 maç falan oynayacak bu takımlar. Yani hem şampiyonlar ligi hem kupa oynayan takımlar. Bir ay 30 günde 8 maça falan çıkacaklar abi. İnanılmaz bir tempo bu. Berbat bir
1: fikir. Lens'in hani bu sakatlık krizinden dolayı bunu nasıl atlatacağı konusunda benim tereddütlerim var. Ama iki tane detay var abi öne çıkan. Tovan geçen son nerede bıraktıysa aynı şekilde devam ediyor. Muazzam bir oyuncu. Sol tarafta da tam tersi tipte hızlı oyuncu Abdullah Sima'yı tekrardan kazandılar. Sezon ilk bölümünü çok iyi geçirdi. Milli aradan dönüşünü de ben iyi yapmasını bekliyorum. Yani bir tarafta daha yerleşik uyuma uygun set oyuncusu. Ters ayaklı, sol ayaklı isim Tovan. Diğer tarafta da yine ters ayaklı hızlı Sima. Bu gerçekten biraz bilinmezlik yaratıyor Lens adına. Ters toplar noktasında özellikle de. Sporting'e gelirsek sen de bu sezon defalarca izledin. Genel bir sıkıntı sportif şu abi.

0: uzun süre savunma bile var. Kaleci performansı bu sene biraz soru işaretleri taşıyor. Hem skoru koruma hem oyunu tutma konusunda zaaflar çok büyük. Yani geçen yıllarda da vardı ama bu sezon kadar keskin olmamıştı. O yüzden Sporting'in de güven vermesi biraz soru işareti ki son 9 deplasman maçında Şampiyonlar Ligi'nde bir defa kazanabildi. Bence bu da hani Sporting'in tam böyle Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım olup olmadığı konusunda bize tereddütler yaşadığı düşüncesindeyim. O yüzden abi bu maçta da sanki en net bahis, kaçış bahsi KG varla beraber 2.5 gol üstü. Ben kuponunda bunu değerlendirdim. Senin de fikrini merak ediyorum.
1: Ya bence mantıklı dediğin gibi yani hani o iki takımda temposu mevcut. 2.5 üst karşılıklı gol var, beraber değerlendirebilir. Hani Sporting'le alakalı da ben şunu düşünüyorum. Bu sene bence hem Huyulman hem Diomande'nin bu takımdan gitmiş olması çok büyük bir zayıflık yarattı. İyi oyuncuları getirdiler. Onların biraz daha oturma ihtiyacı var. Mesela 2 ay sonra izleyeceğimiz Sporting'in ben şu an izlediğimiz Sporting'den net bir gömlek daha iyi olmasını bekliyorum. Yani bence şu an biraz onlar omurga değişiminin getirdiği sancılarla mücadele ediyorlar.
0: Evet, özellikle orta saha merkezi üçlü tamamen değişti. Dediğine net katılıyorum.
1: Evet.
0: Diomande'nin gitmesiyle beraber savunma liderliğini de kaybetmesi bu anlamda ve şu da var bence abi. Gonçalo Inacho da kendi standartının çok altında bu sezon. Yani çok fazla bireysel hata yaptı. Yani böyle, bu da sanki biraz etkiledi takımı.
1: Katılıyorum ya, hani acaba transfer olmayı mı bekliyordu da olamadı? Çünkü yazın o da çok fazla Atletico Madrid'e bir ara yazıldı. Başka takımlara yazıldı.
0: Hatta devre arası Milan için düşünüyormuş. En son gördüğümde oydu.
1: Yani evet, hani Milan, yani Milan hani yine onun için tabii bir seviye atlama olabilir. Çünkü yani Diomande, Inacio ve Quaresma üçlüsü savunmada. Yani bu üç oyuncunun da, hatta Dibast'ı da belki buraya yazabiliriz. Hani bunlar böyle hep Avrupa'da takımların gözetlediği önemli savunmacılar. Hani atlayamamak da belki biraz oyuncunun sezon başında moralini bozmuş olabilir. Olmaz olmaz denilecek bir senaryo değil. Şimdi bir reklama gidelim, sonra devam edeceğiz.
0: Tabii.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir.
7: Mediamarkt.
8: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Borusan
9: Next. Aslan evinde İspanyol devi Barcelona'yı konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin nabzı Nesine'de atıyor. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam saat 22'de evinde Barcelona'yı ağırlıyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
10: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
11: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Radyo Spor. Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
1: Nesine saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Mertcan Bulcu ile birlikteyiz ve Şampiyonlar Ligi'ni konuşuyoruz. Mertcan, istersen buradan gecenin bir farklı geçmesini daha beklediğimiz maçına gidelim. Viking Bayern Münih'i ağırlayacak. Bayern Münih burada Viking deplasmanında. Hani bu deplasmanın böyle biraz mevsim kışa doğru yaklaşırken zor bir deplasman olmasından bahsederiz ama sanki Bayern Münih bundan çok etkilenecek tipte bir takım değil.
0: Abi hem öyle var hem de şöyle bir detay var. Suni içime gidiyor. Ben Bayern Münih'in uzun zamandır Suni içimde maç yaptığını hatırlamıyorum. Yani Bodo Glimt deplasmanları dışında, çünkü dikkat edersen Almanya'da Suni içim kullanan bir takım yok. 1 ve 2 düzeyinde. 3'te var diye biliyorum da. Almanya Kupası dışında hiç de oralara çıkmadığı için hani bu oyuncuların neredeyse hiçbiri aşina değil. Bir kere bu bir sorun yaratacak mı bilmiyoruz. Bodo deplasmanlarına sen de biliyorsun ki Şampiyonlar Ligi'nde sıkıntı yaşayabiliyor. Yüksek seviye takımlar bile bu durumdan ötürü. Viking için hani bu durum bir bence avantaj olabilir belli ölçüde. Diğeri de bilmem katılır mısın, son 4 maçını 16 gol atarak kazandılar. Ve Stuttgart maçını eğer izlediysen abi, orada gerçekten enteresan bir takım vardı. Yani rakip kim olursa olsun sanki o korkusuz,

0: gibi 2.5-3 oranı çok düşük. Ben Bayern Münih'in hafta sonundaki maçı izledim Augsburg karşısı. Belki sen de izlemişsindir. İşte sayılmayan goller, son bölümdeki acayip final. Hepsine saygı duyuyorum ama Bayern Münih'in bu maçta bence gol yeme ihtimali yüksek. Yani Neuer'in o klasik hatalarını devam etmesinin umduğum maçlardan bir tanesi bu. Yani ben burada abi oranı iyi buldum. KG VAR'a gittim. Tabii ki senin Bayern Münih'in net tercihine katılıyorum sonuna kadar ama yani VAR oranı bana çok yüksek geldi. Yani Viking'in neden bu kadar skorer ve fark yese bile bir gurur verici gol atmasını bekliyorum ben ya. Hani kazanamasa bile bir gol atıp Bayern Münih'e öyle yenilmek daha böyle futbolcunun isteyeceği bir tarz olabilir taraftar önünde. Benim beklentim şahsen KG VAR tarafında. Kırmızı kart görmezse de olabileceğini düşünüyorum bu senaryonun.
1: Güzel bir bahis önerisi. Yani Augsburg maçında da Neuer'in hatası çok tazeyken gidilebilir bence. Güzel bir öneri oldu bu. KG VAR diye bir oran sunuyor elbette. Çünkü Bayern Münih açık ara favori olduğu için mantıklı. Buradan o zaman istersen senle Inter Kulüp Ruj diyelim.
0: Tabii.
1: Inter Bruges maçında diye. Inter bu sene aslında Serie A için çok iyi gidecek bir kadro kurdu. Kadronun derinliği de var.
0: Kesinlikle.
1: Ben yaptıkları İngiliz oyuncu transferlerini de bu takıma özellikle Serie A seviyesinde net bir sınıf atlattığını düşünüyorum. Ama Inter de Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başlamıştı Real Madrid karşısında. Orada da çok kötü gözükmemişlerdi. Hani bugün ilk galibiyeti yazmaya yakın olurlar diye beklerim ben doğrusu. Sen ne dersin?
0: Kesinlikle katılıyorum abi. Bu arada ben Kivu'nun Inzaghi'ye nazaran daha etki yarattığını düşünüyorum. Senin aslında burada da fikrini de merak ediyorum.
1: Enteresan bir öneri. Ben Inzaghi'yi beğenirdim doğrusu.
0: Ya şöyle, gerçekten şampiyonluklara damga vurdu. İki tane final. Hepsine saygı duyuyorum ama Kivu sanki mental olarak oyunculara daha net dokunmuş gibi. Yani başta Zielinski olmak üzere çeşitli oyuncuları kazanması. İşte biliyorsun Diouf İtalya'ya bir merkez ortası olarak gelmişti. Hatta defansif ortasıydı. Acayip bir kanat oyuncusuna çevirdi. Savunma attı bu sezon. Bastoni, Bisek ve Akanji üstü sadece iki maç beraber oynadılar. Buna rağmen değişkenliklere karşın bu kadar baskın bir Inter formülü ve oyuncuları bireysel olarak kazanması, 10 farklı oyuncunun içinden gol katkısı vermesi bence bir şeyleri anlatıyor. Tabii ki burada Esposito'da biraz pastanın üzerindeki çilek gibi. Çünkü bu kadar beklenti üstü bir performansı kimse hayal etmiyordu. Milli takıma kadar yükseldi ve muhtemelen İtalya santrafor noktasında da uzun yıllar takımı taşıyacaktır düşüncesindeyim. Kulüp Brugge'ye ilgili de şu bilgiyi vereyim. Muhtemelen hoşuna gidecektir. Son 16 Şampiyonlar Ligi maçında tam 66 gol çıktı abi bu takımın. 4.13'lük bir gol gol ortalaması var. Ve Kulüp Brugge'ye şöyle saygı duyuyorum. Rakip kim olursa olsun felsefesinden vazgeçmeyen, sürekli gol düşünen bir takım. Evet, çok önemli iki ismi gitti sezon başında. Ama hatırlarsın Kulüp Brugge zaten her yaz hep bunu hazırlıklı ve yerini doldurma konusunda çok usta, maharetli bir kulüp. Yani çok iyi yönetiliyor. Tam bir sistem takımı. Bundan 15 yıl önce iflasının kıyısından dönmüş bir takımın sahiplik projesiyle buraya gelmesi takdire şayan ve bugün Anderlecht bu kadar sorun yaşarken Kulüp Brugge gerçekten bir marka haline geldi. Burada abi benim şöyle bir tercihim olacak. Dün Nesine TV yayındaydım. Orada da söylemiştim. Inter'in galibiyetini bekliyorum ama Kulüp Brugge'den gol katkısı bekleyerek 1 ve KG VAR benim ana tercihim olacak burada.
1: Bence güzel bir bahis bu. Fena olmayan da bir oran sunuyor yine. Hemen baktım 2.13 gibi güzel de bir oranı var bunun. Buradan o zaman istersen Arsenal-Lille diyelim. Arsenal Premier Lig'de iyi döndü. Brighton mağlubiyeti milyar önce sonları biraz sarsmış gibiydi. Çolakis'in yokluğuna rağmen de güzel bir futbol oynadılar. Napoli deplasmanından galibiyetle çıkmışlardı Şampiyonlar Ligi'nde. Bugün de Lille karşısındalar diyeceğiz ama önce bir yarış aramız varmış. Yarış arası sonrası maça geçelim.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: En dışta 18 numarada Prenses Maviş sırasıyla Safkanlar virajı dönmek üzere. 12 numarada Furling bir boy farklı önde. 17 numaralı Laiev Alcielo ikincilikte en dıştan. 18 numaralı Prenses Maviş'in yanından Ryan Folsom ve 4 numaralı Queen seçilinde atakları var. Son 400'e girildiğinde 12 numarada Furling farkı 4-5 boya kadar çıkardı. Liderliğini sürdürüyor. Ortadan 2 numaralı Leader Tulip içinden 3 numarada Melkova dıştan. 4 numarada Queen seçili en dıştan da 16 numarada Ryan Folsom atakları var. 12 numarada Furling liderliğini sürdürüyor. Farklar biraz azaldı. 2 numaralı Leader Tulip yüklendi geldi şimdi. Rakibini yakalamaya çalışıyor. En dıştan Queen Cecil ve Ryan Falls da geliyor. 16 numaralı Ryan Falls kazanıyor. 2 numaralı Leader Tulip 2. 4 numaralı Queen Cecil de 3. oldu. Son koşuyu 16 numaralı Ryan Falls. Salih Çelik'le kazandı. 18 numaralı Prenses Maviş de 2'liydi.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
1: Reklam.
2: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
3: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Radyo Spor.
5: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Benim bankam iş bankası.
4: Radyo Spor.
7: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
10: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
11: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
12: Nesine saatlerinde yeniden sizlerle birlikteyiz sevgili Mertcan Bulcay'layız. Mertcan, Arsenal Lille demiştik. İstiyorsan evet, oradan devam edelim.
13: Dediğin gibi Zolit'in sezon başlangıcı hani Trossard'dan çıkıp bu kadar yükseli kimse beklemiyordu herhalde. Belçika'dan çıkıp da hatta daha doğrusu Portekiz, Belçika, Hollanda özelinden üst seviye çıkan oyuncuların genellikle alışma süreci problem oluyor ki Gyökeres'te bunu zaten görüyoruz. Zolit'in bu performansı inanılmazdı. Hani sakatlıktan dönüş sonrasındaki süreçte takımın ne yapacağı merak konusuydu. Sen de bahsettin. Brighton deplasmanı tam bir faciaydı. Belki daha da farklı bitebilecek bir maçtı mağlubiyet anlamında. Leeds de bildiğin gibi Fark ile beraber Aralık 2025'ten beri sistem değişikliğine gittiğinden sonra acayip bir takım olmuştu. Calvert-Lewin'in net santrafor rolüne döndüğü bir yapıda. Geriye de düştüler. Bence iyi de oynamadılar ama çok net bir kalite farkıyla sonuca gittiklerini söylemek lazım. Yani Arsenal'de biraz bir şeylerde sıkıntı var gibi gözüküyor. Ama yani hak verirsin ki abi Lille kısa sürede iyi bir taktik takımına dönüşse bile David Ancelotti yönetiminde hala bireysel olarak bazı problemleri var. Sakatlıklardan dolayı kilit oyuncuların yokluğu etkiliyor bence takımı. Ve forvet sistemindeki yapı çok değişti. Hatırlarsın sezona Giroud'la başladılar. Geriye çekti onu. Ueda'yı oynatmaya başladı. Biraz daha geçen sezonki Fernandes Pardo'lu sisteme dönüş yapmış gibi duruyor hoca. Ama ben burada çok baskın bir net Arsenal oyunu beklediğim için taraf tercihinden ziyade ki oranlar çok düşük gördüğün gibi iki seçim üzerine çok net durdum abi. Bu sene belki senin dikkatini çekmiştir. Geçen yıl 30'dan fazla duran top golü atan Arsenal'in tek bir duran top golü var. O da Saka'nın penaltıdan attığı goldü. Daha henüz korneller, diğer duran top setleri devreye bile girmedi. Böyle düşünürsek bence Arsenal için iyimser konuşmak hala olumlu olacaktır. İki tercihten birisi şu abi. Belki sen de katılırsın. Berk Özer yine formda. Ben yine 5 ve üzeri bir kurtarıcı bekliyorum ondan.
12: Çok güzel.
13: Çok fazla çünkü deneyecek Arsenal. Kenar oyuncuları bu özellikleri taşıyor malum. Bir de kornerler tarafında çok netim ben ya. 11.5 üst korner var emin bana çok cazip geldi. Lille'in de çünkü oyunu hep kenarlardan uzun toplarla oraya taşınan ve çizgi oyunları olduğu için buralardan da fırsatlar çıkarma ihtimali var. Hak verirsin. Konsa iyi başlamadı. Gabriel de açıkçası partneri Saliba'nın yokluğunda çok zorlanıyor. Liderlik özelliği taşımadığı için çok net olarak. Bu da bence biraz sıkıntılar arttırdı Arsenal için. Sanki Berke'nin 5 üstü kurtarışı ve genel kornerlerde 11.5 üst taraf seçiminden veya gol bahislerinden ziyade öncelikle tutulabilir. Senin de aslında Arsenal üzerini bildiğim için takip ettiğinden ötürü merak ediyorum bu maçtaki tercihini.
12: Ben de aslında bu kornerlerde dediğin tercihe katılıyorum. Mantıklı bir tercih. Yani bir yandan da Arsenal'in aslında söylediğin gibi hani iyi bir savunması olduğuna aşinayız ama işte o savunmada Saliba'nın yokluğu, Konsa'nın formsuzluğu.

0: biraz buraları etkiliyor doğrusunu söylemek gerekirse. Ben de bu anlamda sorun yaşayabileceklerini düşünüyorum. Ama oyun gücü olarak gerçekten güçlü takımlardan bir tanesiler. Ben bu anlamda bunu Lille karşı çok büyük bir fark yaratmasını beklerim. Leeds maçında olduğu gibi. Ben hiç Berke kurtarışlarına bakmamıştım ama aslında dediğim gibi Berke'nin 5 kurtarışı son derece mantıklı. Ben burada Arsenal'in 2 yarıda da gol atarını güzel bir oran olarak buluyorum. Yine toplam olarak ev sahibinin 2,5 gol üstünü de burada ben yine önerilerim arasına eklerim doğrusunu söylemek gerekirse. Buradan istersen bir diğer İngiliz takımının marka maçına geçelim. O da Atletico Madrid, Manchester United. United... Evet. 10 kişi Tottenham karşısında da 3 puan alamadı. Onlarda da Carrick'le beraber kriz devam ediyor. Atletico ise Alaves karşısında bu hafta sonu biraz zorlansa da yedekten giren oyuncularla da birlikte maçı çözmüştü. Yani Atletico Madrid'in de işte Julian'ı artık kadroda tutup onu tekrar yavaş yavaş oyuna monte etmesiyle biraz daha ritim kazanmasını sanki bekleyeceğiz. Bugün de maç biliyorsun ki Madrid'de nasıl bir karşılaşma beklersin?
1: Abi şöyle bir durum var. 4 tane aslında net transfer etkisi görüyoruz biz Atletico'da. Grimaldo'nun başlangıcı. Fantastik. Jonathan David bence çok çabuk ayak uydurdu. Gol asist noktasında ve takımı öne taşıma konusunda inanılmaz bir sırtı dönük oyuncu. Romero direkt gelir gelmez savunmadaki o liderlik açığını çok net kapattı agresifliğiyle beraber. Ve Lee Kang tam hocanın istediği tipte bir oyuncu. Griezmann'ın böyle en zirve zamanları değil belki ama ona yaklaşma yakın bir oyuncu profili izliyoruz abi. Zaten La Liga deneyimi de vardı kısa sürede. Ve tabii ki bunlara eklenen bir Bayern'a. Yani o kadar serbest bir 10 numara ki 8'de her yerde kenarda değerlendiriyorsunuz. Zaten hatırla bu sene İspanya için Dünya Kupası'nda da kilit rol üstlenmişti bazı maçlarda. Onun etkinliğiyle beraber yani 5 tane oyuncunun direkt katkısı biraz seyrini değiştirdi olumlu anlamda Atletico. Onu ben böyle görüyorum. United tarafına sonuna kadar katılıyorum ve dahası son 40 yılın en kötü başlangıcı oldu Premier Lig'de. Yani biz en son bu başlangıcı gördüğümüz zaman Alex Ferguson takım başına geçmişti United'da 80'lerin ortasında. Yani böyle bir değişim süreciydi. Bence hata yaptılar. Muhtemelen sen de aynısını düşünmüşsündür. Yani Carrick başlangıcı o aldatıcı yarım sezon. Amorim'in tutsağından kurtulup oyuncuların
0: takılmasıyla.
1: Yani aynen öyle yani. Solskjaer zamanının direkt örneğiydi. Ve bu kadar kötü başlangıçla yani 10 kişilik rakiplere karşı üstünü kuramayan, bireysel olarak gerileyen ve merkez orta sahası bir Casemiro'nun gidişinden sonra bu kadar dağılması çok anormal geliyor bana. Burada da haliyle ben de kafa tutmasını çok zor görüyorum. Ama abi şu var, Atletico'nun oranı bence beklenenden daha yüksek ve bugün en çok oynanan bahislerde zirvede bu karşılaşma. Ya bu beni biraz korkutuyor yalan söylemeyeyim. O yüzden Atletico'nun galibiyetinden ziyade ben ev sahibi 1.5 golüsüne gideceğim. Onun da oranı fena sayılmaz çünkü şu detayı da vereyim ben sana. United İngiliz takımlara yani İspanyol takımlarına karşı son 11 maçta bir defa kaybetmiş. Yani bu da hani bilmiyorum ne kadar etkiler ama Atletico'nun çok bariz favori olması beni biraz çekindiriyor. O yüzden ev sahibi 1.5 golüsüne gideceğim. Direkt taraftarcından ziyade.
0: Ya ben de şimdi sen onu söyledikten sonra abi nesine de editör yorumlarına baktım. Gerçekten arka arka 3 yorum 1-1-1 gelmiş. O da bana şöyle bir tebessüm ettirdi. Ama bir yandan da Atletico'nun gerçekten bu maçın iyi gözüktüğünü söylemek lazım. Yani Llorente'nin Liverpool'u ne kadar sevdiğini biliyoruz. Bakalım United'a karşı nasıl duygular besliyormuş. Onu da belki de bakmamız lazım. O zaman son olarak senle Leipzig Paris Saint-Germain diyorum PSV maçında konuşalım Mertcan. Gollü geçmeye aday maçlardan bir tanesi bence bugün için.
1: Aynı fikirdeyim abi. Leipzig bu sene iç ve dış sahada çok iki ayrı takım. Hatta Dani Ceballos bu performans sergilemeseydi bence şimdi de çoktan kovulurdu. Bilmiyorum katılır mısın? Orta saha merkezinde başta Baumgartner olmak üzere çeşitli sakatlıklar takımın biraz ritmini bozmuş gibi geçiş oyunlarında özellikle de. Ön taraftaki üçlüyü top oluşma noktasında. Ama içeride baskın rolü daha net. Ve PSV'de yani Şampiyonlar Ligi performansına saygı duyuyorum. Her yerde sürpriz yapma potansiyeli yüksek bir takım ama bu sezon galibiyetler o kadar sükseli değil abi oyun olarak. Hala bir şeyler eksik gibi duruyor ve onlarda da çok sayıda sakat var. Ben burada yani sürpriz ihtimali tabii ki göz ardı etmeyeceğim ama bu kadar net bir iç saha takımı Leipzig'in bu maçı gollü kazanması yüksek ihtimal gibi. Çünkü Como maçında hepimiz biliyorsun Como galibiyeti bekliyorduk. Sebeplerini sıralamıştık ama PSV bu kadar makine düzeninde bir takım değil bu sezon. O yüzden ben 1 ve 3.5 golüsünü bekliyorum burada. Bu şekilde kombin ettim diyebilirim.
0: Güzel bir bahis bence gol anlamında da. Mertcan ağzına sağlık senle. Güzel bir Şampiyonlar Ligi bülteni konuştuk ki özlemişim de Şampiyonlar Ligi'ni konuşmayı. Senle de konuşmayı. Ağzına sağlık teşekkürler.
1: Senin de ağzına sağlık teşekkür ederim. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum. Temsilcilerimize de bu hafta bol şanslar diliyorum.
0: Evet teşekkürler Mertcan Bulca ile birlikte Şampiyonlar Ligi maçlarını konuştuk. Yoğun bir Şampiyonlar Ligi bülteni var. Bir o kadar da yoğun bir Euroleague bülteni de var elbette sevgili dinleyiciler. Bugün de Euroleague'de 7 maç var. Çift maç haftasındayız. Temsilcilerimiz tabii ki Fenerbahçe, Tarfin, Beşiktaş, Anadolu Efes maçlarına çıkacaklar. Bugün Fenerbahçe Tarfin oynuyor. Yarın hem Anadolu Efes'in hem de Beşiktaş'ın maçları var. Fenerbahçe maçı

maçıyla bugünden başlayalım. Zaten Euroleague'de de günün en erken maçı saat 20.45'te başlayacak. Žalgiris Kaunas, daha doğrusu Fenerbahçe tarifin Žalgiris Kaunas karşılaşması. Fenerbahçe son Euroleague maçında Panathinaikos karşısında kötü bir mağlubiyet aldı. 18 sayıyla mağlup oldu temsilcimiz. Bugün Žalgiris karşısında playofflarda geçtiğimiz sezon mağlup ederek Final Four'a yükseldiği rakibi Žalgiris karşısında galibiyet alıp o kötü maçı unutturmak isteyecek tabii ki Fenerbahçe. Ben bunu yapabileceğini de düşünüyorum Fenerbahçe'nin tarafı olarak. Bugünkü Žalgiris maçında tabii yine Tomas Mačiulis'i göreceğiz Žalgiris'in başında. Fenerbahçe ile beraber Jaskevičius yönetiminde şampiyonluk yaşayan kadroda asistan koçtu kendisi. Žalgiris'in Fenerbahçe'ye ters gelebilecek birkaç yanı var. Bunların da başında tabii ki Jonas Valančiūnas geliyor. Ben bugün bir oyuncu bahisi önereceğim bu karşılaşma için. Valančiūnas'ın 7 reboundu bence bugün 1.50 orandan güzel bir bahis olarak karşımıza çıkıyor. Yine Valančiūnas'ın açıldığı takdirdeki var. Rebound sayı toplamı 21 artı 21 1.74'ten bence yine güzel bir oran olarak karşımızda. Bunlar bence değerlendirilebilecek tipte bahisler. Biraz daha el yükseltmek istiyorsanız Valančiūnas double double yapar. 3.74 gibi bir oran burada oyuncu bahislerinde bakılabilir. İşin biraz daha taraf ve skor kısmını konuşacak olursak Žalgiris hücum kısmında işi çok yükseğe çeken bir takım ama Fenerbahçe'nin Panathinaikos'tan 94 sayı yedi bir maçın arkasından biraz daha rakibini bugün iyi savunacağını, savunmada sınırlayabileceğini görebiliriz. Ben bugün o yüzden toplam sayılarda yükseğe gitmektense Fenerbahçe'nin rakibini biraz daha sınırlayabildiği bir karşılaşma beklerim. Bugün Žalgiris'in 80 sayının altında kalması beni şaşırtmaz. Keza yine toplam sayılarda da bundan mütevellit bir 162.5 alt değerlendirmesi bu karşılaşma özelinde yapılabilir. Ben Fenerbahçe'nin bugün kazanmasını fakat çok büyük bir farkla da kazanmasını beklemem. Açılan handikaplar da bunu destekliyor. Bu yüzden çok fazla taraf veya handikapa dokunmam. Belki yüksek handikaptan Žalgiris handikap içerisinde kalır tarzı bir bahis bugün için değerlendirilebilir. Yakın geçmeye aday bir maç bu. Bunun altını çizeyim. Yine bugüne baktığımızda bugünün heyecan verici maçlarından bir tanesinin Valencia ile Olympiakos arasında oynanmasını beklerim. Geçtiğimiz senenin Final Four yapan iki takımı tabii Olympiakos şampiyon oldu. Biz Olympiakos'un bu çizgide devam etmesini bekliyoruz. Valencia Final Four yaptıktan sonra o hani Cinderella hikayesi yazdığı kadrosu neredeyse tamamen dağıldı. Herkes başka takımlara gitti. Ama buna rağmen yine de çok başarılı bir performansı ortaya koyuyorlar. Yani Final Four yapan kadrodan Pedro Martinez gitti. Branko Badio gitti. Jean Montero zaten Olympiakos'a gitti ama buna rağmen bu takım hız kaybetmedi. Yine çok iyi bir başlangıç yaptılar sezona. Çok görkemliler. 4'te 4'le devam ediyorlar. Birçok yeni oyuncuya karşın gerçekten akıcı bir basketbol oynuyorlar. Olympiakos da Bologna karşısında kötü bir mağlubiyet aldı. Ardından Efes'i iyi yenerek onlar da reaksiyonu verdiler. Valencia'nın bugün ben biraz daha bu Bologna Efes spektrumunda Bologna tarafında kalmasını beklerim. Ev sahibinin de Valencia olduğunu unutmamak lazım. Bu takım ev sahibi avantajıyla Olympiakos karşısında rekabetçi kalabilir. 4.5 handikaptan Valencia'nın handikap içerisinde kalması bence bugün için desteklenilebilir. Yine toplam sayılar oldukça yüksekten açılmış durumda ama ben biraz işin buralara doğru tırmanmasını bekliyorum açık konuşmak gerekirse. 90.5 Valencia sayı üstü de benim bugün her ne kadar hırslı olacak olursa olsun bu maç için bakacağım bahislerden bir tanesi olacak. Buradan Partizan Panathinaikos diyelim. Panathinaikos'u geçtiğimiz hafta Fenerbahçe tarifi mücadelesine yakından gördük. Partizan'ı da tabii bu hafta yine Fenerbahçe ile oynarken göreceğiz. Ben keyifli bir maç geçmesini beklerim. Partizan sezona beklenenden aslında çok daha iyi başlamıştı. 3-3 ile başlamışlardı. Sonrası Real Madrid karşısında onlar o mağlubiyeti aldılar. Ben o günde Real Madrid galibiyeti önermiştim artık bu kötü gidişatı. Madrid'in durdurmasını bekliyordum. Obradovic'in Panathinaikos'u ise şu anda Euroleague'in hem en iyi başlayan hem de en derin kadrolarından bir tanesi. Ben bugün de rotasyonu kullanarak yine Partizan karşısında 40 dakikada üstünlüğü kurabilecekleri bir düzen oluşmasını beklerim. Bundan ötürü de 4.5 handikaptan bir Partizan galibiyeti veya biraz oran yükseltmek için Panathinaikos galibiyeti. 4.5 handikaptan Panathinaikos galibiyeti veyahut sayıyla beraber Pana galibiyetini alıp biraz daha oran yükseltmeye bakabilirim. 166.5 üst ve Panathinaikos'un galibiyeti şu anda 2.33'lük bir oranda. Bence güzel bir oran bu. Panathinaikos'un bugün yine Fener maçında olduğu gibi ben artı 85 sayı 90'lara doğru giden bir performansı
ortaya koymasını bekliyorum. Kadro derinliği, Nigel Hayes'in buraya dönüşü o anlamda işleri gerçekten çok iyi bir yere getirdi. Fenerbahçe karşısında farklı kazanmışlardı. Lesor çok iyi formda. Nigel döndü ve hani döner dönmez iyi gözüktü. Bu kadro çok zengin bir kadro. Bugün de yine ben benzer bir performansı ortaya koymalarını beklerim. Hani Partizan'ın normalde çok iyi bir ev sahibi avantajı var. Bunu biliyoruz ama hani herhalde yeryüzünde bundan en az etkilenecek olan koç Željko Obradović olabilir ve Željko Obradović'in yönettiği oyuncular olabilir. Ben o yüzden Obra'nın da Panathinaikos'unda bu deplasmanda çok fazla sorun yaşamadan basketbolunu, kendi basketbolunu oynayabilmesini bekliyorum. Buradan Baskonya Dubai diyelim. Baskonya geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a mağlup oldu. Yine onlar da iç sahalarını klasik dediğimiz tempolarıyla başladılar. Yüksek bir hızla oynuyorlar. Sayıları buluyorlar. İyi bir iç saha takımlar ama yenilmez bir takım değiller elbette. Bunu Beşiktaş maçında da gördük. Ben bugün Dubai'yi burada daha önde görüyorum. Bir yine 2 ve üst tercihi bu karşılaşmada değerlendirilebilir. Ben Dubai'nin yine burada Kabengele ile beraber de çok ciddi bir matchup avantajı getirdiğini düşünüyorum. Dubai'nin ise aynı zamanda zaten biraz reaksiyon da vermesi gerektiği maçlara doğru da girdik. Onlar bu sezon özelinde Final Four adayı olarak gözüken takımlardan bir tanesi. Hem de Final Four'un bu sene Abu Dhabi'de de oynanacağını yeniden düşünecek olursak Dubai'nin o formun altında kalması tabii ki biraz kamuoyunu şaşırttı. Ben takım özelinde de bir reaksiyon bekliyorum Dubai tarafından. Bugün handikapla beraber galibiyetleri desteklenebilir. Biraz daha oran arttırmak adına galibiyetlerin yanında toplam sayı üst bahsine de Dubai basket için gidilebilir. Yani bu takım gerçekten yine Euroleague'in en geniş kadrolarından bir tanesi. Çok da iyi bir koçları var. Ben Çavu Pascual'in hakikaten şu anda Euroleague'deki en iyi 5 koçtan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Adriyatik Ligi'nde de çok iyi bir performans sergilediler hafta sonu. Baskonya karşısında bu performansı sergileyebilirler. Baskonya'da geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a karşı oynadığı mücadelede görmüştük. Yani savunma anlamında ciddi problemleri olan bir takım. Paulo Galbiati'nin takımı. Dubai bu eksikleri Beşiktaş'tan daha da iyi cezalandırabilecek bir takım. O yüzden üste de götürebilir maçı galibiyetinin yanı sıra. Ben o yüzden burada Dubai'nin galibiyeti ve beraberinde üst tercihini değerlendirmelerim arasına alacağım. Barcelona Maccabi Tel Aviv diyelim. Barcelona bu sezonun enteresan takımlarından bir tanesi. Yani ben iyi olmalarını beklemiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Çok da iniş çıkış yaşayacak şekilde aslında başladılar. Barça 2 galibiyet 2 mağlubiyet konumunda şu an için. Yani bunlardan bir tanesi zaten Beşiktaş karşısında gelmişti. Diğeri de zaten Anadolu Efes karşısında gelmişti. İki takımımızı yenerek geldiler. Ben çok beğenmiyorum Barcelona takımının doğrusunu söylemek gerekirse. Maccabi için de yine bence burada bir Odette Kataş'ın kötü yönettiği bir takım var şu anda. Yani Kataş'ın hatta belki görev, iş sağlığı, iş güvenliği şu anda biraz tehlikede olabilir. Bundan ötürü de bir reaksiyon vermeye çalışacaklar ama şansları zor. İki tarafa da güvenmek bence bu anlamda zor. Barcelona'nın ev sahibi avantajı elbette var. Kısa rotasyonları biraz daha belirleyici olabilir. Maccabi savunma da iyi değil. Sayılar yukarıya gidebilir. Benim beklentim biraz daha bu yönde olacak. Bundan ötürü türde toplam sayılarda üstü önereceğim. 174,5 sayı üstü bence bu karşılaşma için cazip bir bahis olarak karşımıza çıkıyor. Olimpia Milano Real Madrid maçına buradan gidelim. Real Madrid Pedro Martinez yönetiminde şu ana kadarki Euroleague'deki en kötü başlangıcını yaptılar. 3 maçta 3 mağlubiyet aldılar. Bu Real Madrid'in Euroleague tarihindeki en kötü başlangıcıydı. Ardından 3'te 3 ile karşılarına gelen Partizan'ı yenip bir nefes aldılar. Yani ben bu takımın 3 maç kaybederken kötü bir takım olduğunu düşünmüyordum. Partizan'ı yenmiş olmaları da direkt olarak beklentilerimi daha yukarı çıkarmayacak. Bence bu takımın iyi bir kadrosu var. Çok da iyi bir koçu var. İşler yeniden rayına oturacaktır. Onlar da tabii Andreas Beck'in sakatlığı takımı geriye atacak. Bek bir omuz ameliyatı geçirecek ve uzun bir süre takımdan uzak kalacak. Bu biraz Real Madrid'in elini zorlayabilir. Milano tarafı ise işler çok iyi gözükmüyor. Onlar tek galibiyetlerini şu ana kadar Euroleague'de İtalya derbisinde son saniye basketiyle aldılar. Maccabi karşısında 97 sayı yiyerek maçı kaybettiler. Gerçekten savunmada çok büyük bir problem yaşıyorlar. Yine İtalya Ligi'ndeki maçları da çok sayılı geçiyor. Burada bol skorlu bir maç bekleyebiliriz. Ben Real Madrid'in de burada galibiyetini destekleyeceğim. Açılan handikap bence bu anlamda güzel, yakın bir handikap var. Ben burada 3.5 handikaptan Madrid'in maçı tek pozisyonun üzerinde bir pozisyon sayısıyla kazanmasını beklerim. Bundan ötürü de Real Madrid'in 3.5 handikaptan galibiyetini açıkçası öneririm. Son maç olarak da bu bültende Asvel Kızıl Yıldız maçı var. Asvel Euroleague sezonuna acayip bir hücum performansı ile
başladı. 4 maçtan ikisini kazandılar ve çok yüksek sayılar attılar. Çok atletik bir takımlar, çok değişken bir takımlar. Tony Parker bu takıma son derece tempolu, açık sahayı zorlayan ve üçlük adedini arttırtan bir basketbol oynuyor.

0: Öteki tarafta ise Kızıl Yıldız'sa tam tersi bir savunma takımı olarak biraz daha karşımıza çıktı. Efes'i ve Dubai'yi yendikleri maçlarda rakiplerini sınırlamayı iyi başardılar ve bunu elit de bir 5 numaraya sahip olmadan yaptılar. Bu bence onlar açısından önemli bir done. Ama bu deplasmanda Asvel'in temposunu aşağı çekebilirler mi? Pek emin değilim doğrusu. Bundan ötürü de ben bu karşılaşmada her ne kadar Kızıl Yıldız'ı savunma tarafından anlatmış olsak da toplam sayılarda üstü önereceğim. Çünkü Asvel'in ev sahibi avantajıyla beraber hücumunu dikte etmesi bence Kızıl Yıldız'ın deplasmanda olmasına rağmen oyunu savunmayla dikte etmesinden daha olası bir ihtimal. Ben bundan ötürü burada da Asvel'in sayı üzerine öneriyorum ve böylelikle Nesne Saatlerinde bugünlük sonuna geliyoruz. Ben Özer Çelik Süngü, Nesne Saatlerinde sizlere eşlik ettim. Hoşçakalın.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine başka
2: reklam.
3: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
4: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Umran Oto Ekspertiz.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
5: Büyük rahatlık Paytr.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 13 Ekim Salı, saatler 18.30'u gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Şampiyonlar Ligi haftasındayız. Bu akşam da temsilcimiz Galatasaray saat 22'de Barcelona'yı konuk edecek. Tabii bu akşam Galatasaray-Barcelona maçının yanı sıra 19.45'te Lens Sporting sabah Slavia Prag maçları var. 22'de Arsenal Lille, Atletico Madrid Manchester United, Inter Kulüp Brugge, Leipzig PSV Eindhoven, Viking Bayern Münih, Villarreal Napoli maçları bizleri bekliyor değerli dinleyenler. Program içerisinde Galatasaray Barcelona maçına dair bağlantılarımız olacak. Önce Emre Özcan'la konuşacağız birazdan. İki takımın mevcut durumları üzerinden nasıl bir mücadele bizi bekliyor. Saat 19.40 gibi de Rams Park'a bağlanacağız. Nevzat Dindar oradaki gelişmeleri aktaracak. Tabii yarın da bir başka temsilcimiz Fenerbahçe. Aston Villa deplasmanında olacak. Yarın akşam 22'de Villa Park'ta İngiliz deviyle karşılaşacak. Son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa. Bu akşam maç öncesi İsmail Kartal'ın basın toplantısı 20.15'te Türkiye saatiyle. O basın toplantısında sizlerle paylaşacağız. Program içerisinde Fenerbahçe'ye dair haberleri de aktaracağım. Bugün de Aston Villa'da Matthew Cash'le teknik direktör Unai Emery'nin basın toplantısı vardı. Maça dair konuştular. Onları da program içerisinde sizlerle paylaşacağım değerli dinleyenler. Tabii Perşembe gününde Beşiktaş'ta Trabzonspor sahne alacak. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'a konuk olacak. Trabzonspor'da Finlandiya temsilcisi Kups'la karşılaşacak. İki takıma dair haberler de yine program içerisinde olacak. Milli takımın teknik direktör adaylarından biri Arda Turan'dı. Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk. Yarın İngiltere'de, Londra'da, Stamford Bridge'de AEK Atina ile karşılaşacak Şampiyonlar Ligi'nde. Arda Turan'a da tabii maç öncesi bu soruldu.

0: basın toplantısında, bu maça dair yapılan basın toplantısında. Onun açıklamaları var milli takıma dair. Onu da sizlere aktaracağım. Bugün bir başka İtalyan teknik adam geldi, gündeme geldi milli takımda. Vincenzo İtalyano ile karıştırıyoruz hep. Vincenzo Montella sonrası bir menajer vasıtasıyla önerilmiş. Kim o isim? Onu da yine programda sizlerle paylaşacağım. Değerli dinleyenler. Federasyonla alakalı gelişmeler var. Federasyonun kurulları, eski yöneticilerin açıklamaları, program içerisinde yine bunlar da olacak. Şöyle bakıyorum notlarıma. Herhalde aktarmadığım bir şey kalmadı. Tabii bu hafta içerisinde futbol severlerin, spor severlerin gündemi Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi olacak gibi. Bu akşam da Galatasaray Barcelona'yı konuk edecek. 11'ler, muhtemel 11'leri paylaşarak devam edelim programa ki herkes bugün büyük ihtimal sağ bekte kimin oynayacağını merak ediyor. Özellikle Galatasaray taraftarı. Kalede Uğurcan, savunmada Barış Alper, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı ve Jakobs dörtlüsü bekleniyor. Bugün birçok yerde paylaşılan 11 bu şekilde. Mario Lemina, Torreira, Batrakov orta sahası, Yunus sağ açık, Rafael Leao sol açık, Victor Osimhen de ileri uçta, maça başlaması bekleniyor. Gabriel Sara, Roland Şalai gibi, yine Leroy Sané gibi önemli isimler yedek kulübesinde mücadeleye başlayacak. İspanyol basınına baktığımızda Barcelona'nın 11'i şu şekilde aktarılmış. Kalede Garcia gibi süredir sakatlığı vardı. 3 hafta takımdan ayrı kalmıştı. Tekrar döndü. Eric Garcia sağ bek, Cancelo sol bek, Gerard Martin ile Pau Cubarsí savunmanın ortasında. Orta alandaki üçlü Pedri, Rodri, Fermin Lopez. La Liga'da daha çok Dani Olmo'da oynuyor ama bugün İspanyol basının aktardığı 11'de Pedri, Rodri, Fermin Lopez üçlüsü bekleniyor. Karim Adeyemi solda, Lamine Yamal sağda, Anthony Gordon da forvet pozisyonunda. Yani hem 10 numara hem ileri uçtaki isim olarak paylaşılmış. Gabriel Jesus, hatırlayacaksınız, son maçta 11 başlamıştı. Golünü de atmıştı Getafe'ye karşı. La Liga'da süre aldığı maçlarda, ikinci yarı girip etkili olduğu maçlarda vardı. Ama nedense bugün Gabriel Jesus'un 11'de olmayacağı yazılıyor İspanyol basını tarafından. Anthony Gordon solda olup Adeyemi kulübede başlayıp acaba Gabriel Jesus'la başlayabilir mi ki bu ihtimalde var gibi Barcelona cephesinde. Artık hep birlikte bekleyip göreceğiz değerli dinleyenler. Maç öncesi de bugün iki kulüp başkanı, iki kulüp yöneticileri bir araya geldi. Laporta'nın açıklamaları var. Onu da birazdan sizlerle paylaşacağım. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Bu akşam tabi yağmurlu İstanbul'da hava ve maç saatinde de yağmur bekleniyor. Bu iki takımın oyununu nasıl etkileyecek hep birlikte göreceğiz. Ama Galatasaray stadının zemini de yenilendi, onu unutmamak lazım. Sarı kırmızılı kulüp Milliara'da zemini yenilemişti. Kasımpaşa maçında da oyuncular, Galatasaraylı oyuncular olumlu yönde görüşlerini belirtmişler zemine dair. Bu akşamki maçı bu arada Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim de UEFA'ya raporlayacakmış. Daha önce Sabah gazetesinde de bir röportaj vermişti. Teknik gözlemci olarak görev yapacak UEFA nezdinde. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde, pardon, geçen yıl Arsenal'la Sporting arasındaki çeyrek final rövanş maçında da o maçı yerinde izleyip UEFA'ya raporlamış Fatih Terim. Bu sezonda bu akşamki Galatasaray Barcelona maçını yine raporlayacak, stadyumda olacak Fatih Terim. Bugün tabi Barış Alper'in sağ bekte olacak olması ki beklenen o Barış Alper Yunus Akgün ikilisini Galatasaray'ın sağ kanadında göreceğiz. Solda Jakobs, Leo. Orada muhtemelen Mario Lemina daha çok o tarafa yakın oynayacak gibi hissediyorum maçta. Uzun bir aradan sonra o da Kasımpaşa Spor maçında ikinci yarı oyuna girmiş ve gol de atmıştı hatta. Lemina'nın yükü biraz daha ağır olacak gibi. Neden bunu söylüyorum? Barcelona'da o tarafta da Eric Garcia ile Lamin Yamal görev yapacak ve yani Jakobs'la Rafael Leao'ya ki Rafael Leao da işin savunma kısmında çok iyi değil. Hani hiç işin hücum kısmında da çok iyi değil şu anki performansıyla. Galatasaray'da oynadığı maçlarda Kasımpaşa ve Kocaeli Spor maçlarında çok net fırsatları da değerlendirememişti hatırlayacaksınız. Gol katkısı da veremedi şu ana kadarki süreçte. Trabzonspor maçı zaten kötü bir performans ortaya koymuştu. Bence bugün Galatasaray Barcelona karşısında hani puan alabilecekse yani oyunun gidişatını nasıl yönlendirecek işte biraz orası belirleyecek gibi. Orası çok zayıf kalıyor yani Jakobs Leo ikilisi ve muhtemelen o bölgede de Mario Lemina, Torreira ama Lemina'ya daha çok iş düşecek. Orayı biraz üçleyecek gibi Galatasaray. Spor yorumcusu Emre Özcan telefon hattında. Emre merhaba.
1: Merhabalar.
0: Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. La Liga'yı da Esport Plus'ta izliyorsun, yorumluyorsun. Bu sene evet. Barcelona hakikaten diğer geride kalan Hansi Flick dönemlerine göre çok daha farklı. Hatta dün İspanyol gazeteciler basın toplantısında takımın başarıya açlığı, oyuna olan yüksek hisle oynamalarına vurgu yaptılar. Geçen senelerden yani özellikle Hansi Flick dönemlerini kıyaslayacak olursak geçen senelere göre bu yıl farklı olan nedir diye sormak isterim sana.
1: Yani aslında geçen senelerden yani mantalite olarak çok ciddi bir farkları yok. Yani aynı oyunu oynamaya çalışıyorlar ama sezona sadece çok daha keskin girdiler. Yani geçtiğimiz sezonda böyle 6-7 haftalık periyotta herkese sırayla 3-4-5-6 gol attıkları galibiyet serileri ya da çok iyi bir periyot yaşamışlardı. Sadece bunun sezon başına denk gelmesi bence biraz bu sezonki algıyı değiştirdi. Tabii ki böyle devam edebilir. Böyle devam ederse o zaman zaten bu sezonun farkından konuşacağız ama ben biraz da bu periyodun sezon başına denk gelmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum ama tabii ki gelişimler var geçtiğimiz sezona göre. Yani önceki Hansi Flick Barcelona'larına göre mesela çünkü daha net bir 9 numarayı Rafinha ile beraber Flick bulmayı başardı. Her ne kadar sakatlansa ve işte Hetafe maçıyla beraber Galatasaray'a karşı oynayamayacak olsa da. Keza yani Rafinha'nın 9 numaradaki performansı geçtiğimiz sezonki Ferran Torres'in ya da Lewandowski'nin son sezonlarının Barcelona'da çok önünde başlangıç olarak. Birincisi burada ciddi bir artışları var. İkincisi Fermín López geçtiğimiz sezonun ikinci yarısıyla beraber 10 numarada tam olarak oturdu takıma ve Dani Olmo'dan aslında ilk 11 formasını da biraz ele geçirdi gibi. Hem Fermín López'in kendi prime performansına ulaşması hem de bu sezon başında sol kenara Anthony Gordon ve Karim Adeyemi'yi katıp aslında eksik bir parçayı da tamamlamaları. Çünkü Barcelona presti yukarı çıkaracak ve aynı zamanda kazandığı toplarda geçişli maksimize edecek atletizm faktörü yüksek oyunculara ihtiyaç duyuyordu. Sol kenarda diğer santraforlarla beraber Rafinha oynuyordu. O skor katkısı yapıyordu. Ama Gordon'un ve Adeyemi'nin gelişiyle beraber artık Barcelona son yarım saatlerde de yani oyun disiplini bozulan ve özellikle geriye düştükten sonra geride savunma arkasına daha fazla alan veren takımlara karşı da iki tane silah buldu bu sezon başı itibarıyla. Gordon başladığında Adeyemi bitiriyor. Adeyemi başladığında Gordon bitiriyor. İkisi de başladığında çok iyi performanslar veriyorlar. Bu faktörlerle beraber Barcelona'nın oyunu biraz daha geçtiğimiz sezonların üzerine çıkmış gibi gözüküyor bence.
0: Bugün hem İspanyol basınına hem Türk basınına baktığımda şu 11'ler bekleniyor. Barcelona'da kalede Garcia, savunmada Eric Garcia, Kubarsi, Martin, Cancelo, ortalanda Pedri, Rodri, Fermin Lopez, ileri üçlüde ise Lamine Yamal.

0: Al Anthony Gordon ve Adeyemi, Gabriel Jesus'u beklemiyorlar. İspanyol basını da Adeyemi, Anthony Gordon, Yamal üçlüsünün oynayacağını paylaşıyor. Galatasaray'da da en çok merak edilen sağ bekte kimin oynayacağıydı. Birçok meslektaşımız da Barış Alper'in ismini vermiş. Uğurcan, Barış Alper, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jacobs. Ortalanda Lemina, Torreira, Batrako. Hücum hattında Yunus sağda, Rafael Leao solda. Osimhen ileride. Galatasaray'ın da bugün en çok, yani seninle bağlanmadan önce en çok zorlanabileceği tarafın özellikle Barcelona hücumları karşısında Rafael Leao ve Jacobs'un bölgesi olacağını düşünüyorum ben. Buraya muhtemelen orta saha oyuncuları katkı verecek gibi. Sen neler söylersin?
1: Yani evet, ben de Galatasaray'ı böyle bekliyorum. Bir sürpriz olur mu? Yani Villarreal üstüne sürpriz olabilir. Madek de başka bir tercih olabilir ama yani çok da kolay değil. Yani Singun'un yokluğunda, Schalke'nin de sakatlıktan yeni çıktığı bir denklemde Barış Alper böyle bir maç oynamışken sanki ona güvenmeye devam edecek gibi Okan Buruk. Sané de dediğim gibi yani oynarsa sürpriz olur ama yani uluslararası tecrübesiyle çok da şaşırmayız. Ama büyük ihtimalle ben de benzer bir 11 bekliyorum. Matrakov'un olduğu, Yunus'un sağ kenarda olduğu. Barcelona'da ise yani Jesus aslında oynama ihtimali olan bir oyuncuydu ama biz de yani Getafe maçını hafta sonu anlatırken maçı neredeyse tamamladı. Yani 85 dakika falan oynadı Jesus ve o maçta 85 dakika oynayınca daha yeni ritim bulan bir oyuncu. Yani Galatasaray maçında oynama ihtimalinin biraz azaldığını zaten maçın sonlarında konuşmuştuk spiker arkadaşımla. Ama tabii şöyle bir durum var. Yani Adeyemi ve Gordon ikilisini beraber ana planda hiç kullanmadı şu ana kadar. Hans Flick yaparsa bunu ilk kez yapmış olacak ve sanki yani Gordon'ın 9 numara olma ihtimali bana biraz daha fazla geliyor ama tabii tersi de olabilir. Yani Adeyemi'yi 9 yapıp Gordon'ı sol kenarda da devam ettirebilir. Neden Gordon 9 olabilir? Çünkü geçtiğimiz sezon Newcastle'da bir 10-15 maçı var 9 numarada. Nick Boltemade'nin beklenen performans ulaşamamasıyla beraber onu yedek kulübesine çekip sonrasında Newcastle hocası Eddie Howe Santrfor bölgesine beklenmedik bir şekilde Gordon'u çekmiş. Gordon orada iyi performans vermişti. Ama yani bu iki oyuncunun beraber oynaması Galatasaray için bir şanssızlık olabilir. Çünkü Galatasaray'dan yani Okan Hoca ile birlikte bugün yine önde baskı yapan ve Barcelona'nın birinci bölge çıkışlarına baskıyı şiddetlendiren bir ana plan bekliyoruz. Bu da savunma hattının orta saha yuvarlarına kadar çıkması anlamına geliyor. Yani Gordon'un yanında Adeyemi'nin de yani ikinci geçiş tehdidinin de sağda da Lamine Yamal gibi bir süperstar varken eklenmesi Galatasaray'ın savunma arkasındaki o 40 metreleri 50 metreleri savunma ihtimalini, geçiş savunmasını yapma ihtimalini biraz daha zorlaştıracak. Bu yani Jesus'un oynamaması Galatasaray için iyi olmaz diye düşünüyorum ben.
0: Son olarak da şunu sorayım. Bu akşamki maçın favorisi Barcelona. Zaten tüm dünya böyle bakıyor. Bir kayıp yaşanması halinde iki maçta sıfır puanla yoluna devam eden bir Galatasaray olacak. Kalan süreci nasıl etkiler bu akşamki olası mağlubiyet?
1: Yani kalan süreci etkilemez. Çünkü zaten mağlubiyet. Yani bu maçtan bunu beklemeniz gerekiyor. Sezon yani kura çekildiği anda, fikir çekildiği anda Barcelona'nın da böyle bir başlangıç yapmasıyla beraber Galatasaray zaten bu maça sıfır yazar. Okan Buruk'a sıfır yazar. Ama tabii yani sıfır yazması bu maçta işte 3 puan için her şeyini zorlamayacağı anlamına gelmiyor. Ama yani bu sıfır puanın dışında bir şey yazmak çok kolay değil Barcelona karşısında şu anda Galatasaray'a. O yüzden yani sezonun geri kalanını Şampiyonlar Ligi'ni etkilemez ama Sporting maçını kaybetmesi Galatasaray için çok zorlaştırdı. Yani Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sıkıntıya Barcelona'yı ısrarla kaybettiği için girmeyecek bu maçı puansız tamamlarsa. Sporting deplasmanında kazanabileceği bir maçı kaybettiği için sıkıntı yaşayacak. Çünkü yani dediğim gibi Barcelona maçı zaten sıfır yazdınız ve diyelim ki kaybettiniz. İki maçta puansız oluyorsunuz. Son maçta rakibiniz Paris Saint Germain ve deplasmanda oynuyorsunuz. O maça sıfırdan başka bir şey yazamazsınız. Üç maç sıfır puan oluyor. Kalan 15 puanda yani 5 maçta minimum 10 puan alması gerekiyor Galatasaray'ın. Ve bu 10 puanın daha doğrusu bu 5 maçın içerisinde Lille deplasmanı 3. hafta çok çok zor bir maç. İç sahada Aston Villa çok çok zor bir maç. İç sahada Stuttgart epey zor bir maç. Böyle maçlar var. O yüzden yani Galatasaray'ın işte zaten bence Sporting mağlubiyetiyle biraz zorlaştı. Eğer buradan çok sürpriz bir puan ya da puanlar çıkarmayı başarırsa o zaman Sporting maçında yaşadığı kaybı çok ciddi bir şekilde telafi etme şansını verecek Barcelona. Ama Barcelona maçını kaybetmesi Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını zayıflatmayacak çünkü kaybetmesi gerekiyor.
0: Bir dinleyicimizin sorusu var. Diyor ki Sporting maçında

0: Jakob Sanchez ikilisiyle başlamıştı. Sol bekte Eren oynamıştı. Bugün de böyle bir savunma hattı olabilir mi? Lamine Yamal'ı durdurmak için işte hem Eren'in hem Jakobs'un olduğu bir denklem olur mu diye sormuş.
1: Yani olmaz diyemem. Tabii ki ihtimal dahilinde. Çünkü yani Gordon, Adeyemi ve Yamal'ın beraber başladığı ve bu üç oyuncuya Fermi'nin, Rodri'nin, Pedri'nin bağlantı yaptığı bir yapıda Abdülkerim'i kenarda isteyebilirsiniz. Daha doğrusu sahada istemeyebilirsiniz. Ama yani bu da çok zor. Jakobs'un stoperliği, Eren Elmalı'nın savunmacılığı bunlar da yani Galatasaray için bu geçiş savunması ihtimallerini ya da işte Barcelona'ya savunma ihtimalini çok yukarı çıkarmıyor. Olabilir ama beklentim Abdülkerim'le başlayacağı yönünde benim.
0: Emre Özcan konuğumuzdu. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar.

0: Derin Pas devam edecek. Derin Pas devam ediyor.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Turbo marş gücü.

0: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Opel Mokka, cesur, sportif, yenilikçi tasarımı ve 1 milyon 572 bin TL'den başlayan Ekim ayı özel fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor. Opel Odak, E5 üzeri Topkapı'da.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Derin Pas devam ediyor. Devam ediyor.
5: Radyo Spor'da saatleri 18.50 yaptık değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Galatasaray-Barcelona maçına dair Emre Özcan'la yaptığımız bağlantıyla programın startını vermiş olduk bugün. Tabii ağırlık olarak da Şampiyonlar Ligi konuşacağız ama Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Kaçıncı haftaymış hemen bakıyorum. Bugün 9. değil 10. hafta. 10 hafta hızlı gidiyor Trendyol 1. Lig. 10. haftanın açılış maçında Bandırma Spor'la Sivas Spor 1-1 berabere kalmıştı. Şu sıralarda İstanbul'da Sarıyer'le Bodrum Futbol Kulübü karşılaşıyor. Bodrum Futbol Kulübü 90. dakikaya 4-1 önde girdi deplasmanda. Saat 20'de de Pendik Spor, Van Spor mücadelesi var Trendyol 1. Lig'de. Bunu da hatırlatmış olayım sizlerle. WhatsApp hattımıza soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. 0538-052-1487. Bugün bir yemek vardı İstanbul'da. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Barcelona Kulübü Başkanı Juan Laporta, yine idareciler, yöneticiler katıldı. Laporta'nın açıklamaları da var. İspanyol basında da konuşmuş. Bu bir Şampiyonlar Ligi maçı, dünyanın en iyi kulüp müsabakası ve biz de iyi formdayız diyor şu an. Dün burada katıldığımız bir antrenmanımız oldu. Çok yoğun tempo vardı. Herkes çok motiveydi. İyi hisler besliyoruz diyor maça dair. Lamine Yamal sorulmuş bu sezonki performansı. Balon d'Or'u kazanabilir diyor Laporta. Bunu hak ediyor. Maçları kazanıyoruz. Bizim için önemli olan bu ve La Liga'da 8 maç kazandığımızı biliyoruz. Yani iyi gidiyor her şey. Bu şekilde devam etmek istiyoruz demiş. Amacımız katıldığımız her müsabakada şampiyonluk için mücadele etmek. Çünkü çok rekabetçi bir takımımız var. Yaz boyunca yapılan çalışmalar mükemmeldi. Deko ve ekibi olağanüstü bir iş çıkardı. Çok rekabetçi bir kadromuz var ve beklentiler çok yüksek. La Liga'ya iyi başladık ve Şubat ayında Süper Kupa'da yine burada olacağız demiş. Real Madrid Barcelona kavgası var şu an La Liga'da. Hatta Real Madrid bir şikayette bulunmuştu Barcelona hakkında. O soruşturma devam ediyor. Real Madrid sürekli hakemlerin Barcelona'yı kolladığını iddia ediyor. Hatırlayacaksınız son Real Madrid Villarreal maçında 1300 kırmızı kart görmüştü. Bu olay sorulmuş, daha doğrusu bu durum sorulmuş Laporta'ya. Laporta şöyle diyor, söyleyecek bir şeyim yok. Barcelona hakkında konuşacağım. Galatasaray maçı için Türkiye'deyiz ve şimdi öğle yemeğinin tadını çıkaracağız. İstanbul harika bir şehir. Bilmeyenlere şiddetle tavsiye ederim buraya gelmelerini demiş. Galatasaray'ın stadını da övmüş. Rams Park'ın atmosferi sorulmuş. Stadyum adeta bir kazan gibi. Burada daha önce bulundum diyor. Yine dün akşam da hatırlatmıştım. Mart 2022'de yine başkan Laporta'ydı ve Barcelona UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 0-0'ın rövanşında Barcelona 2-1 kazanmıştı İstanbul'da. Galatasaray o maçı hiç de fena oynamamıştı. Hatta Marcao'nun golüyle öne de geçmişti köşe vuruşundan diye hatırlıyorum. Domenech Torrent vardı takım başında o zaman. 4,5 yıl geçmiş üzerinden ve Laporta o maçı tribünde izledim ve buranın atmosferi gerçekten çok iyiydi diyor. O günleri hatırlatmış. Flick takımı herkesten daha iyi tanıyor. Eğer hırs gördüğünü söylüyorsa takımda bunu hissetmiştir. Şu an için demiş, her şey bizim adımıza güzel ilerliyor demiş. Tabii Barcelona ve Galatasaray olduğunda Popescu'ya da gitmişler. İki takımın da formasını giydi. Galatasaray'ın UEFA kupasını aldığı finalinde hatta son penaltı golünü atan isimdi Popescu. İspanyol basını maça dair Popescu'yla konuşmuş. Romanya dışındaki en sevdiğim takımlar diyor. Avrupa kupalarında bir maçta karşı karşıya geliyor. Galatasaray ve Barcelona en büyük başarılarımı elde ettiğim kulüpler. Bugün İstanbul'da karşı karşıya geliyorlar. Böyle bir maç için tahminde bulunamam ancak bu karşılaşmanın izleyicilere muhteşem bir gösteri sunacağına eminim diyor. Barcelona ve Galatasaray ile kazanılan 3 Avrupa kupasını koleksiyonuma eklemeyi başardım. Bu kupalara sahip olmak yaklaşık 30 yıl önce sahada yaşadığım duygulara benzer hisler uyandırdı diyor. Popescu Barcelona'da hangi kupayı aldı diye düşündüm. 96 mıydı? 96'da Galatasaray'da değildi. Kupa Galipleri Kupası diye hatırlıyorum. Başka o zaman Kupa Galipleri Kupası vardı. Hatta Kupa Galipleri Kupası yanlış hatırlamıyorsam UEFA Kupası'ndan daha önde görülüyordu. Sonra UEFA Kupası kaldırıldı. Ve Popescu'nun oynadığı dönemde Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yok diye hatırlıyorum. Kupa Galipleri Kupası olması lazım. Popescu da böyle konuşmuş. Birkaç mesaj okuyalım bu bölümde. O gün Çelik yazmış. Bu akşamki Galatasaray Barcelona maçının hava durumu yağmurlu geçecek. Sormak istediğim Galatasaray'ımıza yağmurlu havanın daha avantajlı olduğuna inanıyorum diyor. Çünkü Barcelona çok top çevirdiği için düzeni biraz bozulabilir demiş. Evet, dinleyicimize katılıyorum. Ogün Bey'e katılıyorum. Sonuçta onlar Ogün Bey'in de dediği gibi kuru bir zemini tercih ederlerdi. Pas yapma konusunda biraz sıkıntıya sokabilir bu durum. Barcelona'yı çok da yoğun yağmur bekleniyor akşam İstanbul'da.

Ama geçen seneye göre savunmada çok, yani özetlerden bir daha baktım ki geçen sezon daha fazla savunmada pozisyon veriyormuş. Bu sene daha dengeli bir takıma dönüşmüş. Şampiyonlar Ligi'nde hatırlayacaksınız. Barcelona savunmasının arkasına atılan her top tehlike oluyordu. Çok kırmızı kartta görmeye açık bir takımdı son 2 yılda. 2024-25 ve 25-26'da Hansi Flick döneminde. Bugün yine Galatasaray o şekilde pozisyonlar bulacaktır. Hani Galatasaray'ın gol de bulacağını düşünüyorum ama Galatasaray baskı yediğinde de savunma yapmayı maalesef beceremiyor. Yani kalesinde her an gol görme ihtimali de çok yüksek Galatasaray'ın. Takım savunması hiç güven vermiyor Galatasaray'ın. İşte Kasımpaşa maçında da, Göztepe'ye karşı da bir şekilde kalesinde gol görebiliyor. Bugün en ufak hatayı affetmeyecek çok fazla oyuncu var. Tam merkez forvet olmayacağı için Barcelona'da bugün eminim orta saha oyuncuları işte Fermin Lopez'di, Pedri'ydi. Ceza sahasına çok fazla girecekler onlar. Rodri biraz daha işin savunma kısmında kalacak gibi, arkada savunmaya yakın oynayacak ama Pedri ile Fermin Lopez, ki ikisi de sahada olma ihtimali yüksek akşam. Onlar da hani Anthony Gordon, Adeyemi, Lamine Yamal üçlüsünün ön alanda başladığı denklem üzerine konuşacak olursak çok fazla gol arayacaklar, ceza sahasında sürekli yoklayacaklar diye düşünüyorum. Ve hakikaten çok dikkat edilmesi gereken oyuncular. Okan Hoca da dün basın toplantısında vurgu yapmıştı. Yani maçın her anında çok konsantre olmalıyız. Alan bırakmamalıyız rakibimize diye. Bakalım yağmuru da avantaja çevirecek mi Galatasaray bu akşam? Barış Sanchez, Jakobs, Eren, Torreira, Batrakov, Yunus, Leo, Sané, Osimhen demiş. Bu 11'i bekliyorum demiş akşam dinleyicimiz. Torreira, Batrakov, Yunus, Leo, Sané, Osimhen, Lemina yok bu 11'de. Daha hücum ağırlıklı bir 11'den bahsetmiş dinleyicimiz. Yani geçen seneye göre kulübe tabii hiç fena değil. Hani işte 11'i yaptıktan sonra kulübede önemli oyuncular kalıyor Galatasaray'da, hamle oyuncuları olarak. Bakalım Okan Hoca nasıl bir plan yaptı, nasıl bir tercih yapacak. Bekleyip göreceğiz. Benim program süresi içerisinde maç kadroları büyük ihtimal belli olmaz. Birazdan yayıncı kuruluşu da bakarız. Onlar da hangi 11'i paylaşıyorlar. Ama ben Lemina'nın bugün 11'de başlayacağını düşünüyorum açıkçası. Lemina, Yunus'un ikisinin birden 11'de olacağını düşünüyorum ki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynadığı maçlarda bu iki oyuncu da hep sahadaydı. Lemina da, Yunus da ön alan baskısına Victor Osimhen'e çok ciddi katkı veren oyuncular. Bugün Barcelona savunmadan çıkarken bu baskıyı yapmak isteyecektir. Okan Hoca tabii o baskıyı nasıl kıracak onu hep birlikte göreceğiz akşam. Bu akşam bir Galatasaray taraftarı olarak Barcelona bize en az 3-4 gol atar diyor. Galatasaray iyi oynamıyor demiş. Bursa'dan Aykut Bey'in mesajı. Bir mesaj daha okuyalım. Galatasaray'ın yapması gereken, elinde 3 tane hızlı oyuncu varken her maç gol yiyen Barcelona'ya Sporting'in bize oynadığı gibi akıllı ve bekleyerek oynamak. Burada tamam, bu güzel bir plan ama işte o akıllı ve bekleyerek oynarken ne kadar kaleyi savunabilecek Galatasaray? İşte orada bana çok güven vermiyor açıkçası. Galatasaray böyle geriye yaslandığında rakip çok ekstra bir şey yapmasına gerek kalmadan da Galatasaray'a rahat gol atabiliyor. Burada sorun yaşayabilir. Stoperde Lemina'nın oynamasının doğru olacağını söylemiş bir başka dinleyicimiz. Bakıyorum başka mesajlara. Sağ tarafta Roland Şalay, Barış ikilisi daha iyi olmaz mıydı? O zaman da üretme konusunda sorun yaşıyor Galatasaray. Ya son Kasımpaşa maçı tabii böyle direkt baz alınacak bir maç değil bu Barcelona maçına göre ama

0: basit hatalar da yiyebiliyorlar. Bugün Victor Osimhen'in o enerjisi, baskısıyla rakibi hataya zorlama durum imkanı çok yüksek. Oralardan da faydalanabiliriz. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
3: LG yoldu. Üçüncü sırada dış değerler 2 numaralı icra. Bunun bir boy farkla gerisinde. İşte izlediğimiz isim 8 numaralı Lady Classman. 2 boy kadar gerisinde 6 numaralı Mercia. Dışlarında 10 numaralı Mr. Bounty'nin ataklarıyla son 800'e girmek üzere. Liderlik 9 numaralı Sun Parade'de. İkincilikte işte onu 1 numaralı LG takip ediyor. Üçüncülükte dışta ilerliyor 2 numaralı icra. Bunun bir boy farkla gerisinde. Ortada 8 numaralı Lady Classman. 2 boy gerisinde 10 numaralı Mr. Bounty. 1,5 boy gerisinde 13 numaralı Solar Eclipse. Hemen içinde 6 numaralı Mercy'ye dışlarında 12 numaralı Kylian. Hemen içinde 4 numaralı Crown of Honor'ın ataklarıyla son 400'e yaklaşılıyor. Liderlik 9 numaralı Sun Parade'de. Farkı 1,5 boy yaptı. İkincilikte dışta 12 numaralı icra takip ediyor. Üçüncülükte dışta ilerliyor 10 numaralı Mr. Bounty. Hemen içinde 8 numaralı Lady Classman'ın ataklarıyla safkanlar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 9 numaralı Sun Parade önde çıktı. İkincilikte ortada 2 numaralı icra'nın atakları var. Dışlarında 10 numaralı Mr. Bounty'nin ataklarıyla son 200'e yaklaşılıyor. 9 numaralı Sun Parade direniyor. Ortadan 2 numaralı icra geliyor. Daha geride 10 numaralı Mr. Bounty'nin de atakları var. İşte de 6 numaralı Mercy'ye. Son 100'e girmek üzere liderlik 2 numaralı icra'ya geçiyor. Farkı 2 boy yapıyor. İçten 6 numaralı Mercy'ye gelmeye çalışıyor. 2 numaralı icra önde içten. 6 numaralı Mercy'ye gelse de 2 numaralı icra koşuyu kazanıyor. 6 numaralı Mercy'ye koşudan ikinci olarak ayrılırken 4 numaralı Crown of Honor koşudan üçüncü olarak ayrıldı. 9 numaralı Sun Parade dördüncü. Beşincilik için 7 numaralı Iron Clan ve 10 numaralı Mr. Bounty fotoğu yakınlara geçti koşu. 2 numaralı icra Berkant Gökçe ile kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.05 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Şimdi önümde hem TRT Spor hem A Spor açık var. Açık kanallar. A Spor'da Emre Kaplan'ın paylaştığı 11'de Abdülkerim Bardakçı yedek, Barış Alper sağ bek, Davinson Sanchez, Jakobs Eren dörtlüsü orta alanda. Yani şeyde savunmada çok pardon. Az önce bir dinleyicimiz de yazmıştı bu dörtlü olabilir diye. Jakob sol stoper, Eren sol bek, Davinson yerinde. Orta alanda Lemina Torreira, Batrakov. Hücum hattında Yunus, Rafael Leao ve Victor Osimhen. Ya bugün Rafael Leao'yu pek konuşmadık ama yani artık bir zahmet bugün Rafael Leao bir ekstra performans sunmak zorunda Galatasaraylılara, Türk futboluna. Ekim ayının ortasına geldik. Ağustos ayının son günleri transfer edilmişti. 1,5 ay olmuş Galatasaray'a geleli. Buraları çok oynamış, bu tip maçların değerini bilen bir oyuncu. Açık alanda çok bulacak gibi bu akşam. Barcelona biraz daha savunmayı önde tutuyor. Yani Rafael Leao'nun kendini göstermesi için tüm şartlar uygun bu akşam. Yanlış hatırlamıyorsam Victor Osimhen'le ikisinin 11'de başladığı ilk maç olacak diye biliyorum. Rafael Leao ilk Başakşehir maçında oynamıştı. Başakşehir maçında Osimhen sakatlandıktan sonra oyuna girmişti. Son Kasımpaşa maçında Osimhen döndü. Osimhen sahadayken de Leao çıkmıştı diye hatırlıyorum. Bunu da ilk kez göreceğiz. Aslında bunu da merak etmiyor değilim. Galatasaray taraftarı da eminim bunu merakla bekliyordur. Yani Rafael Leao ile Osimhen'in beraber 11 başladığı ilk maç bu. Galatasaray formasıyla.

0: bu ikiliden de bu akşam çok şey bekleniyor. Barcelona'nın oyun planı da bu ikilinin kendilerini göstermesi, maça skor katkısı yapması açısından da uygun. Bakalım bugün onlar da nasıl bir performans ortaya koyacak. Çok belirleyici olacak. Yani onların performansı da çok belirleyici olacak. Hep arka taraftan bahsettik, savunma hattından bahsettik, ortalarından bahsettik ama sonuçta iki büyük yıldızı, Galatasaray tarihinin en pahalı iki transferi, Osimhen'le Leo, bonservis bedeli olarak da öyle. 26-27 yaşlarındalar. İtalya Serie A'da uzun yıllar oynadılar. İtalya Serie A'da şampiyonlukları var bu oyuncuların. Çok sayıda Şampiyonlar Ligi maçları var. Galatasaray'a alınma sebepleri de buydu. Victor Osimhen tabii ki şu ana kadar yaptıklarıyla rüştünü ispatladı zaten. Sahada onun varlığı her zaman Galatasaray'ları rahatlatıyor, mutlu ediyor. Bugün de Galatasaray taraftarı nasılsa Victor Osimhen var rahatlığıyla gidecektir. Yani o olduğunda taraftarın yüzünde bile farklı bir neşe görebiliyorum. Ben de zaman zaman gidiyorum maçlara. Basın tribünü de takip ediyorum. Dolayısıyla Rafael Leao da bakalım bugün Osimhen'le beraber ilk kez çıkacağı maçta işte Galatasaraylıların ondan beklediği, bugün burada olmasını arzu ettikleri, ki yazın çok fazla yönetime baskı da vardı Galatasaray taraftarından, yani Leao'yu alalım, Rafael Leao'yu alalım diye, hatta tribünde olsun, sosyal medyada olsun, Rafael Leao'yu atılan Instagram mesajları olsun. Bu sevginin, bu ilginin, bu maddiyatın, ki Galatasaray kasasından ciddi bir para çıktı Rafael Leao için, karşılığını biz şu ana kadar sahada göremedik. Rafael Leao için de muhteşem bir zemin var bu akşam. Yani zemin derken muhteşem bir kendini gösterme maçı. Bakalım yarın manşetlerde olabilecek mi? Şimdi Hakim Ziyech'i hatırlıyorum. Çok eleştirildiği bir dönemde bir Manchester United maçında İstanbul'da yine böyle bir yağmurlu akşamda kaleci Onana'ydı o zaman. Şu an Trabzonspor'un kalecisi. Hatalar yapsa da skora etki etmişti. Yani maçın adamı olmayı başarmıştı. Oyuncusu olmayı başarmıştı. Çok eleştirildiği bir dönemde ve Galatasaray o gün bir puanla ayrılmıştı stadyumdan Manchester United karşısında. Tabii bu akşam da yine bu sahanın ıslak, zeminin ıslak olmasından dolayı, yağmurlu olmasından dolayı Okan Hoca oyunculardan şut tercihinde bulunmalarını istemiştir diye tahmin ediyorum. Planlar arasında o da vardır diye düşünüyorum. Burada da Galatasaray'da işte Yunus Akgün'e bu konuda önemli görev düşebilir. Yunus Akgün şu anki 11'de şut kalitesi yüksek oyunculardan biri. Birçok şeyi deneyecektir. Hani Galatasaray tamam, rakibimiz Barcelona 9'da 9 yaptı. Şu an Avrupa'nın, dünyanın en formda takımı. Ne yapsak yenemeyiz. Mentalitesi de çıkmayacaktır bu akşamki maça. Yani bu akşam oynayacak oyuncular için de yani müthiş bir ambiyans, kendini gösterme alanı. Hep Barcelona açısından bakıyoruz ama yani Galatasaray'daki oyuncular için de müthiş bir vitrin. Böyle bir ortamda kendimi koyuyorum ki bugün Barcelona karşısında Galatasaray değil Beşiktaş ya da Fenerbahçe de olsa oraya çıkan her oyuncu orada oynuyor olmanın hakkını vermek için elinden gelenin fazlasını, %100'ünü vermeye çalışır diye düşünüyorum. Yani en azından kendi açımdan baktığımda bu beklentiyi oyunculardan da bu akşam herkes eminim bekliyor. Galatasaray taraftarı da bunu talep ediyor. Yine konuşuruz Galatasaray'ı. Birkaç mesaj daha okuyalım. Sonrasında da reklama gideceğiz. Galatasaray puan alırsa sezon başında Okan Hoca'ya yönetilen rehavet ve eleştiriler son bulur mu demiş. Yani son bulmaması, son bulmaz. Bu eleştiriler hep devam eder o görevlerde bulunduğu sürece. Şimdi Osimhen döndükten sonra artık Okan Hoca'dan bu kadar yeni yıldızla biraz daha iyi oyun bekleyeceğiz. Bence Okan Hoca'nın en çok eleştirilmesinin sebeplerinden biri de hala Galatasaray'ın Süper Lig'deki maçlarda dahi oyunu taraftarı tam anlamıyla tatmin etmiyor. Yani bu kadronun karşılığı oyun olarak bu olmaması gerekiyor diyor taraftarla konuştuğumda. Dolayısıyla o eleştiriler sürecektir. Bu da çok gayet anlaşılır bence.
1: Derin Pas devam edecek.
2: Reklam.
3: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
4: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
5: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle.
6: Bugünden yarına Allianz seninle.
5: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
7: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da.
6: Bursan Next.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
8: Büyük rahatlık Paytr.
10: Umran Oto Ekspertiz. Turbo Marş Günü.

0: Bakıyor. Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
1: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
2: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tek cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de TEP şubelerinden veya Cepte TEP işleden TEP Cep POS başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
3: TEP o kadar iyi ki TEP.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Derin pas devam ediyor.
7: Radyo Spor'da saatleri 19.16 yaptık. Galatasaray-Barcelona maçına kısa bir ara verelim. Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe'de bugün İngiltere'ye hareket etti. Sarı lacivertli takımda bir eksik var. O da Mert Müldür sakatlığından dolayı kadroya alınmadı. Fenerbahçe'de Lukaku'nun durumu merak ediliyordu ki Rizespor maçında aldığı darbe nedeniyle bir sakatlık yaşamıştır Belçikalı oyuncu. Son yapılan kontrollerin ardından İngiltere'ye götürüldü Romelu Lukaku. Yarın ilk 11'de başlaması beklenmiyor ama yine büyük ihtimal Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu ki orada belki Oğuz Aydın'ı tercih edebilir son maçta oyuna girdikten sonra. Skora da katkı verdi. Gol asist katkısı da yaptı. İyi de bir görüntü çizmişti. Kerem de şu sıra çok fazla gol kaçırıyor işte. O konuda çok eleştiriliyor. Yarın Lyon deplasmanında olduğu gibi yani Oğuz'un solda, Greenwood'un sağda, önde de Vedat Muriç'in olduğu bir şey bekliyorum Fenerbahçe'den. 11 bekliyorum. Ortalanda yine Roma maçında olduğu gibi üçlü oyuncu orta saha olacaktır. Orada Gendozi cezalıydı hatırlayacaksınız. Yerine İsmail

ve Kante'nin yanında Bartu oynamıştı. Yarın Guendouzi sahada olacak. Guendouzi, İsmail, Kante üçlüsünün sahada olmasını bekliyoruz. Savunmada da pek değişiklik olmayacak gibi. Nelson Semedo, Arch Brown bekler. Nathan Ake ile Skriniar'ın da savunmanın ortasında oynadığı bir kadro bekleniyor Fenerbahçe'de. Programın başında hatırlatmıştım, bir kez daha paylaşayım. 20.15'te Türkiye saatiyle 20.15'te İsmail Kartal Villa Park'ta bir basın toplantısı düzenleyecek. Onu da sizlerle paylaşacağız. Aston Villa Fenerbahçe maçı öncesi basın toplantısını. Unai Emery konuştu bugün. Öğle saatlerinde basın toplantısı vardı. Unai Emery şöyle diyor. Sakattı, bunun oyuncuların durumunu aktarmış önce. Fenerbahçe ile geçen yıl İstanbul'da çok zorlu bir maç oynadık. Daha önce Lyon'u yendiler. Kalite, deneyim ve Avrupa'daki rekabet açısından en üst seviyedeler. Yarın bizim için çok zor bir maç olacak diyor İspanyol teknik adam Fenerbahçe maçına dair. Şampiyonlar Ligi'nde henüz bir maç oynadık ve kazandık. Kulüp Brugge'ü deplasmanda yenmişlerdi sezonun ilk maçında Şampiyonlar Ligi'nde. Yarın bir maçımız daha var. Premier Lig ise dünyanın en zor liglerinden biri. Şu an bunu konuşmak doğru değil ama cumartesi günü çok zor bir maç oynadık diyor. Aston Villa yanlış hatırlamıyorsam son maçta Brentford'la karşılaşmıştı. 2-2 berabere kalmıştı. O maçı hatırlatmış bugün basın toplantısında. Devamını şu şekilde yapmış. Avrupa arenası ise çok farklı. Premier Lig'de üst sıralarda kalabilmek gerçekten çok zor. 2 yıl önce Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e kaldık. Bu inanılmaz bir başarıydı ve hedefimiz yine aynı. İlk 8'e girebilmek için 5-6 maç kazanmak gerekiyor. Kulüp Brugge maçını kazandık. Şimdi Fenerbahçe'ye karşı yeni bir mücadeleye çıkacağız. Gelişim gösteriyoruz ve kazanmayı umuyoruz diyor Unai Emery. Fenerbahçe'nin daha farklı bir kadrosu var ve yeni bir teknik direktörü var. Oyunlarını analiz ediyoruz. Kendi sahalarında Roma ile karşılaştılar. Roma da çok iyi bir takım. Daha önce Lyon'u mağlup ettiler. İyi oyuncuları, iyi bir teknik direktörleri var. Avrupa'da başarılı bir performans sergiliyorlar. Asensio, Guendouzi, Greenwood gibi fantastik oyunculara sahipler. Kalecileri Ederson da harika. Çok kaliteli bir kadroya sahipler ve Avrupa'da rekabet edebilecek düzeydeler. Fenerbahçe'ye büyük saygı duyuyoruz diye konuştu. Sakatlı olan oyuncuları aktardı basın toplantısının son bölümünde. Bunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Madsen yarın forma giyemeyecek. Goreska kadroda olacak ancak ağrıları nedeniyle oynayamayacak. Belki de hafta sonu forma giyebilir. Onana bizimle antrenmanlara başladı. Şampiyonlar Ligi'nde oynayamamıştı. Maggio da antrenmanlarda çıkmaya başladı. Genç oyuncu hatırlayacaksınız. 17 yaşında mıydı? Çok iri bir fiziğe sahip. Ve Paris Saint-Germain'le oynanan Süper Kupa maçında gol de atmıştı Maggio. Umarım yarın olmasa da cumartesi günü forma giyebilirler diyor. Ruggeri sakat ve tam olarak ne kadar sahalardan uzak kalacağını bilmiyoruz ama birkaç hafta sürecek gibi diyor. Yani bu geçiş sürecinde çok fazla sakatımız var demiş Unai Emery. Yani dün akşam da biraz değinmeye çalıştım. Geçen senenin gerçekten oyun olarak gerisinde. Yani çok çok gerisinde hatta Aston Villa. Premier Lig'de çok iyi bir sezon başlangıcı yapamadılar. İşte çok önemli oyuncuları sattılar. Biraz mali açıdan da bu gerekiyordu, ihtiyaçtı Arsenal için bütçeyi denkleştirme adına. Yarın da şu 11 bekleniyor. Kalede Suzuki, Japonya milli takımın kalecisi. Matthew Cash sağda, Lindelof, Pau Torres ikilisi savunmanın ortasında. Bu ikili çok dağınık bir görüntü çiziyor maçlarda. Aston Villa'ya bu sezonun 2-3 maçını izledim. Wan-Bissaka solda. Kamara, Joe Gomez, Buendia orta sahası. Manzambi, McKin ve Nicholas Jackson.

ileri 3'te, ileri uçta bu 3'te olacak. Bu 3'ten ikisi bu sene takıma katıldı. Manzambi'yi Freiburg'dan almışlardı. Jackson'ı Chelsea'den transfer ettiler ama geçen sezonu Bayern'de kiralık geçirmişti Nicolas Jackson. Orta sahada da Joao Gomez yenilerden. Geçen sezona göre bu 11'de 4 yeni oyuncu var. Hatta bakıyorum. Evet, 4 yeni oyuncu var. Kadroda ciddi değişiklikler yaptılar. Biraz kadroyu da gençleştirdiler. Ama yani şu 11'e baktığımda ön alanı yine tehlikeli ki John McGinn topu ileride tutma takımı yani sete yerleştirme konusunda çok iyi bir kanat oyuncusu. Çok etkili şutları ortaları olan bir oyuncu. Manzabi çok süratli, çok hızlı ceza sahasına yaptığı koşularla işte forveti ikileyebiliyor, çiftleyebiliyor. Böyle kritik golleri de var. İsviçre milli takımıyla da çıktığı maçlarda böyle goller atmışlığı var. Nicolas Jackson çok akılda kalan bir performans ortaya koyamadı. Tam böyle adaptasyon sorununu aşamamış gibi duruyor şu anki form durumuyla ama takdir ederseniz tehlikeli bir oyuncu. Ön alanı hiç de yabana atılır cinsten değil ama takım savunması konusunda yarın akşam maçı izlerken bana hak vereceksiniz. Hakikaten çok basit hatalar yapabilen, özellikle çıkarken çok pas hatası yapabilen bir takım. Fenerbahçe orta sahası da eminim İsmail Hoca ekibiyle işin bu tarafına çok ciddi kafa yormuştur diye düşünüyorum. Bu hataları iyi değerlendirmesini umuyorum yarın akşamki mücadelede. Tabii yarın yine daha detaylı konuşuruz. Aston Villa Fenerbahçe maçını. Genel hatlarıyla bugün öne çıkanlar bu şekildeydi. Hem Aston Villa cephesinde hem Fenerbahçe cephesinde. Bir kez daha hatırlatayım. Türkiye saatiyle 20.15'te İsmail Kartal bir basın toplantısı düzenleyecek. Villa Park'ta Fenerbahçe'de saat 21'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak değerli dinleyenler. Bu arada şu an Galatasaray Barcelona maçının yayıncı kuruluşu TRT Spor'un 11'i de şu şekilde. Kalede Uğurcan diyor TRT Spor. Barış Alper sağ bek, Jakob sol bek, Abdülkerim ve Davinson ikilisinin oynayacağını aktarıyorlar savunmada. Orta alanda Torreira, Lemina Batrakov, ön alanda ise Yunus, Rafael Leao ve Osimhen şeklinde yazılmış. TRT Spor'un 11'i bu şekilde. A Spor'un 11'inde ise Abdülkerim'in yerine Jakobs vardı. Jakobs'un yerine sol bekte Eren vardı. Yani bir mevkide değişiklik olma ihtimali paylaşılmış. Bugün A Spor'un 11'i o şekildeydi. Size de aktarmış olayım değerli dinleyenler. Yarışa kadar birkaç mesaj okuyayım. Ondan sonra da yarışa gideriz. Ardından Beşiktaş Trabzonspor'daki gelişmeleri aktaracağım. Bir de Rams Park'a bağlanacağız. Stadyum kapıları açıldı. Onu da aktarmış olayım sizlere. Saat 20 gibi Barcelona ve Galatasaray stadyuma hareket edecek. Stad etrafında da ciddi trafik var. Şu an görüntüler de önümde. Sizlere paylaşmış olayım. Sizlerle paylaşmış olayım daha doğrusu. Savaş Bey yazmış. Rafael Leao'dan bahsettiniz ama Sané'ye ne demeli demiş. Böyle bir maçta ilk 11'de olmaması üzerine bir eleştiride bulunmuş Savaş Bey. Yani evet, Leroy Sané gibi bir oyuncu var Galatasaray'da. Bugün nedense, yani şahsen ben diyemiyorum, siz diyebiliyor musunuz bilmiyorum ama neden Sané oynamıyor, neden Sané 11'de yok diye Okan Hoca'yı eleştiremiyorum. O performansı ortaya koyamadı. Ya burada da hani Sané'nin performansı üzerinden Okan Hoca'ya bir şey diyemem yani. Oyuncunun da hakikaten biraz ortaya bir şey koyması lazım. Leroy Sané hakkında yapılan röportajlarda ki Alman futbolunun efsaneleri, onunla beraber oynayan birçok eski oyuncunun yaptığı yorumlarda herkesin ortak şu noktada birleştiğini gördüm. Yani yeteneklerine ihanet ediyor ve o yetenekleri gerçekten uygulayamıyor, gösteremiyor sahada şeklinde eleştiriler var.
Galatasaray'a geldikten sonra da maalesef işte en çok eleştirildiği noktalardan biri. Yani isim olarak daha da çok genç diyebileceğimiz bir yaşta, kariyerinin en olgun döneminde diyebileceğimiz bir durumda. Keşke ortaya güzel bir performans koysa da biz de onu bir futbol sever olarak izlesek ama bugün de Okan Hoca'nın kendisini 11'de düşünmediğini paylaşabilirim. Geçen sezonu dönüyorum. Geçen sezon Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada oynadığı iki Liverpool maçında Leroy Sané yedekti. Hem lig aşamasında hem son 16'da. Juventus maçında yedekti. Atletico Madrid maçında yedek. Burada da Leroy Sané'nin kendisine sorması lazım. Yani ben bunu bu takım beni Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için aldı. Ama büyük maçlarda ben tercih edilmedim. Ve bu pek de haber olmadı yani. Medyada haber olmadı. Taraftar nezdinde bir karşılık bulmadı. Ben kötü oyuncu değilim. Ve performans olarak böyle maçlarda 11'i hak ediyorum demesi lazım. Bunu da sahada göstermesi lazım. Yani Okan Hoca'yı eleştiremediğim noktalardan biri. Leroy Sané mevzusu fazlasıyla da üzerine düştüğünü düşünüyorum. Yani oyuncudan maksimum verim almaya çalışıyor. Durumu da şu ana kadar iyi idare etti. Gelecek yaz bir yıl kontratı kalıyor Leroy Sané'nin. Bu şekilde devam ederse ve böyle maçlarda yedek kalmaktan şikayet etmeyen bir oyuncuya dönüşürse bir yıl kontratı kalabileceği için Galatasaray kolay vazgeçebilir ve önümüzdeki yaz biz Leroy Sané'nin Galatasaray'dan ayrılma ihtimalini çok net bir şekilde konuşabiliriz. Yani artık Leroy Sané'nin kendi performansından rahatsızlık duyması lazım. Şu an etrafında onu anlayabilecek iyi oyuncular da var. Yani Batrakov öyle, Yunus Akgün öyle, Rafael Leao öyle. Biraz aslında suçu demeyeyim ama biraz hatayı kendinde araması lazım Leroy Sané'nin diye düşünüyorum. Bu akşam 11'de olmayışının sebebi kendisi yani dış faktörler değil. Kerem'in son vuruşları kötü ve top kayıpları çok. Büyük bir takım oyuncusunun antrenmandan sonra bir saat çalışsa bunu çok rahat düzeltebilir. Mesela Barış'ın yeni aklı başına gelmiş bir haftadır antrenman sonrası son vuruş çalışmış diyor ve golünü attı. Bu oyuncular hiç mi uyarılmıyor? Neden çalışmazlar? Anlamıyorum. Bu yaşa gelişte topa vuramayan, orta yapamayan ve geliştirmek için çalışmayan oyuncuyu direkt kadro dışı bırakmak lazım demiş. Katılmamak mümkün değil. Ya geçmişten örnek vereyim. İşte ben böyle mesleğe yeni başladığımda Fenerbahçe'nin antrenmanlarına gittiğimde Alex de Souza topu çok iyi vuran biriydi. Antrenman bittikten sonra frikik çalışıyordu. İhtiyacım mı var Alex de Souza'nın? Hani Didier Drogba Galatasaray'a 33 yaşında geldi. Galatasaray'ın Florya'da bir gün antrenmanı bitti. Didier Drogba kaleci Ufuk Ceylan yedekti Galatasaray'da. Hani Ufuk Ceylan şeye giderken, soyunma odasına giderken antrenman bittiğinde onu geri çağırdı. Böyle yani yardımcı antrenörlerin bir vasıtasıyla kaleye geçmesini rica etti. 15-20 dakika uzaktan şut çalıştı şeye. Kalede Ufuk Ceylan var. Drogba 33 yaşında uzaktan şut atıyor. Bahsettiğim iki farklı profilde ve Türkiye'de, dünyada bilinen oyuncular Drogba ve Alex'ten bahsediyorum. Oyuncular da öyle kolay olmuyor. Yani antrenmanda böyle çok örnek verebilirim size. Bu yani işte bizim Kerem Aktürkoğlu olur, Yunus Akgün olur, Barış Alper'i herhangi bir yerli oyuncumuzun da bu seviyelerde oynarken oralarda daha verimli olabilmeleri adına işte eksikleri neyse, son vuruşta problem varsa bunu bir şekilde takımın, kulübün resmi antrenman süresi bittikten sonra da yapabilirler. Ya bir takım arkadaşından rica edersin. Genç kaleciler var Galatasaray'da antrenmana çıkan. Onlara dersiniz hani kaleye geçsin biraz şut atayım diye. O çocuklar da kabul eder yani bundan rahatsızlık duyacağını zannetmiyorum. Onlar için de ekstra gelişim olur. Bunlar çok kolay şeyler. Tamamen niyetle alakalı. Dinleyicimize katılıyorum. Teşekkür ederim böyle bir
Mesaj.

0: attığı için. Kerem Aktürkoğlu da bunu yapabilir. Barış Alper de yapabilir ki son dönemde yapmaya başlamış. Hatta geçen bir tribün çekimi gol bu Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya attığı ikinci gol, yani Barış Alper'in attığı golün tribün çekimi Twitter'da önüme düştü. Çeken kişi diyor ki Allah'ını seversen iyi vur diyor. Top Barış'ın ayağına geldiğinde. Yani Galatasaray taraftarı belli. Orada oyuncusuna güvenmiyor. Oyuncusunun son vuruşuna güvenmiyor. O sözü söyletmemesi lazım Barış Alper Yılmaz'ın. Mesela şimdi çok uç örnek olacak ama hadi Lamine Yamal diyecektim. Lamine Yamal demeyeyim. Orada Fermin Lopez'e gelse Barcelona taraftarı Allah'ını seversen iyi vur Fermin demez. Bilir onu iyi vuracağını çünkü. Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'dan mevzu açıldığı için onlar da bunu çok rahat bir şekilde yapabilirler. Sadece çalışmak yani. Bir işi ne kadar tekrar edersen ya o işte hakikaten bir şekilde ustalaşabiliyorsun ve o iş senin için iş olmaktan çıkabiliyor. Daha kolay bir yöne evrilebiliyor. Dolayısıyla oyuncularımızın da buna dikkat etmesi lazım. Daha iyi o noktaya ulaşmaları adına. Burada tabii teknik direktör de talep edebilir mi kısmında etmesi lazım ya. Yani şimdi bizim Radyo Spor'da müdürümüz Ali Erim. Bazen karşılaştığımızda diyorum ki hani yayınlarla alakalı bana söylemek istediğin bir şey var mı? Beni uyarmak istediğin, tavsiye etmek istediğin bir şey var mı diye. Bizim yaptığımız işte biz bunu yapıyorsak Barış Alper'in de Okan Hoca'ya, teknik heyetten İrfan Hoca'ya ya da oradaki herhangi birine ya bendeki eksikliklerle alakalı ne düşünüyorsun, bana ne tavsiye edersin, daha iyi nasıl daha iyi noktaya ulaşabilirim kısmında sorması lazım. Bunlar kötü şeyler değil, kolay şeyler. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Hedef oluyor. Hemen içinde izlediğim isim 13 numaralı Kurtçak Kız. İki boy farkla gerisinde 5 numaralı sert hükümdarın ataklarıyla son 800'e giriliyor. Liderlik 12 numaralı Konaklı'ya geçti. İkincilikte dışta 13 numaralı Ser Şövalye takip ediyor. Üçüncü sırada dışta ilerliyor 2 numaralı Safterinoğlu. Bir boy farkla gerisinde içte 4. sırada 7 numaralı Ersel Efe. Bunun iki boy gerisinde ortada 10 numaralı Al Seher. 1,5 boy kadar gerisinde 13 numaralı Kurtçak Kız. Yarım boy gerisinde 6 numaralı Semend'in gücünün ataklarıyla son 400'e girilmek üzere. Liderliği koruyor 12 numaralı Konaklı. Dışta ikincilikte 3 numaralı Ser Şövalye takipte. Ortalarında izlediğim isim 7 numaralı Ersel Efe. Daha geride 2 numaralı Safterinoğlu bariyer dibinde 10 numaralı Al Seher'in ataklarıyla düzlüğe çıkılıyor. Düzlüğe 12 numaralı Konaklı önde çıktı. Bariyer dibinden 10 numaralı Al Seher gelmeye çalışıyor. Ortalarında 6 numaralı Semend'in gücü, dışta da 7 numaralı Ersel Efe. Son 200'e giriyor. Liderliğini koruyor. Liderliğini sürdürüyor 12 numaralı Konaklı ortadan şimdi. 10 numaralı Al Seher gelmeye çalışıyor işte de. 6 numaralı Semend'in gücünün atakları var. Son 50 metre. 12 numaralı Konaklı önde. Fark 2,5 boy kadar. 12 numaralı Konaklı koşuyu kazanıyor. 10 numaralı Al Seher koşudan ikinci olarak ayrılırken 6 numaralı Semend'in gücü 3. 4 numaralı Damla Suyu 4. 7 numaralı Ersel Efe koşudan 5. olarak ayrıldı. Koşuyu 12 numaralı Konaklı Adem Aslan da kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Reklam.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Reklam. Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.38 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz değerli dinleyenler. Beşiktaş-Hoffenheim maçını maç hazırlıklarına devam ediyor. Bugün bir taktik antrenmanı gerçekleştirmiş Valerian İsmail oyuncularıyla beraber Nevzat Demir tesislerinde. Hoffenheim analizini yapmış. Yarın da Beşiktaş Almanya yolcusu. Tabii öncesinde antrenmanını yapacak İstanbul'da. Basın toplantısı olacak Almanya'da. Beşiktaş'ta tek eksik Vaslav Serni. Teknik direktör Valerian İsmail nereden gitti şimdi? Valerian İsmail aklıma geldi Beşiktaş'ta birden. Çünkü az önce bir haber gördüm. Bir arkadaşım göndermiş. Bir istihbarat bilgisi hatta. Samsun Spor Valerian İsmail'le görüşüyor diye. Oradan takıldı. Valerian İsmail'i tekrar Türkiye'de görebiliriz bu arada. Onu da paylaşmış olayım sizlerle. Vincenzo Italiano da Ernest Pocu'ya görev verecek gibi. Hem geçen sezon Bundesliga'da oynamasından dolayı. Hem de tabii biraz daha açık alan bulma şansı var. Beşiktaş'ın Hoffenheim karşısında onu değerlendirmek için Beşiktaş'a dair de aslında çok fazla yeni bir gelişme yok. Yarın hem Hoffenheim maçına dair son durumu aktarırız. Basın toplantılarını sizlerle paylaşırız. Trabzonspor'da ise bugün yine bir antrenman vardı. Hoca Finlandiya seyahat öncesi takıma direktiflerini vermiş. Bugün Trabzon basında çıkan haberlerde rakibin hafife alınmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunmuş. Finlandiya liginde de baktım Kups'un durumu nedir diye ki geçen sezonlarda zaman zaman böyle Avrupa kupalarında yer almış bir takım. Ama çok da böyle hani kabul akılda kalan bir şeyi yok tabii. Başarısı, performansı yok. Şu ana kadarki maç programına baktığımızda zirvede ve oranın en iyi takımı konumunda genç bir takım. Yaş ortalaması 24.4. Enerjik görüntüsüyle dikkat çekiyor. Geçen sezon ilk 4 maçta çok iyi bir performans koymuştu Samsun'da, ortaya hatırlayacaksınız. Thomas Reis'le UEFA Konferans Ligi'nde. Bu sezon Trabzonspor'la da bunu başarmak istiyor. Hatta bu fikstürde ilk 8'de yer almanın planlarını yapıyor Thomas Reis. Bakalım bunu başarabilecek mi? Trabzonspor'da bu kadro kalitesi var. Konferans liginde en az bir yarı final görse çok da güzel olur. Keşke sonunu getirse ama işte son bölümlerde bizim takımlar oraları pek iyi oynayamıyorlar maalesef. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Yarın daha detaylı konuşuruz. Hem Hoffenheim Beşiktaş maçına dair hem Kups Trabzonspor maçına dair. Şimdi milli takımla ilgili de gelişmeler var. Onu da sizlerle paylaşacağım. Bugün ilginç, yani sürpriz diyebileceğimiz bir isim gündeme geldi. Bir İtalyan teknik direktör kim? Francesco Calzona bir menajer vasıtasıyla, tabii şu an Vincenzo Montella görevden alındığı için menajerler de bunu biliyorlar. Herkes birbirini takip ediyor. Federasyona Napoli'yi çalıştıran, son olarak Napoli'de görev yapan Francesco Calzona TFF'ye önerilmiş. Menajerim yaklaşan görev için hazırlıklı olmam konusunda beni uyardı diyor Calzona. Slovakya'dan sonra Türkiye'yi yönetmek bir ayrıcalık olur. Türkiye'de temaslarımız var. Bizim için çok iyi deneyim olur diyor açıklamasında. Kariyerinde yardımcı antrenör olarak başlayan Francesco Calzona sonrasında sırasıyla Alessandria, Sorrento, Empoli ve Napoli'de çalıştı. Sonrasında Cagliari'de görev yapan 57 yaşındaki teknik direktör 2021'de Napoli'ye geri dönmüş. Çok böyle İtalya'nın üst düzey hocalarından biri değil. Federasyon cephesinden de bir yalanlama gelmedi. Gördüğüm kadarıyla belki bir temas, bir görüşme olmuştur ama çok da sıcak bakılmıyor gibi. Yani izlenim olarak da bunu söyleyebilirim. Ve en çok konuşulan isim Arda Turan. Shakhtar Donetsk'in yarın AEK Atina ile oynayacağı maç öncesi Arda Turan'a milli takım soruldu. Bir insan için ne kadar büyük bir onur olduğunu anlatamam. Milli takımın daha önce her branşında oynamış biri olarak bununla duyduğum onuru ve yaşadığım hissiyatları anlatmam mümkün değil. Uzun bir zaman sonra ismimin üstünde insanların birleştiğini görmek gerçekten heyecan verici. Neler hissettiğimi anlatamam. Bunu tüm kalbimden söylüyorum diyor. Ülkemin ne kadar sevdiğimi, bayrağımı ne kadar sevdiğimi herkes biliyor demiş. Hem Shakhtar Donetsk hem milli takımı çalıştırma durumu söz konusuydu Arda Turan'ın. Bir gazeteci bunu sormuş. Arda Turan da diyor ki, aynı zamanda bazen ülkenize yardım etmek, ülkeniz için çalışmak, ülkenizin bayrağını göğsünüzde taşımaktan daha farklı yollar da olabilir. Bazen de ülkenizin bayrağını farklı coğrafyalarda dalgalandırıp ülkenizi temsil edebilirsiniz. Ülkemdeki bu teveccüh için, insanların bana gösterdikleri sevgi için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ama belki de diyor, ben genç bir teknik direktör olarak daha çok sahada kalıp bu genç yaşta kendimi daha fazla geliştirip ülkemin bayrağını olmayan yerlerde daha iyi devam ettirebilirim diyor. Yani burada Arda Turan bir anlamda Shakhtar'da kalmak istiyorum ve Shakhtar'dan sonra yine Avrupa'nın farklı liglerinde, özellikle 5 büyük ligi hayali İspanya ve İngiltere Arda Turan'ın. Çok iyi biliyoruz zaten, verdiği röportajlarda da bunu sık sık dile getiriyor. İspanya ve İngiltere'de takım çalıştırmak. Yani Shakhtar'da devam ederse İspanya, İngiltere kapısı çok kolay bir şekilde açılabilir kendisi için. Zaten geçen sezon bir iz bıraktı Konferans Ligi'nde. O kadar sıkıntıların arasında yarı final oynatmayı başardı. Bu sezonda PSV deplasmanında bir puanla başladı Şampiyonlar Ligi'ne. Yarın da AEK'yı yenebilirler. AEK çok böyle yenilmeyecek bir takım değil Shakhtar için. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar'ı ilk 24'e sokarsa, yani o sıralamada yer alırsa, Arda Turan için hakikaten bu kapıların açılması çok zor değil. Belki de önümüzdeki yaz hayaline ulaşabilir. Yani ben Türkiye'ye gelmesini pek istemeyenlerdenim. Ama Arda Turan'a karşı olduğumdan dolayı değil. Arda Turan'ın şu an iyi giden bir Avrupa kariyeri var. Eyüpspor'da başlayıp işte Shakhtar'la beraber daha da yukarı tırmanacak gibi takip edilen bir hoca. Dolayısıyla Shakhtar'da kalması daha mantıklı gibi. Türkiye bir hoca bulur, milli takım kimi olsa getirir. Arda Turan hakkında bir şey daha söyleyeceğim ama Milliyet gazetesinden Nevzat Dindar telefon attığında. Nevzat abi merhaba.
1: Ayhan merhabalar, iyi akşamlar.
0: Çok teşekkürler. Tabii Rams Park'ı, oradaki atmosferi soracağım ama tam milli takım konuşuyorduk Nevzat abi. Arda Turan'ın açıklamaları denk düştü. Sana da sormak isterim. Arda Turan diyor ki, ben Avrupa'da kalıp ülkemizde, şey pardon, bayrağımızın dalgalanmadığı yerde ülkemizi temsil etmek istiyorum. Bir anlamda şu an milli takıma pek gelmek istemiyor gibi algıladım ben. Sen ne dersin?
1: Evet, şu an açıklama o yönde. Kariyer açısından ya ben doğru bir tercih yaptığını düşünüyorum. Yani şu aşamalarda sorana kişisel kariyeri açısından Shakhtar'da devam edip yani bir Atletico'yu zorlaması olabiliyorsa Atletico olmayacaksa Yani

0: Avrupa'da size Leipzig de olabilir. Bir takımı yani düşünmesi daha kariyer açısından daha doğru olur. Ama netice itibariyle buna saygı duymak lazım. Yani genç teknik direktörün iyi takım tercihi bana biraz şey gelmiyor. Beni heyecanlandırmıyor. Ara ara böyle tercihler yapanlar oluyor. Ama onlar da yani başarısız serüvenlerden sonra Nagelsmann, Tuchel aklıma gelenler. O yüzden bizim Zidane. Gerçi yani Zidane da biraz bekledi Real sonrası. Ama onun dışında bir son turya da biraz üst düzey heyecan uyandıracak ülkelerin ve milli takım tercihleri oldu. Milli takımlarına işte isimli hoca tercihleri oldu. Ama bu noktada ben Arda Turan'ın biraz daha yani sonuçta biz de milli takımımızı düşüneceğiz. Milli takımımızın başında dediğin iyisi bizde olsun. Arda da bu jenerasyonla iyi anlaşabilecek. Jenerasyon iyi futbol oynatabilecek. Bu jenerasyonu motive edecek isimlerden bir tane. Tercihine saygı duymak lazım. Milli takım başına gelse niye geldi ya da milli takım hocası tartışmaz bir konu oldu. Gelmediyse de geleceği yani onu uygun zamanına beklemek lazım. Buna saygı duymak lazım ama ben burada hani milli takım için artık yani heyecanlandıracak modern futbola uygun bir tercihin olması gerektiğini düşünüyorum. Ama diğer taraftan da işte bazı işte klasik aklımıza gelen isimler var. Onlar da tabii oldukları dönemlerde iyi futbol oynadılar. Bu yetenekli oyuncu grubunu motive edebilecek isimler. Buna da tabii dikkat etmek lazım. Netice itibariyle saygı duymak lazım. Yani çok şey değilim. Montella sonuçta Montella da başarısız değildi ama yani sonuçta bir yerde Dünya Kupası'ndan sonra bence ayrılacak yolların ayrılması gerekir. Dünya Kupası'ndan sonra zaten Uluslar Ligi yani çok böyle anlam yüklemenin bir esprisi yok. Dünya Kupası'ndan sonra bir ayrılık olsaydı bunu anlayabilirdim. Ama Uluslar Ligi sonuçlarına göre Montella ile yolları ayırmak da bana çok doğru gelmiyor. Arda Turan'la alakalı da şöyle ben onu da şey görüyorum yani herkes görüyor zaten oynattığı futbol bence heyecan verici. Teknik direktör olarak bir önü açık. Yani Shakhtar zaten göz önünde kulüplerden bir tanesi. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde de geçen sezon Avrupa Konferans Ligi'ndeki akıllarda kalan futbolu oynatabilirse Shakhtar'a Şampiyonlar Ligi'nde dikkat edilecek isimlerden bir tanesi haline dönüşmüş. Yani Arda Turan da bunun farkında. Bir Atletico, şimdi Diego Simeone sonrası Atletico'da şu an konuşulan hoca adaylarından bir tanesi Arda Turan. O yüzden Arda'nın kararına, Arda Turan'ın kararına saygı duymak lazım. Ama biz milli takımı düşüneceğiz. Milli takım başına da en iyi hocanın gelmesini isteyeceğiz. Bakalım ne olacak.
1: Stada geçelim. Galatasaray-Barcelona maçına artık yaklaşık 2 saatlik bir süre var. Nevzat abi bugün çok farklı 11'ler paylaşıyor arkadaşlar. Sendeki 11 ne yönde? Nasıl bir 11 bekliyorsun bu akşam?
0: Ya bugün hakikaten kadro konusunda yani papatya balı açılmış durumda. Birçok böyle isim yazılıyor, seçenekler. Açıkçası yani Okan Hoca'yı ben biraz sanıyorsam çok fazla dokunan biri değil. Yani çok böyle radikal değişiklikleri böyle büyük maçlarda yani bir iki denemesi var. İşte Kadıköy'de Fenerbahçe ya da yani çok böyle şey değil. Genelde kazanan, oynayan takım bozmama yanlısıdır. Ama bu rakip Barcelona şimdi bir sene boyunca ben hep Barış Alper sağ bekte oynasın dedim. Kendime muhalif olmaya başladım. Barış Alper'i mesela bu maçta riskli buluyorum sağ bek. Çünkü yani o sağ bek pozisyonu oynayacak oyuncunun bir pratiği alışkanlığın olması lazım. Yani offside çizgisinden işte ne bileyim takım arkadaşlarıyla uyumuna kadar yani savunma uyumuna kadar tüm bu noktalarda belli pratiklerin alışkanlıkların olması lazım. Yani sadece bir Kasımpaşa maçı, Kasımpaşa maçı ne derece referans anlayıcı. Riskli gözüküyor. O yüzden sallayla sanki başlamak daha doğru. Şimdi burada Barış'a bir yer bulmak lazım. Barış'a yer bulmaya çalışırken Yunus'tan mı vazgeçeceksiniz? Yani sezonun Galatasaray'dan en formda isimlerinden bir tanesi. Diğer taraftan Barcelona'ya karşı yani topla Galatasaray'ın çok fazla oynamasına gerek yok. Zaten Barcelona karşı presi çok iyi yapan bir takım ve Galatasaray bu karşı presi geçebilecek şekilde bir kadro ile ya da mantaliteyle sahada olmak zorunda. Burada özellikle tabii yani son mesela Getafe maçını izledim. Aynı anda 8 kişi rakip yarı alanda korkunç bir baskı yapıyor Barcelona'da. Şimdi Getafe yani 9 tane oyuncuyla kendi alanına kapanmak zorunda kaldı. Buna karşın yine de pozisyonları üretebilen bir Barcelona dedi. Şimdi Galatasaray burada çıkışlar çok önemli ki ikinci bölgeye topu sorunsuz aktarabilirse orada Batrakov'un ben tekazının ve o tek dokunuşunun çünkü topla çok fazla böyle sanatsal şov işlerine girmeden basit ama doğru oynayabilen bir profil. İşte o anda Barcelona savunma arkasına yapılacak koşullar ki Galatasaray kenar oyuncuları ve başta tabii ön tarafta oynayan Victor Osimhen'le beraber Galatasaray pozisyonlara rahat girebilir. Barcelona bu sene bu sezon 9 maç 39 gol. 4 küsur gol ortalaması yani ortalama zaten her maç 20 gol girişimi 20 küsur gol girişimi olan bir takım. Şimdi böyle bir takım şu ana kadar ben evet şu an bütün dünya Barcelona'yı favori görüyor doğal olarak. Yani belki tarihin en iyi Barcelona'sı değil ama formda bir Barcelona şu an dünyanın en iyi takımı. Manchester City ile beraber. Form durumu olarak. Dolayısıyla şimdi böyle bir takıma karşı yani çok böyle hayallere kapılmamak lazım. Gerçekçi olmak lazım. Ama ben şuna inanıyorum Ayhan. Barcelona'nın bu sezon karşılaşacağı en zorlu rakip Galatasaray. Yani Barcelona kendi liginde Elche'yle, işte Racing Santander, Valencia bunlara 4-5 attı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde de Feyenoord maçı hafızamda. Yine 5-1 kazanmışlardı. Galatasaray bu rakiplerden biraz bu takımlardan daha güçlü takım. Galatasaray'ın ön tarafı da açıkçası insana umut verebilecek bir ön taraf. Her şeyden önemlisi Galatasaray'ın yanında Victor Osimhen var. Yani Barcelona savunması da problem yaşayacaktır. Bugün Rams Park'ta inanılmaz bir taraftar toplu olacak. Ambiyans muhteşem olacak. Yani Galatasaray taraftar da sezona Galatasaray gibi çok formda başlamamıştı bu maçı ama daha fazla onlar da ciddiye aldılar. Öyle gözüküyor. Çünkü ben Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiyorum. 2 saatte zar zor stada. Şimdi tam şeyin oradayım. Basın girişinin önündeyim. Şimdi stadın içine gireceğim ama 2 saatte ancak buraya kadar gelebildim. Allah'tan 4 saat önceden stada doğru hareket etmişim. Yani bunu ben bir gazeteci olarak bu şeyi bekliyordum, ilgiyi bekliyordum. Açıkçası Galatasaray'ın Avrupa'daki dünya Avrupa ve dünyadaki imajına yakışır bir oyun olmasını temenni ediyorum. Sonuç orasını kestiremiyorum ama Galatasaray her zaman böyle enteresan zamanlarda enteresan sonuçlar alabilir. Bu kadrosu var. Yani Barcelona'ya bugün sorun yaratabilecek, Türkiye'ye bir zafer yaşatabilecek bir oyuncu grubu ve atmosfere sahip olacak Galatasaray.
1: Necdet abi çok teşekkür ediyorum. Çok tutmayayım seni stadın kapısında. Görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum.
0: Aa, rica ederim bütün dinleyicilerimize. İyi akşamlar.
2: Derin Pas devam edecek. Reklam. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Radyo
3: Spor. Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Bas kazan oyunları Milli Piyango güvencesiyle Nesine'de. Şans perisinde bonus satın alma özelliğiyle oyuna devam et, jackpot fırsatıyla milyonlarca lira kazanma şansını yakala. Bas kazan onlarca oyunuyla Nesine'de.
2: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Derin Pas devam ediyor. Devam ediyor.
1: Radyo Spor'da saatleri 19.57 yaptık. Değerli dinleyenler, Derin Pas'a devam ediyoruz. Rams Park etrafı da hakikaten şu an görüntüleri de görüyorum. Trafik yoğunlaşmış durumda. Yağmur devam ediyor. Maça doğru yola çıkanlar da eminim bizi dinleyenler de vardır maç yolunda olup. biraz

Ulaşım zor gibi, yani zor gibi derken uzun sürecek gibi diyeyim. Barcelona kafilesi de hareket etti. Hareket edecek daha doğrusu. Oyuncular yavaş yavaş çıkıyorlar kamp yapılan otelden. Onlar da Rams Park'ın yolunu tutacaklar. Son 2 saat maçın başlamasına. Bizler de merakla bekliyoruz. Benden sonra da Radyo Spor'da programlar devam edecek. Galatasaray kafilesini görüyorum şu an. Stadyuma giriş yapmak üzere polis de yolu açmaya çalışıyor. Polis eskortu eşliğinde şu an Rams Park'a giriş yaptı Galatasaray kafilesi. Erken gelmişler. Normalde maçtan 1,5 saat önce gelir takımlar. Galatasaray 2 saat öncesinden Rams Park'a geldi. Taraftarlar da selamlıyor. Meşaleler yakmışlar. Takım otobüsünü karşılıyorlar. Birkaç mesaj okuyalım yarışa kadar. Beşiktaş başkanı olsam Ocak ayında Sané'yi alırım demiş. Bir oyuncudan fayda alamıyorsa hocadandır diyor. İtalyano Sané'yi uçurur demiş dinleyicimiz. Amsterdam'dan Yaşar Bey yazmış. Çok güzel konuşuyorsunuz da dedikleriniz kadar gamlı bir adam olsa Bayern gibi bir takımda devam ederdi. Bayern bu yaşta bırakmazdı Sané'yi diyor. Bayern Münih de bu yüzden bıraktı Leroy Sané'yi demiş dinleyicimiz. Fenerbahçe'ye gelen futbolcular sanki son takımıymış gibi oynuyorlar. Özellikle yerli futbolcular. Ekstra bir çaba, ekstra bir çalışma yok. Ben buna anlam veremiyorum demiş dinleyicimiz. Kadro henüz belli değil. Maçın 11'i belli oldu mu diye soran dinleyicilerimiz var. İzmir'den Muharrem Bey yazmış. Fenerbahçe taraftarıyım. Bir sorum var size. Sizce Arch Brown santrfor oynasa daha başarılı olmaz mı? O fizikteki bir futbolcunun kanatta oynayıp 90 dakika istikrar göstermesi hayal olur. Bu sezon ayakla attığı goldeki vuruşa bir bakın. Tam bir santrofor vuruşu. Archie Brown uzun boylu olduğu için kafayla da güzel goller atıyor duran toptan. Orada da rakip savunma için bir tehlike risk oluşturuyor. Yani oyuncu da istemesi lazım onu bilemiyorum. Mecbur kalınırsa hani Allah korusun yine olmasın da işte Vedat belki sakat olur. Lukaku cezalı olur. Forvet'te bir sorun yaşansa Levent'i sol beke koyup bir maçlığına Arch Brown denenebilir. Görmeden bir şey diyemeyiz. Tabii sol bek oynayıp atılan goller forvet oynadığında atılacağı anlamına gelmiyor. O zaman ekstra önlem alınır oyuncuya. Sol bek olduğu için boşta kalıp gol atma şansı daha yüksek oluyor. Orada çünkü rakipler daha çok forvet oyuncularına, hücum oyuncularına yoğunlaşıyorlar. Ama teknik olarak dinleyicimize katılıyorum. Yani o tekniği var. Yani onu hayal ettiriyor Arch Brown. Bir mesaj daha okuyalım. İstanbul'dan Fatih Bey yazmış. Alex'in antrenmandan sonra yaptığı çalışmaları Hagi'de yapardı, Quaresma'da yapardı. Eminim Van Hooydonk'ta frikik çalışırdı. Belki Sergen de yapardı ama bizim Barış Alper'le Kerem Aktürkoğlu'nun bunlara ihtiyacı yok ki zaten 15 maç hiçbir katkı vermeseler bile milli takımda yerleri garanti demiş dinleyicimiz. Keşke yapsalar ama işte daha iyi duruma gelebilirler. Milli takımda Türk hocalar döneminde prim menajerler takımlar arası oyuncu seçimler sürekli dillendirildi. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun MHK'ye bile hakem listesi atarken milli takım oyuncu seçiminde müdahale etmemesi mümkün mü diyor. Bu yüzden hoca yabancı olmalı. Samet'e herkes Montella kontenjanı deniyor ama Trabzonspor'da milli takımda TFF başkanı kontenjanından gitti gibi demiş. Ya bu kadar dediğini bilmiyorum. Detayını bilmiyorum da Sané diyorum. Samet'i hiç oynamadığı dönemlerde bile Montella aldığı için Samet konusunda bunu söyleyemem. Yani Montella'nın tuttuğu bir oyuncuydu. İbrahim Hacı Osmanoğlu yüzünden aldı demek pek doğru gelmiyor bana. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.

0: yönelmek üzere. Ortadan şimdi 13 numara All First geldi, liderliği aldı. İçeride de Dragon Furious'un atakları var. Daha geriden 4 numara El Kike de mücadeleye katılmaya çalışıyor. Son yüze giriliyor. 13 numara All First önde. İçten 2 numara Dragon Furious gelmeye çalışıyor. 13 numara All First önde kalıyor. All First koşuyu kazanıyor. İkincilik için 4 numara El Kike ve 2 numara Dragon Furious. Fotoyu yakın ara geçen isimler oldu. 6 numaralı My Black Boy koşudan 4. olarak ayrılırken 14 numaralı White For Me ise koşudan 5. olarak ayrıldı. Koşuyu 13 numaralı All First Tugay alıcıyla kazandı. Bu koşuda 14 numaralı Wait For Me ile ekür olarak start aldı Butay.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor.
4: Radyo Spor'da saatleri 20.05 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. Galatasaray-Barcelona maçının başlamasına 2 saatten az bir süre kaldı. Galatasaray kafilesi Rams Park'a giriş yaptı. Barcelona kafilesi ise otelinden hareket etti. Artık onlar da stadyumun yolunu tuttular. Taraftarlar gelmeye başladı. Stadyum kapıları açılmıştı. Stad etrafında ciddi bir trafik var. 11'ler henüz açıklanmadı. Genel hatlarıyla durum bu. Birazdan da İngiltere'ye bağlanacağız. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal yarın akşam oynanacak Aston Villa maçı öncesi basın toplantısı düzenleyecek. Onu da sizlerle paylaşacağız değerli dinleyenler. Köln'den Koray Bey yazmış. Hani kimse uçuramaz bu dakikadan sonra demiş dinleyicimiz. İstanbul'dan Şeref Bey yazmış. Hacı Osmanoğlu niye istifa etmiyor? Orayı Türkiye Müteahhitler Odası Başkanlığı olarak mı görüyor acaba demiş. Bu arada İbrahim Hacı Osmanoğlu dün AK Parti Başkan Vekili bir beyefendiyle görüşmüştü. Beyefendinin ismini unuttum. Bugün de Ankara'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmiş. Bugün Sayın Bahçeli'yle bir poz vermişler. Siyasi bir destek de arıyor gibi İbrahim Hacı Osmanoğlu. Son dönemde bu görüşmeleri hızlandırdı. Hakkında hayırlısı olsun diyelim, ne diyelim. Şimdi iki haber paylaşacağım sizlerle. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı'dan Kayseri şehri hakkında eleştirilerde bulunan eski oyuncuları German Onukha hakkında sert sözleri var. German Onukha Kayseri'nin köpeği olamaz, ağzına Kayseri Spor'u alamaz diyor. Kulüp tesislerinde bu oyuncu diğer oyuncuları yumruklamış, dövmediği oyuncu kalmamış ve bunu ben de yeni öğrendim diyor. Hatırlayacaksınız, Kayseri Spor'un eski futbolcusu German Onukha yaptığı açıklamada şöyle demişti. Kayseri'de hiçbir şey yok, yemek kalitesi kötü, restoranlar berbat, oradaki durumdan hiç hoşlanmadım. Normal taksiler yok, herkes sizi dolandırmaya çalışıyor. Futbolcu olduğunuzu anladıklarında size 5 kat daha fazla dolandırıyorlar. Tüm Türkiye'den konuşamam ama özellikle Kayseri'den bahsediyorsak durum berbat. Bu bile hafif bir ifade demiş. Kayseri başkanı da çok ağır konuşmuş oyuncu hakkında. Yani dövmediği oyuncu kalmamış ve bunu ben şimdi öğrendim diyor Ali Çamlı, Kayseri Spor Başkanı. Eğer bir oyuncu o kadar olay çıkartıyorsa kampta, antrenman sahasında, takım içerisinde, bunu yeni öğreniyorsanız burada sizin de probleminiz var Ali Bey bence. Çok geç kalmışsınız. Kayseri'nin yemek kalitesi kötü diyemem. Ben Kayseri'ye çok gittim. Güzel mutfağı var Kayseri'nin. Yani German Onukha'nın damak tadına uymayabilir ama Kayseri'nin zengin bir mutfağı var. Bu eleştiriye katılmamak mümkün. Katılmıyorum yani. German Onukha'ya bu konuda katılmıyorum ama işte hani şunlar da olmadı diyemeyiz herhalde. Normal taksiler yok. Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor. Futbolcu olduğunuzu anladıklarında sizi 5 kat daha fazla dolandırıyorlar demiş. Türkiye'nin yine her taksiciyi suçlayamayız ama Türkiye'de taksicilerin algısı da maalesef problemli. Burada da

0: işte çürük elmaları ayıklamak lazım. Yani Türkiye'de taksicilerden memnun musunuz diye bir anket yapsak, şuradan geçen 100 kişiye sorsak 90'ı hayır der. Memnun değilim der. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım değerli dinleyenler. Dört büyük kulübün borçlarını görmüşsünüzdür herhalde, en çok ben konuşuyorum. O rakamları paylaşacağım sizlerle. Galatasaray 34 milyar 820 milyona çıkmış. Fenerbahçe 31 milyar şu an Fenerbahçe'nin borcu. Beşiktaş'ın 28 milyar. Trabzonspor'un ise 14 milyar yazıyor burada ama evet, Trabzonspor'un 14 milyara çıkmış durumda. Yani 4 büyük kulübün borcu 108 milyara ulaşmış. Korkunç değil mi ya? Vallahi çok başka bir yere gidiyor iş. Artık kulüplere de gerçekten birinin çıkıp dur demesi lazım. Yani bugün Galatasaray'ın 11-12 milyar maaş verdiği Leroy Sané yedek kulübesinde. Galatasaray'ın borcu 34 milyara çıkmış. Ve bundan kimse rahatsızlık duymuyor. Bunlar hakikaten üzerine konuşulması gereken şeyler. Çok da üzücü. Trabzonspor'un 14 milyar, Beşiktaş'ın 28, Fenerbahçe'nin 31 milyar, en yüksek Galatasaray'ın. Son dönemde en yüksek geliri de Galatasaray elde etti bu arada. Ya buna rağmen en çok borcu artan kulüp de Galatasaray. Burada ciddi bir problem var gibi. Galatasaray'ın elinde arazi kalmadı. Riva'yı sattı. Florya'yı gitti. Artık arazi de yok yani, hani bu borçları kapatabilecek. Bakalım ne olacak? Kim dur diyecek? Ama gidişat pek hayırlı değil. 4 büyük kulübün toplam borcu 108 milyar TL. Bu borçlar hepimizin bu arada. O takımlar bizi tuttuğumuz için, bizi desteklediğimiz için. Hakkımızda hayırlısı olsun. Kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek. Reklam. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Heyecanı milyonerde yaşanıyor. Bu gece 10'daki Galatasaray Barcelona maçı için sen de hemen milyonere gel. Dev mücadelenin coşkusunu zirvede yaşa.

0: getir. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Derin pas devam ediyor.
7: Radyo Spor'da saatleri 20.15 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. Az önce taksicilerle ilgili söylediğim benim fikrim değil. Onu bir kez daha altına çizeyim. Türkiye'de taksicilere karşı bir ön yargı mı var diyeyim artık, yoksa gerçekten hep insanlara problemli mi taksiciler geliyor? Tabii işini çok iyi yapan insanlar da var. Ben çok taksi kullanıyorum İstanbul'da. İşte çok sohbet ediyorum, sağ olsun beni dinleyip programı takip eden dinleyicilere de denk geliyorum bazen. Taksilerin imajı kötü dedim. Yani bu imajın düzelmesi lazım artık, sıkıntı neredeyse. Onun altını bir kez daha çizeyim. Bazı taksici dinleyicilerimiz üzülmüş, alınmışlar, gücenmişler. Taksicilere olan bakış açısı da bir problem var. İşte orada imaj problemi var. Bunun düzelmesi gerektiğini söyledim. Onu bir kez daha paylaşmış olayım sizlerle. Galatasaray'dan sonra Barcelona kafilesi de şu an stadyuma giriş yaptı. Hansi Flick ve ekibi önden giriş yaptılar. Yağmur durmuş gibi sanki şu an dışarıda. Artık maç saatinde de yağmur bekleniyor. Az önce baktım yine reklamda. Son 1 saat 45 dakika maçın başlamasına eğer program içerisinde 11'ler belli olursa sizlerle paylaşacağım. Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta 19.45 maçlarıyla başladı. Sabah Slavia Prag maçı 0-0 devam ediyor 30. dakika. Lens Sporting maçında Sporting golü buldu. Luis Suarez atmış golü. Fransa deplasmanında Sporting 30. dakikayı 1-0 önde geçti. Kulüplerin ettiği zararları benim cefakar halkım vergi olarak, bedava arsa olarak ödüyor demiş. Yazık demiş dinleyicimiz. Hakikaten öyle. Yani e, Birkaç mesaj daha okuyalım. Kulüplerimiz Cumhurbaşkanımız sağ olsun derler demiş. Siz kafaya takıyorsunuz diyor dinleyicimiz. Ülkenin %90'ının istemediği bir spor insanının ülkenin %50'sinin siyasi görüşüne zıt olan bir siyasi parti başkanı ziyaret etmesinden nasıl bir başarı bekleniyor diye sormuş Antalya'dan Selim Bey. İbrahim Hacı Osmanoğlu UEFA yönetimine girmek istiyormuş. Çefer'in bugün Fatih Altaylı'nın bir yazısı vardı. Hatta Fatih Altaylı şöyle eleştirmiş. Tamam, her şeyi anladık. Çefer'in seni yönetime almak istiyor. UEFA yönetimine girdin. Yabancı dil bilmiyorsun demiş. Hani nasıl işte burada sorun yaşamaz mısın orada iletişim konusunda? İbrahim Hacı Osmanoğlu da yakın çevresine şunu söylemiş. Fatih Altaylı'nın yazısına göre UEFA'nın şu anki mevcut yönetiminde kendi ülkesinin lisanı dışında, dili dışında başka dil bilmeyen iki kişi var. Çok da problem olmaz. Yani benim yabancı dil bilmiyor oluşum diye bir ifadesi var. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun siyasetten destek alma isteğini de buna bağlayanlar var. Yani

şifa yönetimine girip kendi yerini sağlamlaştırmak istiyor. Seneye seçimlere daha güçlü bir ekip kurarak devam etmek istiyor diye yorumlayanlar var. Artık hep beraber bekleyip göreceğiz. Bakalım görev süresini tamamlayabilecek mi? Yönetimden istifa eden İbrahim Hacı Osmanoğlu döneminin asil üyeliği, yani federasyondaki asil üyeliği görevinden istifa eden Lale Cander'de bir açıklamada bulundu. Lale Hanım diyor ki, dar bir akraba çevresiyle yönetim, iç hesaplaşmalar ve dedikodular vardı. 85 milyonluk ülkede futbol federasyonunda akrabalık ilişkilerinin bu kadar konuşulması kesinlikle normal değil. Küçük hesaplaşmalarla Türk futbolunun kıymetli zamanını kaybettik beraber demiş. Federasyonun hukuk mekanizmalarının bağımsızlığını yitirdiğini savunan Cander, özellikle TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş'ın etkin olduğu hukuk yapılanmasının acilen denetlenmesi gerektiğini söylüyor. Ya burada federasyonda 15 kişilik yönetim kurulunda yer alan bir hanımefendi çıkıp istifa etti ve dedi ki, TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş'ın etkisi altında diyor. Disiplin kurulu, tahkim kurulu ve bunların denetlenmesi lazım. Yani Fuat Göktaş'ın disiplin kuruluyla tahkim kurulunun aldığı kararlara karıştığı, üzerinde bir etki yaptığını iddia etmiş ve bunu dışarıdan biri etmiyor. Bir gazeteci etmiyor, bir kulüp başkanı etmiyor, bu iddiayı yapmıyor daha doğrusu. Federasyonun içinde olan, beraber çalıştığı, onun yöneticisi olan Lale Hanım yapmış. Ya bunun dikkate alınması lazım. Böyle haberleri görünce ekstra üzülüyorum. Yani bu soruşturulması gereken bir şey bu. Kesin böyle bir şey vardır demiyorum, o da yanlış anlaşılmasın, ama o federasyonun bünyesinde bulunan, sürekli oradaki işleyişi gören kişi söylüyorsa buna bir ekstra ne oluyor burada diye bakmamız lazım. Yani hakikaten artık herkes başına buyruk takılıyor ya. Bir açıklaması daha var Lale Hanım'ın. Başkanlık seçimi 134'e 129 gibi çok kritik bir farkla sonuçlanmıştı. Mevcut yönetim anlayışıyla bugün yeni bir sandık kurulsa 30 oy bile alamaz İbrahim Hacı Osmanoğlu diyor. TFF kimsenin şahsi aile şirketi değildir. Kurumsallık, liyakat ve bağımsız bir hukuk mekanizması tesis edilmeden Türk futbolunda gerçek bir reform yapılamaz. Ya bunu ben desem hadi çok ciddiye alınmaz. Başka biri de söyleyebilir ama Türkiye Futbol Federasyonu'nda 2,5 yıldır yönetici olan, o yönetim kurulu toplantılarına giren, Riva'daki merkezde ne olup ne döndüğüne hakim olan biri söylüyor çıkıp. Federasyonun yöneticisi, daha yeni istifa eden Lale Cander söylüyor. TFF kimsenin şahsi şirketi değildir. Kurumsallık, liyakat ve bağımsız bir hukuk mekanizması tesis edilmeden Türk futbolunda gerçek bir reform yapılamaz demiş. Bu gerçekten dikkate alınması, üzerine araştırma yapılması gereken bir konu. Umarım yetkililer bunu dikkate alır. Artık şu tahkim kurulu, disiplin kurulunda federasyonun belirlememesi lazım. Yani bunu zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de bu yönde bir karar çıkmıştı. Bunlar gerçekten bağımsız olması lazım. Hiç güven yok bu kurumlara, yani PFDK'ya da disiplin kuruluna da. O güvenin tekrar tesis edilmesi gerekiyor. Bakıyorum şöyle notlarıma, akşam Galatasaray'ın puan alacağını düşünüyorum diyen bir dinleyicimiz var. Yani genel hatlarıyla bugün Galatasaray taraftarı çok negatif bir görüntü çizdi. Tabii bu anlaşılır. Rakip Barcelona çok formda, önlem alınması zor bir takım. Sezona çok formda girdiler. Az önce Nevzat abi de aktardı yani yayına bağlandığı sürede. Ama şimdi Barcelona'nın bu sene oynadığı maçlara baktım tekrar. Feyenoord'u da ekleyebilirim ki Feyenoord maçı da dahil şu ana kadar oynayabileceği en zor maç bu sezon üzerinde mi? Yani

Tabii ki bu yine Galatasaray'ın Barcelona'dan çok rahat puan alacağı, galibiyet alacağı anlamına gelmiyor ama La Liga'da şu ana kadar işte Atletico Madrid'de oynamamış Barcelona. Real Madrid'de oynamamış. Real Betis'te de oynamadılar bildiğim kadarıyla. Real Betis'te de hafta sonu oynayacaklar. Sezonun formda takımlarından biri. La Liga'da bu sene Real Madrid'i sahasında yenmeyi başardı. Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı. Real Betis iyi takımlardan biri. Barcelona'nın bu sezon oynadığı maçlar Elche, Athletic Bilbao, Rayo Vallecano, Valencia, Levante, Santander, Sevilla, Getafe. Yani gerçekten La Liga'nın 8 ve 6 yani 8'den sonra ilk 8 dışındaki takımlarla oynamış şu ana kadar. Feyenoord da kabul edelim. Yani bir 200 seneki önce işte en son Arne Slot'un şampiyon yaptığı Feyenoord kadrosu değil. Yine tabii ki maçın favorisi Barcelona olsa da yani ben de Galatasaray'dan bu akşam daha böyle başa baş bir mücadele bekliyorum açıkçası. Bu bir temennim var tamam ama temenninin yanı sıra bir beklenti de var Galatasaray'dan. Ve bugün de işte oyuncular için çok önemli bir vitrin maçı. Eminim onlar da bu motivasyonla sahada olacaktır. Bu arada şu an iki takım oyuncuları stadyumun zeminini inceliyor. Barcelona'lı oyuncular da ellerinde kahve mi, çay mı bir şeyler içiyorlar. Stadyumu geziyorlar. Taraftarlar tabii daha az görünüyor şu an tribünde. Çok fazla taraftar yok. Saat çok erken, 1,5 saat var. Hafta içi mesaisi, yine yağmurlu bir hava. Biraz ulaşım zor olacaktır bugün Rams Park'a. Maç saati de hiç kuşku yok ki 50 bin Galatasaray taraftarı stadyumdaki yerini alacaktır ama şu an tribünler boş. Takımlar stadyuma geldiler. Galatasaray'da Abdullah Bey, Abdullah Kavukçu da takım otobüsüyle geldi stadyuma. Büyük ihtimal takım kafile ile beraberdi bugün Abdullah Bey. Okan Hoca'ya da Okan burada çok yakın biri. Takımlar stadyumda artık Barcelona'lı oyuncular zemini inceliyor. Birazdan ısınma hareketlerine başlanacak. Henüz 11'ler açıklanmadı. Muhtemel 11'i bir kez daha hatırlatayım. Bugün Galatasaray'ın kalede Uğurcan, savunmada Barış Alper, Davinson Sanchez, Abdülkerim ya da Jakobs, solda stoperde Abdülkerim oynarsa Jakobs solda, stoperde Jakobs oynarsa Eren solda. Orta alanda Torreira, Lemina, Batrakov, hücum hattında ise Yunus, Leao ve Victor Osimhen şeklinde sahada olması bekleniyor Galatasaray'ın. Barcelona karşısında bol şans diliyoruz Galatasaray'a. İsmail Kartal'ın basın toplantısı da biraz gecikti. Onu da paylaşacağız sizlerle, program içerisinde paylaşacaktık ama benim programa denk gelmedi. Ben veda ediyorum. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: sona erdi. Radyo Spor. Reklam. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki Galatasaray Barcelona maçı için sen de hemen Bilyoner'e gel. Dev mücadelenin coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlenmenin ilk adresi
1: Bilyoner. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Reklam.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

Erman dolu oda içeride. Dört numarada Zeyzey, bir numarada Prenses Şeyma ve 13 numarada King Woman. Hazırlıklarını sürdüren isimler. Dört numarada Zeyzey şimdi kullarını yöneltiliyor.

Kadın Seyizi, Bir Numaralı Prenses Şeyma ve 13 Numaralı King Woman hazırlıklarını sürdürüyor. 3 Tay dışarıda. Bir Numaralı Prenses Şeyma Sterling Box'taki yerini aldı. 4 Numaralı Zey Zey. Bunların yöneltiliyor. Zey Zey de içeride hazır. 13 numaralı King Woman dışarıda. O şimdi kullarına yaklaştırıldı. 13 numaralı King Woman. Yöneltildi kullarına. Yerini almak üzere oldukça yakın kulvarı

0: Bahse Gireriz başlıyor.
1: Radyo Spor'dan Bahse Gireriz'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 20.34'ü gösteriyor. Yaklaşık bir 10-15 dakika süreyle sizlerle birlikte olacağım. Birazdan basketbolda Euroleague'deki karşılaşma nedeniyle benim bugün programım biraz kısa olacak. Onu söyleyeyim önce. Özellikle tabii merak eden dinleyicilerimize belirtelim. Birazdan saat 22 itibariyle Galatasaray bugün Barcelona karşısında olacak. O karşılaşma öncesinde de yine bağlantılarımız olacak. Yani Fenerbahçe-Zalgiris-Kaunas maçının devre arasında yine yayında olacağım ve Stada Rams Park'a da bir bağlantı yaparız. Yarış başlamadı, biraz gecikti. Birazdan başlayacak. Ben de o süreyi sizlerle en azından bu bilgileri aktararak değerlendireyim istedim. Evet, 20.45'te Fenerbahçe-Zalgiris-Kaunas mücadelesi var sevgili dinleyiciler. Fenerbahçe evinde bu mücadelede kazanmak istiyor. Kazanmak için sahaya çıkıyor. Biz de başarılar diliyoruz Fenerbahçe'mize, temsilcimize. İnşallah bu gece kazanan taraf olacak diye ümit ediyoruz. Bu hafta tabii yine çift maç haftası ve salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri Radyo Spor'da akşam saatlerinde işte 20 civarında başlayan basketbol maçları, Euroleague maçları olacak. Onu söyleyeyim. Esport Radyo Spor ortak yayınıyla sizlere ulaştıracağımızı belirteyim. Çok kısa bir yarış aramız var.
0: Bahse Gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Gerisinde ortada şimdi 3 numaralı Noble Big Time, bunun hemen dışında 6 numaralı Kızım Şahsevim'in ataklarıyla son 800 geçiliyor. Liderlik 1 numaralı Prenses Şeyma'da farkı 2,5 boy yaptı. İkincilikte dışta onu 12 numaralı Tonchi takip ediyor. 3. sırada dışta ilerliyor 4 numaralı Zeyzey. Hemen içinde 8 numaralı Northern Love yer tuttu. 1 boy farkla gerisinde ortada 9 numaralı Steel Hunter. Bunun hemen dışına sokuldu. Bu metlerde 7 numaralı Luciel. Bu şekilde son 600'e girdi. Son 400'e yaklaşılıyor. Liderlik 1 numaralı Prenses Şeyma'da düzlüğe de o önde çıktı. İkincilikte ortada 12 numaralı Tonchi'nin atakları var. Daha geriden mücadeleye 9 numaralı Steel Hunter'la beraber 4 numaralı Zeyzey de katılmaya çalışıyor. Son 200'e giriliyor liderlik 1 numaralı Prenses Şeyma'da. Ortadan da 12 numaralı Tonchi gelmeye çalışıyor. İşte de 3 numaralı Noble Big Time'ın atakları var. Son 100'e giriliyor. 1 numaralı Prenses Şeyma farkı 7-8 boy yapıyor. Son 50 metre farkı daha da açtı 1 numaralı Prenses Şeyma. Koşuyu da o kazandı. 2 numaralı Hasta Final koşudan ikinci olarak ayrılırken 3 numaralı Noble Big Time 3. 12 numaralı Tonchi 4. olarak ayrılırken 4 numaralı Zeyzey koşudan 5. olarak ayrıldı. Koşuyu 1 numaralı Prenses Şeyma Sinan Özen'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
0: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Yeniden karşınızdayım. Ben Vedat Parlak. Radyo Spor'dasınız. Bugün az sonra saatler 20.45'i gösterdiğinde Fenerbahçe Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek Euroleague'de ve Radyo Spor Esport ortak yayınıyla bu karşılaşmayı sizlerle buluşturacağız. Dinleyebilirsiniz Radyo Spor'dan, bunu belirteyim. Ayrıca saatler 22'yi gösterdiğinde biliyorsunuz Galatasaray Barcelona'yı konuk ediyor evinde. Rams Park'ta bir dünya devi bugün İstanbul'da ve Galatasaray'ımızda bu gece Barcelona karşısında Şampiyonlar Ligi ikinci mücadelesinde puan veya puanlar arayacak. Ümit ediyoruz onlar da gerçekleşecek. Gerçekten çok kolay bir maç olmayacağını tahmin ediyorum. Ama Galatasaray'ın özellikle Avrupa'da göstermiş olduğu performans geçmiş yıllarda hep bizi ümitlendiren işte o performanslar. Çok büyük dev takımları mağlup etmeyi başarmıştı Galatasaray dönem dönem. Bugün de yine onlardan biri olabileceğini düşünelim, öyle ümit edelim. Sizler mesajınızı gönderebilirsiniz. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. 0538 052 1487. Buraya göndereceğiniz mesajlarla yayına dahil olabilirsiniz. Ben de gelen tüm mesajları okumaya çalışıyorum sizler için. Bu kısa süreçte hemen sizlere bu geceye dair düşüncelerimi aktarmak isterim. Zaten çok sayıda karşılaşma yok ama o az karşılaşmadan yine neler çıkarabiliriz onlara bir bakalım. Şimdi bu gece şöyle bir hemen yapabilsek, evet yaptık da. Arsenal-Lille, Atletico Madrid-Manchester United, Galatasaray-Barcelona, Inter Kulüp Brüj, Leipzig-Paris PSV Eindhoven, Viking-Bayern Münih ve Villarreal-Napoli maçları var sevgili dinleyiciler. Saat 22'de Şampiyonlar Ligi'nde. Ben de böyle hızlıca size düşüncelerimi aktarmak isterim burada. Arsenal-Lille müsabakasında ben 4.5, 6 ve 1 şeklinde bir tercih yaptım. Arsenal-Lille 4.5, 6 ve 1. Atletico Madrid-Manchester United mücadelesinde ev sahibinin bir yarıyı kazanacağını düşünüyorum. Ev sahibi yarı kazanır dedim. Tekrar edelim, Atletico Madrid-Manchester United maçında ev sahibi yarı kazanır dedim. Galatasaray-Barcelona mücadelesinde ise 3.5 gol üst beklentisi içerisindeyim. Gollü bir maç bekliyorum. Galatasaray'ın da gol atabileceğini, Barcelona'nın da atabileceğini düşünüyorum ama inşallah daha çok gol atan biz oluruz. 3.5 gol üst bekliyorum. Inter Kulüp Brüj mücadelesinde ben 2.5 üst ve 1 şeklinde bir tercih yaptım. Inter'in evinde kazanabileceğini ve maçta da en az 3 gol çıkabileceğini düşünüyorum. Viking Bayern Münih mücadelesi var. Burada tabi oran yok. Bayern Münih'e açılmış. Çok kolay değildi. Ben burada en az bir gol bekliyorum Viking'den. Yani Bayern Münih biliyorsunuz çok önde oynayan, savunmayı çok fazla riske eden bir takım. Viking'in de geçiş hücumları çok etkili olabiliyor. Bu nedenle evinde Viking'in atacağı bir golü riske edebiliriz diye düşünüyorum. Ve Villarreal-Napoli mücadelesine bakalım hemen ondan sonra. Villarreal-Napoli mücadelesinde ben her iki takımın da goller atmasını bekliyorum. Bence karşılıklı gollerle tamamlanabilir. Ve Leipzig-PSV mücadelesinde de beklentim yine 2.5 üst ve karşılıklı gol var şeklinde. PSV'nin deplasmanda gol bulmasını bekliyorum Leipzig karşısında. Ve her iki takımın atacağı gollerle de karşılaşmanın 2.5 gol üste gitmesini bekliyorum sevgili dinleyiciler. Böyle bir şöyle 22 kuşağındaki tercihlerimi de sizlerle paylaşmış oldum. Birazdan başlayacak burada Fenerbahçe-Zalgiris-Kaunas mücadelesi. O karşılaşmayı az sonra gideceğiz. Bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Fenerbahçe-Zalgiris-Kaunas maçının devre arasında Ramspark bağlantım olacak. Ve orada son gelişmeleri alacağız. Belki belkiden de öte, bence kadro da belli olmuş olur artık Galatasaray'ın ve Barcelona'nın. Onun üzerinden de kısa bir değerlendirme yaparız. Ama şimdi yavaş yavaş sizlere veda etme zamanı. Az sonra Fenerbahçe-Zalgiris-Kaunas mücadelesi, Euroleague mücadelesi Radyo Spor Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
0: Bahse gireriz devam edecek. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Euroleague heyecanı başlıyor.
5: Ardından maç için hazırız artık. Fenerbahçe Tarfin, Zalgiris-Kaunas'ı konuk ediyor. İlk beşler görüntüde: Sabin Lee, Carson Edwards, Edgar Asulanovas, Dustin Sriva ve Jonas Valančiūnas beşiyle maça başlıyor. Konuk Zalgiris. Fenerbahçe'nin beşini de göreceğiz şimdi. Geçen hafta Barcelona'yı son çeyrek dönüşüyle mağlup etmişti Zalgiris. Trent Forrest, Talen Horton-Tucker, Shavon Shields, Braxton Key ve Sertaç Şanlı da Fenerbahçe Tarfi'nin beşi Zalgiris-Kaunas karşısında.
6: Evet, geçen Panathinaikos maçında da Sertaç da Bingham diğer değiştirmişti yanılmıyorsam 5'te. Ama diğer 4'te aynıydı büyük ihtimalle. Şu andaki tabii bizim Zalgiris'e sağlayacağımız üstü şu olabilir. Valančiūnas oyundayken onun savunma dezavantajını kullanmamız lazım. Çünkü bir hayli yavaşlamış gördüm ben.

0: özellikle geçtiğimiz sezonlara nazaran, ama hücum tarafında da onu kullanıp donatları zaman da büyük bir yaratıcılık üstünlüğü var. İçerik çok vücudunu çok iyi kullanıyor. Hem kendi pozisyonu üretiyor, hem dışarı paslar, yerinde paslar veriyor. O bakımdan yardım tarafının çok akıllı ve doğru zamanlamada orada olması lazım. Öte yandan tabii bizim her zaman en büyük gücümüz savunmamız. Kolay yenilmediğimiz zaman açık sahaya bulabilme özelliği olan oyuncularımız olduğu için de bize enerji veren taraf orası. Oradan geri adım atmamak lazım. Kasnevus tabii bu takımın en önemli skoreri. O pozisyonları bulduğu zaman hiç düşünmeden atabiliyor. Ama savunma tarafı onun da çok sıkıntılı. O sahadayken istatistiklere göre rakiplerin üçlük oranları çok yüksek. Artı true shooting oranları da çok yüksek. Mutlaka onun o savunmadaki defolarını kullanmamız lazım.
1: Evet, atak edilebilecek oyuncuları var. Evet. Ne kadar hücumda da tehlikeli isimleri elbette olsa da. Herkes ayakta şu anda. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Ataşehir'de. Maçın hakemleri Juan Carlos Garcia, Miloš Koljančić ve Ann Panther olacak bugün. Jonas Valančiūnas ve Sertaç Şanlı hava atışına çıkacaklar iki takımda. Juan Carlos Garcia yaptı hava atışını. Yerde devam eden bir mücadele Taylan Altınfakır. Maçın mücadele tonunu buradan da zaten tahmin edebilirsiniz.

0: Juan Carlos Garcia masayla konuştu. Tekrar şimdi hava atışı gelecek. Ama Horton Tucker'la Ulanovas arasında olacak bu ikinci hava atışı. 4 saniyede işledi bu arada maç saatinde. İlk hücum bizden geliyor. Başarılar Fenerbahçe. Sertaç Şanlı. Braxton Key, Valanciunas onun savunmasındaydı. Şimdi Horton Tucker. Orta mesafede boş kaldı. Atış isabetli olmadı. Ulanovas rebound alıyor. Savali. Sliva bir perde getirmişti. Dustin Sliva. Carson Edwards'ı arıyorlar ama Trent Forrest onu boş bırakmadı. Savali yükleniyor. Valanciunas'a pasını verdi. Valanciunas ilk şutunda, ilk atışında isabeti buluyor.
1: Oralarda topu aldırırsak tabii çok güçlü ve tecrübeli Valanciunas oralarda.
0: Shamon Shields foul. Saban Lee, Jalgiris'te foul yapan oyuncu. Trent Forrest'la topu kenardan oyuna sokuyoruz. Braxton Key.
1: Şimdi Braxton Key, Valanciunas da aslında.
0: Shields çok temiz bıraktı. İşte oralarda potaya doğru geri çekilen bir oyuncu.
1: Aynen işte Valanciunas'ı oralarda kullanmamız lazım.
0: Carson Edwards. Valanciunas biraz daha dışarıda aldı bu kez. Sertaç arkasında. Birebir oynamak istiyor Jonas Valanciunas. Valanciunas dönmeye çalışırken topu kaybediyor. İyi savunma burada Sertaç Şanlı'dan. Horton Tucker da bir an yardım göstermişti. Sonrasında topun kontrolünü kaybetti Valanciunas. Dönme çabasındayken Trent Forrest. Braxton Key'den perde geldi. Forrest ortaya girdi. Top kaybı.
1: İşte biraz önce Shamon Shields'in yaptığını aslında yapamadı şu anda. Forrest az. Yani Valanciunas hedefliyoruz hücumda. Üç hücumdur. Shields ne kadar doğru kullandıysa Forrest bir o kadar kötü kullandı bu hücumu.
0: Sertaç'tan bir faul geldi bu pozisyonda. Savali. Sertaç yukarı şovapla çıkmıştı. İyi pas gelmedi, bir top kaybı daha ve şimdi hızlı geliyoruz. Forrest. Trent Forrest pas verdi. Braxton Key bitiriyor. Savunma

0: tetiklediği hücumla, hızlı hücumla sayıyı bulduk. Edwards alır almaz şutu kaldırdı ve isabetli.
1: Ya bunu atacağını bile bile işte Forrest orada bir saniyelik boşluğu veriyor Edwards'a.
0: Grant Forrest 2 ile 2'li oyun. Şimdi Horton Tucker. Perde geldi Braxton Key'den. 3 sayılık atış. Çok önemli bunlar.
1: Çok. Özellikle Valanciunas savunurken çok önemli.
0: Braxton Key iyi başladı 5 sayı. Edwards. Perde Valanciunas. Ulanovas. Şimdi Saban Lee. 5 saniye. Foul düdüğü Braxton Key için. İlk faulü. Edwards. Sert açıdan yine bir show up gelmişti. Valanciunas'a indirdiler. Valanciunas'a atışta başarılı değil ama hücum reboundu geldi tepeden Edwards. 3 sayılık atış isabetli. Hücum reboundlarında da çok etkili bir takım Jalgiris sezonun ilk bölümünde. Evet. Horton Tucker. Yine Key'den bir perde. Dışarıya döndü şimdi Braxton Key. Bu kez şutu kullanmadı. Valanciunas'ın üstüne gidip de geriye çıkardı. Talon Horton Tucker 4 saniye. Horton Tucker zor bir atış. İsabetli olmadı rebound mücadelesinde top onların. Saban Lee ile hücumda Jalgiris Kamaz. Edgar Asulanovas. Tepede Valanciunas. Bu şutu da geliştirdi. Kısa kaldı atışı. Reboundu alan Braxton Key hızlı geliyor şimdi. Braxton Key diğer tarafa. Köşede Sertaç. 3 sayılık atış. Sertaç içinden çıktı. Saban Lee. Hemen Sliva'dan perde aldı. Shavon Shields şimdi onun karşısında. Saban Lee, Sliva, fake'e karşılık buluyor. Forvet'ten 3 sayılık atışı kaçtı. Rebound bizde. Grant Forrest'la hücumdayız. Forrest, potaya doğru gitmek istedi. Faul aldı. İki serbest atış kullanacak Grant Forrest. İşte bu kararlılığı göstermesi
1: evet, yani
0: gerekiyor.
1: Bu önemli. Carson Edwards'ı önüne almış. O açık alanı iyi şekilde kullandı ve 2 atışı aldı.
0: Oyuncu...
1: Bu gibi tabii hareketler onun biraz daha güvenli oynamasını sağlayacak. Onun en büyük problemi şu anda kendine güvenmiyor. Şuna da güvenmiyor. İşte açık sahada özelliği olan bir oyuncu o özellikleri ne kadar kullandığı zaman yavaş yavaş takıma da adapte olacak. Takım da onu tanıyacak.
0: Wade Baldwin ve Nicola Melli bizde oyuna girdi ve evet şimdi Marcus Bingham da Braxton Key ile değişiyor. Jalgiris'te de oyuncu değişiklikleri var. Marek Blažević, Marius Grigonis ve Arnas Butkevičius oyuna dahil oldu konuk ekipte. Forrest'ın ilk serbest atışı isabetli. Shane Larkin ekranda ilk kez EuroLeague'de Fenerbahçe maç kadrosunda bu sezon. Jalgiris'te diğer taraftan Nigel Williams-Goss'un sakatlığı devam ediyor. Yeni transferleri Akobundo Iyogu da yine sakatlık sebebiyle yok.
1: Da Williams-Goss çok önemli bir eksik Jalgiris kadrosu için.
0: Forrest 2'de 2 attı. 9-7'lik üstünlüğümüz var. Tubelis de onlar da oyuna girdi. Sezona çok iyi başlayan bir diğer isimleri. Grigonis. Edwards. İkili oyun. Turnike blok geldi. Nicola Melli karşıladı orada. Şimdi Baldwin'den Melli'ye. Bir de üçlük diğer tarafta. Nicola Melli. Önce blok. Ardından üçlük. Çok iyi girdi maça. Sonra

0: karşısında Volbin'e çalınan bir faul var. Üçüncü takım faulümüz oldu. Edwards yine topu getiriyor. Carson Edwards kaybeder gibi olamadı. Oldu bir an. Hatalı yürüme itirazları Fenerbahçe taraftarlarının. Grigonis. Blažević'in perdesi vardı. Marius Grigonis. 4 saniye. Tuvelis.
1: Kısa
0: kaldı. Reboundu Baldwin'le alıyoruz. Shamon Shields. Bingham perdeyi getirdi. Blažević yukarıda kalmıştı. Şimdi Bingham'a iyi indirdi Trent Forrest. Bingham, Melli çok iyi top trafiği. Boş şutu bulduk.
1: Shields güzel, kaçırdı. güzel şut. Çok güzel içeri dışarı paslaşmalar. Sonunda bulduğumuz bomboş üçlük girmedi ama çok doğru hücum.
0: 12-7'lik üstünlüğümüz var. Edwards yüklendi bu kez de, yine zorlandı. Yine top kaybının eşiğinden döndü. Grigonis. Az sonra Mağdolo oyuna girecek Jalgiris'te. Grigonis. Saatin top sonunda kalıyorlardı ve top kaybı geldi. Yine çok iyi savunma.
1: Üç hücumdur. Çok iyi savunuyoruz. Carson Edwards'a o boşluğu vermiyoruz. Topu yere vurmasını sağlıyoruz. Daha sonra içeri doğru kapandık. Hiç penetre şansı vermedik ve top kayıpları geldi.
0: Televizyon molasına gidiyoruz.
2: EuroLeague heyecanına kısa bir ara.
3: Reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: o. MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
3: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: EuroLeague heyecanı devam ediyor.
0: Tekrar birlikteyiz. 12-7'lik üstünlüğü var Fenerbahçe tarifinin. Ve gerçekten hem hücumda iyi başladık. Doğru şutları buluyoruz orada isabet gelmediği takdirde bile. Ve savunmada da özellikle son pozisyonlarda çok iyi bir Fenerbahçe var kaptan.
1: Öncelikle savunmadaki agresifliğimizden ve özveriliğimizden bahsetmemiz lazım. Çünkü son 3 hücumdur topu çembere de yatamadan kaybettiler. Bunda tabii öncelikle Carson Edwards'a o boş pozisyonu vermemek, daha sonra topu yere vurduğu zaman da doğru yardımları getirmek vardı. Hep son pozisyonlara kaldılar. Hücum tarafında da doğru hücum etmeye çalışıyoruz. Şimdi olduğu gibi basket faulü aldık galiba.
0: Bravo. Basket faul Shamon Shields'tan. İyi sıyrıldı, bitirmeyi de başardı faule rağmen. Shields bir de serbest atış kullanacak. Faulü yapan Grigonis. Ve herkes ayağa kalkıyor şimdi. Shane Larkin oyuna girme hazırlığındayken Fenerbahçe tarifinde.
1: Evet, bu sezon ilk defa EuroLeague sahnesine çıkıyor Fenerbahçe formasıyla. Tabii guard rotasyonunda özellikle Fenerbahçe'nin şiddetle dış atıcıya ihtiyacı olduğu bir dönemde onun skor katkısına çok ihtiyaç var ve herkes merakla bekliyor ne yapacağını.
0: Will Clyburn da oyuna girdi Larkin'le birlikte. Jalgiris'te de Mağdolo az önce oyuna dahil olmuştu. Tuvelis.
1: Dikkat ediyorsan çok fiziksel bir beşte Larkin'i oyunda tutuyor. Yani işte Clyburn, Bingham, Melli ve Baldwin.
0: Faul dönüyor. Yine Grigonis yaptı. Çok kısa sürede ikinci faul oldu Grigonis'in. Sterling Brown şimdi de oyunda. Jalgiris'le erken iki faul olan Grigonis kenara geliyor. Shane Larkin topu oyuna soktu. Melli, Bingham. Wade Baldwin. Utkevicius savunmasında Bingham'ın perdesi. Baldwin gitti orta mesafeye. Atış.

0: Sabitli Wade Baldwin.
1: Farkla çift taneye geldi. Yani 7-7'den sonra 10-0'lık seri yakaladık.
0: Madolo perdenin tersine yöneldi. Tubelis tekrar low. Tepeden 3 sayılık bir atış isabetli olmuyor. Uzağa seken top onlarda Tubelis'le. Sonrasında hemen potaya yüklendi. Blažević pas. Blok geliyor Wigan'dan.
1: İkinci blok Blažević'e yaptığımız.
0: Önce Milli, şimdi Bingham. Blažević'e izin vermiyorlar. Wade Baldwin. Larkin. Clyburn. Melli'ye indirdi. Melli iyi döndü. Nikola Melli. İyi top paylaşmaya devam ediyoruz. 12 sayıya çıkarıyor farkı Fenerbahçe.
1: Çok iyi işlenmiş bir oyun. Çok iyi işlenmiş.
0: Mola geliyor. Jelgiris Kalmas'tan.
2: EuroLeague heyecanına kısa bir ara.
3: Reklam.
4: Blade yeniden tasarlandı. 72 saat koruma, patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
5: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
6: Çarpıcı kokunla meydan oku. Blade.
7: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir.
3: MediaMarkt.
2: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: EuroLeague heyecanı devam ediyor.

0: Thomas Matthews az önce molayı almak zorunda hissetti fark 12 sayıya çıkınca.
1: Ya çünkü tamamen ivmeyi elimize almış durumdayız. Özellikle 7'den sonra çemberi skora kapadık. 12-0'lık seriyi yakaladık. Doğru hücumlara izin vermiyoruz. Hücumda da tempomuz oldukça yüksek.
0: Bu arada da pasa izin vermiyor Bingham.
1: Yani 2.37 var Orkun. Sadece 7 sayı atabildi Jalgiris. O da bir tanesi hücum ribandı sonrası Carson Edwards'ın üçlüğü.
0: Madolo. Sliva 3 sayılık atış. Bu da kaçtı ribanda. Clyburn kuvvetli girmişti ama alamadı. Round'dan dışarıya. Madolo. Kaçan bir üçlük daha. Bingham ribanda çıktı. Hava atışı. Bir kez daha izliyoruz Lowe'nun kaçan üçlüğü. Bingham, Sliva, Melli. Bingham ve evet Melli ile Sliva arasında hava atışı gelecek. İki dakika 21 saniye var ilk çeyreğin bitimine. Sliva çeldi. Madolo. Low potaya doğru gitti. Turnike kaçtı bu kez de Melli reboundu alıyor. Wade Baldwin. Clyburn 3 sayılık atış. Will Clyburn. Onun da ritim bulmasına ihtiyacımız var ve iyi başlıyor da.
1: O da partiye katılırsa bambaşka bir Fenerbahçe izleyebiliriz tabii.
0: 15-0'lık bir seri. Sterling Brown. Tubelis'ten bir perde daha geldi. Brown da dışarıdan deniyor. Bu kez isabet geldi Jalgiris'te.
1: Ya bu zor bir şut. Buna yapacak çok fazla bir şey yok. El de gösterdi olabildiğince Clyburn ama zor bir üçlük.
0: Şimdi Shane Larkin. Tubelis'in üstüne gitti. Larkin top kaybı.
1: Bir tane faul hakkımız var. Onu kullanmalıyız.
0: Butkevicius. Yüklendi Butkevicius. Turnikesi başarılı.
1: Harekete başlarında faal yapsan bunlar olmayacak tabi.
0: Wade Baldwin. Nerede geldi Bingham'dan adam değiştiler. Melli şimdi yükleniyor. Larkin köşedeydi. Larkin'den dışarı.

0: Bakalım aynı savunma katkısını verebilecek mi?
1: Sterling Brown zor bir şuta gitti yine. Sonrasında Zubelis de tamamlayamamıştı ve Fenerbahçe Tarfin hücumu olacak.
0: 5 dakikada tekrar 17 sayıya çıkarttık farkı. O savunma 5'inin vermiş olduğu ciddi katkı ve hücum tarafında Shavon Chilson üçlükleriyle beraber.
1: Baldwin Zubelis'i karşısına almıştı. Clyburn hemen yere vuruyor. Sırtı dönük şimdi Sliva'ya karşı. Clyburn üst üste fake'ler. Will Clyburn kaçırdı ama Wade Baldwin boş durmadı. Rebound'a girdi. O topu aldı. Periyotta son 2,5 dakika. Baldwin kendi kullandı. Bir de isabet Wade Baldwin'den bu bölümde her şeyi yaptı.
0: Müthiş, müthiş. Kendi yarattığı pozisyonu kendi bitirdi. Hakikaten şu an takımın enerjisi, isteği, hücum ribaundlarına atak edip pozisyonu tekrarlaması gerçekten çok iyi ve tekrar 19 sayılık farkı yakalayıp tekrar güvenli bölgede kendimizi konumlandırdık.
1: Masiulis molayı istiyor. 73-54, 19 sayılık üstünlüğü var Fenerbahçe'nin.
2: EuroLeague heyecanına kısa bir ara. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. EuroLeague heyecanı devam ediyor.
1: Yine Fenerbahçe'nin en iyilerinden biri. 13 sayı, 3 rebound, 16 verimlilik puanı.
0: Hiç göstermeden değil mi?
1: Hep öyle ama.
0: Ama bu akşam Shavon şu ana kadar ki en iyi performanslarından birini gösteriyor.
1: Orada baskımız var ama faul geliyor. Wade Baldwin'e çalındı. Grigonis topu kenardan oyuna sokuyor. Sterling Brown. Grigonis.
0: Hatalıyor mu?
1: Epey top kaybettiler bu periyot içerisinde ve toplamda da 9. top kaybı oldu Jalgiris'in. Shane Larkin'le hücumda isimli. Melin'in perdesi. Burada ufak bir anlaşmazlık çünkü evet, içeri doğru kata başlamıştı Baldwin. Bu da bizim 7. top kaybımız.
0: Bu da bizim tabii ki şanssız bir top kaybımız oldu ama en azından canlı değil top evet, kaybı.
1: Grigonis dışarıya çıkardı Sliva. Clyburn faul yapıyor. İlk faulü. Faul hakkı da olmuştu ve iki serbest atış geliyor Sliva'da. İlkini kaçırdı. ...11'de 7 oldu Jalgiris Kaunas serbest atış çizgisinde. Fenerbahçe ise 13'te 11 ile oynuyor. Carson Edwards bu bölümde kenarda. Wade Baldwin. Ulanovas karşısında Clyburn'den perde. Switch yaptı Jalgiris. Tekrar Baldwin, Sliva'nın üstüne gitti, rahat geçti onu, soluyla yukarıdan bırakıyor, temiz bırakıyor.
0: Çok rahat, çok rahat.
1: Gerçekten müthiş oynadı Baldwin bu bölümü. Oyunun her yönü

0: ne verdiği katkıyla.
1: Ya belki 8 sayısı mı var? 6 sayısı. Ama muazzam katkı verdi. Bravo.
0: Larkin'den de bir top çalma. Bu mücadele ayrıca mutlu ediyor, memnun ediyor Fenerbahçe taraftarlarını. Şimdi Melli sırtı dönük. Sahayı şöyle bir taramıştı ama top kaybı. Son dakika içindeyiz. Üçüncü çeyrekte. Bingham bizde oyuna girecek. Žalgiris'te de Blažević kalktı. Alkışlar Nicolò Melli için. Grigonis. Sliva'nın perdesi. Clyburn onun karşısında. Rastin Sliva driplingi kesmişti. Şimdi Blažević. Arkadaşının
1: ulanamasının perdesinde
0: kullanıyordu ama hatalı yürüme geldi. Bir diğer top kaybı Žalgiris'ten bu çeyrek içerisinde. 11 oldular toplamda.
1: Bu çeyrekte kaç top kayıpları var? En az 4 herhalde.
0: 6.
1: Bu çeyrekte 6 mı?
0: Bu çeyrekte 6 oldu. İlk yarıyı 5 top kaybıyla tamamlamıştı Žalgiris. Larkin. Şimdi Bingham perdeyi getiriyor. Shane Larkin çıktı oradan. Köşeyi buldu. Clyburn çevirdi. Wade Baldwin. 4 saniye. Ondan da köşeye Shane Larkin. Üçlük kaçtı ama yine iyi top trafiği vardı. Paul Bingham'a çalınıyor.
1: Şimdi tabii henüz sakatlığı tamamen atlatamadığı için Larkin topu yön vermede, pozisyon üretmekte Baldwin'i kullanıyor Fenerbahçe. Larkin'i biraz daha bitirici konumda kullanmaya çalışıyor. Ama tabii ki o da tam sağlıklı olduktan sonra bu şutlar daha güvenli atılacak ve girecektir.
0: Faul hakkımız dolu olduğu için yine serbest atışlara dönüştü Bingham'ın faulü. Ulanovas çizgide olacak. Bu arada Butkevičius son savunmaları için oyuna giriyor Grigonis'in yerine. İlkini kaçırdı Edgaras Ulanovas. Žalgiris kadrosundaki bir diğer eski Fenerbahçeli Ulanovas. İkinci atışı başarılı. 17 saniye var. Sirvidis de şimdi Sabanley ile birlikte oyunda. Sliva ve Ulanovas kenara gelirken. Wade Baldwin ile topu getiriyoruz. Bingham'ın perdesi. Blažević kaldı Baldwin'in karşısında. Baldwin bıraktı Larkin'e. Bir üçlük daha. Bu kez isabetli.
1: Yine Baldwin var. Harika bir pas verdi. Larkin bunu geri çevirmedi.
0: Shane Larkin ilk üçlük isabetini buldu. Wade Baldwin'in 7. asisti. Bu üçlükle çok iyi 3. çeyreğe nokta koyuyor Fenerbahçe Tarfin.
2: EuroLeague heyecanına kısa bir ara. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
3: Spor. Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
4: Evet.
3: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
2: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters

0: köşe. Ters köşe. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
2: Merhaba.
1: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
2: Merhabalar abi. Merhaba.
1: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. EuroLeague heyecanı devam ediyor.
3: Hakikaten çok verimli hücum ettik. Üçüncü faul oldu Wade Baldwin'in.
4: Shavon Shields ve Braxton Kidd 4'te 4. Yani 8'e 8 de oynuyorlar.
3: Melli de öyle.
4: Melli de öyle.
3: Wade Baldwin alkışlar. Hak ettiği alkışlar onun için. Grant Forrest oyuna giriyor. Sterling Brown çift perdeyi kullandı. Dışarı açılan Sirvidis. Yine iyi savunma. 4 saniye kaldı. Sirvidis Blažević'e pas. Savunma faulü.
4: Ya tamamen takım düzeniyle oynayan, hücumda topu iyi paylaşan ve tek bir kişinin skor buna bağlı kalmayan bir takımla bir kişinin ürettiği skorla ayakta kalmaya çalışan diğer takımın mücadelesi maç. Özeti bu yani.
3: Grant Forrest az önce ikinci faulünü yapmıştı. Saban Lee şimdi. Butkevicius. Bu defa da Bingham'a faul çalınıyor.
4: Ama pas olması lazım sanki değil mi?
3: Evet.
4: Atışı vardı.
3: Şaras da onu işaret ediyordu ama.
4: Bakayım.
3: Atış gelecek.
4: Evet, son anda kaldırmıştık.
3: Bingham dörtleri kenara geliyor. Sertaç oyuna dönerken.
4: Şimdi ilk yarıda yaptığımız hatayı yapmamak lazım. Yani farkı 22-20'lere çektik yine. Muazzam bir savunma becerisiyle, agresifliğiyle, hücumdaki olağanüstü bir yüzdemizle tekrar maçı istediğimiz noktaya getirdik. Şimdi yani maçın sonuna doğru Jagiris'in oyuna ortak olacak noktaya getirmemek lazım. Sanmıyorum öyle bir şey olacağını ama.
3: Sergi Yunas, Sterling Brown elini sokup almayı başardı. Hızlı geliyorlar. Sirvidis'ten Saban Lee turnikeyi bıraktı. 18 sayıya indiriyor farkı Jalgiris Saban Lee ile. Grant Forrest. Sertaç perdede. Blažević de yukarıda kalmıştı. Forrest yine kıvrıldı. Zorladı pozisyonu. Grant Forrest atış kaçtı. Rebound alan Sirvidis. Sterling Brown ile hücumdalar. Blažević'in perdesini aldı. Orta mesafe... İsabet yok ama
4: hücum
3: evet,
4: faul.
3: Bu kez rebound mücadelesinde Blažević'e çalınan bir faul var. İlk faul oldu Blažević'in. İki dakika son periyotta geride kalmak üzere. Shane Larkin. Clyburn şimdi Sergi Yunas. İyi top döndü yine. Will Clyburn üçlük isabetli değil. Forrest'ın faul yaptığını söylüyor Juan Carlos Garcia. Üç oldu şimdi.
4: Ya Clyburn ritmini kendi kendine düşürdü. Yani maça kusursuz başladı. Fakat devamında yaptığı o kötü tercihlerle, ya bu tercih doğru da
3: o ritim kaçtı.
4: Suratında o mutsuzluğu görebiliyorsun şu anda.

0: Birazdan Carson Edwards, Jalgiris'te oyuna dönecek. Sterling Brown zorluyor pozisyonu. Sarginas
1: iyi savunma,
0: elinden
1: iyi
0: geleni
1: savunma,
0: yaptı
1: evet.
0: Ama Sterling Brown isabeti buluyor. 16 sayı indi fark. Larkin. Shane Larkin. Larkin. Clyburn havada tamamlamadı. Sonrasında basketi buldu. Bir de faul var. Larkin'in de neden kapatmadın gibisinden bir
1: evet.
0: bakışı, gülümsemesi var Will Clyburn'ı. Evet, yine alkışlar Shane Larkin için. Horton Tucker onun yerine oyuna giriyor. Jalgiris'te de Carson Edwards tekrar oyunda. On dördüncü sayısı Will Clyburn'un. Saban Lee. Sirvidis. Blažević bloklanmıştı sanıyorum ama sonrasında top onda kaldı.
1: Biraz şans topu oldu bu tabi.
0: Evet. Orta Tucker. Trent Forrest'ın sert açın perdesi vardı. Blažević yine yukarıda savunmada. Orta Tucker şimdi boş alana saldırmak istiyordu. Faul. Sirvidis'ten. Üçüncü takım faul oluyor Jalgiris'in. 6 dakika 37 saniye var bitme. Horton Tucker. Horton Tucker çok güzel pas verdi. Sertaç bitiriyor. Müthiş bir asist Taylan Horton Tucker'dan. 83-65. Blažević. Yukarıya biz bir kez baskıdaydık ve Blažević
1: evet,
0: rahat gitti.
1: Kolay bir basket oldu Jalgiris adına. Tabii faul hakkımız olunca da o teması kolay yapamıyoruz. Ama yine de oyun sertlikten vazgeçmemek lazım.
0: Horton Tucker az önce asist yaptı. Burada da çok güzel bir turnike bırakıyor. Jalgiris molası 18 sayılık üstünlüğümüz var. Bitme 6 dakika kala.
2: EuroLeague heyecanına kısa bir ara. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. EuroLeague heyecanı devam ediyor.
0: 18 sayı farklı önde Fenerbahçe Tarfin. Bitime yaklaşık 6 dakika kala. 85-67. Vasilius'in molası gelmişti. Jalgiris'te mola sonrasında Jonas Valančiūnas tekrar oyunda olacak. Bizde de Nicolo Melli döndü. Saban Lee topu getiriyor Jalgiris'te. Sirvidis. Horton Tucker karşısında. Valančiūnas'a pas. Biraz burada uyuyup
1: evet,
0: kaçırdık.
1: Evet biraz uyuduk. Daha doğrusu perdelemeye gider gibi yapıyor zannettik. Orada dolaşırken Valančiūnas bomboş kaldı.
0: Sadece ikinci basketi oldu. Bu defa da Sarginas'tan güzel bir kat asisti yapan Trent Forrest.

0: İlk sayılarını buluyor Ignas Sargiunas. Edwards sağına vurup sonrasında üçlüyü kullandı. Reboundu Nicolò Melli alıyor. Forrest. Melli'nin perdesi. Valanciunas'ı yine yukarı çektik. Forrest'tan Sargiunas. Şimdi Horton Tucker. Sable Lee karşısında. Horton Tucker yüklendi içeriye doğru. Top bize olacak. 7 saniyemiz var. Forrest'la topu oyuna sokuyoruz. Sargiunas 3 sayılık atış. Bir de üçlük cam yardımıyla.
1: Cam yardımıyla daha olsa üçlüğü buldu.
0: Cam çalışanı yanında. Sabin Lee. Zirvidis. Yine Valanciunas'ı arıyorlar. Melli dönmüştü Valanciunas'a. Clyburn burada elini soktu. Top bizde. Top bizde. Son temas Lee'den. Son 4,5 dakika maçta 21 sayı farkla öndeyiz. Kalen Horton Tucker. Şimdi Clyburn perde gösterdi. Wesley ve Horton Tucker'ın karşısında tekrar topu aldı. THD yüklendi. Topu kaçırmaya çalışırken.
1: Foul.
0: Foul. Biraz da kötü düştü Kalen Horton Tucker.
1: Hala kalkmadı. Umarım bir şey yoktur ama şimdi kalkıyor.
0: Şimdi kalkıyor. Neyse en az yani o anlık parkeye çarpışın acısıyla biraz sarsıldı haliyle. Melli kenara geldi. Marcus Bingham oyuna döndü. Juzang de ilk kez süre alacak bugün. Clyburn'le değişiyor. Johnny Juzang bugün ilk kez oyunda. Evet, Horton evet, Tucker'da.
1: Risk almaya gerek yok çift maç haftasında. Oyuncuları da yani çok verimli kullandık. Zaten ikinci yarı farkı yaratan 5, o savunma 5'iyle 4-5 dakika sahada kalıp müthiş agresif oynayıp top kayıpları yaptırdıktan sonra tekrar farkı 15 lira, 18 lira çıkartınca maç orada bizim adımıza zaten koptu.
0: Braxton Key kaçırdı ama Sargiunas rebound'u alıyor. Şimdi Forrest yaklaşmıştı potaya, olmadı. Edwards. Edwards, Bingham'ın da üstüne gitti. Valanciunas hücum reboundu ama evet, basket. Son 3,5 dakikanın içindeyiz. Sargiunas solundan gitti bu kez de. Gayet iyi iş çıkarıyor son bölümde Ignas Sargiunas.
1: Evet,
0: yeni sayıyı buldu.
1: O da son bölümü dediğin gibi gayet verimli oynadı.
0: Rebound'u alalım, aldık. Trent Forrest. Forrest yüklendi, istediği açık sahayı bulmuştu. Tamamlayan Braxton Key olacak.
1: İşte bu. Emeğin karşılığını aldı. Top yani Forrest'in kaçırmaması gereken pozisyonu kaçırıp Braxton Key takip edince eline düştü.
0: Bunu en çok hak edenlerden biri.
1: Evet.
0: Braxton Key.
1: Evet.
0: Molaya gidiyoruz 94-71'lik üstünlüğümüzle.
2: Euroleague heyecanına kısa bir ara.
3: Radyo Spor. Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.
1: EuroLeague heyecanı devam ediyor.
2: Üstünlüğü EuroLeague'de ikinci çift maç haftasını güzel bir galibiyetle evde açmak üzereyiz ve Perşembe yine evinde olacak. Bu kez Partizan'ı ağırlayacak Fenerbahçe, evet. Tarfin.
3: Onlar da kendi evlerinde Panathinaikos'ta zorlu bir maç oynuyorlar. Bu akşam bizim tabii rahat kazanmamız en azından yani bir bölümü maalesef çok kötü oynayıp tekrar bu farkları yakalamak ne kadar kaliteli bir takım olduğumuzu gösteriyor aslında.
2: Grigonis üçlüyü buldu.
3: Tabii onlar da evlerinde Efes'te oynayacaklar.
2: Cuma günü.
3: Evet, bazı oyuncuları ip atmamak adına kenara aldı koç.
2: Sergei Yunas. Juzenk. İstediği şutu bulamamıştı perde çıkışında. Şimdi Braxton Key. Üçlük kaçtı. Sergei Yunas o reboundu da girmişti ama top Jelgris'te. Madolo. Grigonis. Valenciunas'ı şöyle bir aradı. Sterling Brown top almaya geldi ve 3 sayılık atış kullanıyor. İsabet yok. Hücum reboundu. Foul Valenciunas'a. Braxton Key faulü yapan oyuncumuz. Valenciunas çizgide. İlk serbest atışlarını kullanıyor bugün Jonas Valenciunas. Yedinci sayısını buldu.
3: Edwards dışında çift taneye ulaşan başka oyuncu yok.
2: Evet. 20 sayı Edwards. Bizde 4 oyuncu çift tanelerde. Trent Forbes şimdi. Juzenk. Bingham'ın perdesi. Şutunu arıyordu Juzenk. Ulanovas'a karşı. Oteye doğru gitti. Köşeyi buldu Braxton Key. Süre biterken üçlük. Rebound'u alan ve bitiren Marcus Bingham oluyor. Madolo. Sterling Brown. Juzang'in üstüne gitti. Basket kararı geliyor. Marcus Bingham burada.
3: Bakalım, herhalde cama çarptı diye.
2: Evet.
3: Evet.
2: Panathinaikos maçı sonrasında böyle bir reaksiyon vermek ayrıca önemli.
3: Çok önemli, çok önemli. Evet, tabii galibiyetten bağımsız olarak 35 dakika dominant bir oyun vardı. Oyunun yani her iki tarafta, hem savunmada hem hücum tarafında. Elbette müthiş yüzdeyle oynuyor olmak bizi hep önde götürdü ama yaptığımız zaman zaman büyük baskı ve savunmalarla da Jelgiris'e yaptığımız top kayıpları da galibiyette büyük etken oldu. Dediğin gibi bir o fiziksel anlamda yaşadığımız hayal kırıklığının ardından bu galibiyet, evimizde bu galibiyet bize çok güven verdi diyebiliriz.
2: Ve gerçekten sezon başı itibarıyla İbrahim abi şunu söylemek gerekiyor. Jelgiris iyi takım. Yani
3: iyi takım.
2: Geçen sezon da gösterdiler bunu. Değişti takımları belki ama
3: tabii
2: iyi
3: ki,
2: bir kadroları var.
3: Yeni bir guard rotasyonuyla oynuyorlar. Kolay değil. Oyun formatları da biraz

0: Şimdi yani Carson Edwards etrafını çok düşünen bir oyuncu da değil. Takımın ona adapte olması, onun takımı ne kadar sahipleneceği de bir soru işareti. Bazı defoları var tabii ki ama
1: Williams-Koson
0: olmaması büyük bir dezavantaj. Ama kim olursa olsun karşımızda bugünkü enerjimizi, isteğimizi, arzumuzu gayet beğendim. Özellikle maçın başında o çok hırslı ve agresif başlamamız. 5 dakikada işler tam tersine dönüp fark 5 sayıya kadar indikten sonra ikinci yarıda vermiş olduğumuz bir reaksiyon daha. Ve doğru 5'i bulduğumuzda yaptığımız o hakikaten çemberi göstermedik bazı dakikalarda. Yani o veriler çok önemli. Çünkü bizim sahada oyunun yani büyük maçlarda, kazanmamız gereken maçlarda sahada kalacak olan 5 belli. Ona yakın bir 5 olacak sahada. Evet. O 5'in de dominasyonu özellikle savunma tarafında çok önemli. Bunu bir kez daha gösterdiler. Savunmadaki o 5'in adam geçilmeyip rakibi ne kadar zora sokup ya son topta attırdılar ya da top kaybı yaptılar.
1: Fenerbahçe taraftarı az önce Şarnas Yasikevicius'u da tezahüratla birlikte alkışladı, selamladı. O da karşılık verdi. Ve son olarak da nokta Cüzeng'in üçlüğüyle de geliyor. 99-80 Fenerbahçe Tarfin çift maç haftasını Şalgiris karşısında farklı galibiyetle açıyor.
0: Evet, demin de söylediğimiz gibi bu galibiyete ihtiyacımız vardı. İyi bir oyunla kazandık. Oyunlar iki tarafında da iyi oynayan taraftık. 35 dakika oyuna hakim olan taraftık. Güzel bir galibiyet oldu. Şimdi ikinci maçta Partizan'da galip, Partizan'ı da yenip bu zorlu deplasmanlar öncesinde evimize hata yapmadan geçersek, ondan sonra daha da gelişerek, her maç daha iyi giderek hedefimize ulaşmaya çalışacağız.
1: Fenerbahçeli oyuncular saha ortasında toplandılar, tribünleri selamlıyorlar galibiyet sonunda. 99-80, 19 sayılık çok önemli bir fark ve çok değerli bir galibiyet. Taraftar oylamasında da maçın oyuncusu olarak Shavon Shields seçilmiş. En yüksek verimlilik puanla
0: karşılık oynamış Shavon.
1: Shavon Shields 21 dakikanın biraz altında.
0: 21 dakikada evet. 17 sayı. Wade Baldwin 6 sayı ama 7 asist değil mi? 7-8 oldu mu?
1: 7 ile bitirdi. 7 ile bitirdi.
0: Kleinböll muazzam başladığı bir maçta kendi kendini zora soktu ama o sonunda yine toparladı bir şekilde. Braxton ki her zamanki gibi 15 sayı, hiç gözükmeden 15 sayı.
1: Herkes işini yaptı yani, bugün Fenerbahçe'de.
0: 4 oyuncu çift hadelerde, diğerleri de onların kıyısında. Herkes görevini yaptı diyebiliriz.
1: Çok kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında da maç sonu röportajlarıyla tekrar karşınızda olacağız.
2: EuroLeague heyecanı sona erdi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.
3: Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Temsilcimiz Galatasaray, Ramspark'ta Barcelona ile karşılaşıyor. Şu an dakikalar 39'u gösteriyor ve temsilcimiz Galatasaray 28. dakikada Batrakov'un kaydettiği golle 1-0'lık üstünlüğüne devam ediyor. Az önce, dakikalar öncesinde Galatasaray farkı

diye çıkarmıştı. Osimhen'in güzel bir kafa vuruşuyla golü vardı ama 3 dakikalık bir bekleme süresinin ardından maçın hakemi VAR'la görüştü. Offside kararını hükmetti sevgili futbol severler. Şu an aslında bayram yerine dönecekti 2-0'ın ardından yayına girmiş olsaydım. Çok ama çok daha farklı mesajlar veriyor olacaktım. İlerleyen dakikalarda diyelim değil mi? İlerleyen dakikalarda. Şimdi offside var mı yok mu bilmiyorum ama Victor Osimhen hareketlendi. Barcelona savunması yerini aldı. Ardından da kalkan bir bayrak ki Osimhen burada maçın hakemine bir tepkide bulundu. Gayet haklı bir tepki. Neden diye soracak olursanız pozisyon devam etti. Yaklaşık 15-20 saniye boyunca maç oynanmaya devam etti. Pozisyon tamamlandıktan sonra maçın hakemi de oyunu durdurdu. Victor Osimhen'in de bu karara bir tepkisi vardı maçın hakemine karşı. Ardından Barcelona hızlı çıkmak isterken top kalecimiz Uğurcan Çakır'a kadar geldi. Barcelona iyi başladı mücadeleye. Maçı takip edemeyenler için onu aktarayım. İyi başladılar. Konuk ekip dünya devi dediğimiz Barcelona. 20-25 dakika boyunca bizim kalemizde etkili göründüler. Ama Galatasaray'ın golünün ardından akın akın geliyoruz. Sağlı sollu geliyoruz. Leao'nun olduğu noktadan geliyoruz. Bir kez daha şimdi ceza sahası içerisine bir orta. Osimhen'e gelmedi top. Doğrudan dışarı çıktı. Ataklarımız devam ediyor. Golün ardından ikinci golü bulmak için yükleniyor temsilcimiz Galatasaray. Az önce de o anlardan biriydi. Leao'nun geliştirdiği bir organize atak pasını çıkardı. Pası alan oyuncu o noktada Lemina'ydı. Ceza sahası içerisine hiç bekletmeden bir orta gönderdi. Osimhen'le buluşsaydı top fark ikiye çıkmış olacaktı yüksek ihtimalle ama topun şiddetini ayarlayamadı Lemina. Doğrudan avuta çıktı. Karşılaşmanın 41. dakikasındayız. 1-0'lık Galatasaray'ın üstünlüğü devam ediyor. Önemli pozisyonları aktarmaya devam edeceğim tabii ki. Önemli gelişmeleri sizlere aktarıyor olacağım. Karşılaşmanın ilk yarısı sona erer ermez ne yapacağız? Tabii hemen bir stadyuma bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Sevgili Ufuk Demir'e gideceğiz. Radyo Spor'un yine sevilen yayıncılarından bir tanesi. Gündüz kuşağında sizlerle buluşuyor. Maçı stadyumda basın tribününde takip ediyor kendisi. Onun dışında yine çok sevilen isimlerden, Radyo Spor'un önemli yayıncılarından sevgili Salim Manav stadyumda bu karşılaşmayı takip eden bir diğer çalışma arkadaşımız. Ona da bağlantı gerçekleştireceğiz. Uzun bir akşam olacak. Devre arası, maç sonu, bağlantılarımız, stadyuma gideceğiz, geleceğiz. Oradaki atmosferleri sizlere an ve an aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi sol kanattan Barcelona bir hücum hazırlığı içerisinde, ceza sahası içerisinde bir orta çift yumruk Uğurcan Çakır topu uzaklaştırdı. O da günün başarılı isimlerinden biriydi ki özellikle 16. dakikaydı. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. 16. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldı Barcelona takımı. Sol çaprazdan ceza sahamıza girdiler. Önemli dakikalardan, maçın kırılma anlarından bir tanesi olabilirdi. Dani Olmo kalecimizle karşı karşıya kaldı ama Uğurcan Çakır son dönemin eleştirilen isimlerinden biri başarılı bir müdahalede bulundu ve topun kontrolünü sağladı. Şimdi dönen top Barcelona'da bir kez daha kalabilir. Dikkatli olmamız gerekiyor bu bölümde. Ceza sahamıza gelen top bir şut maalesef top ağlarımıza gitti. Şans golü diyebileceğim gollerden bir tanesi. Ceza sahası çevresinde yerde kalan bir oyuncumuz vardı. Barcelona'lı oyuncu da kaldı ve tribünlere gitti. Barcelona formasını gösteriyor. Konuk ekibin golü geldi 43. dakika. Galatasaray 1, Barcelona 1 oldu. Mücadelede 43. dakika tekrar yayıncı kuruluş ekrana getiriyor. Bir offside var mı yok mu? Hareketlenen bir oyuncu var. O oyuncu offside'da. Yani çok ince bir pozisyon. Belki buradan bir offside kararı da çıkabilir. Yayıncı kuruluş ekranıma tekrardan pozisyonu geniş açıdan getirdiği takdirde daha rahat yorumlama fırsatı yakalayacağım ve sizlerle paylaşacağım.

Hatta top bizim savunma oyuncumuza çarpıyor yanlış görmediysem. Top bizim savunma oyuncumuza çarpıp da Barcelonalı futbolcunun önünde kalıyor. Joao'nun kaydettiği gol. Joao Cancelo topu ağlarımıza gönderdi ve farklı bir açıdan tekrar izliyorum. Evet yani gol. Offside kararı çıkmadı. Zaten offside da yokmuş. İlk açı beni yanılttı onu söyleyeyim. 44. dakika Galatasaray 1, Barcelona 1. Hiç moral bozmaya gerek yok. İyi mücadele ediyoruz. İkinci gol için yüklenmeye devam ediyorduk. Şanssız bir gol gördük kalemizde. Şu ana kadar çekilen şut sayısına bakalım. İstatistikleri sizlere aktarayım. 44. dakikayı geride bırakmaya hazırlanırken temsilcimiz Galatasaray 3 şut denemesinde bulundu. Bu arada Barcelona sol kanattan şimdi geliyor. Dikkatli olmamız lazım. Boş alan vermeyelim. Uzaklardan bir şut Uğurcan Çakır, ardından dönen top tekrardan Uğurcan Çakır'da. Uğurcan Çakır topun kontrolünü iki hamlede kazandı ve şimdi bir uzun topla oyunu tekrardan hareketlendi. 45. dakikaya da girmiş bulunmaktayız. Mücadelede bir birlik eşitlik devam ediyor. İstatistikleri sizlere aktarıyordum. Galatasaray 3 şut denemesinde bulunmuş. Bunlardan ikisi isabetli. Konuk ekip Barcelona'ya bakacak olursak da totalde 8 şut girişimi var İspanyol ekibinin. Bunlardan 4'ü isabetli oldu. Zaten şut çekmeyi seven, oldukça fazla şut çeken bir takım biliyorsunuz. La Liga'da zaten oynadığı karşılaşmalarda 178 şut girişimi olan bir takımdan bahsediyoruz. Dile kolay, 178 şut girişimi 8 La Liga karşılaşmasında. Yine iyi mücadele ettik şu ana kadar. 45 dakikada 8 şut şansı verdik rakibimize. İlk yarıyı böyle atlatsak ikinci yarıda daha farklı bir oyun ortaya koyabiliriz. Bu dakikalarda oyun ritmimiz biraz düştü. Sağ çaprazdan bir şut Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır kalesinde devleşti. Yine müthiş çeldi. Bir kontra atağa çıkabilir miyiz şimdi? Leo uzun gönderilen bir top. Leo ceza sahası içerisine girdi. Leo pasını çıkardı ama penaltı noktasında Osimhen yoktu. Osimhen'in önüne düşen bir top. Pozisyondan sonuç alamadık. Atağımız orta alanda devam edecek. İlk yarının sonuna 3 dakikalık bir süre eklendi. Artı 3 işareti geldi. Maçın ilk yarısının son bölümüne. Biz çıkmaya çalışırken tabii orta alanda kaptırdığımız toplarla konuk ekip Barcelona'da hızlı geliyor. Savunmada bu bölümde son 5-6 dakikadır bizi zorluyor Barcelona'nın hücum oyuncuları ve bir de serbest vuruş kullanacaklar. Kaleye oldukça uzak bir mesafe Torreira'nın kaydetmiş olduğu, az önce yapmış olduğu düzelteyim, bir faul vardı. Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında maçın hakemi serbest vuruş kararını verdi. Şimdi sizlerden gelen mesajlara tabii ki döneceğim. Sadece burada maçın önemli pozisyonlarını aktarmıyorum. Her zaman olduğu gibi sizlerle karşılıklı yayınımızı yapacağız. Saatler 24'ü gösterene kadar ya da daha da uzayabilir bu süre. Hiç belli olmaz. Onu da söyleyeyim. Sizler görüşlerinizi bana yazmaya devam edin. İlk yarıda beklentiniz bu muydu? Galatasaray ilk 45 dakikada nasıl bir performans sergiledi? Doğruları, eksileri neydi? Ve ikinci yarıda nasıl bir oyun bekliyor dinleyicileri? Yine uzaklardan bir şut Uğurcan Çakır, son anda topu kornere çeldi. Uğurcan Çakır bugün nazar değmesin. Vuralım elimizi duvarlara, tahtalara. Uğurcan Çakır yine güzel bir kurtarışa imza attı. Uzaklardan bir şut. Kaleci son anda Uğurcan Çakır topu kornere çelmeyi başardı. Son bir dakika içerisindeyiz uzatma bölümünün sona ermesine. Artı 3 işaret edilmişti ilk yarının sonuna ilave süre olarak ve artı 3'ün de içerisindeyiz, artık saniyeler kaldı. Köşe vuruşu kullandı, ceza sahamıza gönderilen bir top kafalardan sekti ve diğer kanada gitti. Şimdi diğer kanattan bir köşe vuruşu kullanacak tekrardan Barcelona takımı. Hızlı kullandılar, paslaşılarak kullanılan bir köşe vuruştu ama maçın hakemi offside kararını verdi. Karşılaşmanın artık son düdüğü, ilk yarının son düdüğü her an çalabilir. İlk yarıda bir birlik bir eşitlik söz konusu. Golleri hatırlatacak olursak da 28. dakikada Batrakov düzgün bir vuruşta topu ağlara gönderdi. Rafael Leo'nun sol kanattan taşıdığı top içeriye çevirdi. Leo şöyle bir topu çekti. Ceza sahası dışından gelişi güzel bir vuruşta topu ağlara gönderdi. 28. dakikada
Galatasaray 1-0 öne geçti. 43. dakikada João Cancelo topu ağlarımıza gönderdi ve ilk 45 dakikada an itibariyle bir birlik eşitlikle sonuçlandı. Birazdan stadyuma bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Şöyle bir mesajları eriteyim. Sonrasında stadyuma gideceğiz. Yayıncı kuruluşta demiş dinleyicimiz. Peki teşekkür ediyorum. Sürekli sizi dinliyorum demiş sevgili Bülent Bey. Kolaylıklar dileyelim.

Galatasaray yener, en kötü ihtimalle de maç berabere biter diyen bir dinleyicim. Görkem hoş geldin. Basket maçından sonra demiş, Şampiyonlar Ligi Barcelona ne gelmiş? Radyospor'da basket maçı var demiş dinleyicimiz. Evet, Euroleague karşılaşması. Yine basketbolda da temsilcimiz Fenerbahçe'yi tebrik edelim. Hazır konusu açılmış sevgili Levent Bey. Oraya değinmek istemiş herhalde değil mi sevgili Levent Bey? Fenerbahçe'yi tebrik edelim. Şimdi bu dakikadan sonra Galatasaray-Barcelona maçı özelinde yayınımız devam edecek. Sizler de görüşlerinizi aktarmaya devam edin. Bir dakika içerisinde stadyuma bağlantı gerçekleştireceğiz. Arkadaşlarıma buradan söyleyeyim. Hazır olduğunda bağlantı lütfen buradan bana kaş göz yapsınlar, ben anlarım. Yayındayım ya, hani bana seslenemezsiniz ama bir kaş göz yapsanız ben anlarım. Peki, teşekkür ediyorum. Kolaylıklar gelsin.

0: İlk yarıda beklentileri karşıladı Galatasaray demiş sevgili Rıdvan Bey. Kazanacağız diyen bir başka dinleyicimiz. Peki sen nasıl buldun ilk yarıyı diyen bir başka dinleyicim. Birazdan ben değerlendireceğim karşılaşmayı ama şimdi bağlantılarımıza bir gidelim. Sevgili Salim Manav, Radyo Spor'un sevilen yayıncılarından kendisi, karşılaşmayı da stadyumda basın tribününden takip ediyor. Sevgili Salim Manav, hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Nasıl bir karşılaşma oldu ilk yarıda? Senin görüşlerini alabilir miyim?
1: Kulüplerin üzerindeydi. Şampiyonlar Ligi'nde motive olan bir Galatasaray var. Hasanpaşa maçındaki performansından eser yok olumlu anlamda. Yani ikinci golün iptali var. Orada Barış Alper Yılmaz'ın ayağından dolayı. Sen de görmüşsün. Onun evet, dışında atmosfer muazzam. Güzel yani. Ama Barcelona aslında direkt baskıyı kırıyor. Hatayı affetmiyorlar. Bence dünya futbolunun en iyi takımı. Oyun gücü en güçlü takımı. Onu söyleyebilirim.
0: Özellikle bu yani, sene. Özellikle bu sene çok hızlı hata çıkıyorlar.
1: Efendim?
0: Bu sene diyorum çok hızlı hata çıkıyorlar. Geçtiğimiz senelerde bu kadar tempolu oynamıyorlardı.
1: Yani geçtiğimiz yıllara göre yani inşa edilen bir kadro var. Oyun gücü en güçlü takım, bunu söyleyebilirim. Ve bu oyuncular yani altyapıdan beri birlikte oynayan oyuncular. İspanya milli takımı da keza aynı şekilde şekilde. Yani ilk yarı itibariyle bence Galatasaray çok iyi mücadele etti ama İkinci yarıda hamle oyuncuları çok çok önemli. İkinci yarıda özellikle de ilk yarının son 10 dakikalık bölümünde Barcelona baskıyı arttırdı. 1-1 olduktan sonra uzatma dakikalarında ikinci gol, üçüncü gol de olabilirdi. Affetmeyen bir takım, onun için son ana kadar dikkatli olmak gerekiyor.
0: İkinci yarı öncesi bir değişiklik bekliyor musun? Yoksa Okan Buruk şu an işleyen düzeni bozmaz.
1: Ben 60-65'e yani kadar beklemiyorum.
0: Beklemiyorum diyorsun. Peki oradan aktarman gereken bir şey var mı stadyumdan? Tribünlerden.
1: Tribünler muazzam.
0: Hiç susmuyorlar tabii. Tahmin edebiliyorum.
1: Evet. Bu protesto muazzam.
0: Osimhen'le alakalı çok eleştiri geliyor. Bir Galatasaraylı dinleyicim de sürekli onu yazıyor bana, Erdem Bey. Osimhen neden bu kadar itiraz ediyor? İkinci yarı bizi eksik bırakabilir. Yani ben buna katılmıyorum mesela.
1: Eksik bırakacağını düşünmüyorum ama. Yani Victor Osimhen'e bağlı bir oyun planı var Galatasaray'da. Niye eleştiriyor ki beyefendi?
0: Onu ben de anlayamadım. Tabii dinleyicimizin görüşüdür. Yani saygı duyuyorum da. Hani nerede isyan etti? Bir tane itirazı vardı. Offside kararında. Maçın hakemi 30 saniye evet, pozisyonu oynattı.
1: Çok offside'a kalıyor. Yani onu söyleyebilirim. Çok offside'a kalıyor.
0: Çok fazla golü düşündüğü için, ileriye çok atak gerçekleştirdiği için ben offside'a çok yakalandığını düşünüyorum da. Onun dışında şöyle bakıyorum bir yandan istatistiklere. Fenerbahçe taraftarıyım diyen yine bir başka dinleyicim, Galatasaray'ı ben Süper Lig'de böyle oynadığını görmedim. Avrupa'da gerçekten yani başka oynuyor.
1: Şampiyonlar Ligi kültürü olan bir takım Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi oynadığını söyleyebiliriz. Yani ben de aynı fikirdeyim dinleyenimizle.
0: Evet ya, buna katılmamak elde değil ya. Elde değil. Galatasaray bir Kasımpaşa maçındaki oyuna bakalım, bir de Barcelona maçındaki oyuna bakalım şu an ilk yarıda. Bambaşka bir senaryo. Bambaşka.
1: Bambaşka bir seviye. Zaten bu maçların motivasyonu da farklı oluyor, onu söyleyebilirim. Yani zaten

0: Barcelona'ya karşı 3 yılda 5 yılda bir oynarsın takımlara karşı. Bunun yani futbolcular üzerindeki motivasyonu da artı olacaktır. Ben bunun da etkilediğini düşünüyorum. Tribünlerdeki ısıtma protesto muazzam. İlk yarıda Galatasaray'ı son 5-6 dakika haricinde çok beğendim. Oynaması gerektiği gibi oynadı Barcelona'ya karşı.
1: Barış Alper Yılmaz bek pozisyonunda daha başarılı oluyor gibi. Ne dersin?
0: Barış Alper Yılmaz'la ilgili neler söyledim? Barış Alper Yılmaz bence oynaması gerektiği gibi oynuyor. Ve şu an sahanın en iyi oyuncularından biri. Düşüncem bu.
1: Çok koşuyor. Çok mücadele ediyor. İkili mücadelelerde sürekli ayakta duran bir Barış var. Benim de dikkatimi evet. O çekti ilk yarıda. Peki aktarmak istediğin başka bir şey yoksa diğer bağlantına
0: yani
1: geçeceğim.
0: İkinci yarının başlangıcına ilk yarıdaki 11 ile başlayacağını düşünüyorum. Teknik direktör Okan Buruk. Sane ile birlikte Sara hamle oyuncuları olacaktır. Düşüncem bu.
1: Peki ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakal.
1: Teşekkürler. Kolaylıklar dileyelim. Sevgili Salim Manaf. Kendisi stadyumda karşılaşmayı takip ediyor. Birazdan da bir diğer bağlantımıza geçeceğiz. Yine stadyuma gideceğiz. Basın tribününden devam edeceğiz. Sonrasında da sizlerden gelen mesajlara şöyle bir bakacağım. İkinci yarıdaki beklentiniz nedir diye sordum. Dinleyicilerimize güzel mesajlar geliyor. Bak umutlu mesajlar geliyor en azından. 2-1, 3-1 diyen dinleyicilerimiz var. Bakalım olacak mı? Ha benim üzüldüğüm nokta şu. Bakın bunu da itiraf edeyim. Şimdi 1-0 yakaladık ya. Sonrasında Barcelona'nın golüne kadar ya Galatasaray çok etkili kenar hücumları gerçekleştirdi. Leao tarafından, Yunus Akgün'ün kanadından etkili bindirmeler vardı. Barış Alper Yılmaz da zaman zaman ileriye çıktı. O bölümden bahsediyorum, maçın o bölümünden bahsediyorum. Orada ikinci golü de bulabilirdik. Nitekim golü de bulduk. Bakın golü de bulduk. Hani çok basit bir offside, çok... milimetrik ölçebileceğimiz bir offside. Yani ayağı hafif geride olsa Barış Alper Yılmaz'ın o noktada skor 2-0 olacaktı. Skor 2-0 olacaktı. Ne diyoruz? Kısmet. İkinci yarı. Umarım erken bir golle tekrardan rüzgarı arkamıza alacağız. Barcelona karşısında biz bugün galip geleceğiz. En kötü sahada mağlup olmayacak olan bir Türk takımı olacak. 90 dakika sona erdiğinde. Diyelim hazır mı bağlantımız? Şöyle bir kontrol edeyim. Rejiye de sorayım. 30 saniye mi? Peki. Yaklaşık bir 30 saniyemiz varmış. Ufuk Demir birazdan hattımızda olacak.

0: Sen nasıl değerlendirirsin diyen dinleyicimize şöyle söyleyeyim. Yani az önce sevgili Salim'in de söylediği gibi. İlk yarıda Galatasaray'ın oynaması gerektiği gibi oynadığını düşünüyorum. Bir 10 dakikalık bölümü ben de beğenmedim. Yani sevgili Salim 5 dakikalık bölümü beğenmedim diyor da. Ben 10 dakikalık, hatta 12-13 dakika, notlarıma bakıyorum. Bir 13 dakikalık oyunu beğenmedim. Yani çok fazla topu rakibimize verdik. Kendi evimizde biraz daha o tribünün baskısıyla daha etkili başlayabilirdik. Ha, burada da tabii ki ben eleştirmiyorum bu anlamda Galatasaray takımını. Yani karşısında koskocaman Barcelona var. Şimdi sen tribünlerden gelen destekle hadi biz hücum edelim, hadi ön alanda baskı kuralım dersen gelir Barcelona 3-4 pasla topu ağlara gönderir. Ne olduğunu anlayamazsın. Dakika 22-0 geride olursun. Ne oldu? Sağına soluna bakarsın. Öyle de bir karşılaşma. Peki bağlantımız hazır mı? Şöyle bir tekrar kontrol edeyim. Bağlantımıza gidelim, bekletmeyelim kendisini. İkinci yarı birazdan başlayacak, artık az bir süre kaldı. Telefon attığımızda stadyumda karşılaşmayı takip eden Radyo Spor yayıncılarından sevgili Ufuk Demir varmış. Sevgili Ufuk Demir, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: İlk yarıya baktığımızda bir birlik bir skor. Yani benim üzüldüğüm noktalardan biri. Ben Galatasaray'ın ilk yarıyı önde kapatacağını düşünüyordum. Hatta 2'yi bulur muyuz diye de düşünmüyor değildim. Ama
1: aslında
0: gelinen noktada
1: ikinci golü de bulduk aslında. Ya bulduk. Evet. Ama Barış Alper'in orada çok ince bir offside'la ikinci golü maalesef geçerli sayılmadı. Offside'a takıldı. Gerçekten Galatasaray kontralarda çok iyi hücum hamleleri yaptı. Özellikle sol kanattan Leao bugün gerçekten de çok iyi futbol oynamadığını gösterdi bize. Yine kademede Lamina, evet. Gerçekten de bugün Jakobs'la beraber güzel işler beceriyor. Bakalım ikinci yarı nasıl olacak, ama Batrakova da bir parantez açmak gerekiyor. Gerçekten de Galatasaray'ın yapmış olduğu iyi bir transfer olduğunu bugün gösteriyor.
0: Yani Süper Lig'de bu performansı göremedik. Hani başıma bir şey gelmeyecekse öyle söyleyeyim. Eleştirilmeyeceksem. Batrakov Süper Lig'de daha hazır değilim sinyallerini veriyordu, ama Şampiyonlar Ligi'nde özellikle bugün baktığımızda gerçekten makina gibi işleyen bir Batrakov'u görüyoruz 10 numara pozisyonunda. İlk yarıdaki oyun şablonundan sen memnunsun benim anladığım kadarıyla. Şu an yemiş
1: yani
0: olsak bile.
1: Olması gerektiği gibi oynuyor Galatasaray bugün. Çünkü karşısında Messi ve Ronaldinho'lardan sonra bence şu anda en iyi Barcelona'sına karşı oynuyor. Ve son devre arası bitmeden 35 ile 42. dakikalar arasında gerçekten yakaladığı oldu Galatasaray'ın. Hatta fark skor daha da açılacak mı derken yabancı basın mensubu arkadaşlarımızla göz göze geldik. Derken talihsiz bir gol yedik açıkçası. Ama Galatasaray gerçekten de bugün istekli. Taraftar müthiş, ıslık seslerinden gerçekten de kulaklarımız tabiri caizse sağır olacak pozisyondaydı. İkinci devreye de bence etkili başlayacaktır. Sadece tek dezavantaj Osimhen çok sık offside'da kalıyor. Biraz onlara dikkat edebilirse ikinci hatta üçüncü golü Galatasaray bugün Osimhen'le bulabilir. Bunu da şimdiden söylemiş.
0: Üçüncü golü diyorsun sen abi.
1: Ben bugün tabii Galatasaray'dan bir gol daha bekliyorum en azından şu dakikalardan sonra, ama tabii ki Barcelona'yı durdurmak kolay olmayacak. Diyorum ya, gerçekten de müthiş bir kadroya sahip. Müthiş oyunculardan kurulu bir kadro. Özellikle ceza sahası dışından Yamal'ın etkili şutu, gene Pedro'nun etkili şutlarını Uğurcan Çakır bugün muhteşem çıkartıyor, ama diyorum ya, ne kadar güçlü bir Barcelona'ya karşı oynadığımızın da bilincinde olmamız gerekiyor.
0: Ya şundan dolayı sordum. Dinleyicilerim de onu yanlış anlamasın. Sen üçüncü golü diyorsun dedim. Hani bir şaşırdım orada. Şaşırma ifadesini aktardım dinleyicilerimize. Şundan dolayı. Yani dediğin olursa şayet Galatasaray üçüncü golü atar ve bu maçı kazanırsa abi, ve bunu ilk sen söyledin. Altıncı isim artık bilmiyorum, uğurlu mu geldin? Ben sana güzel şöyle bir 2-3 kilolu, hatta 3 kiloya sözünü de vereyim. 3 kiloluk böyle Antep fıstıklı bir baklava armağan edeceğim. Sabah yayına geldiğinde onu afiyetle yersin, bak onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim baştan.
1: Diyelim. Evet, yani bugün Galatasaray'ı tabii ki galip gelmek çok önemli, ama çok. Bu Galatasaray'dan yani mağlup olmadan bu sahadan ayrılmak da gerçekten de önemli diye düşünüyorum ama gerçekten de ikinci golü attığında offside gerekçesi olmadan önce biz göz göze geldik diyorum ya. Hem Türk basın mensupları hem yabancı basın mensupları arkadaşlarımıza olacak mı, skor açılacak mı dercesine baktık ama ne yazık ki çok ince bir offside'dan golümüz iptal edildi.
0: Yabancı basınla bir konuşma durumun gerçekleşti mi abi? Öyle bir durum var mıydı? Yani onların görüşünü de merak ediyorum. Galatasaray'ı nasıl yani buldular?
1: Oynaması gerektiği gibi oynuyor Galatasaray. Yani yabancı basın mensubu arkadaşlar da aynısını söylüyor. Çünkü baktığımız zaman top kontrolü daha çok Barcelona'daydı ama diyorum ya, özellikle Batrakov'un orkestra şefi gibi sola sağa yani hem Yunus Akgün'e hem Leao'ya hem de Osimhen'i beslemesi gerçekten de bugün çok etkili oldu. Diyorum ya, Barcelona takımın defansını 35 ile 42. dakikalar arasında perişan etti. Yani kolay işler değil ki bu Barcelona, biliyorsun zor gol yiyen bir takım. Evet. Hele ki bu sezon özellikle, ama baktığın zaman Galatasaray ceza sahasına zor girmiyor. Ama diyorum ya, sadece offside pozisyonlarına dikkat etmek gerekiyor. Özellikle Osimhen'in Leao'nun ikinci yarıda birazcık daha topa daha kontrollü devam etmesi, acele etmemesi Galatasaray'a diyorum ya ikinci golü bulmasını sağlayacağını düşünüyorum. Ama ben Osimhen'den bugün bir gol bekliyorum. Onu net söyleyeyim.
0: Osimhen'den bir gol bekliyorsun. 4 tane offside'ı var bu arada. Sen bu bilgileri aktarırken paylaşayım onu.
1: Evet.
0: Az bir rakam değil. Evet, haklısınız bu konuda. 4 tane offside. Az önce sevgili Salim de aynı yere vurgu yaptı. 4 offside bir karşılaşma için, özellikle ilk yarı için bir Barcelona maçında az bir rakam değil. Buna biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Okan Buruk bununla alakalı bir uyarıda bulunacaktır. Oyuncular sahaya...
1: İki takım da sahaya tekrar çıktı. Barcelona ve Galatasaray. İkinci yarıda yaklaşık 1 dakika sonra başlayacak.
0: Eklemek istediğin son bir şey var mıydı benim atladığım abi?
1: Benim yok, sizin varsa.
0: Teşekkür ediyorum. Umarım gol

Malı zaten 3 kişinin birden tutması gerekiyor. Oradan daha o baskıyı hissettirmemiz lazım diye düşünüyorum. Peki ikinci yarı an itibariyle başladı. Batrakov ve Cancelo'nun golleriyle ilk 45 dakikada bir birlik eşitlik vardı. İkinci yarıya İspanya temsilcisi Barcelona başladı. Önemli pozisyonları sizlere aktarmaya devam edeceğim. Şöyle bir mesajlarımıza döneyim. Birçok mesaj birikti. Abi hayırlı akşamlar. İkinci golün demiş. Offside diye iptal edildi. Ama pozisyonun tekrarı gösterilmedi. Ya da ben mi kaçırdım? Siz kaçırmış olabilirsiniz. Ben tekrarını iki kez gördüm. Farklı açılardan onu söyle. Hatta üç kez gördüm. Yayıncı kuruluş arka arkaya getirdi. Şimdi Barcelona etkili gelebilir. İşte bunlara dikkat etmek gerekiyor. Sol çaprazdan ceza sahamıza gönderildi. Penaltı noktası üzerinde Lemina'dan kritik bir müdahale. Henüz 46. dakikada böyle ataklarla bu 90 dakika nasıl gelecek? Bakalım merak ediyorum. Hani kalbimiz var, tansiyonumuz var. Canım bizim de burada yayın yapıyorum da bir yandan da önemli bir karşılaşma. Şimdi sağ kanattan ceza sahamıza geldiler. Dikkatli olmamız lazım. Bomboş bir pozisyon. Allah'tan bizim istediğimiz gibi bir vuruş geldi. Barcelona ikinci gole çok yaklaştı. İkinci yarının henüz başı. Bak bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yanlış görmediysen pozisyonun içerisindeki oyuncu Yamal topu ceza sahası içerisine taşıdı. Bomboş arka direkte bir pozisyon. Yani dokunsa top ağlarımıza gidecek. Sol ayağıyla bir vuruş denemek istemiş burada. Yine 17 numaralı formasıyla Anthony Gordon ve top yandan dışarı çıktı. Aman diyelim çocuklar, aman böyle pozisyonları kolay kolay bulamasınlar ki bulmamaları gerekiyor. Biz buradan puan ya da puanlar almak istiyorsak Barcelona seviyesindeki bir takıma bu kadar kolay pozisyon vermememiz gerektiğini düşünüyorum. İkinci yarıda 47. dakikadayız. Bir birlik eşitlik devam ediyor. İkinci yarıya Barcelona daha iyi başladı. Sağlı sollu etkili ataklar geliyor. Şimdi sağ çaprazdan ceza sahamıza girdiler. Bir plase yandan avuta gitti. Şut çekme makinesi diyorum ben Barcelona'ya. Az önce ona da değindik, sevgili Ufuk Demir kendisi söyledi. Barcelona şut çekmeyi seven bir takım. Çok hızlı hücuma çıkmayı seven bir takım demişti. La Liga'da 8 karşılaşmada 34 gol attı Barcelona ama işin ilginç tarafı 173 şut çeken bir Barcelona vardı. 8 karşılaşmada 173 tane şut çeken bir Barcelona. İkinci yarıda da bu şutlara başladı Barcelona takımı. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi Osimhen iki oyuncu arasından topu kazandı ama yine bir offside kararı herhalde. Victor Osimhen yine offside'a yakalandı. Bu 48. dakikada Osimhen'in 5. offside'ı oldu. Yani offside kararı çıktı diye düşünüyorum. Sessiz bir şekilde takip ediyorum karşılaşmayı. Faul yok, bir şey yok. Peki şimdi yine Barcelona tehlikeli geliyor. Ceza sahamıza girdiler. Son anda bir müdahale. Son anda bir müdahale. Barış Alper Yılmaz mücadelesine devam etti. Presine devam etti ve vuruş açısını engelledi Barcelonalı oyuncuların burada. Kötü de bir vuruş geldi. Ardından yine kalkan bir offside bayrağı, pozisyon sona erdikten sonra maçın hakemi offside kararını vermiş oldu. Tekrar bakıyorum pozisyona. Evet, bir offside var ama yine ince offside'lardan biri. Yani gol olsaydı uzun dakikalarca bu pozisyon incelenebilirdi görüşüne sahibim. 49. dakikadayız. Şu an bir birlik eşitlik devam ediyor. Barcelona ikinci yarıda oyunun hakimi diyebilirim. Biz kendi yarı alanımızda şu an Barcelona'nın üzerimize gelmesini bekliyoruz. Barcelona ise gelmeye devam ediyor. Onlardan biri sol kanattan şekillenen bir atak. Ceza sahasına bir ara pası Davinson Sanchez. Aman aman Süper Lig'de yaptığın o basit hatalardan birini tekrarlama. Çünkü bir tereddüt etti. Acaba kaleciye mi dönsem, vursam mı, kalecinin çıkmasını mı beklesem diye bir anlık düşündü. Onu fark ettim ben. Vücut dilinden belli oldu. Ama arkadan koşan da bir Barcelona'da oyuncu vardı. Orada hızlı davrandı bu sefer. Yine 2-3 saniye gecikmiş olsa da topu kornere gönderdi. 49. dakikadan çıktık. Bir köşe vuruşu kullanacak. Şimdi Barcelona takımı ceza sahamıza gönderilen bir orta kafalardan sekti. Ardından yine Barcelona'lı oyuncularda kaldı. Atakları devam edecek. 50. dakikadayız. Ceza sahası içerisinde bir orta, bir kafa. Maalesef top ağlarımızda ama Barcelona'nın golü zaten geliyorum diyordu.
Barcelona'nın golü geliyorum diyordu. İkinci yarıda sağlı sollu atakları vardı Barcelona takımının. Buna dikkat etmemiz gerekiyor diyordum ve onlardan biri gerçekleşti. 50. dakikada bir kafa vuruşu.

Galatasaray biraz daha iyi oynarsa Galatasaray'ın yenme ihtimali yüksek. Zira Barça oyun kuramadı. Ya oyun kurmasına gerek yok. Ben nasıl hücuma çıktıklarını göremiyorum bu şu an yayındayken. Ha, top orta alanda iki pas sonrasında ceza sahamıza geliyorlar. Enteresan bir paslaşması var. Ha, Ronaldinho ve Messi'li o kadrosunun ardından bence en iyi kadroya sahip. Yıllardır aynı isimlerle mücadele ediyorlar. Hatta UEFA Avrupa Ligi'nde bile bir çeyrek final öncesi elendiler, hatırlayın. Yine Galatasaray'la karşılaştı o dönem Barcelona. Hatırlıyorsunuz değil mi? İşte o dönemki oyuncuların birçoğu Barcelona'da forma giymeye devam ediyor. Çok genç bir takımdı. Hala çok genç. 24.1 yaş ortalaması bulunuyor Barcelona'nın. Ama iyi bir jenerasyon yakaladığını ben düşünüyorum. Dakikalar 51 hatta 52. 2-1'lik Barcelona üstünlüğü devam ediyor maalesef. Barcelona'nın ikinci yarıdaki golüne engel olamadık. Şimdi de sol kanattan gelişen Barcelona atağı boş bırakmamak gerekiyor. Ceza sahasına bir orta denemesi ama kötü bir orta. Yine de Barcelona'lı oyuncular da kaldı. Sağ kanattan atakları gelişecek. Şimdi ceza sahamıza girdiler. Uzaklardan bir şut üstten farklı bir şekilde avuta gitti. 52. dakikada Barcelona Yamal'la bir şut girişiminde daha bulundu. Torreira ve Barış'ın dikkat etmesi gerekiyor. Kart görebilirler demiş dinleyicimiz. Peki devam edelim. Bir başka dinleyici mesaj yazmış ama herhalde okumadığım için sinirlenip mesajlarını silmiş. Şöyle bakalım. Mert Elam tebrikler. Offside oyunu tuttu demiş. Anlayamadım yazdığınızı ama. Maç 90 dakika daha bitmedi Görkem. Sen dahil herkes bir havaya girdi. Gireceğiz tabii ki canım. Maç 5 olursa şaşırma. Maç 5 olursa herkes sevinecek mi? Yani sevinen olacak mı? Onu merak ediyorum. Yani sevinmemesi gerekiyor bence kimsenin. Kimsenin sevinmemesi gerekiyor. Ama ikinci yarıdaki bu oyuna Okan Buruk'tan bir hamle gelmesi şart. İkinci yarıda 7 dakika geride kaldı. Maalesef Barcelona bizim yarı sahamızda rahat paslaşıyor. Çok rahat yürüyerek ceza sahamıza giriyor. Yani gerçek bu. Buna bir müdahale gelmesi gerekiyor. Erken bir değişiklik olabilir. Tabii ki orta sahayı güçlendirecek bir oyuncu değişikliği gelebilir. Çünkü oyuncularımız da yoruldu. Yine ceza sahamıza geldiler. Bir şut ve top yine ağlarımıza gitti. Barcelona aradaki farkı 2'ye çıkardı. Skor 3-1 oldu. Çok rahat paslaşıyor Barcelona ceza sahamızda. İşte sorun bu. ...1-0 öne geçtiğimiz mücadelede 54. dakikada 3-1 geriye düştük. Barcelona ikinci yarıya rüzgar gibi bir başlangıç yaptı. Şimdi dinleyicilerimize sorayım. 3-1, 54. dakika. Nasıl başladık? Nasıl devam ediyor? Ve henüz 54. dakika diyorum. Bakın daha uzun bir süre var. Skor 3-1'e geldi. Ve Barcelona pozisyon bulabilen bir takım. Çok rahat pozisyon bulabilen bir takım. Bakalım Barcelona Galatasaray mücadelesinde ya da Galatasaray Barcelona mücadelesinde kalan dakikalarda neler olacak? Bu konuyla alakalı mesajlarınızı bekliyorum sevgili futbol severler. Yani şu an bana kulak veren herkesin de katılım göstermesi çok ama çok kritik. Çok da merak ediyorum onu söyleyeyim. Anthony Gordon 53. dakikada Barcelona'nın 3. golünü kaydetti. Ve temiz bir gol, onu merak edenlere söyleyeyim. İkinci karşılaşmasında ilk golünü attı Gordon. 53. dakikada farkı 2'ye çıkarmış oldular. Yani biz başlıyoruz golün ardından tekrardan orta sahadan başlıyoruz ama yine bir pas hatası geliyor mesela. Yani oyun ritmimizi kaybettik bu bölümde. Oyuncu değişikliğinin gelmesi şart. Şöyle bir yedekler arasına bakıyorum kulübede kimler var diye. Hani kim olabilir? Leroy Sané var. Buraları oynamayı iyi bilen bir oyuncu. Gabriel Sara orta alanda yine belki pasları sağlayabilecek bir oyuncu. Orta sahaya dinamizm katabilecek bir oyuncu. Onun dışında Şalai, belki Barış Alper Yılmaz'ı öne çeker. Okan Buruk öyle bir risk alır. Yani bunlar denenebilir. Tek emin olduğum şey 10 dakika geride kaldı ikinci yarıda. 2 tane gol gördük kalemizde ve yaklaşık 6 tane de şut verdik. Yani çok rahat pozisyon ürettiler. Biz orta sahanın ötesine geçemedik ikinci yarı itibariyle onu söyleyeyim.
baskılı başlaması gereken taraf biz oluruz diye düşünüyorduk ki bağlantılarımızda da bunu konuşuyorduk. Onların da beklentisi buydu. Sevgili Salim Manav'ın, sevgili Ufuk Demir'in de görüşleri buydu. Ama tam tersi bir senaryo oldu. İkinci yarıya Barcelona daha hızlı bir başlangıç yaptı. Bayağı bir hızlı başlangıç yaptı. 10 dakikada 2 gol buldular. 56. dakika 3-1'lik Barcelona'nın üstünlüğü devam ediyor. Önemli pozisyonları aktarmaya tabii devam edeceğiz. Sizlerden gelen mesajlara şöyle bir bakalım. Sané'nin girmesi lazım bence Görkem Bey demiş. Evet, olabilir. Yani Sané de topu kaybedince geriye dönmüyor. Geriye dönmediği için savunmada bir aksaklık olabilir. Zaten savunmamızı yoran bir Barcelona var. Hücum tarafına baktığımızda rakibimizin ön alanda ciddi baskı kurduğunu söyleyebilirim. Ha, biz topu ileriye taşıyamıyoruz. Öyle bir sorun yaşıyorduk şu ana kadar ikinci yarı için. Söyleyebilirim bunu. Ya, hatta maçın geneline baktığımızda da bu sıkıntıyı yaşıyoruz. İkinci gol olsaydı, o gol ofsaydı olmasaydı şu an Galatasaray üçüncü golü bulmuş olurdu. Maalesef bazen şansın da yanında olması gerekiyor demiş Erdem Bey. Teşekkür ediyorum. Evet, şanssız anlardan biriydi. İkinci gol gelseydi farklı bir durumu olur muydu? Olabilir tabii. Ama karşımızda da Barcelona var. Bunu unutmayalım. Çok önemli. Bence dünyanın şu an en formda takımı Barcelona. Öyle bir takımla karşılaşıyoruz. Bunun unutulmaması gerekiyor. Biraz önceki arkadaşa selam olsun demiş. 3 olur dedi. Yani ters bir totem oldu ya maalesef. Galatasaray'ın 3. golünü bekliyorum demişti sevgili Ufuk Demir de. Maç daha bitmedi. Bakalım. Hani umut vermek zorundayız. Umutlu davranmak zorundayız. Lemina oyundan çıkıyor. Gabriel Sara oyuna girecek. Yunus Akgün ve Batrakov da yine oyundan alınan diğer oyuncularımız. Okan Buruk'tan 3 hamle birden geliyor. 3 hamle birden geliyor. Ugachukwu oyuna girdi. Sané oyuna giriyor. Bir de Gabriel Sara oyuna giren bir diğer oyuncumuz. Bu 3 değişiklik umarım Galatasaray'a, temsilcimize farklı bir hava kazandırır. Hani 3-2'ye getirsek şöyle yakın bir dakikada 65-70'e kadar 3-2'yi bulsak yine o mücadele bile yeterli olacaktır. Yeterli olacaktır. Yeter ki şu ikinci golü bulalım kalemizde gol görmeden. Ama en önemlisi nedir diye soracak olursanız çok rahat pozisyon veriyoruz. O pas bağlantılarını kesmemiz lazım. Barcelona çok çabuk pozisyona giriyor. Bakın çok tehlikeli ataklar gerçekleştiriyor. Buna bir çözüm üretmemiz lazım. Ön alanda tabii gol bulalım. Gerideyiz. Ama geri planda da savunma konusunda da daha dikkatli olmamız gerekiyor. Şöyle bakalım. Olmo ve Gordon oyundan alındı. Barcelona'da Jesus ve Adeyemi oyuna giren diğer isimler, tecrübeli isimleri oyuna dahil etti. Adeyemi oyuna dahil etti. Teknik direktörleri Barcelona takımından da iki değişiklik birden geldi. Şimdi mesajlara dönelim. 59. dakika 3-1 Barcelona'nın üstünlüğüyle devam ediyor. Karşılaşma. Görkem abi, ben Eskişehir'den Burak. Galatasaraylıyım. Şok oldum. Osimhen'le attığımız ikinci golde sence offside var mı? Barcelona'lı oyuncuya çarptı. Nasıl değerlendirirsin? Var canım. Offside var orada. Çok ince bir offside ama maalesef. Şimdi Galatasaray geliyor ama istediği gibi topu yönlendiremedi maalesef burada oyuncumuz. Hani etkili de olabileceğimiz pozisyonlardan bir tanesiydi. Victor Osimhen sol çaprazdaydı. Gabriel Sara yanılmıyorsam topu çıkarmaya çalıştı. Leroy Sané'ye aktarmaya çalıştı ama istediği gibi gönderemedi. Kafasıyla bu topu istediği gibi gönderseydi kaleciyle karşı karşıya kalacaktı Leroy Sané. Etkili olduğumuz anlardan biri olabilirdi ki önemli bir dakikaydı. Önemli bir dakikaydı. Barcelona kaç tane şut çekti abi diye soru. 14 tane şut girişimi var. Ve bunlardan 8'i isabetli. Bizim de 3 tane şutumuz var ve bunlardan ikisi isabetli oldu. Şu ana kadar istatistikler bu şekilde, onu da söyleyelim. Barcelona sağ kanattan yine hücum şekillendiriyor. Oyunun yönünü sol kanada çevirdi. Barcelona'lı oyuncular sol taraftan şimdi paslaşıyorlar. Tabii 3-1'lik üstünlüğün de verdiği avantajla rahat paslaşmalara devam ediyor. Sanki bizim de bu bölümde oyun tempomuz düştü. Yani o ön alan baskımız, ciddi bir baskımız oluyordu ya top Barcelona'lı oyunculara geldiğinde. Onu şu ana kadar gerçekleştiremiyoruz diye düşünüyorum. Üçüncü golün ardından oyun tempomuzu tamamen kaybetmek üzereyiz.

Kaybettik demiyorum ama kaybetmek üzereyiz, dağılmak üzereyiz. Toparlanmamız lazım. Bu toparlanma nasıl olur? Bir golle olur ya da çok önemli, güzel bir organizasyon sonucunda etkili bir pozisyon. Kaçan net bir gol. Tribünleri hareketlendirecek bir pozisyonla olur. Daha 30 dakika var. Daha 30 dakika var. Bir golün ardından yine bambaşka bir karşılaşma olabilir. Ben umudumu kaybetmiyorum. Umudumu kaybetmiyorum. Görkem abi, ben Eskişehir, bu mesajı okuduk. Peki, aynı mesajı görmüşüz. Şöyle devam edelim. Barcelona sürklese eder, 5-1 veya 6 biter demiş dinleyicimiz. Üzülür müyüm? Tabii ki hayır. Anadolu Hisarı'ndan Levent. Hani 6-1 Barcelona maçı kazandığında üzülmeyeceğini söyleyen bir dinleyicimiz. Tabii herkesin kendi görüşü. Ama yarın öbür günde sizin rakipleriniz, siz kaybettiğinizde, bilmiyorum hangi takımlısınız da, ondan sonra o kişilere hakaret etmeyin ya da onlar niye öyle düşünüyor demeyin. Onu söyleyeyim. Sizin çevrenizdeki insanları kastediyorum sevgili Levent Bey. Yani siz Galatasaray farklı mağlup olduğunda seviniyorsanız, onları kızdırıyorsanız, onlar da size böyle bir cevap verdiğinde alınmayacaksınız. Ki bence bunların hepsi yanlış. Bence bunların hepsi yanlış. Avrupa'da birbirimizi desteklemek gerekiyor. Hangi takım olduğunun bir önemi yok. Şu an sahadaki takımın Galatasaray olduğunun da bir önemi yok. Ben milli takım gözüyle bakıyorum, bakmaya çalışıyorum. Her takımımıza aynı eşit mesafede. Umarım Galatasaray da ya iyi mücadele eder. Kalan bölümde kaybetsek bile mücadelesiyle hafızalarımızda kalan bir 90 dakikayı geride tamamlar. Yarın Fenerbahçe'miz Aston Villa'yı mağlup eder. Trabzonspor'umuz, Beşiktaş'ımız da yine Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nden galibiyetlerle ayrılır. Ülke puanı gerekiyor. Ülke puanı çok gerekli bu bölümde. Takım yoruldu. Yenseydik dünyada manşet olurduk diyen bir dinleyicim. Yapacak bir şey yok ya. Karşımızda da Barcelona var canım. Şimdi Barcelona ne zaman mağlup olmuş ki? Şu an mağlup olsun. Ha, biz o duruma getirebilir miydik? Galatasaray için söylüyorum. Evet, yani şanssız bir ofsayt. İşte yani 2-3 santim, 5 santim maksimum ya. Barış'ın ayağı geride olsa 2-0 olacak. Müthiş bir hava vardı. Galatasaray o anda geliyordu. Akın akın geliyordu. Şu an Barcelona'nın geldiği gibi geliyordu, sağlı sollu. Ama o bölümden sonra kalemizde golü gördük. Devamında da oyun temposu tamamen karşı tarafa geçti. Maalesef gerçek bu. Futbolun içerisinde olan şeyler bunlar. Merhabalar İstanbul, işte İstanbul diye okudum mesajı. İşte Avrupa'da klasik bir Türk takımı. Formaya yıldız takmakla olmuyor bu işler demiş. Süper Lig yıldızlarını artık kaldırsınlar Avrupa maçlarında. Bence saçma duruyor. Sanki 5 defa Şampiyonlar Ligi'ni kazanmışlar. Saygılar, Fransa'dan Talip. O öyle ya, tüm Avrupa takımlarının logosunda yer alan yıldızlar kendi yerel ligindeki şampiyonluklarını temsil ediyor. Öyle bir gelenek devam ediyor. Ha, yıldız çok önemli mi? Değil canım. Ha, yıldızın ne önemi var? 64. dakika, Galatasaray 1, Barcelona 3. Sağ kanattan Leroy Sané ile gelmeye çalıştık ama araya giren Barcelona savunması topun kontrolünü kazandı. Ardından da ön alanda bir baskı kurmaya çalışıyoruz ama dedim ya, o maçın başındaki baskıdan biraz uzağız. Ha, Leo sol kanatta bir baskı oluşturmaya çalıştı. Yatarak bir müdahalede bulundu rakibine. Yerde kalan bir Barcelona oyuncu ardından da sarı kartı çıkardı. Karşılaşmanın hakemi Leo sarı kart gördü. 64. dakikayı geride bırakmak üzereyken.

bir bağlantı daha gerçekleştirelim. Oradaki tribün atmosferini bir alalım. Galatasaray oyundan düştü. Tribünlerdeki durum ne? Onu da öğrenmek istiyorum ve sizlere aktarmak istiyorum.

Radyo Spor'un önemli yayıncılarından sevgili Ufuk Demir bir kez daha hattımızda. İlk yarıda devre arasında daha doğru ifadeyle kendisini konuk almıştık. Bu arada Barcelona

0: Ona dördüncü golü buldu sevgili Ufuk Demir de hattımızda. Oyundan iyice düşen bir Galatasaray var şu an.
1: Evet, ikinci yarıya Galatasaray çok kötü başladı açıkçası. Yani İsmail Jakobs'un öncelikle kaçırdığı oyuncu gol attı. Kimdi o? Fermin Lopez.
0: Evet.
1: Güzel de bir gol attı açıkçası kafa vuruşuyla. Ondan sonra çorap söküğü gibi geldi. Barcelona yağan yağmurla birlikte gollerde yağmur olup yağdı bugün sevgili dinleyiciler. Tam yayına bağlandığın sırada da oyuna sonradan giren
0: evet.
1: 14 numaralı Karim Adeyemi 4. golü bularak Galatasaray'ı iyice sürklase etti. Evet, zor. Bundan sonrası tabii ki hem moral motivasyon olarak tribünleri yavaş yavaş terk eden Galatasaray seyircilerini görüyoruz.
0: Ha, bu önemli detay. Bu önemli detay. Tribünlerdeki atmosfer de gollerle birlikte düştü o zaman.
1: Evet, yani özellikle 3. golden sonra, yani Gordon'un golünden sonra evet. Tribünlerde yavaş yavaş motivasyon da düştü. Yaklaşık 2-3 dakika önce yine bir heyecan vardı aslında ama Galatasaray istediği pozisyonları bulamadı ne yazık ki. Bulamayınca da diyorum ya, Barcelona gerçekten de çok güçlü bir rakip. Özellikle son zamanların müthiş bir Barcelona'sı.
0: Evet.
1: Ne olursa olsun, ama dediğim gibi aslında maçın bir kırılma anı var. O da offside. Eğer o offside gol olarak neticelenmiş olsaydı belki daha farklı bir skor olabilirdi diye düşünüyorum. Şimdi oyuncu değişikliği yapılıyor.
0: Şalay girecek.
1: Evet, Barış Alper Yılmaz oyundan çıkıyor. Yerine 7 numarayla Şalay oyuna dahil oluyor. Dediğim gibi bundan sonrası Galatasaray için çok zor. Çünkü Barcelona akın akın geliyor. Farkın açılmaması için Galatasaray artık hem savunma güvenliğini elden bırakmamaya çalışacak. Hem orta sahayı Leao'yla bir akın geliştiriyor sol kanattan. Ama düşürüldüğü yerde de faul atışı kullanacak Galatasaray. Şu an için aktaracaklarım bu kadar.
0: Abi şunu da söyleyeceğim. Şimdi tabii Galatasaray oyundan düştü diyoruz da Galatasaray'ı ben ikinci yarıda rakip yarı alanda ilk kez görüyorum şu an. Leo da az önce yerde kalan bir pozisyon. Onun evet, dışında yani Galatasaray ya 10 dakika olmamış, daha 8 dakikada kalende 2 gol görüyorsun. Ya o bölümde bir değişiklik olması gerekmiyor muydu? İlla golleri mi yemek gerekiyor?
1: Yani ikinci yarının hemen başında gol geldiği için yani
0: yap abi. Orada yap bir değişiklik. Geliyor çünkü Barcelona. Akın akın geliyor.
1: Evet, şu anda itiraz edilen bir pozisyon da var.
0: Evet.
1: Son söylediğini alamadım tribünlerin uzunluğundan sevgili Görkem.
0: Ya Barcelona ikinci yarıya akın akın ataklarla başladı. Daha 30 saniye geçmeden %100'lük bir gol pozisyonuna girdiler. Devamında bu ataklar gelmeye devam etti ve nitekim kalemizde golü gördük. Şimdi Okan Buruk hocamız bunu gördüğünde bir müdahale, erken bir müdahale yapması doğru olmaz mıydı?
1: Yani dediğim gibi ikinci golden sonra tabii ki güvenlik bir şekilde Galatasaray için oyuncu değişiklikleri yapılabilirdi ama ancak üçüncü golden sonra geldi değişiklikler. Ondan sonrası da dediğim gibi önce savunma güvenliğini ve orta sahaya top taşıyacak oyuncuları sisteme soktu hoca. Ama baktığın zaman şu an için herhangi bir etkili olmuş bir pozisyonu yok Galatasaray'ın ikinci yarıda. Orta sahada geçen bir mücadele. Barcelona'nın zaman zaman atakları var, uzaktan şutları var. Özellikle Lamin Yamal'ın uzaktan gerçekten de rakip savunmaya zor anlar yaşattığı pozisyonlar var.
0: Evet,
1: şimdi de mesela baktığımız zaman uzun toplarla gelmeye çalışıyor. Galatasaray'ın en azından üzerinden şu ölü toprağını atıp skor bulması gereken bir dakika süreç.
0: Averaj da önemli.
1: Düşünebiliyorum.
0: Averaj da çok önemli. Şimdi maç bitti, tamam kaybettik, hadi bunu kabul edelim de. Ya burada 3 farklı kaybetmekle 2 farklı kaybetmenin de ciddi bir önemi var. İlerleyen süreçte 8 hafta,
1: evet,
0: 7 hafta sonra.
1: Yani şu anda Leroy Sané çok ciddi bir pozisyon yakalayacakken
0: evet.
1: Kaleci Juan Garcia çıktı ve topu uzaklaştırdı. Kısa süreli de bir sakatlık geçiriyor
0: evet.
1: Kaleci Garcia. Yani bu şekilde ataklarla artık Barcelona'da gol pozisyonuna girmeye çalışacak Galatasaray. İkinci yarıda oyuncu değişikliği alan Leroy Sané sağ kanattan yeterli hücumu şu an için yapamadı ama bakalım ilerleyen dakikalarda bizlere neler gösterecek Galatasaray Barcelona maçı.
0: Sen de hakkını helal et. Maçı mı izleyeceksin, yayında bunları mı anlatacaksın? Seni fazla tuttum ama.
1: Estağfurullah.
0: Şöyle bir tepki var mı tribünlerden herhangi bir oyuncumuza? Onu da aktaralım dinleyicilerimize.
1: Yani herhangi bir oyuncuya şu anda tepki yok. Zaten dediğim gibi Galatasaray ilk yarıda keyifli bir futbol ortaya koymuştu. Mücadeleci bir futbol ortaya koymuştu. Ama ikinci yarıda dediğim gibi şanssız goller, maçın kırılma anları ister istemez bugün seyirciyi üzdü. Ama diyorum ya, yani rakip baktığınız zaman dünyanın devi. Yani ne kadar, niçin tepki gösterebilecek ki Galatasaray taraftarı, onu da anlamış değilim. Ama yani şunu söyleyeceğim, tabii ki maçı kazanmak isteyecektir. Tabii ki puanlarını, puan ve puanlar almak isteyecektir taraftar, ama yani bugün baktığımız zaman yani realist düşünmek gerekirse oynadığımız takım dünyanın en iyisi diyebileceğimiz bir takım. Ona rağmen müthiş bir futbol ortaya koydu ilk yarıda. Diyorum, bakın tekrar ediyorum, kırılma noktası 2-0 olmasaydı, 2-0 olsaydı o esnada çok farklı bir Galatasaray ikinci yarıya çıkacaktı muhtemelen. Ki ondan sonra da belki spora gidecekti. İçten bunları söylemek gerçekten şu anda üzücü ama kazanmak içten bile değildi bence. Kazanmamak.
0: Benim de kırılma anı olarak gösterebileceğim nokta oydu ama çok topu da rakibe veriyoruz. Tamam, Barcelona abi, bunu kabul ediyorum da ya bu kadar kendi yarı alanında beklersen ya kalende golü görürsün. İspanya'da, La Liga'da örnek vereyim ya, Deportivo ile Coruña bile bu kadar kapanmaz. Barcelona'da, Nou Camp'ta oynadığı maçta bu kadar savunma yapmaz. Ki bizim kadromuzda bu düzeyde oynamış çok oyuncu var. Tamam, Barcelona dünyanın en iyisi belki. Ama biz de bu kadar topu vermeyelim ya. Vermeyelim abi. Bizim Türk takımlarının ortak noktası bu. Topu rakibe veriyorsun. Ya verince zaten savunma yapamıyorsun. Geliyorlar, takır takır atıyorlar. En büyük sorunlardan biri bu diye düşünüyorum. Senin de ağzına sağlık. Fazla vaktini almayayım. 20 dakika gibi az bir süre kaldı. Maçı izlemeye devam et abi.
1: Yani şu an anladım. Seni çok iyi anlıyorum. Üzüntünü çok iyi anlıyorum. Taraftar çok, yani hepimiz çok üzülüyoruz. Sonuçta baktığın zaman ne olursa olsun ben bir Galatasaraylı değilim. Ama sonuçta bir Türk takımının galip gelmesine elbette ki isteyen bir izleyiciyim. Takım da tutmuyorum bu arada, hangi takımdasın diye soracak olurlarsa. Herhangi bir tuttuğum takım yok. Sadece kendi takımımız var. Memleketimizin takımı. Adana Demirsporluyum. O da
0: bizim şirkette,
1: iyi yerlere gelecektir.
0: Bizim şirkette çok Adana Demirsporlu var.
1: Evet.
0: Salimhan abi biraz... sen iki. Ben de Adana sporluyum diyeyim abi. Ben de Adana turuncudur diyeyim hadi.
1: Önemli değil. O da Adana'mızın takımı. Güzide takım. Ama dediğim gibi bugün Galatasaray o kadar da kötü bir futbol ortaya koymadı. Ama dediğim gibi kırılma anları ne yazık ki güçlü bir Barcelona. Yani bugün çok şeyler olabilirdi. Çok sonuca gidilebilirdi.
0: Çok.
1: Ama diyorum ya, bazen kaderin cilvesi, ama büyük takımlar finalde her zaman galip gelebiliyorlar ya, öyle söyleyebilirim. Yani 41 yaşındayım, 35 senedir futbol izliyorum. Tabii ki futbolda top yuvarlaktır, 90 dakika bitmeden hiçbir şey olmaz, ama iyi takımlar, büyük takımlar, büyük takım olmaz zihniyetinde olan takımlar her zaman başa güreşiyorlar. Ki şu anda da Leao'nun bir şutu var. Özür dilerim, Oftaçuk kim bu oyuncu, hemen kontrol
0: edelim. Çok yavaş bir
1: şut çekti ki o da, yani baktığınız zaman moral motivasyonun son derece düştüğünü görüyoruz Galatasaray'da. Yine Barcelona sol kanattan geliyor. Baktığınız zaman, ama orada da bir saltan bayrak mı? Hayır, bir faul var. Bakalım, dediğim gibi son 18 dakikalık bir süre var, uzatmalar hariç. 16 dakika düzeltiyorum.
0: Onlar da oyunu bıraktı gibi sanki. Yani rölantiyi aldılar. Yani bu bölümde o sağlı sollu ataklarını gerçekleştirmiyor Barcelona'da.
1: Çünkü skor istedikleri seviyede, tempo istedikleri seviyede. Evet. Neticede dünya devi bir takım. Yani bu saatten sonra artık boş pozisyonlarda, kontralarda gol atacaklar, ama Barcelona gerçekten de çok iyi top oynuyor. Bunu söylemek istiyorum ve şu anda da çok etkili geldi.
0: Çıkmaya çalışırken kaptırıyoruz sürekli topları.
1: Pedri. Evet. Pedri çok etkili geldi ama kaleci Uğurcan'dan döndü. Osimhen bugün dediğim gibi yani sürekli ofsaytlarda kaldı. Şimdi kaleciyle karşı karşıya, Leroy Sané'ye bıraksa gol olacak pozisyon.
0: Bomboş pozisyon. Evet.
1: %100'lük bir pozisyon ama evet. Ne yazık ki bırakmadı ona. Yani al at dercesine bir pozisyon.

0: pozisyondu. Kendisi gitti ama kaleci Juan Garcia'ya takıldı. Topun işte da... yani bunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Yani kolektif futbolda yani şunları kaçırmaması gerekiyor büyük takımların. Yani Leroy Sané orada bomboş gidiyor. Osimhen gibi bir futbolcusu. Ayağının dışıyla, içiyle, neresiyle versen ver pası o pozisyonu gol olmama şansı yok. Yani belki gol olsa taraftar ateşlenecek. Daha 15 dakikalık bir süre var. Neden olmasın diyecektik.
1: Üçüncü gol gelecek
0: yani en
1: belki.
0: Azından bir, en azından evet. Bir umut doğacaktı. Tabii. Ama iyice demoralize olmuş duruma getiriyor takımı ki Barcelona
1: yine etkili geliyorlar.
0: Yine çok etkili geliyor.
1: Evet, ceza sahası içerisinden bir şu top yan ağlarda kaldı. Bir de penaltı beklentisi var. Arkadan çekti diyor. Tabii ben şu an bulunduğum yerden onu göremiyorum da.
0: Yok, devam ediyor pozisyon.
1: Evet, maçın hakim başlattı.
0: Evet, pozisyon devam ediyor. Eren Elmalı bugün yine sahada mücadele eden isimlerden birisiydi. İyi mücadele ettiğini düşünüyorum ben Eren Elmalı'nın. Baktığımız zaman. Yani o da Yamal'a karşı bugün elinden geldiği kadar mücadelesini verdi. Ama dediğim gibi yani Osimhen bugün birçok kırılma noktalarında başrol oynadı bu isim. Barış Alper Yılmaz'ın o pozisyonda, offside pozisyonda. Yine az önceki %100'lük gol pozisyonunda. Yani ben bugün açıkçası Osimhen'den yani gol bekliyordum ki gene bekliyorum ama yani bu şekilde nasıl olacak? İnanın ben de merak etmeye başladım.
1: Çıkarken hata yapmaları gerekiyor gibi. Ya kendi paslaşırken Barcelona'lı oyuncuların bir çok basit hata yapması gerekiyor. Bizim hücuma çıkmamız için diye düşünüyorum. Ya görünen tablo şimdi, o.
0: Görken maalesef. Barcelona çok rahat olduğu için keyifli futbol oynuyorlar şu anda. Yani senin şu anda bir gol bulman gerekiyor. Yani bu dakikalarda bulabileceğin gol en azından rakibi belki strese sokabilir. Çünkü 4-2 farklı skor biliyorsun her zaman tehlikelidir.
1: Evet.
0: Yani 4-2 olur, icabında döner ama yani Galatasaray'ın şu anki oynamış olduğu futbolda yani o golü atabilecek pozisyona girecek mücadele göremiyorum. Taraftar şu anda tekrardan Galatasaray'a karşı sesim net ulaşıyor mu bilmiyorum
1: geliyor,
0: ama
1: geliyor, tribünlerin sesi geliyor.
0: İnanılmaz derecede tribünlerde şu anda Galatasaray'a destek var. Yine Leroy Sané sağ kanattan aldı topu. İndiren isim.
1: İçeride kimse yok.
0: Baktığımız zaman Rafael Leao yardıma geldi ama dediğin gibi içeride kimse yok.
1: Evet.
0: Ki bir içeri... pozisyon olabilir. Osimhen yine offside'a takıldı.
1: Evet, offside. Çok net offside. Çok net offside. Yani kaç tane offside oldu? Ben ona bir kez daha bakmak istiyorum. En son 5'ti. Bir maçta bu kadar forvet oyuncusu offside'da kalıyorsa yani ciddi anlamda bir sorun var. O bölgede sorun var. Şu an bu maç için söylüyorum tabii ki.
0: Şu anda yanında sevgili meslektaşım Salim Manav da var.
1: Evet.
0: İstersen Salim de buradayken onun da değerli görüşlerini alalım. Ne dersin Görkem?
1: Tabii alabiliriz.
2: İyi akşamlar Görkem. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum sevgili Salim bana. Hoş geldin bir kez daha.
2: Hoş bulduk. Yani ilk yarıyla ikinci yarı arasında siyahla beyaz arasındaki kadar fark var. Bunu söyleyelim. Çok ciddi bir fark var. Galatasaray ikinci yarının başında az önce Osman'ı da bahsetti.
1: Evet.
2: Peş peşe goller yedi. Barcelona zaten ilk yarı bittiğinde de söylemiştik. Oyun gücü çok güçlü bir takım. Yani burada taraftarlar da şu an yerine sevemem bestesini yapıyorlar. Yani bugün burada çok iyi başlayan bir maç vardı. Fakat sonu iyi olmadı. Şu an skor 4-1. Dakika 8'den Barcelona 5. ve 6. golü de kaçırdı.
1: Evet.
2: Yani bence yani Barcelona şu an dünya futbolunun en büyük takımı, bunu söyleyebilirim. Oyun gücü en güçlü olan takım. Nitekim de baktığımız zaman burada mağlubiyet oldu. Normal şartlarda Galatasaray bu tarz maçları çok iyi oynuyor. İlk yarı başlangıcı itibariyle de çok iyi bir başlangıç yapmıştı. İkinci gol iptal edildi. İlk yarı 1-1 bitti.
1: Evet.
2: Şimdi Nagia oyuna girecek. Bunu da söyleyelim. Hazırlık yapıyor.
1: Torreira çıkacak herhalde.
0: Torreira çıktı.

0: Moreira evet. Çıktı, yarına Nagy'a girdi. Bunu da söyleyelim.
1: Torreira oyuna alındı.
0: Nagy'a girdi. Nagy'a girdi. Bunu söyleyelim. Ogochukwu'yu izledik. O da oyuna giren oyuncular arasındaydı. Bunu söyleyebilirim. Yani şu an tarihin en iyi Barcelona'sına karşı Galatasaray mücadele ediyor. Hatırlarsın bir dönem de böyleydi. Messi'nin, Ronaldinho'nun olduğu dönemde evet. De Barcelona dünya futbolunu domine etmişti. Yine aynı şekilde devam ediyor. Barcelona taraftarı galibiyet coşkusunu yaşıyor.
1: Onlar ayakta mı bağırıyor? Tezahüratlarda bulunuyor mu İspanyollar?
0: Evet, bulunuyorlar.
1: Normalde pek alışık olmadığımız tablo. Genelde oturarak maçları takip ederler
0: yani
1: çünkü.
0: Yani zaman zaman şu an oturuyorlar. Anlık takımlar pas yaptığı zaman oley çekiyorlar. Bunu söyleyebilirim.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Görkem, görüşmek üzere. Hoşça kal.
1: Hoşça kal. Sevgili Ufuk Demir ve sevgili Salim Manav bizlerle birlikteydi. Oradaki atmosferi de sizlere aktarmaya gayret gösterdik. Şöyle bakalım. 82. dakika. 4-1'lik Barcelona'nın üstünlüğü devam ediyor. Fermin Lopez oyundan alındı ve Gavi oyuna girdi. Barcelona takımında Gavi kalan bölümde mücadele edecek. Maç sonu tabii ki yine kısa da olsa bir bağlantımız olacak. Şu an tribünleri sesini duyamayan dinleyicilerim için şunu aktarayım. Az önce sıcak bilgi olarak zaten tarafınıza ulaştı bu. Sesli olarak tarafınıza ulaştı. Galatasaray tribünleri özellikle kuzey bölümü olarak adlandırdığımız tribün gruplarının, grubunun diyeyim Galatasaray'da, yer aldığı o kale arkası tribünü bestelerine devam ediyor. Galatasaray'ın sonuç dışında oynadığı futbol için oyunculara bir nevi destek olmaya devam ediyor bir bölüm. Bazı tribünlerde de boşalmalar meydana gelmiş, tribünleri terk eden bazı futbol severlerin olduğu bilgisini de az önce canlı yayında sizlere aktardık. Onun dışında mesajlara biraz dönelim. 4-1'lik Barcelona üstünlüğü bulunuyor. Karşılaşmanın da 83. dakikası geride kaldı. Peki abi, kolay gelsin diyen bir dinleyicim. Bakalım neler yazmış. Önemli pozisyon olunca döneceğim diyorum ama Barcelona sürekli atak gerçekleştiriyor. Şimdi yine ceza sahamıza geldiler. Uğur Can Çakır topu kornere gönderdi. 5. gole yaklaştı Barcelona takımı. Abi kolay gelsin. Galatasaray bu akşam Türk milli takımı gibi. Ama doğruyu söylemek de kaldı. Galatasaray'a hiç şans vermiyorum. Barcelona'ya bir gol atarsan, 3 tane, 4 tane atarsan 6 tane de ne kadar girecek abi, gol olacak demiş. Yani mesajınızı hiç anlamıyorum ya. Bazen bana kızıyorsunuz ama ya şu yazdığınız mesajı telefon tuşuna basmadım, yabancı tuş falan. Tamam, eyvallah, kabul ediyorum Yaşar Bey de. Hani okuyamıyorum. Mesajınızı okuyamıyorum bakın. Neyi okuyamıyorsun demeyin. Okuyamıyorum mesajınızı. Sonra yanlış bir ifade kullanacağım. Sizin fikriniz olmayan bir şeyi fikrinizmiş gibi söyleyeceğim. Mahcup olacağım size. O yüzden dolayı bu uyarıda bulunuyorum. Barcelona öyle bir takım ki 10 gol lazım olsa bulacak güçteler. Bu sene kupayı da büyük ihtimalle Barcelona kazanır demiş. Devam edelim. Dinleyicimiz ne yazdı? Ankara'dan selamlar Ahmet Bilaloğlu. Maç sonucuna hiç üzülmem. Bir anlamı yok benim için. Kaç tane yerse yesin, yiyebilir demiş. Peki. Bu Uğurcan ve Burak bizim 3. ligde oynayacak seviyede diyen bir başka dinleyicimiz. İyi geceler, iyi yayınlar diyor bir başka dinleyicim. Bu arada Barcelona etkili geldi. Son anda kaleciyi geçen top kafayla şalayı olması gerekiyor. Çizgi önünde topu uzaklaştırmayı başardık. 85. dakikada 5. gole çok ama çok yaklaştı konuk ekip Barcelona takımı. İyi geceler, iyi yayınlar. Bence Uğurcan Çakır bu takımın kalecisi değil. Zayıf kalıyor kalede. Rusya'dan izliyorum maçı. Erhan Çolakoğlu. Peki devam edelim. Galatasaraylı oyuncuların ilk defa kendilerini yere atmadığı bir maç izliyorum diyen bir başka dinleyicim. Tabii göndermeler başladı. Sen şampiyon olunca Hocan argo kelimeler kullanırsa seni de kimse desteklemez demiş. Barcelona'yı destekliyormuş dinleyicim. Yenildik ama ezilmedik diyen bir başka dinleyicim. Yani burada hangi Türk takımı dedim ya dün akşam yayınımda, ya hatırlıyorsunuz. 3 büyük, 4 büyük ülkemizden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. Ortaklaşa bir kadro çıkarsınlar Barcelona takımına karşı. Tamam, belki skor böyle olmaz. Ama yenemeyiz. Yenemeyiz. Bizim sorunumuz kulüp takımlarının oyuncu kalitesi değil. O da var ama o ilk sırada değil. Bizim sistem sorunumuz var. Avrupa takımlarıyla mücadele edebilecek düzeyde futbol ligimiz yok. Yavaş oynuyoruz. Abi ne alakası var? Çok alakası var. Yabancı bir oyuncu esiyor Avrupa'da değil mi? Sağdan soldan topu alıyor, tırnak içerisinde uçuyor kaçıyor. Ama ülkemizde 5. hafta, 6. hafta ya biz onun çakmasını mı aldık acaba ya? Niye koşmuyor bu oyuncu? Deniyor. Hatırlıyorsunuz birçok oyuncu için bu söyleniyor. Niye? Antrenman. Maalesef durum bu. Oyun yavaş oynanıyor ülkemizde. Ve oradaki oyuncular yavaş oynamaya alışık değil. Topun oyunda kalma süresine bakın. İtalya'da, Almanya'da, İngiltere'de, İspanya'da bakın. Bir maçın 90 dakikası istatistiğini açın bakın internetten. Çok kolay erişebilirsin buna. Gir bak. Topun oyunda kalma süresi ne kadar? Bir de herhangi bir Süper Lig maçının topun oyunda kalma süresine bak. Ne demek istediğimi anlayacaksın zaten. Ha bir de bunun üzerine oyuncu kalitesi eklendiğinde ortaya böyle bir tablo çıkıyor ki gayet normal. Gayet normal.

Sizce gelir mi demiş dinleyicimiz. Ne göndermiş acaba ya? Sizce gelir mi? Şöyle bir bakayım. Kupon göndermiş herhalde. Şu an kuponunuzu açmaya çalışıyorum da kupon açılmıyor. Dinleyicim onu söyleyeyim. Ha, şimdi oldu. Şimdi oldu. Hızlı hızlı bakayım. Galatasaray Barcelona 3 handikaptan maç sonu 2. Yani ne oluyor bu? Bir gol daha bekliyorsunuz. Yani totalde 4 farklı kazanmasını bekliyorsunuz. Yani gelmesin. Hayır, kusura bakmayın sevgili Erdem Bey, gelmesin de. Ha, Barcelona gelmeye devam ediyor. Barcelona gelmeye devam ediyor. Hani böyle devam ederse bulur. Ya isterse şu an ben gol atmak istiyorum, atacağım derse atar. Maalesef. Üzücü ama gerçek. Gerçeklerle yaşamayı öğrenmek gerekiyor. Bizim futbolumuz bu kalitede değil abi. Değil. Değil. Burada Galatasaray'ın sorunu değil bu. Ülke futbolumuz İspanya şampiyonuyla yarışabilecek düzeyde değil. Maalesef. Kabul etmiyor musunuz? Her böyle büyük karşılaşmalarda, Avrupa maçlarında bu gerçekler yüzümüze tak tak tak vuruyor. Vurmaya devam edecek. Ya bırakalım birbirimizi yemeyi. Bak hala mesajlar geliyor. Bırakalım. Burada sorun Galatasaray'ın oynadığı futbol değil. Sen hangi takımlısın abi? Beşiktaş mı? Trabzon? Fenerbahçe mi? Ya sen karşılaşsan da buna benzer bir şey olacak. Sanma Galatasaray kötü, sen olsan senin takımın burada yenecek Barcelona'yı. Öyle bir şey değil. Kadron Barcelona ile eş düzeyde olsa yine Barcelona'yı yenemezsin. Çünkü adamların bir futbol sistemi var. Kültürü var. Bizde o yok. O yok. Orada kaybediyoruz biz. Maça başlamadan zaten 1-0 geride başlıyoruz. Her böyle Avrupa maçında. Yoksa şaşırmayın. Yok Slavia Prag geldi de bizi nasıl yendi? Yener. Bütçeyle olmuyor bu işler. Montella gibi konuşturmayın beni şimdi. Eski milli takım hocamız gibi konuşturmayın. Kadro bütçesi çok önemli bir detaydır ama skoru etkileyecek düzeyde bir durum değildir. Bodo Glimt geçtiğimiz sezon City'ye neler yaptı? Inter'e hatırlayın ya. İki maçta da farklı mağlup etti Inter'i. Bunu yaparken bütçesi kaçtı? Onda biri bile değildi belki. Inter. Değil mi? Inter'le kıyasladığımızda. Ama oyun sistemleri geliştire geliştire Avrupa'da oynama alışkanlığı kazanıyorsun. Ya bizde o yok. 89. dakikadayız. Mücadelenin son dakikasındayız. 4-1'lik Barcelona üstünlüğü devam ediyor. Oyun temposu tamamen düştü. Onu söyleyeyim. Sağ kanattan gelmeye çalışıyoruz ve yerde kalan bir oyuncumuz var. Henüz ayağa kalkamadı. Televizyona şu an yayıncı kuruluşa bakıyorum. Bayağı uzaktan takip ediyorum ben de mücadeleyi. Gözlerimde mi sorun var onu bilmiyorum da oyuncuların, bazı oyuncuların isimlerini çıkartamıyorum. Şimdi nokta gibi görüyorum ya oyuncuları. Atatürk Olimpiyat Stadyumu gibi. Heh, evet öyle öyle tarif edebilirim. Barcelona muhteşem top oynuyor diyen sevgili Bahri Bey. Ya bu sezonki istatistiklerini tekrar vereyim. La Liga'da 8 maçta 34 gol attı Barcelona. Ve bu 8 maçta 173 şut girişiminde bulundu. Barcelona bu arada etkili gelebilir mi? Davinson Sanchez 5. golü önledi köşe.

vuruşu kullanacak. 90. dakikadayız. Barcelona köşe vuruşu kullanma hazırlığı içerisinde. La Liga'da 8 maçta 8 galibiyet. Onun ötesinde 34 gol attı. 8 maçta 34 gol Barcelona bu sezon. Kendi yerel liginden bahsediyorum. Avrupa dışı. Ve bu 8 maçta daha da enteresan bir bilgi. 173 şut girişimi. 173 şuttan bahsediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçı da devreye aldığımızda ne oluyor? 9 maçta 197 şut girişimi. 200 diyelim biz buna. 200 diyelim. Sen 9 resmi maçta 200 tane şut çekiyorsan zaten o takımla başa çıkabilmen çok zor. Çok zor maalesef. Bunu başarabilmek biraz güç. Hatta mucize. Ben dün akşamki yayınımda da söyledim. Galatasaray çok zor ya işi. Kazanır diyen arkadaşlarımıza bunu söyledim. Bazıları beni Galatasaray düşmanı, Fenerbahçelisin diyen oldu mu bilmiyorum. Abi burada bu takım beni temsil ediyor. Bak ülkemi temsil ediyor. Ben bu gözle takip ediyorum. Bak Galatasaray'ın formasında Türk bayrağı var. Onu da mı reddedeceğiz? Türk bayrağı var şu an formanın üzerinde. Ona saygımız olsun. Fenerbahçe yarın akşam. Ne demek Fenerbahçe'de umarım fark yer? Mesela bir dinleyicim yazmış. İsmini söylemeyeyim. Fenerbahçe'de yarın umarım 5 yer. İnşallah yazmış 5 yer. Ya yiyince ne olacak abi? Ne olacak? Ülke futbolu böyle mi devam edecek? Ben sana sen bana laf atacaksın. Birbirimizle de bu kaos futbolunda birimiz şampiyon olacak. Ha bu mu? Buna başarı mı diyeceğiz? 10 yıldır şampiyon oluyorum. Olabilirsin abi ol. 10 yıl şampiyon ol. Avrupa'da ne yapacaksın ama? Böyle devam etmez. Bir şeyin değişmesi lazım diyoruz. Değişmesi lazım. Önce bizim değişmemiz lazım. Fikirlerimizin değişmesi lazım. Ya bırakın birlik olalım ya. Birlik olalım. Biri bunu başlatsın. Rica ediyorum. O bana hakaret etti ama o takım bize zamanında bunu yaptı. Ya değiştirelim işte bu düzeni diyorum. ABC takımı değil söz konusu. Bu düzeni değiştirelim. Artı 3 işaret edildi maçın sonuna oynanmayan süre olarak ve artı 3'ün de artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. 4-1'lik Barcelona üstünlüğü devam ediyor. Galatasaray öne de geçtiği mücadelede hatta ikinci golü de bulduğu bir an vardı ama offside gerekçesiyle golün iptal edildiği bir pozisyondu. 2-0'ı gördüm yani şu skor tabelasında ben ilk yarının son bölümünde 2-0'ı gördüm. Oralardan buraya geldi karşılaşma. İlk yarı 1-1, ikinci yarıya fırtına gibi başladı Barcelona. Arka arkaya pozisyonlar. Zaten gol geliyorum dedi. Ben dedim böyle oynarsak kalemizde gol göreceğiz dedim. Ve nitekim de gol ardından yine hücum anlamında sınıfta kaldık. Barcelona sanki rövanş mücadelesinde 5 gol daha atmak zorundaymış gibi oynadı. Golleri de buldu. Karşılaşmadan itibariyle sonuçlandı. 4-1 kaybettik. Şunu da hatırlatayım size, bilgiyi paylaşayım. Maç sona erdikten sonra Galatasaray tribünleri oyuncularını alkışladı. Herhangi bir tepki yok. Zaten kapalı diye tabir edebileceğimiz hani kapalının altı ekranda maçı izlerken direkt olarak ekrana yansıyan o tribün var ya. Orasının %80'i yoktu maç sona erdiğinde. Ha, %80 abartı olabilir, %70'i yoktu diyelim. O bölüm boştu. Stadyumda tribünleri takip etmeyen Galatasaraylı taraftarlar da sahadaki oyuncularına moral verdi. Herhangi bir tepki yok. Onu merak eden dinleyicilerime söyleyeyim. Oyunculara tribünlerden gelen herhangi bir tepki yoktu. Galatasaray 1, Barcelona 4 şeklinde sonuçlanan bir mücadele. Stadyuma kısa da olsa bir bağlantı gerçekleştirmeye çalışacağım. Bugün fazla mesai yaptı arkadaşlarım. Maç esnasında da oradaki atmosferi sizlere aktarabilmek için tribünlerdeki reaksiyonu sizlere an ve an yansıtabilmek adına bağlantıları devre arası ve maç sonu değil. İkinci yarının ortalarında da gerçekleştirdik. Müsaitlik durumlarına göre şöyle bakalım. Sevgili Ufuk Demir müsaitse onu bağlayalım. Yoksa sevgili Salim Manav'ı bağlayalım. Arkadaşlarıma da söyleyeyim. Kısa bir bağlantı yapacağımı da söylersiniz. Hani çok uzun tutmayacağım kendilerini. Onların da tabii ki farklı görevleri olacaktır diye tahmin ediyorum. O görevlerini yapmaya engel bir durum söz konusu değil.

0: bağlantılar gerçekleşene kadar ben de şöyle bir hatırlatmada bulunayım sizlere. Gün içerisinde birçok kuponum buluşuyor biliyorsunuz. iddia.com'da kuponlarımız sizlerle buluşuyor. Canlı kuponlarım özellikle bugün çok iyiydi. Bakın takip etmenizde fayda var diyeyim, bunu hatırlatayım. Yapmanız gereken işlem çok basit. iddia.com'a giriyorsunuz. Sağ üst köşede adınız ve soyadınızın baş harflerinin yer aldığı bir bölüm. Daire içerisinde gördünüz mü? Sol taraf değil sağ taraf. Oraya tıklıyorsun. Seçenekler gelecek ekrana, kayıtlı bayim bölümüne giriyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Ardından da bir büyüteç var çıkan sayfada. Büyütece tıklıyorsun. Uğur Böceği şans oyunları yazıyorsun. Ya da 30-0-97 yazıyorsun. Enter'a basıyorsun. Kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun, bu kadar. Sonra benim kuponlarımın paylaşıldığı bir numara, WhatsApp numarası, kurumsal bir WhatsApp numarasıdır. Sponsorumuzun numarası bu, bayinin. 0540-300-0097. Buraya mesajını gönderiyorsun. Görkem'in kuponunu görmek istiyorum, şu an yayından geliyorum. Yazman yeterli. Soru ve görüşün varsa, numarayı kaçırdıysan da Instagram'dan Görkem Tezer yazarak bana ulaşabilir dinleyicilerim. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra bağlantımız hazır mı? Peki, bağlantımız hazırmış. Sevgili Ufuk Demir, bugün kendisini yorduk. Belki bazı Galatasaraylı oyunculardan daha fazla yoruldu. Hani böyle de bir göndermede bulunayım. Peki, Ufuk abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Radyo Spor dinleyicilerimiz için buradayız.
0: Ben çıkayım aradan o zaman abi.
1: Yok, sen de kal.
0: Sen modere et.
1: Sen orta yolu orta yolu bul bizi dinleyicilerimizle buluştur.
0: Seve seve ama pek olumlu mesajlar gelmiyor. Özellikle senin ben 3 gol bekliyorum lafından sonra acaba Ufuk Fenerbahçeli mi diye mesajlar geldi. Az önce söyledim, hayır. Takım tutmadığını ben buradan söyledim. Adana Demirspor'u desteklediğini de söyledim.
1: Evet. Yani sağ olsunlar iyi yorum yapan da kötü yorum yapan arkadaşlarımıza. Biz basın mensubu olarak neticede gördüklerimizi anlatıyoruz. Dediğim gibi yani ben Türk takımı olduğu için tabii ki Galatasaray'ı destekliyorum. Yani Fenerbahçe'yi de destekleyeceğim. Aynı şekilde Beşiktaş'ı da destekleyeceğim. Yani bu Trabzonspor'u da destekleyeceğim. Yani bu takım tutmakla alakalı bir durum söz konusu değil. Bu Türk takımlarının Avrupa'da oynamış olduğu maçlarda bir Türk olarak destekliyorum. Çünkü ben bunu yapıyorum. Bu benim düşüncemdir. Yani Partizan, Takımzan vesaire bu tür düşüncelerim yok benim aşırı derecede. Dinleyicilerimize de dediğim gibi olumlu olumsuz yorum yapan herkese teşekkür ederim. Maça gelince evet, üzüntülü bir maçtı. Son 15 dakika Galatasaray taraftarı Barcelona gibi bir maçın arkasından tribünleri çok erken boşalttıklarını gördüm. Tabii ki dediğim gibi kırılma noktası olmasaydı, yani o skor eğer orada 2-0'a denk gelseydi belki skor bu kadar olmayacaktı. Çünkü ikinci yarıda Barcelona saldıracaktı. Saldırıcı da boşluk buldukça Galatasaray belki gol ya da goller bulacaktı. Ama dediğim gibi futbol böyle bir şey. Bugün kaybetti ama hiçbir şey daha bitmemiş. Haftaya Lille maçı var. Lille'de belki bunu telafi edebilir Galatasaray. Kötü bir takım değil. Gerçekten de istekli oynadı aslında ilk 45 dakika. İkinci yarıda da dediğim gibi ilk yarıda o demoralize olmuşluğun vermiş olduğu etkiyle ikinci yarıya gerçekten de iyi başlayamadı. Üstüne gol yedi. Gol yedikten sonra da sonuç maalesef 4-1'lik skora geldi ki oynanma oranlarına baktığımız zaman %65'lik oynanma oranına sahipti Barcelona. Galatasaray %35. Ataklara bakıyorsun, Barcelona'nın 10 atağı, Galatasaray'ın ise 3 atağı var ki Galatasaray 8 defa offside'a düştü. Bunların 7'si Osimhen baktığımız zaman. Yani bugün için dediğim gibi mağlup oldu Galatasaray. Geçmiş olsun ama dediğim gibi hiçbir şey bitmemiş. Burası Şampiyonlar Ligi. Önemli olan bu seviyedeki takımlarla oynamak ki bu seviyedeki takımlar her zaman takımlarımızı bir adım daha ileriye götürür. Yani bugün Galatasaray ezilmedi bana kalırsa, benim düşüncem. O kadar da yani haksızlık etmeye gerek yok. Sadece dediğim gibi demoralize olmuş bir takım kimliğine büründü. Evet. 55. dakikadan sonra ve sonuç buraya geldi.
0: Ki zaten Şampiyonlar Ligi kuralları çekildiğinde ben hiçbir Galatasaraylı taraftarın ya da herhangi bir basın mensubu üyesinin Ha, Barcelona maçı içeride biz 3 puan yazalım buraya dediğini düşünmüyorum. Herkes 0 puan yazmıştır bu maçı.
1: Ya olabilir. Hayır, yani şimdi net salt futbolda yenilecek diye bir kaide kastede yok. Ama şimdi kağıt üzerinde belli durumlar vardır, düşünceler vardır, tahminler vardır. Ama bugün dediğim gibi olabilir miydi? Evet, olabilirdi. Ama maalesef olmadı durum o. Yani bugün mucizevi bir skor gelebilirdi.
0: Ya ikinci golü en çok konuşulan konu o. Onun için söylüyorum. İkinci golü biz bulsaydık bile, ilk yarı 2-0 önde kapatsaydık, ikinci yarı Barcelona öyle bir bana umut verdi ki. Evet. Üçüncü, dördüncü golü de bulabileceği izlenimini aldım.
1: Çünkü Barcelona dedim ya, 35 ile 42. dakikalar arasında gerçekten de şoka uğradı. Yani hatalar yapmaya başladı. İstediği pozisyonları, istediği topları çıkaramadı. Galatasaray tekrar akın akın geldi. Ama dediğim gibi hem o golün verilmemesi, ki gol değil, offside, hem de ne yazık ki son dakikalarda yenilen gol ilk yarıda takımı iyice demoralize etti.
0: Peki, ağzına sağlık abi. Yani eklemek istediğim bir şey varsa tabii ki alabilirim.
1: Çok teşekkür ederim. Yayında da sana bugün sana da kolaylıklar dilerim. Güzel bir gündü diyemeyeceğim.
0: Değil,
1: hüzünlü
0: maalesef.
1: Bir gündü. Evet, hüzünlü bir gündü. Darısı yarın inşallah Fenerbahçe'miz kazanarak Türk futbolu için en azından iyi bir skor alarak Avrupa'daki yoluna Türk takımlarının devam etmesini istediğinde önemli bir adım atar.
0: İnşallah abi, dediğin gibi olur. Bakalım yarın neler olacak. Hatta bugün yeni bir güne giriş yaptık. Peki, çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim. İyi akşamlar diliyorum açık.
0: Radyo Spor'un sevilen yayıncılarından sevgili Ufuk Demir hattımızdaydı. Stadyumda kendisiyle bağlantımızı sonlandırdık. Onun da emeğine, ağzına, yüreğine sağlık diyelim. Tabii ki tek teşekkürümüz ona değil. Sevgili Salim Manav'da hem devre arasında hem de maç içerisinde ikinci yarının bazı bölümlerinde yine bağlantı gerçekleştirdi. Sizlere oradaki önemli bölümleri aktarmaya gayret gösterdiler. Bu iki ekip arkadaşımıza da ben canı gönülden teşekkür ediyorum. Mesajlarınız kaldı. Evet, farkındayım. Birçok kişinin mesajını okuyamadım ama süremiz yetmedi. Yarın akşam yine Fenerbahçe mücadelesi var. Hem Fenerbahçe'yi konuşacağız ama süremiz kaldığında tabii ki bu akşamki Galatasaray-Barcelona maçını da değerlendirmeye çalışacağız. Ha, verebileceğim tek bir söz var bu konuda. Gün boyunca yarın Radyo Spor'u takip etmeye, dinlemeye devam edin. Hem bu maçın önemli anları, hem yorumcuları tabii ki karşılaşmayı değerlendirecek çok değerli yayıncılarımız var biliyorsunuz. Gün boyu Radyo Spor'da bu maçın manşetlerini konuşuyor olacaklardır. Siz Radyo Spor'da kalmaya devam edin. Ben de aranızdan yavaş yavaş ayrılıyorum. Bu akşam saatler 22.30'u gösterdiğinde, ha bu akşam, abi nasıl bu akşam? Yeni bir güne girdik şu an, onu hatırlatayım. Yoksa dil sürçmesi falan değil, daha önce bir dinleyicim yazdı. Abi sen bu akşam diye veda ettin, evet. Saatlerimiz 00.05'i gösteriyor. O yüzden dolayı tekrardan karşınızda olacağım. Kötü bir akşam ama her şeyin bittiği bir akşam değil. Ben umutluyum, enerjim ondan kaynaklı. İnanmaya devam ediyorum. Ben Türk futbolunun bir yerlere geleceğini düşünmeye devam ediyorum ki inanmaya da devam ediyorum. Bir gün, o bir gün gelecek. Yarın Fenerbahçe'ye Aston Villa deplasmanında bir kez daha başarı dileklerimizi iletiyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
2: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz sona erdi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
5: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
6: Radyo Spor'u dinliyorum.
5: çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 13 Ekim 2026 Salı günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Gündemi özetleme, dün akşam oynanan maçlarla başlayacağım. Süper Lig'de milli ara dönüşü 7. hafta dün itibariyle tamamlandı. Eyüpspor'la Göztepe karşı karşıya geldi. Göztepe deplasmanda mücadeleyi 4-0'la kazanmayı başardı ve bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde etmiş oldu. Bu galibiyetle birlikte puanını 6 yapan Göztepe haftayı küme düşme hattının hemen bir basamak üzerinde 15. basamakta tamamladı. Eyüpspor ise ligde tek galibiyeti ve 3 puanı vardı. Son basamakta onlar da haftayı tamamladılar. Maçın henüz başında bir duran topta Abdullahi rakibine yaptığı müdahale sebebiyle kırmızı kart gördü ve penaltı kazandı Göztepe. Huan'la 1-0 öne geçti İzmir ekibi. İlk yarı 1-0 bitti. İkinci yarıda da oyuna giren 46'da Henrique'nin hat-trick ile 4-0 Göztepe rahat bir galibiyet aldı diyebiliriz. Bu Süper Lig'de haftanın kapanış maçıydı. Premier Lig'de Coventry ile Newcastle United oynadılar. Coventry 4-1 kazanmayı başardı. Fenerbahçe'den transfer edilen Sidiki Şerif ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Coventry formasıyla ve ilk golde penaltıyı aldıran isim oldu. İkinci golü de atan isim oldu ki ikinci

0: golündeki vuruş gerçekten çok güzel. Ceza sahası yayının oradan hemen uzak köşeye yerden plaseyle golü attı. Sidiki Şerif 78 dakika sahada kaldı. O sahadayken 2-1'lik bir skor üstünlüğü vardı Coventry'nin. O çıktıktan sonra da 4-1'e gitti. Coventry ligde ikinci galibiyetini aldı. Newcastle United ise onlar da pek iyi bir dönemden geçmiyorlar. 4-1'lik ikinci mağlubiyetleri oldu son 3 karşılaşmada. Öncesinde de Leeds'e 4-1 kaybetmişlerdi. Şimdi de Coventry önünde ağır bir mağlubiyet geldi. Dün La Liga'da bol gollü bir maç. Levante-Sevilla 3-3 bitti karşılaşma. 90. dakikaya 2-1 Sevilla üstünlüğüyle girildi. Fakat 90+2'de Levante 2-2'yi buldu. Sevilla 90+5'te 3-2'yi buldu. Sonra kırmızı kart gördü golü atan Isaac. 90+10'da da Levante'nin beraberlik golü geldi ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldılar. İtalya Serie A'da Atalanta Venezia'yı 3-1, Torino'da Udinese'yi 2-1 mağlup etti. Torino'da Emirhan İlkan, o da ikinci yarıda 54'te oyuna girdi. Onu da ek bir bilgi olarak paylaşayım. Dün Asya Şampiyonlar Ligi'nde de karşılaşmalar vardı. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr Nefçi ile oynadı. Özbek ekibiyle karşı karşıya geldi. Al Nassr 3-1 kazanmayı başardı. Gollerden biri Cristiano Ronaldo'dan geldi ve o da gol sayısını 981'e yükseltti. 1000 gol için geriye kaldı 19 gol. Adım adım Cristiano Ronaldo da 1000 gole doğru ilerliyor. Dün aynı zamanda voleybolda da önemli bir karşılaşma vardı. Galatasaray Erkekler Şampiyonlar Kupası'nda Ziraat Bankart'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı ve şampiyonluğa ulaştı. Sezona kupayla başladı Galatasaray Erkek Voleybol takımı. Ve bugün de Galatasaray'ın erkek futbol takımı Şampiyonlar Ligi'nde ikinci karşılaşmasına çıkacak. Çok da zorlu bir rakip var karşısında. La Liga'nın lideri, sezona fırtına gibi başlayan Barcelona ile Galatasaray kendi stadında Ramspark'ta karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak mücadele. Dün Okan Buruk'la Lucas Torreira Galatasaray'da basın toplantısına çıktılar. Öğle saatlerinde, öğleden sonra Barcelona'da Ansi Filik ve Pau Cubarsi takımın genç ve önemli stoperi çıktılar. Açıklamalarda bulundular. Özellikle tabii atmosfer vurgusu Barcelona cephesinden geldi Galatasaray. Özellikle bu tarz Avrupa karşılaşmalarında çok iyi bir atmosfer yaratıyor. Birçok yabancı futbolcu da bu atmosfere hayran kalarak İstanbul'dan ayrılıyor. Bakalım bugün nasıl bir atmosfer olacak ama aşağı yukarı tahmin ediyorsunuzdur. Tabii o atmosferin nasıl başlayacağı önemli ama nasıl devam edeceği de önemli. Bu da biraz Galatasaray'ın oyunuyla belli olacak. Galatasaray eğer kafa kafaya oynayabilirse, skorda da yakın mesafede kalabilirse atmosfer maç sonuna kadar iyi olabilir. Ama olası bir kötü skorda yenen gollerde, ki Barcelona bu sezon çok rahat gole gidebilen bir takım, o zaman atmosfer biraz daha tabii düşük tonda kalabilir. Bakalım nasıl bir karşılaşma olacak. Biz de masa yatıracağız karşılaşmaya. Galatasaray'da Singo olmayacak. Günay zaten bir süreden beri sakatlığı vardı ama artık takımla birlikte çalışmasına rağmen o da olmayacak. Onun haricinde tam kadro bir Galatasaray göreceğiz. Nasıl bir 11 çıkar, ne olmalı, neler yapılmalı, Barcelona'da nasıl bir 11 bekleniyor ki Barcelona'da Rafinha bu sezon takımın açık ara en golcü oyuncusu, o sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Bu Galatasaray açısından bir avantaj ama Barcelona'da hani santrfora başka bir ismi de koysanız ondan da iyi bir katkı gelebilir. Takım oyunu çok üst seviyede Katalan temsilcisinin, o yüzden her türlü zor bir karşılaşma olacak Galatasaray adına. Bugün bu maçla beraber 8 karşılaşma daha var. Günün maçlarında da Atletico Madrid, Manchester United günün öne çıkan bir diğer karşılaşması. Arsenal, Lille, Inter, Kulüp Brugge, Leipzig, PSV, Viking, Bayern Münih, Villarreal, Napoli, Sabah, Slavia Prag ve Lens Sporting karşılaşmaları günün diğer maçları. Birincilikte de yeni haftada bugün 3 karşılaşma oynanacak. Onu da aktarmış olayım. Hafta sonu Süper Lig'de önemli bir karşılaşma var. Trabzonspor'la Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Dün iki takımdan da deplasman yasağıyla alakalı paylaşımlar, açıklamalar geldi. Deplasman yasakları kaldırılsın dendi. Bu çağrıya bakalım ilgili kurumlar karşılık verecek mi? Yasak kalkacak mı? Onu da ya bugün ya yarın artık öğrenmiş olacağız ama kulüplerin bu tavrıyla birlikte kalkma ihtimalini de ben yüksek görüyorum. Bu hafta tabii pek konuşamadık ama Türkiye Futbol Federasyonu milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile yolları ayırmıştı. Montella'ya bir veda edildi. Montella yazılı bir veda etti Türkiye'ye. Şimdi yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyor. Ve haliyle birçok haberde yapılıyor bu konuyla alakalı olarak. Şu anda basın mensuplarından gördüğüm kadarıyla en ciddi aday Arda Turan gözüküyor. Ama onun da zorluğu tabii hali hazırda bir kulüp takımı çalıştırıyor olması. Şu sıralarda o da Londra'da Şampiyonlar Ligi maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Shakhtar Donetsk, onların da maçı yarın olması lazım. Yarın Ajax'te oynayacaklar. Stamford Bridge'de. Arda Turan'la da bir görüşme yapılacağı, Arda Turan'la anlaşma sağlanmak istendiği söyleniyor. Ama bir taraftan tabii dediğim gibi takım çalıştırdığı için bu iş de kolay değil. Bakalım nereye varacak bu görüşmeler. Arda Turan haricinde tabii doğal adaylar da var. Genelde yerli isimler üzerinden gidildi şu ana kadar basına yansıyan kadarıyla. Aykut Kocaman, Abdullah Avcı, Şenol Güneş gibi isimler de zikrediliyor. Bakalım İbrahim Hacı Osmanlı yönetimi ki görevde kalma niyetleri olduğunu anlıyoruz. Halihazırda yeter sayıda asil üye de var Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda. Nasıl bir karar verecekler onu da hep birlikte göreceğiz. Beşiktaş'tan dün bir sakatlık açıklaması geldi. Vaclav Çerni son karşılaşmada sakatlanmış. Oyuna devam edememişti. İlhan Fakıl'a girmişti yerine. Onun da sol uyluk arka adelede gerilme ve ödemi oluşmuş. Bu hafta onun da Hoffenheim'de kolay değil iki maçta forma giymesi Çek oyuncunun. Onun yerine de İlhan tabii en doğal aday şu aşamada. Diyelim Samsun Spor ve Konya Spor'dan birer haberle de özet kısmını tamamlayayım. Samsun Spor'da teknik direktör Thorsten Fink de yollar resmen ayrıldı. Milli ara dönüşü ilk maç Samsun için gerçekten önemliydi. Hem bir Karadeniz derbisi olması hem son dönemde alınan kötü sonuçlar ama bir şey değişmedi. 3-0'lık mağlubiyet geldi karşılaşmada ve Fink'le de yollar ayrıldı. Dün ona bir teşekkür mesajı paylaştı Samsun Spor Kulübü. Şimdi yeni hoca arayışları olacak Samsun Spor'da. Şu ana kadar hep Alman ekolünden gitti Yüksel Yıldırım ve yönetimi. Bakalım yine aynı ekol mü bu sefer farklı bir isme mi gidecekler. Onu da herhalde yakın zamanda öğrenmiş olacağız. Ve Konya'da da Adil Demirbağ daha yeni milli takıma seçilmişti. Büyük bir mutluluk yaşamıştı ama o da sağ diz ön çapraz bağından sakatlandı. Bir yırtık tespit edilmiş. Eğer ameliyat olursa da sezonu kapama ihtimalinden bahsediliyor. Ameliyatsız çözümde de yine birkaç ay sahalardan uzak kalabileceği ama sakatlığında sonrasında nüksedebileceği dile getiriliyor. Bakalım o da Konya Spor için tabii önemli bir isimdi. Onun yokluğunu arayacaktır yeşil beyazlı ekip. Evet, benim günün özeti olarak aktaracaklarım bunlar. Şimdi şarkı ve reklam aramıza gidelim. Aradan dönüşte önce Eyüpspor Göztepe maçını konuşuruz. Sonrasında diğer gündemlere geçeriz.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.16 saatlerimiz Sabah Sporu'nda. Şimdi gündemi değerlendirmeye başlayacağız Ali abiyle beraber. Ali abi günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Herkese iyi salılar.
0: İnşallah. Uzun bir salı olacak.
2: Evet. Bugün. Şeyde yalnız son zamanlardaki en güzel, en keyif aldığım aktivite ne biliyor musun?
0: Aktivite.
2: Evet.
0: En keyif aldığın aktiviteler senin...
2: Pasif bir aktivite ama.
0: Sosyal medya takip.
2: Yok, sabah Mert Elam'dan özetleri dinlemek Radyo Spor'da. En çok ondan keyif alıyorum son zamanlarda. Vallahi, müthiş. Bugün de çok güzel bir özet yaptın. Ondan sonra ben mesela programa katılmak istemiyorum. Sen özeti yaptıktan sonra.
0: O zaman seni programa...
2: Benim için orada bitiyor olay mesela. Sen bütün her şeyi söylüyorsun. Ondan sonra tamam o kadar yani sporla mesela o kadar ilgimiz olmalı diye düşünüyorum.

0: Düşünüyorum.
1: 10 dakika.
0: 10 dakika. Özetledin her şeyi. Her şeyden haberimiz var. Eğer detaylandırmak istersek sonra şey ne derler? Açıp bak neler olduğuna, detaylara. Konu kapansın diye düşünüyorum. O yüzden çok keyifli sabahları işte geliyorum yukarıda. Açıyorum Radyo Spor'un uygulamasını. Senin özetini dinliyorum. Sonra sen şarkı arasına gittiğin zaman da buraya iniyorum. Güzel bir rutin oldu benim için. Çok hoşuma gidiyor. Ağzına sağlık.
1: Eyvallah abi, teşekkür
0: Adile
1: ederim.
0: de çok geçmiş olsun. Ona çok üzüldüm dün. Ben de okudum haberi. Bu kadar hani uğraşmışken, formu yükselmişken, milli takım geniş kadrosuna girmişken ve büyükler içinde adı geçerken ağır bir sakatlık. Çok geçmiş olsun. Çok hırslı bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Umarız güçlü bir şekilde geri döner. Üzüldüm ama gerçekten yani bu kadar uğraşan bir sporcu olarak bu dönemde çok iyi olduğu bir dönemde böyle bir sakatlık yaşaması üzücü oldu. Ama dediğim gibi yani sporda bunlar var. Umarım daha iyi bir şekilde geri döner.
1: Evet, zor sakatlıklar bunlar ama dediğin gibi oluyor. O süreçte sporcu için çok zor geçiyor. Yani futbol takımından o antrenmanlardan ayrı tek başlarına o rehabilitasyon dönemini geçirmek ne kadar zor olduğunu sonrasında röportajlardan hep okuduk yani bugüne kadar. Yabancı futbolcularda da benzer şeyler oluyor. Söylemesi bize kolay ama yaşayan için gerçekten çok zor bir dönem. Şimdi hoca da değişecek. Yeni bir hoca gelecek, büyük ihtimalle yerli bir hoca olacak. Ve o yerli hocanın da herhalde radarında olacaktı Adil. Şimdi Samet Montella dönemde çok çağrıldı ama mesela yeni hoca ile birlikte Samet çağrılır mı? Ben emin değilim.
0: Doğru
1: Oradan bir kişi
0: söylüyorsun.
1: eksilecek. Adil düzenli de oynayan bir oyuncu. İşte performansı belli bir seviyenin üzerinde. Ve yerli stoper konusunda da alternatiflerimiz kısıtlı. Formda oyuncu sayımız kısıtlı. O yüzden öyle bir fırsat da vardı Kasım ayındaki milli ara içinde ama olmadı. Her şeyde vardır bir hayır demek lazım.
0: Adil
1: Bunu
0: de
1: da
0: 97'li.
1: varmış bir şey. Hı.
0: Yani stoper olarak daha önünde şey var. Bir süre var, uzun bir süre var.
1: Hı.
0: Böyle düşünmek lazım yani sonuçta stoperler 31-32'de de çok iyi performanslar ortaya koyabiliyorlar. 34-35'e kadar da rahatlıkla oynayabiliyorlar. Daha önünde çok uzun yıllar var. Enseyi karartacak bir durum yok. Sadece üzücü tabii.
1: Yani evet, çok üzücü ama dediğim gibi yani bunda da bir şey çıkarmak gerekir belki. Pazar günü döndük ya biz, sınırda bayağı bekledik işte 3 saat kadar. Ben sevmiyorum beklemeyi. Ama hani orada da bir pozitif taraf bulur muyum diye düşündüm. İşte önümüzdeki arabadaki hanımefendiyle işte Gizem çok sohbet etti. Orada vakit güzel geçti. Sonrasında işte Keşan uğradık, orada güzel bir yemek yedik dün öğlen, bayağı bahsettim. Belki hani sınırda o kadar beklemesek hani o şeyleri de tatmayacaktık. En azından hani bir artısı da oldu bize, bir katkısı da oldu diye düşünmek istiyorum. Çünkü öbür türlü sadece olumsuz tarafa odaklanınca da gerçekten hayat çekilmez oluyor.
0: Öyle doğru tabii ama bazen de yapabileceğim bir şey yok yani orada sadece bekleyen sen değilsin ya
1: Evet.
0: ben de mesela öyle yaklaşıyorum.
1: Melis Sezen bile ünlü oyuncu, o da beklemiş. Dün
0: Evet.
1: sosyal medya hesabından paylaşmış.
0: Ben de o durumlara o şekilde yaklaşıyorum yani eğer sadece seninle alakalı bir durum değilse herkesin yaptığı bir şeyse onu katlanmak zorundasın. Ya yani yeter ki şey olmasın. Trafik için de öyle mesela. İstanbul'daki trafik için de öyle. Yani herkesin beklediği bir noktada bence bir sıkıntı olmaz ama herkes birbirinin hakkını yemeye çalıştığı noktada insanların sinirleri bozuluyor diye düşünüyorum.
1: Evet, herkesin beklediğinde bir sıkıntı yok ama herkes beklerken biri dan diye en öne
0: Evet.
1: girerse orada
0: Aynen.
1: sıkıntı oluşuyor.
0: Sıkıntı orada yani. Diğerinin hakkına saygı göstermemek. Yani o orada beklemiş. 10 kişi bekliyor. Bir kişi o düzeni bozmaya çalışıyor. Problem o bir kişi de yani. 10 kişide bir problem yok.
1: Evet.
0: Belki 10 kişiden de fazla bekleyen, sesini çıkarmayan ama işte o bir şey, bir kötü davranış herkesin gününü mahvetmeye yetiyor. Nereden geldik bilmiyorum bu konuyu ama Adil açısından da dediğim gibi yani Adil geri döner, bir problem yok.
1: Bir anekdot daha aklıma geldi. Bir yayında söylemiştim çok önce. Böyle nehirde bir tekne geçiyor bir köprünün yanından. İçinde de işte kaç kişi olsun, 10 kişi olmuş olsun. O köprüden de biri teknedekilere doğru su sıkıyor. Önce hani herkesi sıkıyor diye düşünülüyor. Ama tek bir adama sıkılınca adam ilk başta keyif alırken hani herkese sıkıyor zannedildiğinde keyif alıyor gibi ama sonra bakıyor kimseye sıkılmıyor. Sadece ona doğru sıkıldığını anladığında adam sinirlenmeye
0: Evet
1: başlıyor.
0: tabii.
1: Hani birine şahsi bir şeyse o sinirlendiriyor ama randomsa yani rastgele ise herkesi etkiliyorsa o daha katlanabilir oluyor, hatta eğlenceli bile gelebiliyor dönem dönem, ama şahsi olduğunda insan üzerine alınıyor, sinirleniyor. Burada da işte tabii şahsi alınacak bir şey yok bizim adımıza, dediğin gibi trafikte herkes bekliyor. Peki maça dönelim. Dün Eyüpspor Göztepe mücadelesi, son iki basamaktaki takımlardı haftaya girerken. Göztepe'nin ilk 6 haftada galibiyeti yoktu. Eyüpspor'da da Fenerbahçe maçındaki oyun, skor, hoca değişimiyle birlikte bir şeylerin yolunda gitmediği ortaya çıkmıştı. Bir hoca değişikliğiyle beraber acaba bir toparlanma olur mu diye düşünebilirdi hoca etkisiyle birlikte. Mustafa Dalcı göreve geldi Eyüpspor'da, ama yani dün maç öyle bir başladı ki Eyüpspor'un gördüğü kırmızı kart durduk yere açıkçası görünmüş bir kırmızı kart. Rakibinin boğazını sıktı duran topta Abdullah ve haklı olarak VAR uyarısıyla birlikte, hakem süzemedi, VAR uyarısıyla birlikte kırmızı kart gördü ve penaltı oldu. Zaten 1-0 başladı Göztepe karşılaşmaya Juan'ın golüyle. Bir kişi fazla oynamasına rağmen iki yarıda öyle çok büyük bir üstünü kuramadı Göztepe. Ama ikinci yarı Henrique'nin girişiyle birlikte yine hatalar Eyüpspor'da, kendi hataları yani verdiği hatalı geri pas, penaltı yaptırılan felaket. Eyüpspor kendi elleriyle Göztepe'ye maçı adeta verdi ve Göztepe de hani güle oynaya bir galibiyet aldı. Onlar için de ilaç oldu tabii ki bu galibiyet. Hoca gerçi yine memnun değil oynandığı oyundan, haklı olarak. Böyle bir rakibe karşı bir kişi fazla, daha iyi bir oyun da ortaya koymalıydı Göztepe. Onu büyük oranda gösteremedi ama sonuç olarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. İlk galibiyeti geldi Göztepe'nin. O açıdan Göztepe adına önemliydi bu maç.
0: Ya öyle, fakat yani herhalde maçı açıp şöyle bir bakanlar fark etmiştir. Gerçekten maçta izlenesi hiçbir şey yok. Yani bu tabii Süper Lig için çok kötü. Şimdi ben dün mesela biraz merak ediyordum karşılaşmayı. Neden merak ediyordum? İşte sağında solunda başka bizi çok ilgilendiren bir mücadele yok. Premier Lig maçı 22'de başlayacak. Ondan sonra şöyle bir açayım bakayım dedim karşılaşmaya. Ya açıyorsun, hani stadın fiziki şartları, ondan sonra olmayan seyirci, artı üstüne hani maçın işte 10. 11. dakikasında böyle bir olay yaşanınca hani nasıl konsantre olup izleyeceksin bir seyirci olarak, çok zor. Yani ben 10. 15. dakikada tamamen daldım açıkçası karşılaşmada. Hani sen dedin ya, Göztepe'li işte teknik direktör, Göztepe'nin teknik direktörü çok mutlu değil oyundan. Ama oyuncular açısından da gerçekten böyle hani hazırlık maçından hallice bir karşılaşma gibi gözüküyor. Yani orada maç 1-0'a geldiğinde penaltıyla kırmızı kartla artık oranın dönmeyeceğini herhalde sahadaki herkes biliyordu. Stadyumdaki herkes de biliyordu. Büyük ihtimalle hani şöyle bir maça bakan da herkes biliyordu. Öyle olunca çok zor. Hani iyi oyun beklentisi, milli ara sonrası üstelik. Dolayısıyla hani ikinci yarıda açıkçası maç açıktı ama yani sadece gollerde böyle kafamı kaldırıp baktım. Öyle çok fazla bir şey söyleyebileceğim bir mücadele değil kendi adıma. Biraz daha Coventry Newcastle'ı merak ettim, onu izledim. Oraya döndüm. Ama Göztepe açısından zaten kazanılması gereken bir karşılaşmaydı. Ama diğer tarafta daha 7. haftada Eyüpspor'un böyle bir görüntü ortaya koyması, hani yeni teknik direktör gelmiş 10. dakika takımdan bir oyuncu bu şekilde kırmızı kart görüyor. Yani bu aslında çok şey anlatmıyor mu? Disiplinsizlik. Yani bu yeni teknik direktöre saygısızlık, takım arkadaşlarına saygısızlık, kulübe saygısızlık, taraftara saygısızlık. Sonuçta yeni teknik direktör ilk karşılaşmasını öyle ya da böyle kendi sahasında oynuyor. Bir direnç göstermek isteyecektir. Hani oynadığı rakip de Göztepe de bu sezon ilk kez bir maçta gol yemedi galiba, değil mi?
1: Evet.
0: Hani savunma olarak ligde geçen seneyle pek alakası olmayan bir görüntü çiziyordu. Hani Göztepe öyle çok güçlü, çok kuvvetli, özgüveni çok yüksek bir takım değil. Dolayısıyla ne yaparsın? O mücadelenin içinde kalmak istersin ama daha 10. dakikada o hareketle aslında maçı bitirdi Eyüpsporlu oyuncu. O bakımdan da hani Eyüp'ün böyle bir görüntü içerisinde olması lig açısından sıkıntılı. Çok erken bir takım, çok farklı bir şekilde kopacak gibi gözüküyor. Yani Eyüp'te o inanç, hani bu takım ligde kalabilir duygusu geçen sene bir sürprizi beraberinde getirmişti, kabul etmek gerekiyor. Ama bu sene bence oradan çok uzaktalar. 7 maç 20 gol, son 2 maç 12 gol, neredeyse maç başına 3 gol ortalamayla. Nasıl zaten maç kazanacaksın? Artı 7 maçta atabildiği gol sayısı da 2 Eyüp.
1: Evet, sadece bir maçta atabildi.
0: Evet. Alanya maçında attılar. 6 maçı boş geçti Eyüp Spor. Aynen. Çok erken bir kopmaya lig için ben çok kötü olduğunu düşünüyorum. Böyle bir durumun, bu kadar erken bir takımın böylesine zayıf gözükmesinin.
1: Maçın başındaki o boğaz sıkma pozisyonunda da tabii sonra hemen yayıncı kuruluş yakın çekimde ekrana getirdi. Net şekilde tespit ediliyor ama bu hafta Vlahovic'e o müdahaleye verilmeyen Emir'in müdahalesi, Trossard, Aliti pozisyonu düşündüğümde acaba bunda da herhangi bir uyarı gelmez mi diye düşünmedim değil. Ama geldi. Varda da yerli bir var vardı bu arada. Onur Özütoprak vardı. Doğru olarak çağırdı. Atilla Karaalan'da izledikten sonra kırmızı kart penaltıya hükmetti. Sonra komplo teorisi olarak şunu düşündüm. Dün genç abi böyle komplo teorisi söylüyordu. Acaba hani yabancı varlara böyle bilerek hatalı yaptırıp da yerlileri mi öne çıkarmak istiyorlar? Yerlilerin algısını düzeltmek istiyorlar. Böyle değildir de aklıma bu geldi. Böyle olmayacağını biliyorum, tekrar söyleyeyim. Biraz da işin şakası ama hani dün doğru bir var uygulaması oldu. Yerli
0: olması
1: vardan
0: gereken gibi oldu, evet.
1: Evet, yabancı var olsaydı mesela İspanyol Munera son karşılaşmadaki Beşiktaş maçındaki, acaba burada çağırır mıydı? Emin değilim. Yani gördüklerimden sonra.
0: Tabii bir şey söyleyemiyoruz. Mesela Galatasaray'ın Sporting deplasmanında ki müdahale de bize göre şeydi. VAR'ın çağırması gereken bir kırmızı kartlık müdahaleydi. Ama ben çok da kamuoyunun yanıldığını düşünmüyorum bu pozisyonlarda. Yani Beşiktaş-Alanya maçı, Beşiktaş-Kocaeli Spor maçı, Sporting Galatasaray maçı. Hani Sporting Galatasaray maçı zaten seviyenin daha üst ve daha kaliteli olması gereken hakem yönetimi açısından bir mücadele. Diğer karşılaşmalarda da yabancı varlar vardı. Gelmedi ama ben genel olarak kamuoyunun oradaki itirazını ve kart beklentisini haklı görüyorum.
1: Kamuoyu bir tek şeyde yanıldı. Taylor'a göre, Anton Taylor'a göre o Mert Müldür pozisyonunda, Mert Müldür'ün penaltı beklediği pozisyonunda evet, bütün hakem yorumcunun aksine bir görüş belirtmişti Taylor. En çok orada terse düştük. Şimdi Eylül ayındaki maçlardan da herhalde tartışmalı pozisyonları bir videolu analize
0: yapabilir.
1: İzleriz. Çünkü yapabilir. Ağustos'ta ilk 4 haftayı izledik.
0: Ama o zaman biraz daha rahattı. Şimdi başında çok iş var.
1: Evet, evet ya, doğru. Hakemleri de atıyor.
0: Görev tanımı değişti. Acaba onunla uğraşır mı? Ama normalde evet, onu tekrar yapabilir. Fakat ben mesela bu tarz durumlarda o istikrar devam etmesinden yanayım. Hani az önce espri yaptım. Sonuçta bu işi yapması Anthony Taylor'ın şu anki hani günlük rutininde çok büyük bir sıkıntı yaratmayacaktır. Yaparsa daha iyi olur görev tanımı değişmesine rağmen. En azından orada bir istikrar yakalarız.
1: Sonuçta bir önceki video 10 dakikalık.
0: Evet tabii, o kadar.
1: Hazırlığıyla yani falan hani yarım saatte çıkartırsın.
0: Zaten yani hani adam adı gibi bildiği için yani o pozisyonlara ekstra bir çalışmasına da gerek yok. Aynen. Yani orada izleyip zaten kararını vermiş oluyor. Yani olay aslında toplasan bütün çekimiyle beraber onun için bir saatlik bir olay. Hı-hı. Yapabilir.
1: Evet, bakalım göreceğiz mi böyle bir paylaşım bir kez daha olması. Yani gerçi Türk futbolunda hani Anton Taylor o yorumları yaptı da bir şey kattı mı onu da tartışırız ayrı ya, ama en azından başlamışken de.
0: Heh, bir de MHK cephesinden nasıl yorumladıklarını da anlatması bakımından iyi. Hı-hı. Çünkü Anthony Taylor yani yayıncı kuruluş için çalışan, bir YouTube kanalı için çalışan eski bir hakem değil. Şu an Türkiye'de herhalde hakemliğin bir numarası demek yanlış olmaz. Değil mi? Evet. Son yaşananlardan sonra. Hı hı. Şimdi hakemliğin bir numarasının da hem MHK'de kendi gözünden pozisyonları anlatması bence iyi bir şey, olumlu bir şey.
1: Evet, yani bence de fena değil ama işte yine de ne katacak, ne katıyor? Günün sonunda katmıyor. Bir şey değiştiriyor
0: bir şey
1: mu
0: katmıyor
1: bu yorumlar?
0: Yani bir şey katmasına gerek yok ama bakalım hani ne düşünüyorlar, nasıl yorumluyorlar? Belki bir kamuoyu hatalı. Belki kamuoyunda bazı pozisyonlarda hata var.
1: Ama mesela kamuoyu örnek veriyorum. Mert Müldür pozisyonda Taylor'ın söylediklerine, açıklamalarına o videodaki ikna oldu mu? Emin değilim mesela. Ne geçti elimize? O da bence tartışmalı. Hani bir şey de katıyor mu? Sonuçta olan oluyor. Biz o gün tartışıyoruz. Birkaç gün tartışıyoruz. Taylor iki hafta sonra o pozisyon diyor ki yok öyle değil. Ne geçti elimize mesela? Taraftarların düşüncesi değişti mi? Yani bir sonraki pozisyonda farklı mı?
0: Yok ama şey oluyor. Bir de örnek pozisyon oluyor. Çünkü biliyorsun pozisyonlar birbirleriyle de kıyaslanarak da değerlendiriliyor. Şimdi Mert'in pozisyonu oldu. Yarın öbür gün Ali'nin pozisyonu olduğu zaman beklenti o zaman Mert'in pozisyonundaki gibi karar verin olacak kamuoyunda. Bence öyle bir yararı var.
1: Peki
0: her pozisyon birbirinden içinde bağımsız olsa da
1: doğru.
0: Yine de yakın pozisyonlar görebiliyoruz futbolda. O zaman insanlar diyecek ki ya sevgili Anthony Taylor sen Mert Müldür'ün pozisyonunda burada hakemin kararının doğru olduğunu söyledin. Devam dedin. Kamuoyu penaltı bekliyordu. Şimdi benzer bir pozisyon Ali'ye oldu. Aynı şeyi söyle. Ya da en azından bize farkını anlat. Hani ne olduğunu. Bu bakımdan bence bir şeyi var. Bir faydası var.
1: Güzel. Peki Trossard pozisyonu oldu Aliti ile. Kırmızı kart çıkmadı. Çıkması gerek dedi galiba Anthony Taylor. Şimdi Vlahovic pozisyonu oldu. Trossard pozisyonunda yerli bir VAR vardı. Bülent Birincioğlu vardı. O uyarmamıştı. Şimdi burada yabancı bir VAR var. Mesela biz getirdiğimiz yabancı VAR'lara Taylor'ın bakış açısını mı sunuyoruz? Yoksa onlar İspanya'dan, UEFA'dan aldıkları bakış açısıyla mı bizim VAR'lara müdahale ediyorlar?
0: Büyük ihtimalle İspanya'dan ve UEFA'dan aldıkları bakış açısıyla.
1: O zaman Taylor'ın da bize bunları aktarmasının da çok bir anlamı yok. Çünkü Türkiye'dekiyle İspanya'nınki ya da Türkiye'dekiyle Macaristan'ın VAR'ın arasında ufak tefek de olsa farklar oluyor yorum konusunda.
0: Oluyor ama burada nasıl söyleyeyim? Bir de evrensel doğruları var işin. Hani bunu hakem hatası olarak da görebiliriz. Bakış açısından ziyade. Bunu bir hakem hatası olarak da yorumlayabilirsin. Belki Beşiktaş-Kocaeli maçında görev alan VAR hakemi pozisyonu tekrar izlediğinde hata yaptığını düşünüyor olabilir. Bakış açısından ziyade. Hani bunu İspanya'da verirler, vermezler, Türkiye'de verirlerden ziyade. Belki hata yaptı. O da olabilir. Mesela bunlar da zaman zaman pozisyonlarda arada Anthony Taylor'ın söyleyeceği yorumlarda, tespitlerde bize verilebilir, kamuoyuna sunulabilir. Yani İspanyol muydu?
1: İspanyol.
0: İspanyol var hakem hata yaptı. Burada hata yapmış. Hani bunun çünkü pek İspanya'sı, Türkiye'si bazı pozisyonlarda bence ayrılmıyor futbolda. Bazı pozisyonlar tabii ki dediğin gibi ama şimdi rakibin suratına doğru bir hamle yaptığın zaman bunun İspanya'sı, Türkiye'si, Macaristan'ı bence pek yok. Hakem hatası olarak görüyorum ben.
1: Peki birkaç dinleyici mesajı okuyalım. Öyle de reklam arasına gidelim. Ömer Macit, Kocaeli Spor'un açıklaması vardı. Gördünüz mü hakem hatası ile ilgili demiş. Daha önceki bir boğaz sıkma hareketi Endid'in herhalde. Onu paylaştı Kocaeli'nin. Onu mu kastediyor dinleyici?
0: Boğaz sıkma değil gene bir böyle şey gibi.
1: Boğaz sıkma değil miydi o?
0: Böyle.
1: Şey yani
0: elini savuruyor doğru. Böyle üzerine geliyor şeyin Kocaeli sporlu oyuncunun biz yumruk atmasını biliriz yumruk öyle bir şeyle paylaştılar onu ama tabii çok yani ben anlamadım Kocaeli sporun orada ne yapmaya çalıştığını çok da doğru bir bence yaklaşım değil çünkü o Endine'nin pozisyonuyla Kocaeli sporlu oyuncunun pozisyonunu bir tutmak pek mantıklı olmamış açıkçası. Hani Endidi'nin niyetiyle şeyi unuttum kusura bakma ya. Şeyle Kocaeli sporlu.
1: Smolç işte herhalde.
0: Hayır. Son maçta yapan.
1: Emir mi?
0: Emir'in pozisyonunu sanki birebir böyle aynıymış gibi değerlendirmiş. Kocaeli Spor'a attığı posta. Bence pek doğru bir yaklaşım olmamış. Kocaeli Spor'un yaptığı. Hani Kocaeli Spor belki Nübel'in Metehan'la pozisyonunda belki onun üzerinden bir şey yapabilirdi, bir paylaşım yapabilirdi ama öteki bana çok mantıklı gelmedi.
1: Takan Bey o da Eyüpspor'un daha maçın başında iki oyuncu arasında tansiyon daha yükselmemişken boğazını sıkarak penaltıya sebebiyet vermesi burnuma kötü kokular gelmesine sebep oldu demiş. Eyüpspor benim bu ligde ne işim var der gibi sahadaydı demiş. İzlediklerinden böyle bir şey çıkarmış. Erdem Bey o da dün Yunanistan'la ilgili bir şey sormuştu ama yorumladınız mı demiş. Yunanistan'a vize gerekiyor bu arada. Böyle dümdüz giremiyorsunuz. Onu sormuşlar herhalde dinleyicimiz. Kısaca cevaplamış olayım. Hamza Beyli'den geçtik demiş Yunanistan dönüşü Taylan Bey. Bir de plakalara dikkat edin. Söküyorlar Yunan polisi yanlış park durumunda. Onu gördün mü hiç? Yunanistan'da bir hata yaptığında, yanlış yere park ettiğinde direkt plakanı alıp götürüyorlar. Sen işte emniyete mi artık karakola gidip parayı ödeyip plakanı teslim alıp öyle tekrar monte ediyorsun arabana.
0: Bu herkese yapılan var. Bir şey mi?
1: DEDAŞ'ta yapılmıyor herhalde ama Selanik, Atina taraflarında tahminen belki de yabancı plaka araçları da olabilir. Bilmiyorum.
0: Ha, Yunan vatandaşlarına da böyle bir şey mi yapılıyor?
1: Onu bilmiyorum. İşte onu bilmiyorum. Ama Türklerin başına çok geldiğini gördüm.
0: Saçma.
1: Araştırırken Yunanistan'da neler var neler yok diye dinleyicimin söylediği gibi videolar önümüze düşmüştü. Acaba plaka sökme, hiç Türkiye'de duymadım ben böyle bir şey.
0: Yok canım. İlginçmiş.
1: Sedat Berk dinleyicimiz iyi yayınlar demiş. Çok rafine zevkleriniz var Ali Bey demiş, senin girişteki söylediğin için.
0: Mert Hanım'ı dinlemek rafine bir zevktir, evet.
1: Evet, rafine bir zevkten bahsetmiş. Kahraman Bey, bence ligden düşecek 3 takım şimdiden belli oldu demiş. Eyüpspor, Gençler Birliği ve Gaziantep. Bu da ligin seviyesini, rekabet seviyesini olumsuz anlamda etkileyecek bu durum demiş. Bu 3 takımın görüntüsü şu anda pek iç açıcı değil. Bakayım bu takımlar eklenecek bir takım. Yani Samsun, Konya, Göztepe, Erzurum da şu anda potaya yakın takımlar. Ama dinleyicimiz diğer 3 takımı öne çıkarmış. Serdal Şen, o da Kastamonu'dan bizleri dinliyor. Tartan Pist'ten bir fotoğraf göndermiş. Spor her yerde demiş. Kastamonu'da sabah sporunu yapıyor, koşusunu. Selamlar gönderelim. Kendisine güzel de yapıyor. Evet, mesajlar bu şekilde. Bir araya gidelim şimdi, 7.39, aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu devam ediyor.
1: 7.41 saatlerimiz. Dün Süper Lig'den sonra, Süper Lig maçından sonra Premier Lig'de de Coventry City Newcastle United mücadelesi vardı. Ali abi de merak edip maçı izlemiş. Sediki Şerif'i görünce mi bir merak ettin, yoksa oynamasa da merak ettiğin bir karşılaşma mıydı?
0: Yok, genel olarak karşısında onun da bir şey yoktu. Hani vardı da yoktu benim için. Ondan sonra Coventry'yi de çok fazla takip edememiştim bu sezon. Onu merak ediyordum. Newcastle'da yine benim hani sevdiğim, takip ettiğim takımlardan bir tanesi. Dün Sidiki Şerif şov yaptı yalnız karşılaşmada. Onu söylemek gerekiyor. İlk penaltıyı aldı. Ondan sonra güzel bir gol attı. Zor bir gol attı. Artı bir tane de attığı golden çok daha kolayını kaçırdı. Sidiki Şerif bunların hepsini üst üste yaptı. Hatta şöyle söyleyeyim. Golü atmadan önce bir dakika, attıktan önce miydi, sonra mıydı? Neyse, çok önemli değil. Bir tane pozisyonda driplingle kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kötü bir vuruşla kalecinin üzerine vurdu. Tamam, o zaman şey yoktu. Daha gol yoktu. Şimdi hatırladım. Sonra daha zor bir pozisyonda golü attı. Ardından bu iki pozisyondan daha kolay bir pozisyonda golü kaçırdı. Yani dün aslında biraz gününde olsa hat-trick bile yapabilirdi Sidiki Şerif. Coventry açısından tabii çok önemli bir galibiyet. Dün böyle tam güzel bir Premier Lig akşamıydı. Hani hava güzel, böyle havada yağmur yok, bir şey yok. Tribünler bayağı istekli. Bayağı arzuluydu. Takımlarını da müthiş ittiler. Dün hani karşılaşmayı izlerken radyoda ne söylerim diye düşünürken aklıma o geldi. Böyle maçın içinde olan seyirci, takımını iten seyirci, oyuncuları iten, destekleyen seyirci çok hoşuma gidiyor. Dün böyle Coventry'de hem takım hem de taraftar bu maça bayağı böyle bir konsantre olmuş. Bayağı birbirlerini ittiler yani. Takımın sahadaki oyunu seyirciyi etkiledi. Seyircinin tribündeki performansı takımı etkiledi. O çok hoşuma gitti. İyiydi.
1: Coventry bu sezon iç sahada Hull City'ye 1-0, Brighton'a 5-0 kaybetmiş.
0: Evet, evet, evet.
1: Golü yokmuş daha iç sahada.
0: Ya işte böyle şeyi ortaya koyuyorlar. O çok güzel bir şey. O mücadeleyi ortaya koyuyorlar. Mesela ilk 4 maçta galibiyetleri yok. Ya da 5 maçta galibiyetleri 4. yok. 4 maç 4 değil mi? 4
1: maçında mağlubiyet.
0: Sonra 2 maç üst üste kazanıyorlar. O direnci görebiliyorsun. Mesela 1-0'dı. Bir tane top çizgiden çıktı falan. Böyle tribünler çıldırdı. Acayip böyle şey yaptılar. Hani neticede Newcastle daha kaliteli oyunculardan oluşan daha iyi bir takım. Ama o mücadeleyi görüyorsun. O yüzden dün keyifliydi. Hani bir daha sezon boyunca böyle 4-1'lik bir galibiyet alırlar mı bilmiyorum, emin değilim ama dün keyifli bir karşılaşmaydı. Sidiki Şerif de bayağı etkiliydi. Bakalım bundan sonraki performansı, gelişimi nasıl olacak? Çünkü fiziksel olarak hani Premier Lig standartını rahatlıkla karşılayabilecek bir oyuncu. Oynadığı takım biraz da kendi profiline uygun bir takım. Çünkü dün mesela kendi sahasında oynamasına rağmen Coventry, Sidiki Şerif'in bulduğu ilk pozisyon tam onun isteyeceği pozisyon. Yani geride bekleyen bir takım, onun önüne atılan bir top ve driplingle rakip kaleye akmaya çalışan bir oyuncu. Tabii Fenerbahçe'de bunları çok kolay bulamıyorsunuz. Özellikle Süper Lig'de. Ama mesela Premier Lig'de özellikle bitiricilikleriyle alakalı olarak biraz bu tarz kanat forvetler, forvetler çalışırsa çok iyi iş yapabiliyorlar. Belli sınıf takımlarda. Yani Sidiki Şerif'in kalkıp büyük bir takıma transfer olacağını söylemiyorum ama hani Premier Lig'de bir tık daha yukarı gidebilecek bir oyuncu gibi gözüküyor. Çok da genç. Dün o bakımdan güzel bir karşılaşmaydı. Diğer tarafta hani Newcastle için kadro bilmiyorum ya. Yani şeye bayağı bir yıprandı.
1: Tonali gitti.
0: Bruno Guimaraes gitti.
1: Gitti,
0: bunlar çok önemli oyuncular. Özellikle merkezi çok kuvvetliydi. Öyle olunca tabii biraz daha şey bir takım haline geldi. Kırılgan bir takım haline geldi. Onlarda da bu Hall biliyorsun.
1: Sol bek.
0: Aynen, İngiltere milli takımında da bayağı bir şey yaptı. Ön plana çıktı. Uluslar Ligi'ndeki son 3 maçta ilk 11 başladı. Onu izlemek de keyifli. Dün onun için de çok iyi bir gün olmasa da onu da futbol severler takip etsin. O da henüz 22 yaşında bir oyuncu. 2004'lüymüş. Ama o da çok bence kısa sürede, belki bu sene, belki ara transfer döneminde bir büyük takıma, daha büyük bir takıma gidecek.
1: Peki sen tribün atmosferi dedin. Buradan Galatasaray maçına bağlayalım mı?
0: Tabii ki.
1: Galatasaray-Barcelona maçı bugün 22'di. Bugün de pahalı biletlere rağmen, görmüşsündür belki haberlerde, Türk spor tarihinin en pahalı biletleri olduğu söylendi bu karşılaşma için. Ve ona rağmen biletler tükendi. Bugün kapalı gişe bir Galatasaray-Barcelona maçı oynanacak. Eminim ki çok iyi bir tribün atmosferi olacak başlangıçta. Girişte de söyledim. Tabii başlangıçta olacak kesin ama maç içerisinde de o atmosferin devam etmesi biraz da oyun ve skora da bağlı olacak. Galatasaray genelde iç sahada taraftar desteğini arkasına aldığında rakiplerine çok zor anlar yaşatıyor. Bayern Münih'e de, Liverpool'a da, Juventus'a da bunu yapmayı başardı. Hep maçın içinde kaldı. Zaman zaman hatta kazandı. Ama o baskıyı büyük oranda korumayı başarmıştı. Bakalım bugün Barcelona önünde nasıl bir karşılaşma oynayacak Galatasaray? Beklenti bir taraftan düşük olan taraftarlar olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan yüksek olan taraftarlar olduğunu da düşünüyorum. Sonuçta geçmişteki o karşılaşmalara bakıldığında beklentiye girmesi anlaşılabilir. Ama Barcelona'nın bu sezonki form grafiğine bakıldığında da beklentiyi düşük tutmak mantıklı da olabilir. Ben biraz tabii burada ikinci taraftayım. Barcelona gerçekten bu sezon çok başka bir seviyede oyun ortaya koyuyor. Bunu genelde Rafinha'lı yaptı ama Rafinha'sız son Hetafe maçında da çok iyi savunma yapan bir takım Hetafe. İkinci dakikada oyunu, skoru aldı Barcelona ve bir daha da arkasına bakmadı. Gole çok rahat giden bir takım görüntüsünde. Yamal zaten başlı başına müthiş bir hücum tehdidi ama onun yanında Gordon çok iyi bir sezon geçiriyor. Adeyemi oyuna sonradan girip çok iyi katkılar verdi. İlk 11 oynadığında da iyi katkılar verdi. Merkez desen zaten çok güçlü. Sağlıklı olduğunda Rodri, Pedri önlerinde de artık Olmo, Fermin Lopez kim oynarsa oynasın. Bu sezon Fermin biraz daha öne çıktı golleriyle. Olmo'nun henüz golü yok. Ama çok büyük bir hücum tehdidi var Barcelona'nın. Galatasaray'ın da bu tehdide karşı nasıl bir düzenle, nasıl bir anlayışla sahaya çıkacağı da merak ediliyor. Sürekli önde baskı pek kolay değil Barcelona'ya karşı. O yüzden dönem dönem kapanıp da Galatasaray'ın Barcelona'yı sindirmesi gerekebilir. Ama kapandığında etkili olabilir mi? O özellikler var mı Galatasaray takımında? Pek o da gözükmüyor açıkçası bizim takımların genelinde. O yüzden tahmin etmesi zor bir karşılaşma. Yani bugün tabii ki taktik işin en önemli kısmı oyuncu performansları, ama tribün atmosferi de o baskı da Galatasaray takımının işini kolaylaştırabilir bu karşılaşmada. Sen de neler dersin bir başlangıç olarak Ali abi?
0: Ya öncelikle Şampiyonlar Ligi'ni mesela bu tarz karşılaşmalar için oynuyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde kulüp Brugge'la oynayıp heyecanlanan bir taraftar yok. Biraz işin o tarafına bakıp yine hani keyif alma, o heyecanlı yaşama kısmını da unutmamak gerekiyor. Tabii ki sonuç almak önemli. Ancak bugün Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da bazı takımlarla kıtanın geri kalanında mücadele eden ekipler arasında ciddi farklar oluştu. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Barcelona'yı da Hansi Flick dönemiyle beraber oraya çok rahatlıkla koyabiliriz. Barcelona farklı bir takım. Barcelona Hansi Flick döneminde Şampiyonlar Ligi'nde 2.96 gol ortalamasıyla oynuyor. Yani buna grup, lig ve eleme turu karşılaşmaları dahil 2.96 gol ortalaması Hansi Flick dönemi Barcelona'sı. Bu böyle kolay baş edebileceğiniz bir durum değil. Ama umutsuz olmaya da gerek yok. Çok umutsuz olmaya da gerek yok. Sonuçta bir plan, bir strateji olacak Galatasaray'da. Ve Galatasaraylı oyuncular da onu yapmaya çalışacaklar. Onu uygulamaya çalışacaklar. Yani ne kadar uygularlar, ne kadar yaparlar bunu bilmiyoruz. Bunu göstereceğiz. Dün de biraz konuştuk. Yani bugün Galatasaray Barcelona'ya mağlup olsa yarın sen şok Barcelona Galatasaray'ı mağlup etti diye açmayacaksın yayını. Beklenti zaten Barcelona'nın kazanması. Ama bu noktada sen Barcelona'nın işini ne kadar zorlaştırabiliriz, ne kadar oyunun içinde kalabiliriz, Galatasaray olarak bunu düşünüp bunu uygulamaya çalışacaksın. Ve belki de başarılı olacaksın. Ben biraz öyle bakıyorum. Neticede geçen sene Galatasaray Juventus'u, Liverpool'u kendi sahasında mağlup etmeyi başardı. Atletico ile berabere kaldı. Galatasaray da böyle karşılaşmalarda şey olabiliyor. Ne derler? İyi sonuçlar alabiliyor. Bunu hep beraber göreceğiz. Ama yine geçen hafta seninle konuşurken konuştuğumuz, söylediğimiz bir olay. En azından kendi açımdan. Ben zor buluyorum Barcelona ve Paris Saint Germain karşısında taktiksel olarak ne yapılması gerektiği sorusunun cevabını. Teste çıksa onu boş bırakır, öteki soruları geçmeye çalışırım kendimce. Çünkü iki öyle takım ki ne yapsan bir karşılığını verebiliyorlar çok rahat bir şekilde. Şimdi Barcelona'nın üzerine gitsen Barcelona iki pasla senin kaleni edebilecek bir takım. Barcelona üzerine gitmedin, geri çekildin, seni gene çözebilen bir takım. Paris Saint Germain de biraz öyle. O yüzden işte zor. Yani teknik direktör için de zor bu tarz karşılaşmaları taktik olarak planlamak ve oynamak. Oyuncular için de zor. Ama mutlaka Okan Buruk bir şeyler anlatacak. Bir şeyler planlayacak. Oyuncular da bir şeyler yapmaya çalışacak. İşte bazen onu yapabiliyorsunuz bu tarz karşılaşmalarda. Bazen de olmuyor. O bakımdan tabii merak uyandırıcı. O bakımdan çok merak ediyorum. Hani Galatasaray'ın taktiksel anlamda nasıl yaklaşacağını ve o taktiği ne kadar uygulayabileceğini çok merak ediyorum. Ancak bir taraftan da maçın heyecanı var. İşte bu da hoşuma gidiyor. Dediğim gibi yani kulüp Brugge maçı için kimse heyecanlanamaz ama bugün bütün Galatasaraylılar heyecanlı. Bu çok güzel bir şey. Şampiyonlar Ligi demek bu tarz karşılaşmalar demek. Zaten bu tarz mücadelelerle tarihe geçiyorsun, tarih yazıyorsun. Hatırlıyor musun o maç vardı diye öyle konuşuluyor. Benim çocukluğumda Trabzonspor Barcelona'yı yenmişti. Trabzon'da Hamdi'nin golüyle. Ben sokaklarda çılgınlar gibi koştuğumuzu hatırlıyorum. Mahallede. Trabzonspor kazanınca Barcelona'da. Sonra revanş 7-2 kaybetmişti mesela Trabzon. Ama mesela onu çok hatırlamıyorum. O zaman da çocuktum. Mesela o 7-2'yi çok hatırlamıyorum ama Trabzonspor'un 1-0'lık galibiyeti mesela bende iz bırakan bir galibiyet. O yüzden bu tarz karşılaşmalar tarihi mücadeleler. Galatasaray'da kadro olarak, kadro değeri olarak, oyuncu kalitesi olarak iyi seviyede bir takım. Yani böyle direkt olarak üzerine çizebileceğim bir takım değil Galatasaray. Ama işte az önce de bahsettim ya, bazı takımların seviyesi diğerlerinden çok ayrıştı, farklılaştı. Barcelona'da bence net olarak oraya koyabileceğim bir takım. O yüzden takım olarak, bireysel olarak ve taktik anlayışı olarak en üst seviyede olman gereken bir mücadele olacak bu. Bir tanesinin eksik kalması demek işte bu tarz maçları kaybedebileceğin anlamına geliyor. Zor duruma düşebileceğin anlamına geliyor. Bakalım, hep beraber göreceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 7.59 saatler. Biraz nostalji yaptık bu Trabzonspor Barcelona maçıyla. Ben de bir nostalji yapayım. Galatasaray'ın bugüne kadar Barcelona oynadığı 10 maç var. Kaç galibiyeti var ya da galibiyeti var mı hatırladığın, bildiğin? Tam Genco Boran'lık soru da.
0: Galibiyeti var ya. Yok mu?
1: Var.
0: Var. Vardır. Bir iki tane galibiyeti vardır Galatasaray'ın. Bir mi?
1: Bir galibiyeti varmış. 94-95 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde A grubunda. İç sahada 2-1, deplasmanda 2-1 kaybetmiş Galatasaray. Tek galibiyet bu. En son eşleşmede de Avrupa Ligi'nde.
0: Öyleymiş ya, ona baktım
1: Galatasaray Barcelona. Dominic Torrent Galatasaray'ın teknik direktörü. O maçlar da aslında fena oynanmamıştı. Yani en azından skor olarak Galatasaray. Deplasmanda 0-0 Camp Nou'da. Kendi evinde de öne geçtikten 2-1. Sonra 2-1 kaybediyor. Bir de az önce şeye vurgu yaptın, Galatasaray'ın kadro kalitesinin kadar üst seviye. Galatasaray'ın 2022'de daha, yani bundan 6 yıl önceki, o yeni yapılanmadan önceki sezondaki kadrosunu bir sayayım. Hmm. O maçlara çıktığı kadro aşağı yukarı şöyle. Kalede Iñaki Peña var. Muslera'nın o sakatlıktan döndüğü dönem. Sağ bek Sasha Boy, ki daha o bildiğimiz Sasha Boy da değil. Bu
0: 1 milyon euroluk Sasha Boy.
1: Evet, gönderilecek Sasha Boy'u. Stoper ikilisi Nelson Marca o dönem için iyi bir ikiliydi. Sol bekte de Van Aanholt var. Hollandalı. Merkez ikili iki maçta da Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı. Birinde 10 numara Çıkıldağ, diğerinde Feguli oynamış. Kanatlarda da Kerem Aktürkoğlu ve Babel tercih edilmiş. İleri uçta da bir maç Gomis, bir maç Mustafa Muhammed. Galatasaray'ın o dönemki Barcelona ile kafa kafaya oynayan kadrosu. Bu şekilde 4 yıl içinde şu anki kadronun geldiği noktada ne kadar farklı, yani nostaljik bir bakış gibi oldu. 4 sene geçmiş ama bambaşka bir kadro kalitesi şu anda Galatasaray'da.
0: Ondan önce de Mert 2002'ye kadar geri gidiyorsun.
1: Evet.
0: Yani 2022'de senin bu saydığın maç, ondan önce 2002'ye kadar geri gidiyorsun. O tabii iyice nostaljik oluyor. Barcelona Galatasaray maçlarında Barcelona 2 kez 3 gol atabilmiş. O kadar.
1: 4'ü yok yani.
0: 4'ü yok. 3-1 ve 3-0 kazanmışlar. O 3-0 kazandıkları maç 1994. 3-1 kazandıkları maç 2002. Onun dışında maçlar, yani skorlar öyle çok şey değil mi? 2-0, 1-0, 2-2, 2-1, 2-1, 3-0, 0-0. Maçlar hep yakın geçmiş. Tabii bunlar yani çok eski sonuçta, 1993-94, 2001-2002 yılından bahsediyoruz. İki takım arasındaki karşılaşmalarda her maçın farklı bir hikayesi, farklı bir havası oluyor. Ama işte az önce de söyledik, yani bugün her şeyin Galatasaray'da 4-4'lük olması gerekiyor. Galatasaray'ın hiçbir kadrosu, bana sorarsan Barcelona ile karşılaşan hiçbir kadrosu şu anki kadrosundan iyi değildir. Hı hı. Şu anki oyuncu grubundan daha değerli oyuncu grubu yoktur Galatasaray'ın elinde. Ki buna oyuncu yaşlarını da bence eklemek gerekiyor. Yani Galatasaray'da Wesley Sneijder ve Drogba gibi de çok üst düzey, buralarda çok oynamış oyuncular geldi. Ama şu an Galatasaray'da Osimhen'de, Leao'da, Leroy Sané'de değil mi? 36 yaş grubundalar. Hı hı. Bu da bence önemli. Aslında bir bakıma takımlardaki anlayış değişikliğini de gösteriyor diyebilirsin. O şekilde de bakabilirsin. Yani oyuncular çok yıpranmadan artık Süper Lig'e, bizim kulüplerimize geliyor diye düşünebilirsin. Hani o klasik tabir var ya, oyuncunun prime dönemi. Hani bu oyuncular mesela Leao için, Osimhen için, belki Sané için de bunu söyleyebilirsin. Hani Beşiktaş'ın diyorum, Galatasaray'ın son dönemde böyle ilk ay dışında var mı o tarz bir transferi?
1: Mertens.
0: Şu anki şeyde.
1: Şu an kadroda.
0: Şu anki kadroda.
1: Şu anki kadroda.
0: Mesela Davinson Sanchez de 30 yaş altı geldi.
1: Torreira'da 26 yaş altı geldi.
0: O şekilde.
1: İyi döneminde geldi.
0: Evet. Hani bunlar mesela olumlu şeyler.
1: Jakobs öyle 30'un altına geldi.
0: İşte atmosfer, dün oyuncular bahsetti. Sen girişte bahsettin. Yani atmosferin sertliği de önemli. Neticede deplasman çok şeyi değiştiriyor. İç sahadaki gibi değil takımlar. Eğer o atmosferle beraber rakibi boğma, biraz o, hep söylerim ben, yani deplasmanda olduğunu hissettirme saha içerisinde de topa sertlikle, rakibe değil topa sertlikle, öyle çok kolay bir maç olmayacağını mesajını vermek gerekiyor bu tarz mücadelelerde. Zaten Galatasaray Liverpool ve Juventus maçlarında da bunu yaptı. Bunu gösterdi rakiplerine. O yüzden ben bilmiyorum, öyle çok bir şeyim yok benim ya. Genel gibi düşünmüyorum yani.
1: Müthiş. Ben umut biraz daha...
0: Ben müthiş korkmuyorum öyle. Hani Galatasaray yenilebilir. Tamam, yenilse ne olacak yani Barcelona? Hep öyle düşünürüm ben bu tarz karşılaşma. Ne olacak yani Galatasaray Barcelona yenilse? Aa, herkes şaşıracak mı? Kimse şaşırmayacak.
1: İnsanların korkusu farklı yenilmek. Zaten.
0: Yoksa ya olabilir. Var, o da var futbolda. Yani. İşler çok kötü gitti. Farklı mağlup olabilir.
1: İşte bizim şey maçı gibi, İspanya-Türkiye.
0: Olabilir yani.
1: O maç, bu Kuvayn'daki maç gibi.
0: İşte onun önüne geçebilmek için ama mental olarak kuvvetli takımlara ihtiyacımız var. O çok önemli bence. Biraz orada eksiyiz. Çabuk dağılabiliyoruz mesela. Oyuncu grubu yabancı. Hocalar yabancı ama takımların davranışları biraz böyle bizim toprakların davranışları oluyor bu tarz mücadelelerde. İşin içinde o da var. Ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Tekrar söyleyeyim. Galatasaray kaybedebilir. Ama kaybederken öyle çok çok büyük bir fark olabileceğini pek düşünmüyorum. Umarım olmaz. Umarım yani, hani o konuda yanılmam. Artı kaybederken de nasıl kaybettiğin de önemli. Bu tarz mücadeleleri. Yani bazen çok mücadele edersin, elinden gelen her şeyi yaparsın, kaybedersin. Ama aynı zamanda kazanıp da ayrılırsın o tarz karşılaşmalardan. Zaten taraftar onu hemen anlar, hemen ayırır o tarz mücadeleleri. Ama tabii en korkutucu olanı, anlıyorum hani Galatasaray bazı taraftarlar orada ne demek, ne düşünmek istediklerini anlıyorum. Hani böyle mücadele edemeden, maçın içine giremeden çabuk kaybetmek en kötüsü tabii. En istemediği şey bu tarz mücadelelerde. Umarım o olmaz.
1: Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında farklı mağlubiyetler geldi mesela bu güç dengesinde ama hepsi deplasmanda o mağlubiyetleri aldı. İşte Bodo Glimt mesela Bayern Münih'e deplasmanda 5-0 kaybetti. Sabah United'a deplasmanda 4-0 kaybetti. Slovan Bratislava Paris Saint-Germain'e 6-1 kaybetti. Feyenoord da Barcelona yine deplasmanda 5-1 kaybetti ama hepsi deplasman. Yani iç sahada ilk hafta itibariyle öyle çok farklı bir mağlubiyet yok. Geçen yıllarda olmuştur. Oluyor çünkü yani bu tarz mağlubiyetler ama geneli deplasman. İç sahada olursa Galatasaray için de pek iyi bir görüntü olmaz. Geçen yıl mesela Atalanta kendi evinde Bayern'e 6-1 kaybetmiş. Ve son 6 turunda, bu lig aşamasında da değil. Böyle maçlarda çıkabiliyor, işin doğasında var.
0: Ya geçen... Bugün mesela Viking Bayern maçı var. Bayern de deplasmanda. Ama mesela Viking için acayip zor bir karşılaşma. Çünkü zaten ilk Şampiyonlar Ligi maçlarını yeni oynadılar. Stuttgart'a 3-1 kaybettiler. Şimdi bir başka Bundesliga takımı ama Bayern'le oynayacaklar. Ama oynayacaklar. Hı hı. Yani ne olursa olsun çıkacaklar, oynayacaklar. Yine yapacağım bir şey yok. O mücadeleyi ortaya koyacaksın ki hani Galatasaray ile Viking arasında da yani şey var. Everest var. Evet. O kadar çok farklı yani Galatasaray tarihiyle, o suyla bu suyla falan. O yüzden öyle çok fazla şey yapmayın ya. Ne olacak yani?
1: Ben de geçen yıl acaba böyle deplasmanda çok fark atan bir takım çıkmış

0: Şimdi bu tarz karşılaşmalarda zaten bir de frene basma da var. Onu da unutmayalım. Yani çok mesela artık 2-0, 3-0 yaptı. Hani çok zorlamasına gerek yok oyuncunun. Çünkü daha önünde 6 tane Şampiyonlar Ligi maçı var. Lig maçı oynayacak.
1: Barcelona'nın bir de bir sonraki hafta El Clasico'su var. Bu
0: Evet.
1: hafta sonu
0: Hani,
1: değil, sonraki hafta sonu El Clasico'su var.
0: onları da unutmamak gerekiyor.
1: Bu hafta da Betis'le deplasmanda
0: Evet,
1: oynayacaklar.
0: zorlu.
1: Betis'te zor maç. Formda bir Betis var. Sonra Real Madrid maçı.
0: Zaten Betis ve El Clasico'yu kazanırsa La Liga bitiyor.
1: Evet, en yakın rakipte bir Atletico kalıyor ama
0: Yok, Atletico da
1: o da
0: yani
1: zor. Bu arada haftaya da Paris
0: zorlayamaz.
1: Saint-Germain'le direkt Şampiyonlar Ligi
0: Tabii.
1: deplasmanı var. Yani fikstürü Barcelona'nın Galatasaray deplasman, sonra Betis'le oynayacaklar deplasman,
0: Bayağı
1: Paris
0: zor bir fikstür.
1: Saint-Germain'le deplasman, üst üste 3 deplasman, üzerine bir de kendi evlerinde Real Madrid'le
0: Aynen, çok zor.
1: oynayacaklar. Acayip bir fikstürün başlangıcı bu Barcelona açısından. O yüzden o dediğin şey belki, yani inşallah yine olmaz da, 2-0 3-0 öne geçti senaryoda sonraki maçlara da düşünebilir. Hansi Flick sonuçta, onlar da ara vermeden oynayacaklar. 3 günde 4 günde bir maç yapacaklar. Peki saha içine döndüğümüzde mesela Mehmet Ünlü'nün sorusundan başlamak istiyorum. Sizce bugün hangi sol stoper seçeneği Galatasaray için en az riskli olur? 3 seçenek var diyor. Abdülkerim oynarsa yavaş kalabilir. Lemina oynarsa orta sahadaki pres ve atak kırıcı gücünden mahrum kalmış oluruz. Jakobs oynarsa da bu sefer Eren sol bekte defansif zaafları tehlike yaratabilir. En doğru seçim hangisi olur diye bir soru gelmiş.
0: Son tercihim ve istemeyeceğim tercih Lemina olur. Lemina dönüşlerde ağır bir oyuncu. Ve bence stoper özelliği anlatıldığı kadar üst seviye değil. Bu da üst seviye bir karşılaşma. Belki Süper Lig'de Lemina'yı stoper oynattığınız zaman Lemina'nın pozisyon hataları artı ağırlığı çok fazla problem yaratmıyor. Fakat Barcelona gibi çok rahat sizi merkezden delebilecek bir takım karşısında Lemine ağır kalabilir. Ağır kaldığı pozisyonlarda faul problemi yaşayabilir. O yüzden de Lemine son tercihim olur. Atletik bir stoper mi? Oyun bilgisi daha yüksek bir stoper mi? Belki Jakobs'la Abdülkerim arasındaki soru da bu. Bunun cevabı işte nasıl bir oyun oynayacağınız. Eğer biraz daha önde oynamak isterseniz, biraz daha önde kalayım diye düşünürseniz Barcelona karşısında, o zaman Jakobs tabii ki daha iyi bir alternatif olur. Ama genel olarak topun Barcelona'da olacağını ve derinde bekleme ihtiyacınız olduğunu düşünürsen, o zaman Abdülkerim'in o korkulan yavaşlığı belki size bu karşılaşmada çok büyük bir problem yaratmaz. Artı Abdülkerim'in hava topu savunması da Jakobs'a göre daha iyi diye düşünüyorum. Belki onun da bir katkısı olabilir Galatasaray'a. Ama kararsızım. Hani böyle siz geçen hafta Genco Boran'la direkt Jakobs dediniz.
1: Evet.
0: İkiniz de Jakobs tarafındasınız. Bilmiyorum, fikrim belki değişmiştir de. Ben çok emin değilim. Fakat tabii bir de bunların yanına oyuncunun form durumunu eklemek gerekiyor. Yani oyuncunun form durumu da yani Abdülkerim bildiğimiz Abdülkerim gibi olmalı. Hani tamam yavaş olsun ama diğer tarafta formu yüksek olsun yani. Çünkü yavaşlığının form durumuyla bir alakası yok ağırlığının. Ama formda bir oyuncu da değil. O beni düşündürürdü. Normalde biraz daha böyle Abdülkerim tarafına giderdim. Ama ya bu adam formsuz şimdi. Formsuz bir adamla oynamak da çok doğru gelmiyor bana.
1: Peki o zaman sol bekte Eren Yamal'ın karşısında olacak mesela. O nasıl geliyor? Şimdi ben de Jakobs birebiri çok daha iyi. Mesela Yamal'ı çok rahat durdurabilir bence. Yani eldekilerden en iyi
0: O zaman
1: durdurabilecek
0: sen
1: Jakobs.
0: Abdülkerim Jakobs olarak
1: Yani şu
0: düşünüyorsun.
1: an ona daha yakınım sanki. Yani Abdülkerim'in yavaşlığı kabul. Form grafiği düşük ama yani Eren'in birebir de Yamal'a karşı zorlanabileceğini düşünüyorum. Hız olarak zorlanmaz belki ama o konsantrasyonu, bilgiyi, Jakobs daha sert, yakın oynayabilen bir oyuncu bence. O yüzden Jakobs, Yamal düşünüldüğünde daha mantıklı olabilir.
0: Ya benim düşüncem de Lamine Yamal'ı birebir de kim alsa işi çok zor. Lamine Yamal tarzı ekstra yetenekli oyuncuları birebir de durdurabilmek için çok ekstra bir performansa ihtiyacınız var. O yüzden akla kademeli savunma geliyor.
1: Mendes lazım bir de.
0: Ya mesela onun gibi.

0: gibi. Ya da işte Lamal çok gününde olmayacak.
1: Evet.
0: Bir partiden yeni gelmiş falan olacak böyle. Konsantrasyonu yüksek olmayacak. Ama o da Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için bayağı istekli. Bunu röportajlarında dile getiriyor. Kademeli bir savunma daha iyi gibime daha iyi olur diye düşünüyorum. Orada da dün bir dinleyicimiz dile getirmişti. Hani acaba üçlü bir savunma, zaman zaman beşliye dönen bir savunma, 5-3-2 gibi bir diziliş, belki 5-4-1 gibi bir diziliş Galatasaray'da olur mu diye. Vallahi olabilir. Ben öyle çok şey değilim, uzak değilim. Galatasaray bunu denerse çok yanlış yaptı diye düşünmem kağıt üzerinde teoride. Tabii ki pratikte görmek lazım. Fakat mesela sağ stoper orada Davinson olur, değil mi? Abdülkerim merkez, Jakobs sol stoper.
1: Yani dün Lemina merkez, Abdülkerim sol stoper, Jakob sol kanat beki olur diye düşünen dinleyiciler de vardı.
0: O da olabilir. Ama gene
1: Orta sahaya mı diyorsun?
0: Lemina'yı biraz daha savunmadan uzaklaştırırım ben Barcelona karşısında. Böyle bir durumda mesela sol kanat beki Eren olabilir. Başka bir oyuncu da olabilir bu arada. Barış Alper'i de koysan mesela sol kanat beki olarak. Ona çok fazla itiraz etmem. O noktada hani böyle Barış Alper'in hırpalamaya çalıştığı bir Lamine Yamal.
1: Arkada da
0: Evet,
1: Jakobs
0: Barış
1: süpürecek
0: Alper'den kurtulduğu pozisyonlarda Jakobs'un kademeye girdiği bir savunma kademeli olarak bana daha mantıklı geliyor. Bu noktada sol tarafta Anthony Gordon oynayacağını varsayıyoruz. Eğer Anthony Gordon oynarsa Anthony Gordon Lamine Yamal kadar birebirlerde etkili bir oyuncu değil. Etkili bir oyuncu ama birebirlerde o kadar etkili değil. Yani durduk yerde sana müthiş tek böyle bir çalım atabilecek, seni bir anda oyundan düşürebilecek bir oyuncu değil. O yüzden mesela o kanattaki Anthony Gordon kanadındaki kanat bekini biraz daha hücuma yönelik bir kanat beki olarak da tercih edebilirsin. Yani hücumlarını onun üzerinden geliştirmeyi, onun biraz daha sol kanat bekine göre özgür olabileceği bir plan olabilir Barcelona karşısında. O yüzden mesela hani Jakobs Eren sol tarafıyla sağ tarafta Barış Alper kanat beki olarak oynadığı bir pozisyon olabilir. Düşünebilirsin bunları. İşte bunlar zaten teknik direktörün planları olacak ve o planları ne kadar uygulayabileceksin. Şimdi kulağa hoş geliyor. Sol tarafta kademeli bir savunma yapayım. Lamine Yamal'ı öyle durdurmaya çalışayım. Güzel. Fena değil. Sağ tarafta biraz daha hücumcu olayım. Çünkü Anthony Gordon o kadar büyük bir tehdit değil. Hepsi tehdit Barcelona oyuncuların ama Lamine Yamal seviyesinde değil tabii ki. Öyle düşünebilirsin. Bakalım hani bunlar teorideki düşünceler. Pratikte nasıl olacak? Onlara bir şey diyemiyorum. Belki Galatasaray hiç değişiklik yapmadan
1: Kendi oyunu, kendi düzeni.
0: kendi düzeniyle çıkacak. Yani ona da Okan Buruk daha önce yaptı. Daha önce bunu gördük. Bu tarz büyük karşılaşmalarda belki direkt öyle oynamaya çalışacak. O da bir tabii yol.
1: Osman Bey demiş ki dinleyicimiz asıl sağ bek kim oynayacak? Orası soru işareti demiş. Alay'ın da durumu tabii lig maçında göremedik. Barış Alper oynadı. Şimdi bu maç bir anda Şalay'ı atar mı? Tam hazır olmadan. Barcelona gibi bir
0: Atabilir.
1: takıma karşı.
0: Atabilir.
1: İşte ben atmayıp az önce senin söylediğin hani Barış'ı kullanabilir. Kanat bekli. Eren'i sol tarafta kullanabilir. Ya da düz sağ bek olarak Kaan'ı kullanmaz yani. Şalay'a güvenmeyecekse yine Barış Alper kalıyor. Başka bir opsiyon
0: Tabii bir
1: yok.
0: şey
1: Singo da
0: yok.
1: yok. Kaan da olmaz. Lemina'yı bek yapar mı emin değilim.
0: Yok.
1: Onu da yapmaz. O yüzden hani Barış veya Şalay'dan biri gözüküyor sağ taraf için. Sen...
0: Muhtemellerde Şala ile alakalı bir şey okudun mu? Çok
1: Valla
0: pardon.
1: Galatasaray'da artık öyle bir muhabirlerden yani Twitter'dan muhtemel paylaşan görmüyorum. Mesela bu konuda Kaya Temel biliyorsun Okan Buruk'ta
0: Buruk'un en büyük isyanlarından biriydi o.
1: eleştirmişti. Kaya Temel gece 23.41'de şöyle bir tweet atmış. Okan Hoca Barcelona'yı çok iyi şekilde analiz etti. İlk 11'e bazı dokunuşlar yapacak. Bu kadar bilgi. Yani birkaç değişiklik var ama mesela bu taktiksel mi? Oyuncu mu? Onu bile göstermiyor artık tweetinde. Kaya Temel. O yüzden bilmiyorum. Muhtemeller bugün gazetelerde çıkar ama onlar da çok güvenir olmaz herhalde.
0: Hangi koşucunun olacağı bence çok önemli Galatasaray'da ve o Hani

0: sprinter oyuncunun, kanat oyuncusunun, direkt topla kaleye gidebilecek oyuncunun gününde olup olmaması da Galatasaray'ın maçta ne kadar kalacağını bence belirleyecek. Barcelona için hani Okan Buruk Barcelona'yı çok iyi analiz etti demiş Kaya Temel. Fakat Barcelona'nın her maçı aslında bir anlamda kopya gibi, diğerinin kopyası gibi ama pek de rakiplerin çözüm üretemediği bir kopya gibi. Çok farklı değil Barcelona'nın oyunu. Barcelona dün de söyledik, özellikle savunma çizgisini inanılmaz öne çıkartan bir takım. Ve arkada yani maşallah böyle boşluklar da hani tarım arazisi gibi uçsuz bucaksız ama olmuyor yani, oraya istediğin gibi sarkamıyorsun. Onu gördüğün zaman hani insan diyor ki ya şuraya bir top atın, biri koşsun, bir pas atın diye, ama topu kazanma süreleri çok kısa. Topu sana verdikleri anlar çok kısıtlı oyun içerisinde. Bunların da zaten o riskle beraber direkt karşılığını alıyor Barcelona. Artı az önce anlatmaya çalıştık. İşte o mental güç, mesela Barcelona gol yemeyen, savunması çok üst düzey bir takım değil. Fakat gol yediği zaman da oyunları çok bozulmuyor. Gene aynı oyunu oynamaya devam ediyorlar.
1: Peki şunu düşündüm. Bu sezon hiç geriye düştü mü Barcelona?
0: Düşmemiş olabilir.
1: Gol yiyor ama yediği goller acaba bir seviye maçını, bak ilk tıkladığı maçta düşmüşler.
0: Onu 3-1 kazandılar değil mi?
1: 1-0 geriye düşmüşler. 19'da 22'de 1-1'i bulup 3-1 ikinci yarıdaki gollerle kazanmışlar.
0: 3 dakika geride oynamışlar.
1: 3 dakika geride oynamışlar.
0: 3 dakika geride oynamışlar.
1: Bakıyorum diğer maçlarda yok herhalde öyle bir geriye düşme.
0: Yani savunmayı kademeli olarak yapabildiğimizi düşün Barcelona karşısında. Fakat burada merkezde oynayacak oyuncuların da topu ayağından çıkarma hızı aslında belirleyici oluyor. Çünkü kanat forvetlerin ya da forvet oyuncun topu aldığında zaten rakip kaleye uzaklığı Barcelona çok önde olduğu için 45-50-55 metre oluyor. Şimdi 55 metrede topla buluşan bir kanat forvetin o topu bitirme olasılığı çok yüksek değil. Yani seni yakalarlar. Çok ekstra bir şeyin yoksa, hızın yoksa. O yüzden de merkezden zamanlı çıkacak paslar, merkezin o oyuncuları zamanlı kaçırması asıl orada büyük problem oluyor. O merkezde de genelde takımlar boğuluyor işte Barcelona karşısında. Yani sen bugün Barcelona'nın merkezini etkisiz hale getirebilmek için işte Lemina, Torreira, Sara gibi bir üçlü düşünüyorsun. Diyorsun ki tamam, anca ben bu üçlüyle rakip karşısında bir savunma düzeni kurabilirim. Topa sahip olabilirim, onlara yaklaşabilirim diye düşünüyorsun. Mantıklı. Ama topu ayağına aldığında bu kez top senden hücum oyuncularına geçmiyor. Geçmediği noktada da işte o az önce bahsettiğim derin boşlukların bir anlamı kalmıyor. Senin kanat forvetin topla buluştuğu noktada, hani farz et top merkezden çıkmadı, kanattan oyun kurdun. Kanat forvetine top gidiyor. Kaleye adam 60 metre uzaklıkta. Nasıl olacak? O zaman merkezden çok hızlı koşuların olması lazım. Yani az önce söylediğimiz senaryonun tersi olması lazım. Merkezden çıkmayan topu kanat forvetinin merkezden koşu yapan oyunculara atması gerekiyor. Hı hı. O tarz oyuncun var mı?
1: Sarayla yapamazsın.
0: Torreira'yla da yapamazsın.
1: Lemina'yla
0: da yapamazsın.
1: Patrakol'la yapabilirsin.
0: Evet. Biraz. Yani o hızlı koşulara ihtiyacın var. Eğer merkezden o top çıkmıyorsa. Gördüğün gibi yani Barcelona oyun planını, kurgusunu yaparken seni çok zorlayan bir takım. Bakalım işte bunlar güzel sorular ama şu an bende cevapları yok da yazık ki.
1: Bir araya gidelim, aradan sonra maçı konuşmaya devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.26 saatlerimiz, dinleyici mesajlarıyla devam edeyim. Çok sayıda Messi'yi bir türlü İstanbul'a getiremedik, Barcelona forması giydiği dönemde diye mesaj geldi. Valla kanayan bir yara. Kesinlikle katılıyorum. Gittiği sezon mu Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçı oldu o zaman? Herhalde ondan önceki sezon sonunda gitti Paris Saint Germain'e ve Barcelona geldi. 2002'de de zaten Messi daha kaç yaşında? 15 yaşında A takıma henüz çıkmamıştı. Onu izleyememek, Arjantin milli takımı formasıyla da bize karşı hiç oynamadı. Olmadı. Yani Messi'siz bir dönem geçti. Ronaldo'yu gördük birden fazla kez ama Messi denk gelmedi. Şimdi Yamal denk geldi ama Yamal'dan

0: Bana şu an aktif futbolcu arasında en çok heyecan veren futbolcu ama bir Messi kadar da heyecanlandırmıyor. Yani Messi'yi gördükten sonra Yamal'ın önünde çok daha uzun yıllar var. Belki 5-6 sene sonra o heyecanı yaşarım ama şu aşamada Yamal'da öyle bir heyecan uyandırmıyor. Orkun Bey, Ali Erem'in teste boş bırakacağı nitelikteki takımların tek panzerini Ömer Ünlüdür abimiz yıllarca söyledi bize demiş, gülmüş.
1: Neymiş?
0: Kolektif futbol. Hep beraber savunma, hep beraber hücum ve takımdaki bloklar arası bütünlük. Dikkat edin, Barcelona'da, Paris Saint-Germain'de böyle oynamıyorlar mı? Demiş.
1: Çok doğru. Aslında hani Ömer Ünlü'nün tespiti de doğru. Dinleyicimizin söylediği de doğru. Fakat bu hani yapmanın çok çok zor olduğu bir şey futbolda. Çok kolay değil. Hele bizim takımlarda ben hatırlamıyorum yani böyle çok etkileyici bir kolektif oynayan takım. Yani Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı hatırlıyorum. En son bence takım olarak çok iyi seviyeye çıkmışlardı.
0: Sen Şampiyonlar Ligi seviyesi için
1: Şampiyonlar
0: söylüyorsun.
1: Ligi için söylüyorum. Ama onun dışında böyle hani o tarif edildiği gibi hep beraber hücum yapan, hep beraber savunma yapan ya da
0: O
1: savunmada yaptığı zaman başarılı olan
0: 2000'deki
1: geride
0: Galatasaray
1: kaldığı
0: için
1: zaman.
0: tabii çok eski oluyor ama
1: Galatasaray için de söyleyebilirsin ama
0: Fatih.
1: işte 30 sene geriye gitmiş
0: Aynen
1: oluyoruz
0: o
1: yani
0: da.
1: anladın mı? Hani
0: O da
1: o
0: çok
1: kadar da
0: eski ifadeydi.
1: beklemememiz lazım. Yani şifre tamam. Şifreyi çözümü kabul ediyorum. Ama yapabilir miyiz? O dediğimiz tarzda çok kolay değil.
0: Yani
1: Biz beceremiyoruz o işi.
0: Okan Buruk'un 5. yılı aslında kadroda istikrar genel anlamda sağlandı. O kolektif yapıyı daha net görmemiz de aslında beklenebilir Galatasaray'dan.
1: Kesinlikle.
0: O antrenmanlar sonuçta bu Barcelona buraya bir günde ulaşıyor. Bunlar da antrenmanla, pratikte. Onlar tabii avantajlı altyapıdan çıkardıkları oyuncularla bunu da başarıyorlar. Ama Paris Saint-Germain mesela altyapıdan mı çıkardı bu oyuncuları? Hayır. Topladı ve yine bir iyi bir takım da yaratabildi Luis Enrique'yle ufak dokunuşlarla. Bu biraz pratikle de olabilecek bir şey. Bol
1: Mesela
0: tekrar.
1: Paris Saint-Germain de yıllarca çok üst düzey oyuncular aldı. Çok üst düzey oyuncular aldı. Çok üst düzey teknik adamlar getirdi. Ama en etkileyici haline daha önceki takımlarına göre düşük profilli oyuncular, gene çok iyi oyuncular ama daha düşük profilli oyuncular şeye göre kıyaslıyorum. Messi'ye, Neymar'a,
0: Neymar,
1: Mbappe'ye göre kıyaslıyorum. Ha,
0: Mbappe,
1: onu unutmayın. Kıyasladığımız oyuncu onlardan bir tık daha düşük profilli oyuncular ve bir teknik direktör dokunuşuyla o hale getirdiler. Mesela onlar da artık bir yerde anladılar mı öyle olduğunu yoksa biraz tesadüfler mi onları bu hale getirdi bilmiyorum. Emin değilim o konuda. Fakat yani işte düşünün o sürece gelene kadar ne kadar para harcadıklarını, hangi isimlerle çalıştıklarını. Yani Pochettino çalıştı, Tuchel çalıştı, Ancelotti çalıştı,
0: Emery
1: Emery
0: çalıştı.
1: çalıştı. Yani çalışmayan adam kalmadı en üst seviye olarak Paris Saint-Germain'de. Oyuncu kalitesi olarak keza öyle. Her zaman için iyi takımlar izledik. Ama bu Paris Saint-Germain gibi Paris Saint-Germain izlemedik. Şimdi Paris Saint-Germain 2 senedir Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor. Mesela 2 senedir hak etmiyorlar diyen biri var mı? Yok. O kadar iyi performans, o kadar iyi bir takım. Belli bir noktaya geldiğinde durdurulamaz bir takım oluyor adeta Paris Saint-Germain. Ya biz tamam tabii ki o seviyede yapmayalım. Ama daha iyi bir kolektif oyun hak ettiğimizi düşünüyorum ben. Büyük takımlar özelinde. Hepsi için söyleyebilirim bunu. Bu kadar para harcayan takımlar daha kolektif bir görüntü, daha organize bir görüntü çizebilirler. Bizde hala yıldız üzerinden giden bir şey var, çözüm var takımlarda.
0: Dün programı yaptın, iddialı bir öneride bulundun, üzerine uyudun, uyandın. Bugün Osimhen'le ilgili düşüncen değişti mi? Böyle kararları da hemen vermemek lazım. Hani üzerine bir uyup uyanmak lazım denir ya. Sen dün acele mi ettin acaba Osimhen konusunda? Bugün aynı noktada mısın yoksa?
1: Ya orada zaten böyle çok üzerine basarak hani böyle yapmalı Galatasaray diye savunduğum bir fikir değil. Aklıma geldi. İşte Barcelona'yı nasıl çözersin diye düşünüyoruz ya. İşte ben o boşlukları iyi değerlendirebilecek koşuculara ihtiyacın olduğunu düşünüyorum Barcelona karşısında. Hani onları topla buluşturduktan sonra rakip kaleye gittiği noktada Osimhen'in onu pek beceremeyeceğini düşünüyorum. Ama tabii bu doğru değil. Genel olarak
0: pek dinlememiz lazım.
1: Bunu söyleyebilirim yani. Bu böyle hani çok şimdi oturup da böyle yapmalıyız, şöyle yapmalıyız falan filan diye ders verecek halim yok. Ama tekrar söylüyorum yani ön tarafta böyle Galatasaray'da topla buluştuğunda rakip kaleye gidebilecek ve pozisyon bitirebilecek oyuncuya ihtiyacım var. Bugün mesela Galatasaray'ın çok iyi bir Leao ihtiyacı var. Çok iyi bir Sané'ye ihtiyacı var. Çok iyi bir Barış Alper'e ihtiyacı var. Galatasaray pozisyon bulmayacak değil ya da alan bulmayacak değil. Onları nasıl değerlendirdiği, ne kadar değerlendirdiği Galatasaray'ın zaten hücum performansını belirleyecek. Savunmada da işte neler yapabildiği maçı çözecek Galatasaray için ya da çözmeyecek. Yani Galatasaray bugün birkaç gündür söylüyorum ben. Barcelona 2 gol atsa ben yarın şaşırmayacağım. Ama savunmada ne yapacak Galatasaray? Fakat o 2 golü atabilmen için de girdiğin pozisyonları değerlendirmen lazım. O alanları değerlendirebilecek performanslara ihtiyacın var. Eğer Galatasaray önde oynamayı biraz daha Barcelona'nın yar alanına geçmeyi planlıyorsa zaten o zaman tartışmaya gerek yok. Tabii ki Osimhen. Ama oyun merkezini eğer Okan Buruk geride kabul edecekse daha böyle kontra yönelik bir plan sergiliyorsa o zaman olabilir diye düşündüm vallahi açıkçası. Hala da aynı şeyi düşünüyorum yani. Ama oyun merkezini nerede kuracaksın? Asıl soru o. Yani sen bana dersen ki hani az önce dedik belki Okan Buruk ideal 11 ile çıkacak, düzeniyle çıkacak. O zaman zaten tartışmaya gerek yok. Ama Barcelona öyle boşluklar veriyor ki ben iyi kapanıp iyi vurmaya çalışacağım, yumruklarımı o şekilde atmaya çalışacağım dediğin anda o zaman bence tartışılabilir bir fikir. Çok acayip uzak gelmiyor bana hala.
0: Yani hız olarak tabii ki bir Leao seviyesinde değil Osimhen ama yani o kadar ağır da değil. Hatta yanındaki oyuncuyu fiziğiyle de ekarte edebilecek de bir isim bence Victor Osimhen. Yani illa hızıyla değil. Mesela Kubarsi ile veya Martin oynayacak herhalde sol stoperde. Mesela fizik olarak ikisinden de güçlü olduğunu düşündüm.
1: Tabii ikisine de ağır basar.
0: Hızı da bence fena değil. O hız fena değil. İşte gücüyle birlikte sırtında ya da yanında taşıyabilir yine Osimhen. Gidebilir olabilir. Yani 30-40 metre.
1: Olabilir.
0: Böyle bir avantajı olacağını düşünüyorum. Leao'dan iyi şeyler bekliyorsun ama karşısında da bugün bir sürpriz olmazsa Kunde olacak. O da en iyi savunma beklerinden birisi, işi kolay değil.
1: Ama 5-3-2 oynadığın noktada mesela biraz daha Leao'yu merkezileştirebilirsin. Yani o tehditten uzaklaştırabilirsin. İki stoperin arasına konumlayabilirsin. Düzeltiyorum. Stoperle bekin arasına oraları kovalayacak bir şey yapabilirsin. Hani birebir almalarından ziyade o boşluğu böyle kovalayacak bir oyuncu. Yani 5-3-2'de Leao'nun önde olduğu bir düzen bana çok kötü gelmiyor.
0: Ama solda mesela da Barış Alper'i oynattın diyelim. Yamal'ı takip ettirdin. Soldan ileri çıkman da çizgiden pek mümkün değil. Geride kabul edeceğin için oyunu. Yani orada daha çok sağ tarafı herhalde. Kanat
1: İşte bir yerde tıkanıyorsun. Anladın mı? Bu formülde bir yerde tıkanıyorsun. Önce rakibe göre düşünüyorsun. Rakibe göre kendi takımını dizayn etmeye çalışıyorsun. Dizayn ettiğin zaman bazı oyuncuların pozisyonları değişiyor. Bazı oyuncuların avantajlarını kaybediyorsun. O avantajlar sana dezavantaj olarak geliyor.
0: Yani Barış Alper'i mesela geriye koşturdun. 80 metrede topla buluştu Barış Alper. Nasıl taşıyacak ki oradan
1: aynen,
0: topu?
1: Aynen geçmiş yani. Olsun. Bir de Barış Alper'den o iyi pas da çıkmaz.
0: Bir de evet kazandı topu.
1: Anladın mı? Topu kazandı. Hani gitmeye çalışacak, gidemeyecek ama o pas kalitesi de çok önemli. Yani bitiremediğin atak, kaybettiğin top. Çünkü şöyle düşün. Sen kanatta, sağ ya da sol kanatta topu kazandın. Kanat oyuncun ileri doğru bir hamle yaptı. Bir sana 10 metre takım olarak mesafe kazandırdı. Şimdi 10 metre çıktığı zaman hep beraber sen de takım olarak en azından 3-4 kişiyle bir pozisyonunu değiştiriyorsun. Öne doğru, hücuma doğru bir hamle yapıyorsun. Ama kaybettiği topta da o pozisyonu kaybetmiş oluyorsun. O da çok büyük bir dezavantaj.
0: Evet.
1: Hani zamansız top kaybı, bitiremediğin pozisyon ya da takım olarak 4-5 kişi ileri çıkmaya niyetlendiğin anda bir oyuncunun pas hatası sana çok pahalıya patlayabiliyor. Diyorum ya işte o yüzden hani bu soruyu dolduramıyorum yani. Bu sorunun böyle cevabı tam olarak yok. O yüzden anlatmaya çalıştım. Her şeyin çok üst düzey yapılması gereken karşılaşmalar bunlar. Savunmada

0: çok üst düzey olmak zorundasın. Planın ne olursa olsun, stratejin ne olursa olsun üst düzey olmak zorundasın. Hücumda da aynı şekilde. Yani hücumda örnek veriyorum. Ben dedim ki Lea'yı merkezileştirebilirsin. Evet, merkezileştirebilirsin ama Lea kötü oynadıktan sonra bunun da bir şey yok, anlamı yok. Yani Lea'nın gününde olması lazım. Lea kanatta da olsa, sol önde de değerlendirecek olsan, merkeze yakınlaştıracak olsan da iyi bir Lea performansına ihtiyacım var. Bugün öyle bir karşılaşma. Yani bazı mücadelelerde çok gününde olmasa da oyuncu idare eder bir performans sergilese de sana o karşılaşmayı getirebiliyor. Bu maç öyle bir maç değil.
1: Peki bir araya gidelim. Aradan sonra mesajlarınızla ve maça dair yine notlar var. Konuştukça da konular artıyor. Onlarla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.40 saatlerimiz, Galatasaray Barcelona maçını konuşuyoruz. Mesajlar bayağı geldi. Onları bir hızlıca okuyayım. Önce Osimhen'e offside kuralını anlatıp öğretmek lazım demiş bir dinleyicimiz. Bugünle ilgili tabii en büyük endişelerden biri Osimhen'in fazla offside'da kalma ihtimali. Zaten normalde de derinde bekleyen savunmalara karşı özellikle benim hala anlamlandırmakta zorlandığım kanattan yapılan ortalarda dahi offside'da kalan bir Victor Osimhen var. Bu konuda bir gelişme kaydedemedi. Bugün Barcelona da bu işi en iyi yapan
0: Evet,
1: takımlardan biri.
0: evet.
1: O yüzden bugün bilmiyorum, daha iddia şeyine bakmadım. Bahisleri açıldı mı, neler açıldı ama offside iddiası Osimhen'in de oynayacağını düşünürsek alınabilir gibi geliyor bana. O büyük bir handikap olabilir Galatasaray için ama işte bunu zamanlı şekilde başarabilirse Osimhen de o geniş alanda çok büyük boşluklar bulabilir. Mesela başka bir mesaj Kadir Söküt'ten gelmiş. Galatasaray için kilit nokta Osimhen'e yapılacak iyi ortalar olacaktır diyor. Barça savunmacılarına karşı rahatlıkla kafa vuracaktır. Güzel şey olarak, mantık olarak Kubasi ve Martin'e göre ben de avantajlı olduğunu düşünüyorum fizik olarak. Ama Galatasaray oyunu rakip yarı sahaya yığıp orta yapabilecek, oyunu bulabilecek mi? Bence daha büyük bir
0: Zaman zaman bulur. Zaman zaman bulur. Ama tabii ne kadar, dediğin gibi hani o fırsat ne kadar ele geçecek? O da güzel bir soru. Fakat bu tarz karşılaşmalarda eğer böyle bir üstünlük olduğunu düşünüyorsanız, ki hani dinleyicimizin bence tespiti doğru, bazı faulleri de uzun mesafeli kullanmakta da bir şey yok. Hani bazı faulleri olur, hemen başlarsın. Yok, hemen başlama. Oraya bir şey yap. Birkaç adam gönder. Ceza sahasına doğru o duran topu kullanmaya çalış. En kötü döneni toparlamaya, vurmaya çalışırsın. Olabilir yani bunlar.
1: Bu hafta Hetafe özette gördüm. İkinci golü sanıyorum geriden böyle driplingde çıkmaya çalışırken bir oyuncu bir pas verdi. Jesus'un ayağına gitti. Geçmiş olsun.
0: Ama orada ne biçim bir pres yaptılar?
1: İşte çok iyi yapıyorlar o presi. İşte Galatasaray'da o presi ben işte pasta kırayım, driplingde kırayım dediği anda geçmiş olsun.
0: Yani böyle o Cesun attığı golü, işte ben söyledim ya, maçı
1: Sen canlı
0: izledim.
1: izledin.
0: Cesun attığı golde böyle kan kokusu alan köpek balığı gibi Barcelona oyuncular. Yani orada onun kazanacaklarını biliyorlar adeta. Ve 3 kişi böyle akıl almaz bir presle en sonunda hata yaptırıp o topu kazanıp golü de atıyorlar.
1: Aslında oyuncu tam da o presi driplingde kırmışken, ileri doğru dripling yapabilecekken yana doğru pas atıyor mesela, ama o da herhalde Barcelona'nın baskısının getirdiği bir şey.
0: Her
1: Oyuncu
0: yerde
1: tam
0: bir
1: sanki
0: oyuncu var.
1: düşünemedi.
0: Her yerde bir oyuncu var. Her yerde bir oyuncu çıkıyor karşına. Onun da belli bir belki paniği oldu oyuncuda ama o kolay değil.
1: Bugün o uzun mesafeli toplarda da Abdülkerim Bardakçı'nın belki farkını görebiliriz. Mesela Barcelona'da Martin bu işleri çok yapıyor. Normalde bir sol bekti benim hatırladığım. Stopere evrildi son 1,5 yılda. Maçlarında hep dikkatimi çekiyor. O da öne doğru gelip Abdülkerim gibi iyi paslar veriyor. Abdülkerim de geriden belki Osimhen'i, Leao'yu, işte sağ tarafta kim oynayacaksa onu uzun toplarla kaçırabilir. Bu da bir hücum silahı olabilir Galatasaray adına. Barcelona'da bu maç sol bekte kim oynayacak bilemiyorum ama ligde Xavi Espart diye genç bir oyuncu
0: Evet.
1: çıkardı yine
0: O
1: Barcelona.
0: oynadı.
1: Yani her sene böyle daha önce adını duymadığımız bir isim Barcelona A takımının bir parçası oluyor. Bu sezonda o isim Xavi Espart oldu. Sol bek ama sağ ayaklı bir sol bek. Biraz şeye benzetmişler. Philipp Lahm tarzı bir bek olarak benzetmişler tabii, yani fizik olarak da benziyor. Sağ ayaklı olması, sol tarafta oynaması. genç bir oyuncu ama ilk Şampiyonlar Ligi maçında da bu sezon Feyenoord karşısında kanser

0: oynamış. İki oyuncu da benzer profillerin sağ ayaklı oyuncular. Ama fizik olarak da öyle çok iyi seviyede olan oyuncular değil. Yani onların karşısında oynayacak ismin de fizik olarak belki bir avantajı olabilir. Galatasaray'ın bugün kullanabileceği şeylerden biri o fizik gücü avantajı
1: Burada
0: olabilir.
1: Eric Garcia sağ bek, Cancelo sol bek olarak yazılmış bende.
0: Kunde de mi yok? Sabit.
1: Yok.
0: Merkezde Kubarsi ve Martin mi?
1: Martin var. Fermin, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Gabriel Jesus ve Adeyemi yazmışlar mesela. Gordon'u da
0: Gordon da.
1: yazmamışlar.
0: Çünkü Adeyemi de ilk Şampiyonlar Ligi maçında Gordon'un yerine sol
1: Evet.
0: önde başlamış.
1: Burada bir şey gibi gözüküyor. Tercih gibi gözüküyor. Çünkü herhangi bir sakatlık yok bu söylediğimiz
0: Yok.
1: oyuncularda.
0: Barcelona'da eksik olarak Frenkie de Jong yok. Zaten o bir süreden beri sakattı. Christensen yok. Bununla birlikte Rafinha zaten yok söylemiştik. Bir de Barci sağ kanadın yedeği. O dört isim yok. Dünkü kafilede
1: Doğru.
0: gelmediler. Ama geri kalan takımda zaten halihazırda çok çok iyi gözüküyor. Peki tekrar mesajlara ben döneyim. Mustafa Dürüst bir yerde tıkandığın anda risk faktörü giriyor işin içine. Hayatın her anda olduğu gibi futbolda da başarı için bir yerde risk alman lazım demiş. Evet yani sürekli önlem bir yerde bir risk alman lazım sonuçta hayat. Sadece önlem olarak da geçmez. Galatasaray'da bakalım o riski nereden alacak? Belki oyun planı olarak o riski alacak. Önde oynamaya çalışacak. O bir risk. Bakalım nasıl bir şekilde durdurmaya çalışacak Okan Buruk. Ben de merakla bekliyorum. Sabahtan beri Barcelona övüyorsunuz haklı olarak ama hiçbir futbolcusu Osimhen kadar kazanmıyor. Tuhaf değil mi demiş. Biz yanlış yoldayız ülke olarak. Bundan emin değilim bu arada Osimhen kadar kazanabilir oyuncular ama demeye çalıştığı şeyi anlıyorum tabii ki. Yani Barcelona o açıdan oyun olarak en azından altyapıdan da çok sayıda isim çıkardığı için farklı bir örnek. Bir ara onlar da raydan çıktılar ekonomi konusunda sürekli transfer yanlış transferler ama son 4-5 yılda tekrar eski sisteme döndü Barcelona. Xavi Espart mesela kaç para kazanıyordur? Bizim oyunculardan çok çok düşüktür yani Xavi Espart'ın ne bileyim
1: Kubarsi de öyledir,
0: Martin'in.
1: Eric Garcia da öyledir, Kaleci Garcia da öyledir, Martin de öyledir. Aldığı rakamlar olarak, yıllık sözleşme olarak. Ya bu takımın geçen sene santraforu kimdi?
0: Lewandowski'ydi.
1: Bu sene santraforu kim?
0: Rafinha.
1: Yani Rafinha takım içinden santrafor ama hani yaptıkları transfer Gabriel Jesus mesela. Yani o bakımdan
0: Biz
1: özel.
0: vuru kırdığımız bir isim Gabriel Jesus. Bugün
1: Tabii
0: Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye
1: o yüzden
0: gelse.
1: anlatmaya çalıştım. Bir de hani normalde Gabriel Jesus tabii ki iyi bir santrafor fakat öyle ağır sakatlıklar da geçirdi ki. Hani bu kadar ağır sakatlıklar geçiren bir oyuncu almaya da tereddüt edersin normalde. Adam iki kere çok ciddi sakatlık geçirdi. Fakat işte Rafinha'nın pozisyonunu değiştirerek çok farklı bir noktaya getirdiler. Evet yatırımı Gordon'a yaptılar gibi gözüküyor ağırlıklı olarak. Mesela Rashford vardı bu takımda geçen sene. Rashford'dan çıkıp bir başka İngiliz Gordon'u getirdiler.
0: Rodri yine aslında iyi bir yatırımla aldılar.
1: Rodri'yi zaten çok istiyorlardı. Onu getirdiler. Adeyemi'yi aldılar. Ama hani bu takımda mesela böyle bir sezon başlangıcı geçen seneki oyun düşündüğün zaman santrafor olmaması ya da beklenilen seviyede bir santrafor olmaması bile çok ilginç. Ama çözebiliyorlar işte takım oyunuyla. Senin dediğin gibi altyapıdan getirdikleri oyuncularla beraber, o kültürle beraber. Çok farklı bir noktada Barcelona. Artı tabii bir de kulübün cazibesi, oyuncular için cazibesi o da var. Teknik direktörün de çok büyük bir uyum yakaladığını görüyoruz. Özellikle yaptırdığı antrenmanlar Hansi Flick'in anladığım kadarıyla efsanevi. Barcelona'nın çalışma temposu, antrenman temposu efsanevi gibi gözüküyor. O da bütün oyuncuların hemen hemen gelişim sağlamasını beraberinde getiriyor. Ancak ne olursa olsun şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani Adeyemi ve Gabriel Jesus'u ben düşünmem yani Barcelona gibi bir
0: Ben
1: takıma.
0: Adeyemi'ye anlam veremedim. Adeyemi
1: İşte
0: ne
1: bak
0: alaka dedim
1: düşünmem
0: ben
1: ama
0: Barcelona'ya.
1: işte bizim gibi düşünmüyorlar. Ve bizim gibi düşünmedikleri için de başarılı oldukları ortada. O da bizim hatamız. Bu kesin.
0: Yani ama bizim düşüncemiz de bu düzende hani çok anormal değil mesela. Onlar ADM'nin bu oyuna uyum sağlayabileceğini düşünüyorlar. Biz ADM'den her şeyi yapmasını bekliyoruz. Ama adam burada ADM her şeyi yapmıyor ki Barcelona'da. Zaten yapılan bir sürü şey var orta sahada. ADM son dokunuşu yapıyor ama biz burada o bölgede oynattığımız oyuncudan her şeyin yapmasını bekliyoruz. Bugün Leao'yu Barcelona'ya koy mesela Galatasaray'daki gibi gözükmez bence. Çok daha iyi gözükür diye düşünüyorum.
1: Olabilir. Olabilir. Doğru. Doğru.
0: Biz her şeyi beklediğimiz için oyunculardan oyuncu her şeyi çözsün. Barcelona'da bir şey yok ki. Yani santrforu bile dediğin gibi yani adamlar Cesu getiriyor. Rafinha oyaya kaydırıyor. Yine aynı düzen devam ediyor. Yani her şeyimi santrfor çözsün. Hani bizde atanın da tutanın iyi olacak. Santrfor'undan çok gol katkısı gelmesi lazım. Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasını hep santrfor'un iyi olmamasına bağlıyoruz yıllardır. Çünkü bu topraklarda bu geçerli ama Barcelona'da geçen yıl bu arada Lewandowski 1 miydi 2 miydi o da tartışılır. Ferran Torres daha çok oynuyordu.
1: O da gitti.
0: O da gitti.
1: O da gitti yani.
0: O da net bir santrfor değildi ama. Yani. O da saç baş yolduran bir oyuncu bazı pozisyonlarda ama öyle bir düzen var ki çok ihtiyaçta kalmıyor.
1: Artı mesela bir dinleyici Livakovic'i hatırlatmış.
0: Evet Livakovic yedek kaleci.
1: Livakovic'i aldılar mesela.
0: Ama onlar yedek için. Ya yedek için aldı ama yani, aldılar bir şekilde.
1: Yani Livakovic burada yüzüne bakılmayan bir kaleci durumuna gelmişti. Ya Fenerbahçe Livakovic üstüne Ederson aldı. Böyle bir şey. Böyle bir transfer yapıldı. Ama diğer tarafta Livakovic adam alabiliyor. Bakıyor yani hani Şezni mi Livakovic mi? Tamam diyor Livakovic benim ikinci kalecim olsun diyor.
0: Cancelo'yu da Suudi Arabistan'dan getirdiler değil mi? Evet. Oradan geldi. Aynen. Bir daha da dönmedi. O da enteresan.
1: Sonra şey yaptı işte tekrar sözleşme yaptı.
0: Sonra bir daha geldi işte kiralıktı. Sonra tekrar geldi değil mi? Bakış açıları farklı. İlkay Gündoğan da aslında tam da bakayım hangi dönem gitmiş o da Flick gelmeden önceki sezon Barcelona'ya gitmiş aslında bir sezon bekleseymiş belki Barcelona daha farklı bir şey olabilirdi o da çünkü Barcelona'daki oyuncu grubundan pek memnun değildi değil mi tek geçirdiği sezonda ben öyle hatırlıyorum oyuncuların
1: yani aslında Barcelona performansı iyi bir performans İlkay'ın başarılı bir performans. Ama takım olarak dediğin gibi hani çok istenilen performansı vermemişti. Bu Hansi Flick'le beraber işte az önce anlatmaya çalıştım. Genelde böyle gözüme çarpıyor Barcelona antrenmanlarının seviyesi, yoğunluğu ve oyuncuları getirdiği nokta fiziksel olarak. Şimdi az önce neden bahsediyoruz? Barcelona'nın ön alan baskısından, ön alan presinden bahsediyoruz. Hemen ardından söylediğimiz klasik bir şey vardır. İşte o oyunu çok fazla oynayamazsın. Hani onu sürekli oynayamazsın. Oynuyorlar. Herhalde o önde oynama konusunda, öndeki fiziksel baskı konusunda ya da önde çok adamla kalabilme diyelim buna. O konuda herhalde dünyadaki en iyi takım Barcelona. Bunun da bir antrenmandan geçmesi, bir süzgeçten geçmesi gerekiyor. Yani biz şöyle bir dünya yok futbolda. Ya biz önde oynayalım, önde kalalım. Ya kal da kalamıyorsun fiziksel olarak. Yani onu düşünceni fiziksel olarak da desteklemen lazım. Ya da fiziğinin düşünceni taşıyor olması lazım. Bu da Hansi Flick'e yazıyor genelde. Gördüğüm en büyük övgü orada alıyor.
0: O da evet yani kariyerini tekrar canlandırdı. Hem bir ara biçim. Düşüşe geçmişti ama Barcelona'yı da mesela Xavi daha büyük heyecan yaratıyordu bence geldiğinde. Sonuçta kulübün bir efsanesi ama Xavi ile o beklenen şey olmadı. Flick de oldu. Bu da işin bir diğer boyutu. Peki Barcelona'nın bu sezon La Liga'daki istatistiklerine dün bir bakayım dedim. Neredeyse her alanda hem bireysel olarak oyuncu bazlı hem takım bazlı liderler haliyle.
1: 8'de 8 değil mi?
0: Zaten evet. Ligdeki performansları 8'de 8. En yakın rakipleri Atletico'ya 5 puanlık fark atmışlar Betis'te. Atletico'ya Real'in de 6 puan öndeler. Topa sahip olmada %70 ile zirvedeler. %60 ile Villarreal geliyor. Arada %10'luk bir fark var. Real Madrid bu arada ilk 5'te yok La Liga'da. Elche'nin bile topa sahip olması Real Madrid'den iyi. %52.
1: Mourinho şeyi çok Mourinho. Garip değil.
0: Pas başarı yüzdesi %91'e 90. Barcelona Real Madrid yine Barcelona lider. Maç başı korner, maç başı başarılı pas, isabetli şut, Barcelona bu alanların hepsinde La Liga'da lider. Gol krallığında Rafinha 12 golle ligde. Açık ara lider en yakın rakibi 7 golle. Yamal ve Mbappe ve birkaç isim daha geliyor. Ama bugün Rafinha olmaması o açıdan bir avantaj. başka bir oyuncunun geçebileceği

0: bir şut istatistiği var Mbappe'nin. Maç başına şut ve isabetli şutta Yamal'ı ve Rafinha'yı geride bırakabilmiş. Ama onun haricinde neredeyse bütün alanlarda Barcelonalı oyuncular ve takım olarak lider durumda bulunuyorlar. Bugün de bakalım ne ölçüde bunu yansıtabilecekler.
1: Geçen sene iç sahada 19'da 19. Bu sene gene iç sahadaki tüm karşılaşmaları kazanan bir Barcelona. Orada da galiba kendi rekorlarına yaklaşmışlar. Öyle bir şey okudum da tam rakamları bilmediğim için söylemeyeyim. Yani 2 sezondur çok çok üst düzey bir performans Barcelona'da.
0: Peki bir araya gidelim. Bayağı da konuştuk mücadeleyi. Bakalım mesajlara bakacağım. Ona göre belki ya biraz daha devam ederiz ya da bugün ben Montella konusunu, TFF konusunu da konuşmak istiyorum. O da önemliydi ama bu yoğun gündemde kaynadı. Bundan sonra onu devam ederiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.58 saatlerimiz. Şimdi Montella konusuyla devam edelim. Türkiye Futbol Federasyonu geçen hafta Cuma günü bir yönetim kurulu toplantısı yaptı. Bu yönetim kurulu toplantısında da istifalar ön plana çıktı. İstifa eden isimler yerine atamalar yapıldı, yazıldı TFF'den yapılan açıklamada. Ve bir paragrafı da Montella'ya ayırmış Türkiye Futbol Federasyonu o gün ve amiri takım teknik direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır. Bundan sonraki cümlede de geçtiğimiz günlerde istifasını yönetim kuruluna sunan Abdullah Ayaz'ın yerine de Sayın Serdar Yıldız atanmıştır falan falan böyle laf arasında Montella'nın gönderilme kararını Türkiye Futbol Federasyonu duyurmuştu. Haliyle insanlar da hani Montella'yı herhalde beğenmeyenler, sevmeyenler de dahil olmak üzere ya böyle mi veda edilir bunca yılın emeğine Vincenzo Montella'ya diye düşündüler. Türkiye Futbol Federasyonu da yaptığı hatayı bence anlamış olmalı ki ertesi gün biraz da geç de olsa saat 14.49'da bu sefer tabiri caizse adam akıllı bir veda mesajı paylaştılar. Teşekkürler Vincenzo Montella denerek ve burada da işte Montella'ya İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun teşekkür ettiği gelecek hafta bir araya gelip yüz yüze görüşme yapacakları ve amiri takım için yapmış olduğu çalışmalar için teşekkürlerini ileteceği söylenmişti Vincenzo Montella'ya. Yalnız şeyi bulamadım sonrasında Ali abi. Montella'dan da bir açıklama gelmedi mi yazılı? Bu şeyden sonra, görevden almadan sonra ben mi yanlış hatırlıyorum?
1: Ben hatırlamıyorum.
0: Gelmiş olması lazım. Geldi de TFF'den mi paylaşıldı, milli takım hesabından mı? İkisinde de bulamadım. Bir açıklama geldi ama. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa inşallah da yanıltmıyordur.
1: Olabilir.
0: Ama o açıklamayı dediğim gibi şeyde bulamadım. TFF'nin ve milli takımların Twitter hesapları da bir farklı. İkisini de göremedim. Belki ben kaçırdım arada ama yazılı olarak sonra haberde buldum Montella'nın veda paylaşımını. Orada da özverili mücadeleleri, emekleri ve bağlılıkları için oyuncularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Teknik direktörlük görevimin sona ermesinin ardından kendilerine aldığım sayısız sevgi dolu mesaj aramızdaki bu güçlü bağın bir kez daha kanıtı oldu. Teknik ekibe çalışma arkadaşlarına, federasyondaki herkese teşekkür etmiş. Birlikte unutulmaz anlar yaşadık, tarihi başarılara imza attık. Zorlukların üstesinden geldik ve bu ülkenin tarihinde özel bir hikaye yazdık. Tüm bu anıları ve Türk halkını bana hissettirdiği sıcaklığı her zaman kalbimde taşıyacağım. Futbol yalnızca sonuçlardan ve kupalardan ibaret değildir. Bana göre bir teknik adamın bir ülkeden ayrılırken nasıl hatırlandığı, sahada elde ettiği başarılar kadar önemlidir. Oyuncularımla ve teknik ekibimle birlikte yaşattığımız unutulmaz duygular sayesinde Türk halkının beni sevgi ve saygıyla hatırlayacağını umuyorum. Teşekkürler Türkiye, kalbimde her zaman çok özel bir yerin olacak demiş Vincenzo Montella. Veda mesajında dinleyicimiz kendi Instagram hesabından açıklamayı yaptı demiş. Benim aklıma nedense TFF'den veya milli takım hesabından paylaşıldı gibi kalmıştı. İnşallah paylaşmışlardır da ben kaçırmışımdır. Onu da paylaşmaları bence yine şık olurdu. Sonuçta Vincenzo Montella ile ayrılma sebebi sadece sonuçları gözüküyor. Yani son dönemde Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası'nda istediğimiz sonuçları alamadık. Bunlar futbolda var. Daha farklı bir sıkıntı yaşanmadı Vincenzo Montella ile. Yani bir saygısızlık yaptı, bir suç işledi falan, öyle bir şey yok. O yüzden

0: o veda mesajı da paylaşılabilirdi diye düşünüyorum. Yalnız biz şöyle düşünüyorduk. Vincenzo Montella ile yolları ayırırlarsa gündemi biraz da değiştirmek için yaparlar. Bu hani bu kadar önemli gündem var. Yönetim kurulunda istifa edene yedek üye sayısı sadece 2 kalmış. 3 istifa daha gelirse galiba yönetim düşüyor. Hani böyle bir dönem Montella ile karar alınması için uygun bir dönem değil diye düşünüyorduk. Fakat karar aldılar ama mesela gündemi değiştirmek için de bir çabaya girmedi. Acaba bu yüzden mi böyle gözükmesin diye satır arasında geçirdiler? Sadece ana gündemi Montella yapmadılar mesela. Bunu mu düşündüler? Yani çok iyi niyetle bakarak ben böyle yorumluyorum bu satır arasında görevde almayı geçirmelerini.
1: Emin değilim Mert ya. Tam olarak o stratejiyi düşünebilecek bir federasyon yönetimi var mı şu an? Ondan emin değilim. Gerçekten çok inanılmaz günler yaşıyoruz bence Türkiye Futbol Federasyonu açısından. Böyle bir tabloda Montella federasyonun kaçıncı problemi olmalıydı? Ya da problemi olmalı mıydı? Hemen o yapılan toplantıda. Ben emin değilim. Bunu da zaten burada senle konuştuk. Yani o kadar büyük problemleri var ki Türkiye Futbol Federasyonu'nun şu an. Kasım ayında oynanacak iki tane karşılaşma için Montella'yı hemen göndermek, ilk toplantıda göndermek gerekli miydi? Tabii ki hayır. Zaten onu da beceremediklerini de görüyoruz. Yani sen kronolojik olarak anlattın olayı. Ben dinledim. Radyo Spor dinleyicileri dinledi. Yine istenilen seviyede yapılamayan bir ayrılık. Yani şu olabilir miydi? Toplantı yaparsın. İşte istifalar, asil üyeler, yedek üyeler, yeniden görev dağılımı, içeriden atamalar tamamlandı. 2 gün beklersin. Montella'ya şık bir veda yaparsın. Zaten Montella'nın gönderilmesi pek haber değeri de taşımıyordu. Belli. Yani Montella ile beraber Kasım ayındaki maçlara çıkmayacağımız belliydi. Gene bu işi kotaramayan bir bence federasyon görüyoruz. İşte önce öyle bir açıklama, ondan sonra 2 gün geçiyor, başka bir açıklama daha geliyor Montella ile alakalı olarak. İşte Montella'nın açıklamasını okuyorsun. Bir şeyler yazmış Montella'da. Olmadı gene. Gene bence istenilen seviyede bir ayrılık olmadı. Yani Montella konusu artık üzerinde çok fazla konuşmamıza gerek var mı sence? Montella ile alakalı olarak.
0: Montella ile yok. Montella'nın gönderiliş şekli.
1: Gönderiliş şekli. Daha iyisi olabilirdi. Daha iyisini
0: Yoksa
1: yapabilirlerdi.
0: Montella ile ayrılması çok dediğin gibi haber diye taşımıyordu.
1: Evet. Hani daha iyisi olabilirdi. Tabii ki daha iyisi olabilirdi ama bu şartlarda da belki TFF ile alakalı beklentiye girmek de hata olur. Darmadağın bir kurumdan bahsediyoruz. Geleceği tamamen belirsiz bir kurumdan bahsediyoruz. Yani bu kadar zor durumda olan bir kurumda kararları, stratejiyi belirleyecek kişi kim? Kişiler kim? Artı mesela bu halde olan bir kulübün diyorum TFF'nin bana sorarsan yeni teknik direktörümüzü de seçmemesi lazım. Neye göre, kime göre? O seçimi kim yapacak mesela? Ben istemezdim şu federasyonun yeni teknik direktörümüzü seçmesini. Teknik direktör olsam da bu federasyona gitmek istemezdim.
0: Ah mesela bak o da bu yönetim büyük ihtimal seçecek tabii ki görev
1: Seçecek
0: başında
1: tabii.
0: olduğu
1: Tabii
0: için
1: canım.
0: de
1: Seçecekler.
0: teknik direktör dediğin gibi orada mesela ben böyle bir yönetime gelmem
1: İstemezdim.
0: diyebilir mi?
1: Demez. Demez ama istemezdim teknik direktör olarak. Yani o kadar karışık ki ortam. O kadar dağılmış bir Türkiye Futbol Federasyonu var ki hani ne beklentiyle gideceksin? Hangi kararlar hangi seviyede uygulanacak da ne olacak da geleceği belirsiz bir şey. Yani bundan bir hafta 10 gün sonra İbrahim Hacı Osmanoğlu tamam artık ben istifa ediyorum dese şaşırır mıyız?
0: Hiç.
1: Hiç şaşırmaz. Hiç kimse şaşırmaz. İşte bu TFF mesela böyle bir karar alıyor. Ya şöyle bile olabilirdi yani. Normal şartlarda TFF artık bu işi beceremeyeceğini, bu şekilde devam edemeyeceğini düşünüp istifa edip seçim kararı alıp yeni teknik direktör kararını yeni federasyona da bırakabilirdi. Yani çünkü 4 maçı Montella ile oynamışsın, kalan 2 maçı Montella ile oynadın oynamadın çok büyük fark etmezdi. Ya da Montella'yı görevden alır, geçici bir teknik direktör belirler. 2 karşılaşmayı onunla oynar. Ondan sonra yine yeni teknik direktör kararını şeye bırakabilirdin.
0: Hüseyin Çimşir modeli Trabzon.
1: Yeni federasyona bırakabilirdin. Eğer yeni federasyonun önünü açmak istiyorsan. O yüzden şu an Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılacak herhangi bir açıklama, alınacak herhangi bir karar bence hiçbir sağlıklı tarafı yok. Şimdi o toplantıdan mesela kaos dışında ne çıktı? İstifalar çıktı, o gitti, o geldi. İşte sen söylüyorsun 3 üye daha istifa ederse yönetim düşebilir. 2 tane yedek üye kaldı diyorsun. Hani bütün bu ortamda mesela Türk futbolunun şu anki kaosundan çıkabilecek ne yol haritası gördük? Öyle bir beklenti vardı çünkü bende. Şöyle şöyle olacak, böyle bunu planlıyoruz. Seçim şu tarihte olacak, olmayacak. Yok, hiçbir şey yok, devam. Yani hani bir şey gibi düşün. Bir ordu savaşa girdi. Güçlerinin %70'ini kaybetti. %30'u kaldı. Biz devam ediyoruz yani. Önümüzde devam ediyor. Artık hiçbir şey yok yani. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Geri dönmeyeceğiz artık. Savaş içerisindeyiz. Biz devam ediyoruz kalan %30'la. Onun gibi bir şey oldu. TFF'nin. Yani ne söylediler mesela o toplantıdan çıktıktan sonra? Ben bir futbol sever olarak, sen bir futbol sever olarak bir sonraki aşamanın ne olduğunu şu an biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Devam ediyorlar çünkü. Ya büyük fiyasko. Büyük fiyasko. Ve o arada da teknik direktörü gönderdiler mesela. Hani, dur daha bir dakika, bir daha Montella'yı göndermemiz gerekiyordu. Tamam Montella'yı göndereyim. Kim gönderdi? Neye göre karar verdiler gene? Bir sonraki teknik direktörü de neye göre karar verecekler? Hepsi havada.
0: MHK başkanını yine büyük ihtimal seçecekler.
1: Evet.
0: Bu dönem içerisinde yani o kararları da verecekler. Görevde oldukları için belki de vermek zorundalar sonuçta. Lig yarışı devam ediyor. Milli takım gibi öyle bekleteceğin de bir
1: yok canım. Tabii yok. Tabii.
0: Mesela şu çarpıcı değil mi? 2024 yılında göreve geliyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Tahir Kum'dan okuyacağım bunu. O dönem seçtiği 14 kişilik yönetim kurulundan 2 yıl sonra bugün görevine devam eden yönetici sayısı sadece 4 kalmış. Yani zaten Bayram Salat birkaç gün içinde gitmişti, istifa etmişti diye hatırlıyorum. 4 isim kalmış işte. Fuat Göktaş, Cengiz Gökay, Zehra Neşe Kavak ve Hasan Surözü. Ural Eküzüm, Ceyhun Kazancı da varmış ilk dönemde mesela, ben hatırlamıyorum. Hı hı. Mevlüt Ak'tan daha yeni. O da istifa edenlerden biri. Yani 14'ün 10'u gitmiş. 4'ü kalmış asillerde ve bu yönetim kurulu devam ediyor ve nasıl devam ediyor gerçekten?
1: Onu diyorum, bir şey yok ya. Hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyorlar yani.
0: Hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyorlar. İnanılır gibi değil.
1: Savaş filmlerinde olduğu gibi beni bırakın siz devam edin diyor arkada kalanlar. Onlar da öne doğru ilerlemeye devam ediyorlar. Ama yani savaşın kaybedildiği ortada. Hani bu yönetimin bittiği, artık devam etmemesi gerektiği her şey ortada. Bu sadece kişisel bir inat.
0: Evet, bana da öyle geliyor.
1: Öyle, başka bir şey yok.
0: Mesela yeni yönetim kurulunun listesi TFF sitesinde de güncellenmiş. Yani başkan artı 8 asil üye. Mesela şu anki titrele baktığımda milli takımlardan sorumlu bir üye gözükmüyor.
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu.
0: Onda da başkan yazıyor sadece ama tabii odur büyük ihtimalle. Fuat Göktaş başkan, ikinci başkan vekili, hı-hı, gözüküyor. Zehra Hanım başkan vekili gözüküyor ama mesela şu an milli takımlardan sorumlu bir üye yok. Mesela milli takımla ilgili kararı tek başına İbrahim Hacı Osmanoğlu verecek o zaman.
1: Zaten iki kişi veriyorlardı.
0: Mecnun
1: Başkan da vardı. İki kişi veriyorlardı. Hani senle konuşuyorduk ya. Milli takımla alakalı olarak bu kadar kritik kararları hangi göz neye göre veriyor diyorduk. O sorunun cevabı o zaman da yoktu. Şimdi daha da olmadı. Daha da olmadı.
0: Yani bu şekilde nasıl ilerleyecekler? Ben de merak ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Twitter hesabına gireyim dedim hani bir gelişme var mı diye. En son paylaşım da 14 saat önce gelmiş akşam 18.56'da. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı ve Ankara Milletvekili Profesör Doktor Kürşat Zorlu İbrahim Hacı Osmanoğlu makamında ziyaret etmiş ve ortak projeler, işbirliği imkanları üzerine fikir alışverişine bulunulduğu söylenmiş. İşin tabii siyasi boyutu da, dinleyicilerden gelen mesajlara da bakıyorum. MHP Başkanı Devlet Bahçeli'nin o destek çelengi üzerinden okuyanlar da var görevde kalma sebebini.

0: Ya eğer öyleyse siyasetin bu kadar etkisi varsa mesela bence siyaset de yanlış düşünüyor.
1: Buradan ne çıkacağını düşünüyor
0: Evet
1: mesela
0: yani
1: diyor
0: o
1: yani.
0: da yanlış. Eğer dedikleri gibiyse farz edelim dedikleri gibi. Hani siyasetin artık bu kadar eline yüzüne bulaştıran bir kişiye devam kararı ya da yol vermesi de çok doğru değil. Çok büyük bir güven problemi var Türk futbolunda. Yani sen geçen hafta çok güzel söyledin. Yani asıl problem şu an güven problemi. Hiç kimse, hiçbir kurum, hiç kimse birbirine güvenmiyor. Böyle bir ortamda ligler devam ederken daha şimdi ilk haftalardayız. Yarın öbür gün derbiler oynanmaya başlayacak. Hakem kararları yine belki tartışmalı olacak. Zaten bitmiyor hakem tartışması. Böyle bir ortamda hiç kimsenin hiç kimseye güvenmediği bir yerden nasıl iyi bir şey çıkmasını bekliyorsunuz? Şu an sokağa çık, anket yap. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ne kadar güvenirsiniz diye. Yani sıradan bir futbol sever evet der mi bu soruya?
1: Peki başkanlar söylem değiştirecek mi acaba? Ben onu merak ediyorum. Yani orada da hani hep MHK başkanı eleştirildi. MHK başkanı şu anda cezaevinde. İbrahim Hacı Osmanoğlu devam ediyor bu şartlarda. Hani hala başkanlar çıkıp şey mi diyecekler? Biz başkanın iyi niyetinden, işte Türk futbolu için çaba harcadığından eminiz, destekliyoruz. Etrafı kötü mü diyecekler yani?
0: Ya onlar da
1: Haksızlık
0: bir
1: ettiler mi diyecekler?
0: büyük hayal kırıklığı. Geçen hafta uzun uzun konuştuk. Bence büyük hayal kırıklığı şu halde. Yani aynı pozisyonda herhangi bir başka bir kurum görseler ne düşünürlerdi? Burada ne düşünüyorlar? Artı mesela İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun o profil olduğunu, o hani kulüplerin anlatmaya çalıştığı profil olduğunu ispat eden hangi kanıt var elimizde? 2024'te göreve geldi diyorsun. Göreve geldikten sonra hangi icraatıyla biz İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun arkasında durmalıyız sorusunun cevabı ne? Öyle bir cevap da yok yani kusura bakmayın ama en çok güvendiği benle beraber gelir, benle beraber gider dediği insan MHK başkanı şu an suçlamalar yüzünden hapiste. En fazla ön plana çıkardığı hakem FIFA kokartı takamayan Yasin Kol suçlamalar dolayısıyla şu an hapiste.
1: Bu arada suçlamalar dolayısıyla hapiste olmasalar bile zaten bu isimler çok eleştirildi. Daha hapse
0: Evet.
1: girmene gerek
0: Ama
1: olmadan
0: yani
1: zaten.
0: daha uç bir nokta olarak aklıma gelmiyor.
1: Yok öyle de hani
0: Hani ne,
1: belki şu
0: ne
1: an suçsuzlar bilemiyoruz da
0: tamam.
1: o yüzden hani.
0: O yüzden dedim. O yüzden suçlamalar yüzünden diyorum zaten. Direkt hapiste kullanmıyorum bak. Direkt hapiste kullan.
1: Net.
0: Suçlamalar yüzünden hapiste diyorum. Tutuklu yargılanıyor.
1: Aynen.
0: Onu anlatmaya
1: Bir şüphe
0: çalışıyorum.
1: var yani.
0: Boşuna söylemedim onu. Ama ben daha ötesini düşünemiyorum bir sportif faaliyette daha ne olabilir? Hani bir başkana artık güven oyunu o başkandan geri çekmek için. Daha ne olması lazım? Hep bu soruyu soruyorum. Kendimi sürekli tekrarlıyorum ama gerçekten anlayamıyorum yani. Daha anlayamadığım bir olay azdır. Bir uçaklar biliyorsun, gemiler.
1: Gemiler
0: Bir de bu
1: hepsiydi.
0: işte yani. Ne olması gerekir sorusu bu kadar ortadayken hani kulüpler büyük hayal kırıklığı. Artı eğer İbrahim Hacı Osmanoğlu bu kadar devam etmek istiyorsa ya bir olağanüstü genel kurul kararı alır, seçime gider. Seçimde bari o şeyi yapsın.
1: Ama
0: Güven oyunu alsın.
1: Ocak'ta bizim yayın ihalemiz var.
0: Ya
1: Çok önemli Ali
0: Mert
1: abi.
0: lütfen
1: Lütfen.
0: ya.
1: Lütfen.
0: Lütfen
1: Sen
0: yani.
1: lütfen yani burada yayın ihalesi
0: Kulüpler
1: varken
0: Birliği de açıklama yapmış değil
1: dün Başkan Doğan
0: mi?
1: Ertuğrul'dan yapmış yazılı bir
0: Yani
1: açıklama.
0: akıl alır gibi değil şu Türk futbolunda yaşananlar. Ve buna bir anlamda da yani kusura bakmayın ama mahkum ediliyoruz. Yani böyle bir ortama. Bunu hak etmiyor kimse. Türkiye'de. Tekrar söylüyorum bu kişisel hırs olabilir. Ya kişisel hırs eğer öyleyse bu kadar başkanlık devam edilmesi isteniyorsa bir güven olarak güven oyu olarak devam edilir. Ya bu kadar zorlamanın anlamı ne? Elinize ne geçecek mesela? Oralar tamamen belirsiz. Şimdi bu kadar büyük bir para, zaman ve emek harcanan bir şeyde spor dalında da bu şekilde yönetilmeyi kim hak eder? Şimdi diyorsun ki yayın ihalesi var. Yayın ihalesini bu düzen mi
1: 500 milyon euro seviyesine çıkartacak
0: çıkartacak
1: yani.
0: yani? Ya da bu düzen mi hakkıyla bir ihale yapıp istenilen mesela ne deniyor işte? Yayıncı kuruluşa belli şartlar getirilmesi lazım. Yani siz ona mı inanıyorsunuz şimdi? Bu düzen mi o şartı getirecek yayıncı kuruluşa da insanların yayıncı kuruluşla alakalı

0: O süreci
1: sen bu kurumla pazarlık yapmak istersin.
0: Ha, ben isterim işte
1: sen
0: yani.
1: İstersin yayıncı kuruluş olsan.
0: Güçsüz istersin tabii. Karşındakini.
1: Aynen, yayıncı kuruluş olsan istersin.
0: Sağ kolun gitmiş senin. Mevcut Otakmaz gitmiş, ayrılmış. Ayrılan ayrılığından.
1: Ama biz yayıncı kuruluş tarafında değiliz ki. Biz futbol severler olarak federasyon tarafında olmamız lazım. Yani federasyon bu elindeki içeriği nasıl daha değerli hale getirebilir? Nasıl bazı şartları ihaleye koyup kaliteyi yükseltebilir her alanda? Onun beklentisi içerisindeyiz. Yani bizim tarafımız farklı burada. Ama bizim olduğumuz taraf, yani sen de şey yapmazsın yani. Hani hiçbir şey yapmak istemezsin. Bir adım atmak istemezsin beraber.
0: Peki. Bir araya gidelim, aradan sonra devam edelim.
2: BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sunar.
0: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda Bitcoin'in fiyatı 83.594 dolar. Düne kıyasla hani fiyat çok sert bir hareket yaşamadı. Aslında gece 3'ten sonra sabaha karşı 81.000 dolara bir ufak iğne atıp oradan bir tepki alıp tekrar 83.500 bandına fiyat geri geldi. TL olarak da 4.121.470'te.
2: BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sundu.
0: 9.23 saatlerimiz, Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki durumu konuşuyorduk. Şu an aslında en alakasız diyeceğim ya da en gereksiz tartışmalardan biri bana kalırsa yeni teknik direktörün kim olacağı konusu, değil mi? Yani benim mesela çok konuşasım yok bu konuyu. Haberler var, girişte de okudum. Yine haber olarak söyleyeceğim ama şu aşamada bunun önemi var mı? Yeni teknik direktörümüzün kim olacağının?
1: Şey yanıyor, ışığı yanıyor.
0: Her şey mi yanıyor? Hı. Pardon. Allah.
1: Yeni teknik direktörün şu aşamada önemi hem var hem yok. Sonuçta bir taraftan da hayat devam ediyor. Bir seçim yapmak durumundayız. Ve doğru bir seçim yapmak durumundayız. Şimdi Montella ile alakalı olarak iyi şeyler de söyledik, kötü şeyler de söyledik ama belli bir standarta oturttuğunu unutmayalım. Bence yarın öbür gün Montella'yı konuşurken iyi yönde bence benim söyleyeceğim şey o işte belli rakiplere karşı skor ve oyun standartını oturtmamız oldu. Şimdi onun aşağısına tekrar düşmememiz gerekiyor. O standartta en azından milli takımın kalıp elindeki potansiyeli daha iyi noktaya getirebilecek bir teknik direktör bulması gerekiyor. Ama burada işte siyaseten güçlü, ondan sonra sadece Türk, böyle bir seçim olmaması lazım. Daha akla yatkın, milli takım potansiyeline uygun, milli takımı daha da geliştirebilecek bir hocaya gitmemiz gerekiyor. Şimdi o bakımdan da bu seçimin işte sağlıklı gözler, sağlıklı düşünceler tarafından yapılması lazım. Ama öyle bir şu an havuz olduğunu düşünmüyorum ben. Milli takım aday adaylarıyla masaya oturacakların neye göre değerlendirme yaptığından emin değilim. O bakımdan şu an seçilmese iyi olur diye düşünenlerdenim milli takım teknik direktörünün. Ama bir taraftan da tabii ki seçilmesi lazım. Çünkü şimdi Kasım'ın ortasında karşılaşmalar. Kasım'ın 12'sinde galiba, değil mi? Öyle bir tabii şey olması lazım.
0: Kasım. Sen tatil bakan sen
1: de. O tarihlerde tatil bakan. 9'unun pazartesi olduğunu biliyorum da. Eğer 12'si perşembe ise 12'sinde ilk maçımız. Onu biliyorum, doğru söylüyorsun.
0: İlgi araları sen hakimsin.
1: En azından şunu bilmemiz lazım. Yani milli takım yeni teknik direktörü o karşılaşmalarda olacak mı? Yoksa biz acele etmeden o iki karşılaşmayı geçici bir teknik direktörle oynayıp ondan sonra işte ne geliyor? Avrupa Şampiyonası elemeleri geliyor.
0: Mart ayı
1: işte playofflar var. Hı-hı. Avrupa Şampiyonası elemelerinde mi yeni teknik direktörümüzle başlayacağız? Ama genelde acele ediyoruz biz bu konularda. Hani geçici teknik direktör bizde çok fazla düşünülen bir şey değildir. Fakat mevcut şartlarda ben bu iki karşılaşmanın yeni teknik direktör olmadan da oynanabileceğini düşünüyorum. O yüzden de istersen acele etmezsin. İstersen daha sakin kalabilirsin şu an. Yaparlar ama mı emin değilim.
0: Bu yönetim görevde kalacağını düşündüğü için en tabii. Azından sezon sonuna kadar, yani seçim dönemine kadar

0: bu yönetim yapar. Bekleyeyim ben işte Kasım ayına da bir bakalım, görevde devam etmeyebilirim diye pek bir düşüncesi olduğunu görmüyoruz.
1: %100 haklısın.
0: O yüzden
1: pat diye bir teknik direktör getirebilirler.
0: Getirirler diye düşünüyorum. Uzun vadeli de bağlarlar. 3 yıl, 4 yıl neyse. Genelde şampiyonun sonlarına kadar sözleşme imzalanıyor. 2028 sonuna kadar ya da işte o.
1: Artı şimdi sen konuşurken kadar aklıma geldi. Bir de zafere ihtiyaçları da var. Bir çıkışa da ihtiyaçları var. Hı hı. Değil mi?
0: Var. Nereden yapacak onu? Milli takım.
1: Tabii bence milli takımlar olabilir. Yani milli takım son iki maçta Fransa ve Belçika'yı oldu ya, yendi ya da 4 puan aldı. Biraz tabii oradan güç devşirirsin. Öyle bir beklenti de olabilir. Ama benim dediğim gibi hani geçici teknik direktörle o iki maçı oynasan aslında bu bir anlamda oyunculara da çok geçmeyebilir. Yani oyuncular da o karşılaşmalarda beklenen performansları vermeyebilir. Geçici teknik direktörle istenilen sonuç alınmayabilir. O zaman daha da zor durumda kalabilirsin. O yüzden sesli düşününce iş biraz senin dediğin noktaya geliyor. Yani yeni teknik direktörü çok uzatmadan seçebilirler. Seçsinler yani. Ne diyeyim şimdi? O kadar umudum yok ki bu şeyle.
0: Çok önemli değil şu aşamada.
1: Federasyonla alakalı olarak yani. O kadar kapattım ki kendimi. Bir şey olmayacağına dair.
0: Şakayla karışık şunu da söyleyeyim. Hani sen kim seçecek dedin ya. Şu an İlham Hacı Osman olduğundan başka bir isim gelmiyor değil mi aklına? Şakayla karışık o zaman diyeyim. Hakan Çağanoğlu da herhalde süreçte fikri alınacaktır.
1: Kesin.
0: Belki onun önerebileceği isim ya da isimler üzerinden de federasyon bir liste oluşturabilir. Şu aşamada en çok Arda Turan konuşuluyor. Yani şöyle yazanlar var. TFF'den bir isim Londra'ya gitti görüşmek için. Bu konuda iddialı olanlar var. Galatasaraylı muhabirler de o Arda Turan'la yakın olduklarını düşündü. Hani böyle bir görüşme yok. Arda Turan'ın da görevi böyle kabul etme gibi bir düşüncesi yok. Şu aşamada Shakhtar'la bir projeye başlamışken deniyor ama iki farklı tonda haberler var. Bilemiyorum. Bana çok gerçekçi gelmiyor Arda Turan'ın bu aşamada kabul etmesi. Şu an aktif olarak hem kulüp hem milli takım çalıştıran bir isim olduğunu da zannetmiyorum bu kadar üst düzey liglerde. Belki düşük liglerde, düşük seviye milli takımlarda vardır ama bu seviye bence mümkün değil. O yüzden Arda Turan ismi dediğim gibi bana gerçekçi gelmiyor ama Arda Turan'dan başka mesela şu an kamuoyuna öyle heyecan getirecek, verecek bir isimimiz de yok. Ne yazık ki. Yani yazan isimler çok bence heyecan getirecek isimler de Aykut Kocaman, Abdullah Avcı, Şenol Güneş. Ben bunları okuyorum. Hı hı. Var mı kaçırdığım başka?
1: Yok.
0: Tedesco yazan var. Ama o da sağ içinde gösterdiklerinden çok açıklamalarıyla gönüllerde taht kurdu. O yüzden sağ içine dair çok heyecanlandıran bir adayımızın olmaması da bir dezavantaj. Fatih Terim denmiyor çünkü hani onu söyleyebilirsiniz. İbrahim Hacı Osmanoğlu getirmez Fatih Terim'le yaşadığı sıkıntıdan sonra. O yüzden adaylar bunlar şimdilik.
1: Haklısın. Yani öyle net olarak ön plana çıkartabileceğim bir teknik adam yok bence.
0: Hatta Fatih Tekke'yi de ekleyeyim. Pardon.
1: Arda Turan için bence erken bir kere. Orada başka geçmişte yaşananlardan dolayı zaaflar olduğunu da düşünüyorum. Onlar da geldi sosyal medyaya. Ben de çok farklı düşünmüyorum açıkçası oradan.
0: Milli takımda yaşadıklarından mı?
1: Tabii yani milli takımda yaşananlar işte uçaktaki olay, ondan sonra şey olayı, hastane olayı, yani bunlar ciddi zaaflar. Şu an erken Arda Turan için. Belki biraz daha zaman geçtikten sonra.
0: Şu an ama Arda Turan'la ilgili o şeyler geçmedi mi? Yani sende öyle bir şey var mı mesela Arda Turan'la ilgili? Yani geçen bir röportajı önüme düştü. Çünkü hani daha ne kadar bu konuyla ilgili özür dileyeceğim ki diyor hani. Yaptık bir hata. Ben de önüme bakıyorum diyor. Ve son yıllarda da Arda Turan hiç böyle şeylerle de gündeme gelmedi. Eyüp Spor döneminden beri değil mi? Şey duymadık yani.
1: Doğru.
0: Genelde hep olumlu, sahaya konsantre olan, çok kafa yoran, Ukrayna gibi bir ülkeyi tercih eden, kendi kariyeri için o riski de göze alan biri yani. Şu an geçmişte yaşadıkları kötü ama artık o da bir yere kadar yani. Onun da ömür boyunca arkasından gelmesine kadar doğru.
1: İşte ben pek hala şey değilim. Hani orası böyle tam geçti diye düşünenlerden değilim. Haklısın söylediklerinde. Fakat bunun yanına bir de hani teknik direktör olarak başardıkları başarmadıkları da bence önemli. Orada da daha yolun başında olduğunu düşünüyorum. Milli takım için Arda Turan erken. Daha çok genç bir teknik adam Arda Turan. Hani daha çalıştırdığı kulüp profili, çalıştırdığı takım sayısı,

0: artı teknik direktörlükle geçirdiği yılların da hani milli takım için çok erken olduğu düşünenlerdenim. Aday mıdır? Adaydır tabii ki. Ama daha vakti var. Ben öyle düşünüyorum. Ama Arda Turan'ı da denklemden çıkardığı zaman ötekilerin hepsine de hayır gene.
1: Değil mi? Yani öyle bir
0: Evet.
1: şu olsun diyebileceğin
0: Yok.
1: bir isim, ortak nokta yok. Mesela bir dinleyicimiz bana sitem etmiş, Mert Bey'in Sergen Yalçın antipati devam ediyor sanırım diye. Benim öyle bir antipatim yok ama Sergen Yalçın'ın ben milli takım hocası olacağına hiç inanmıyorum. Yani o yüzden ya söylemedim. Bir önceki dönemde konuşuluyordu ama şu an bilmiyorum, ben gerçekçi bulmuyorum Sergen Yalçın'ın da. Bu
0: O da
1: açıklamalar
0: zor.
1: programlardan sonra değil mi? Yani
0: O
1: Sergen
0: da zor.
1: Yalçın olmaz diye düşünüyorum. Hadi ama sizin yüzü da söyleyeyim. Adaylardan biri ama mesela aday olarak da ben hiç okumadım bu dönemde Montella sonrasında. Hani saydığım isimleri okudum. Fatih Tekke, Arda Turan, Şenol Güneş, Abdullah Avcı. Aykut Kocaman dedim mi şimdi,
0: Dedim.
1: dediysem
0: Aykut
1: de işte
0: Kocaman dedim.
1: onlar, bu isimler. Tedesco yakıştırılıyor bu. Sergen Yalçın diyeni de ben pek görmedim. Ama şu an için çok önemli değil zaten. Muzaffer Bey, Abdullah Avcı'nın geleceği o kadar belli ki diye bir mesaj göndermiş.
0: Öyle mi?
1: Bilmiyorum ama belli mi? Emin değilim ben, belli o kadar. Hani şu an mesela daha çok ben oy hakkım olsa Fatih Tekke ve Şenol Güneş'ten yana kullanırdım. Trabzonlu olmaları sebebiyle İbrahim Hacı Osmanoğlu'na da yakın olabileceklerini düşündüğümden. Enver Sinan Bardak, o da Ali Bey herkesi veto ediyor ama adayı kim demiş.
0: Adayım yok.
1: Adayı olmadığı zaten anlaşılıyor bence de. Yok öyle bir aday.
0: Yok olsa söylerim zaten. Ama hani adayım yok diye de dayatılanlardan birini seçmek zorunda da değilim.
1: Ama senin adayın yabancı olacak belli ki.
0: Evet, yabancı da bana daha mantıklı geliyor.
1: Yerli de seni ikna etmemiz mümkün değil. Yerli de havuz zaten aşağı yukarı bu. Bunun dışına hani Okan Buruk
0: Yani
1: bırakacak falan öyle.
0: artık milli takımda kaç Şenol Güneş dönemi, kaç Fatih Terim dönemi. Artı mesela hani Fatih Tekke deniyor. Neden Fatih Tekke mesela? Ya Trabzonspor'da çok iyi futbol mu oynattı Fatih Tekke de Fatih Tekke şu an milli takım teknik direktör adayı. Yani Fatih Tekke ağzına şampiyonluk kelimesini alamadı geçen sene. Bu sene de Trabzonspor'un kurduğu kadro adeta Fatih Tekke'nin gözünü korkuttu. Sebep ne mesela Fatih Tekke için? Yani bir sebep göremiyorum. Şimdi o yüzden de hani evet bir adayım yok. Ama mevcut adaylar içerisinde de bir seçim yapmak zorunda değilim. Yani öyle bir dünyada yok. Biraz kafanızı kaldırırsınız, araştırma yaparsınız, bir teknik direktörü bulursunuz.
1: Bakalım.
0: Eğer şey oysa, niyetiniz oysa.
1: Bizim de şeye bakacağım. Şimdi teknik direktörlük geçmişi ne? Montella'dan önceki ismi hatırlarsın tabii.
0: Kuntz.
1: Kuntz. Kuntz'la biz bayağı 2 yıl geçirmişiz ya.
0: Evet.
1: Eylül 2021, Eylül 2023. Tam 20 Eylül, 20 Eylül görevden alınmış. Ondan önce Şenol Güneş. Ondan önce Lucescu. Tabii hayatını kaybetti ama mesela espriyle karışık Lucescu'ya gelir mi diyenler olmuş. Razvan'dan bahsetmişler. Ama Razvan da bildiğim kadarıyla yeni bir transfer yaptı. Fatih Terim, Abdullah Avcı, Gus Hiddink, Oğuz Çetin dönemi var. Fatih Terim, Ersun Yanal, Ünal Karaman diye gidiyor. Teknik direktör geçmişimiz. Yani son 4 hocanın biz 3'ünü yabancı seçmişiz. Arada bir tek Şenol Güneş dönemi var. O da 2,5 yıl sürmüş. Bana yine yabancı daha yakın gözüküyor bana. Ama adaylarda henüz okuduğum yabancı bir isim de yok şu
0: Bir
1: ana
0: tek
1: kadar.
0: Tedesco var işte.
1: O da yani halkın şeyi, değil mi?
0: Söyledi,
1: Yani federasyonun Tedesco'yu düşündüğüne dair herhangi bir şey görmedik. Gün doğdu diye kaydetmişiz dinleyicimizi. Milli takım teknik direktörlüğü için tekrardan Montella olmaz mı diye bir mesaj göndermiş. Valla bu federasyondan beklenebilir böyle bir hamle. Ama acayip de gündem olur. Evet, neyse, bu konudaki mesajları okumayayım çok fazla çünkü
0: mesela ilk kriter
1: şey.
0: ne olmalı? Milli takım teknik direktörlüğü için. İlk kriterimizin ne olması gerekiyor? Nasıl bir anlayış istiyoruz? Bunlar üzerinde tartışma aslında dönmesi lazım. Çünkü biz tartışmayı ne yazık ki, ya buna kendimi ayırarak söylemiyorum. İsimler ve o isimlerin geçmişte yaptıkları üzerinde

0: konuşuyoruz ya da geçmişte işte milli takımda görev almaları olmuş olabilir. Ben mesela tekrarlara karşıyım. Şenol Güneş'i ben beğenirim, sevinirim biliyorsun.
1: Tabii.
0: Ama istemiyorum artık yani yeni bir Şenol Güneş dönemi de milli takımda. Yani biz senle az önce Barcelona Galatasaray maçlarından bahsediyorduk. Barcelona Galatasaray maçlarında sen 2022 dedin. Ben ondan önceki sene 2002'de oynamışlar dedim. Ondan sonra iş döndü dolaştı. İyi takım organize takıma geldi. Ben bir işte Beşiktaş örneği verdim. Sen de Galatasaray örneği olamaz mı dedin. E dedim 30 sene öncesine gittik. Şenol Güneş 2002'de milli takımın teknik direktörüydü. Yani niye 30 sene öncesine sarıyoruz? Yani Fatih Terim'in ilk gelişi milli takıma 96 Avrupa Şampiyonası'nda götürdüğüne göre 94 ya da 95 olması lazım. Hani Sepp Piontek'le beraber düşünürsen Fatih Hoca'yı 91-92'ye kadar gidiyorsun. Yani niye bu hikayeleri tekrar yaşıyoruz? Buna karşıyım. Fakat milli takım teknik direktörünü de seçerken bir kere belli başlı bir hani nasıl şirketler bir pozisyon için iş ilanı çıktığında aranan nitelikleri yazıyorlar. Biz mesela aradığımız ilk nitelik ne? Hücum futbolu oynatan bir teknik direktör mü? Ya da Aykut Kocaman gibi daha temkinli, ondan sonra işte eleme turlarında başarılı olabilecek bir anlayış mı milli takım seviyesinde? Mesela bu da çok yanlış bir düşünce değildir. Çünkü milli takımda sürekli olarak puanı oynuyorsun. Puanı oynadıktan sonra, o puanları topladıktan sonra da tur geçmeye oynuyorsun. Değil mi? Bunu isteyebilirsin mesela. Böyle bir düşünce isteyebilirsin. Ya da diyebilirsin ki ya böyle çok analiz şeyi kuvvetli, rakipleri iyi analiz eden, kendi oyuncularını iyi analiz eden, taktik anlayışı çok yüksek bir teknik direktör. Bir kriterimiz ne? O bir kriter de yok.
1: Mesela Montella'nın seçiminde sanki şöyle bir kriter vardı Ali abi. Türk olmasın ki kulüp tartışmaları olmasın.
0: %100.
1: Mesela.
0: %100 öyleydi. Bir dinleyici yazmış.
1: Yazmış.
0: Demiş ki Montella ne yapmıştık yani. Ben dedim ya Arda Turan için henüz erken. O da demiş ki Montella ne başarısı vardı milli takıma geldi. Soru haklı ama o zamanki konjektür unutmuş ne derler dinleyicimiz. Çünkü tam olarak o zamanki tartışmada işte Fatih Terim gelmesi. Çünkü Fatih Terim geldiği zaman milli takım bölünüyor. O gelmesin zaten pek sevilmiyor. Şunu bunlar sevmiyor. O geldiği zaman böyle tartışma olur. O zaman bir dakika yerli olmasın, yabancı olsun. Yabancı olsun ama aynı zamanda ülkeyi de bilsin.
1: Bilsin.
0: Biraz da karizmatik olsun. Biraz da bir şeyler göstersin. Kusura bakmayın ama kriterler buydu. Montella seçilirken. Ve bütün kriterlere uyuyordu. Adana Demirspor'da iyi futbol oynatmıştı. Karizması vardı. Ülkeyi biliyordu. Yabancıydı. Var mı itirazı olan?
1: Yok. Bu bir önceki yönetimin bu arada seçtiği
0: Evet.
1: ama mevcut yönetiminde devam etme kararı verdiği bir isim
0: Evet.
1: Montella. Bu yönetimin kendi seçtiği ilk teknik direktör olacak eğer
0: Evet.
1: seçerlerse.
0: Evet.
1: Bakalım kriterleri mevcut şeyden farklı olacak mı? Mevcut Montella tercihinden. Onu da görmek lazım.
0: Tabii ki bazı şeyleri düşünmek gerekiyor. Yani bu işte milli takım huzurlu olsun, tartışmalardan uzak kalsın kriteri çok yanlış bir kriter değil ama ilk kriter olmaması lazım. İlk kriter olmaması gerekiyor. Yani bunu koyarsın listeye. 6. 7. sıraya koy. Tartışmalarda bu olmayalım. Polemik olmasın. Mantıklı mı? Mantıklı bu ülkede. Ama bizim elimizdeki madem potansiyelden sürekli bahsediyoruz. Madem bu takımın çok daha iyisini yapabileceğini düşünüyoruz. O zaman o potansiyeli öyle ya da böyle devreye sokacak bir kriterimizin olması lazım. O kriter konuşuluyor mu, tartışılıyor mu dersen hayır. Ya o Galatasaraylı, o Fenerbahçeli. Yok Fenerbahçeli teknik direktörler milli takıma istenmiyor mu? İşte Sergen Yalçın niye olmuyor? Bak çok kısır bir tartışma. Sadece gene isimler üzerinden giden bir tartışma. Ama işin diğer tarafı, diğer tarafında talebimiz ne? Yok bir talebimiz yok. Eğer milli takım kadrosunda, milli takım yönetiminde, federasyon yönetiminde bu gözlerle bakacak insanları bulamazsak başarılarımız ne sürekli olacak ne de istenilen seviyede olacak. üzgünüm ama bir kere daha söyleyeceğim. Önder Özen gibi gözlere ihtiyaç var. Var. Yani senden benden farklı bakacak. Dışarıdaki sokaktaki sıradan futbol severden farklı bakacak. Farklı şeyler talep edecek kişilere ihtiyacımız var. Ve bunu da yöneticilerine kabul ettirecek kişilere ihtiyacımız var. Eğer o kriterleri istediğimiz seviyeye çekemezsek tartışırız. Yani o Galatasaraylı olduğu için öyle, o Beşiktaşlı olduğu için öyle, o ona yakın, bu buna yakın, o onu istedi. Bu çok boş, kısır ve bizi bir adım ileri götürmeyecek tartışmalar. Ondan çok korkuyorum bak. En büyük korkum o. Bu yönetimin çünkü öyle bir şeyi yok. Vizyonu yok, durumu yok. İnsan kaynağı yok. Ve bu yönetim milli takım hocasını seçecek. Biz de diyeceğiz ki işte milli takım çok potansiyelli ama olmuyor. Neden olmuyor acaba? Hep buralarda aslında hatayı yapıyoruz. İşte yani neden Uğur Melek'e farklılaşıyor? Uğur Melek'e bir şeyler söylüyor. Bir fikir ortaya atıyor. O fikir illa doğru olması önemli değil ama insan değil, fikir tartışılıyor. Fikirleri tartışmaya başladığın noktada ileri gidebiliyorsun. İnsanları değil. Bir şey söyler derken şey olarak, Türk futbolu olarak bunu böyle yapalım. Ya sen dersin ki çok doğru değil, olmayabilir. Bakarsın senin dediğin olur, bakarsın onun dediği olur ama fikri tartışıyorsundur. Ahmet'i Mehmet'i tartıştığın sürece böyleyiz işte.
1: Son aramız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 9.45 saatlerimiz programın son bölümüne geldik. Son bölümde de biraz farklı konulardan bahsedelim. Bugün not aldığım ve girişte de paylaştığım haberler vardı. Onlara biraz bakalım. Dün Trabzonspor ve Beşiktaş cephesinden yazılı açıklamalar geldi. Deplasman yasağının kaldırılmasına dair iki takım da aynı başlığı kullandı. Deplasmana yasak kaldırılsın. Önce Trabzonspor kulübü yaptı açıklamayı. Trabzonspor ve Beşiktaş camiaları arasında taraftarlarımızın karşılıklı olarak tribünlerde yer almasına engel teşkil edecek herhangi bir sorun bulunmamaktadır. 19 Ekim Pazartesi günü sahamızda oynayacağımız karşılaşmada Beşiktaş taraftarlarının Trabzon'da, Trabzonspor taraftarlarının da İstanbul'da oynanacak karşılaşmada takımlarını destekleyebilmelerini arzu ediyoruz. Futbolun ve tribünlerin ruhuna yakışmayan deplasman yasaklarının Türk futbolundan tamamen kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda Trabzon Valiliğimiz başta olmak üzere ilgili tüm yetkililerden gerekli adımların atılması konusunda destek bekliyoruz dedi Trabzonspor Kulübü yaptığı yazılı açıklamada. Ki yazılı açıklama yapılana kadar zaten Trabzonspor Kulübü valilik ve ilgili kurumlarla da görüşmelerini yapmıştır. Bir de kamuoyu üzerinde önünde bir baskı oluşturma niyeti seziyorum bunda. Sanki o görüşmelerden çok istediklerini alamadılar. Sosyal medyayı işin içine kattılar gibi geldi açıkçası. Öyle düşündüm açıklamaları gördüğümde. Beşiktaş'ta yine aynı başlıkta Trabzonspor'un paylaştığı çağrıya yürekten katılıyoruz dedi ve taraftarlar futbolun en önemli unsurlarından biridir. Başta taraftarlarımız olmak üzere her renkten futbol sever gönül verdiği takımını ülkemizin her yerindeki deplasman tribününde destekleyebilmelidir. Beşiktaş olarak deplasmanda oynayacağımız müsabakada taraftarlarımızın deplasman tribününde bulunmalarını arzuluyor. Evimizde oynayacağımız karşılaşmada da Trabzonspor taraftarlarını deplasman tribününde ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtiyoruz. Ülkemize yakışmadığına inandığımız deplasman yasa uygulamasının bu çağrıların ardından son bulmasını temenni ediyoruz dedi. Gayet metinler güzel, çağrı güzel, ana fikir, vurgu güzel. Bakalım bir karşılık bulacak mı ilgili yetkili kurumlar tarafından? Genelde bu tarz uygulamalar kulüplerin de desteğiyle diyeyim bence yapılıyordu. Kulüplerin de zaman zaman o gerginliklerde deplasman taraftarı istemediğini duyuyorduk. Ama şimdi kulüplerden de net şekilde böyle açıklamalar gelmişken ve hani Beşiktaş ile Trabzon arasında gerçekten hani bir ara Uğurcan'la ilgili sıkıntı vardı değil mi? Birisi bak ama o da gitti artık. O da tabii olsa bile ne olacak yani Uğurcan'la ilgili deplasman yasağını getirecek bir şey yok. Biraz

0: işin tabii o şakası. Hani şu an bir gerginlik de yokken umarız o yönde bir karar çıkar. Sonuçta deplasmana gitmek de o duygu yaşamak da ayrı bir keyif. Futbol taraftarları için önemli. Ondan mahrum bırakmak da bana da çok doğru gelmiyor. Sonuçta tamam, iç sahadaki maçlara hep gidiyor tarafta ama deplasman atmosferi, o işte Trabzon'a gittik, yok Trabzon'dakiler buraya geldi. Onun keyfi eminim başkadır. Gidenler anlatıyor. Ben hiç hayatımda gitmedim öyle deplasman tribününe ama o farklı bir duygu. Orada daha da bütünleşiyorsun, daha da kenetleniyorsun. Sonuçta azınlıksın. Karşında senin 10 katın, 20 katın sayıda taraftar var. Sen orada bir avuç sesini zaman zaman onlardan fazla duyuruyorsun. Bir etki bırakıyorsun. Destek veriyorsun takımına. Onlara bir motivasyon sağlıyorsun. Yani her türlü olması gerektiğini ben de düşünüyorum. Umarım bu yönde karar gelir. Zaten artık hani maç pazartesi günü, bugün yarın bununla ilgili nihai kararında çıkması gerekiyor. Çünkü bir toplantı yapılıyor bu tarz karşılaşma öncesi. O zamana kadar da o karar çıkabilir diyeyim. Ali abi, sana pası atayım. Herhalde sen de aşağı yukarı
1: Tabii. Yani
0: benzer
1: iki
0: düşünüyorsun.
1: kulüp de istiyor. İki kulüpten de açıklamalar geldi. Metinler güzel dediğin gibi. Artık iş karar verici mevkilerde, pozisyonlarda. Artı taraftarlarda, taraftarların da
0: Ha
1: o
0: bir de evet,
1: hakkı
0: doğru.
1: hemen bir anda şey yapmaması gerekiyor. Boşa harcamaması gerekiyor. Eğer öyle olursa problem olmaz. Zaten hep konuşuyoruz yani. 2000-3000 kişinin maça gitmesini, maçta güvenliğini sağlamak zor işler değil. Fakat oraya gidecek taraftarlara da çile yapılmasın. Yani o da çok doğru değil. Şimdi bu sene Fenerbahçe Beşiktaş derbisi oynandı. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi oynanırken yayıncı kuruluş sağ kenarından yayın yaptı. Maç sonu. Şimdi yayın yapıyorlar. Bir taraftan da bangır bangır müzik çalıyor. Ne müziği çalıyor? Beşiktaşlı taraftarlara rahatsız etmek için müzik çalınıyor yani. Artık statta bir tane şey kalmamış.
0: Fenerbahçeli.
1: Fenerbahçeli kalmamış. Hala bas bas Fenerbahçe maçları çalınıyor. Neden? Oradaki giden insanları rahatsız etmek için. Şimdi bu da yapılmasın yani. Hani taraftar gitsin, deplasman taraftarı tabii olsun ama deplasman taraftarına da insan gibi muamele yapılsın. Bu çok ayıp bir şey yani. Orada bir süre sonra pat diye ışıkları kapattılar. beIN Sports'un yayını sırasında. Bütün stadın ışıkları söndü yani. Bunlar yapılmasın. Eğer bunları yapacaksanız zaten hiç almayın taraftar daha iyi. İşte zaten ligin kalitesini, federasyonun kalitesini bu tarz şeyler belirliyor. Durumlar belirliyor. Tamam, maç bitti. Hani maç bitti. 3-5 dakika çaldın şeyini, kendi marşını. Ama onun bir sınırı olması lazım. Artık orada içeride senin bir tane taraftarın yokken orada kalan 2000-3000 kişiye yüksek sesle önlerine hoparlör konularak müzik dinletilmez. Ya bu işkencedir, başka bir şey yok. Sözlükteki karşılığı işkence. Ama bunlar da yapılıyor işte. Ondan sonra diyorlar ki bu lige 500 milyon dolar verilecek. Ya yani verilmeyecek. Kusura bakmayın. Verilmez. Bu şartlarda verilmez. Bunlar detay gibi gözüküyor ama kaliteyi belirliyor. Standartını belirliyor işte.
0: Bu arada çok konudan alakası olacak ama içimde de kalmasın. Bence zaten bu lige 500 milyon dolar da verilmesin abi.
1: Katılıyorum.
0: Bu şey olarak bu kulüplere fazla para verilmesin. Yani bu kulüplere ne kadar az verilse bence o kadar iyi. Ne oldu? Biz 500 milyonluk o ilk yayın ihalesinden sonra
1: elimize
0: bizim
1: yüzümüze bulaştırdık.
0: harcadığımız paralar arttı ve hani kurun dalgalanması birlikte
1: Ya bak
0: borçlar
1: işte
0: da
1: bak neden
0: arttı.
1: bak neden düzelmiyor biliyor musun? Bak çok affedersin, ben de farklı bir konu. Mesaj geldi diye. Bak bu zihniyetten dolayı düzelmiyor. Timuçin Osman Akkaya dinleyicimizin adı. Bu söyledikleriniz Galatasaray ve Fenerbahçe statlarında yapılmadığında lig düzelir. Her şeyi Fenerbahçe'den beklemeyin. Örneği hepsinden verin lütfen. Yani neden o örneği verdim? Bu sene
0: Sanki tek.
1: o maç oynandığı için. O derbi oynandığı için o örneği
0: Ve
1: verdim.
0: sen de izlediğin için o an canlı yayında.

0: Onu gördüğüm için verdim yani. Bak, zihniyet bu, anladın mı? Yani bundan kurtulamıyoruz. Bir örnek veriyorsun, diyor ki ötekini de örnek ver. Ya bir örnek verildiği zaman hepsini örnek vermek zorunda mıyım ben ya? Böyle bir zorunluluk var mı? İlla şeyi bekliyorlar. İlla şunu bekliyorlar. Yani bu Fenerbahçe standında oluyor ama Galatasaray ve Beşiktaş standında oluyor. Onu da dememi istiyorlar yani. Ya herkes biliyor zaten nerelerde ne olduğunu. Hani bu alınganlık ne? Anladın mı? Ya da bu hani fanatiklik neden? Niye kabul etmiyorsun yani? Olmadı mı? Söylediklerim olmadı mı? Açın izleyin yayını. Açın bakın yayına. Anladın mı? İşte bu yüzden olmuyor yani. İlerleyemiyoruz Türk futbolunda. Başka bir örnek veriyorsun. Ya onu da söylesene. Penaltı diyorsun. Ötekinin penaltısını da söylesene. Ya nasıl ilerleyeceğiz ya? Nasıl bir şey konuşacağız yani? Hep böyle mi konuşmak lazım? Yani işte Galatasaray maçında haksız bir penaltı oldu ama Fenerbahçe maçında da haksız bir penaltı olmuştu Fenerbahçe aleyhine. Beşiktaş lehine penaltı verildi ama Fenerbahçe ve Galatasaray lehine de bir penaltı. Böyle mi ilerleyeceğiz yani? Bu mu istediğiniz? Delirirsiniz ben öyle konuşsam burada bak.
1: Tabii canım, sürekli.
0: Ha, onu da söyleyeyim yani.
1: Başka örnekler uzata uzata.
0: Onu da söyleyeyim yani.
1: Hayat geçmez. Peki 9.55 yapmışız. Saatlerimizi Ali abi, programı bitirdik. Daha birkaç konu vardı ama onları da artık başka bir zamana konuşuruz. Şimdilik bitiriyoruz. Galatasaray'a bu akşam başarılar diliyoruz Barcelona karşısında. Yarın da ana gündem tabii ki Barcelona maçı yansıması olacak. Onu değerlendireceğiz diyelim. Şimdilik veda edelim. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo Spor!
8: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.

0: Radyospor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Üsbek. Saatlerimiz şu anda 10.02 gösteriyor. Saat 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Biliyorsunuz hafta içi her sabah olduğu gibi biliyorsunuz gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceler için 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Üsbek Twitter, Aygün Üsbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni içerisinde okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp'ımıza zaten mesajlar gelmeye başladı. Şu an tabii stüdyomuzda yalnız değilim. Çok değerli spor yazarı sevgili Haldun Erkal'la beraberiz. Bir yandan dinleyici alacağız, bir yandan yorumlar yapacağız. Haldun abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Aygün. Çok güzel bir ortam. Çok merak ediyordum senin bu radyo yayınlarını.
0: Evet.
1: Beni davet ettiğiniz ve kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten heyecanlıyım yani, öyle söyleyeyim.
0: Haldun abi şöyle anlatayım. Haldun Erkar uzunca bir süre BBC'ye Türkiye'den de haberlere geçen özellikle Premier Ligi çok yakından takip. Evet. Ligi de çok yakından takip ediyoruz. Premier Ligi yakından takip ediyorsun. Tabii Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı var. Onu da zaten konuşacağız. Galatasaray'ın Barcelona maçı var.
1: Birmingham'daki arkadaşlardan bayağı bir bilgi
0: alacağız. Bilgi geldi mi?
1: Maç öncesi ben bazı şeyleri söyleyebilirim.
0: Sonra. Tamam yavaş yavaş.
1: Evet. Yayın akışına göre bakarız.
0: Aynen. Tabii her zaman olduğu gibi ne dedik? WhatsApp'ımıza bakacağız dedik. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında saat 22'de Rams Park'ta Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Biliyorsunuz ilk maçta Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu Sarı Kırmızılar. İspanyol temsilcisi karşısında organizasyondaki ilk puanlarını almayı hedefliyor Galatasaray. İnşallah Galatasaray bugün ilk puanını alacak. Barcelona'da biliyorsunuz Feyenoord'u 5-1 yenerek başladığı turnuvada ikinci galibiyetin peşinde olacak bu akşam. Singo sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini söyleyelim. Öte yandan tabii Kaan Ayan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Cem Armando Güner de UEFA'ya bildiren kadroda yer almadığını söyleyelim. Saat 22'de başlayacak olan maç TRT1'den canlı olarak yayınlanacak. Muhtemel 11'e vermek istiyorum dinleyicilerimize. Kalede Uğurcan Çakır gözüküyor. Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Jakobs, Lemina Torreira, Batrakov, Yunus Akgün, Leo ve Osimhen 11 ile çıkması bekleniyor Galatasaray'ın. Günaydın.
2: Günaydın Aygun Bey.
0: Kimle görüşüyoruz?
2: Deniz'den İbrahim.
0: İbrahim Bey hoş geldiniz, buyurun. Hoş geldiniz.
2: Nasılsınız Aygun abi?
0: İyiyim İbrahim Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz.
2: İyi valla, bir arkadaşımla yolculuktayız. Şey soracaktık, bu Barcelona arkadaşım Galatasaraylı, koyu Galatasaraylı. Kaç gol atar diye sordu. Ben şeyi merak ettim Aygun abi. Barcelona'nın çoğu oyuncusu altyapıdan gelme ve Osimhen'in maaşı bunların hepsinden fazladır diye düşünüyorum. Arkadaş da Yamal'ın maaşı yüksektir dedi.
0: Bir şey söyleyeyim sana. Yanındaki arkadaşına de ki bu akşam Barcelona'nın kaç atacağını değil bu

0: akşam Barcelona kaç yiyeceğini görecek o arkadaş. Onu da sana söyleyeyim.
1: Onun gönlünden zaten Galatasaray geçiyor da tabii Barça da çok iyi başladı. 8'de 8 yaptı liginde.
0: Yani 9'da 8 olmayacak ki demek ki.
2: Abi inşallah.
1: İnşallah Aygun abi.
0: Peki.
1: Seviliyorsun abi.
0: Sağ ol, kendine seni çok iyi bak.
1: Saygılar.
0: Görüşmek üzere. Evet, Barcelona'da Barça şey vardı ya, İbrahim Hoca Osman, Barça eski Barça değil. Bu akşam da Galatasaray o Barcelona'yı ne olduğunu gösterecek Rams Park'ta. Ne diyorsun?
3: Şimdi okey.
0: Konuş ha, abi,
3: telefon alırsın. Geldi zannettim.
0: Yok,
3: pardon.
0: Telefon alırsın.
3: Vallahi zor maç. Çok zor maç. Sevgili Aygün. Yani şu anda Barcelona öyle bir durumda ki formunun zirvesinde.
0: İstim yakalamış diyorsun ha?
3: Yani ben Galatasaray'ın işinin hiç kolay olduğunu düşünmüyorum.
0: Abi bir yandan da Barça'nın da işi kolay değil diyelim. Günaydın. Alo, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın Aldun Bey, hoş geldiniz. İyi yayınlar.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun, çok mersi. Kimle görüşüyoruz?
4: İzmir'den Sercan ben.
0: Buyurun Sercan Bey, dinliyoruz sizi.
4: Şimdi birkaç zamandır bağlanmaya çalışıyorum. Öncelikle bugün Galatasaray'ımıza başarılar diliyorum. İnşallah güzel mücadele ederler.
0: Evet.
4: Çünkü karşımızda dünya devlerinden bir tanesi var. Biz içeride daha önce Real Madrid'den, Barcelona'dan, Chelsea'den hezimet denecek skorlarla karşılaştık. Bu da onlara benzer bir maç ama umudumuzu kaybetmiyoruz. Futboldur, her şey olabilir. Burada mantalite farkı çok fazla. Futbolcu bir yere baktığınızda futbolcular eşdeğer değil ama hani yakın futbolcularımız var bizim de. İşte bir Torreira'mız, bir Osimhen'imiz, Sané'miz, Leo'muz. Yani bunlar üst segment oyuncular ama Türkiye'deki mantalite maalesef bu oyuncuları da değiştiriyor. Zaten kusurlarımızdan bir tanesi de Türkiye olarak bu. İkincisi, güne dair bunu söyledikten sonra geçen haftanın gündemine dair sizle konuşamadım, ona bir değinmek
0: istiyorum. Hangi gündem? Çok, her dakika gündem değişiyor biliyorsun Türkiye'de.
4: Ya şimdi Aygün Bey, Haldun abi de burada. Biz sizinle radyo programlarını yıllardır devam ettiriyoruz. Biz dinleyeceğiz sizde program sahibi olarak. Yani programlarınızı çok iyi analiz ediyorum ben. Yani bizler Galatasaray taraftarı ve Galatasaray yöneticileri İbrahim Hacı Osmanoğlu ya bu ilkokul mezunudur, bundan başka olmaz derken sizler işte ya üniversite mezunları bilmem yüksek lisans doktora sahipleri oldu da ne oldu dedi.
0: Ben ama ilk günden şimdi, beri İbrahim Hacı Osmanoğlu ne dedim? Hakemleri takıyor.
4: Döndük Yasin Kol da aynı.
0: Bak ama bir şey o araya ben gireyim, Ben ilk günden beri İbrahim Hacı Osmanoğlu.
4: Ben bitireyim Aygün abi.
0: Hayır ama tek tek gidelim. Bak tek tek gidelim. Ama sizler dediğiniz zaman bana cevap hakkı doğuyor. Ben İbrahim Hacı Osmanoğlu'ya ilgili ilkokul mezunu bile olmamış birinin olmaması gerek. Hatta hakemleri kapatan birinin olmaması gerektiğini hep söyledim. Her yerde her dakikada söylüyorum. İkinci konu. Merak edin galiba.
4: İkinci konu şu Aygün abi. Daha geçen sene sıcağı sıcağına açın kayıtlara bakın. Yasin Kol bu derbiyi yönetemez arkadaş. Dili yok bu adamın derken.
0: Evet.
4: Dili olan hakem geldi de ne oldu dediniz?
0: Ben demedim ama dediniz diyerek hep beni katıyorsunuz.
4: 22 oyuncunun 18'i yabancıyken derbiye Yasin Kol atadı bu adam.
0: Maalesef. Maalesef.
4: Yani şimdi maalesef. Bazı şeyleri tüketince, bitirince biz toplum olarak affedersiniz.
0: Senin hani, federasyon başkanı İngilizce bilmiyor. Federasyon İngilizce bilmiyor. UEFA'nın şeylerine gidiyor. Seferlerine yan yana oturuyor. Yani düşün ne demek
4: istediğinizi. Bu adam hakemlerin başarı notlarını, sınav notlarını değiştirmedi mi? Bunlar patlamadı mı?
0: Patladı.
4: Bunlar neden infial yaratılmıyor? Neden bunlar olay olmuyor?
0: Bir şey söyleyeyim yani mi?
4: Bizim
0: bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Bunu en çok konuşan kim?
4: Ya bu programda çok konuşuluyor. Yani
0: tamam o zaman demek ki ben üzerime düşeni yapıyorum. Doğru mu? Yok, ben üzerime düşeni yapıyorum. Ben çok abi, konuştuğum için bak Ferhat Gündoğdu ve Ahmet Şahin beni mahkemeye verdi bunları konuşuyorum diye.
4: Yani Aygün abi totalde Aygün abi şunu dememiz gerekmiyor mu Aygün abi?
0: Ne diyelim söyle.
4: Hani ya hani bir yapı Galatasaray'la paralel bir şekilde konuşuluyor ya. Galatasaray'da yapı. Hep böyle yapı deyince artık insanlara algıyla bu hatırlatılıyor ya. Ya yapı Galatasaray'ın elinde olsa Galatasaray yani 10 yıllık dominasyonlar yaratır.
0: Peki.
4: Takımlar skor görmez. Skor görmez. Maçları 11 kişi bitiremez.
0: Peki.
4: Averajlı şampiyonluk.
0: Toparlayalım, reklama gitmem lazım sevgili kardeşim. Toparlayalım hızlı hızlı.
4: Averajlı şampiyonluğu kaybetti Galatasaray. Beşiktaş'a kaybetti.
0: Evet.
4: Açın o sezonu bakın. Galatasaray böyle bir yapının sahibi olsaydı zaten neler olabilirdi diye düşünüyorum.
0: Kendine çok iyi bak. Gene de söylediğim gibi en çok bu konularda konuşan kişi benim. Yıllardır konuşuyorum. Ben burada her şeyi anlatıyorum. Bunu söylüyorum. Hatta bazı dinleyiciler de bana isyan ediyor. Merak ediyor niye konuşuyorsun diye. Sonra WhatsApp'tan ne geldi Yücel? Haklıymışsın, özür dileriz senden mesajları geldi. Onu da söyleyelim. Haldun abi kısa bir aramız var.

0: Aradan sonra ters köşe turumuz ile devam edecek. Telefon almaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Kısa bir araya gidelim.
1: Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor.
0: Evet, ters köşe devam ediyor. Mesajlara bakalım arkadaşlar. Şu anda mesajlar yağmaya başladı. Teşekkür ederiz, her zaman olduğu gibi diyelim. Şimdi mesaj nereye gitti? Sinan kardeşimiz. Günaydın Aygün abi. Haldun abiye de çok selamlar demiş. Sinan, ben bir Fenerbahçe olarak bu akşam Galatasaray'a başarılar dilerim. Bugün Barcelona değil Avrupa futbolunun temposu ve kalitesi olacak demiş. Taraftar desteği önemli ama kazanmak için sahaya daha sahaya doğru oyun, taktik, disiplin ve mücadele gerekiyor. Peki Galatasaray bugün tarih mi yazacak yoksa futbolun gerçekleriyle mi yüzleşecek? Beşiktaş bugün tarih mi yazacak? Sen ne diyorsun? Galatasaray pardon.
2: Bugün tarih yazması biraz zor. Bana göre zor.
0: Futbolun ya, gerçekleriyle.
2: Bak şimdi bir dakika bak. Futbolun gerçeklerini konuşalım.
0: Biraz daha yüzleşecek
2: tamam
0: diyorsun.
2: Tamam mı? Hmm. Tamam. Tabii ki bir Türk takımının Avrupa'da başarılı olmasını şimdi hepimiz her isteriz. Şeyi bir tarafa bırakalım. Hepimiz isteriz. Ama bir de karşımızda bir Barcelona gerçeği var sevgili Aygün.
0: Kolay değil.
2: Yani. Kolay değil yani. Kolay değil. Ya bugün tarih yazması. Ha Barcelona değil başka bir Avrupa takımı olsaydı. Çünkü şu anda Barcelona tam top vaziyette en üstte.
0: Hmm.
2: Yani hani derler ya istim üzerindenin
0: tam, bir tık daha mı altı bir tık daha mı üstü?
2: Bir tık üstü.
0: Bir tık daha
2: bana
0: üstü.
2: Bana soruyorsan bir tık üstü.
0: Bir tık üstü.
2: Özellikle forvetleri yani şu son zamanlarda seyrettiğimiz Galatasaray defansının çok dikkatli olması gerekiyor.
0: Kolay gelsin Aygün abi, İzmir'den Kral 49. Bugün günlerden Galatasaray inancım tam, içimden bir ses bugün kaybetmeyeceğiz diyor. İnşallah 1-0 olsun, bizim olsun. Bizim de isteğimiz zaten Galatasaray'ımızın kazanması arkadaşlar. Cani gönülden bütün iyi niyetimizi Rams Park'a gönderiyoruz. Dinleyici varmış. Günaydın. Alo.
3: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?
3: Alo. Abi ben İzmir'den Sonucu Ahmet.
0: Ahmet hoş geldin. Son ütücü.
3: Hoş bulduk.
0: Tekstil sektöründe çalışıyor Ahmet.
2: Evet. Ha, hoş geldiler.
0: Abi Ahmet kilit adam.
3: Ahmet
0: Bey kilit adam. Neden kilit adam?
2: Öyle mi?
0: Eğer ütü yapmazsa bütün şey boşa gidiyor. Doğru mu abi? İyi bir şekilde malzeme çıkmazsa. Doğru mu söylüyorum Ahmet abi? Doğru mu?
3: Abi son.
0: Son ütü. Yani bu pırıl pırıl gelmesini sağlayan kişi.
2: Son dokunuş yapıyor.
0: Son dokunuş yapıyor.
2: Golcü o zaman kendisi.
0: Abi golcü. Golcü.
2: Fırsatçı golcü.
0: Fırsatçı golcü. Buyur Ahmet abi. Saygılar tekrar. Abim benim söyle.
3: Abidin abime çok çok selamlar söylüyorum ona.
2: Bir mukabele. Sağ olun.
3: Aygün abi demin bir arkadaş bağlandı ya. Yok işte biz Yasin Kola şöyle dedik. Yok federasyona böyle dedik. Yok şöyle dedik. Yok böyle. Ya abi ben şimdi anlayamıyorum. Tamam her şeyi böyle şikayet ediyorsunuz da. Sanki bu biraz danışma dövüşe benziyor. Ya arkadaş 4 sene şampiyon olmuşsunuz. Bu itiraz için hakemlerle itiraz etmeniz federasyonla. Ben anlayamıyorum. Ne bekliyorsunuz siz ya? Her şey diyorlar biz söyledik. Ya ne söylediniz? Söylediniz ama 4 sene üstesiz şampiyon oldunuz. Bu kadar itiraz edilen bir ülkede bu kadar federasyonu hakemlere itiraz ediyor. Ya bence şöyle abi acı biz söyledik. Ya neyi söylediniz? Söylüyorsunuz ama siz şampiyon oluyorsunuz. Hiç mağdur oldunuz mu? Evet. Abi şu Türkiye liglerinde, Türkiye liglerinde yani Galatasaray kadar mağdur olmayan bir takım yok bence. Olmuyorlar abi. Kimsen bana çıkınlar desen ki falan maçta biz hakem yüzünden, federasyon yüzünden puan kaybettik. Yok öyle bir şey yani. Ben buna inanmıyorum. Sadece danışlı dövüş yapıyorlar. İşte biz söylemiştik desinler. Bak şimdi olay patladı. Şimdi biz söylemiştik diyorlar. Abi bir de milli takım başına kim gelir size? Teşekkür ederim.
0: Milli takım başına sen kim gelsin diyorsun Ahmet?
3: Abi bence Yılmaz Vural istiyorum ben abi.
0: Aa, ben ilk kez duydum Yılmaz Hoca'nın ismini.
2: Bence bugünün bombasını yaptı.
0: Ben sana bugünün manşetini verdim. Çünkü herkes farklı isimler konuşurken.
2: Abi, sıra dışı bir isim verdi bu, kardeşimiz.
3: Aygün abi o adam da bu toprakların evladı değil mi?
0: Evladı.
2: Ya evladı tabii ki.
3: O insan da gitmiş Almanya'da onun okulunu okumuş, üniversitesini bitirmiş. Neden o insana bir şans vermiyoruz biz?
0: Doğru söylüyor. Peki Ahmet herkes teşekkürler. Doğru söylüyor. Doğru. Doğru.
3: Kimdir ya? Kunt bile geldi yani.
0: Doğru. Peki teşekkürler. Doğru söylüyor. Kunt geldi ya buraya. Teşekkürler, kendine çok iyi bak. Bugün 13 Ekim 1923 Ankara'nın başkent oluşunun kutlu olsun diyelim. Bütün Ankaralılara sevgilerimizi iletelim. Dursun Türkiye'de bu hatırlatmasından dolayı teşekkür edelim. Köln Akademisi'ni birincilikle bitirdi. İkinci kim biliyor musun?
2: Daum.
0: Christoph Daum.
2: Evet.
0: Biliyorum. Asla dediği doğru. Ama tabii bu kulübedeki hareketleri, yani anladım demek istedim Haldun abi. Yani o diyalogları biraz tabii Yılmaz Hoca'nın böyle birazdan insanları böyle bir uzak baktırıyor.
2: Ya bazı konularda yaklaşım olarak.
0: Yapmasa
2: bazı
0: belki.
2: Bazı şeyleri yani şöyle söyleyeyim. oyuncularla olan ilişkilerinde bir lavallik var.
0: İşte ben onu diyorum
2: sana. Onu görüyorum. Aynen. Biliyorsun fazla lavallik de ciddiyeti, mesafeyi ortadan kaldırır. Aynen, onun için de belki bu veya buna benzer şeylerden, futbol bilgisinden asla, o benim haddim de değil zaten. Belki de bu tip davranış biçimlerinden dolayı da pek kendisine şans verilmedi yani.
0: Aygün abi geliyor, yarele yarele, Ferhat yüzünü saklıyor, yareleli yarelele demiş. Güzel. Bülent kardeşimize sevgilerimizi yetelim. Alo, günaydın, günaydın.
4: Alo, günaydın Aygün Bey.
0: Kimle görüşüyoruz?
4: Osman Timuçin Akkaya, Antalya'dan arıyorum. Nasılsınız?
0: İyiyim, nasılsınız? Keyifler nasıl?
4: Teşekkür.
0: Buyurun efendim.
4: Teşekkür ederim.
0: Dinliyoruz sizi.
4: Çok sağ olun. Aygün Bey, ben bir şey soracağım. Şimdi biz burada taraftar olarak Radyo Spor'u ben yaklaşık 7-8 senedir dinliyorum. Sizi, sizden önceki program yapan arkadaşları, sizden sonraki program yapan arkadaşları. Şimdi sizler çeşitli kulüplerin tabii ki tutuyorsunuz ve bunlarla ilgili fikirlerinizi beyan ediyorsunuz, söylüyorsunuz. Ama ne hikmettir, sizin dışınızdaki program yapan arkadaşlar kendi takımları üzerinden hiçbir kötü örneği örnek vermiyorlar. Varsa yoksa Fenerbahçe üzerinden örnek veriyorlar. Biz de taraftar olarak şimdi WhatsApp mesaj hattınızdan mesaj yazdığımızda bir de adımızı verip ondan sonra bizim zihniyetimizin kötü olduğu ile ilgili yorum yapıyorlar. Hani ikili program yapılırken rica etsem bir üçüncü bir programcı koyup da Fenerbahçeli denk hale getirebilir misiniz? Çünkü ben gerçekten son bir haftadır sürekli Fenerbahçe üzerinden kötü örnek verilmesinden yoruldum ve üzülüyorum. Yani biz...
0: Vallahi ben de öyle bir şey olmadı. Benden öncekileri sonrakileri hakikaten bilmiyorum. Bir şey de diyemiyorum sevgili
4: abi,
0: kardeşim. Heh, söyle.
4: Şöyle söyleyeyim. Yani federasyonla ilgili eleştirdik. Şimdi sessiz kalıyoruz diye. Vay Fenerbahçe sessiz kalıyor. Ya konuşurken dalga geçiyordu bütün ülke.
0: Ama hani şunu sana söyleyeyim. Ben de aynı görüşteyim. Şimdi bak... Fenerbahçe'nin sessiz kalmaması gerektiğini söylüyorum. Ben de aynı görüşteyim değil mi Aydın abi? Sen de aynı görüşteyim.
2: Yayınlarımızda her türlü dile geliyor. Sen her gün radyoda
4: tamam, dile getiriyorsun. Tamam haklısınız. Ses verirken bütün ülke dalga geçiyordu Fenerbahçe'ye.
0: O anlamda söylüyorsun. Varmış.
4: Bilmem tamam. Ne mi varmış diyordu. Ha. O zaman niye destek vermediler de şimdi sessiz diyorlar.
0: Anladım Enek'sin. Çok iyi anladım. Doğru söylüyorsun.
4: Yani lütfen
0: doğru.
4: Zamanında Fenerbahçe'nin söylediklerini şu an söyleyenler dönüp hala Fenerbahçe'yi kötülemeyi becerebiliyorlar ve biz bunu ülke olarak yiyoruz. Bu beni gerçekten çok rahatsız ediyor.
0: Peki.
4: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
4: İlk defa da bağlanabildim. Çok sevindim.
0: Her zaman biliyorsun.
4: İyi yayınlar diliyorum.
0: Sana özel bir numara vermiştim. Kimseye söyleme. Oradan niye aramıyorsun?
4: Vallahi abi açtım yayını direkt numarayı söyledim. Direkt çevirdim yani. Direkt bağlandı. Teşekkür ediyorum.
0: Kendine bak. Görüşürüz. Şimdi biz burada yapı var dediğimiz zaman bize tepki gösteriyorlar. Ne yapısı falan diyorlardı. Doğru mu? Şimdi ortaya çıktı işte herkes gördü. WhatsApp yazışmaları, telefon kayıtları. Doğru
2: sen
0: mu?
2: Bir gün sen bu rüzgarın devam edeceğini, ben rüzgar olarak görüyorum. Başladı bir rüzgar biliyorsun.
0: Sağlam başladı.
2: Sağlam başladı. Sen bu rüzgarın devam edeceğine inanıyor musun?
0: İnanıyorum abi. Çünkü düğmeye basıldı.
2: 10 üzerinden kaç verirsin?
0: Şu anki mi?
2: İnancına, kendi inancına.
0: 8,5-9 veririm.
2: 8,5-9 iyi. Yüksek
0: veriyorum.
2: Yüksek bir oran.
0: Yüksek.
2: Ben senin kadar şey değilim.
0: Ya gene şey gibi diyorsun o TFF'deki hakemleri.
2: Bir buçuk sene oldu bahis başlayalı ya.
0: O anlamda söylüyorsun.
2: Bir buçuk sene. İkinci senemize giriyoruz abi bahis başlayalı.
0: O anlamda diyorsun.
2: Kusura bakmasın ya.
0: Hayır ama orada federasyon sessiz kaldı şimdi.
2: Şimdi Adalet Bakanlığı... sonra şu anda Adalet Bakanlığı'na gelen Sayın Bakanımız eğer bu kararlılıkla devam ederse.
0: Ama açıklamaları var işte.
2: Ben 10 üzerinden 9 değil 10 üzerinden 10 veririm.
0: Ama açıklamaları var işte diyor ki sonuna kadar gideceğiz
2: tamam
0: diyor.
2: Tamam ama işte bu da bir süreç yani.
0: Bak bir şey sana söyleyeyim mi?
2: Bizim
0: eğer bir yerde... Fenerbahçe'mizin
2: hakları ne olacak?
0: Bak bir yerde yaprak dökümü başlamışsa demek ki orada bir korku var.
2: Katılıyorum. Tam da sonbahara denk geldi. Yani.
0: Anladın mı? Yapraklar dökülüyorsa demek ki orada bir korku var. Oraya doğru gidilinden korkuyorlar belki de. Günaydın.
5: Günaydın Aygün Bey. İstanbul'dan taksici Kenan.
0: Kenan Bey hoş güzel geldiniz. Merhabalar sağ olun Kenan Bey.
5: Merhaba.
0: Buyurun.
5: Aygün Bey bu federasyon hakkında konuşacağım.
0: Tabii şimdi, ki Kenan Bey buyurun.
5: Bu daha önce seçilenler işte hemen hemen hepsi gitti. 4 tane 5 tane kaldı. Kendine kafasına göre yedeklerden falan şey yaptı.
0: Evet.
5: Bu federasyonun güvenirliği kalmadı. Bu
0: kalmadı.
5: Neden koltuğa yapışır?
0: Vallahi onu ilk toplantıda hani beni çağırsa ben Riva'ya yasaklıyım biliyorsun gidemiyorum.
5: Senin yok senin göz götürmez.
0: Ben zaten biliyorsun.
5: Bu işi zaten bu duruma getiren sensin.
0: Her yerde söyleme.
5: Ama gerçekten. Bir de Fenerbahçe'mizin ve diğer takımlarımıza
0: Avrupa'da
5: falan başarılar diliyorum.
0: Teşekkür
5: ederim. İnşallah şey olur. Bir de bir ricam var ya arada ben çünkü kendim bildim bileli eski Barış Ertuğ kardeşim.
0: Ya bir Barış anda çok gitti. Yoğun ya.
5: Ya arada
0: hayır,
5: böyle
0: gitmedi.
5: Konuk olarak katılsın. Çünkü
0: söyledim,
5: şu federasyon
0: inan söyledim.
5: Olayında...
0: Bak söyledim, inan söyledim. Aygün diyor hakikaten...